0: Böylelikle arama kurtarma çalışmalarında 6. kişinin de cesedi bulundu. Açıklamayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel yaptı. Cansız bedenine ulaşılan kişinin 55-60 yaşlarında bir erkek olduğunu duyurdu. Kimlik tespiti için çalışmalara başlandığını söyledi. Girne'deki feribot faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı böylece 14'e yükseldi. Aranan kişilerin sayısı ise 14'e düştü. Başbakan Ünal Üstel arama çalışmalarının 24 saat devam ettiğini vurguladı. İstanbul Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin 10 personelini arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalar 720 metre derinlikte gemi enkazının olduğu bölgede yoğunlaştırılmış durumda.
1: Tuğberk İmamoğlu gemisinin ön tarafına ait
2: gemi bulunmuş ama çocuklarımızın bulunmasıyla ilgili herhangi bir bilgi alamadık.
3: Kayıp gemi mürettebatının yakınlarının bekleyişi Silivri sahilinde aramaların 5. gününde de devam etti. Aileler yapılan arama kurtarma çalışmalarından düzenli olarak bilgilendirildi.
4: Deniz kuvvetlerini yaptı.
3: Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olduğu değerlendirilen 2 can salından biri de bulundu. Diğer can salını arama çalışmaları devam ediyor. Kayıp yakınları mürettebatın bu can salında olabileceği umudunu koruyor. Milli Savunma Bakanlığı aramaların aralıksız devam ettiğini açıkladı.
5: Geminin biraz parçalanmış olduğunu, yaşam alanının biraz daha sağlam kaldığı gibi görünüyor. Bu da bize bir umut veriyor. Yani yaşam alanı sağlam kalmışsa bu insanlar için de olabilir.
3: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın TCG Akın gemisinin gelişmiş sonar sistemleri ve uzaktan kumandalı su altı aracı ROV devrede. Bu çalışmalar sonucunda 4. günde kaza bölgesinin 50 metre yakınında 720 metre derinlikte Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazı tespit edilmişti. Enkazın bulunmasının ardından kayıp 10 mürettebata ulaşılması için yürütülen çalışmalara bu yönde ağırlık verildi. 720 metre derinlikte insanlı dalış mümkün olmadığı için ROV'lar yani sualtı robotları hız kesmeden çalışmayı sürdürüyor.
0: Amerikan heyeti Rusya'dan sonra Ukrayna'ya gitti. Başkent Kiev'de Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski'nin katıldığı görüşmenin ilk turu sona erdi. Ukrayna lideri Washington temsilcilerinin müzakere sürecini fiili olarak başlattığını açıkladı. Steve Witkoff ise görüşmelerden umutlu olduğunu belirtti.
6: Amerikan heyetinin Rusya'dan sonraki durağı Ukrayna'nın başkenti Kiev oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner, Kiev'de Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski ile bir araya geldi. Witkoff ve Kushner Moskova'dan sonra Polonya'ya, oradan da trenle Kiev'e gitti. Zelenski ABD heyetini Aziz Sofya Katedrali'nin önünde karşıladı. Ardından taraflar arasında görüşmeye geçildi. Ukrayna lideri sadece savaşı sona erdirmek değil aynı zamanda güvenlik garantisi talep ettiklerini de tekrarladı. Kushner da ABD Başkanı Trump'ın uzun vadeli bir barış arayışında olduğunu belirtti. Witkoff ise Zelenski ve beraberindeki heyetle yapılan görüşmeyi çok verimli olarak tanımladı. Amerikalı temsilci cesaretlendik ve gerektiği kadar çalışmaya devam etmeye hazırız dedi. Ukrayna lideri görüşmelerin ilk turunun sona erdiğini aktardı. Taraflar savaşın sona erdirilmesi için ABD, Rusya ve Ukrayna arasındaki olası üçlü görüşmenin önemini vurguladı. Zelenski, ABD ile birlikte İngiltere, Fransa ve Almanya'dan temsilcilerin katılımıyla bir görüşmenin daha yapılabileceğini aktardı. Zelenski, Witkoff ve Kushner görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı da düzenledi. Ukrayna lideri Witkoff ve Kushner'ın müzakere sürecini fiili olarak başlattığını aktardı. Çözülmemiş en önemli konu toprak dedi. Zelenski, Amerikan heyetinin Ukrayna ziyareti sırasında Rus saldırılarının azaldığını söyledi. Ukrayna lideri savaşın yüksek ihtimalle kış aylarında da devam edeceğini belirtti. Zelenski, son bir yılda Ukrayna'nın hava savunma sistemi alanında geliştiğini de açıkladı. Avrupa ve ABD'nin desteğiyle gelecek yıl hava savunması anlamında daha güçlü olacaklarını söyledi.
0: Filenin sultanları tarih yazmaya devam ediyor. İstanbul'daki finalde İtalya'yı 3-2 yenen Ay Yıldızlılar üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.
7: Filenin sultanları yine Avrupa'nın en büyüğü oldu. Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya karşısında nefes kesen 5 setlik finali 3-2 kazanan milliler altın madalyayı rakibine bırakmadı. Sinan Erdem spor salonundaki mücadelenin ilk setini İtalya 25-16 kazandı. Ay Yıldızlılar ikinci sette 25-22 galip gelerek skoru eşitledi. İtalyanlar üçüncü seti 25-12 kazanarak şampiyonluğa yaklaştı. Ancak Sultanlar pes etmedi. 25-20'lik dördüncü setle rüzgarı arkasına alan Türkiye, final setini 15-10 kazanarak üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Milletler Ligi'nden sonra Avrupa şampiyonu da olan Sultanlar, 15 bin taraftarının önünde zafere ulaşarak büyük sevinç yaşadı.
8: Yaz başında belirlediğimiz hedeflerin hepsine ulaştık takım olarak. Bugün de inanılmaz bir seyirci vardı. Çok güzel bir atmosfer içerisinde maçı oynadık. Seyir zevki de çok güzel bir maç oldu. Zaman zaman oyunda düşsek bile seyircinin o desteği, bize olan inancı bizi oyuna geri döndürdü diyebilirim. 2-1'den gelip 3-2 tekrardan kazanıp İtalya'ya karşı ikinci kez Avrupa şampiyonu olduğumuz için çok mutluyuz.
9: İki kupayla kapattığımız için çok mutluyuz gerçekten. Zaten çok zor bir maç olacağını biliyorduk. İnişli çıkışlı olmasından şaşırmadık.
7: 28 sayıyla finalin en skorer oyuncusu olan Melissa Vargas, turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi. Baş antrenör Daniele Santarelli takımıyla gurur duyuyor.
10: Italy is my country, but
11: bugün ülkeme karşı kazandım. Ancak ben sahip olduğum her şeyi Türkiye için veriyorum. Bu takımın daha iyi olması için elimden geleni yapıyorum. Oyuncular da gösterdikleri çabayla beni karşılıksız bırakmıyor. Bu takımda gurur duyuyorum.
7: Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak Ay Yıldızları kutladı.
12: Son topa kadar mücadele eden, bırakmayan bu takımı alnından öpüyorum. Bu takım bu ülkeye yaşanabilecek tüm güzellikleri yaşattı. Bu takım bu ülkenin takımı. Bu takıma herkes sahip çıkmalı. Çünkü gençlere rol model, örnek insanlar ve yaşanabilecek tüm gururları yaşattılar.
13: İki defa geriye düştük ama kazanmayı bildik. Biliyorsunuz biz Türkler sonuna kadar biz bitti demeden bitmez.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Avrupa şampiyonu olan Sultanları tebrik etti. Milli takımın zaferi yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan filenin sultanları, Los Angeles'ta düzenlenecek 2028 yaz olimpiyat oyunlarına katılmaya hak kazandı.
0: Türkiye'nin ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu. Orta vadeli program açıklandı. Ayrıntıları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu.
14: 2026'da %28,4 olarak gerçekleşmesini öngördüğümüz enflasyonun 2027 yılında %21'e, 2028 yılında %13,5'e, 2029 yılında ise %9'a gerileyerek program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz.
3: Ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu. 2027-2029 yıllarını kapsayan orta vadeli programı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı. Enflasyon, büyüme ve işsizliğe dair beklentileri paylaştı. Büyüme beklentisi bu yıl için %3,3 olarak öngörüldü. Büyüme tahmini 2027 için %4,2, 2028 için %4,6 ve 2029 için %5 oldu. Sonunda bu yılki işsizlik tahmini %8,1 olarak öngörüldü. 2027'de %8, 2028'de %7,8, 2029'da ise %7,6 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da savaşın enflasyon üzerindeki baskısına işaret etti.
15: Enflasyon bütün konjonktürlerde bırakın düşmeyi kontrolden çıkabilirdi, çıkmadı. Önemli şoklarla karşı karşıya kaldık. Kontrolden çıkmaması önemliydi.
16: Bu etkinin 7 puana yakın olduğunu hesaplıyoruz. Enflasyon görünümünde karamsarlığa sebep olacak bir revizyon olarak da açıkçası değerlendirmiyoruz.
3: Orta vadeli program hedefleri arasında 2,1 milyon ilave istihdam yaratmak ve sosyal konut yatırımlarının %150 artırılması da var. Eğitim enflasyonuna ilişkin değerlendirme yapan Şimşek, özel okullarda fahiş fiyat artışları olduğunu söyleyerek denetimlerin Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK tarafında olduğunu hatırlattı.
0: Cumhurbaşkanlığı kabinesi yeni haftada Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda terörsüz Türkiye süreci, bölgesel gelişmeler ve ekonomi başlıklarının değerlendirilmesi bekleniyor.
3: Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Terörsüz Türkiye süreci, ekonomideki gelişmeler ve dış politikada yaşananlar masada olacak. Terörsüz Türkiye sürecinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık ettiği Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını 24 Ağustos'ta yapmış, 4 alt komisyon kurulmasına karar verilmişti. Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu'yla Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonlarının kurulma aşamasındaki çalışmaların değerlendirilmesi bekleniyor. Sahadaki son duruma ilişkin de kabine üyelerine bilgilendirme yapılacak. Dış politikadaki bölgesel gelişmelerin yanı sıra Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş da değerlendirilecek başlıklardan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta Şangay İşbirliği Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmenin detaylarının da masada olması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yaşanan ve petrol fiyatlarındaki artışa neden olan çatışmalar da kabinenin gündeminde olacak. Hürmüz Boğazı'ndaki son durum, bölgesel ve ekonomik etkileri ele alınacak. Ekonomideki gelişmeler ve orta vadeli programda kabinede değerlendirilecek konular arasında. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan 500 bin sosyal kiralık konut projesinin İstanbul'daki teslim sürecinin de değerlendirilmesi bekleniyor.
0: Noktaladık. Saat başında tekrar buradayız.
17: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

Sevgili caz severler, Gece ve Caz, Jasper Heuwe's Three Elements'ın Like Water albümünden bu parçayla başladı. What It Means to be Human. Piyanoda Cherin Aim, basta Phronesis'ten bildiğimiz Jasper Heuwe, davulda Jamie Pitt seslendirdi. Artemis altılısıyla devam ediyoruz. 2023 yılında yayınlanan In Real Time albümünden Rene Rosnes'in baladı Balance of Time. Trompette Ingrid Jensen, soprano saksafonda Alexa Tarantino, tenor saksafonda Nicole Glover, piyanoda Rene Rosnes, basta Noriko Ueda, davulda Alison Miller.

Önce Artemis'in In Real Time albümünden Balance of Time, ardından Audrey Silver'ın Let Me Know Your Heart albümünden Bob Darab'ın parçasını dinledik. Small Day Tomorrow. Burada vibrafon solosunu Tom Beckham yapıyordu. Gece ve Caz devam ediyor sevgili cazseverler. Piyanist Benjamin Lechner'ın Spindrift albümünden Mosquito Flats adlı orta tempolu parçasını dinliyoruz. Tenor saksofonda Mark Turner, trompette Matthias Eich, basta Linda Mayhan o, davulda Matthew Shazerenk yer alıyor.

Piyanist Benjamin Lechner'ın Spindrift abiminden Mosquito Flats adlı parçasını dinledik. Yine genç kuşağın en iyi piyanistlerinden biri. Christian Sands, 2020 yılına ait Be Water abiminde dalga ve martı sesleri arasında Steel adlı bestesini yorumluyor. Yanında akustik gitarda Martin Sewell, basta Yoshishi Nakamura, davulda Clarence Penn.

0: NTV Radyo.
1: Still, piyanist Christian Sands'e aitti bu parça. Programın son dakikalarını David Lieberman'la paylaşıyoruz. 2014 yılında büyük orkestrasıyla yayınladığı A Tribute to Wayne Shorter albümünden Shorter'ın Iris adlı bestesini Matt Holmquist'in düzenlemesiyle seslendiriyor. Lieberman bu parçada soprano saksafon çalıyor.

0: Saatler 4 oldu, gelişmelerle karşınızdayız. Finalin sultanları tarih yazmaya devam ediyor. İstanbul'daki finalde İtalya'yı 3-2 yenen Ay Yıldızlılar üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.
1: Filenin sultanları yine Avrupa'nın en büyüğü oldu. Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya karşısında nefes kesen 5 setlik finali 3-2 kazanan milliler altın madalyayı rakibine bırakmadı. Sinan Erdem spor salonundaki mücadelenin ilk setini İtalya 25-16 kazandı. Ay Yıldızlılar ikinci sette 25-22 galip gelerek skoru eşitledi. İtalyanlar 3. seti 25-12 kazanarak şampiyonluğa yaklaştı. Ancak sultanlar pes etmedi. 25-20'lik 4. setle rüzgarı arkasına alan Türkiye, final setini 15-10 kazanarak üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Milletler Ligi'nden sonra Avrupa şampiyonu da olan sultanlar, 15 bin taraftarının önünde zafere ulaşarak büyük sevinç yaşadı.
2: Yaz başında belirlediğimiz hedeflerin hepsine ulaştık takım olarak. Bugün de inanılmaz bir seyirci vardı. Çok güzel bir atmosfer içerisinde maçı oynadık. Seyir zevki de çok güzel bir maç oldu. Zaman zaman oyunda düşsek bile seyircinin o desteği, bize olan inancı bizi oyuna geri döndürdü diyebilirim. 2-1'den gelip 3-2 tekrardan kazanıp İtalya'ya karşı ikinci kez Avrupa şampiyonu olduğumuz için çok mutluyuz.
3: İki kupayla kapattığımız için çok mutluyuz gerçekten. Zaten çok zor bir maç olacağını biliyorduk. İnişli çıkışlı olmasından şaşırmadık.
1: 28 sayıyla finalin en skorer oyuncusu olan Melissa Vargas, turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi. Baş antrenör Daniele Santarelli takımıyla gurur duyuyor.
4: Italy is my country, but
5: bugün ülkeme karşı kazandım. Ancak ben sahip olduğum her şeyi Türkiye için veriyorum. Bu takımın daha iyi olması için elimden geleni yapıyorum. Oyuncular da gösterdikleri çabayla beni karşılıksız bırakmıyor. Bu takımla gurur duyuyorum.
1: Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak Ay Yıldızlıları kutladı.
6: Son topa kadar mücadele eden, bırakmayan bu takımı alnından öpüyorum. Bu takım bu ülkeye yaşanabilecek tüm güzellikleri yaşattı. Bu takım bu ülkenin takımı. Bu takıma herkes sahip çıkmalı. Çünkü gençlere rol model, örnek insanlar ve yaşanabilecek tüm gururları yaşattılar.
7: İki defa geriye düştük ama kazanmayı bildik. Biliyorsunuz biz Türkler sonuna kadar biz bitti demeden bitmez.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Avrupa şampiyonu olan sultanları tebrik etti. Milli takımın zaferi yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan filenin sultanları, Los Angeles'ta düzenlenecek 2028 yaz olimpiyat oyunlarına katılmaya hak kazandı.
0: Türkiye'nin ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu. Orta vadeli program açıklandı. Ayrıntıları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu.
8: 2026'da %28,4 olarak gerçekleşmesini öngördüğümüz enflasyonun 2027 yılında %21'e, 2028 yılında %13,5'e, 2029 yılında ise %9'a gerileyerek program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz.
9: Ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu. 2027-2029 yıllarını kapsayan orta vadeli programı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı. Enflasyon, büyüme ve işsizliğe dair beklentileri paylaştı. Büyüme beklentisi bu yıl için %3,3 olarak öngörüldü. Büyüme tahmini 2027 için %4,2, 2028 için %4,6 ve 2029 için %5 oldu. Sonunda bu yılki işsizlik tahmini %8,1 olarak öngörüldü. 2027'de %8, 2028'de %7,8, 2029'da ise %7,6 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da savaşın enflasyon üzerindeki baskısına işaret etti.
10: Enflasyon bütün konjonktürlerde bırakın düşmeyi kontrolden çıkabilirdi, çıkmadı. Önemli şoklarla karşı karşıya kaldık. Kontrolden çıkmaması önemliydi.
11: Bu etkinin 7 puana yakın olduğunu hesaplıyoruz. enflasyon görünümünde karamsarlığa sebep olacak bir revizyon olarak da açıkçası değerlendirmiyoruz.
9: Orta vadeli program hedefleri arasında 2,1 milyon ilave istihdam yaratmak ve sosyal konut yatırımlarının %150 artırılması da var. Eğitim enflasyonuna ilişkin değerlendirme yapan Şimşek, özel okullarda fahiş fiyat artışları olduğunu söyleyerek denetimlerin Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK tarafında olduğunu hatırlattı.
0: Cumhurbaşkanlığı kabinesi yeni haftada Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda terörsüz Türkiye süreci, bölgesel gelişmeler ve ekonomi başlıklarının değerlendirilmesi bekleniyor.
9: Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Terörsüz Türkiye süreci, ekonomideki gelişmeler ve dış politikada yaşananlar masada olacak. Terörsüz Türkiye sürecinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık ettiği Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını 24 Ağustos'ta yapmış, 4 alt komisyon kurulmasına karar verilmişti. Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu'yla Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonlarının kurulma aşamasındaki çalışmaların değerlendirilmesi bekleniyor. Sahadaki son duruma ilişkin de kabine üyeleri de bilgilendirme yapılacak. Dış politikadaki bölgesel gelişmelerin yanı sıra Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş da değerlendirilecek başlıklardan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta Şangay İşbirliği Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmenin detaylarının da masada olması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yaşanan ve petrol fiyatlarındaki artışa neden olan çatışmalar da kabinenin gündeminde olacak. Hürmüz Boğazı'ndaki son durum, bölgesel ve ekonomik etkileri ele alınacak. Ekonomideki gelişmeler ve orta vadeli programda kabinede değerlendirilecek konular arasında. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan 500 bin sosyal kiralık konut projesinin İstanbul'daki teslim sürecinin de değerlendirilmesi bekleniyor.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 kişi tutuklandı. Bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararı oluştuğu iddiasıyla Perşembe günü operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Onlardan 6'sı tutuklandı. Diğer 6 şüpheli için adli kontrol kararı verildi. Tutuklanan isimler arasında İBB Satın Alma Daire Başkanı Mustafa Sökmen ve Üsküdar Belediye Meclisi Üyesi Ekrem Baki de vardı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu ve gelini savcılığa ifade verecek. Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade verecekler. Gökçek çiftinin yurt dışında bazı şirketlere kayıt dışı para aktardığı iddia ve haberler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. 29 Ağustos'ta başlatılan soruşturmanın ardından geçen hafta pazartesi günü iddiaları haberleştiren gazeteci Murat Ağrel tanık olarak ifade vermişti. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise aynı soruşturma kapsamında 4 Eylül Cuma günü şüpheli sıfatıyla yaklaşık 2 saat ifade vermişti. Gökçek'in ifade işlemlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ahmet ve Hülya Gökçek'in ifadeye çağrıldıklarını duyurmuştu. İstanbul Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin 10 personelini arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalar 720 metre derinlikte gemi enkazının olduğu bölgede yoğunlaştırılmış durumda.
12: Tuğberk İmamoğlu gemisinin ön tarafına ait
13: gemi bulunmuş ama çocuklarımızın bulunmasıyla ilgili herhangi bir bilgi alamadık.
9: Kayıp gemi mürettebatının yakınlarının bekleyişi Silivri sahilinde aramaların 5. gününde de devam etti. Aileler yapılan arama kurtarma çalışmalarından düzenli olarak bilgilendirildi.
14: Deniz kuvvetleri yaptı.
9: Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olduğu değerlendirilen 2 can salından biri de bulundu. Diğer can salını arama çalışmaları devam ediyor. Kayıp yakınları mürettebatın bu can salında olabileceği umudunu koruyor. Milli Savunma Bakanlığı aramaların aralıksız devam ettiğini açıkladı.
15: Geminin biraz parçalanmış olduğunu, yaşam alanının biraz daha sağlam kaldığı gibi görünüyor. Bu da bize bir umut veriyor. Yani yaşam alanı sağlam kalmışsa bu insanlar için de olabilir.
9: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın TCG Akın gemisinin gelişmiş sonar sistemleri ve uzaktan kumandalı su altı aracı ROV devrede. Bu çalışmalar sonucunda 4. günde kaza bölgesinin 50 metre yakınında 720 metre derinlikte Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazı tespit edilmişti. Enkazın bulunmasının ardından kayıp 10 mürettebata ulaşılması için yürütülen çalışmalara bu yönde ağırlık verildi. 720 metre derinlikte insanlı dalış mümkün olmadığı için ROV'lar, yani su altı robotları, hız kesmeden çalışmayı sürdürüyor.
0: Girne açıklarında feribot kazasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylelikle arama kurtarma çalışmalarında 6. kişinin de cesedi bulunmuş oldu. Açıklamayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel yaptı. Cansız bedenine ulaşılan kişinin 55-60 yaşlarında bir erkek olduğu duyuruldu. Kimlik tespiti için çalışmalara başlandı. Girne'deki feribot faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı böylece 14'e yükseldi. Aranan kişilerin sayısı da 14 oldu. Başbakan Ünal Üstel arama çalışmalarının 24 saat devam ettiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Amazon'a ait bir kargo uçağı Florida eyaletindeki Miami Uluslararası Havalimanı'na inerken pistten çıktı. Uçaktan yoğun duman yükseldi. En az 5 kişi hayatını kaybetti. Uçak iniş yaptıktan sonra çevredeki araçlara da çarptı. Sağlam olan gövdesinden yoğun duman yükseldi. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemi alındı. Yerel medyaya bilgi veren Federal Havacılık İdaresi yetkilileri, Porto Rico'nun San Juan kentinden kalkan uçağın Miami'deki havalimanına iniş yaparken pistten çıktığını açıkladı. Olayda en az 5 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da çok konuşulan eyalet seçiminde ilk sonuçlar geldi. Buna göre aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi oyların %44'ünü alarak çoğunluğu elde etmeye hayli yakın. Eyalet meclisi seçiminin düzenlendiği yer Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaleti. 1 milyon 700 bin kişi sandık başına gitti. Aşırı sağcı AfD sandık çıkış anketlerine göre oyların %44'ünden fazlasını aldı. Ancak bunun eyalette tek başına hükümet kurmak için yeterli olup olmayacağı net değil. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi CDU ise 2021'deki seçimden %18,6 oranında daha az oy aldı. %18'lik oyda AfD'nin ardından ikinciliğe düştü. Sosyal Adalet ve Ekonomik Anlayış İttifakı ve Hür Demokrat Parti'nin %5 barajını geçemeyeceği de net değil. Amerikan heyeti Rusya'dan sonra Ukrayna'ya gitti. Başkent Kiev'de Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski'nin katıldığı görüşmenin ilk turu sona erdi. Ukrayna lideri Washington temsilcilerinin müzakere sürecini fiili olarak başlattıklarını açıkladı.
16: Amerikan heyetinin Rusya'dan sonraki durağı Ukrayna'nın başkenti Kiev oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner, Kiev'de Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski ile bir araya geldi. Witkoff ve Kushner Moskova'dan sonra Polonya'ya, oradan da trenle Kiev'e gitti. Zelenski ABD heyetini Aziz Sofya Katedrali'nin önünde karşıladı. Ardından taraflar arasında görüşmeye geçildi. Ukrayna lideri sadece savaşı sona erdirmek değil, aynı zamanda güvenlik garantisi talep ettiklerini de tekrarladı. Kushner da ABD Başkanı Trump'ın uzun vadeli bir barış arayışında olduğunu belirtti. Witkoff ise Zelenski ve beraberindeki heyetle yapılan görüşmeyi çok verimli olarak tanımladı. Amerikalı temsilci, cesaretlendik ve gerektiği kadar çalışmaya devam etmeye hazırız dedi. Ukrayna lideri görüşmelerin ilk turunun sona erdiğini aktardı. Taraflar savaşın sona erdirilmesi için ABD, Rusya ve Ukrayna arasındaki olası üçlü görüşmenin önemini vurguladı. Zelenski, ABD ile birlikte İngiltere, Fransa ve Almanya'dan temsilcilerin katılımıyla bir görüşmenin daha yapılabileceğini aktardı. Zelenski, Witkoff ve Kushner görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı da düzenledi. Ukrayna lideri Witkoff ve Kushner'ın müzakere sürecini fiili olarak başlattığını aktardı. Çözülmemiş en önemli konu toprak dedi. Zelenski, Amerikan heyetinin Ukrayna ziyareti sırasında Rus saldırılarının azaldığını söyledi. Ukrayna lideri savaşın yüksek ihtimalle kış aylarında da devam edeceğini belirtti. Zelenski, son bir yılda Ukrayna'nın hava savunma sistemi alanında geliştiğini de açıkladı. Avrupa ve ABD'nin desteğiyle gelecek yıl hava savunması anlamında daha güçlü olacaklarını söyledi.
0: Eskişehir'de sanayi sitesinde iki katlı bir yapı malzemeleri satan işletmede yangın çıktı. Yangın ekiplerin zorlu mücadelesiyle söndürüldü. Tepebaşı ilçesindeki Baksan sanayi sitesinde faaliyet gösteren yapı malzemeleri satan işletmede gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına yaklaşık 150 kişilik ekiple müdahale edildi. Çalışmalara tomaların yanı sıra beton mikserleriyle de destek verildi. Yangın yaklaşık 4 saatlik mücadeleyle diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Ancak iş yeri tamamen kullanılamaz hale geldi. İstanbul Mudanya seferini yapan İDO'ya ait deniz otobüsü Mudanya iskelesine yanaştığı sırada iskeleye çarptı. Yolcuların yaşadığı panikte cep telefonu kameralarına yansıdı. Kaza saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İstanbul'dan Mudanya'ya sefer yapan İstanbul Deniz Otobüsleri'ne ait deniz otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle iskeleye çarptı. Çarpmanın da etkisiyle deniz otobüsünün ön kısmında hasar meydana geldi. Kazanın ardından deniz otobüsünde bulunan yolcular panik yaşarken olayda yaralanan olmadı. Kaza sırası ve sonrasında yolcular arasında yaşanan panik anları da bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Gülistan 9 soruşturmasında Amerika Birleşik Devletleri'nden iadesi istenen firari Umut Altaş'ın FBI tarafından 2 gün sorgulandığı ortaya çıktı. Şüpheli bu sorgulamasında cinayeti ayrıntılarıyla anlattı. Gülistan'ın araç içinde valinin oğlu tarafından öldürüldüğünü, cansız bedenini de birlikte bagaja taşıdıklarını söyledi.
17: Cinayete tanık oldum. Gülistan 9'u araçta silahla öldürdü. Cansız bedenini birlikte bagaja taşıdık. Bu ifadeler firari şüpheli Umut Altaş'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde FBI tarafından yapılan sorgulamasından. Funceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan firari şüpheli Umut Altaş, eski vali Tuncay Soner'in oğlu Mustafa Türkay Soner'in arkadaşıydı. İadesi istenen şüpheli için kapsamlı bir soru seti hazırlandı. Amerikan makamlarına gönderildi. FBI tarafından 2 gün sorgulanan Umut Altaş cinayeti ayrıntılarıyla anlattı. Buna göre Umut Altaş, Mustafa Türkay Soner'le birlikte Gülistan Doku'nun bulunduğu yere gitti. Gülistan'ı köprü kenarında görüp araçlarını aldılar. Soner sürücü koltuğunda, Gülistan arka koltukta oturuyordu.
18: Gülistan Doku araç içinde bizi, beni rahat bırakın, neden beni takip ediyorsunuz şeklinde uyardı. Tartışmanın ardından çığlık atmaya başladı. Daha sonra Mustafa Türkay Soner torpido gözünden siyah renkli bir tabanca çıkardı ve Gülistan Doku'yu vurdu.
17: Şüpheli, genç kızın cansız bedenini bagaja taşıdıklarını, ardından Mustafa Türkay Soner'in madenin koruma görevlisi Şükrü Eroğlu'nu telefonla aradığını belirtti.
18: Soner ve Eroğlu yaklaşık 15-20 dakika görüştü. Ben konuşmanın dışında tutuldum. Mustafa Türkay Soner bana sus, kimseye bundan bahsetme dedi. Bu meselenin ortadan kalkmayacağını söylediğimde babam bu işi halledecek ve ortadan kaldıracak dedi.
17: Umut Altaş, Soner'den aldığı bilgiye göre Gülistan Doku'nun cansız bedeninin Pertek yolunun kenarına gömülmüş olabileceğini söyledi. Cinayet sonrası köprüye döndüklerini
9: ve Mustafa Türkay Soner'in bu sırada kameraların kayıt yapmayacağını söylediğini anlattı. Ayrıca Soner'in kendisini tehdit ettiğini ve "Benim gücümü biliyorsun. Seni ve aileni öldürebilirim. Biz ailece devletiz. Bize hiçbir şey yapamazlar" dediğini belirtti. Dönemin Tunceli valisini olayı örtbas etmek ve oğlunu adalete teslim etmemekte suçladı.
0: Evinde hayatını kaybeden usta oyuncu Serhat Kılıç'ın cenaze programı belli oldu. Bugün İstanbul Muhsin Ertuğrul sahnesinde bir program düzenlenecek. Cenaze töreni ise salı günü Ankara'da yapılacak. Kılıç'ın güvenlik kamerasına yansıyan son görüntüsü de ortaya çıktı.
9: Özlem Esmer Gül, erkek arkadaşı Serhat Kılıç için duygu dolu bir mesaj yayınladı. Sevgisini bu sözlerle anlattı. Ani kaybından dolayı duyduğu üzüntüyü paylaştı. Usta sanatçı Serhat Kılıç'ın cenaze programı belli oldu. İstanbul Muhsin Ertuğrul sahnesinde bugün öğlen saat 12'de tören düzenlenecek. Salı günü Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Kılıç'ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.
19: Çok ani bir kayıp oldu. Çok üzgünüz. Bütün camia olarak da çok üzgünüz. Sevenleri sürekli bize mesajlar atıyorlar.
9: Serhat Kılıç, İstanbul Kağıthane'deki evinde ölü bulunmuştu. Göz çevresinde, kol ve bacaklarında morluklar tespit edildi. Herhangi bir darp izi yoktu. Sanatçının bir süredir çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği belirtildi. Kesin ölüm nedeni araştırılıyor.
20: Ergun abi! Ay çok güzel bir çalan, nedir, yeni mi bu?
9: 80'lerin plakçı Ergun'u, kış uykusunun İmam Hamdi'si, canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan oyuncu 51 yaşındaydı. Ünlü oyuncu ayrıca Mozart'ın Sihirli Dünyası, Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'nda da Mozart rolünü üstlenmişti. Kılıç o rol için bu ifadeleri kullanmıştı.
21: Aynı anda 2000 kişiye, 2000 çocuğa ve ebeveynine asla dinleme fırsatı bulamayacakları, dinlerken bilgi sahibi olmakta zorlanacakları çok önemli klasik eserleri ve Mozart'ı birkaç saatliğine de olsa anlatmış, tanıtmış, en azından küçük birer çengel atmış oluyoruz.
0: İstanbul Esenler'de hakkında 64 yıl hapis cezası bulunan bir hükümlü sosyal medyada canlı yayın tutkusundan vazgeçmedi. Saklandığı ev tespit edildikten kısa süre sonra da yakalandı. Hükümlü o sırada da canlı yayındaydı.
22: Remin kapısı çalıyor, açmıyorum.
23: 215 suç kaydı vardı. Hakkında farklı mahkemelerce verilmiş 64 yıl kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunuyordu. Hürrem ismiyle bilinen Gülistan Kurt bu duruma rağmen sosyal medya yayınlarından vazgeçmedi. Saklandığı evin yeri tespit edildi. Canlı yayın yaparken polis baskınıyla yakalandı.
22: O de gitti Hürrem.
23: İstanbul Esenler'deki baskın kameraya böyle yansıdı. Gülistan Kurt'un İstanbul, İzmir ve Bursa'da çoğunluğu evden, kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık olmak üzere resmi belgede sahtecilik, yalan beyanda bulunma gibi suçlara karıştığı belirlendi. Hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
0: Antalya'da COP31 hazırlıkları sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum çalışmaları yerinde inceledi. COP31, 9-20 Kasım tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek. Organizasyonun yapıldığı Antalya Expo alanında hazırlıklar devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum çalışmalar hakkında bilgi aldı, yetkililerle koordinasyon toplantısı yaptı. Devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Bakan Kurum, Expo alanına ağaç da dikti. İstanbul'un silüeti bu kez alışılmışın dışında bir noktadan görüntülendi. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotların objektifine yansıyan Megakent gece ve gündüz görüntüleriyle paylaşıldı. İstanbul bu kez yüzlerce kilometre yukarıdan görüntülendi. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan astronotların çektiği karelerde Megakent'in gece ve gündüz manzarası yer aldı. Boğaz'ın iki kıtayı da ayıran hattı ve İstanbul Havalimanı uzaydan net şekilde görüldü. Paylaşımda kentin 2012, 2023 ve 2025 yıllarına ait arşiv görüntülerine de yer verildi. Düğünlerde altın alma telaşına son. Kocaeli'de hayata geçirilen uygulamayla dijital ekrandan altın siparişi verilip istenen adrese kargoyla gönderiliyor. Böylece altını önceden alma ve yanında taşıma derdi de ortadan kalkıyor.
17: Ürün ve gramaj dijital ekrandan seçiliyor. Satın alınan altın adrese kargoyla gönderiliyor. Düğünde altın telaşına dijital çözüm getirildi.
2: Aslında cihazı görünce başta çok şaşırdım. Altın alınır mı, nasıl alınır diye. Ama cihazın karşısına geçtiğinizde cihaz sizi çok kolay bir şekilde yönlendiriyor ve altın almayı hemen önünüzü seçiyorsunuz, adresinizi giriyorsunuz ve altın alabiliyorsunuz. Zamandan büyük tasarruf sağlıyor. Ben çok sevdim. Keşke her yerde olsa.
17: Uygulama Kocaeli'deki bir düğün salonunda pilot uygulama olarak hayata geçirildi. Salonun girişindeki dijital ekrandan altın siparişi veriliyor. Sipariş edilen fiziki altın, İstanbul Kuyumcular Odası güven etiketiyle birlikte sigortalı kargo aracılığıyla belirtilen adrese ulaştırılıyor.
2: Bulunduğumuz yerden ürün ve gramajını seçerek altının fiziksel olarak belirttiğiniz adrese gönderilmesini sağlıyoruz. Böylece önceden altın alma telaşına son veriyoruz. Kaybolma ve çalınma gibi riskleri de ortadan kaldırmış oluyoruz.
17: Uygulamadan vatandaşlar da memnun. Projenin ilerleyen süreçte nikah ve düğün salonlarının yanı sıra oteller, havalimanlarında da yaygınlaştırılması hedefleniyor.
0: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tütün ürünlerini bırakmak isteyen 1 milyon 500 binden fazla kişiye ücretsiz ilaç dağıtıldığını duyurdu. Bakan Memişoğlu açıklamasında Türkiye genelinde 1678 sigara bırakma polikliniğinde 376.158 kişiye danışmanlık hizmeti verildiğini belirtti. Bağımlılıktan uzak, sağlıklı bir toplum hedefimiz doğrultusunda sahadaki çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz ifadelerini kullandı. Memişoğlu açıklamasında 81 ilde bulunan 383 merkezde merkezi hekim randevu sistemi üzerinden çevrim içi poliklinik hizmeti sunulduğunu da hatırlattı. Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan 1100 yıllık Akdamar Kilisesi'nde 14. ayin gerçekleştirildi. Yılda bir kez yapılan ayinin başkanlığını Türkiye Ermenileri Patriği Şahak Maşalyan yaptı.
17: Hem Türkiye'nin dört bir tarafından hem de yurt dışından çok sayıda kişi katıldı. Tarihi Akdamar Kilisesi'nde 14. ayin yapıldı.
3: Ben Amerika'dan geliyorum. Her zaman hayal ediyordum ki Tamar'ı göreyim. Çünkü duymuşumdur. Tamar ağlıyordu sevgilisi için. Bu kilise yapılmıştı. Böyle bunun için bir de dua yapacağım bugün.
17: Van'ın Gebaşı ilçesinde Akdamar Adası'ndaki tarihi kilisede 2005 yılında restorasyon çalışması başlatılmıştı. Restorasyonun ardından tarihi kilise 2007 yılında anıt müze olarak açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın özel izniyle kilise yılda bir kez ibadete açılıyor. Her yıl Eylül ayının ilk pazar günü ayin gerçekleştiriliyor. Akdamar Kilisesi bu yıl 14. ayine ev sahipliği yaptı.
4: Burası çok... Yani mistik bir ortam tabii ki. Çok güzel bir yer. Daha gelişsin, evet. Daha tanıtılsın ülkemiz için. Yani neticede hepimiz de bir gün toprağa karışacağız. Bunun dini, dili, ırkı yok.
17: Akdamar Adası'nda hazırlıklar günler öncesinden yapıldı. Sabah saatlerinde ziyaretçiler teknelerle adaya gitti. Deniz otobüsleri ek sefer sağladı. Ayinin başkanlığını Türkiye Ermenileri Partisi Sahak Maşalyan yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Doğu Bölgesi Ermeni Kilisesi Ruhani Önderi Psikopos Mesop Parsamyan da ayini yönetti. Ayinde ziyaretçiler mum yakıp dua etti, ilahiler okudu.
0: Okulların açılmasına sayılı günler kala alışveriş de başladı. Peki bu yıl okul çantasını doldurmak ne kadara mal oluyor? Forma ve servis ücretlerinde nasıl bir artış var? Diyelim bu haberle de noktalayalım.
5: Kalem bakacağım, defter bakacağım, silgi bakacağım, uç bakacağım.
19: Kızım için yapıyorum. 3800-4000 civarında çıkıyor tutarlar.
23: Defter, kitap, kalem, boya, cetvel. Liste uzayıp gidiyor. Ders zilinin çalmasına günler kala okul alışverişi sürüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlıyor.
1: Liste kabarık. Listede defterler var, kitaplar var, sözlük, boyalar. Zorluyor, illaki zorluyor. Çünkü her sene bir önceki seneden daha pahalı olduğu için normalde evdeki hesap çarşı uymuyor diyebilirim.
23: Bu yıl okul çantaları %30 zamlı doluyor. Üstelik yalnızca çanta fiyatı bile binlerce liraya mal oluyor.
5: Bu yıl daha pahalı fiyatlar. Elinizdeki çanta ne kadarmış? 3200'müş.
6: Çantalar 1500 liradan başlayıp 3000 lira 4000 liraya kadar gidiyor. Aynı şekilde suluklar da o şekilde, kalem, defter vesaire onlar da o şekilde. Bant açık, aynı ürün farklı yerlerde daha uygun olabiliyor. O yüzden araştırıyoruz biz de her yerden. Uygun olanı bulmaya çalışıyoruz.
23: Okul çantası doldurmak 10 bin liraya kadar çıkıyor.
7: Geçen yıla göre ekonomik ürünlerde 1500-2000 liraydı. Bu yıla takriben de bu fiyat 2500-3000 civarı. Bir tık daha lüks ürünlerde ise geçen yıla göre 2500-3000 iken bu yılda 4500-5000 civarı. Malzemesine göre, çeliğine göre, plastiğine göre falan değişebiliyor.
24: Ortalama bir listeye bir veli 4000 lira 5000 lira harcıyor. Ama çantayı buradan aldıklarını da düşünürsek, bizden aldıklarını, yine 6-7 bin lira bulabiliyor. 8-9 bin lira da uzanabiliyor. En maksimum da dünkü bir örnek vereyim, 10 bin liraya çanta doldurduk.
23: Ürünlerin fiyatı kadar sağlığı uygun kalitede olması da önemli.
25: Terleme belgesi var. 3 yaşa uygun, 3 yaş altı olup olmadığı ile ilgili uyarılar var. Herhangi bir toksik madde içerip içermediği var. İthalatçı kimlik belgesi var, barkodu var. Burasında bir markası var.
23: Yalnızca kırtasiye ürünlerine değil, okul üniforma ücretlerine de zam geldi. Geçen yıla göre etiket fiyatları %30 arttı.
26: Ortaokullarda kullanılan kumaş maliyeti arttığı için de fiyatlar ona bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Liselerde aynı şekilde beden büyüdükçe, kumaş arttıkça fiyat ona göre daha fazla artmış oluyor.
27: İki pantolon, bir Lacoste tişört aldık.
28: Ne kadardı fiyat?
27: 750 pantolonlar, 650 Lacoste tişörtler. Yüksek. Geçtiğimiz yıllara rağmen çok yüksek.
29: Ortaokulda da yine aynı şekilde üçlü takımlarımız 2150, tişörtlerimiz 550. Sivitler 950, eşortman altlarda 750 liradan. Çift almaya gayret gösteriyorlar. Çifter çifter alanlar çok var. Çiftli olarak alındığı zaman 3000 lirayı buluyor.
30: 6-7 parça bir ürün aldık.
28: Ne kadar tuttu?
30: 6000 küsur lira tuttu.
28: 4 parça aldım yani. 3000 lira tuttu. Her sene fiyat. Merdiven merdiven çıkıyor yani. Bence ucuz değil.
23: Öğrenci servisi tarifeleri de belli oldu. İstanbul'da okul servisi ücretlerine %10 zam yapıldı. Yeni tarifeye göre ücretler 39.970 liradan başlıyor, 93.000 liraya kadar çıkıyor. Lise hariç servis ücretlerine %35 oranında rehber personel ücreti de eklenebiliyor. Ancak bazı özel okullar tarifeye uymuyor.
31: Servis ücretlerinin 8-10 bin lira civarında olduğunu ortalama duyuyorum aylık. Hani gayet fazla yani.
32: Ayazağa'nın girişinden yukarıya kadar yıllık 70 bin lira civarında bir şeydi en son.
23: Bazı okul servislerinin aynı mesafeye farklı ücretler talep ettiği de iddialar arasında. Hatta kimi zaman okula taksiyle gidip dönmek daha ucuza geliyor.
33: O ücretler tamamen o komisyoncu tur şirketlerine ve özel okullara komisyon olarak veriliyor. Biz de mağduruz, öğrenci velisi de mağdur.
23: Dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de servislerin güvenliği.
33: Öğrencilerin çantalarını alıp araca getirecek, onların emniyet kemerlerini araçta takacak bir rehber personel olması gerekiyor. Bakın her koltukta şu şekilde bir emniyet kemeri bulunması gerekiyor. Bu ana güvenlik önlemlerinden biri şu şekilde. Her koltukta bir emniyet kemeri olacak. Araçta bir acil çıkış kapısı olacak. İstanbul'da okul servis taşımacılığı, personel servis taşımacılığı da 34LAA001, 34LZZ999 plakalı tahtitli servis plakasıyla yapılıyor. Bakın bir örnek şurada. Bunun dışındaki araçlar korsan araçlar.
23: Okulların açılmasıyla yaklaşık 18 bin okul servisinin trafiğe çıkması ve yaklaşık 300 bin öğrencinin servislerle taşınması bekleniyor.
34: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Şehir kuşçuları.

0: Merhaba, Şehir Kuşçuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvende.
1: Ben Kerem Ali Boyda.
0: Geçtiğimiz hafta kuşların gagasının bize anlattıklarını konuşmuştuk Kerem'le. Örnek vermek gerekirse ağaç kakan, gagasını hem ağacı oyarak yuvasını yapmak, hem ses çıkararak yerini bildirmek, hem de beslenmek için kullanıyor dedik. Flamingo dedik mesela, gagasını suyla dolduruyor, suyu süzüp dışarı atıyor, içindeki mikro deniz canlılarını yutarak besleniyor dedi Kerem. Çapraz gaga örneği verdik. O da gagasının ucundaki biri sağa biri sola dönük kancayı cımbız gibi kullanarak tohumları kolayca çıkarıyor. Pelikan dedik, başka kuşlar dedik. Bol bol gaga konuştuğumuz bir bölüm oldu. Bir kuşun gagasına bakarak hayatıyla ilgili neler tahmin edebiliriz diye sordum. Gaganın biçimi, rengi değişir mi diye sorduk. Rengi neyi gösterir dedik. Geçtiğimiz bölümü kaçırmayın derim ben. Nasıldı sence Kerem geçen bölüm?
1: Evet, arada böyle konulara ele almaktan çok keyif alıyorum. Çünkü gerçekten kuşları izlerken kuşları da anlamak, onların nasıl yaşadığını, nasıl adapte olduğunu biraz kavramak çok faydalı ve keyifli oluyor. O zaman gördüğümüz kuşla ilgili daha fazla anlam çıkarabiliyoruz. Keyifli oldu ve zaten bölümde de devam edeceğiz gaga konuşmaya. Ama ben hemen öncesinde sana klasik sorumu soruyorum. Yaz, son zamanlarda ne yaptın, neler gördün?
0: Ben geçen hafta da haberini vermiştim aslında. Çamlıca'da yırtıcı kuş gözlemi var. Her hafta sonu Kasım'ın birine kadar Sinan Talipoğlu önderliğinde. Çamlıca da bana yakın. O yüzden İstanbul'da oldukça oraya gideceğim demiştim Kerem. Biz de bu hafta 30 kişiydik. Pazar günü 37 tür gördük. Ve gerçekten birkaç sayıyı söylemek istiyorum. Çünkü dinleyicilerimiz inanmayabilir ne kadar kuş gördüğümüze. En hani öne çıkan mesela 550 akkarinli ebabil gördük. 70 ebabil, 35 boz ebabil, 697 leylek. Kara leylekler gördük, yılan kartalları gördük, arı şahinleri gördük. Sana da yolladım gözlem kaydımızı. En ilgini çeken kuş ak kuyruklu kartal diye düşünüyorum. Çünkü bir genç Osman diye bir kuş gözlemcisi, çok küçük, ona gösterdiler. Bir yere oturttular onu ve değişik bir kuş geçiyor diye hepimizi uyardı tepeden. Dürbünü de vardı. Hepimiz böyle, herkes ona şapka çıkardı. Vay, sana bir şey ısmarlayacağız diye. Herkes çok yükseldi ak kuyruklu kartala. Neden bu kadar yükselindi diye ben sana sormak istiyorum.
1: Akkuyruklu kartal Türkiye'de 15-20 tane çiftten oluşan küçük bir nüfusu olan bir tür. Aslında bayağı bir azalmış. Son zamanlarda tekrar geçmişte kaybettiği alanları kazanmaya çalışıyor. En büyük kartallardan kel kartalın en yakın bir boyu var. Amerika'da kel kartal ya da veya ak başlı kartal diye bilinen bu Amerika'nın Dazlak kartalının zaten kuzenidir kendisi ve ondan da iki kat daha büyük olduğunu söyleyebilirim. Balıkla besleniyor. Suya dalmıyor ama suya patilerini sokup, pençelerini sokup balığı sudan çıkarabiliyor. Değerli bir tür. Korunması adına çok çalışma yapılmış bir tür. Almanya'nın da logosu, orada da çok büyük koruma çalışmaları olmuş bir tür Avrupa'da. Dediğim gibi Türkiye'de de ulusal ölçekte soyu son derece dar, dar soyu diyelim. Sayıları, popülasyonu düşük bir tür. Onun için çok heyecanlandırıyor bizi. O gördüğün kuş muhtemelen Balkanlarda Bulgaristan veya Romanya'nın Karadeniz kıyılarındaki üreme alanlarından büyümüş, orada yumurtadan çıkmış, büyümüş bir birey olabilir. Ve onlar kışın Türkiye'ye geliyorlar, bazıları kalıp yerleşiyorlar.
0: Teşekkürler, açıklamış oldun bana da. Ben de çok heyecanlanmıştım ama bu kadar detaylı bilmiyordum. Peki sen nerelerdeydin Kerem? Sen ne gördün?
1: Ben bugün itibariyle Türkiye'ye dönüyorum ama daha önce Kanada'dayım. Yani bu haftayı Kanada'da geçirdim. Balkona dün bir anda karşı apartmanda yırtıcının tünemiş olduğunu fark ettim. Hemen koştum, dürbünle baktım. Çok sırtı siyah geldi, anlam veremedim. Tanıyamadım, kafasını göremedim çünkü. Daha sonra hemen teleskobu kurdum, fotoğraflarını da çektim ve gerçekten şaşırtıcı değil ama sevindirici bir tür. Gökdoğan gördüm gene.
0: Tam
1: Dönüp
0: Gökdoğan
1: dolaşıp...
0: diyecektim. Çünkü Gökdoğan deyince aklıma direkt sen geliyorsun ve böyle gökdelenlerde her yerde bir Gökdoğan görebiliyorsun. Çok güzel. Seninle de daha önce Gökdoğan'ı çok konuşmuştuk.
1: Ben de onu düşünüp durdum birazdan, acaba daha mı az daha harekete mi geçmeliyim, fazla mı tembellik yapıyorum diye, ama apartmanlardan, Şişli'deki ofisimden, ondan sonra evimden, ondan sonra daha önce Güney Amerika'da Ekvador'da yaşadığım zaman Ekvador'daki evimden, burada arkadaşımın evinden, buradan bankaya doğru bisikletle giderken yolda gördüğüm apartman bloklarının üzerinde, şimdi balkonumdan devamlı Gökdoğan görüp duruyorum yani. Galiba onlara baktığım için bir de görmesi de seçmesi de kolay. Ama yalnız değilim, biliyorum. Çok fazla şehir kuşçusu var. Gökdoğan peşinde olan ve Gökdoğanları iyi bilen, benden daha iyi bilenler de vardır.
0: Türkiye'de var mı? Ben bir seni biliyorum Kerem, Gökdoğancı.
1: Var var, bence. Ben zaten hani Gayet ilgili insanlar var. Şaşırtıyorlar beni. Türkiye'deki kuşçular çok kapasiteli, çok iyiler. Yani burada da karşılaştırıyorum. Gerçekten çok iyi bir kuşçu nüfusu var. Birbirlerini
0: Evet.
1: de çok gaza getiriyorlar. Birbirlerini de çok geliştiriyorlar. Gerektiğinde de eleştiriyorlar hani tanımlar konusunda. Motive edici, hem kapsayıcı, hem kucaklayıcı, hem diğer taraftan da zorlayıcı ve ittirici bir ortam var yani. Türkiye'deki kuş gözlem ortamı bence çok iyi.
0: Evet, ben de Çamlıca'da onu tekrar gördüm. Bir de kuş gruplarında görüyorum. Yani gerçekten birçok grupta varız ve çok aktif konuşuyor herkes. Her gördüğü kuşu söylüyor. O zaman bu haftaki bölümümüze geçelim mi yavaştan?
1: Haydi geçelim.
0: Şu an duyduğunuz kuş dünyanın en meşhur kuşlarından biri gibi gelmeyebilir. Gösterişli tüyleri olmayan bir kuş, devasa bir kuş değil. Ötüşü, şarkısı da belki ilk dinleyişte aklınızda kalmayacak bir tür diyebiliriz. Ama bu küçük kuşların hikayesi, yaşamın nasıl değiştiğini anlamamızda çok büyük bir rol oynamış aslında. Rotamızı bugün Pasifik Okyanusu'na, Galapagos Adaları'na çeviriyoruz Kerem'le. Bugün Darwin ispinozlarının gagalarına bakacağız, ötüşlerini dinleyeceğiz ve şu sorunun peşine düşeceğiz. Bir kuş bize evrimi nasıl anlatır? Ama önce en başa dönelim diyorum Kerem. Darwin ispinozları dediğimiz kuşlar kim? Neden onlara Darwin ispinozları diyoruz?
1: Darwin ispinozları Güney Amerika'da Ekvador'un açıklarında bulunan ve Ekvador'a bağlı olan Galapagos adalarında yaşayan bir grup küçük ötüşçü. Sayıları 15-17 civarında son taksonomik güncellemeye göre biraz daha artmış olabilir. Son küçük bir tane daha tür eklenmişti galiba. Ve çoğu bunların küçük serçe boyunda, serçe gibi kalın gagalı, yerde veya ağaçlarda yaşayan türler. Çok ilginç bir bilgi söyleyeceğim. Aslında Darwin ispinozları, ispinoz değiller, son bir taksonomik revizyonla Güney Amerika'dan gelen tohumcuların akrabası olduğunu ve tohumcuların da Tangara familyasına ait olduğu ortaya çıktı. Fakat isimleri ispinozlar, yani ispinozlar familyasına değiller. Böyle bir küçük bir uyarı yapayım hemen çok ilginç bir şekilde.
0: Evet, iyi ki bu uyarıyı yaptın. İkinci sorum da biraz cevabını seninle konuştuğum için biraz biliyorum. O da enteresan. Darwin 1835'te Galapagos'a geldiğinde bu kuşlarda ne fark ediyor diye sormak istiyorum.
1: Şimdi Darwin çok çalışkan bir doğa bilimci. Çalışkanlık doğa bilimci de nasıl oluyor? 1800'lerde, 1850'lerden bahsediyoruz. Bir gemide yaşıyor. Zor koşullarda. Yemekler, tuvalet, ayakta durmak her şeyi zor. Ondan sonra ikincisi elindeki malzemelerle yakaladığı, bulduğu kuşları o zaman bilim insanları öldürüyorlar ve tahnit ediyorlar. Yani dolduruyorlar. Darwin de Galapagos'ta kusursuz bir şekilde çalışıyor. Devamlı olarak sahaya çıkıyor. İşte gemideki diğer bilim insanları, işte jeologlar, coğrafyacılar falan sahaya çıkıyor. Yakaladığı, öldürdüğü, bulduğu kuşların hepsini alıyor. Özenle onları o zamanki kimyasalları kullanarak tahnit ediyor ve muhafaza ediyor. Daha sonra da onları büyük çerçeveli kutular içinde depoluyor, istifliyor ve gemilerin zincirinden oluşan bir kargo sistemi var o dönemlerde. Kargo ile Londra Doğa Tarihi Müzesi'ne geri yolluyor. Yani oraya yolluyor. Bu arada Darwin çok çalışmış. Yani Darwin de Galapagos'a geldiğinde "Aa, ben burada bilmem neyi keşfettim." dememiş. Oturmuş. Sadece ne bulduysa onları özenle etiketlendirmiş. Nerede ve hangi tarihte bulduğunu belirtmiş. Notlarını yazmış. Kusursuz bir şekilde, daha sonra incelenecek şekilde, bozulmayacak şekilde tahnit olarak oluşturmuş, paketlemiş ve Londra Doğa Tarihi Müzesi'ne yollamış. Aslında burada hiçbir şey fark etmemiş.
0: Evet, bu kısım çok ilginç. Peki Darwin'in göremediği ya da o sırada fark etmediği şeyi bilim insanları daha sonra nasıl fark ediyor? Yani bu gözlem notlarından kaynaklanarak fark ediyor diye anlıyorum senin çok çalıştığından bahsetmenden ötürü.
1: Evet, yani Darwin bunları koyuyor ve daha sonra müzeye getirdiği zaman bunları yan yana karşılaştırıyorlar. O zamanki en temel bilim dallarından biri karşılaştırmalı zooloji. Yani işte atın niye tek ton yağı var, ineğin niye iki tane var, kuşun kanadı ile yarasanın kanadı arasında nasıl fark var? Bunun gibi devamlı insana karşılaştırıyorlar. Bu şekilde açıklamaya çalışıyorlar. Şimdi ispinozları yan yana dizmiş. Küçük gagalası var, orta gagalası var, büyük gagalası var. Bir de onları not almış. Bunlar ağaçta yaşayanlar, buradan yerde yaşayanlar. Hemen bir parantez açıp şimdi Darwin ispinozlarının tür isimlerini okuyacağım yaz. Hazır mısın?
0: Hazırım, ben de bilmiyorum, merak ettim.
1: Son derece ilginç. Şimdi başlıyorum en baştan. Önce yeşil ötleyen ispinozu var ve gri ötleyen ispinozu var. Bu ispinoz çok küçücük karagası olmuş, böceklerle beslenmeye başlamış. Onun için ötleyen ispinozu. Sonra vejetaryen ispinoz var bir tane. Arkadan ağaç kakan ispinozu, büyük ağaç ispinozu, ortanca ağaç ispinozu, küçük ağaç ispinozu, mangrove ispinozu diye bir grup var. Sonra yer ispinozları geliyor, en ünlüleri. Onların cins ismi de Geospiza. Yer ispinozu demek zaten Yunanca. Küçük yer ispinozu, büyük yer ispinozu, vampir yer ispinozu, Genovesa yer ispinozu, keskin gagalı yer ispinozu, kaktüs ispinozu, ortanca yer ispinozu, büyük kaktüs ispinozu, Genovesa kaktüs ispinozu. Hepsi de simsiyah, hepsi de birbirine benziyor. Hepsi de serçeye benzeyen toparlak küçük kuşlar.
0: Nasıl bu kadar peki farklı isimlendirilmiş?
1: Şimdi evet, Darwin'e geri gelelim. Darwin oturmuş bunların hepsini yan yana dizmiş, bakmış, demiş ki bu böyle böyle falan, ne kadar ilginç. Onun gagası büyük, onun gagası küçük. Ondan sonra bir ekonomist arkadaşıyla tartışırken Londra'da aristokrat bilim insanlarının buluştuğu ve böyle sohbet ettiği bir yerde Charles demiş, sen bunlara baktın da acaba bu hayvan öbür hayvan o adada olduğu için, öbür hayvan da daha fazla kalın tohumları yediği için, küçük tohumları yemek için daha ince gagalı olmaya doğru değişim yaşamış olabilir mi gibi bir soru soruyor. Darwin de böyle olabilir falan gibi cevap veriyor. Sonra eve geliyor, bir dakika ya diyor. Gerçekten burada bir hikaye var diyor ve bunun üzerine düşünmeye başlıyor. Ve o sırada evrim teorisini geliştirirken Darwin ispinozlarındaki değişimi anlamaya çalışıyor. Ve oradan ilerliyor ve bayağı sonucu buluyor. İstiyorsan hemen sonucu anlatayım nedir?
0: Olur tabii.
1: Şimdi konumuz gagalar, kuş gagaları. Gagalar şu şekilde. Şimdi bu kuşlar Anakara'dan geliyorlar. Yani 3 milyon yıl önce galiba Güney Amerika'dan Anakara'da yaşayan tohumcular var. Çok ilginç bir şekilde yaz. Ekvador'da yaşarken bunların ata türü olan türü gördüm ben. Ama o zaman bunun ata olduğunu söylemiyorlardı. Bunu bilmiyorduk biz. Çünkü bir Galapagos ispinozları vardı. Anakara'da da tohumcular vardı. Bunların arasındaki bu bağlantı bilinmiyordu ya da ben bilmiyordum. Sonra öğrenince dedim tamam, yani Anakara'dan o adalara yerleşen ilk göçmenin kim olduğunu biliyorum dedim. Hani o ilginç oldu. Şimdi göçmen kuşlar geldiği zaman bir adaya geliyorlar. Tabii ki Anakara'ya, en yakın adaya. Orada ne tohum buluyorlarsa onu yemeye başlıyorlar. Fakat iki boy tohumlar. Bir küçük tohumlar, bir de büyük tohumlar var. Biraz basitleştirerek anlatıyorum. Şimdi daha küçük gagalılar o küçük tohumlarla daha iyi besleniyorlar. Büyük gagalılar büyük tohumla besleniyor. Orta gagalılar çok verimli beslenemediği için hem çok çoğalamıyorlar, hem uzun yaşayamıyorlar, hem de yavrularını çok iyi besleyemiyorlar. Dolayısıyla orta gagalılar zaman içinde nüfustan azalıyor. Geriye küçük ve büyük gagalılar kalıyor. Onlar da birbirlerini artık tanımaz oluyorlar. Çünkü ayrı dünyaların insanı. Hani biri 5. katta yaşıyor, öbürü 1. kattaki dükkanda çalışıyor. Dolayısıyla bir noktadan sonra bir bakıyorlar, ayrı tür oluyor. Ve sonra bu öbür adaya geçiyorlar. Sonra öbür adaya geçiyorlar. Adalar da böyle bir derenin üzerinden, taşların üzerinden sekercesine geçtiğini düşün. Kuşlar için hepsi bir basma taşı, sıçrama taşı. Her bir adaya geldiğinde tekrar yeni bir hayat yaşıyorlar. Tekrar yeni tohumlarla tanışıyorlar. Onlara adapte olmaya çalışıyorlar. Yani muazzam bir zorluk var burada. O sırada işte bu yer ispinozları oluşuyor, ağaç ispinozları oluşuyor. Büyük, orta, küçük, bilmem ne adası, şu adası, bu adası derken 15-17 tür oluşuyor.
0: Peki doğal seçilime de geçelim mi biraz? Yani bir ispinozun gagası üzerinden bunu anlatabilir miyiz?
1: İspinozun gagasından anlatabileceğimiz çok büyük bir çalışma var. Peter ve Rosemary Grant isimli bir çift. Herhalde 50 yıl Galapagos'ta yaşıyorlar ve 50 yıl boyunca ispinozların yaşadığı adalara gidiyorlar. Tüm ornitologların yaptığı gibi ağ kuruyorlar, kuşları yakalıyorlar, ondan sonra ve halkalıyorlar, gagalarını ölçüyorlar ve bir tane kan örneği alıyorlar. Muazzam bir çalışma. Şimdi bu çalışmada çok ilginç bir şey oluyor. Küçük bir adada deney yaptıkları, izleme yaptıkları küçük bir adada 1977 yılında böyle yeşil olan bir yamaç kupkuru oluyor. Bütün küçük tohumlu bitkiler yok oluyor ve büyük tohumlu bitkiler sadece hayatta kalıyor. Bu arada popülasyonun %80'i ölüyor. Muazzam bir kuraklık. Kuşlar ölüyor yani. Adada su yok, bitki yok, yiyecek hiçbir şey yok. Bilim insanları yani Peter ve Rosemary Grant oraya giderken yanlarında her şeyi götürmek zorunda. Ve 1977'de yani 75'te ortalama gaga boyu 9,5 milimetre. 77'de 10'a çıkıyor bu. Bu arada kendi aralarında ortalama 9,5 ya. Bu da 79-75 ile 9-25 arasında değişen bir gaga şeyi var. Ne oluyor? 9.75'e doğru olanlara kalıyor. 9.25'e olanlar doğru ölüyor. Bu 9.5'lık ortalama 9.75'e çekiliyor. 9.75 olunca ortalama bazıları 10'a doğru yaklaşıyor, bazıları 9.5'a doğru yaklaşıyor. 9.5'a olanlar ölüyor. Daha 10'a doğru olanlar yaşıyor. En sonunda 10'da daha büyük oluyor. Ve sonuçta gaga ortalaması 10'a kadar çıkıyor. Yani Peter ve Rosemary Grant genetik değişimi, gaga boyundaki değişimi 4 yıl içinde tespit ediyorlar. Yani 4 yıllık muazzam kuraklık nedeniyle kuşların değişimi oluyor. Sonra yağmur dönemi geliyor. Ama yağmur dönemi geldikten sonra kuşların gagaları eski boyuna geri dönüyor. O direnç sağlamış olan bireyler kalıyor. Şu anda ortalaması 10 milimetre. 9,5 değil. Evrimi
0: Enteresan.
1: bizzat görüyorlar yani.
0: 4 senede yani bir kuraklık
1: 4
0: gerçekten
1: senede.
0: birkaç nesil içinde bir kuş popülasyonunun gaga özelliklerini değiştirebiliyor. Bunu görüyoruz.
1: Çıkıyor.
0: 9,5'tan 10'a
1: Ufak bir
0: çık.
1: fark ama bu
0: Evet.
1: her şeyi açıklıyor. Mekanizmayı açıklıyor. Ve bu kuraklıkta popülasyon %80'i ölüyor yani.
0: Evet, o saydığın 17 türden peki düşüş var mı? Orada öyle bir çalışma var mı?
1: Şimdi bu çalışmalarda böyle her bir tür için bunu ispatlamaya bakmıyorlar. Özellikle mekanizmayı anlamaya çalışıyorlar. Bunlar hepsi çok emek gerektiren bir şey. Ben Peter ve Rosemary Grant'in bütün yayınlarını ve onun kitaplarını ya da popüler kitaplarını okumadım ben. Hep böyle ucundan biraz dokundum. Aslında okumak lazım. Ama benim bildiğim kadarıyla en azından 3-4 değişik İspinoz'da çalışıyorlar.

0: cazip geliyor. Seni yani dişi erkeği uyarıyor ve çift yapmaları, çift oluşturmalarına doğru onları teşvik ediyor bu ötüş. Gaga boyu çok kritik çünkü hayatta kalmalarındaki en kritik konu gaga boyu. En büyük farkı da gaga boyunda görüyoruz. Darwin ispinozları zaten çok böyle görsel olarak veya işitsel olarak çok cezbedici, çok ilginç hayvanlar değiller. Bir papağan değiller, yeşil değiller, mavi değiller. Gerçekten toprak veya lava rengi yani siyah veya kum renginin arasında böyle kalın gagalı küçük serçeye benzeyen küçük kuşlar. Yani serçe yanında dünyanın en güzel kuşu gibi gözükebilir yani öyle diyeyim.
1: Peki son soruma geçmek istiyorum. Bugün Darwin ispinozları hala evrimleşmeye devam ediyor mu?
0: Devam ediyor. Bu 1977'deki olaylar devam ediyor. Biliyorsunuz küresel iklim değişikliğinin etkilerinden biri de El Niño olaylarıdır. El Niño ve La Niña bu Pasifik deniz akıntılarındaki değişimler çok büyük sonuçlara neden oluyor. Bu yılda Ekim, Kasım, Aralık ayında Meksika'dan Peru'ya kadar olan Pasifik kıyısında çok büyük fırtınalar ve hortumlar bekleniyor. Belli yerlerde yağış, belli yerlerde de kuraklık bekleniyor. Dolayısıyla bunların hepsi bu türlerin hepsini etkiliyor. Yani devamlı etkilenecek. Yani özetle şöyle, kuşların elleri ve başka şeyleri olmadığı için gaga boyu çok belirleyici bir şey. Ve aslında gaga boyu farklı olan türlerin de birbirinden ayrı gruplara ait olduğu düşünülüyordu eskiden. Hayır, aynı küçük bir gaga boyundan türeyen bir grup hayvan çok farklı gaga boylarına sahip olabiliyor. Yani martılarda da öyle. Bazen gagası çok iri ve kalın, bazılarının küçücük. Gaga her şeyi belirliyor. Onun için kuşların gagalarına bakmaya devam etmeliyiz.
1: Ağzına sağlık Kerem. Bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Geçtiğimiz hafta da kuşların gagalarını konuşmuştuk. Bu hafta da gagalara devam ettik. Darwin'in ispinozlarını konuştuk bu sefer. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında görüşmek dileğiyle.
0: Hepinize bol kuşlu günler dileriz.
2: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyor.

0: durumu. Yeni haftada kuzeyde sıcaklık 2-3 derece azalacak. İstanbul'da Poyraz çok sert, sıcaklık 28 derece, Bursa 31 derece. İç Anadolu güneşli, rüzgar daha kuvvetli esecek. Ankara açık 27 derece. Ege'de rüzgar hızını artırıyor, yer yer kuvvetli esecek. İzmir 35 derece. Akdeniz'de de Adana bölümünde rüzgar kuvvetli. Adana 38, Antalya 40 derece. Karadeniz'de sıcaklık Trabzon'da 20, Samsun'da 22 derece iniyor. Doğu Karadeniz'de yağış şiddetli. Doğu ve Güneydoğu'da karayel kuvvetleniyor. Ardahan'da sağanak var. Erzurum 22, Malatya açık 30 derece. Hava durumu.
1: Burası NTV Radyo. Saat 5.

0: Saatler 5 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri'nde Amazon'a ait bir kargo uçağı Florida eyaletindeki Miami Uluslararası Havalimanı'na inerken pistten çıktı. Uçaktan yoğun duman yükseldi. En az 5 kişi hayatını kaybetti. Uçak iniş yaptıktan sonra çevredeki araçlara da çarptı. Sağlam olan gövdesinden yoğun duman yükseldi. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemi alındı. Yerel medyaya bilgi veren Federal Havacılık İdaresi yetkilileri Porto Rico'nun San Juan kentinden kalkan uçağın Miami'deki havalimanına iniş yaparken pistten çıktığını yazdı. Olayda en az 5 kişi hayatını kaybetti. Amerikan heyeti Rusya'dan sonra Ukrayna'ya gitti. Başkent Kiev'de Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski'nin katıldığı görüşmenin ilk turu sona erdi. Ukrayna lideri Washington temsilcilerinin müzakere sürecini fiili olarak başlattığını açıkladı. Steve Witkoff ise görüşmelerden umutlu olduğunu belirtti.
1: Amerikan heyetinin Rusya'dan sonraki durağı Ukrayna'nın başkenti Kiev oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner, Kiev'de Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski ile bir araya geldi. Witkoff ve Kushner Moskova'dan sonra Polonya'ya, oradan da trenle Kiev'e gitti. Zelenski ABD heyetini Aziz Sofya Katedrali'nin önünde karşıladı. Ardından taraflar arasında görüşmeye geçildi. Ukrayna lideri sadece savaşı sona erdirmek değil, aynı zamanda güvenlik garantisi talep ettiklerini de tekrarladı. Kushner da ABD Başkanı Trump'ın uzun vadeli bir barış arayışında olduğunu belirtti. Witkoff ise Zelenski ve beraberindeki heyetle yapılan görüşmeyi çok verimli olarak tanımladı. Amerikalı temsilci cesaretlendik ve gerektiği kadar çalışmaya devam etmeye hazırız dedi. Ukrayna lideri görüşmelerin ilk turunun sona erdiğini aktardı. Taraflar savaşın sona erdirilmesi için ABD, Rusya ve Ukrayna arasındaki olası üçlü görüşmenin önemini vurguladı. Zelenski, ABD ile birlikte İngiltere, Fransa ve Almanya'dan temsilcilerin katılımıyla bir görüşmenin daha yapılabileceğini aktardı. Zelenski, Witkoff ve Kushner görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı da düzenledi. Ukrayna lideri Witkoff ve Kushner'ın müzakere sürecini fiili olarak başlattığını aktardı. Çözülmemiş en önemli konu toprak dedi. Zelenski, Amerikan heyetinin Ukrayna ziyareti sırasında Rus saldırılarının azaldığını söyledi. Ukrayna lideri savaşın yüksek ihtimalle kış aylarında da devam edeceğini belirtti. Zelenski son bir yılda Ukrayna'nın hava savunma sistemi alanında geliştiğini de açıkladı. Avrupa ve ABD'nin desteğiyle gelecek yıl hava savunması anlamında daha güçlü olacaklarını söyledi.
0: Almanya'da çok konuşulan eyalet seçiminde ilk sonuçlar geldi. Buna göre aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi oyların %44'ünü alarak çoğunluğu elde etmeye yakın. Eyalet meclisi seçiminin düzenlendiği yer Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaleti. 1 milyon 700 bin kişi sandık başına gitti. Aşırı sağcı AfD sandık çıkış anketlerine göre oyların %44'ünden fazlasını aldı. Ancak bunun eyalette tek başına hükümet kurmak için yeterli olup olmayacağı net değil. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi CDU ise 2021'deki seçimden %18,6 oranında az oy aldı. %18'lik oyda AfD'nin ardından ikinciliğe düştü. Filenin sultanları tarih yazmaya devam ediyor. İstanbul'daki finalde İtalya'yı 3-2 yenen Ay Yıldızlılar üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.
2: Filenin sultanları yine Avrupa'nın en büyüğü oldu. Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya karşısında nefes kesen 5 setlik finali 3-2 kazanan milliler altın madalyayı rakibine bırakmadı. Sinan Erdem spor salonundaki mücadelenin ilk setini İtalya 25-16 kazandı. Ay Yıldızlılar ikinci sette 25-22 galip gelerek skoru eşitledi. İtalyanlar üçüncü seti 25-12 kazanarak şampiyonluğa yaklaştı. Ancak sultanlar pes etmedi. 25-20'lik 4. setle rüzgarı arkasına alan Türkiye, final setini 15-10 kazanarak üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Milletler Ligi'nden sonra Avrupa şampiyonu da olan Sultanlar, 15 bin taraftarının önünde zafere ulaşarak büyük sevinç yaşadı.
3: Yaz başında belirlediğimiz hedeflerin hepsine ulaştık takım olarak. Bugün de inanılmaz bir seyirci vardı. Çok güzel bir atmosfer içerisinde maçı oynadık. Seyir zevki de çok güzel bir maç oldu. Zaman zaman oyunda düşsek bile seyircinin o desteği, bize olan inancı bizi oyuna geri döndürdü diyebilirim. 2-1'den gelip 3-2 tekrardan kazanıp İtalya'ya karşı ikinci kez Avrupa şampiyonu olduğumuz için çok mutluyuz.
4: İki kupayla kapattığımız için çok mutluyuz gerçekten. Zaten çok zor bir maç olacağını biliyorduk. İnişli çıkışlı olmasına şaşırmadık.
2: 28 sayıyla finalin en skorer oyuncusu olan Melissa Vargas, turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi. Baş antrenör Daniele Santarelli takımıyla gurur duyuyor.
5: Italy is my country, but
6: bugün ülkeme karşı kazandım. Ancak ben sahip olduğum her şeyi Türkiye için veriyorum. Bu takımın daha iyi olması için elimden geleni yapıyorum. Oyuncular da gösterdikleri çabayla beni karşılıksız bırakmıyor. Bu takımda gurur duyuyorum.
2: Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak Ay Yıldızları kutladı.
7: Son topa kadar mücadele eden, bırakmayan bu takımı alnından öpüyorum. Bu takım bu ülkeye yaşanabilecek tüm güzellikleri yaşattı. Bu takım bu ülkenin takımı. Bu takıma herkes sahip çıkmalı. Çünkü gençlere rol model, örnek insanlar ve yaşanabilecek tüm gururları yaşattılar.
8: İki defa geriye düştük ama kazanmayı bildik. Biliyorsunuz biz Türkler sonuna kadar biz bitti demeden bitmez.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Avrupa şampiyonu olan Sultanları tebrik etti. Milli takımın zaferi yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan filenin sultanları, Los Angeles'ta düzenlenecek 2028 yaz olimpiyat oyunlarına katılmaya hak kazandı.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan A milli kadın voleybol takımını kutladı. Emine Erdoğan, İtalya'yı finalde 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaşan filenin sultanları için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Avrupa şampiyonu olarak ikinci kez büyük bir başarıya imza atan A milli kadın voleybol takımımızı kutluyorum. Başarınız daim, yolunuz açık olsun dedi. Girne açıklarında feribot faciasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylelikle arama kurtarma çalışmalarında 6. kişinin de cesedi bulundu. Açıklamayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel yaptı. Cansız bedenine ulaşılan kişinin 55-60 yaşlarında bir erkek olduğunu duyurdu. Kimlik tespiti için çalışmalara başlandığını söyledi. Girne'deki feribot faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Aranan kişilerin sayısı ise 14'e düştü. Başbakan Ünal Üstel arama çalışmalarının 24 saat devam ettiğini vurguladı. İstanbul Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin 10 personelini arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalar 720 metre derinlikte gemi enkazının olduğu bölgede yoğunlaştırılmış durumda.
9: Tuğberk İmamoğlu gemisinin ön tarafına ait
10: gemi bulunmuş ama çocuklarımızın bulunmasıyla ilgili herhangi bir bilgi alamadık.
11: Kayıp gemi mürettebatının yakınlarının bekleyişi Silivri sahilinde aramaların 5. gününde de devam etti. Aileler yapılan arama kurtarma çalışmalarından düzenli olarak bilgilendirildi.
12: Deniz kuvvetlerini yaptı.
11: Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olduğu değerlendirilen 2 can salından biri de bulundu. Diğer can salını arama çalışmaları devam ediyor. Kayıp yakınları mürettebatın bu can salında olabileceği umudunu koruyor. Milli Savunma Bakanlığı aramaların aralıksız devam ettiğini açıkladı.
13: Geminin biraz parçalanmış olduğunu, yaşam alanının biraz daha sağlam kaldığı gibi görünüyor. Bu da bize bir umut veriyor. Yani yaşam alanı sağlam kalmışsa bu insanlar içinde olabilir.
11: Deniz Kuvvetleri komutanlarının TCG Akın gemisinin gelişmiş sonar sistemleri ve uzaktan kumandalı su altı aracı ROV devrede. Bu çalışmalar sonucunda 4. günde kaza bölgesinin 50 metre yakınında 720 metre derinlikte Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazı tespit edilmişti. Enkazın bulunmasının ardından kayıp 10 mürettebata ulaşılması için yürütülen çalışmalara bu yönde ağırlık verildi. 720 metre derinlikte insanlı dalış mümkün olmadığı için ROV'lar, yani su altı robotları, hız kesmeden çalışmayı sürdürüyor.
0: Türkiye'nin ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu. Orta vadeli program açıklandı. Ayrıntıları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu.
14: 2026'da %28,4 olarak gerçekleşmesini öngördüğümüz enflasyonun 2027 yılında %21'e, 2028 yılında %13,5'e, 2029 yılında ise %9'a gerileyerek program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz.
11: Ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu. 2027-2029 yıllarını kapsayan orta vadeli programı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı. Enflasyon, büyüme ve işsizliğe dair beklentileri paylaştı. Büyüme beklentisi bu yıl için %3,3 olarak öngörüldü. Büyüme tahmini 2027 için %4,2, 2028 için %4,6 ve 2029 için %5 oldu. Sonunda bu yılki işsizlik tahmini %8,1 olarak öngörüldü. 2027'de %8, 2028'de %7,8, 2029'da ise %7,6 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da savaşın enflasyon üzerindeki baskısına işaret etti.
15: Enflasyon bu tür konjonktürlerde bırakın düşmeyi kontrolden çıkabilirdi, çıkmadı. Önemli şoklarla karşı karşıya kaldık. Kontrolden çıkmaması önemliydi.
16: Bu etkinin 7 puana yakın olduğunu hesaplıyoruz. Enflasyon görünümünde karamsarlığa sebep olacak bir revizyon olarak da açıkçası değerlendirmiyoruz.
11: Orta vadeli program hedefleri arasında 2,1 milyon ilave istihdam yaratmak ve sosyal konut yatırımlarının %150 artırılması da var. Eğitim enflasyonuna ilişkin değerlendirme yapan Şimşek, özel okullarda fahiş fiyat artışları olduğunu söyleyerek denetimlerin Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK tarafında olduğunu hatırlattı.
0: Orta vadeli programın açıklanmasının ardından reel sektörden destek açıklamaları geldi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ankara Sanayi ve Ankara Ticaret Odası Başkanları programı değerlendirdi.
11: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni orta vadeli programın enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirme, mali disiplini koruma ve üretim odaklı büyüme hedeflerini önemsediklerini söyledi. Hisarcıklıoğlu, küresel ve bölgesel belirsizliklerin yaşandığı bir dönemde iş dünyası olarak temel beklentimiz, ülkemizin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesini koruyacak adımların hızla atılması ifadelerini kullandı. Finansal istikrarın güçlenmesi, finansmana erişimin kolaylaştırılması, ihracatçıların desteklenmesi ve kapsamlı bir sanayi koruma stratejisinin oluşturulması gerektiğini belirtti. ATO Başkanı Gürsel Baran da programın makroekonomik istikrarı güçlendirme, enflasyonla mücadelede kararlılık ve kamu maliyesinde disiplini esas alan yaklaşımının umut verici olduğunu belirtti. Baran, programın ortaya koyduğu rakamlar ekonomide dengelenme ve dezenflasyon sürecinin devam ettiğini, ancak hedeflere ulaşmanın daha önce öngörülenden daha uzun bir zamana yayıldığını gösteriyor ifadesini kullandı. Reel sektörün son dönemde en önemli gündemlerinden birinin finansmana erişim olduğunu hatırlatan Baran, orta vadeli programda bu konuda somut mekanizmaların açıklanmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç da iş dünyamızın görüşlerinin hazırlık sürecinde dikkate alınmasını ve sanayimizin önceliklerinin orta vadeli programa yansımasını son derece değerli buluyoruz dedi. Programın kapsadığı alanların sanayicilerin sahadaki öncelik ve ihtiyaçlarıyla büyük ölçüde örtüştüğünü belirtti. Orta vadeli programın ortaya koyduğu tek haneli enflasyon hedefine ulaşmanın yolunun sanayinin yatırım yapabilmesinden, mevcut üretim kapasitesini korumasından geçtiğini kaydetti.
0: Orta vadeli programla ilgili İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan da mesaj geldi. Duran, orta vadeli programla ekonomik öngörülebilirliğimiz güçlendirilecek, sürdürülebilir sosyal refah kalıcı hale getirilecek dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Duran, programın Türkiye ekonomisinin önümüzdeki yıllarda 3 yılına ilişkin hedefleri ve öncelikleri net bir çerçevede ortaya koyduğunu söyledi. Programın kararlılıkla uygulanmasıyla dönem sonunda daha fazla istihdam üretmek, ülkemizin ekonomik ölçeğini büyütmek ve oluşturulan refaha toplum genelinde daha güçlü biçimde yansıtmak hedefleniyor, dedi. Cumhurbaşkanlığı kabinesi yeni haftada Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda terörsüz Türkiye süreci, bölgesel gelişmeler ve ekonomi başlıklarının değerlendirilmesi bekleniyor.
11: Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Terörsüz Türkiye süreci, ekonomideki gelişmeler ve dış politikada yaşananlar masada olacak. Terörsüz Türkiye sürecinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık ettiği Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını 24 Ağustos'ta yapmış, 4 alt komisyon kurulmasına karar verilmişti. Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu'yla Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonlarının kurulma aşamasındaki çalışmaların değerlendirilmesi bekleniyor. Sahadaki son duruma ilişkin de kabine üyeleri de bilgilendirme yapılacak. Dış politikadaki bölgesel gelişmelerin yanı sıra Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş da değerlendirilecek başlıklardan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta Şangay İşbirliği Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmenin detaylarının da masada olması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yaşanan ve petrol fiyatlarındaki artışa neden olan çatışmalar da kabinenin gündeminde olacak. Hürmüz Boğazı'ndaki son durum, bölgesel ve ekonomik etkileri ele alınacak. Ekonomideki gelişmeler ve orta vadeli programda kabinede değerlendirilecek konular arasında. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan 500 bin sosyal kiralık konut projesinin İstanbul'daki teslim sürecinin de değerlendirilmesi bekleniyor.
0: DEM Parti 5. olağan kongresini gerçekleştirdi. Kongrede terörsüz Türkiye mesajları verildi. DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları barışı tesis etmek herkesin sorumluluğudur dedi. Tuncer Bakıran ise ihtiyaçlara cevap verecek bir parti yönetiminin oluşturulacağını söyledi.
11: DEM Parti 5. olağan kongresi Ankara'da gerçekleştirildi. Genel başkanlık seçiminde partinin mevcut eş genel başkanları aday olarak yer aldı. Konuşmalarında terörsüz Türkiye sürecine yönelik mesajları dikkat çekti.
17: Bu süreci büyütmek, kalıcı barışı tesis etmek hepimizin insani, vicdani, siyasi ve toplumsal görevidir. Barışı kazanmak hepimizin ortak geleceğini kazanmaktır. Silahların susması demokrasi mücadelesini büyütmek için muazzam olanaklar açıyor. Bunu en güçlü şekilde hep birlikte değerlendirmeliyiz.
18: Cumhurbaşkanı da, Cumhur İttifakı da bu sürece ne diyor? Türkiye 100 yılı diyor. Emin olun, bu süreci layıkıyla başarıya ulaştırabilirsek gerçekten 100 yıl Türkiye'nin olacak. Güçlü ve büyük Türkiye'ye inanıyoruz. Güçlü ve büyük Türkiye demokratik olan, bütün kimliklere ve inançlara eşit mesafede duran bir düzlemde mümkündür.
11: Yeni Mahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede Bakırhan, geleceğe yönelik ihtiyaçlara cevap verecek bir parti yönetimi oluşturulacağı mesajını verdi. Kongrede Genel Başkanlığa Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan yeniden seçildi.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 kişi tutuklandı. Bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararı oluştuğu iddiasıyla Perşembe günü operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. 6'sı tutuklandı. Diğer 6 şüpheli için adli kontrol uygulandı. Tutuklanan isimler arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Daire Başkanı Mustafa Sökmen ve Üsküdar Belediyesi Meclisi Üyesi Ekrem Baki de vardı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu ve gelini savcılığa ifade verecek. Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade verecekler. Gökçek çiftinin yurt dışında bazı şirketlere kayıt dışı para aktardığı iddia ve haberler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. 29 Ağustos'ta başlatılan soruşturmanın ardından geçen hafta pazartesi günü iddiaları haberleştiren gazeteci Murat Ağrel tanık olarak ifade vermişti. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise aynı soruşturma kapsamında 4 Eylül Cuma günü şüpheli sıfatıyla yaklaşık 2 saat ifade vermişti. Gökçek'in ifade işlemlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ahmet ve Hülya Gökçek'in de ifadeye çağrıldığını duyurdu. Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu da şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Davutoğlu'nun ifadeye çağrılma nedeni Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlaması. 2021 yılında Bingöl'de kaydedilen bir görüntüde sarf ettiği sözler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Davutoğlu bugün saat 15'te Ankara Adliyesi'ne gidecek. Hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle şüpheli sıfatıyla ilgili savcıya ifade verecek. Gülistan Doku soruşturmasında Amerika Birleşik Devletleri'nden iadesi istenen firari Umut Altaş'ın FBI tarafından 2 gün sorgulandığı ortaya çıktı. Şüpheli bu sorgulamasında cinayeti ayrıntılarıyla anlattı. Gülistan'ın araç içinde valinin oğlu tarafından öldürüldüğü ve cansız bedenini de birlikte bagaja taşıdıklarını söyledi.
11: Cinayete tanık oldum. Gülistan Doku'yu araçta silahla öldürdü. Cansız bedenini birlikte bagaja taşıdık. Bu ifadeler firari şüpheli Umut Altaş'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde FBI tarafından yapılan sorgulamasından. Funceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan firari şüpheli Umut Altaş, eski vali Tuncay Soner'in oğlu Mustafa Türkay Soner'in arkadaşıydı. İadesi istenen şüpheli için kapsamlı bir soru seti hazırlandı. Amerikan makamlarına gönderildi. FBI tarafından 2 gün sorgulanan Umut Altaş cinayeti ayrıntılarıyla anlattı. Buna göre Umut Altaş, Mustafa Türkay Soner'le birlikte Gülistan Doku'nun bulunduğu yere gitti. Gülistan'ı köprü kenarında görüp araçlarını aldılar. Soner sürücü koltuğunda, Gülistan arka koltukta oturuyordu.
19: Gülistan Doku araç içinde bizi, beni rahat bırakın, neden beni takip ediyorsunuz şeklinde uyardı. Tartışmanın ardından çığlık atmaya başladı. Daha sonra Mustafa Türkay Soner torpido gözünden siyah renkli bir tabanca çıkardı ve Gülistan Doku'yu vurdu.
11: Şüpheli, genç kızın cansız bedenini bagaja taşıdıklarını, ardından Mustafa Türkay Soner'in madenin koruma görevlisi Şükrü Eroğlu'nu telefonla aradığını belirtti.
19: Soner ve Eroğlu yaklaşık 15-20 dakika görüştü. Ben konuşmanın dışında tutuldum. Mustafa Türkay Soner bana sus, kimseye bundan bahsetme dedi. Bu meselenin ortadan kalkmayacağını söylediğimde babam bu işi halledecek ve ortadan kaldıracak dedi.
11: Umut Altaş, Soner'den aldığı bilgiye göre Gülistan Doku'nun cansız bedeninin Pertek yolunun kenarına gömülmüş olabileceğini söyledi. Cinayet sonrası köprüye döndüklerini ve Mustafa Türkay Soner'in bu sırada kameraların kayıt yapmayacağını söylediğini anlattı. Ayrıca Soner'in kendisini tehdit ettiğini ve benim gücümü biliyorsun. Seni ve aileni öldürebilirim. Biz ailece devletiz. Bize hiçbir şey yapamazlar dediğini belirtti. Dönemin Tunceli valisini olayı örtbas etmek ve oğlunu adalete teslim etmemekte suçladı.
0: Evinde hayatını kaybeden usta oyuncu Serhat Kılıç'ın cenaze programı belli oldu. Bugün İstanbul Muhsin Ertuğrul sahnesinde bir program düzenlenecek. Cenaze töreni ise salı günü Ankara'da olacak.
11: Özlem Esmergül, erkek arkadaşı Serhat Kılıç için duygu dolu bir mesaj yayınladı. Sevgisini bu sözlerle anlattı. Ani kaybından dolayı duyduğu üzüntüyü paylaştı. Usta sanatçı Serhat Kılıç'ın cenaze programı belli oldu. İstanbul Muhsin Ertuğrul sahnesinde bugün öğlen saat 12'de tören düzenlenecek. Salı günü Ankara'da Ahmet Hamdi Aksike Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Kılıç'ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.
20: Çok ani bir kayıp oldu. Çok üzgünüz. Bütün camia olarak da çok üzgünüz. Sevenleri sürekli bize mesajlar atıyorlar.
11: Serhat Kılıç İstanbul Kağıthane'deki evinde ölü bulunmuştu. Göz çevresinde, kol ve bacaklarında morluklar tespit edildi. Herhangi bir darp izi yoktu. Sanatçının bir süredir çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği belirtildi. Kesin ölüm nedeni araştırılıyor.
21: Ergun abi! Ay çok güzel bu çalan, nedir, yeni mi bu?
11: 80'lerin plakçı Ergun'u, kış uykusunun İmam Hamdi'si, canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan oyuncu 51 yaşındaydı. Ünlü oyuncu ayrıca Mozart'ın Sihirli Dünyası, Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'nda da Mozart rolünü üstlenmişti. Kılıç o rol için bu ifadeleri kullanmıştı.
22: Aynı anda 2000 kişiye, 2000 çocuğa ve ebeveynine asla dinleme fırsatı bulamayacakları, dinlerken bilgi sahibi olmakta zorlanacakları çok önemli klasik eserleri ve Mozart'ı birkaç saatliğine de olsa anlatmış, tanıtmış, en azından küçük birer çengel atmış oluyoruz.
0: İstanbul Mudanya seferini yapan İDO'ya ait deniz otobüsü Mudanya iskelesine yanaştığı sırada iskeleye çarptı. Yolcuların yaşadığı panik cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaza saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İstanbul'dan Mudanya'ya sefer yapan İstanbul Deniz Otobüsleri'ne ait deniz otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle iskeleye çarptı. Çarpmanın etkisiyle deniz otobüsünün ön kısmında hasar meydana geldi. Kazanın ardından deniz otobüsünde bulunan yolcular panik yaşarken olayda yaralanan olmadı. Kaza sırası ve sonrasında yolcular arasında yaşanan panik anları da bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Yargıtay iş yerindeki tartışma sırasında iş arkadaşına fiziki saldırıda bulunan işçinin tazminatsız işten çıkartılmasını haklı buldu.
11: Vardiya amiriyle kendisine adil davranmadığı için tartıştı, elindeki cisimle başına vurdu. Tazminatsız işten çıkarıldı. Yargıtay bu kararı haklı buldu. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin değerlendirdiği dosyaya göre olay Balıkesir'de yaşandı. İddiaya göre bir işçi vardiya amiriyle tartıştı. İşçi tartışma sırasında amirinin başına elindeki cisimle vurdu. Çalıştığı şirketse iş sözleşmesini tazminatsız feshederek işten çıkarttı. Kıdem ve ihbar tazminatı için dava açan işçi, küfür ve hakaret etmediği halde amirinin üzerine tehditvari konuşarak yürüdüğünü, bu nedenle kendisini koruduğunu öne sürdü. İş mahkemesi kavgayı kimin başlattığının belli olmadığına, haksız tahrik oluştuğunun tespit edilemediğine hükmetti. Davalı iş yerinin fesihte haklı olduğunu ispatlayamadığı için de tazminat ve kıdem ödenmesi kararını verdi. İstinaf başvurusu üzerine dosyayı Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi inceledi. İşçinin fiili saldırısının sataşma kapsamında olduğuna ve işveren açısından haklı fesih koşullarının oluştuğuna hükmederek yerel mahkemenin tazminat ödenmeli kararını bozdu. Temyiz üzerine Yargıtay'a giden dosyaya ise son noktayı 9. Hukuk Dairesi koydu. Oy birliğiyle alınan kararda Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği kararın usul ve yasaya uygun olduğu vurgulandı. Davacı işçinin ileri sürdüğü itirazların kararı bozmayı gerektirecek nitelikte olmadığına hükmedildi.
0: Eskişehir'de sanayi sitesinde iki katlı bir yapı malzemeleri satan işletmede yangın çıktı. Tepebaşı ilçesinde yoğun dumanı görenlerin ihbarı üzerine işletmeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm işletmeyi sardı. Alevlerin büyümesi üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü işletme çevresindeki güvenlik tedbiri alırken toplumsal olaylara müdahale aracı TOMA da itfaiye ekiplerine destek verdi. Antalya'da orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın Seyrek ilçesi Akbaş mahallesindeki ormanlık alanda çıktı. Dumanı görenler yetkililere haber verdi. kısa sürede alevlere müdahale başladı. Yangında 5 uçak, 15 helikopterle havadan müdahale edildi. 78 iş makinesi ve 450 personelle de karadan müdahale devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, son bir haftada 9 orman yangınına yönelik soruşturmada 2 şüphelinin tespit edildiğini duyurdu. Bakan Gürlek, 30 Ağustos 6 Eylül tarihleri arasında çıkan 9 orman yangınına yönelik yürütülen soruşturmalara ilişkin ayrıntıları sosyal medya hesabından açıkladı. Tespit edilen 2 şüpheliden birinin tutuklandığını, diğerini ise adli kontrolle serbest kaldığını belirtti. Adalet Bakanı 1 Haziran itibariyle 27 ilde meydana gelen 103 yangına yönelik yürütülen soruşturmalarda 70 şüphelinin tespit edildiğini, bunlardan 16'sının tutuklandığını belirtti. 32 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken 2 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı. İstanbul Esenler'de hakkında 64 yıl hapis cezası bulunan bir hükümlü sosyal medyada canlı yayın tutkusundan vazgeçmedi. Saklandığı ev tespit edildikten sonra kısa sürede yakalandı ve yakalanan hükümlü o sırada yine canlı yayındaydı.
1: Evimin kapısı çalıyor, açmıyorum.
3: 215 suç kaydı vardı. Hakkında farklı mahkemelerce verilmiş 64 yıl kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunuyordu. Hürrem ismiyle bilinen Gülistan Kurt bu duruma rağmen sosyal medya yayınlarından vazgeçmedi. Saklandığı evin yeri tespit edildi. Canlı yayın yaparken polis baskınıyla yakalandı.
1: O de gitti Hürrem.
3: İstanbul Esenler'deki baskın kameraya böyle yansıdı. Gülistan Kurt'un İstanbul, İzmir ve Bursa'da çoğunluğu evden, kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık olmak üzere resmi belgede sahtecilik, yalan beyanda bulunma gibi suçlara karıştığı belirlendi. Hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
0: Bir süredir kanser tedavisi gören DEM Parti Ağrı Belediye Eş Başkanı Mehmet Akkuş hayatını kaybetti. Açıklamayı DEM Parti sosyal medya hesabından yaptı. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kanser tedavisi gören Ağrı Belediye Eş Başkanı Mehmet Akkuş'un kurtarılamadığı bildirildi. Açıklamada Akkuş'un ailesine başsağlığı dilendi. 57 yaşında hayatını kaybeden Mehmet Akkuş, 2024 yerel seçimlerinde Ağrı Belediye Eş Başkanı seçilmişti. İsrail ordusunun Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Nebatiye'ye düzenlediği saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını duyurdu. Yine Nebatiye kentinde bir başka noktaya düzenlenen saldırıda aralarında bir kadın ve bir çocuğun da olduğu 8 kişi yaralandı. Arap Salim beldesine düzenlenen saldırılarda da 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Lübnan'la İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı. Ancak İsrail ordusu ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle ülkeye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Gazze'de aileler 2 yıldan uzun süredir bekledikleri yakınlarının cenazelerine nihayet kavuştu. İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazından çıkartılan yaklaşık 100 kişinin cenazesi ailelerine teslim edildi.
11: Filistin bayraklarına sarıldılar. Yakınları üzerlerine fotoğraflarını yerleştirdi, mumlar yaktı. Görüntüler Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nden. İsrail saldırıları sonucu yaşamını yitiren ve enkaz altında kalan yaklaşık 100 kişinin cenazesi ve cenazelerden arda kalanlar ailelerine ulaştırıldı. Akşam namazının ardından düzenlenen törende mumlar yakıldı, cenazelerin üzerine çiçekler bırakıldı. Ertesi gün yapılan toplu cenaze töreniyle yaklaşık 100 kişinin cenazesi toprağa verildi. Filistinli gazetecilere göre cenazeler arasında 70 çocuk da bulunuyor. Çalışmalar İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında yıkılan binaların altında bulunan Filistinlilerin cenazelerini çıkarmaya yönelik proje kapsamında yürütülüyor. Projenin ikinci aşaması, Gazze kentinin yanı sıra Gazze şeridinin kuzey ve orta kesimlerindeki 147 yıkılmış evi kapsıyor. Bu bölgelerde yaklaşık 1072 kişinin cenazesinin enkaz altında bulunduğu tahmin ediliyor. Kasım 2025'te başlatılan projenin ilk aşamasında ekipler 54 yıkılmış ev ve binadan yaklaşık 333 kişinin cenazesini ve cenaze kalıntılarını çıkardı.
0: Ünlü bir Alman spor markasının son reklamı tartışma yarattı. Tartışmanın sebebi reklamda oynayan kişinin eski bir İsrail askeri olması. Gazze sınırı yakınında ayağını kaybeden eski İsrail askerinin oynadığı reklam sonrası sosyal medyada markaya yönelik boykot çağrıları yapıldı.
11: Görüntülerdeki reklamda oynayan kişi Shalev Biton. Biton'un ünlü bir Alman spor markasının Tek Ayakkabı Servisi isimli kampanyasının İsrail'deki reklamında rol almasının ardından tartışmalar başladı. Zira Biton 5 yıl önce Gazze sınırı yakınlarında tek bacağını kaybetmiş bir İsrail askeri. Alman spor markasının paralimpik atletler ve yalnızca tek ayakkabıya ihtiyaç duyan sporcular için başlattığı bir kampanyada eski bir İsrail askerine kampanyada yer vermesi tepkilere neden oldu. Sosyal medyada markaya yönelik boykot çağrıları yapıldı, kampanyanın Gazze'deki ampute çocukları görmezden geldiği eleştirileri dile getirildi. Birleşmiş Milletler'e göre Gazze, dünyada nüfusu oranla en fazla çocuk amputenin, yani uzvunu kaybedenin bulunduğu yer. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre ise Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 5000'den fazla uzuv amputasyonu yapıldı. Bu vakaların 1000'e yakınını çocuklar oluşturuyor. Marka evrenik boykot çağrılarına ünlü İspanyol oyuncu Javier Bardem'den de destek geldi. Sosyal medya hesabından boykot çağrısı yapan bir paylaşım yaptı. Alman markasından konuyla ilgili yapılan açıklama İsrail basınında yer aldı. Şirket yaptığı açıklamada tek ayakkabı hizmetinin küresel bir erişebilirlik girişimi olduğunu belirterek, hizmetin özellikle İsrail'de askerler için oluşturulduğu yönündeki yorumları reddetti. Ayrıca Britanya Paralimpik Birliği de dahil olmak üzere topluluklar ve profesyonel kuruluşlarla işbirliği içinde geliştirildiğini söyleyerek kampanyayı savundu.
0: Antalya'da COP31 hazırlıkları sürüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum çalışmaları yerinde inceledi. COP31 9-20 Kasım tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek. Organizasyonun yapıldığı Antalya Expo alanında hazırlıklar devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum çalışmalar hakkında bilgi aldı, yetkililerle koordinasyon toplantısı yaptı. Devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Bakan Kurum, Expo alanına da ağaç dikti. Okula uyum haftası bugün başlıyor. Okul öncesi 1. ve 5. sınıf öğrencileri 2026-27 eğitim öğretim yılına bir hafta erken başlayacak. Hedef öğrencilerin ve velilerin okula uyumunu sağlamak.
11: 2026-2027 eğitim öğretim yılı başlıyor. Okullarda ilk dersleri okula uyum haftasıyla çalacak. Okul öncesi, ilkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri yeni eğitim öğretim yılına bir hafta erken başlayacak. Okul öncesi eğitim programında uyum haftasıyla ailelerin eğitim sürecine etkin katılımı, çocukların okulda öğrendiklerini günlük yaşamındaki deneyimiyle ilişkilendirmesi hedefleniyor. 1. sınıf öğrencilerinin ise okul müdürünü, öğretmenlerini, personeli, okul ve rutinlerini tanımaları amaçlanıyor. Gereksinimlerini ifade etmeleri ve yaşlarına uygun sorumluluklar üstlenmesi de hedefler arasında. Ortaokul 5. sınıf programında da öğrencilerin ortaokulun yeni düzenini, branş öğretmenlerini, öğrenme ortamlarını ve yardım yollarını tanımaları uyum haftasının amaçlarında. Öğretmenler ve akranlarıyla sağlıklı iletişim kurmaları, aidiyet geliştirmeleri ve derse sorumluluklarını giderek daha düzenli biçimde yönetmeleri de planlar arasında. 11 Eylül'e kadar sürecek okula uyum haftasında okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri 5, Ortaokul 5. sınıf öğrencileri 3 gün okula gidecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullarda birinci dönemse 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak.
0: ÖSYM tarafından düzenlenen kamu personeli seçme sınavı maratonunun ilk bölümü sona erdi. Sınav 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde toplam 145 sınav merkezinde düzenlendi. Saat 10.15 itibariyle başlayan sınavda genel yetenek, genel kültür oturumu gerçekleştirildi. Başvuru yapan 1.708.329 adaydan sınava katılanlar 120 soruyu 130 dakika içerisinde yanıtlamaya çalıştı. Sınav 12.25'te sona erdi. KPSS'nin alan bilgisi sınavları ise 12-13 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tütün ürünlerini bırakmak isteyen 1 milyon 500 binden fazla kişiye ücretsiz ilaç dağıtıldığını duyurdu. Bakan Memişoğlu açıklamasında Türkiye genelinde 1678 sigara bırakma polikliniğinde 376.158 kişiye danışmanlık hizmeti verildiğini belirtti. Bağımlılıktan uzak, sağlıklı bir toplum hedefimiz doğrultusunda sahadaki çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz ifadesi kullanıldı. Memişoğlu açıklamasında 81 ilde bulunan 383 merkezde merkezi hekim randevu sistemi üzerinden çevrim içi poliklinik hizmeti sunulduğunu da hatırlattı. Düğünlerde altın alma telaşına son. Kocaeli'nde hayata geçirilen uygulamayla dijital ekrandan altın siparişi verilebiliyor.
11: Ürün ve gramaj dijital ekrandan seçiliyor. Satın alınan altın adrese kargo ile gönderiliyor. Düğünde altın telaşına dijital çözüm getirildi.
4: Aslında cihazı görünce başta çok şaşırdım. Altın alınımı nasıl olabilir? Ama cihazın karşısına geçtiğinizde cihaz sizi çok kolay bir şekilde yönlendiriyor ve altın almayı hemen ürününüzü seçiyorsunuz, adresinizi giriyorsunuz ve altın alabiliyorsunuz. Zamandan büyük tasarruf sağlıyor. Ben çok sevdim. Keşke her yerde olsa.
11: Uygulama Kocaeli'deki bir düğün salonunda pilot uygulama olarak hayata geçirildi. Salonun girişindeki dijital ekrandan altın siparişi veriliyor. Sipariş edilen fiziki altın, İstanbul Kuyumcular Odası güven etiketiyle birlikte sigortalı kargo aracılığıyla belirtilen adrese ulaştırılıyor.
4: Bulunduğumuz yerden ürün ve gramajını seçerek altının fiziksel olarak belirttiğiniz adrese gönderilmesini sağlıyoruz. Böylece önceden altın alma telaşına son veriyoruz. Kaybolma ve çalınma gibi riskleri de ortadan kaldırmış oluyoruz.
11: Uygulamadan vatandaşlar da memnun. Projenin ilerleyen süreçte nikah ve düğün salonlarının yanı sıra oteller, havalimanlarında da yaygınlaştırılması hedefleniyor.
0: Sırada duyarlı bir belediye personelinin haberi var. İstanbul Pendik'te alışverişten dönen yaşlı bir kadın elindeki poşetleri taşımakta zorlandı. Durumu fark eden temizlik personeli hemen yardımına koştu, mesaisine ara verdi. Poşetleri aldı, sonra da kadını evine kadar götürdü. Bu görüntülerde sosyal medyada büyük beğeni topladı. İstanbul'un silüeti bu kez alışılmışın dışında bir noktadan görüntülendi. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotların objektifine yansıyan megakent gece ve gündüz görüntüleriyle paylaşıldı. İstanbul bu kez yüzlerce kilometre yukarıdan görüntülendi. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan astronotların çektiği karelerde megakentin gece ve gündüz manzarası yer aldı. Boğaz'ın iki kıtayı ayıran hattı ve İstanbul Havalimanı uzaydan net şekilde görüldü. Paylaşımda kentin 2012, 2023 ve 25 yıllarına ait arşiv görüntülerine de yer verildi. Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan 1100 yıllık Akdamar Kilisesi'nde 14. ayin gerçekleştirildi. Yılda bir kez yapılan ayinin başkanlığını Türkiye Ermenileri Patriği Şahak Maşalyan yaptı.
11: Hem Türkiye'nin dört bir tarafından hem de yurt dışından çok sayıda kişi katıldı. Tarihi Akdamar Kilisesi'nde 14. ayin yapıldı.
5: Ben Amerika'dan geliyorum. Her zaman hayal ediyordum ki Tamar'ı göreyim. Çünkü duymuşumdur. Tamar ağlıyordu sevgilisi için. Bu kilise yapılmıştı. Böyle bunun için bir de dua yapacağım bugün.
11: Van'ın Gebaşı ilçesinde Akdamar Adası'ndaki tarihi kilisede 2005 yılında restorasyon çalışması başlatılmıştı. Restorasyonun ardından tarihi kilise 2007 yılında anıt müze olarak açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın özel izniyle kilise yılda bir kez ibadete açılıyor. Her yıl Eylül ayının ilk pazar günü ayin gerçekleştiriliyor. Akdamar Kilisesi bu yıl 14. ayine ev sahipliği yaptı.
6: Burası çok yani mistik bir ortam tabii ki. Çok güzel bir yer. Daha gelişsin, evet. Daha tanıtılsın ülkemiz için. Yani neticede hepimiz de bir gün toprağa karışacağız. Bunun dini, dili, ırkı yok.
11: Akdamar Adası'nda hazırlıklar günler öncesinden yapıldı. Sabah saatlerinde ziyaretçiler teknelerle adaya gitti. Deniz otobüsleri ek sefer sağladı. Ayinin başkanlığını Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşaryan yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Doğu Bölgesi Ermeni Kilisesi Ruhani Önderi Psikopos Mesop Parsamyan da ayini yönetti. Ayinde ziyaretçiler mum yakıp dua etti, ilahiler okudu.
0: Rock müzik camiasında son günlerde bir hareketlilik yaşanıyor. 21 yıldır sahnede Şebnem Ferah'a eşlik eden gitarist Metin Türkçan'dan bir sistem geldi. Hayko Cepkin de konserlerine son vereceğini açıkladı. Pentagram grubunda ise ayrılıklar yaşandı.
7: Yılların ardından Haziran ayında sahnelere geri dönen Şebnem Ferah cephesinde ilginç bir olay yaşandı. Sanatçının 21 yıl boyunca aynı sahneyi paylaştığı ve 2017'de yollarını ayırdığı gitaristi Metin Türkcan, Ferah'a sitem etti. Türkcan, Ferah'ı sahnede kendi gitar kayıtlarını kullanmakla itham ederek "Bu sizce etik mi?" diye tepki gösterdi. Ferah'tan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

0: Aynı günlerde Metin Türkcan'ın Pentagram grubundan da ayrıldığı duyuruldu. Türkcan'la birlikte o gün Sanlı Soy ve Murat İlkan da Pentagram'la yollarını ayırdıklarını açıkladı. Üç müzisyenin ortak açıklamasında Pentagram çatısı altında yıllardır sürdürülen müzikal yolculuğun sona erdirilmesi kararının zaman içerisinde oluşan fikir ayrılıkları sonucunda alındığı belirtildi. Pentagram'ın yeni kadrosu grubun ilk üyelerinden Hakan Utangaç, Tarkan Gözübüyük, Cenk Ünlü, Gökalp Ergen ve Demir Demirkan etrafında şekillendi. Hayko Cepkin, mevcut konser versiyonunun 11 Mart 2028 tarihinde sona ereceğini açıkladı.
1: Kendime hep söylemiş olduğum, umarım doğru zamanda doğru kararları alabilir ve doğru yerde, doğru saygınlıkla ve doğru sevgiyle kariyerimi noktalayabilirim. Duamı ufak ufak yerine getirme kararları içerisindeyim.
0: Sanatçı bu tarihe kadar konser ve turne yolculuğunun devam edeceğini, sonrasında ise kabuk değiştirip yeni üretimlerle yoluna devam edeceğini açıkladı.

0: 2027-29 dönemini kapsayan orta vadeli ekonomi programı açıklandı. Yıl sonu enflasyon tahmini %28,4, büyüme tahmini ise %3,3 oldu. Açıklanan bu tabloyu ekonomist Filiz Er Yılmaz değerlendirdi diyelim ve noktalayalım.
1: Bu yılın bitmesine çok az kaldı ama ilk etapta şununla başlayalım. Elbette 2026 yılında nasıl bir revizyonla geleceklerine bakacaktık. Dolayısıyla genel beklenti şuydu. Başta savaş olmak üzere savaşın getirdiği tahribat, büyümeyi aşağı çekmesi, enflasyonu yukarı çekmesi, cari açığı yukarı çekmesi, bunu bekliyorduk ve bunu kabullenen bir OVP bekliyorduk. Net bir şekilde bunu kabullenen bir OVP var. Bakın bu yılın büyümesini 3.8'den 3.3'e aşağı getirildiğini görüyoruz. Enflasyon çok burada. Aslında kamuoyunun, piyasanın baktığı asıl yer hem bu yılın hem de özellikle daha da önemlisi önümüzdeki yıl enflasyon ne olacak? Çünkü piyasa artık kafasında bu yılı kapatmıştı. Şimdi bakıyorum bu yıl 2016'dan 28.4'e yükseltildi. Şimdi en son Merkez Bankası enflasyon raporunda bu yılın 28 olarak ara hedefini belirlemişti. Tahminini belirlemişti. Bunu 28.4'e yani 0.4 puan daha OVP yukarı çekiyor. Dolayısıyla buradan şu sonuç çıkıyor. Yani zaten Sayın Cevdet Yılmaz'ın söylemlerine de baktığımızda hani bu yılki OVP 2026 yılı tahminlerini tutmamanın ana nedenini savaşa yüklüyorlar. Bence asıl konuşulması gereken yer 2027 yılının enflasyonu diye düşünüyorum. Bakın ilk defa belki de benim de yakın dönemde takip ettiğim özellikle enflasyon tahminleri açısından ve enflasyonla büyüme tahminlerinin tutarlılığı açısından en gerçekçi OVP'ydi diyebilirim. Piyasa bu kadar güçlü 2027 yılı sonu için enflasyon tahmini beklemiyordu. Piyasa diyordu ki kaçtı? 15'ti. Bir önceki Merkez Bankası'nın hedefi. Olsa olsa bu 18 ya da 19'a 20'li rakamları görmeyiz. Çünkü 20'li rakamları görürsek ekonomi yönetiminin iddiasız olduğu anlamına gelebilir. Ve enflasyonla mücadelede çok eskisi kadar kararlı olmayabileceği anlamına gelir şeklinde. O nedenle hep iddialı gördüğümüz için OVP'leri bize beklentilerden çok iyimser gördüğümüz için. Ve bu gidişattan hareketle de 19 veya 18 olur diye bekliyordu. Ama öyle olmamış. Piyasa beklentisine çok yaklaşmış bir enflasyon tahmini var %21. Ben OVP'deki bu enflasyon tahminlerine baktığımda şunu görüyorum. Şey diyor ki ekonomi yönetimi, evet enflasyonla mücadeleye devam edeceğiz, vurgular.

0: dinden bir miktar daha fazla faiz indirimine de gidebilir. Piyasa böyle okuyor en azından. Böyle anlamak gerekir anlamında söylemiyorum ama piyasa bunu tartışıyor. Ben hala önümüzdeki hafta faizin sabit tutulacağını düşünüyorum bu noktada. Ama bunlar daha çok tartışılacaktır diye düşünüyorum. Onun için genel olarak baktığımda benim burada gördüğüm enflasyon tahmininde beklentimizin çok ötesine hem bu yıl hem önümüzdeki yıl ve dediğiniz gibi 2029'a kadar olan sürede daha gerçekçi tahminlerle gelen bir OVP olduğunu görüyorum. Büyüme tarafına da biraz dikkat çekeyim. Enflasyon görece güçlü kalırken şunu görseydik biz 4,3'lük 2027 büyümesinin 4,5'lara 4,6'lara çıkarılmasını piyasa çok garipsemezdi. Çünkü enflasyon daha yukarıda olacağı için tırnak içerisinde görece daha canlı bir ekonomi de bekleyebilirsiniz. Ama öyle yapmamışlar. Enflasyon tahminini 2027 yılı için yukarı çekerken büyüme tahminini aşağı çekmişler. Bu açıdan da yani bize verilen mesaj şu. Merkez Bankası, başta Merkez Bankası para politikası kanadında enflasyonla mücadelede evet bir gevşeme alanı elbette açılacaktır. Faiz indirim süreci başlayacaktır. Fakat piyasanın beklentisinin çok ötesinde hızlı bir faiz indirimi büyüme rakamlarına baktığımda, özellikle önümüzdeki yıl büyüme rakamlarına baktığımda beklememek gerekir. Yine TL'de reel değerlenme dediğimiz, yani kurun enflasyonun altında artıyor olması meselesinin yine hem bu yıl hem önümüzdeki yıl, yani programın bize sunduğu çerçevede devam edeceğini anlıyoruz. Burada kurda çok güçlü bir yükselme, enflasyonun üzerine bir artış beklememek gerekir. Bunu nereden de anlıyoruz? Kişi başına düşen milli gelir hesaplarından da elbette ki OVP'de bir kur hedefi yok. Ama bir dolar cinsinden sizin milli gelir hesaplayabilmeniz için bir ortalama bir kurla çalışıyor olmanız lazım. Dolayısıyla çalıştıkları kur üzerinden de gidecek olursak, tırnak içerisinde piyasa bunu hedef olarak algılayabiliyor bazen ama orada da yine TL'de reel değerlenme sürecinin devam edeceğini anlayabiliriz bu noktada. O açıdan yani bugünün ana konusu bence benim yani son yıllarda gördüğüm enflasyon tahminleri açısından en tutarlı, en gerçekçi piyasaya yaklaşan enflasyon tahmini demem yanlış olmaz aslında. Maliye politikası tarafını da nereden anlayabiliriz? Bütçe tarafından anlayabiliriz. Yani bütçe açığı tarafında, bütçe açının gayri safi yurt içi hasılaya oranı tarafında baktığımda bu yıl hatta beklentiden daha iyi bir rakam bekleniyor. Bir önceki sene bütçe açığı bölü GDP 3,5'ken bunun 3,1, orada daha iyileşen bir alan olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki yıla bakıyorum, 3,1 bekleniyormuş. Bu yıl 3,5 bekleniyor. Yani önümüzdeki yıl bütçe açığının GDP oranı, yani gayri safi yurt içi hasılaya oranı 3,5 olması bekleniyor. Yani bütçe rakamlarına da baktığımda, maliye politikası açısından konuştuğumda orada da mali disiplinin sürdürüleceği, maliye politikası kanadında da çok büyük bir gevşemenin olmayacağını anlıyoruz. Hedefler üzerinden bakacak olursak eğer, ki zaten söylemler de bu yönden gidiyor veya diğer rakamlarla tutarlarına da baktığınızda bu yönden gidiyor diyebilirim. Bu açıdan gidiyor diyebilirim. Ama şuna bir şart koyayım. Şimdi piyasa şunu tartışır. Hani biraz önce dedim 9'dan 21'e çekilince enflasyon ister istemez bu Merkez Bankası beklenenden birazcık daha fazla faiz indirimine gider mi tartışmalarını gündeme getirecektir. Piyasa bunu tartışır. Çünkü enflasyonu daha yukarıda tahmin ettiğiniz zaman ya da şöyle 18 beklerken 21 piyasa. Bu arada şunu söyleyeyim, yani piyasa birazcık daha önde. Örneğin bu yıl için 29-30 civarı bekliyor. 28,4. Hani bir miktar merkez bankalarının veya ekonomi yönetimlerinin çok az altta kalmasını piyasa gerçekçi olarak yorumlar. Önümüzdeki yıl 22-23 bekliyor piyasa ama gelen rakam 21. Onun için genel itibariyle baktığımda hani mali disiplin tarafında da çok ciddi bir bozulmanın olmadığı bir süreç var. En azından bize sunulan tahminlere baktığımda bunu çok net bir şekilde görüyorum. O nedenle tabii ki bunlar tartışılacaktır. Özellikle şu tarz tartışmaları da çok görüyoruz. Yani piyasa nezdinde hani açıklanan OVP'nin işte açıklananla hedeflerinin tutmaması sebebiyle bir miktar güvenirliğin çok güçlü olmaması gibi nedenlerle de belki tartışılabilir bu noktada. Ama genel olarak bize sunulan çerçeveye baktığımda enflasyon hedeflemesi açısından ve büyüme hedeflemesi açısından önümüzdeki yıl için söylüyorum bunu özellikle oldukça gerçekçi rakamları olduğunu görüyorum.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
2: Yeni haftada kuzeyde sıcaklık 2-3 derece azalacak. İstanbul'da Poyraz çok sert, sıcaklık öğle 28, gece 18 derece. Ankara açık 27, İzmir 35, Bursa 31 derece. Antalya'da hava kuru, sıcaklık 40 derece. Marmara az bulutlu, Poyraz çok sert, sıcaklık düşüyor. Edirne 32, Kocaeli 30 derece. İç Anadolu güneş

0: güneşli, rüzgar daha kuvvetli esecek. Eskişehir 27, Kayseri 28 derece. Gece Sivas'ta sıcaklık 10 derece iniyor. Ege'de rüzgar hızını artırıyor. Yer yer kuvvetli esecek. Manisa 34, Muğla ve Denizli 36, Bodrum 34 derece. Akdeniz'de de Adana bölümünde rüzgar kuvvetli, hava güneşli. Adana 38, Mersin 35, Hatay 33 derece. Karadeniz'de sıcaklık Trabzon'da 20, Samsun'da 22 derece iniyor. Doğu Karadeniz'de yağış şiddetli. Özellikle Rize, Artvin kesiminde sel tehlikesi var. Doğu ve Güneydoğu'da karayel kuvvetleniyor. Ardahan'da sağanak var. Erzurum 22, Malatya açık 30, Gaziantep ve Diyarbakır 35 derece. Hava durumu.
1: NTV Radyo. NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
2: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz.
3: Çoğu zaman şu kritik soruyu da gözden kaçırıyoruz. İşverenin çalışana ödediği toplam maliyet ile maliyet sadece işverenin takdirine bırakabilecek bir konu değildir.
1: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
3: Düzenleme yasalaştıktan sonra doğum izni ayrılacak işçi ve memur kadınlar 24 haftalık analık izninden yararlanabilecek.
2: Ayrıca bir hüküm yoksa bayramda çalıştığı her gün için 2 günlük ücret.
1: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın. Cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.
4: Burası NTV Radyo.

0: Mutlu sabahlar, saatler 6 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Girne açıklarında feribot faciasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylelikle arama kurtarma çalışmalarında 6. kişinin de cesedi bulunmuş oldu. Açıklamayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel yaptı. Cansız bedenine ulaşılan kişinin 55-60 yaşlarında bir erkek olduğu söylendi. Kimlik tespiti için çalışmalara başlandı. Girne'deki feribot faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı da aranan kişilerin sayısı da böylece 14 oldu. Başbakan Ünal Üstel arama çalışmalarının 24 saat devam ettiğini söyledi. İstanbul Silivri açıklarında Alsu adlı gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin 10 personelini arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalar 720 metre derinlikte gemi enkazının olduğu bölgede yoğunlaştırılmış durumda.
1: Tuğberk İmamoğlu gemisinin ön tarafına ait
2: gemi bulunmuş ama çocuklarımızın bulunmasıyla ilgili herhangi bir bilgi alamadık.
3: Kayıp gemi mürettebatının yakınlarının bekleyişi Silivri sahilinde aramaların 5. gününde de devam etti. Aileler yapılan arama kurtarma çalışmalarından düzenli olarak bilgilendirildi.
4: Deniz kuvvetleri yaptı.
3: Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olduğu değerlendirilen 2 can salından biri de bulundu. Diğer can salını arama çalışmaları devam ediyor. Kayıp yakınları mürettebatın bu can salında olabileceği umudunu koruyor. Milli Savunma Bakanlığı aramaların aralıksız devam ettiğini açıkladı.
5: Geminin biraz parçalanmış olduğunu, yaşam alanının biraz daha sağlam kaldığı gibi görünüyor. Bu da bize bir umut veriyor. Yani yaşam alanı sağlam kalmışsa bu insanlar için de olabilir.
3: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın TCG Akın gemisinin gelişmiş sonar sistemleri ve uzaktan kumandalı su altı aracı ROV devrede. Bu çalışmalar sonucunda 4. günde kaza bölgesinin 50 metre yakınında 720 metre derinlikte Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazı tespit edilmişti. Enkazın bulunmasının ardından kayıp 10 mürettebata ulaşılması için yürütülen çalışmalara bu yönde ağırlık verildi. 720 metre derinlikte insanlı dalış mümkün olmadığı için ROV'lar, yani su altı robotları hız kesmeden çalışmayı sürdürüyor.
0: Türkiye'nin ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu. Orta vadeli program açıklandı. Ayrıntıları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu.
6: 2026'da %28,4 olarak gerçekleşmesini öngördüğümüz enflasyonun 2027 yılında %21'e, 2028 yılında %13,5'e, 2029 yılında ise %9'a gerileyerek program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz.
3: Ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu. 2027-2029 yıllarını kapsayan orta vadeli programı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı. Enflasyon, büyüme ve işsizliğe dair beklentileri paylaştı. Büyüme beklentisi bu yıl için %3,3 olarak öngörüldü. Büyüme tahmini 2027 için %4,2, 2028 için %4,6 ve 2029 için %5 oldu. Sonunda bu yılki işsizlik tahmini %8,1 olarak öngörüldü. 2027'de %8, 2028'de %7,8, 2029'da ise %7,6 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da savaşın enflasyon üzerindeki baskısına işaret etti.
7: Enflasyon bütün konjonktürlerde, bırakın düşmeyi, kontrolden çıkabilirdi, çıkmadı. Önemli şoklarla karşı karşıya kaldık. Kontrolden çıkmaması önemliydi.
8: Bu etkinin 7 puana yakın olduğunu hesaplıyoruz. Enflasyon görünümünde karamsarlığa sebep olacak bir revizyon olarak da açıkçası değerlendirmiyoruz.
3: Orta vadeli program hedefleri arasında 2,1 milyon ilave istihdam yaratmak ve sosyal konut yatırımlarının %150 artırılması da var. Eğitim enflasyonuna ilişkin değerlendirme yapan Şimşek, özel okullarda fahiş fiyat artışları olduğunu söyleyerek denetimlerin Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK tarafında olduğunu hatırlattı.
0: Orta vadeli programın açıklanmasının ardından reel sektörden destek açıklamaları geldi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ankara Sanayi ve Ankara Ticaret Odası Başkanları programı değerlendirdi.
3: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni orta vadeli programın enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirme, mali disiplini koruma ve üretim odaklı büyüme hedeflerini önemsediklerini söyledi. Hisarcıklıoğlu, küresel ve bölgesel belirsizliklerin yaşandığı bir dönemde iş dünyası olarak temel beklentimiz, ülkemizin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesini koruyacak adımların hızla atılması ifadelerini kullandı. Finansal istikrarın güçlenmesi, finansmana erişimin kolaylaştırılması, ihracatçıların desteklenmesi ve kapsamlı bir sanayi koruma stratejisinin oluşturulması gerektiğini belirtti. ATO Başkanı Gürsel Baran da programın makroekonomik istikrarı güçlendirme, enflasyonla mücadelede kararlılık ve kamu maliyesinde disiplini esas alan yaklaşımının umut verici olduğunu belirtti. Baran, programın ortaya koyduğu rakamlar ekonomide dengelenme ve dezenflasyon sürecinin devam ettiğini, ancak hedeflere ulaşmanın daha önce öngörülenden daha uzun bir zamana yayıldığını gösteriyor ifadesini kullandı. Reel sektörün son dönemde en önemli gündemlerinden birinin finansmana erişim olduğunu hatırlatan Baran, orta vadeli programda bu konuda somut mekanizmaların açıklanmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç da iş dünyamızın görüşlerinin hazırlık sürecinde dikkate alınmasını ve sanayimizin önceliklerinin orta vadeli programa yansımasını son derece değerli buluyoruz dedi. Programın kapsadığı alanların sanayicilerin sahadaki öncelik ve ihtiyaçlarıyla büyük ölçüde örtüştüğünü belirtti. Orta vadeli programın ortaya koyduğu tek haneli enflasyon hedefine ulaşmanın yolunun sanayinin yatırım yapabilmesinden, mevcut üretim kapasitesini korumasından geçtiğini kaydetti.
0: Adalet Bakanı Akın Güllek, Türkiye'nin ekonomide 3 yıllık hedefi olan orta vadeli programı değerlendirdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. OVP doğrultusunda adalet hizmetlerinin etkinliğini arttıracak, adalete erişimi kolaylaştıracak ve hukuki öngörülebilirliği güçlendirecek reformları sürdüreceklerini belirtti. Yargılama süreçlerini daha etkin hale getirerek alternatif uyuşmazlık çözüm yönetimlerini güçlendireceklerini de ifade etti. Cumhurbaşkanlığı kabinesi yeni haftada Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda terörsüz Türkiye süreci, bölgesel gelişmeler ve ekonomi başlıklarının değerlendirilmesi bekleniyor.
3: Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Terörsüz Türkiye süreci, ekonomideki gelişmeler ve dış politikada yaşananlar masada olacak. Terörsüz Türkiye sürecinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık ettiği Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını 24 Ağustos'ta yapmış, 4 alt komisyon kurulmasına karar verilmişti. Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu'yla Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonlarının kurulma aşamasındaki çalışmaların değerlendirilmesi bekleniyor. Sahadaki son duruma ilişkin de kabine üyelerine bilgilendirme yapılacak. Dış politikadaki bölgesel gelişmelerin yanı sıra Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş da değerlendirilecek başlıklardan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta Şangay İşbirliği Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmenin detaylarının da masada olması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yaşanan ve petrol fiyatlarındaki artışa neden olan çatışmalar da kabinenin gündeminde olacak. Hürmüz Boğazı'ndaki son durum, bölgesel ve ekonomik etkileri ele alınacak. Ekonomideki gelişmeler ve orta vadeli programda kabinede değerlendirilecek konular arasında. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan 500 bin sosyal kiralık konut projesinin İstanbul'daki teslim sürecinin de değerlendirilmesi bekleniyor.
0: DEM Parti 5. olağan kongresini gerçekleştirdi. Kongrede terörsüz Türkiye mesajları verildi. DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları başarıyı tesis etmek herkesin sorumluluğudur dedi.
3: D DEM Parti 5. Olağan Kongresi Ankara'da gerçekleştirildi. Genel başkanlık seçiminde partinin mevcut eş genel başkanları aday olarak yer aldı. Konuşmalarında terörsüz Türkiye sürecine yönelik mesajları dikkat çekti.
9: Bu süreci büyütmek, kalıcı barışı tesis etmek hepimizin insani, vicdani, siyasi ve toplumsal görevidir. Barışı kazanmak hepimizin ortak geleceğini kazanmaktır. Silahların susması demokrasi mücadelesini büyütmek için muazzam olanaklar açıyor. Bunu en güçlü şekilde hep birlikte değerlendirmeliyiz.
10: Cumhurbaşkanı da, Cumhur İttifakı da bu sürece ne diyor? Türkiye 100 yılı diyor. Emin olun bu süreci layıkıyla başarıya ulaştırabilirsek gerçekten 100 yıl Türkiye'nin olacak. Güçlü ve büyük Türkiye'ye inanıyoruz. Güçlü ve büyük Türkiye demokratik olan, bütün kimliklere ve inançlara eşit mesafede duran bir düzlemde mümkündür.
3: Yeni Mahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede Bakırhan, geleceğe yönelik ihtiyaçlara cevap verecek bir parti yönetimi oluşturulacağı mesajını verdi. Kongrede genel başkanlığa Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan yeniden seçildi.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 kişi tutuklandı. Bazı ihalelere fesat karıştırıldı ve kamu zararı oluştuğu iddiasıyla Perşembe günü operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. 6'sı tutuklandı. Diğer 6 şüpheli için adli kontrol kararı verildi. Tutuklanan isimler arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Daire Başkanı Mustafa Sökmen ve Üsküdar Belediye Meclisi üyesi Ekrem Baki de vardı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu ve gelini savcılığa ifade verecek. Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade verecekler. Gökçek çiftinin yurt dışında bazı şirketlere kayıt dışı para aktardığı iddia ve haberler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. 29 Ağustos'ta başlatılan soruşturmanın ardından geçen hafta pazartesi günü iddiaları haberleştiren gazeteci Murat Arel tanık olarak ifade vermişti. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise aynı soruşturma kapsamında 4 Eylül Cuma günü şüpheli sıfatıyla yaklaşık 2 saat ifade vermişti. Gökçek'in ifade işlemlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ahmet ve Hülya Gökçek'in ifadeye çağrıldığını duyurmuştu. Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Davutoğlu'nun ifadeye çağrılma nedeni Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlaması. 2021 yılında Bingöl'de kaydedilen bir görüntüde sarf ettiği sözler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Davutoğlu bugün saat 15'te Ankara Adliyesi'ne gidecek. Hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle şüpheli sıfatıyla savcıya ifade verecek.

0: Filenin sultanları tarih yazmaya devam ediyor. İstanbul'daki finalde İtalya'yı 3-2 yenen Ay Yıldızlılar üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.
1: Filenin sultanları yine Avrupa'nın en büyüğü oldu. Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya karşısında nefes kesen 5 setlik finali 3-2 kazanan milliler altın madalyayı rakibine bırakmadı. Sinan Erdem spor salonundaki mücadelenin ilk setini İtalya 25-16 kazandı. Ay Yıldızlılar ikinci sette 25-22 galip gelerek skoru eşitledi. İtalyanlar 3. seti 25-12 kazanarak şampiyonluğa yaklaştı. Ancak sultanlar pes etmedi. 25-20'lik 4. setle rüzgarı arkasına alan Türkiye, final setini 15-10 kazanarak üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Milletler Ligi'nden sonra Avrupa şampiyonu da olan sultanlar, 15 bin taraftarının önünde zafere ulaşarak büyük sevinç yaşadı.
2: Yaz başında belirlediğimiz hedeflerin hepsine ulaştık takım olarak. Bugün de inanılmaz bir seyirci vardı. Çok güzel bir atmosfer içerisinde maçı oynadık. Seyir zevki de çok güzel bir maç oldu. Zaman zaman oyunda düşsek bile seyircinin o desteği, bize olan inancı bizi oyuna geri döndürdü diyebilirim. 2-1'den gelip 3-2 tekrardan kazanıp İtalya'ya karşı ikinci kez Avrupa şampiyonu olduğumuz için çok mutluyuz.
3: İki kupayla kapattığımız için çok mutluyuz gerçekten. Zaten çok zor bir maç olacağını biliyorduk. İnişli çıkışlı olmasından şaşırmadık.
1: 28 sayıyla finalin en skorer oyuncusu olan Melissa Vargas, turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi. Baş antrenör Daniele Santarelli takımıyla gurur duyuyor.
4: Italy is my country, but
5: bugün ülkeme karşı kazandım. Ancak ben sahip olduğum her şeyi Türkiye için veriyorum. Bu takımın daha iyi olması için elimden geleni yapıyorum. Oyuncular da gösterdikleri çabayla beni karşılıksız bırakmıyor. Bu takımda gurur duyuyorum.
1: Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak Ay Yıldızlıları kutladı.
6: Son topa kadar mücadele eden, bırakmayan bu takımı alnından öpüyorum. Bu takım bu ülkeye yaşanabilecek tüm güzellikleri yaşattı. Bu takım bu ülkenin takımı. Bu takıma herkes sahip çıkmalı. Çünkü gençlere rol model, örnek insanlar ve yaşanabilecek tüm gururları yaşattılar.
7: İki defa geriye düştük ama kazanmayı bildik. Biliyorsunuz biz Türkler sonuna kadar biz bitti demeden bitmez.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Avrupa şampiyonu olan sultanları tebrik etti. Milli takımın zaferi yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan filenin sultanları, Los Angeles'ta düzenlenecek 2028 yaz olimpiyat oyunlarına katılmaya hak kazandı.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde Amazon'a ait bir kargo uçağı Florida eyaletindeki Miami Uluslararası Havalimanı'na inerken pistten çıktı. Uçaktan yoğun duman yükseldi. En az 5 kişi de hayatını kaybetti. Uçak iniş yaptıktan sonra çevredeki araçlara da çarptı. Sağlam olan gövdesinden yoğun duman yükseldi. Bölgeye hemen ekipler sevk edildi, güvenlik önlemi alındı. Yerel medyaya bilgi veren Federal Havacılık İdaresi yetkilileri, Porto Rico'nun San Juan kentinden kalkan uçağın Miami'deki havalimanına iniş yaparken pistten çıktığını açıkladı. Olayda en az 5 kişi hayatını kaybetti. Amerikan heyeti Rusya'dan sonra Ukrayna'ya gitti. Başkent Kiev'de Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski'nin katıldığı görüşmenin ilk turu sona erdi. Ukrayna lideri Washington temsilcilerinin müzakere sürecini fiili olarak başlattığını açıkladı. Witkoff ise görüşmelerden umutlu olduğunu belirtti.
8: Amerikan heyetinin Rusya'dan sonraki durağı Ukrayna'nın başkenti Kiev oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner, Kiev'de Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski ile bir araya geldi. Witkoff ve Kushner Moskova'dan sonra Polonya'ya, oradan da trenle Kiev'e gitti. Zelenski ABD heyetini Aziz Sofya Katedrali'nin önünde karşıladı. Ardından taraflar arasında görüşmeye geçildi. Ukrayna lideri sadece savaşı sona erdirmek değil, aynı zamanda güvenlik garantisi talep ettiklerini de tekrarladı. Kushner'da ABD Başkanı Trump'ın uzun vadeli bir barış arayışında olduğunu belirtti. Witkoff ise Zelenski ve beraberindeki heyetle yapılan görüşmeyi çok verimli olarak tanımladı. Amerikalı temsilci cesaretlendik ve gerektiği kadar çalışmaya devam etmeye hazırız dedi. Ukrayna lideri görüşmelerin ilk turunun sona erdiğini aktardı. Taraflar savaşın sona erdirilmesi için ABD, Rusya ve Ukrayna arasındaki olası üçlü görüşmenin önemini vurguladı. Zelenski, ABD ile birlikte İngiltere, Fransa ve Almanya'dan temsilcilerin katılımıyla bir görüşmenin daha yapılabileceğini aktardı. Zelenski, Witkoff ve Kushner görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı da düzenledi. Ukrayna lideri Witkoff ve Kushner'ın müzakere sürecini fiili olarak başlattığını aktardı. Çözülmemiş en önemli konu toprak dedi. Zelenski, Amerikan heyetinin Ukrayna ziyareti sırasında Rus saldırılarının azaldığını söyledi. Ukrayna lideri savaşın yüksek ihtimalle kış aylarında da devam edeceğini belirtti. Zelenski, son bir yılda Ukrayna'nın hava savunma sistemi alanında geliştiğini de açıkladı. Avrupa ve ABD'nin desteğiyle gelecek yıl hava savunması anlamında daha güçlü olacaklarını söyledi.
0: Almanya'da çok konuşulan eyalet seçiminde ilk sonuçlar geldi. Buna göre aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif Partisi oyların %44'ünü alarak çoğunluğu elde etmeye hayli yakın. Eyalet meclisi seçiminin düzenlendiği yer Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaleti. 1 milyon 700 bin kişi sandık başına gitti. Aşırı sağcı AfD sandık çıkış anketlerine göre oyların %44'ünden fazlasını aldı. Ancak bunun eyalette tek başına hükümet kurmak için yeterli olup olmayacağı henüz net değil. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi CDU ise 2021'deki seçimden %18,6 oranında az oy aldı. İsrail ordusunun Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Nebatiye'ye düzenlediği saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin yaralandığını duyurdu. Yine Nebatiye kentinde bir başka noktaya düzenlenen saldırıda aralarında bir kadın ve bir çocuğun da bulunduğu 8 kişi yaralandı. Arap Salim beldesine düzenlenen saldırılarda ise 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Lübnan'la İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı. Ancak İsrail ordusu ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle ülkeye yönelik saldırıları da sürdürüyor. Gazze'de aileler 2 yıldan uzun süredir bekledikleri yakınlarının cenazelerine nihayet kavuştu. İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazından çıkartılan yaklaşık 100 kişinin cenazesi ailelerine teslim edildi.
9: Filistin bayraklarına sarıldılar. Yakınları üzerlerinden fotoğraflarını yerleştirdi, mumlar yaktı. Görüntüler Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun mahallesinden. İsrail saldırıları sonucu yaşamını yitiren ve enkaz altında kalan yaklaşık 100 kişinin cenazesi ve cenazelerden arda kalanlar ailelerine ulaştırıldı. Akşam namazının ardından düzenlenen törende mumlar yakıldı, cenazelerin üzerine çiçekler bırakıldı. Ertesi gün yapılan toplu cenaze töreniyle yaklaşık 100 kişinin cenazesi toprağa verildi. Filistinli gazetecilere göre cenazeler arasında 70 çocuk da bulunuyor. Çalışmalar, İsrail'in Gazze yönelik saldırıları sırasında yıkılan binaların altında bulunan Filistinlilerin cenazelerini çıkarmaya yönelik proje kapsamında yürütülüyor. Projenin ikinci aşaması, Gazze kentinin yanı sıra Gazze şeridinin kuzey ve orta kesimlerindeki 147 yıkılmış evi kapsıyor. Bu bölgelerde yaklaşık 1072 kişinin cenazesinin enkaz altında bulunduğu tahmin ediliyor. Kasım 2025'te başlatılan projenin ilk aşamasında ekipler 54 yıkılmış ev ve binadan yaklaşık 333 kişinin cenazesini ve cenaze kalıntılarını çıkardı.
0: Ünlü bir Alman spor markasının son reklamı tartışma yarattı. Tartışmanın sebebi reklamda oynayan kişinin eski bir İsrail askeri olması. Gazze sınırı yakınında ayağını kaybeden eski İsrail askerinin oynadığı reklam sonrası sosyal medyada markaya yönelik boykot çağrıları yapıldı.
9: Görüntülerdeki reklamda oynayan kişi Shalev Biton. Bito'nun ünlü bir Alman spor markasının Tek Ayakkabı Servisi isimli kampanyasının İsrail'deki reklamında rol almasının ardından tartışmalar başladı. Zira Bito'nun 5 yıl önce Gazze sınırı yakınlarında tek bacağını kaybetmiş bir İsrail askeri. Alman spor markasının paralimpik atletler ve yalnızca tek ayakkabıya ihtiyaç duyan sporcular için başlattığı bir kampanyada eski bir İsrail askerine kampanyada yer vermesi tepkilere neden oldu. Sosyal medyada markaya yönelik boykot çağrıları yapıldı, kampanyanın Gazze'deki ampute çocukları görmezden geldiği eleştirileri dile getirildi. Birleşmiş Milletler'e göre Gazze, dünyada nüfusu oranla en fazla çocuk amputenin, yani uzvunu kaybedenin bulunduğu yer. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre ise Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 5000'den fazla uzuv amputasyonu yapıldı. Bu vakaların 1000'e yakınını çocuklar oluşturuyor. Marka evrenik boykot çağrılarına ünlü İspanyol oyuncu Javier Bardem'den de destek geldi. Sosyal medya hesabından boykot çağrısı yapan bir paylaşım yaptı. Alman markasından konuyla ilgili yapılan açıklama İsrail basınında yer aldı. Şirket yaptığı açıklamada tek ayakkabı hizmetinin küresel bir erişebilirlik girişimi olduğunu belirterek, hizmetin özellikle İsrail'de askerler için oluşturulduğu yönündeki yorumları reddetti. Ayrıca Britanya Paralimpik Birliği de dahil olmak üzere topluluklar ve profesyonel kuruluşlarla işbirliği içinde geliştirildiğini söyleyerek kampanyayı savundu.
0: Gülistan Doku soruşturmasında Amerika Birleşik Devletleri'nden iadesi istenen firari Umut Altaş'ın FBI tarafından 2 gün boyunca sorgulandığı ortaya çıktı. Şüpheli bu sorgulamasında cinayeti ayrıntılarıyla anlattı. Gülistan'ın araç içinde valinin oğlu tarafından öldürüldüğünü, cansız bedeniyle bedenini birlikte bagaja taşıdıklarını söyledi.
9: Cinayete tanık oldum. Gülistan Doku'yu araçta silahla öldürdü. Cansız bedenini birlikte bagaja taşıdık. Bu ifadeler, firari şüpheli Umut Altaş'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde FBI tarafından yapılan sorgulamasından. Funceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan firari şüpheli Umut Altaş, eski vali Tuncay Soner'in oğlu Mustafa Türkay Soner'in arkadaşıydı. İadesi istenen şüpheli için kapsamlı bir soru seti hazırlandı. Amerikan makamlarına gönderildi. FBI tarafından 2 gün sorgulanan Umut Altaş, cinayeti ayrıntılarıyla anlattı. Buna göre Umut Altaş, Mustafa Türkay Soner'le birlikte Gülistan Doku'nun bulunduğu yere gitti. Gülistan'ı köprü kenarında görüp araçlarını aldılar. Soner sürücü koltuğunda, Gülistan arka koltukta oturuyordu.
10: Gülistan Doku araç içinde bizi, beni rahat bırakın, neden beni takip ediyorsunuz şeklinde uyardı. Tartışmanın ardından çığlık atmaya başladı. Daha sonra Mustafa Türkay Soner torpido gözünden siyah renkli bir tabanca çıkardı ve Gülistan Doku'yu vurdu.
9: Şüpheli, genç kızın cansız bedenini bagaja taşıdıklarını, ardından Mustafa Türkay Soner'in madenin koruma görevlisi Şükrü Eroğlu'nu telefonla aradığını belirtti.
10: Soner ve Eroğlu yaklaşık 15-20 dakika görüştü. Ben konuşmanın dışında tutuldum. Mustafa Türkay Soner bana, sus kimseye bundan bahsetme dedi. Bu meselenin ortadan kalkmayacağını söylediğimde, babam bu işi halledecek ve ortadan kaldıracak dedi.
9: Umut Altaş, Soner'den aldığı bilgiye göre Gülistan Doku'nun cansız bedeninin Pertek yolunun kenarına gömülmüş olabileceğini söyledi. Cinayet sonrası köprüye döndüklerini ve Mustafa Türkay Soner'in bu sırada kameraların kayıt yapmayacağını söylediğini anlattı. Ayrıca Soner'in kendisini tehdit ettiğini ve benim gücümü biliyorsun. Seni ve aileni öldürebilirim. Biz ailece devletiz. Bize hiçbir şey yapamazlar dediğini belirtti. Dönemin Tunceli valisini olayı örtbas etmek ve oğlunu adalete teslim etmemekte suçladı.
0: Evinde hayatını kaybeden usta oyuncu Serhat Kılıç'ın cenaze programı belli oldu. Bugün İstanbul Muhsin Ertuğrul sahnesinde bir program düzenlenecek. Cenaze töreni ise salı günü Ankara'da gerçekleşecek.
9: Özlem Esmergül, erkek arkadaşı Serhat Kılıç için duygu dolu bir mesaj yayınladı. Sevgisini bu sözlerle anlattı. Ani kaybından dolayı duyduğu üzüntüyü paylaştı. Usta sanatçı Serhat Kılıç'ın cenaze programı belli oldu. İstanbul Muhsin Ertuğrul sahnesinde bugün öğlen saat 12'de tören düzenlenecek. Salı günü Ankara'da Ahmet Hamdi Akseke Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Kılıç'ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.
11: Çok ani bir kayıp oldu. Çok üzgünüz. Bütün camia olarak da çok üzgünüz. Sevenleri sürekli bize mesajlar atıyorlar.
9: Serhat Kılıç İstanbul Kağıthane'deki evinde ölü bulunmuştu. Göz çevresinde, kol ve bacaklarında morluklar tespit edildi. Herhangi bir darp izi yoktu. Sanatçının bir süredir çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği belirtildi. Kesin ölüm nedeni araştırılıyor.
12: Ergun abi! Ay çok güzel bu çalan, nedir, yeni mi bu?
9: 80'lerin plakçı Ergun'u, kış uykusunun İmam Hamdi'si, canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan oyuncu 51 yaşındaydı. Ünlü oyuncu ayrıca Mozart'ın Sihirli Dünyası, Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'nda da Mozart rolünü üstlenmişti. Kılıç o rol için bu ifadeleri kullanmıştı.
13: Aynı anda 2000 kişiye, 2000 çocuğa ve ebeveynine asla dinleme fırsatı bulamayacakları, dinlerken bilgi sahibi olmakta zorlanacakları çok önemli klasik eserleri ve Mozart'ı birkaç saatliğine de olsa anlatmış, tanıtmış, en azından küçük birer çengel atmış oluyoruz.
0: İstanbul Mudanya seferini yapan İDO'ya ait deniz otobüsü Mudanya iskelesine yanaştığı sırada iskeleye çarptı. Yolcuların yaşadığı panik cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaza saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İstanbul'dan Mudanya'ya sefer yapan İstanbul Deniz Otobüsleri'ne ait deniz otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle iskeleye çarptı. Çarpmanın etkisiyle deniz otobüsünün ön kısmında hasar meydana geldi. Kazanın ardından yolcular panik yaşarken olayda yaralanan olmadı. Yargıtay iş yerindeki tartışma sırasında iş arkadaşına fiziki saldırıda bulunan işçinin tazminatsız işten çıkartılmasını haklı buldu.
9: Vardiya amiriyle kendisine adil davranmadığı için tartıştı, elindeki cisimle başına vurdu. Tazminatsız işten çıkarıldı. Yargıtay bu kararı haklı buldu. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin değerlendirdiği dosyaya göre olay Balıkesir'de yaşandı. İddiaya göre bir işçi vardiya amiriyle tartıştı. İşçi tartışma sırasında amirinin başına elindeki cisimle vurdu. Çalıştığı şirketse iş sözleşmesini tazminatsız feshederek işten çıkarttı. Kıdem ve ihbar tazminatı için dava açan işçi, küfür ve hakaret etmediği halde amirinin üzerine tehditvari konuşarak yürüdüğünü, bu nedenle de kendisini koruduğunu öne sürdü. İş mahkemesi kavgayı kimin başlattığının belli olmadığına, haksız tahrik oluştuğunun tespit edilemediğine hükmetti. Davalı iş yerinin fesihte haklı olduğunu ispatlayamadığı için de tazminat ve kıdem ödenmesi kararını verdi. İstinaf başvurusu üzerine dosyayı Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi inceledi. İşçinin fiili saldırısının sataşma kapsamında olduğuna ve işveren açısından haklı fesih koşullarının oluştuğuna hükmederek yerel mahkemenin tazminat ödenmeli kararını bozdu. Temyiz üzerine Yargıtay'a giden dosyaya ise son noktayı 9. Hukuk Dairesi koydu. Oy birliğiyle alınan kararda Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği kararın usul ve yasaya uygun olduğu vurgulandı. Davacı işçinin ileri sürdüğü itirazların kararı bozmayı gerektirecek nitelikte olmadığına hükmedildi.
0: Eskişehir'de sanayi sitesinde iki katlı bir yapı malzemeleri satan işletmede yangın çıktı. Yangın ekiplerin zorlu mücadelesiyle söndürüldü. Tepebaşı ilçesindeki Baksan Sanayi sitesinde faaliyet gösteren yapı malzemeleri satan işletmede gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. İhbar üzerine de olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına yaklaşık 150 kişilik ekiple müdahale edildi. Çalışmalara tomaların yanı sıra beton mikserleriyle de destek verildi. Yangın yaklaşık 4 saatlik mücadeleyle diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. İş yeri de kullanılamaz hale geldi. İstanbul Esenler'de hakkında 64 yıl hapis cezası bulunan bir hükümlü sosyal medyada canlı yayın tutkusundan vazgeçmedi. Saklandığı ev tespit edildikten sonra kısa sürede yakalandı. Hükümlü o sırada yine canlı yayındaydı.
14: Evimin kapısı çalıyor, açmıyorum.
15: 215 suç kaydı vardı. Hakkında farklı mahkemelerce verilmiş 64 yıl kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunuyordu. Hürrem ismiyle bilinen Gülüsten Kurt bu duruma rağmen sosyal medya yayınlarından vazgeçmedi. Saklandığı evin yeri tespit edildi. Canlı yayın yaparken polis baskınıyla yakalandı.
14: O de gitti Hürrem.
15: İstanbul Esenler'deki baskın kameraya böyle yansıdı. Gülüsten Kurt'un İstanbul, İzmir ve Bursa'da çoğunluğu evden, kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık olmak üzere resmi belgede sahtecilik, yalan beyanda bulunma gibi suçlara karıştığı belirlendi. Hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
0: İstanbul'da iki ayrı noktada kontrolden çıkan otomobiller kazaya neden oldu. Güngören'de otomobil kaldırıma çıktı, sonra da yayalara çarptı. Bu kazada biri ağır, 4 kişi yaralandı. Sürücü gözaltında. Tem Otoyolu 5. Levent mevkiinde ise kontrolden çıkan başka bir otomobil önce önündeki araca sonra da bariyerlerin üzerinde böyle sürüklendi. Kazanın ardından diğer sürücüler hemen yardıma koştu. Tekrar izleyelim. Kontrolden çıktı, bariyerlerin üzerinde sürüklendi, takla atıp orta refüjde durdu. İstanbul Kağıthane'de bir motosiklet sürücüsü yolda tek teker üzerinde giderek trafiği tehlikeye attı. Motosikletiyle tek teker üzerinde ilerleyerek trafik güvenliğini tehlikeye atan ve görüntülerini sosyal medyada paylaşan 23 yaşındaki sürücü polisin denetimine takıldı. Yapılan incelemenin ardından Recep Burhan Ağa'ya plakasız motosiklet kullanmak, dikiz aynası bulunmayan araçla trafiğe çıkmak, motosikleti tek teker üzerinde kullanmak ve görüntüleri sosyal medyada paylaşmak olmak üzere 4 ihlalden toplam 117 bin lira para cezası uygulandı. Sürücü aynı zamanda 90 günde trafikten men edildi. Okula uyum haftası bugün başlıyor. Okul öncesi 1. ve 5. sınıf öğrencileri 2026-27 eğitim öğretim yılına bir hafta erken başlayacaklar. Hedef öğrencilerin ve velilerin okula uyumunu sağlamak.
9: 2026-2027 eğitim öğretim yılı başlıyor. Okullarda ilk dersleri okula uyum haftasıyla çalacak. Okul öncesi, ilkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri yeni eğitim öğretim yılına bir hafta erken başlayacak. Okul öncesi eğitim programında uyum haftasıyla ailelerin eğitim sürecine etkin katılımı, çocukların okulda öğrendiklerini günlük yaşamındaki deneyimiyle ilişkilendirmesi hedefleniyor. 1. sınıf öğrencilerinin ise okul müdürünü, öğretmenlerini, personeli, okul ve rutinlerini tanımaları amaçlanıyor. Gereksinimlerini ifade etmeleri ve yaşlarına uygun sorumluluklar üstlenmesi de hedefler arasında. Ortaokul 5. sınıf programında da öğrencilerin ortaokulun yeni düzenini, branş öğretmenlerini, öğrenme ortamlarını ve yardım yollarını tanımaları uyum haftasının amaçlarında. Öğretmenler ve akranlarıyla sağlıklı iletişim kurmaları, aidiyet geliştirmeleri ve derse sorumluluklarını giderek daha düzenli biçimde yönetmeleri de planlar arasında. 11 Eylül'e kadar sürecek okula uyum haftasında okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri 5, ortaokul 5. sınıf öğrencileri 3 gün okula gidecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullarda 1. dönemse 14 Eylül pazartesi günü başlayacak.
0: ÖSYM tarafından düzenlenen kamu personeli seçme sınavı maratonunun ilk bölümü sona erdi. Sınav 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde toplam 145 sınav merkezinde düzenlendi. Saat 10.15 itibariyle başlayan sınavda genel yetenek, genel kültür oturumu gerçekleştirildi. Başvuru yapan 1.708.329 adaydan sınava katılanlar 120 soruyu 130 dakika içerisinde yanıtlamaya çalıştılar. Sınav 12-25'te sona erdi. KPSS'nin alan bilgisi sınavları ise 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak. Düğünlerde altın alma telaşına son. Kocaeli'nde hayata geçirilen uygulamayla dijital ekrandan altın siparişi verilebilecek.
9: Ürün ve gramaj dijital ekrandan seçiliyor. Satın alınan altın adrese kargo ile gönderiliyor. Düğünde altın telaşına dijital çözüm getirildi.
16: Aslında cihazı görünce başta çok şaşırdım. Altın alınır mı, nasıl alınır diye, ama cihazın karşısına geçtiğinizde cihaz sizi çok kolay bir şekilde yönlendiriyor ve altın almayı hemen ürününüzü seçiyorsunuz, adresinizi giriyorsunuz ve altın alabiliyorsunuz. Zamandan büyük tasarruf sağlıyor. Ben çok sevdim. Keşke her yerde olsa.
9: Uygulama Kocaeli'deki bir düğün salonunda pilot uygulama olarak hayata geçirildi. Salonun girişindeki dijital ekrandan altın siparişi veriliyor. Sipariş edilen fiziki altın İstanbul Kuyumcular Odası güven etiketiyle birlikte sigortalı kargo aracılığıyla belirtilen adrese ulaştırılıyor.
16: Bulunduğumuz yerden ürün ve gramajını seçerek altının fiziksel olarak belirttiğiniz adrese gönderilmesini sağlıyoruz. Böylece önceden altın alma telaşına son veriyoruz. Kaybolma ve çalınma gibi riskleri de ortadan kaldırmış oluyoruz.
9: Uygulamadan vatandaşlar da memnun. Roje'nin ilerleyen süreçte nikah ve düğün salonlarının yanı sıra oteller, havalimanlarında da yaygınlaştırılması hedefleniyor.
0: Antalya'da COP31 hazırlıkları sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum çalışmaları yerinde inceledi. COP31, 9-20 Kasım tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek. Organizasyonun yapıldığı Antalya Expo alanında hazırlıklar devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum çalışmalar hakkında bilgi aldı, yetkililerle koordinasyon toplantısı yaptı. Devam eden inşa çalışmalarını yerinde inceleyen Bakan Kurum, Expo alanına ağaç da dikti. İstanbul'un silüeti bu kez alışılmışın dışında bir noktadan görüntülendi. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotların objektifine yansıyan megakent gece ve gündüz görüntüleriyle paylaşıldı. İstanbul bu kez yüzlerce kilometre yukarıdan görüntülendi. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan astronotların çektiği karelerde megakentin gece ve gündüz manzarası yer aldı. Boğaz'ın iki kıtayı ayıran hattı ve İstanbul Havalimanı da uzaydan net bir şekilde görüldü. Türkiye'nin fuarcılık serüvenini başlatan İzmir Enternasyonal Fuarı 95. kez kapılarını açtı. Birçok sektörden firmanın yer aldığı fuar, kültür, sanat ve eğlence etkinlikleriyle ziyaretçilerini ağırlayacak.
9: Kültür Park'ın ışıkları İzmir Enternasyonal Fuarı için 95. kez yandı. Fuarın açılışı Atatürk Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Oda Orkestrası'yla Halk Dansları Topluluğu geceye renk kattı.
17: Fuarın ilk yüzyılında dünya İzmir'e geldi. İkinci yüzyılında İzmir'in dünyaya söyleyeceği çok daha fazla söz olacak. Üretimi, ticareti, kültürü, sanatı, gençlerimizin yaratıcılığını, bu şehrin özgür ruhunu ve dayanışma kültürünü dünyayla daha güçlü biçimde buluşturacağız.
9: Birçok sektörden firmanın yer aldığı fuarda kültür, sanat ve eğlence etkinlikleri düzenleniyor. Konser, tiyatro ve stand-up gibi farklı gösterilerin yanı sıra teknoloji ve oyun deneyimleri sunuluyor. İzmir Enternasyonel Fuarı 13 Eylül'e kadar her gün 16 ve 23 saatler arasında açık. Giriş için öğrenci bileti 50, tam bilet ise 100 lira.
0: Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan 1100 yıllık Akdamar Kilisesi'nde 14. ayin gerçekleştirildi. Yılda bir kez yapılan ayinin başkanlığını Türkiye Ermenileri Patrihi Şahak Maşalyan yaptı.
9: Oh, hem Türkiye'nin dört bir tarafından hem de yurt dışından çok sayıda kişi katıldı. Tarihi Akdamar Kilisesi'nde 14. ayin yapıldı.
18: Ben Amerika'dan geliyorum. Her zaman hayal ediyordum ki Tamar'ı göreyim. Çünkü duymuşumdur. Tamar ağlıyordu sevgilisi için. Bu kilise yapılmıştı. Böyle bunun için bir de dua yapacağım bugün.
9: Van'ın Gebaşı ilçesinde Akdamar Adası'ndaki tarihi kilisede 2005 yılında restorasyon çalışması başlatılmıştı. Restorasyonun ardından tarihi kilise 2007 yılında anıt müze olarak açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın özel izniyle kilise yılda bir kez ibadete açılıyor. Her yıl Eylül ayının ilk pazar günü ayin gerçekleştiriliyor. Akdamar Kilisesi bu yıl 14. ayine ev sahipliği yaptı.
19: Burası çok yani mistik bir ortam tabii ki. Çok güzel bir yer. Daha gelişsin, evet. Daha tanıtılsın ülkemiz için. Yani neticede hepimiz de bir gün toprağa karışacağız. Bunun dini, dili, ırkı yok.
9: Akdamar Adası'nda hazırlıklar günler öncesinden yapıldı. Sabah saatlerinde ziyaretçiler teknelerle adaya gitti. Deniz otobüsleri ek sefer sağladı. Ayinin başkanlığını Türkiye Ermenileri Partisi Sahak Maşaryan yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Doğu Bölgesi Ermeni Kilisesi Ruhani Önderi Psikopos Mesop Parsamyan da ayini yönetti. Ayinde ziyaretçiler mum yakıp dua etti, ilahiler okudu.
0: Biri ilk defa sinemadan diziye uyarlanıyor, diğerinin yeni sezonu merakla bekleniyor. Harry Potter ve Dexter dizilerinden yeni haberler var.
20: Before the start of Term Banquet.
21: Harry Potter efsanesinin ilk kez diziye uyarlanan versiyonundan fragman geldi.
20: Potter, Harry.
21: Harry Potter ve Felsefe Taşı isimli kitabın işleneceği ilk sezon filme sadık kalmış gibi görünüyor.
22: No Slytherin, no Slytherin.
23: Gryffindor!
21: Seçmen şapkadan Ron'un Hogwarts mektubunu ilk aldığı ana, Quidditch maçlarının olduğu sahneden Weasley ailesinin yaşadığı kovuk sahnesine kadar birçok tanıdık detayı görmek mümkün.
24: Family's more than just blood. You'll find your place.
21: Dominic McLaughlin, Arabella Stanton ve Alistair Stout'un başrolü paylaştığı dizide Game of Thrones'un yıldızı Kit Harington da rol alıyor.
25: We can't protect them. We can only prepare them.
20: For what?
21: Dizinin birinci sezonu yılın sonlarına doğru HBO Max'te yayınlanacak. Dexter Resurrection dizisinin ikinci sezonuna ilk sezonda ölen karakterlerden biri geri dönüyor.
26: Welcome. I cannot express how excited I am to meet you.
21: David Zayas canlandırdığı dedektif Angel Batista rolüyle kadroya yeniden dahil oldu.
26: Then again, you always had a knack for winning people over.
21: Karakterin hayatını kaybetmiş olmasına rağmen ekibe tekrar katılması hayranlar arasında bir hayalet, geriye dönüş ya da Dexter'ın vicdan sesi olarak görüneceği teorilerini güçlendirdi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde Amazon'a ait bir kargo uçağı Florida eyaletindeki Miami Uluslararası Havalimanı'na inerken pistten çıktı. Kazayı Bahçeşehir Üniversitesi Pilotaj Bölümü Başkanı Doktor Tüzün Tolga İnan NTV'ye değerlendirdi diyelim. Bu haberle de bülteni noktalayalım. Saat başında Osman Girgin güne başlarken de karşınızda olacak. Hoşçakalın.
27: Birden fazla ihtimal var. Böyle bir olay neden yaşanmış olabilir? Öncelikle frenleme problemi olabilir. Tekerlek frenleri yeterli yavaşlamayı sağlayamamış olabilir. Bu ters itki diye bir konu vardır. 767 olduğu için uçak. Motorlardan biri veya ikisi ters etkiyi zamanda sağlayamamış olabilir. Bu da ağır bir kargo uçağının duruma mesafesini ciddi etkileyebilir. Islak ve kaygan pist olabilir. Yüksek iniş hızı yaşanmış olabilir. Geç temas durumu da olabilir. Mesela uçak pistin başına yakın değil de daha ileriye, biraz daha ileriye teker koyduysa frenler normal çalışsa ve duracak mesafe yetersiz kalabilir. İniş takımı problemi olabilir. Mesela bu da daha çok tekerlek veya iniş takımıyla ilgili mekanik bir arıza da mümkün. Rüzgar hava koşullarında tailwind diyoruz biz buna, arka rüzgar. Uçağın pist üzerindeki yer hızını arttırabilir. Pilotaj ve operasyon faktörü doğrudan söylemek istemiyorum ama burada yaklaşma hızı veya touchdown noktası, frenleme veya reverse kullanımı birçok parametrenin soruşturulması gerekiyor. Yani burada aslında birden fazla faktör var. Evet. Biraz yüksek hız, ıslak pist, geç teker koyma, bunların hepsinin bileşimi de olabilir. Yani bu tür bir pistten çıkma için aslında ben size bütün sebepleri saydım. Bunlardan hangisi daha büyük ihtimal denirse de frenleme problemi, ıslak kaygan pist, yüksek iniş hızı veya iniş takımında olan bir problem rüzgar hava koşulları da etkileyebilir. Mesela uçağın pisti tamamen geçip dışarı çıkması veya sonrasında araçlara çarpıp yangın çıkması frenleme çalışmada anlamına gelmiyor. Yani uçağın pistin sonunda hala yüksek kinetik enerjisi kalmış olabilir. Arka rüzgar uçağın pist üzerindeki yer hızını arttırabilir. Yani burada arka rüzgarla beraber pistin kaygan olması, inişin de yüksek, yani iniş hızının da yüksek olması sebep olmuş olabiliyor. Yani normalde inmesi gereken bir hız arka rüzgar ve ıslak kaygan pistle birleştiği zaman da bu problem yaşanmış olabilir. Frenleme evet. problemi değil tabii. Frenleme problemi demese de yüksek iniş hızı rüzgarla birleşip pistin de kaygan olması durumunda ki havanın kapalı olması da buna sebebiyet verebilir. Bu üç tane faktörün birleşmesi bu durumu da yaratabilir açıkçası. Uçak normal bir hızda inebilir. Pistteki kayganları çok fazla o anda anlayamamış olabilirler. Arka rüzgar da bir anda gelmiş olabilir. Genelde bir savaşçılıkta en tehlikeli olayları buna açık hava türbülansı, rüzgar kiseti veya jet stream diyoruz. Burada arka rüzgar da genelde gözlemlenmeyen, anlık oluşan bir sebep olduğu için o anda oluşup saniyelik bir anda veya 5-10 saniyelik bir aksiyonda bildiremeden bir çaba içerisinde oldukları anlamına gelebilir. Yani o anda uçağı tutundurma çabasından dolayı ayrıca bilgi verememiş, tamamen uçakla ilgilenmiş ve uçak piste tutmak istemiş olabilir. Belli boyuttaki uçaklar, yani tamamen kuyruk türbülansı ağır olan belli bir tonajdaki uçaklar için tamamen aynı prosedürler geçer. Kargo uçaklarında ağır yükün olması ayrıca bir sebep olabilir. Ama kargo uçaklarında yolcu uçaklara göre, tamamen emniyet prosedürlerine göre de belli bir ağırlık tonajına göre yüklendiği için hani burada yolcu ve kargo uçağı olarak ayırmamak, ikisini eş değer olarak değerlendirmek gerekir. Burada uçağın tonajı büyüklüğü önemlidir. Öncelikli olarak kurtarma ve yangın güvenliği önemli. RFF diye bir bilim vardır havalimanlarında. Airport Rescue Firefighter diye geçer. Direkt kendileri müdahale ederler. Onun dışında ikinci olarak olay yerinin korunması gerekiyor. Yani uçağın parçaları, lastik izleri, pist yüzeyi, enkaz, bütün detayların en uygun şekilde değerlendirilmesi ve incelenmesi gerekiyor. Onun dışında uçağın son dakikada yeniden oluşturulur. Yani uçak piste kaç knot hızda geldi? Tekerlekler pistin neresinde bastı? Pilotlar treni ve reverse thrust'ı ne zaman kullandı? Uçak ne kadar sürede yavaşladı? Pistin hangi hızda çıktı? Tabii kare kutu incelenecek tabii ki. Yani bu tabii daha sonraki olan konu. Fren ve motorların testi önemli tabii. Fren sistemi çalışıyor muydu? Lastiklerde problem var.

0: suyu inceleyen ekibin kararı bir kazanın sonucunu verse de bu üç tane kritik nokta bize biraz olsun bilgi verebilir diyeyim ben.
1: NTV Radyo. Reklam.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 NTV Radyo.

0: reklam.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Yeni haftada kuzeyde sıcaklık 2-3 derece azalacak. İstanbul'da Poyraz çok sert, sıcaklık öğle 28, gece 18 derece. Ankara açık 27, İzmir 35, Bursa 31 derece. Antalya'da hava kuru, sıcaklık 40 derece. Marmara az bulutlu, Poyraz çok sert, sıcaklık düşüyor. Edirne 32, Kocaeli 30 derece. İç Anadolu güneşli, rüzgar daha kuvvetli esecek. Eskişehir 27, Kayseri 28 derece. Gece Sivas'ta sıcaklık 10 derece iniyor. Ege'de rüzgar hızını arttırıyor, yer yer kuvvetli esecek. Manisa 34, Muğla ve Denizli 36, Bodrum 34 derece. Akdeniz'de de Adana bölümünde rüzgar kuvvetli, hava güneşli. Adana 38, Mersin 35, Hatay 33 derece. Karadeniz'de sıcaklık Trabzon'da 20, Samsun'da 22 derece iniyor. Doğu Karadeniz'de yağış şiddetli. Özellikle Rize, Artvin kesiminde sel tehlikesi var. Doğu ve Güneydoğu'da karayel kuvvetleniyor. Ardahan'da sağanak var. Erzurum 22, Malatya açık 30, Gaziantep ve Diyarbakır 35 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Müzik arası.

0: İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası şu dakika itibariyle %31'i gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamlıca Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü Elmalı arasında sabah trafiği var. Şavrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Beylikdüzü Cennet Mahallesi. Temde ise Esenyurt Firuzköy arasında bir yoğunluk gözleniyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz.
0: İstanbul yol durumu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 7.
3: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sunar.
1: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 7 Eylül Pazartesi. Ben Zeynep Gül Alp, haberlerle yayındayız. Bugün gündemimizin ilk sırasında Filenin Sultanları'nın tarihi başarısı var. Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya karşısında nefes kesen 5 setlik finali 3-2 kazanan milliler altın madalyayı rakibine bırakmadı. Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Girne açıklarında feribot faciasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylelikle arama kurtarma çalışmalarında 6. kişinin de cesedi bulundu. İstanbul Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin 10 personelini arama çalışmaları da sürüyor. Çalışmalar 720 metre derinlikte gemi enkazının olduğu bölgede yoğunlaştırılmış durumda. Ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu. 2027-2029 yıllarını kapsayan orta vadeli programı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı. Ekonomi yönetimi 2026 yılı sonu için %28,4 enflasyon ve %3,3 büyüme öngördü. Enflasyonun 2029 yılında tek haneye düşürülmesi de hedefler arasında. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek şüpheli sıfatıyla bugün ifade verecek. Gökçek çiftinin yurt dışında bazı şirketlere kayıt dışı para aktardığı iddia ve haberleri üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu da şüpheli sıfatıyla ifade verecek bugün. Davutoğlu'nun ifadeye çağrılma nedeni Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlaması. Davutoğlu bugün saat 15'te Ankara Adliyesi'ne gidecek. Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Amerika'dan iadesi istenen firari Umut Altaş'ın FBI tarafından 2 gün sorgulandığı ve şüphelinin cinayeti ayrıntılarıyla anlattığı ortaya çıktı. Peki o ifadede hangi başlıklar öne çıktı? Birazdan onu da aktaracağız. Okullarda ilk dersleri okula uyum haftasıyla bugün başlıyor, çalıyor. Okul öncesi ilkokul 1 ve ilkokul 5. sınıf öğrencileri yeni eğitim öğretim yılına başlıyor ve hazırlar artık. Diğer kademelerin ise tatili bitirmelerine bir hafta kaldı. Tüm bu gelişmeler ve daha fazlası için NTV Radyo'da sabah haberleri başlıyor. İlk sırada Filenin Sultanları'nın başarısı var. Filenin Sultanları tarih yazmaya devam ediyor. İstanbul'daki finalde İtalya'yı 3-2 yenen Ay Yıldızlılar üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.
4: Filenin Sultanları yine Avrupa'nın en büyüğü oldu. Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya karşısında nefes kesen 5 setlik finali 3-2 kazanan milliler altın madalyayı rakibine bırakmadı. Sinan Erdem spor salonundaki mücadelenin ilk setini İtalya 25-16 kazandı. Ay Yıldızlılar ikinci sette 25-22 galip gelerek skoru eşitledi. İtalyanlar üçüncü seti 25-12 kazanarak şampiyonluğa yaklaştı. Ancak Sultanlar pes etmedi. 25-20'lik 4. setle rüzgarı arkasına alan Türkiye, final setini 15-10 kazanarak üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Milletler Ligi'nden sonra Avrupa şampiyonu da olan Sultanlar, 15 bin taraftarının önünde zafere ulaşarak büyük sevinç yaşadı.
5: Yaz başında belirlediğimiz hedeflerin hepsine ulaştık takım olarak. Bugün de inanılmaz bir seyirci vardı. Çok güzel bir atmosfer içerisinde maçı oynadık. Seyir zevki de çok güzel bir maç oldu. Zaman zaman oyunda düşsek bile seyircinin o desteği, bize olan inancı bizi oyuna geri döndürdü diyebilirim. 2-1'den gelip 3-2 tekrardan kazanıp İtalya'ya karşı ikinci kez Avrupa şampiyonu olduğumuz için çok mutluyuz.
6: İki kupayla kapattığımız için çok mutluyuz gerçekten. Zaten çok zor bir maç olacağını biliyorduk. İnişli çıkışlı olmasına şaşırmadık.
4: 28 sayıyla finalin en skorer oyuncusu olan Melissa Vargas, turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi. Baş antrenör Daniele Santarelli takımıyla gurur duyuyor.
7: Bugün ülkeme karşı kazandım. Ancak ben sahip olduğum her şeyi Türkiye için veriyorum. Bu takımın daha iyi olması için elimden geleni yapıyorum. Oyuncular da gösterdikleri çabayla beni karşılıksız bırakmıyor. Bu takımda gurur duyuyorum.
4: Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak Ay Yıldızları kutladı.
8: Son topa kadar mücadele eden, bırakmayan bu takımı alnından öpüyorum. Bu takım bu ülkeye yaşanabilecek tüm güzellikleri yaşattı. Bu takım bu ülkenin takımı. Bu takıma herkes sahip çıkmalı. Çünkü gençlere rol model, örnek insanlar ve yaşanabilecek tüm gururları yaşattılar.
9: İki defa geriye düştük ama kazanmayı bildik. Biliyorsunuz biz Türkler sonuna kadar biz bitti demeden bitmez.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Avrupa şampiyonu olan Sultanları tebrik etti. Milli takımın zaferi yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Bir bakışta taktın beni. Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan filenin sultanları, Los Angeles'ta düzenlenecek 2028 yaz olimpiyat oyunlarına katılmaya hak kazandı.
1: Girne açıklarındaki faciayla devam edelim. Feribot faciasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylelikle arama kurtarma çalışmalarında 6. kişinin de cesedi bulundu. Açıklamayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel yaptı. Cansız bedenine ulaşılan kişinin 55-60 yaşlarında bir erkek olduğunu duyurdu. Kimlik tespiti için çalışmalara başlandığını da söyledi. Girne'deki feribot faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Aranan kişilerin sayısı da 14'e düştü. Başbakan Ünal Üstel arama çalışmalarının 24 saat devam ettiğini vurguladı. İstanbul Silivri açıklarında ise Asu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin 10 personelini arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar 720 metre derinlikte gemi enkazının olduğu bölgede yoğunlaştırılmış durumda.
10: Tuğberk İmamoğlu gemisinin ön tarafına ait
11: gemi bulunmuş ama çocuklarımızın bulunmasıyla ilgili herhangi bir bilgi alamadık.
12: Kayıp gemi mürettebatının yakınlarının bekleyişi, Silivri sahilinde aramaların 5. gününde de devam etti. Aileler, yapılan arama kurtarma çalışmalarından düzenli olarak bilgilendirildi.
13: Deniz kuvvetlerini yaptı.
12: Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olduğu değerlendirilen iki can salından biri de bulundu. Diğer can salını arama çalışmaları devam ediyor. Kayıp yakınları, mürettebatın bu can salında olabileceği umudunu koruyor. Milli Savunma Bakanlığı aramaların aralıksız devam ettiğini açıkladı.
14: Geminin biraz parçalanmış olduğunu, yaşam alanının biraz daha sağlam kaldığı gibi görünüyor. Bu da bize bir umut veriyor. Yani yaşam alanı sağlam kalmışsa bu insanlar içinde olabilir.
12: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın TCG Akın gemisinin gelişmiş sonar sistemleri ve uzaktan kumandalı su altı aracı ROV devrede. Bu çalışmalar sonucunda 4. günde kaza bölgesinin 50 metre yakınında 720 metre derinlikte Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazı tespit edilmişti. Enkazın bulunmasının ardından kayıp 10 mürettebata ulaşılması için yürütülen çalışmalara bu yönde ağırlık verildi. 720 metre derinlikte insanlı dalış mümkün olmadığı için ROV'lar yani su altı robotları hız kesmeden çalışmayı sürdürüyor.
1: Türkiye'nin ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu. Orta vadeli program açıklandı. Ayrıntıları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu. Ekonomi yönetimi 2026 yılı sonu için %28,4 enflasyon ve %3,3 büyüme öngördü. Enflasyonun 2029 yılında tek haneye düşmesi de hedefler arasında.
15: 2026'da %28,4 olarak gerçekleşmesini öngördüğümüz enflasyonun 2027 yılında %21'e, 2028 yılında %13,5'e, 2029 yılında ise %9'a gerileyerek program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz.
12: Ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu. 2027-2029 yıllarını kapsayan orta vadeli programı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı. Enflasyon, büyüme ve işsizliğe dair beklentileri paylaştı. Büyüme beklentisi bu yıl için %3,3 olarak öngörüldü. Büyüme tahmini 2027 için %4,2, 2028 için %4,6 ve 2029 için %5 oldu. Sonunda bu yılki işsizlik tahmini %8,1 olarak öngörüldü. 2027'de %8, 2028'de %7,8, 2029'da ise %7,6 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da savaşın enflasyon üzerindeki baskısına işaret etti.
16: Enflasyon bütün konjonktürlerde bırakın düşmeyi kontrolden çıkabilirdi, çıkmadı. Önemli şoklarla karşı karşıya kaldık. Kontrolden çıkmaması önemliydi.
17: Bu etkinin 7 puana yakın olduğunu hesaplıyoruz. Enflasyon görünümünde karamsarlığa sebep olacak bir revizyon olarak da açıkçası değerlendirmiyoruz.
12: Orta vadeli program hedefleri arasında 2,1 milyon ilave istihdam yaratmak ve sosyal konut yatırımlarının %150 artırılması da var. Eğitim enflasyonuna ilişkin değerlendirme yapan Şimşek, özel okullarda fahiş fiyat artışları olduğunu söyleyerek denetimlerin Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK tarafında olduğunu hatırlattı.
1: Cumhurbaşkanlığı kabinesi yeni haftada Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda terörsüz Türkiye süreci, bölgesel gelişmeler ve ekonomi başlıklarının değerlendirilmesi bekleniyor.
12: Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Terörsüz Türkiye süreci, ekonomideki gelişmeler ve dış politikada yaşananlar masada olacak. Terörsüz Türkiye sürecinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık ettiği Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını 24 Ağustos'ta yapmış, 4 alt komisyon kurulmasına karar verilmişti. Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu'yla Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonlarının kurulma aşamasındaki çalışmaların değerlendirilmesi bekleniyor. Sahadaki son duruma ilişkin de kabine üyeleri de bilgilendirme yapılacak. Dış politikadaki bölgesel gelişmelerin yanı sıra Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş da değerlendirilecek başlıklardan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta Şangay İşbirliği Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmenin detaylarının da masada olması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yaşanan ve petrol fiyatlarındaki artışa neden olan çatışmalar da kabinenin gündeminde olacak. Hürmüz Boğazı'ndaki son durum, bölgesel ve ekonomik etkileri ele alınacak. Ekonomideki gelişmeler ve orta vadeli programda kabinede değerlendirilecek konular arasında. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan 500 bin sosyal kiralık konut projesinin İstanbul'daki teslim sürecinin de değerlendirilmesi bekleniyor.
1: DEM Parti 5. olağan kongresini gerçekleştirdi. Kongrede terörsüz Türkiye mesajları verildi. DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları, barışı tesis etmek herkesin sorumluluğudur dedi. Tuncer Bakırhan'sa ihtiyaçlara cevap verecek bir parti yönetiminin oluşturulacağını söyledi.
12: DEM Parti 5. olağan kongresi Ankara'da gerçekleştirildi. Genel başkanlık seçiminde partinin mevcut eş genel başkanları aday olarak yer aldı. Konuşmalarında terörsüz Türkiye sürecine yönelik mesajları dikkat çekti.
18: Bu süreci büyütmek, kalıcı barışı tesis etmek hepimizin insani, vicdani, siyasi ve toplumsal görevidir. Barışı kazanmak hepimizin ortak geleceğini kazanmaktır. Silahların susması demokrasi mücadelesini büyütmek için muazzam olanaklar açıyor. Bunu en güçlü şekilde hep birlikte değerlendirmeliyiz.
19: Cumhurbaşkanı da, Cumhur İttifakı da bu sürece ne diyor? Türkiye 100 yılı diyor. Emin olun, bu süreci layıkıyla başarıya ulaştırabilirsek gerçekten 100 yıl Türkiye'nin olacak. Güçlü ve büyük Türkiye'ye inanıyoruz. Güçlü ve büyük Türkiye demokratik olan, bütün kimliklere ve inançlara eşit mesafede duran bir düzlemde mümkündür.
12: Yeni Mahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede Bakırhan, geleceğe yönelik ihtiyaçlara cevap verecek bir parti yönetimi oluşturulacağı mesajını verdi. Kongrede Genel Başkanlığa Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan yeniden seçildi.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 kişi tutuklandı. Bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararı oluşturulduğu iddiasıyla Perşembe günü operasyon düzenlenmişti. 6 şüpheli için de adli kontrol kararı verildi. Tutuklanan isimler arasında İBB Satın Alma Daire Başkanı Mustafa Sökmen ve Üsküdar Belediye Meclisi üyesi Ekrem Baki de vardı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu ve gelini savcılığa ifade verecek bugün. Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Gökçek çiftinin yurt dışında bazı şirketlere kayıt dışı para aktardığı iddia ve haberleri üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlatmıştı. 29 Ağustos'ta başlatılan soruşturmanın ardından geçen hafta pazartesi günü iddiaları haberleştiren gazeteci Murat Ağrel tanık olarak ifade vermişti. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise aynı soruşturma kapsamında 4 Eylül Cuma günü şüpheli sıfatıyla yaklaşık 2 saat ifade verdi. Gökçek'in ifade işlemlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ahmet ve Hülya Gökçek'in ifade için çağrıldığını duyurmuştu. Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu da şüpheli sıfatıyla bugün ifade verecek. Davutoğlu'nun ifadeye çağrılma nedeni ise Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlaması. 2021 yılında Bingöl'de kaydedilen bir görüntüde sarf ettiği sözler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Davutoğlu bugün saat 15'te Ankara Adliyesi'ne gidecek. Hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle şüpheli sıfatıyla ilgili savcıya ifade verecek. Gülistan Doku soruşturmasında Amerika'dan iadesi istenen firari Umut Altaş'ın FBI tarafından 2 gün sorgulandığı ortaya çıktı. Şüpheli bu sorgulanmada cinayeti ayrıntılarıyla anlattı. Gülistan'ın araç içinde valinin oğlu tarafından öldürüldüğünü, cansız bedenini de birlikte bagaja taşıdıklarını söyledi.
12: Cinayete tanık oldum. Gülistan Doku'yu araçta silahla öldürdü. Cansız bedenini birlikte bagaja taşıdık. Bu ifadeler firari şüpheli Umut Altaş'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde FBI tarafından yapılan sorgulamasından. Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan firari şüpheli Umut Altaş, eski vali Tuncay Soner'in oğlu Mustafa Türkay Soner'in arkadaşıydı. İadesi istenen şüpheli için kapsamlı bir soru seti hazırlandı. Amerikan makamlarına gönderildi. FBI tarafından 2 gün sorgulanan Umut Altaş cinayeti ayrıntılarıyla anlattı. Buna göre Umut Altaş, Mustafa Türkay Soner'le birlikte Gülistan Doku'nun bulunduğu yere gitti. Gülistan'ı köprü kenarında görüp araçlarını aldılar. Soner sürücü koltuğunda, Gülistan arka koltukta oturuyordu.
20: Gülistan Doku araç içinde bizi, beni rahat bırakın, neden beni takip ediyorsunuz şeklinde uyardı. Tartışmanın ardından çığlık atmaya başladı. Daha sonra Mustafa Türkay Soner torpido gözünden siyah renkli bir tabanca çıkardı ve Gülistan Doku'yu vurdu.
12: Şüpheli, genç kızın cansız bedenini bagaja taşıdıklarını, ardından Mustafa Türkay Soner'in vadinin koruma görevlisi Şükrü Eroğlu'nu telefonla aradığını belirtti.
20: Soner ve Eroğlu yaklaşık 15-20 dakika görüştü. Ben konuşmanın dışında tutuldum. Mustafa Türkay Soner bana, sus kimseye bundan bahsetme dedi. Bu meselenin ortadan kalkmayacağını söylediğimde babam bu işi halledecek ve ortadan kaldıracak dedi.
12: Umut Altaş, Soner'den aldığı bilgiye göre Gülistan Doku'nun cansız bedeninin Pertek yolunun kenarına gömülmüş olabileceğini söyledi. Cinayet sonrası köprüye döndüklerini ve Mustafa Türkay Soner'in bu sırada kameraların kayıt yapmayacağını söylediğini anlattı. Ayrıca Soner'in kendisini tehdit ettiğini ve benim gücümü biliyorsun. Seni ve aileni öldürebilirim. Biz ailece devletiz. Bize hiçbir şey yapamazlar dediğini belirtti. Dönemin Tunceli valisini olayı örtbas etmek ve oğlunu adalete teslim etmemekte suçladı.
1: Bir süredir kanser tedavisi gören DEM Partili Ağrı Belediye Eş Başkanı Mehmet Akkuş hayatını kaybetti. Açıklamayı DEM Parti sosyal medya hesabından yaptı. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kanser tedavisi gören Ağrı Belediye Eş Başkanı Mehmet Akkuş'un kurtarılamadığı bildirildi. Açıklamada Akkuş'un ailesine başsağlığı dilendi. 57 yaşında hayatını kaybeden Mehmet Akkuş, 2024 yerel seçimlerinde Ağrı Belediye Eş Başkanı seçilmişti. Evinde hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç'ın cenaze programı belli oldu. Bugün İstanbul Muhsin Ertuğrul sahnesinde bir tören düzenlenecek. Cenaze töreni ise salı günü Ankara'da. Kılıç'ın güvenlik kamerasına yansıyan son görüntüsü de ortaya çıktı. Kesin ölüm nedenini belirlemek için ise incelemeler sürüyor.
12: Özlem Esmergül, erkek arkadaşı Serhat Kılıç için duygu dolu bir mesaj yayınladı. Sevgisini bu sözlerde anlattı. ani kaybından dolayı duyduğu üzüntüyü paylaştı. Usta sanatçı Serhat Kılıç'ın cenaze programı belli oldu. İstanbul Muhsin Ertuğrul sahnesinde bugün öğlen saat 12'de tören düzenlenecek. Salı günü Ankara'da Ahmet Hamdi Akseke Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Kılıç'ın cenazesi Karşıyaka mezarlığına defnedilecek.
0: Çok ani bir kayıp oldu. Çok üzgünüz. Bütün camia olarak da çok üzgünüz. Sevenleri sürekli bize mesajlar atıyorlar.
12: Serhat Kılıç, İstanbul Kağıthane'deki evinde ölü bulunmuştu. Göz çevresinde, kol ve bacaklarında morluklar tespit edildi. Herhangi bir darp izi yoktu. Sanatçının bir süredir çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği belirtildi. Kesin ölüm nedeni araştırılıyor.
21: Ergun abi! Ay çok güzel bir çalan. Nedir? Yeni mi bu?
12: 80'lerin plakçı Ergun'u, kış uykusunun İmam Hamdi'si, canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan oyuncu 51 yaşındaydı. Ünlü oyuncu ayrıca Mozart'ın Sihirli Dünyası, Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'nda da Mozart rolünü üstlenmişti. Kılıç o rol için bu ifadeleri kullanmıştı.
22: Aynı anda 2000 kişiye, 2000 çocuğa ve ebeveynine asla dinleme fırsatı bulamayacakları, dinlerken bilgi sahibi olmakta zorlanacakları çok önemli klasik eserleri ve Mozart'ı birkaç saatliğine de olsa anlatmış, tanıtmış, en azından küçük birer çengel atmış oluyoruz.
2: NTV Radyo.
1: Dış gündemle devam edelim. Almanya'da aşırı sağın yükselişi Saksonya-Anhalt seçimleriyle yeni bir boyut kazandı. AfD oyların %44'ünü alarak açık ara birinci oldu. Parti hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamasa da sonuç hem Başbakan Friedrich Merz muhafazakarları için ağır bir yenilgi hem de AfD için tarihi bir başarı oldu. Uzmanlara göre sonuç AfD içindeki daha radikal kanadı cesaretlendirebilir ve partinin Almanya genelindeki yükselişini daha da hızlandırabilir. Amerikan heyeti Rusya'dan sonra Ukrayna'ya gitti. Başkent Kiev'de Ukrayna lideri Zelenski'nin katıldığı görüşmenin ilk turu da sona erdi. Ukrayna lideri Washington temsilcilerinin müzakere sürecini fiili olarak başlattığını açıkladı. Witkoff ise görüşmelerden umutlu olduğunu belirtti.
23: Amerikan heyetinin Rusya'dan sonraki durağı Ukrayna'nın başkenti Kiev oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner, Kiev'de Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski ile bir araya geldi. Witkoff ve Kushner Moskova'dan sonra Polonya'ya, oradan da trenle Kiev'e gitti. Zelenski ABD heyetini Aziz Sofya Katedrali'nin önünde karşıladı. Ardından taraflar arasında görüşmeye geçildi. Ukrayna lideri sadece savaşı sona erdirmek değil, aynı zamanda güvenlik garantisi talep ettiklerini de tekrarladı. Kushner da ABD Başkanı Trump'ın uzun vadeli bir barış arayışında olduğunu belirtti. Witkoff ise Zelenski ve beraberindeki heyetle yapılan görüşmeyi çok verimli olarak tanımladı. Amerikalı temsilci, cesaretlendik ve gerektiği kadar çalışmaya devam etmeye hazırız dedi. Ukrayna lideri görüşmelerin ilk turunun sona erdiğini aktardı. Taraflar savaşın sona erdirilmesi için ABD, Rusya ve Ukrayna arasındaki olası üçlü görüşmenin önemini vurguladı. Zelenski, ABD ile birlikte İngiltere, Fransa ve Almanya'dan temsilcilerin katılımıyla bir görüşmenin daha yapılabileceğini aktardı. Zelenski, Witkoff ve Kushner görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı da düzenledi. Ukrayna lideri Witkoff ve Kushner'ın müzakere sürecini fiili olarak başlattığını aktardı. Çözülmemiş en önemli konu toprak dedi. Zelenski, Amerikan heyetinin Ukrayna ziyareti sırasında Rus saldırılarının azaldığını söyledi. Ukrayna lideri savaşın yüksek ihtimalle kış aylarında da devam edeceğini belirtti. Zelenski, son bir yılda Ukrayna'nın hava savunma sistemi alanında geliştiğini de açıkladı. Avrupa ve ABD'nin desteğiyle gelecek yıl hava savunması anlamında daha güçlü olacaklarını söyledi.
1: Gazze'de aileler 2 yıldan uzun süredir bekledikleri yakınlarının cenazelerine nihayet kavuştu. İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazından çıkarılan yaklaşık 100 kişinin cenazesi ailelerine teslim edildi. Önce anma töreni yapıldı, sonra cenazeler defnedildi. Ancak halen enkaz altında çıkarılmayı bekleyen binden fazla kişinin cenazesi olduğu tahmin ediliyor.
12: Filistin bayraklarına sarıldılar. Yakınları üzerlerine fotoğraflarını yerleştirdi. Mumlar yaktı. İsrail saldırıları sonucu yaşamını yitiren ve enkaz altında kalan yaklaşık 100 kişinin cenazesi ve cenazelerden arda kalanlar ailelerine ulaştırıldı. Akşam namazının ardından düzenlenen törende mumlar yakıldı, cenazelerin üzerine çiçekler bırakıldı. Ertesi gün yapılan toplu cenaze töreniyle yaklaşık 100 kişinin cenazesi toprağa verildi. Filistinli gazetecilere göre cenazeler arasında 70 çocuk da bulunuyor. Çalışmalar, İsrail'in Gazze yönelik saldırıları sırasında yıkılan binaların altında bulunan Filistinlilerin cenazelerini çıkarmaya yönelik proje kapsamında yürütülüyor. Projenin ikinci aşaması, Gazze kentinin yanı sıra Gazze şeridinin kuzey ve orta kesimlerindeki 147 yıkılmış evi kapsıyor. Bu bölgelerde yaklaşık 1072 kişinin cenazesinin enkaz altında bulunduğu tahmin ediliyor. Kasım 2025'te başlatılan projenin ilk aşamasında ekipler 54 yıkılmış ev ve binadan yaklaşık 333 kişinin cenazesini ve cenaze kalıntılarını çıkardı.
1: Amerika'da Amazon'a ait kargo uçağı Miami Uluslararası Havalimanı'nda iniş sırasında pistten çıktı. Araçlara çarpan uçakta yangın çıktı. Kazada en az 5 kişi yaşamını yitirdi. 3'ü ağır, 5 kişi de yaralandı. Pilot ve yardımcı pilotun da kırıma uğrayan uçakta mahsur kaldığı açıklandı.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kargo uçağı iniş sırasında pistten çıktı, yerdeki araçlara çarptı. Kaza ABD'nin Florida eyaletindeki Miami Uluslararası Havalimanı'nda meydana geldi. Prime Air'ın 7598 sefer sayılı uçuşunu gerçekleştiren uçak, Porto Rico'nun San Juan kentinden havalanmıştı. Boeing 767 tipi ve 32 yaşındaki uçak, inişin ardından pistten çıkarak çevredeki araçlara çarptı. Kazanın ardından uçakta yangın çıktı. Gökyüzünü kısa sürede yoğun siyah duman kapladı. Uçağın çarptığı araçlarda da mahsur kalanlar oldu. Çok sayıda kişinin yaralandığı olayda yaşamını yitirenler de var. Olay sonrası bölgeye 60 itfaiye aracı ve yaklaşık 200 acil durum personeli sevk edildi. Pilotların inişten önce acil durum alarmı vermediği de kaydedildi. Ayrıca pilot ve yardımcı pilot da uçakta mahsur kalmıştı. Ekipler yoğun çabalar sonucu pilotları uçaktan çıkarmayı başardı. Uçaktan sızan yakıt nedeniyle çalışmalar güçlükle yürütüldü. Havalimanında uçuşlar kısa süreliğine durduruldu. 250'den fazla uçuş ertelendi. ABD Federal Havacılık İdaresi kazayla ilgili soruşturma başlattı.
1: ÖSYM tarafından düzenlenen kamu personeli seçme sınavı maratonunun ilk bölümü sona erdi. Sınav 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde toplam 145 sınav merkezinde düzenlendi. Saat 10.15'te başlayan sınavda genel yetenek, genel kültür oturumu gerçekleştirildi dün. Başvuru yapan 1.708.329 adaydan sınava katılanlar 120 soruyu 130 dakika içinde yanıtlamaya çalıştı. Sınav 12.25'te sona erdi. KPSS alan bilgisi sınavları ise 12-13 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Okula uyum haftası bugün başlıyor. Okul öncesi 1. ve 5. sınıf öğrencileri 2026-2027 eğitim öğretim yılına bir hafta erken başlayacak. Hedef öğrencilerin ve velilerin okula uyumunu sağlamak.
12: 2026-2027 eğitim öğretim yılı başlıyor. Okullarda ilk dersleri okula uyum haftasıyla çalacak. Okul öncesi, ilkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri yeni eğitim öğretim yılına bir hafta erken başlayacak. Okul öncesi eğitim programında uyum haftasıyla ailelerin eğitim sürecine etkin katılımı, çocukların okulda öğrendiklerini günlük yaşamındaki deneyimiyle ilişkilendirmesi hedefleniyor. 1. sınıf öğrencilerinin ise okul müdürünü, öğretmenlerini, personeli, okul ve rutinlerini tanımaları amaçlanıyor. Gereksinimlerini ifade etmeleri ve yaşlarına uygun sorumluluklar üstlenmesi de hedefler arasında. Ortaokul 5. sınıf programında da öğrencilerin ortaokulun yeni düzenini, branş öğretmenlerini, öğrenme ortamlarını ve yardım yollarını tanımaları uyum haftasının amaçlarında. Öğretmenler ve akranlarıyla sağlıklı iletişim kurmaları, aidiyet geliştirmeleri ve derse sorumluluklarını giderek daha düzenli biçimde yönetmeleri de planlar arasında. 11 Eylül'e kadar sürecek okula uyum haftasında okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri 5, ortaokul 5. sınıf öğrencileri 3 gün okula gidecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullarda 1. dönemse 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak.
1: İstanbul Mudanya seferini yapan İDO'ya ait deniz otobüsü Mudanya iskelesine yanaştığı sırada iskeleye çarptı. Yolcuların yaşadığı panik anları kameralara yansıdı ve cep telefonlarıyla çekildi o anlar. Kaza 20-30 sıralarında meydana geldi. İstanbul'da Mudanya'ya sefer yapan İstanbul deniz otobüslerine ait deniz otobüsü henüz belirlenemeyen nedenle iskeleye çarptı. Çarpmanın etkisiyle deniz otobüsünün ön kısmında hasar meydana geldi. Kazanın ardından deniz otobüsünde bulunan yolcular panik yaşadı. Olayda yaralanan olmadı. Kaza sonrasında yolcular arasında panik yaşandı dedik. Olayla ilgili de inceleme başlatıldı. Eskişehir'de sanayi sitesinde iki katlı bir yapı malzemeleri satan işletmede yangın çıktı. Tepebaşı ilçesinde yoğun dumanı görenlerin ihbar üzerine işletmeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirdiği öğrenildi. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm işletmeyi sardı. Alevlerin büyümesi üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü işletme çevresindeki güvenlik tedbiri alırken toplumsal olaylara müdahale aracı TOMA da itfaiye ekiplerine destek verdi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Antalya'da ise orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın Seriki ilçesi Akbaş mahallesindeki ormanlık alanda çıktı. Dumanı görenler yetkililere haber verdi. Kısa sürede alevlerle mücadele başladı. Yangında 5 uçak ve 15 helikopter kullanıldı. 78 iş makinesi ve 450 personelle de karadan müdahale edildi. Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen bir orman işçisi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek son bir haftada 9 orman yangınına yönelik soruşturmada 2 şüphelinin tespit edildiğini duyurdu. Bakan Gürlek 30 Ağustos 6 Eylül tarihleri arasında çıkan 9 orman yangınına yönelik yürütülen soruşturmalara ilişkin sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Tespit edilen 2 şüpheliden birinin tutuklandığını, diğerinin adli kontrol tedbiri ile uygulandığını belirtti. Adalet Bakanı 1 Haziran itibarıyla 27 ilde meydana gelen 103 yangına yönelik yürütülen soruşturma 70 şüphelinin tespit edildiğini, bunlardan 16'sının tutuklandığını ifade etti. 32 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanırken 2 kişi hakkındaysa yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul Esenler'de hakkında 64 yıl hapis cezası bulunan bir hükümlü sosyal medyada canlı yayın tutkusundan vazgeçemedi. Saklandığı ev tespit edildikten sonra kısa süre sonra da yakalandı. Hükümlü o sırada da canlı yayındaydı.
5: Evimin kapısı çalıyor, açmıyorum.
6: 215 suç kaydı vardı. Hakkında farklı mahkemelerce verilmiş 64 yıl kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunuyordu. Hürrem ismiyle bilinen Gülüsten Kurt bu duruma rağmen sosyal medya yayınlarından vazgeçmedi. Saklandığı evin yeri tespit edildi. Canlı yayın yaparken polis baskınıyla yakalandı.
5: O de gitti Hürrem.
6: İstanbul Esenler'deki baskın kameraya böyle yansıdı. Gülüsten Kurt'un İstanbul, İzmir ve Bursa'da çoğunluğu evden, kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık olmak üzere resmi belgede sahtecilik, yalan beyanda bulunma gibi suçlara karıştığı belirlendi. Hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
1: Türkiye'nin fuarcılık serüvenini başlatan İzmir İnternasyonel Fuarı 95. kez kapılarını açtı. Birçok sektörden firmanın yer aldığı fuar, kültür, sanat ve eğlence etkinlikleriyle ziyaretçilerini ağırlayacak.
12: Kültür Park'ın ışıkları İzmir İnternasyonel Fuarı için 95. kez yandı. Fuarın açılışı Atatürk Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Oda Orkestrası'yla Halk Dansları Topluluğu geceye renk kattı.
7: Fuarın ilk yüzyılında dünya İzmir'e geldi. İkinci yüzyılında İzmir'in dünyaya söyleyeceği çok daha fazla söz olacak. Üretimi, ticareti, kültürü, sanatı, gençlerimizin yaratıcılığını, bu şehrin özgür ruhunu ve dayanışma kültürünü dünyayla daha güçlü biçimde buluşturacağız.
12: Birçok sektörden firmanın yer aldığı fuarda kültür, sanat ve eğlence etkinlikleri düzenleniyor. Konser, tiyatro ve stand-up gibi farklı gösterilerin yanı sıra teknoloji ve oyun deneyimleri sunuluyor. İzmir İnternasyonel Fuarı 13 Eylül'e kadar her gün 16 ve 23 saatler arasında açık. Giriş için öğrenci bileti 50, tam bilet ise 100 lira.
2: NTV Radyo Türkiye'nin haber radyosu.
4: İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %49'u gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Mustafa Kemal bağlantı yolu Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Ataşehir Elmalı arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Haremdere Küçükçekmece, TEM'de ise Esenyurt Halkalı arasında bir yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
4: İstanbul yol durumu.
8: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
9: Mobile Systems.
10: Reklam.
24: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
25: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
26: 1500'den fazla markanın yer aldığı ev ve mutfak eşyaları sektörünün lider fuarı Zücex 9-12 Eylül'de TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz kayıt için Zücex.com.
27: Mobiliz araç içi mobil kamera anlık canlı izleme özelliğiyle sürücü davranışlarını iyileştirin, sürüş güvenliğini artırın. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz, araç
28: takipte. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
29: Bankart, seni düşünür o.

0: para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
3: Maksimumdan şiir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte. 25 yıldır sana maksimum.
4: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
2: Mobile Systems.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
4: Doğa konuşmaları.
5: Gökyüzüne baktığımızda o yerinde ise her şey yolunda dediğiniz, öncelikle aradığınız bir şey var mı? Bu soruyu gökyüzü gözlemcisi ve astronomi öğretmeni Burcu Parmağa sorduk.
6: Büyük Ev Ablu Kadın'ın bu şarkısı benim de çok hoşuma gidiyor. Çünkü benim de aslında içimden söylediğim bir söz bu gerçekten. Yani geceleri bazı takım yıldızlar var. Özellikle Orion takım yıldızı mesela. Orion'un belinde 3 tane yan yana yıldız bulunur. Ben kışın gökyüzünde o 3 yıldızı yan yana görebildiğim zaman tamam, her şey yolunda. Hayat olması gerektiği gibi devam ediyor diye düşünürüm. Veya yazın gökyüzüne baktığımızda 3 parlak yıldızı vardır, tam tepemizde görürüz. Dinleyicilerimiz bu akşam da gökyüzüne baktıklarında tepede göreceklerdir. Yaz üçgeni denir bu 3 yıldıza. Ben bunları gördüğüm zaman, hele bir de ışık kirliliği olmayan bir yerde içinden Samanyolu'nun geçişini görüyorsam tamam derim, her şey yolunda. Bunu biraz şeye benzetiyorum. İnsanların dalga dinlediklerinde huzur duyması veya ateşi izlerken huzur duyması, bu takım yıldızları görünce de tıpkı bu şarkıdaki gibi bir hisse kapılıyorum ben de.
4: Doğa konuşmaları.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
7: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
8: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kars-Kazman yolunun 8-12. kilometrelerinde ve Kızılcahamam-Ankara yolunun 17-20. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
1: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
2: Mobile Systems.
0: Tek reklam.
9: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
10: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
9: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam. NTV Radyo. Reklam.
11: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank.
12: Tekstil dünyasının kalbi Textivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
13: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
14: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
2: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
15: Evlenmeye niyetim yok.
16: Bunlar çok zengin ha. Ve
17: Mehmet'imiz bekar.
18: Mürüvvetini görmeden mi toprağa koyacaksın beni?
19: Hayır tabii ki öyle bir şey istemiyorum.
18: Evleneceksin yani.
20: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
21: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.
22: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 iş.

0: Mobiliz dijital takograf çözümü TakoWise'da araç ve sürücü günlük seyahat detaylarının merkeze aktarılması sayesinde yasal gerekliliklere anında uyum sağlayın. Mobiliz, yolun ötesinde.
1: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara, bankanın güzeli.
6: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
7: Reklam.
8: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
9: Mobile Systems.
10: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
11: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Ayten Taşağal'ın Türk mitolojisinden yola çıkarak yazdığı Bozkır'ın Sonsuz Yankısı isimli romanı kısa süre önce Kronik Kitap'tan yayımlandı. Ayten Taşağal Adapazarı doğumlu. Çocukluğunun bir bölümü Almanya'da geçmiş. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Bölümü mezunu olan Ayten Taşağal, muhtelif üniversitelerde uzman kütüphaneci olarak görev yaptı. Taşağal, çalışma hayatının yanı sıra halen Anadolu Üniversitesi Açık Öğrenim Fakültesi Tarih Bölümünde öğrencilik yapmakta. Bozkır'ın Sonsuz Yankısı fantastik bir roman. Türk dili ve edebiyatı alanında uzmanlaşan İdil, eski Türk alfabeleri üzerine yaptığı araştırmalar sayesinde kendisini Moğolistan'ın uçsuz bucaksız bozkırlarında bulur. Bir belgesel çekimi için çıktığı bu yolculuk çok geçmeden hayatının yönünü değiştirecek gizemli bir serüvene dönüşür. Uzun zamandır gördüğü rüyalar, anlam veremediği işaretler ve geçmişten gelen fısıltılar onu bozkırın kalbinde yanan bir ateşe doğru sürükler. İdil gözlerini açtığında artık bildiği dünyada değildir. Eski Türklerin hüküm sürdüğü bir çağda bulur kendini. Burada aşkın, savaşın ve kaderin tam ortasında yer alacaktır. Kadim Türk hikayelerinin bir parçası olan İdil, tarihin hem tanığı hem de aktörü haline gelir. Kendi kimliğini, köklerini ve kaderini keşfetmeye çalışan genç kadın, Bozkır'ın derinliklerinde geleceğini değiştirecek bir hakikatin izini sürer. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
10: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
6: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
12: Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım ve heyelana karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
6: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
13: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
12: Filenin Sultanları tarih yazmaya devam ediyor. İstanbul'daki finalde İtalya'yı 3-2 yenen Ay Yıldızlılar üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.
14: Filenin sultanları yine Avrupa'nın en büyüğü oldu. Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya karşısında nefes kesen 5 setlik finali 3-2 kazanan milliler altın madalyayı rakibine bırakmadı. Sinan Erdem spor salonundaki mücadelenin ilk setini İtalya 25-16 kazandı. Ay Yıldızlılar ikinci sette 25-22 galip gelerek skoru eşitledi. İtalyanlar 3. seti 25-12 kazanarak şampiyonluğa yaklaştı. Ancak Sultanlar pes etmedi. 25-20'lik 4. setle rüzgarı arkasına alan Türkiye, final setini 15-10 kazanarak üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Milletler Ligi'nden sonra Avrupa şampiyonu da olan Sultanlar, 15 bin taraftarının önünde zafere ulaşarak büyük sevinç yaşadı.
5: Yaz başında belirlediğimiz hedeflerin hepsine ulaştık takım olarak. Bugün de inanılmaz bir seyirci vardı. Çok güzel bir atmosfer içerisinde maçı oynadık. Seyir zevki de çok güzel bir maç oldu. Zaman zaman oyunda düşsek bile seyircinin o desteği, bize olan inancı bizi oyuna geri döndürdü diyebilirim. 2-1'den gelip 3-2 tekrardan kazanıp İtalya'ya karşı ikinci kez Avrupa şampiyonu olduğumuz için çok mutluyuz.
7: İki kupayla kapattığımız için çok mutluyuz gerçekten. Zaten çok zor bir maç olacağını biliyorduk. İnişli çıkışlı olmasından şaşırmadık.
14: 28 sayıyla finalin en skorer oyuncusu olan Melissa Vargas, turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi. Baş antrenör Daniele Santarelli takımıyla gurur duyuyor.
9: Bugün ülkeme karşı kazandım. Ancak ben sahip olduğum her şeyi Türkiye için veriyorum. Bu takımın daha iyi olması için elimden geleni yapıyorum. Oyuncular da gösterdikleri çabayla beni karşılıksız bırakmıyor. Bu takımla gurur duyuyorum.
14: Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak Ay Yıldızları kutladı.
15: Son topa kadar mücadele eden, bırakmayan bu takımı alnından öpüyorum. Bu takım bu ülkeye yaşanabilecek tüm güzellikleri yaşattı. Bu takım bu ülkenin takımı. Bu takıma herkes sahip çıkmalı. Çünkü gençlere rol model, örnek insanlar ve yaşanabilecek tüm gururları yaşattılar.
16: İki defa geriye düştük ama kazanmayı bildik. Biliyorsunuz biz Türkler sonuna kadar biz bitti demeden bitmez.
14: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Avrupa şampiyonu olan Sultanları tebrik etti. Milli takımın zaferi yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan filenin sultanları, Los Angeles'ta düzenlenecek 2028 yaz olimpiyat oyunlarına katılmaya hak kazandı.
12: Trabzonspor, Fatih Tekke döneminden sonra çıktığı ilk maçta farkla kazandı. Bordo Mavililer evinde Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup etti. Mücadeleye Hüseyin Cimşir yönetiminde çıkan Karadeniz ekibi ilk 23 dakikada 3 gol attı. Onaçu'nun 2 golü ve Salah'ın penaltısı ilk yarının sonucunu belirledi. Muçi 59. dakikada farkı 4'e taşıdı. Sakatlanan Onaçu'nun yerine oyuna giren yeni transfer Franculino 78. dakikada ilk maçında ilk golüne ulaştı. Puanını 7'ye yükselten Trabzonspor gelecek hafta Konyaspor'a konuk olacak. Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım'ın soyunma odasına indiği iddialarına ilişkin açıklama yayınlandı. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de kulüp başkanı Aziz Yıldırım hakem kararlarına tepki göstermişti. Yıldırım'ın soyunma odasına indiği de iddia edilmişti. Sarı lacivertliler o iddiayı yalanladı. Yapılan açıklamada Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasının ardından başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın soyunma odasına indiğine ilişkin bazı paylaşımlar üzerine bilgi verme gereği doğmuştur. Başkanımız karşılaşmanın ardından soyunma odasına inmemiştir denildi. Galatasaray'da Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın tedavi süreçleri belli oldu. İki yıldız futbolcu 2 ila 3 hafta sahalardan uzak kalacak. İki futbolcu da Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting ile Süper Lig'deki Kocaelispor maçlarında forma giyemeyecek. Trabzonspor derbisi için durumları ilerleyen günlerde netlik kazanacak. İtalya Grand Prix'sini 60 yıl aradan sonra bir İtalyan kazandı. Kimi Antonelli, Monza'da tarih yazdı. Antonelli 19. sırada başladığı yarışı ilk sırada bitirmeyi başardı. Mercedes'in diğer pilotu George Russell ikinci, Red Bull'dan Max Verstappen üçüncü oldu. Formula 1'de sezonun 14. yarışı 13 Eylül'de İspanya'da koşulacak.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0481 Veni Vidi Göz.

0: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Filonuzun dijital takograf verilerini uzaktan yöneten akıllı sistem Mobiliz TacoWise ile tanışın. Takograf verilerinizi güvenilir şekilde kesintisiz olarak indirin. Mobiliz, yolun ötesinde.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
6: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
7: Eylül ayına girince neden hava özellikle geceleri daha serin olmaya başlıyor? Eylül'de Türkiye üzerinde Temmuz ayındakinin aynı sıcak hava dalgası olsa bile sıcaklık Temmuz ayındakinden daha düşük hissediliyor. Bunun nedeni gelen güneş ışınımı seviyesi. Temmuz ayında Türkiye'ye gelen ışınım seviyesi 8-9 iken Eylül'de 6-7'ye düşüyor. Temmuz'da güneş ışınları 65-75 arasında daha dik açıyla gelirken özellikle 23 Eylül'den itibaren 45 ila 55 arasında bir açıyla geliyor. Yani aynı sıcak hava dalgasında güneşin altında sıcaklık Temmuz'da 45 dereceyken bu Eylül ayında 36-37 dereceye doğru düşüyor.
6: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
1: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 8.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
3: Mobile Systems.
4: Saat 8 oldu. Yeni saatte de NTV Radyo'da Türkiye ve Dünya gündeminde öne çıkan başlıklara bakacağız. Ben Zeynep Gülalp. Bugün gündemimizin ilk sırasında Filenin Sultanları'nın tarihi başarısı var. Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya karşısında nefes kesen 5 setlik finali 3-2 kazanan milliler altın madalyayı rakibine bırakmadı. Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Girne açıklarında feribot faciasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylelikle arama kurtarma çalışmalarında 6. kişinin de cesedi bulundu. İstanbul Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin 10 personelini arama çalışmaları da sürüyor. Çalışmalar 720 metre derinlikte gemi enkazının olduğu bölgede yoğunlaştırılmış durumda. Ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu. 2027-2029 yıllarını kapsayan orta vadeli programı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı. Ekonomi yönetimi 2026 yılı sonu için %28,4 enflasyon ve %3,3 büyüme öngördü. Enflasyonun 2029 yılında tek haneye düşmesi de hedefler arasında. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Beştepe'de yapılacak toplantı, terörsüz Türkiye süreci, ekonomideki gelişmeler ve dış politikada yaşananlar masada olacak. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek şüpheli sıfatıyla bugün ifade verecek. Gökçek çiftinin yurt dışında bazı şirketlere kayıt dışı para aktardığı iddia ve haberleri üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlatmıştı. Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu da şüpheli sıfatıyla ifade verecek bugün. Davutoğlu'nun ifadeye çağrılma nedeni Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlaması. Davutoğlu bugün saat 15'te Ankara Adliyesi'ne gidecek. Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Amerika'dan iadesi istenen firari Umut Altaş'ın FBI tarafından 2 gün sorgulandığı ve şüphelinin cinayeti ayrıntılarıyla anlattığı ortaya çıktı. Altaş, Gülistan'ın araç içinde valinin oğlu tarafından öldürüldüğünü, cansız bedenini birlikte bagaja taşıdıklarını söyledi. Evinde hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç'ın cenaze programı belli oldu. Kılıç için bugün İstanbul Muhsin Ertuğrul sahnesinde bir program düzenlenecek. Cenaze töreni ise salı günü Ankara'da yapılacak. Serhat Kılıç'ın kesin ölüm nedenini belirlemek için ise incelemeler sürüyor. Okullarda ilk dersleri okula uyum haftasıyla bugün çalacak. Okul öncesi ilkokul 1 ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri yeni eğitim öğretim yılına bugün başlıyor. Diğer kademelerin ise tatili bitirmelerine bir hafta var. Kamu personeli seçme sınavı maratonunun ilk bölümü sona erdi. Sınav 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde toplam 145 sınav merkezinde düzenlendi. Başvuru yapan 1.708.329 adaydan sınava katılanlar 120 soruyu 130 dakika içinde yanıtlamaya çalıştı. Ve spor, Trabzonspor Fatih Tekke döneminden sonra çıktığı ilk maçta farkla kazandı. Bordo Mavililer evinde Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup etti.
5: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
4: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
6: Zeynep Gül Hanım günaydın, iyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Geçtiğimiz saatler içerisinde Ekopolitik platformda enteresan gelişmeler gündeme geldi. Bir kere her şeyden önce Hürmüz Boğazı eksenli karşılıklı saldırılar yeniden alevlendi. İran ve Amerika karşılıklı olarak saldırılarını sürdürüyor. Şimdi doğu piyasaları, uzak doğu piyasaları açıldı ama petrol fiyatlarında 94 dolarla kapatılmış olan hafta sonu fiyatlarının yukarı yönlü seyredeceğine dair endişeler artıyor. Acaba tekrar 3 haneli rakamlar denenecek mi, test edilecek mi sorusu daha henüz piyasalar açılmadan zihinleri işgal ediyor. Enteresan bir başka paralel okuma da şu: Geçtiğimiz haftanın son dönemlerinde, saatlerinde açıklanan Amerika'daki istihdam verileri beklenenden iyi gelince Fed'in faiz arttırım kanallarının açıldığına dair bir yorum geldi. Bu da tabii altını, faiz konusunda adeta alerji sahibi altını baskıladı. Ama sanki buna bir karşı çıkabilmek veya hani faizi indirtemiyoruz ama hiç olmazsa arttırmasının önüne geçelim kabilinden Trump durduk yerde bir açıklama yaptı. Fed'i tekrar faiz indirimini değerlendirmeye çağırdı. Esas enteresan beyanat Hazine Bakanı Scott Bessent'tan geldi. Bütün bu tekrar savaşın alevlendiği, risklerin yeniden değerlendirildiği ve primlendirildiği bir ortamda savaş yakında sona erecek. Petrol fiyatları varil başına 40 dolara düşecek. Çünkü yeniden tedarik resmi veya formülü çatılıyor. Dolayısıyla yakın gelecekte bunu göreceğiz gibi enteresan bir beyanat verdi. Yani bu tür beyanlar tabii kafa karıştıran ve jeopolitik sıkıntı ve çalkantıları daha da arttıran bir etki yaratıyor. Buna şüphe yok. Dışarıda hal ve şartlar bu durumda iken içeride de hiç şüphesiz pazar günü açıklanan 21. orta vadeli program esas gündem maddesini oluşturdu. Malum olunduğu üzere Türkiye 5 yıllık kalkınma planları üzerinden planlama meselesine vaziyet ediyor. Hali hazırda 12. 5 yıllık kalkınma planı 2024-2028 erimini kapsıyor. Ancak daha güncellenebilir ve daha yakından takip edilebilir olmak bakımından 2003 yılından bu yana 3 yıl vadeli orta vadeli program yaklaşımı benimsenmiş durumda. 2027-2029 dönemini ihtiva eden ve 12. 5 yıllık kalkınma plan çerçevesi içinde değerlendirilmesi gereken 21. orta vadeli program yasa gereği Eylül ayının ilk haftasında açıklanmak durumunda. Dün de bunun gereği Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz tarafından yerine getirildi. Bu çerçevede orta vadeli programın aslında yeni bir şey söylemediği ortaya çıkıyor. Netice itibariyle enflasyon ve büyüme arasındaki ödünleşmeye bakıldığında tercihin büyümeden yana kullanıldığı, enflasyon konusunda maalesef beklenen sürdürülebilir, öngörülebilir, korunulabilir bir iniş trendine dair yeni mesajların veya iyimser duruşların ortaya serilmediği görülüyor. Hakikaten büyüme konusunda biraz daha o raporun başında çizilen küresel tablonun görecek kötümser küresel tablonun dışında kalan ihtiyatlı iyimserliği kuvvetli bir dozla bu sene 3 civarlarında 3.3 ile kapatılacak bir büyüme ama 3 yıl içerisinde 4.2, 4.6 ve 2029 yılında 5 büyüklüğünde, 5 düzeyinde büyüme öngörülüyor. Bence bunlar iddialı ve iyimserlik dozu yüksek rakamlar. Ama enflasyonda bu sene neredeyse hani 30'un altında kapatmak sanki başarılıymış gibi görülecek imajını veya değerlendirmesini kuvvetlendiren bir yapı var. Önümüzdeki sene 21 sonra 13,5 tek haneye ancak 2029'da inileceği görülüyor. Enflasyon cephesinde yeni bir şey yok. Büyümeyle ilgili iddialı rakamlardan aşırı iyimser dozdan bahsettik. Bunun bir sebebi de istihdam konusu. Çünkü istihdamın yeni istihdam yaratmak bir yana sanki mevcut istihdam durumunun bozulmasını engelleyici bir yaklaşım ön plana çıkartılmış. Çünkü 3 yıl sonunda 2029'da bile 7.6'lık bir işsizlik oranı öngörülüyor. Gerçek kahramanlar üretenlerdir sloganı akıllarda belki kalacak. Özellikle imalat eksenli ve sanayi itişli bir kalkınmaya yeniden işaret ediliyor. Anlaşılıyor ki sanayi kesimi beklentilerinin bir kısmını buradan bulabilecek. Savunma harcamalarının %229 artışı, özellikle konut alanında sosyalizan politikaların gündeme getirileceğinin anlaşılması ve ilk defa ekonomik güvenlik ve dayanıklılık gibi bir bölümün plana eklenmesi, programa eklenmesi önemli. Çünkü biraz evvel başta söylediğimiz küresel riskler hakikaten el yükseltmeye devam ediyor. Nihayet Doğuş Medya Grubu'nun 30. yılını birlikte kutluyoruz. Mikrofonun bu tarafında olmakla yetinmeyip bir tarafta bir dinleyici olarak da Doğuş Yayın Grubu'na değerli dinleyenlerimiz adına hep birlikte nice yıllar diliyor ve çalışanların emeklerinin her daim yüce olmasını temenni ediyoruz. Çünkü çalışmak ve emek en yüce değerdir. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
0: Profesör Murat Ferman'la Evdeki Hesap sona erdi. Finans Bülteni.
4: Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftaya 14.012 seviyesinde başlayacak. Dolar 48.44, Euro 56.32'den işlem görüyor. Altının onzu 4.398 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 6.853, çeyrek altın 11.620 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 97 dolar.
0: NTV Radyo.
4: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Muğla'dan bir orman yangını haberi geldi. Menteşe ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle yangın kısa sürede de büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara araçlarıyla itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına alabilmek için çalışma yürütüyor. Girne açıklarındaki feribot faciasında ise bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylelikle arama kurtarma çalışmalarında 6. kişinin de cesedi bulundu. Açıklamayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel yaptı. Cansız bedenine ulaşılan kişinin 55-60 yaşlarında bir erkek olduğu duyuruldu. Kimlik tespiti için çalışmalara başlandığını söyledi Başbakan Üstel. Girne'deki feribot faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Aranan kişilerin sayısı ise 14'e düştü. Başbakan Ünal Üstel arama çalışmalarının 24 saat devam ettiğini vurguladı. İstanbul Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin 10 personelini arama çalışmaları ise sürüyor. Çalışmalar 720 metre derinlikte gemi enkazının olduğu bölgede yoğunlaştırılmış durumda.
3: Tuğberk İmamoğlu gemisinin ön tarafına ait
7: gemi bulunmuş ama çocuklarımızın bulunmasıyla ilgili herhangi bir bilgi alamadık.
8: Kayıp gemi mürettebatının yakınlarının bekleyişi, Silivri sahilinde aramaların 5. gününde de devam etti. Aileler, yapılan arama kurtarma çalışmalarından düzenli olarak bilgilendirildi.
9: Deniz kuvvetlerini yaptı.
8: Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olduğu değerlendirilen iki can salından biri de bulundu. Diğer can salını arama çalışmaları devam ediyor. Kayıp yakınları, mürettebatın bu can salında olabileceği umudunu koruyor. Milli Savunma Bakanlığı aramaların aralıksız devam ettiğini açıkladı.
10: Geminin biraz parçalanmış olduğunu, yaşam alanının biraz daha sağlam kaldığı gibi görünüyor. Bu da bize bir umut veriyor. Yani yaşam alanı sağlam kalmışsa bu insanlar içinde olabilir.
8: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın TCG Akın gemisinin gelişmiş sonar sistemleri ve uzaktan kumandalı su altı aracı ROV devrede. Bu çalışmalar sonucunda 4. günde kaza bölgesinin 50 metre yakınında 720 metre derinlikte Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazı tespit edilmişti. Enkazın bulunmasının ardından kayıp 10 mürettebata ulaşılması için yürütülen çalışmalara bu yönde ağırlık verildi. 720 metre derinlikte insanlı dalış mümkün olmadığı için ROV'lar, yani su altı robotları hız kesmeden çalışmayı sürdürüyor.
4: Ekonomi yönetimi 2026 yılı sonu için %28,4 enflasyon ve %3,3 büyüme öngördü. Enflasyonun 2029 yılında tek haneye düşmesi de hedefler arasında. Orta vadeli programın açıklanmasının ardından reel sektörden destek açıklamaları geldi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ankara Sanayi ve Ankara Ticaret Odası Başkanları programı değerlendirdi.
8: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni orta vadeli programın enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirme, mali disiplini koruma ve üretim odaklı büyüme hedeflerini önemsediklerini söyledi. Hisarcıklıoğlu, küresel ve bölgesel belirsizliklerin yaşandığı bir dönemde iş dünyası olarak temel beklentimiz, ülkemizin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesini koruyacak adımların hızla atılması ifadelerini kullandı. Finansal istikrarın güçlenmesi, finansmana erişimin kolaylaştırılması, ihracatçıların desteklenmesi ve kapsamlı bir sanayi koruma stratejisinin oluşturulması gerektiğini belirtti. ATO Başkanı Gürsel Baran da programın makroekonomik istikrarı güçlendirme, enflasyonla mücadelede kararlılık ve kamu maliyesinde disiplini esas alan yaklaşımının umut verici olduğunu belirtti. Baran, programın ortaya koyduğu rakamlar ekonomide dengelenme ve dezenflasyon sürecinin devam ettiğini, ancak hedeflere ulaşmanın daha önce öngörülenden daha uzun bir zamana yayıldığını gösteriyor ifadesini kullandı. Reel sektörün son dönemde en önemli gündemlerinden birinin finansmana erişim olduğunu hatırlatan Baran, orta vadeli programda bu konuda somut mekanizmaların açıklanmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç da iş dünyamızın görüşlerinin hazırlık sürecinde dikkate alınmasını ve sanayimizin önceliklerinin orta vadeli programa yansımasını son derece değerli buluyoruz dedi. Programın kapsadığı alanların sanayicilerin sahadaki öncelik ve ihtiyaçlarıyla büyük ölçüde örtüştüğünü belirtti. Orta vadeli programın ortaya koyduğu tek haneli enflasyon hedefine ulaşmanın yolunun sanayinin yatırım yapabilmesinden, mevcut üretim kapasitesini korumasından geçtiğini kaydetti.
4: Cumhurbaşkanlığı kabinesi yeni haftada Beştepe'de toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda terörsüz Türkiye süreci, bölgesel gelişmeler ve ekonomi başlıklarının değerlendirilmesi bekleniyor.
8: Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Terörsüz Türkiye süreci, ekonomideki gelişmeler ve dış politikada yaşananlar masada olacak. Terörsüz Türkiye sürecinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık ettiği Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını 24 Ağustos'ta yapmış, 4 alt komisyon kurulmasına karar verilmişti. Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu'yla Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonları'nın kurulma aşamasındaki çalışmaların değerlendirilmesi bekleniyor. Sahadaki son duruma ilişkin de kabine üyelerine bilgilendirme yapılacak. Dış politikadaki bölgesel gelişmelerin yanı sıra Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş da değerlendirilecek başlıklardan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta Şangay İşbirliği Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmenin detaylarının da masada olması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yaşanan ve petrol fiyatlarındaki artışa neden olan çatışmalar da kabinenin gündeminde olacak. Hürmüz Boğazı'ndaki son durum, bölgesel ve ekonomik etkileri ele alınacak. Ekonomideki gelişmeler ve orta vadeli programda kabinede değerlendirilecek konular arasında. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan 500 bin sosyal kiralık konut projesinin İstanbul'daki teslim sürecinin de değerlendirilmesi bekleniyor.
4: Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek'in oğlu ve gelini savcılığa ifade verecek. Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Gökçek çiftinin yurt dışında bazı şirketlere kayıt dışı para aktardığı iddia ve haberleri üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. 29 Ağustos'ta başlatılan soruşturmanın ardından geçen hafta pazartesi günü iddiaları haberleştiren gazeteci Murat Ağrel tanık olarak ifade vermişti. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek ise aynı soruşturma kapsamında 4 Eylül Cuma günü şüpheli sıfatıyla yaklaşık 2 saat ifade vermişti. Gökçek'in ifade işlemlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ahmet ve Hülya Gökçek'in ifadeye çağrıldığını duyurmuştu. Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu da bugün şüphe sıfatıyla ifade verecek. Davutoğlu'nun ifadeye çağrılma nedeni Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlaması. 2021 yılında Bingöl'de kaydedilen bir görüntüde sarf ettiği sözler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Davutoğlu bugün saat 15'te Ankara Adliyesi'ne gidecek. Hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle şüpheli sıfatıyla ilgili savcıya ifade verecek. Gülistan doku soruşturmasına da bakalım. Amerika'dan iadesi istenen firari Umut Altaş'ın FBI tarafından 2 gün sorgulandığı ortaya çıktı. Şüpheli bu sorgulamasında cinayetin ayrıntılarını anlattı.
8: Cinayete tanık oldum. Gülistan dokuyu araçta silahla öldürdü. Cansız bedenini birlikte bagaja taşıdık. Bu ifadeler firari şüpheli Umut Altaş'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde FBI tarafından yapılan sorgulamasından. Funceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan firari şüpheli Umut Altaş, eski vali Tuncay Soner'in oğlu Mustafa Türkay Soner'in arkadaşıydı. İadesi istenen şüpheli için kapsamlı bir soru seti hazırlandı. Amerikan makamlarına gönderildi. FBI tarafından 2 gün sorgulanan Umut Altaş, cinayeti ayrıntılarıyla anlattı. Buna göre Umut Altaş, Mustafa Türkay Soner'le birlikte Gülistan Doku'nun bulunduğu yere gitti. Gülistan'ı köprü kenarında görüp araçlarını aldılar. Soner sürücü koltuğunda, Gülistan arka koltukta oturuyordu.
11: Gülistan Doku araç içinde bizi, beni rahat bırakın, neden beni takip ediyorsunuz şeklinde uyardı. Tartışmanın ardından çığlık atmaya başladı. Daha sonra Mustafa Türkay Soner torpido gözünden siyah renkli bir tabanca çıkardı ve Gülistan Doku'yu vurdu.
8: Şüpheli, genç kızın cansız bedenini bagaja taşıdıklarını, ardından Mustafa Türkay Soner'in Badir'in koruma görevlisi Şükrü Eroğlu'nu telefonla aradığını belirtti.
11: Soner ve Eroğlu yaklaşık 15-20 dakika görüştü. Ben konuşmanın dışında tutuldum. Mustafa Türkay Soner bana sus, kimseye bundan bahsetme dedi. Bu meselenin ortadan kalkmayacağını söylediğimde babam bu işi halledecek ve ortadan kaldıracak dedi.
8: Umut Altaş, Soner'den aldığı bilgiye göre Gülistan Doku'nun cansız bedeninin Pertek yolunun kenarına gömülmüş olabileceğini söyledi. Cinayet sonrası köprüye döndüklerini ve Mustafa Türkay Soner'in bu sırada kameraların kayıt yapmayacağını söylediğini anlattı. Ayrıca Soner'in kendisini tehdit ettiğini ve benim gücümü biliyorsun. Seni ve aileni öldürebilirim. Biz ailece devletiz. Bize hiçbir şey yapamazlar dediğini belirtti. Dönemin Tunceli valisini olayı örtbas etmek ve oğlunu adalete teslim etmemekte suçladı.
4: Evinde hayatını kaybeden usta oyuncu Serhat Kılıç'ın cenaze programı belli oldu. Bugün İstanbul Muhsin Ertuğrul sahnesinde bir program düzenlenecek. Cenaze töreni ise salı günü Ankara'da.
8: Özlem Esmergül, erkek arkadaşı Serhat Kılıç için duygu dolu bir mesaj yayınladı. Sevgisini bu sözlerle anlattı. Ani kaybından dolayı duyduğu üzüntüyü paylaştı. Usta sanatçı Serhat Kılıç'ın cenaze programı belli oldu. İstanbul Muhsin Ertuğrul sahnesinde bugün öğlen saat 12'de tören düzenlenecek. Salı günü Ankara'da Ahmet Hamdi Akseke Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Kılıç'ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.
12: Çok ani bir kayıp oldu. Çok üzgünüz. Bütün camia olarak da çok üzgünüz. Sevenleri sürekli bize mesajlar atıyorlar.
8: Serhat Kılıç İstanbul Kağıthane'deki evinde ölü bulunmuştu. Göz çevresinde, kol ve bacaklarında morluklar tespit edildi. Herhangi bir darp izi yoktu. Sanatçının bir süredir çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği belirtildi. Kesin ölüm nedeni araştırılıyor.
13: Ergun abi! Ay çok güzel bu çalan, nedir, yeni mi bu?
8: 80'lerin plakçı Ergun'u, kış uykusunun İmam Hamdi'si, canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan oyuncu 51 yaşındaydı. Ünlü oyuncu ayrıca Mozart'ın Sihirli Dünyası, Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'nda da Mozart rolünü üstlenmişti. Kılıç o rol için bu ifadeleri kullanmıştı.
14: Aynı anda 2000 kişiye, 2000 çocuğa ve ebeveynine asla dinleme fırsatı bulamayacakları, dinlerken bilgi sahibi olmakta zorlanacakları çok önemli klasik eserleri ve Mozart'ı birkaç saatliğine de olsa anlatmış, tanıtmış, en azından küçük birer çengel atmış oluyoruz.
1: NTV Radyo.
4: Dün Türkiye'nin spor alanında gurur günlerinden biri yaşandı. Filenin Sultanları İstanbul'daki finalde İtalya'yı 3-2 yendi ve üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Bu haberi konuşacağız şimdi biraz. Osman Girgin'in konuğu NTV Spor Müdürü Emin Çağlar, bir kulak verelim.
15: Avrupa şampiyonluğunu çok istiyoruz. Yarı finalimiz garanti demiştik. Finalde İtalya, Sırbistan kim olursa olsun kazanacağız demiştik. Kızlar çoktan inanmış ve bitirdiler işi. Zoru, hani az önce açılışta da izleyicimize söyledim. O kadar alıştık ki artık buna. Zoru çok kolay gibi ve çok basit bir şekilde alıştırarak da bizi gösteriyorlar. Kaptanın sözleri çok önemli. Bu Türk kadınının neler başarabileceğini bir kez daha gösteriyor ve bizden sonraki kuşaklara da, kız çocuklarına da çok güzel bir armağan oluyor. Hepimizin başarısı bu. Bizim başarımız ifadesini kullandı. Hakikaten öyle. Daha önce de seninle konuşmuştuk. Hani futbolla ilgili erkek çocuklarının o Messi olmak, Ronaldo olma ifadesini kullanıyoruz. Belki de artık Avrupa'nın pek çok noktasında Eda olmak istiyor kız çocukları.
16: Sonuna kadar katılıyorum. Hak edilmiş bir zafer, hak edilmiş bir şampiyonluk karşısında Türkiye yazıyor. Filenin Sultanları yazıyor. Eda, Melisa, Zehra, Hande, Elif, Saliha, Yaprak. Yani 14 kişinin hepsini saymamız gerekiyor. İlk aklıma gelenler olduğu için bunları söylüyorum. Kaptan Eda Erdem'in bir ikon, ekol olduğunu, bir lider olduğunu zaten söyledik dün akşamki o konuşma. O adrenalinin üzerine, şampiyonluk coşkusunun üzerine bunları söyleyebilmek gerçekten bir sporcu için demiyorum, çok az kişiye nasip olur ve çok az kişi bunları söyleyebilecek o mental güce sahip olur. Eda onlardan bir tanesi ve ben bugün eminim yine yüzlerce kız çocuğu çıkıp voleybol oynayacak, voleybola başlayacak. 2023'ün şampiyonluğu nasıl kızları salona çektiyse dün akşamki şampiyonluk da aynı şekilde devam edecek. İşte bu yüzden şampiyonuz. Her şampiyon olan sonra yeni başlayanlar, yeni başlayanlarla birlikte gelenler, orada olacağına onları inandıranlar, kurulan bir kusursuz voleybol sistem yolu, altyapıdan üst yapıya herkesi taşıyor, getiriyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz. Avuçlarımız patlayıncaya kadar da görevli, sorumlu, yetkili kim varsa herkesi alkışlıyoruz.
15: Yani tahmin ediyorum izleyiciler de katılacaktır belki de ve şu anda bizim evde yaşanan diyecektir diye düşünüyorum. Şimdi mesela bizi kahvaltıda izleyen, işe gitmeden önce izleyen izleyicilerimiz, bu haberleri izledikten sonra bir kız çocuğu varsa evde annesine babasına muhtemelen beni hangi kulübe yazdıracaksın ya da ben hangi bu yani nerede yapabilirim bunu diye soruyordur, istiyordur, talepte bulunuyordur bir Eda olmak için, bir Melisa olmak için, bir Hande olabilmek için.
16: Sporcuların, kız çocuklarının başarı hikayelerinde çok ilginç detaylar yatıyor. Tekvando'da, judoda, boksta, karate'de, halterde onlar hep böyle bir mahalleden gördükleriyle ya da evde gördükleriyle ya da genleriyle bir şeyleri başarıyorlardı ama hep onlar zorluyordu. Çok hikaye ileri haberleştirdik, oradan biliyorum. Tutuyordu babasını, tutuyordu annesini, beni salona götüreceksin, beni buraya götüreceksin gibi. Şimdi aynısı voleybol için geçerli. Götürmelerine gerek yok. Türkiye'nin her köşesinde bir voleybol alanı var oynayabilecekleri. O yüzden işte bu spor kültürünün temelini yaratan altyapıyı biz yaratabildikten sonra üst yapıya zaten geliyor, taşınıyor. O yüzden kız çocuklarının günüdür, Filenin Sultanları dün akşam onlara ikinci kez bir Avrupa şampiyonluğunu hediye etti. Doyasıya kutlayalım.
15: Şimdi hedefte olimpiyatlar herhalde.
16: Osman, İtalya, 2024'ün olimpiyat şampiyonu, 2025'in dünya şampiyonu, üçleme yapmak istediler. Bir hanedanlıktı. Türkiye o hanedanlığa izin vermedi. Hanedanlığı ben yaratıyorum dedi. Üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğuyla. Sabah İtalyan basınına baktım. Normalden bunu yapmazlar. Türkiye'nin haklı şampiyonluğu. Rakibe baktım. Türkiye üçüncü finali, yani üçüncü kez bir Avrupa şampiyonasını düzenliyoruz. Daha önce iki finali kaybetmiştik, bu kez kazandık. O hayalini kurduğu şampiyonluğu kutlu ifadesini kullanıyor Fransız basını, İtalyan basını. Türk voleybol hanedanlığını artık tüm dünya kabul ediyor. Eskiden hani ekolüz evet ama bugünkü başardığımızın adı hanedanlıktır. İtalya'yı yeniyoruz. Sırbistan'ı yeniyoruz. 2003'te kaybettiğimiz Polonya'ya grupta yenildik ama daha önce geçtik. Almanya, Macaristan hepsinin adı var. Ama artık o zirvede en üstte bir şampiyon yazıyor. Hani 2023'te altın yaz dedik onun adına. Milletler Ligi şampiyonluğu, Avrupa Ligi şampiyonluğu. 2026'da bir kez daha tekrarladık. Türk kadını inandıktan, istedikten sonra yapamayacağı bir şeyin olmadığını dün akşam bize bir kez daha gösterdiler. Maçı izleyenler dördüncü seti belki o adrenalinle doğru izleyememiş olabilirler. Bugün mutlaka tekrar verilecektir. Dördüncü seti bir kez daha izlesinler. Dördüncü sette biz o kadar büyük bir iş başardık ki mental anlamda öne geçtik, yakalandık, pes etmedik. Vargas'ı, Derya'sı, Hande'si, Yaprak, yani Santarelli bir İtalyan ama dün herhalde en büyük Türk oydu. Ondan daha fazla bu kupayı isteyen yoktu. Çünkü İtalya'ya kaybediyorduk sürekli. Değiştik, değiştirdik. Çalışarak, hak ederek bunları başardık. Yolları çok açık. 2028'i garantilediler. 2024'te o kürsüye yaklaşmıştık, olmamıştı. 2028'de üzerine koyarak gelecek bir filenin sultanlarından madalya en büyük beklentimiz.
17: Hangi görüşten olursa olsun, hangi tartışmanın içerisinde olursa olsun, hani milli takımlarla ilgili konuşulur ya futbolda da, o birlikte olma hali, birlikte maça gitme hali, birlikte izleme hali, sanırım futbolun o birleştiriciliğini de yıktılar ve bambaşka bir seviyede. Hangi görüşten insan olursa olsun, herkes hem kutlamaya hem öncesindeki maçı hazırlığıyla, akşam maçı nerede izleyeceksin mesajlarıyla birbirleri, bütün bir ülke olarak, hatta sadece Türkiye'de yaşayan Türkler değil, Almanya'daki gibi işte Avrupa'nın çeşitli yerlerinde yayılan Türk vatandaşları da, ya öyle bir milli halde aldı bu voleybol takımı, bambaşka bir takım yarattı.
16: Haberimizin sonunda o bir kız çocuğu Erik Havası oynuyor. Ha. Erik Dalı oynuyor. Hemen önünde de bir tane başörtülü bir annemiz. Bu insanları buraya çekebilmek, işte birleştiricilik, birleşmenin gücü buradan geliyor. Oradalar, tribündeler, ekrandalar, salondalar, mahalledeler, her yerdeler. Ya bunu kolay kolay açıklayabilecek bir tabloyu ben bilmiyorum. Bu biraz da artık yani sportif tarafı çoktan aştı. Sosyolojik bir noktaya doğru gidiyor. Yani bunu iyi irdelememiz gerekiyor. Yakaladığımız bu ivmeyi asla ve asla kaybetmemek gerekiyor. Yani Kübalı mı diyelim, Malatyalı mı diyelim, Melisa Vargas, İtalyan Daniele Santarelli, Sayın Başkan Akif Üstündağ, en altta çalışanlar, en üsttekiler, en az süre bulan bütün oyuncularımız turnuvada oynadı, bir kere onu söyleyelim. Herkesin katkısı var. Beda neden oynatılmadı derken bir anda çıkıyor. Oynatılmadı değil. Buraların oyuncusu o anı bekliyormuş. Onları gördük. En kritik anlarda Eda vardı. En kritik anlarda MVP Melisa vardı. Hı hı. Zehra'nın o ufak bir sakatlığı oldu ama takım daha güçlü geri döndü. Yarı finalde Sırbistan baş antrenörü Terzic'in haklı diyemeyeceğim, kaybetmenin vermiş olduğu çaresizlikle yapmış olduğu hareketler vardı. Ama sesi çıkmadı. Zoran Terzic'i de yendik. Bize karşı olan herkesi yendik. Sportif anlamda söylüyorum bunu. Kimse bizi durduramadı. Durdurulacak bir takım yok şu anda. Bu takımın önü çok açık, devam edecek. Seyircisiyle, ailesiyle, sevenleriyle, voleybol yönetimiyle filenin sultanları bir kez daha şampiyon.
17: Milletin gönlünde kurdukları taht ortada ama ben şu karşılaştırmayı hep yapıyorum ister istemez aklımda. Daha önceki Dünya Kupası'na katılışlara, bu Dünya Kupası'na katılışlara, futbolcularla ilgili, alacakları ödüllerle, paralarla ilgili çok sayıda söylenti, konuşma yapıldı. Başarısızlık geldiğinde de farklı bir şekilde tartışılıyor elbette bu. Mesela 2002'deki Dünya Kupası'ndan dönerken P-16'ların, jetlerin milli takımı karşılaması, oradaki o pilotların, subayların anonsunu biliyoruz. Neden acaba kadınlarımız için yapılmıyor bunlar diye de bir soru işaretini bırakıyorum. Bence herkesten fazla hak ediyorlar bu karşılamaları.
16: Hak ediyorlar. Sonsuz bir şekilde hak ediyorlar. Ya futbol dünyanın her yerinde çok ayrı bir noktada. Ayrı bir dünya futbolu. voleybol, Türkiye'de voleybol oraya doğru geliyor. Yani karşılaştırma, evet çok haklısın. Neden olmadığına dair yani o karşılama umarız, şöyle diyelim, 2028 olimpiyatla birlikte o karşılamanın zirvesini de orada görmüş oluruz. Belki Kaan karşılar.
4: NTV Spor Müdürü Emin Çağlar, Osman Girgin'in sorularını yanıtladı. Filenin Sultanları'nın başarısına dair biz de NTV ile ortak yayında yayınladık.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. İstanbul yol durumu.
4: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %60'ı gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Mustafa Kemal bağlantı yolu Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Küçük Bakkal Köy Kavacık arasında sabah trafiği var. Şavrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde E5'te Beylik Düzü'nden başlıyor yoğunluk. TEM'de ise Esenyurt'tan başlıyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz.
1: İstanbul yol durumu.
2: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento. Mobile Systems.
1: Reklam.
18: Tekstil dünyasının kalbi, Textivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
19: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
20: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
21: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
22: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
23: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
24: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
25: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
26: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
27: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop, 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
28: Türkiye BES modellerini arıyor.
29: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
30: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Ardento.
21: Mobile Systems.
31: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
32: Doğa takvimi. Bugün 7 Eylül 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
0: Mavi gökyüzü için Uluslararası Temiz Hava Günü bugün. Hükümetlerden işletmelere, sivil toplum kuruluşlarından bireylere kadar herkesi temiz hava için harekete geçmeye çağıran bir gün. Hava kirliliği, yemek pişirmek ve ısınmak için ateşin kullanımından başlayarak binlerce yıldır insanlarla ilişkilendirilir. Sanayi devrimi sırasında yaygın kömür kullanımıyla yoğunlaşan kirlilik giderek arttı. Ve bugün yükselen sıcaklık dünya genelinde orman yangınlarının yayılmasına neden oluyor. Bu da hava kirliliğini daha da yükseltiyor. Rüzgarla taşınan çöl tozları da Afrika ve Batı Asya bölgelerinde önemli bir kirlilik kaynağı. Bugün Afrika'da temiz hava için çözüm yollarından biri olarak bisikletle ulaşım teşvik ediliyor. Kıta genelinde 1 milyardan fazla insan her gün yaklaşık 1 saat yürüyerek veya bisikletle ulaşım sağlıyor. Ancak arabalar için inşa edilmiş ve genellikle güvensiz olan yollarda bu kolay değil. Dünyadaki arabaların %3'üne sahip olan Afrika, trafik kazasında ölümlerin de %24'üne ev sahipliği yapıyor. Ölenlerin 1/3'ünden fazlasını yayalar ve bisikletliler oluşturuyor. Bu gidişi önlemek için bu yıl Birleşmiş Milletler Çevre Programı ve Dünya Sağlık Örgütü ortaklığıyla Afrika genelinde bisiklet ve yürüyüş yolları için eylem planı hazırlandı. Plan, yayaların, bisikletlilerin ve diğer motorsuz ulaşım araçlarının ihtiyaçlarına öncelik vererek Afrika genelinde ulaşımı dönüştürmeyi amaçlıyor. Güvenilir, erişilebilir, konforlu ve temiz ulaşım sistemi için çalışmalar hızla sürüyor. Bu arada ekleyelim, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa, Afrika'daki kentsel bisiklet hareketinin ön saflarında yer alıyor. 3 yıl önce orada bisiklet sürmek, otobüsler ve trafik ışıkları arasında tehlikeli bir yolculuk anlamına geliyordu. Bugün bisiklet sürücülerinin %70'i güvenli bisiklet yollarında yolculuk yapıyor. Çocuklu ailelerde, kuryelerde, kaykay yapan gençler de güvenle ve kurallara uyarak bu yollarda bisiklet kullanıyor.
32: Doğa takvimi.
31: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşu sunar.
5: Merhabalar. Bu hafta konumuz kurutmalar. Şimdi kurutma deyince neyi kurutuyoruz diyeceksiniz. Evet, meyveden sebzelere kadar, otlara kadar biz aslında her şeyi kurutuyoruz. Anadolu tam bir kurutma cenneti. Her türlü meyveyi kurutuyoruz ve bütün dünyaya da satıyoruz. Mesela Malatya, geçenlerde Malatya'daydım. Gerçekten Malatya'nın kuru kayısısı dünyada birinci. Aydın, Aydın'ın inciri, o da dünyada birinci. Bunlar bütün dünyada nam salmış. Gerçi Aydın'ınki İzmir adıyla anılıyor ama yerel adıyla anılan kurutmalıklarımız. Ama tabii kurutmalık deyince bir de Gaziantep mutfağına bakacaksınız. Yeşil tüylü acurlar, haylan kabağı gibi fil dişi beyazı kabaklar, patlıcanlar, biberler, bunların hepsi kurutuluyor. Bu arada mesela domates kurusu. Domates kurusu aslında ben çocukken çok hatırlamıyorum. Daha bölgesel olarak vardı. Fakat şu anda dünyanın en büyük domates kurusu ihracatçılarından biriyiz. İzmir civarında domates kurusunun alası yapılıyor. Hatta geçenlerde Amerika'da bir baharat sitesine girdim. Domates kabuğu kurusu toz haline getirilmiş, menşei olarak İzmir Türkiye'ye gösterilmiş. Evet, sadece domatesi kurutup satmıyoruz, aynı zamanda kabuğunu da kurutuyoruz, onu toz yapıyoruz ve tuz gibi satıyoruz. Tuz gibi toz. Şimdi bu kurutmalıklar son derece önemli. Dediğim gibi Anadolu'nun kadim kültürü, hatta kurutmalara güneşte saklamakta diyebiliriz. Böyle askı şeklinde fileler falan da satılıyor. Çünkü aslında kurutmayı yaparken tabii ki evde de yapabiliriz. İlla ki güneşte yapmak zorunda değiliz. Hatta bazen gölgede yapmak daha iyi sonuç verir. Fakat tabii ki sinekler. Sineklerden, börtü böcekten, hele dış mekanda eğer böyle teraslara falan serdiyseniz, bahçeye serdiyseniz ya da bizde Anadolu'da kerpiç evlerin toprak damına mutlaka serilir. Şimdi oralarda da tabii havadan gelen her türlü tehlikeye açık kurutmalar. Onun için dikkat edilmesi gereken noktalar var. Yani işte kuşlar pisleyebilir, kediler aralarda dolaşabilir, toz olabilir tabii ki ve tabii ki de sinekler. İllaki gelirler. Şimdi Anadolu'da her yerde değişik kurutma teknikleri var. İpe dizilerek kurutma da aslında bazen Anadolu'da evlerin en güzel böyle pencereleri asılmış biberler olsun en güzel görüntülerden birini oluştururlar. Ama mesela aklımıza gelmeyen kuruluklar da var. Mesela bamya kurusu Amasya'nın ya da gene Antep'e gideceğim. Antep, Kilis gibi bölgelerde yabani semizotu pirpirim kurusu. Evet, kuruluklar gerçekten çok çeşitli ve aslında da çevreyi koruyucu, hiçbir şekilde elektrik veya başka bir şey sarf etmeden gerçekten de yazın güzelliklerini kışa taşımak için ideal bir yöntem. Üstelik de çok lezzetli ve sağlıklı tabii. Bu hafta kuruluklar dünyasında geziniyoruz. Takipte kalın, hoşça kalın.
3: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
4: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
6: Yeni haftada kuzeyde sıcaklık 2-3 derece azalacak. İstanbul'da Poyraz çok sert, sıcaklık öğle 28, gece 18 derece. Ankara açık 27, İzmir 35, Bursa 31 derece. Antalya'da hava kuru, sıcaklık 40 derece. Marmara az bulutlu, Poyraz çok sert, sıcaklık düşüyor. Edirne 32, Kocaeli 30 derece. İç Anadolu güneşli, rüzgar daha kuvvetli esecek. Eskişehir 27, Kayseri 28 derece. Gece Sivas'ta sıcaklık 10 derece iniyor. Ege'de rüzgar hızını artırıyor. Yer yer kuvvetli esecek. Manisa 34, Muğla ve Denizli 36, Bodrum 34 derece. Akdeniz'de de Adana bölümünde rüzgar kuvvetli, hava güneşli. Adana 38, Mersin 35, Hatay 33 derece. Karadeniz'de sıcaklık Trabzon'da 20, Samsun'da 22 derece iniyor. Doğu Karadeniz'de yağış şiddetli. Özellikle Rize, Artvin kesiminde sel tehlikesi var. Doğu ve Güneydoğu'da karayel kuvvetleniyor. Ardahan'da sağanak var. Erzurum 22, Malatya açık 30, Gaziantep ve Diyarbakır 35 derece.
4: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Son dakika.
8: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alındı. Ayrıntıları Ankara'dan Mustafa Berber'den dinleyeceğiz.
9: Bilindiği üzere MİT görevlisiydi ve Ergenekon Balyoz Kumpası'nda tutuklanan isimlerden biriydi. 12 Kasım 2011 tarihinde ise kaldığı koğuşta fenalaşarak hayatını kaybetmişti. O dönem iddia bu yöndeydi. Hatta mahkemede konuşmasına günler kala hayatını kaybetmişti ve yıllar sonra bu ölümü şüpheli olarak değerlendirilen bu ölümü için soruşturma başlatıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada 2011 yılında kaldığı Silivri cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada olay tarihinde cezaevinde görevli 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Bu adli işlem kapsamında 10 kişi gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise firari olduğu öğrenildi. Bilindiği üzere Kaşif Kozinoğlu MİT adına yurt dışında pek çok görevde bulunmuştu. Türkiye adına burada görevler yapmıştı Kozinoğlu. Ve olay günü Kozinoğlu'nun fenalaşması üzerine de koğuşta acil durum butonuna bastı. Ancak merkezi panoda uyarıyı gören bir gardiyanın müdahale etmek yerine kamera kayıtlarına yansıyan görüntülere göre infaz koruma memuru tarafından giderilerek radyonun sesinin açıldığı, o alarm sesinin duyulmaması için böyle bir adım atıldığı belirtiliyor. Soruşturma kapsamında yeni görüntüler olduğu, tanık beyanlarının olduğu gibi ifadeler var. İşte bu kapsamda başlatılan Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında o dönemde cezaevinde görevli 11 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Onu gözaltına alındı. Bir şüpheli ise yurt dışında firari durumda Osman Gildi.
8: Mustafa Berber Ankara'dan aktardı.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
31: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento, Ardento.
10: Mobile Systems.
7: Reklam.
11: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
12: Tekstil dünyasının kalbi, Textvision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textvisionist.com.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
14: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
15: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
16: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
17: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
18: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
19: Klima deyince vatan.
20: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
22: Selam, ben Piraye.
23: Ben de Rutkay.
22: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
33: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
34: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
35: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
7: Reklam.
31: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
5: Ardento, Ardento.
10: Mobile Systems.
25: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
7: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
6: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Selçuk Aydın yolunun 30-33. kilometrelerinde ve Afyonkarahisar Kütahya yolunun 32. kilometresinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
25: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
7: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
25: Her mevsimde her havada
36: çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
7: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
37: Eylül ayına girince neden hava özellikle geceleri daha serin olmaya başlıyor? Eylül'de Türkiye üzerinde Temmuz ayındakinin aynı sıcak hava dalgası olsa bile sıcaklık Temmuz ayındakinden daha düşük hissediliyor. Bunun nedeni gelen güneş ışınımı seviyesi. Temmuz ayında Türkiye'ye gelen ışınım seviyesi 8-9 iken Eylül'de 6-7'ye düşüyor. Temmuz'da güneş ışınları 65-75 arasında daha dik açıyla gelirken özellikle 23 Eylül'den itibaren 45 ila 55 arasında bir açıyla geliyor. Yani aynı sıcak hava dalgasında güneşin altında sıcaklık Temmuz'da 45 dereceyken bu Eylül ayında 36-37 dereceye doğru düşüyor.
0: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
1: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sundu. Arvento, Arvento.
2: Reklam.
3: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
4: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
6: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
8: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin.

0: dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya, yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Bankanın güzeli.
5: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
6: NTV Radyo.

0: Radio. Burası NTV Radyo. Saat 9.
1: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Bir son dakika gelişmesiyle başlayalım. Silivri cezaevinde 2011 yılında yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 11 cezaevi görevlisi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10'u gözaltına alındı. Bir şüphelinin yurt dışında firari olduğu öğrenildi. Muğla'nın Menteşe ve Antalya'nın Selik ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor. Her iki yangında da kuvvetli rüzgar alevlerle mücadeleyi güçleştiriyor. Ekipler havadan ve karadan müdahaleyle alevleri kontrol altına almaya çalışıyor. Antalya'da yangına müdahale ederken dumandan etkilenen bir orman işçisi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yangının bulunduğu bölgede güvenliğin sağlanması ve ekiplerin çalışmalarını daha rahat sürdürebilmesi amacıyla jandarma ekipleri tarafından önlem alındı. Girne açıklarında feribot faciasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylelikle arama kurtarma çalışmalarında 6. kişinin de cesedi bulundu. Açıklamayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel yaptı. Cansız bedenine ulaşılan kişinin 55-60 yaşlarında bir erkek olduğu duyuruldu. Kimlik tespiti için çalışmalara başlandığını söyledi. Girne'deki feribot faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Aranan kişilerin sayısı ise 14'e düştü. Başbakan Ünal Üstel arama çalışmalarının 24 saat devam ettiğini vurguladı. İstanbul Silivri açıklarında Asu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin de 10 personelini arama çalışmaları sürüyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG Akın gemisinin gelişmiş sonar sistemleri ve uzaktan kumandalı su altı aracı ROV devrede. Bu çalışmalar sonucunda 4. günde kaza bölgesinin 50 metre yakınında 720 metre derinlikte Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazı tespit edilmişti. Enkazın bulunmasının ardından kayıp 10 mürettebata ulaşılması için yürütülen çalışmalara bu yönde ağırlık verildi. 720 metre derinlikte insanlı dalış mümkün olmadığı için ROV yani su altı robotları hız kesmeden çalışmayı sürdürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 kişi tutuklandı. Bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararı oluşturduğu iddiasıyla Perşembe günü operasyon düzenlenmişti. 6 şüpheli için adli kontrol kararı verildi. Tutuklanan isimler arasında İBB Satın Alma Daire Başkanı Mustafa Sökmen ve Üsküdar Belediye Meclisi üyesi Ekrem Baki de vardı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu ve gelini savcılığa ifade verecek. Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Gökçek çiftinin yurt dışında bazı şirketlere kayıt dışı para aktardığı iddia ve haberleri üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. 29 Ağustos'ta başlatılan soruşturmanın ardından geçen hafta pazartesi günü iddiaları haberleştiren gazeteci Murat Ağrel tanık olarak ifade verdi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise aynı soruşturma kapsamında 4 Eylül Cuma günü şüpheli sıfatıyla yaklaşık 2 saat ifade verdi. Gökçek'in ifade işlemlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ahmet ve Hülya Gökçek'in ifadeye çağrıldığını duyurdu. Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Davutoğlu'nun ifadeye çağrılma nedeni Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlaması. 2021 yılında Bingöl'de kaydedilen bir görüntüde sarf ettiği sözler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Davutoğlu bugün saat 15'te Ankara Adliyesi'ne gidecek. Hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle şüpheli sıfatıyla ilgili savcıya ifade verecek. Gülistan Doku soruşturmasında Amerika'dan iadesi istenen firari Umut Altaş'ın FBI tarafından 2 gün sorgulandığı ortaya çıktı. Şüpheli bu sorgulamasında cinayeti ayrıntılarıyla anlattı.
2: Cinayete tanık oldum. Gülistan Doku'yu araçta silahla öldürdü. Cansız bedenini birlikte bagaja taşıdık. Bu ifadeler firari şüpheli Umut Altaş'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde FBI tarafından yapılan sorgulamasından. Funceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan firari şüpheli Umut Altaş, eski vali Tuncay Soner'in oğlu Mustafa Türkay Soner'in arkadaşıydı. İadesi istenen şüpheli için kapsamlı bir soru seti hazırlandı. Amerikan makamlarına gönderildi. FBI tarafından 2 gün sorgulanan Umut Altaş, cinayeti ayrıntılarıyla anlattı. Buna göre Umut Altaş, Mustafa Türkay Soner'le birlikte Gülistan Doku'nun bulunduğu yere gitti. Gülistan'ı köprü kenarında görüp araçlarını aldılar. Sonel sürücü koltuğunda, Gülistan arka koltukta oturuyordu.
3: Gülistan Doku araç içinde bizi, beni rahat bırakın, neden beni takip ediyorsunuz şeklinde uyardı. Tartışmanın ardından çığlık atmaya başladı. Daha sonra Mustafa Türkay Sonel torpido gözünden siyah renkli bir tabanca çıkardı ve Gülistan Doku'yu vurdu.
2: Şüpheli, genç kızın cansız bedenini bagaja taşıdıklarını, ardından Mustafa Türkay Sonel'in madenin koruma görevlisi Şükrü Eroğlu'nu telefonla aradığını belirtti.
3: Sonel ve Eroğlu yaklaşık 15-20 dakika görüştü. Ben konuşmanın dışında tutuldum. Mustafa Türkay Sonel bana, sus kimseye bundan bahsetme dedi. Bu meselenin ortadan kalkmayacağını söylediğimde, babam bu işi halledecek ve ortadan kaldıracak dedi.
2: Umut Altaş, Sonel'den aldığı bilgiye göre Gülistan Doku'nun cansız bedeninin Pertek yolunun kenarına gömülmüş olabileceğini söyledi. Cinayet sonrası köprüye döndüklerini ve Mustafa Türkay Sonel'in bu sırada kameraların kayıt yapmayacağını söylediğini anlattı. Ayrıca Sonel'in kendisini tehdit ettiğini ve benim gücümü biliyorsun. Seni ve aileni öldürebilirim. Biz ailece devletiz. Bize hiçbir şey yapamazlar dediğini belirtti. Dönemin Tunceli valisini olayı örtbas etmek ve oğlunu adalete teslim etmemekte suçladı.
1: Cumhurbaşkanlığı kabinesi yeni haftada Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda terörsüz Türkiye süreci, bölgesel gelişmeler ve ekonomi başlıklarının değerlendirilmesi bekleniyor. Terörsüz Türkiye sürecinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık ettiği Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını 24 Ağustos'ta yapmış, 4 alt komisyon kurulmasına karar verilmişti. Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu, silahsızlanma ve strateji koordinasyon alt komisyonlarının kurulma aşamasındaki çalışmaların değerlendirilmesi bekleniyor. Sahadaki son duruma ilişkin de kabine üyelerine bilgilendirme yapılacak. Türkiye'nin ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu. Orta vadeli program açıklandı. Ayrıntıları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu.
4: 2026'da %28,4 olarak gerçekleşmesini öngördüğümüz enflasyonun 2027 yılında %21'e, 2028 yılında %13,5'e, 2029 yılında ise %9'a gerileyerek program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz.
2: Ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu. 2027-2029 yıllarını kapsayan orta vadeli programı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı. Enflasyon, büyüme ve işsizliğe dair beklentileri paylaştı. Büyüme beklentisi bu yıl için %3,3 olarak öngörüldü. Büyüme tahmini 2027 için %4,2, 2028 için %4,6 ve 2029 için %5 oldu. Sonunda bu yılki işsizlik tahmini %8,1 olarak öngörüldü. 2027'de %8, 2028'de %7,8, 2029'da ise %7,6 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da savaşın enflasyon üzerindeki baskısına işaret etti.
5: Enflasyon bütün konjonktürlerde bırakın düşmeyi kontrolden çıkabilirdi, çıkmadı. Önemli şoklarla karşı karşıya kaldık. Kontrolden çıkmaması önemliydi.
6: Bu etkinin 7 puana yakın olduğunu hesaplıyoruz. Enflasyon görünümünde karamsarlığa sebep olacak bir revizyon olarak da açıkçası değerlendirmiyoruz.
2: Orta vadeli program hedefleri arasında 2,1 milyon ilave istihdam yaratmak ve sosyal konut yatırımlarının %150 artırılması da var. Eğitim enflasyonuna ilişkin değerlendirme yapan Şimşek, özel okullarda fahiş fiyat artışları olduğunu söyleyerek denetimlerin Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK tarafında olduğunu hatırlattı.
1: Silivri cezaevinde 2011 yılında yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmaya dair bültenin açılışında son dakika gelişmesini paylaşmıştık. 11 cezaevi görevlisi hakkında gözaltı kararı verildi diye. Şimdi Adalet Bakanı'ndan bir açıklama var. Mustafa Berber'den alalım o açıklamanın ayrıntılarını.
7: Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu Adalet Bakanı Akın Gülek. Yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölüm karanlıkta bırakmamakta kararlıyız ifadelerini kullandı. Kamu vicdanında soru işareti oluşturan dosyaları aradan geçen zamana bakmaksızın yeniden ele alıyor. Ulaşılabilecek her deliğin izini sürüyoruz dedi ve 2011 yılında kaldığı Silivri Cezaevinde Ceza İnfaz Kurumu'nda şüpheli şekilde hayatını kaybeden Kerşif Kozinoğlu soruşturmasına ilişkin bazı detayları paylaştı Adalet Bakanı Akın Gülek. Olayın ardından yürütülen soruşturmada kamera kayıtları ve tıbbi belgelerin incelendiğini belirtti. Ceza İnfaz Kurumu, jandarma ve sağlık personeliyle koğuş arkadaşları ve müttefanın yani Kerşif Kozinoğlu'nun eşi tanık ifade olarak ifade verdi. 10 Nisan 2012 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği hatırlattı. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığınca dosyanın yeniden açıldığını vurguladı Adalet Bakanı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan değerlendirmeler ışığında Silivri Sulh Ceza Hakimliği'nin 26 Ağustos 2026 tarihi kararıyla takipsizlik kararı kaldırılmış olup soruşturma yeniden başlatılmıştır diyor. Ve bu yeni soruşturmaya ilişkin ki Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı 11 şüpheli ismi belirlemişti. Onu gözaltına alınmıştı. Bu yeni soruşturma kapsamında gizlilik kararı alındığını da duyuruyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Özel bir soruşturma ekibi oluşturularak olayın tüm yönleriyle yeniden aydınlatılmasına yönelik kapsamlı çalışmalar başlatılmıştır diyor. Bir kişinin yurt dışına da firari olduğu belirlenmişti. Bunu da hatırlatıyor Adalet Bakanı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olay tarihinde Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yapan 10 kişinin gözaltına alındığını, bir şüphelinin firari olduğunu, toplamda 11 kişi hakkında adli işlem yapıldığını belirtiyor. Ve Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımız, İl Jandarma Komutanlığımız ve ilgili kurumlarımıza koordinasyonlu çalışmalar için teşekkür ederim diyor Adalet Bakanı. Faili meçhul cinayetlerin, şüpheli ölümlerin ve kamu vicdanında cevapsız kalan dosyaların üzerine aynı kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz. Hiçbir dosyanın unutulmasına, hiçbir şüphenin araştırılmadan bırakılmasına müsaade etmeyeceğiz diyor paylaşımında.
1: Mustafa Berber Ankara'dan aktardı.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
8: Tekstil dünyasının kalbi, Textivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
9: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
10: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
12: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
14: Bankkart, seni düşünür o.

0: olacaksın.
1: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
2: Serkan.
3: Efendim abi.
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara, bankanın güzeli.
6: NTV Radyo.

0: veckan.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kars-Kazman yolunun 8-12. kilometrelerinde ve Kızılcahamam-Ankara yolunun 17-20. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: TÜYAP'tan haberler. Mobilya, yan sanayi ve orman ürünleri sektörlerinin en güçlü buluşması Intermob Fuarı 28. kez düzenleniyor. 400'den fazla firma ve 35 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, mobilya üretimine yönelik yenilikçi malzeme, aksesuar ve teknolojileri sektörle buluşturacak. Intermob Fuarı 17-20 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: Filenin Sultanları tarih yazmaya devam ediyor. İstanbul'daki finalde İtalya'yı 3-2 yenen Ay Yıldızlılar üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.
7: Filenin Sultanları yine Avrupa'nın en büyüğü oldu. Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya karşısında nefes kesen 5 setlik finali 3-2 kazanan milliler altın madalyayı rakibine bırakmadı. Sinan Erdem spor salonundaki mücadelenin ilk setini İtalya 25-16 kazandı. Ay Yıldızlılar ikinci sette 25-22 galip gelerek skoru eşitledi. İtalyanlar üçüncü seti 25-12 kazanarak şampiyonluğa yaklaştı. Ancak Sultanlar pes etmedi. 25-20'lik dördüncü setle rüzgarı arkasına alan Türkiye, final setini 15-10 kazanarak üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Milletler Ligi'nden sonra Avrupa şampiyonu da olan Sultanlar, 15 bin taraftarının önünde zafere ulaşarak büyük sevinç yaşadı.
8: Yaz başında belirlediğimiz hedeflerin hepsine ulaştık takım olarak. Bugün de inanılmaz bir seyirci vardı. Çok güzel bir atmosfer içerisinde maçı oynadık. Seyir zevki de çok güzel bir maç oldu. Zaman zaman oyunda düşsek bile seyircinin o desteği, bize olan inancı bizi oyuna geri döndürdü diyebilirim. 2-1'den gelip 3-2 tekrardan kazanıp İtalya'ya karşı ikinci kez Avrupa şampiyonu olduğumuz için çok mutluyuz.
9: İki kupayla kapattığımız için çok mutluyuz gerçekten. Zaten çok zor bir maç olacağını biliyorduk. İnişli çıkışlı olmasından şaşırmadık.
7: 28 sayıyla finalin en skorer oyuncusu olan Melissa Vargas, turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi. Baş antrenör Daniele Santarelli takımıyla gurur duyuyor.
10: Bugün ülkeme karşı kazandım. Ancak ben sahip olduğum her şeyi Türkiye için veriyorum. Bu takımın daha iyi olması için elimden geleni yapıyorum. Oyuncular da gösterdikleri çabayla beni karşılıksız bırakmıyor. Bu takımla gurur duyuyorum.
7: Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak Ay Yıldızlıları kutladı.
11: Son topa kadar mücadele eden, bırakmayan bu takımı alnından öpüyorum. Bu takım bu ülkeye yaşanabilecek tüm güzellikleri yaşattı. Bu takım bu ülkenin takımı. Bu takıma herkes sahip çıkmalı. Çünkü gençlere rol model, örnek insanlar ve yaşanabilecek tüm gururları yaşattılar.
12: İki defa geriye düştük ama kazanmayı bildik. Biliyorsunuz biz Türkler sonuna kadar biz bitti demeden bitmez.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Avrupa şampiyonu olan Sultanları tebrik etti. Milli takımın zaferi yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Bir bakışta, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Filenin Sultanları, Los Angeles'ta düzenlenecek 2028 Yaz Olimpiyat Oyunlarına katılmaya hak kazandı.
6: Trabzonspor, Fatih Tekke döneminden sonra çıktığı ilk maçta farkla kazandı. Bordo Mavililer evinde Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup etti. Mücadeleye Hüseyin Cimşir yönetiminde çıkan Karadeniz ekibi ilk 23 dakikada 3 gol attı. Onaçu'nun 2 golü ve Salah'ın penaltısı ilk yarının sonucunu belirledi. Muçi 59. dakikada farkı 4'e taşıdı. Sakatlanan Onaçu'nun yerine oyuna giren yeni transfer Franculino 78. dakikada ilk maçında ilk golüne ulaştı. Puanını 7'ye yükselten Trabzonspor gelecek hafta Konyaspor'a konuk olacak. Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım'ın soyunma odasına indiği iddialarına ilişkin açıklama yayınlandı. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de kulüp başkanı Aziz Yıldırım hakem kararlarına tepki göstermişti. Yıldırım'ın soyunma odasına indiği de iddia edilmişti. Sarı lacivertliler o iddiayı yalanladı. Yapılan açıklamada Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasının ardından başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın soyunma odasına indiğine ilişkin bazı paylaşımlar üzerine bilgi verme gereği doğmuştur. Başkanımız karşılaşmanın ardından soyunma odasına inmemiştir denildi. Galatasaray'da Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın tedavi süreçleri belli oldu. İki yıldız futbolcu 2 ila 3 hafta sahalardan uzak kalacak. İki futbolcu da Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting ile Süper Lig'deki Kocaelispor maçlarında forma giyemeyecek. Trabzonspor derbisi için durumları ilerleyen günlerde netlik kazanacak. İtalya Grand Prix'sini 60 yıl aradan sonra bir İtalyan kazandı. Kimi Antonelli, Monza'da tarih yazdı. Antonelli 19. sırada başladığı yarışı ilk sırada bitirmeyi başardı. Mercedes'in diğer pilotu George Russell ikinci, Red Bull'dan Max Verstappen üçüncü oldu. Formula 1'de sezonun 14. yarışı 13 Eylül'de İspanya'da koşulacak.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
0: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
13: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
13: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
13: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
13: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
13: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
0: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
5: NTV Radyo.
14: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
15: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Para 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.
4: 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX 9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için zucex.com.
5: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
6: Reklam. NTV Ekonomi. Geri sayım başlıyor.
7: Günaydınlar, mutlu sabahlar, mutlu haftalar. Hoş geldiniz NTV stüdyolarına. 7 Eylül 2026 Pazartesi günü sabahında yeni haftaya başlarken yeni haftanın ilk işlem gününde geri sayım programımızda karşınızdayız değerli izleyenler. Bu sabah programımızda orta vadeli OVP, orta vadeli programı konuşacağız. 2027-2029 yıllarını kapsayan program dün açıklandı. Yansımaları nedir? Hem ekonomik, makroekonomik olarak hem de piyasalar üzerinde konuklarımızla değerlendireceğiz. İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz ve Kofas Türkiye ve Orta Doğu ekonomisti Seltem İyigün birazdan programımızda olacak. Hep beraber konuşacağız değerli izleyenler. Elbette haberlerimiz ve rakamlar da ekranlarınızda olacak. Vakit kaybetmeden başlatıyoruz bu sabahın öne çıkan satır başlarıyla programımızı değerli izleyenler. İlk başlığımız geldi ekranlarınıza. Türkiye'nin ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu. Orta vadeli program açıklandı. Ekonomi yönetimi 2026 sonu için %28,4 enflasyon ve %3,3 büyüme öngördü. Enflasyonun 2029 yılında, 2028 değil, 2029 yılında tek haneye düşmesi de hedefler arasında. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek OVP toplantısında yaptığı konuşmada enflasyonda arzuladığımız noktada değiliz, ancak bu zor konjonktürde enflasyonun kontrolden çıkmaması önemliydi dedi. Mehmet Şimşek kamuda tasarruf konusuna yönelik soruya, kamuda tasarruf başarılı oldu, 484 milyar lira tasarruf yapıldı dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da yine toplantıda yıl sonu enflasyon tahminindeki revizyona ilişkin konuştu. Karahan, ciddi bir revizyon ama enflasyon görünümünde karamsarlığa sebep olacak bir revizyon olarak da değerlendirmiyoruz dedi. Ekonomideki gelişmeler ve orta vadeli programda kabinede değerlendirilecek konular arasında bugünkü toplanacak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan 500 bin sosyal kiralık konut projesinin İstanbul'daki teslim sürecinin de değerlendirilmesi bekleniyor bugünkü kabine toplantısında. Bu hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı takip edilecek. Piyasalar faizlerde herhangi bir değişiklik beklemiyor. Öte yandan karar metninde sonraki toplantılara ilişkin verilecek mesajlar da yine yakından takip edilecek. Değerli izleyenler, para piyasası fonlarıyla unvanında para piyasası ibaresi bulunan serbest fonlardan elde edilen kazançlara uygulanacak stopaj oranı %10 olarak belirlendi. Daha önce bu oran 0 seviyesindeydi. Mükelleflerin bu kapsam dışındaki diğer kazançlarına stopaj uygulanmayacak notunu da düşelim ve öne çıkan satır başlarını bitirelim. Hemen hızlıca piyasalarda geride bıraktığımız hafta neler oldu, bugün neler yaşandı? Bu arada bir sıcak gelişme, peki piyasalarla devam edeceğiz. Hemen hızlıca piyasalarda bakalım. Önce bizim borsamız. Borsada BIST 100 endeksi geride bıraktığımız hafta Cuma günü 14.012 puan seviyesinden Cuma gününü kapattı. %0,57'lik yükselişte. Haftalık performansı borsada %4,3 kayıp oldu. Bankacılık endeksi geride bıraktığımız hafta Cuma günü %0,77 yükselişle kapandı. 5 işlem gününü ise bankacılık endeksi %0,65 kayıpla kapattı. Cuma günkü işlemlerde işlem hacmi de 190 milyar lira olarak gerçekleşti. Endeks yine haftayı 14.000 puanın hemen üzerinde kapatmayı başardı diyelim. Para piyasalarında dolar 48 lira 43 kuruş, euro 56 lira 30 kuruş. Cuma günü Amerika'da tarım dışı Ağustos ayı tarım dışı istihdam verisi açıklandı ve beklentilerin çok çok üzerinde 3 katı 4 katı bir istihdam verisi geldi. Yani demek ki istihdam piyasası kötü değil. Dolayısıyla Amerika Merkez Bankası önümüzdeki haftaki toplantıda faizi arttırabilir düşüncesini kuvvetlendirdi bu veri. Dolayısıyla da dolar değer kazandı. Dolar tekrar hafif değer kazandı. 99,1'lere, 99,12, 99,15'lere geldi. Euro dolar karşısında 1,16'lara doğru geri çekildi. Sterlin dolar karşısında 1,35'in hemen üzerinde işlem görüyor. Elbette bu harekette altın fiyatlarına yansıdı. Altının onsu 4.396 dolar, %0,7'lik kayıpla başlıyor yeni haftaya önceki kapanışına göre. 4.400 doların hemen altında. Bu hafta Amerika'da TÜFE verisi açıklanacak. Ağustos ayı enflasyon verisi 11'inde. Dolayısıyla o veride yine tıpkı geçen hafta tarım dışı istihdam verisi gibi Amerikan enflasyonu da altın fiyatlarını yakından ilgilendirecek. Petrol fiyatları 95 dolar, 96 hatta biz yerine girerken 97 doların da üzerindeydi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Hürmüz Boğazı ve çevresinde petrol tankerlerine düzenlenen saldırılar petrol fiyatlarını yukarıya doğru itiyor maalesef ve de malumunuz olduğu üzere. Hemen yurt içinde altın fiyatlarına da bakalım. Altının gramı bankalar arası piyasada 6847 lira, 11.183 lira çeyrek altın. OVP'yi konuşacağız dedik. Derli toplu önce haberimizi izleyelim. Türkiye'nin ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu. Orta vadeli program açıklandı. Buyurunuz.
8: 2026'da %28,4 olarak gerçekleşmesini öngördüğümüz enflasyonun 2027 yılında %21'e, 2028 yılında %13,5'e, 2029 yılında ise %9'a gerileyerek program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz.
9: Ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu. 2027-2029 yıllarını kapsayan orta vadeli programı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı. Enflasyon, büyüme ve işsizliğe dair beklentileri paylaştı. Büyüme beklentisi bu yıl için %3,3 olarak öngörüldü. Büyüme tahmini 2027 için %4,2, 2028 için %4,6 ve 2029 için %5 oldu. Sonunda bu yılki işsizlik tahmini %8,1 olarak öngörüldü. 2027'de %8, 2028'de %7,8, 2029'da ise %7,6 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da savaşın enflasyon üzerindeki baskısına işaret etti.
10: Enflasyon bütün konjonktürlerde bırakın düşmeyi kontrolden çıkabilirdi, çıkmadı. Önemli şoklarla karşı karşıya kaldık. Kontrolden çıkmaması önemliydi.
11: Bu etkinin 7 puana yakın olduğunu hesaplıyoruz. Enflasyon görünümünde karamsarlığa sebep olacak bir revizyon olarak da açıkçası değerlendirmiyoruz.
9: Orta vadeli program hedefleri arasında 2,1 milyon ilave istihdam yaratmak ve sosyal konut yatırımlarının %150 artırılması da var. Eğitim enflasyonuna ilişkin değerlendirme yapan Şimşek, özel okullarda fahiş fiyat artışları olduğunu söyleyerek denetimlerin Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK tarafında olduğunu hatırlattı.
7: iş dünyasının orta vadeli programı nasıl değerlendirdiğine bakacağız. Şimdi öncelikle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun açıklaması değerlendirmesi geliyor. OVP'nin enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirme, mali disiplini koruma ve üretim odaklı büyüme hedeflerini çok önemsiyoruz. Bizler iş dünyası olarak ülkemizin hedefleri doğrultusunda tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz diyor Rıfat Hisarcıklıoğlu. Özel sektör güçlü olursa Türkiye güçlü olur. Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, sürdürülebilir büyümenin temeli sanayinin üretim ve ihracat kapasitesidir. Bu bakımdan büyümenin program dönemi boyunca kademeli olarak %3,3'ten %5'e yükselmesinin hedeflenmesi ve bu patikanın İmalat sanayimizin üretim ve ihracat kapasitesini güçlendirecek politikalarla desteklenmesini son derece kıymetli buluyoruz. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, programda üretim ve ihracatın, küresel yatırımların ve yeteneklerin teşviğine yönelik düzenlemelere kapsamlı şekilde yer verilmesini olumlu buluyoruz. Son olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, önümüzdeki dönemde beklentimiz programda yer alan finansman, maliyet, pazara erişim ve rekabetçilik adımlarının sahaya güçlü biçimde yansıması ve üretimle ihracatın büyümeye katkısının daha belirgin hale gelmesidir değerlendirmesi var. Hemen dönelim konuklarımıza. Kofas Türkiye ve Orta Doğu ekonomisti Seltem İyigün ve Info Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz bizimle birlikte. Seltem Hanım günaydın, Mert Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
12: Günaydın, hoş bulduk.
13: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
7: Çok teşekkürler. Mert Bey müsaadenizle Seltem Hanım'la başlamak isterim. Seltem
12: Tabii
7: Hanım,
12: ki buyurun.
7: OVP açıklandı. Şöyle genel anlamda baktığımız zaman revizyonlar nasıl buldunuz onu soracağım. Birincisi, ikincisi az önce iş dünyası reaksiyonlarını paylaştık. İş dünyası da OVP içerisinde sanayiye, üretime hem yapısal reform hem de kaynakların, bütçe kaynaklarının biraz daha geçmiş oranda daha fazla aktarılacak olmasını pozitif olarak değerlendirmiş. Hani sizin değerlendirmenizde acaba enflasyonla mücadele ya da dezenflasyon biraz daha ılımlı bir platforma çekildi, biraz daha sanayi destek gibi mi görüyorsunuz? Yoksa aynı sıkı politikalar devam edecek. Nasıl değerlendirdiniz OVP'yi?
13: Ben gerçekçi bir OVP olarak değerlendirdim. Özellikle enflasyon tahminlerine bakınca. Tabii burada bir önceki OVP ile karşılaştırdığımızda tek haneli enflasyona geçişin 2 sene kadar arttığını görüyoruz. Ama gelecek sene için %21 seviyesine çıkmış olması enflasyon tahmininin piyasa beklentisine de oldukça yakın. Bizim de beklentimiz %24 seviyesinde bir enflasyonla gelecek seneyi dışsal bir şok olmadığı takdirde kapatmamız yönünde. Bu anlamda genel olarak OVP'yi değerlendirecek olursak biraz daha yavaş ama gerçekçi dezenflasyon süreci, biraz daha yüksek cari açık ama yine de orta vadede %5'e yakınsayan bir büyüme performansı görünümü sunan bir OVP olarak değerlendirebiliriz. Burada tabii enflasyonla mücadelenin yanı sıra sizin de söylediğiniz gibi özel sektördeki yani ekonominin arz tarafına yönelik biraz daha politikaların ya da uygulamaların ön plana alındığını görüyoruz. Bu tabii ki uzun zamandır, yaklaşık 3 senedir sıkı para politikasından geçiyor ekonomi ve finansal koşullarda oldukça sıkı vaziyette. Kredi kanalına özellikle KOBİ'lerin çok kolay ulaşamaması, biliyorsunuz son dönemde kapasite kullanım oranlarını da hızlı bir şekilde aşağı çekti. Dolayısıyla tekrardan var olan kapasitelerin kullanıma girmesi ve sonrasında da hem enflasyonun düşmesi hem daha istikrarlı bir büyüme kompozisyonuyla birlikte, eğer yurt dışı da tabii destek olursa, yeni kapasite artırım yatırımlarının da özel sektörün gündemine gelmesi tabii ki üretimin artması için önemli olacaktır. Burada ben söz konusu teşviklerin ya da sağlanacak kaynakların özel sektöre çok ciddi bir gevşeme sinyali olduğunu değerlendirmiyorum açıkçası. Para politikası tarafında da beklentimiz kontrollü bir gevşeme yönünde. Dolayısıyla bugüne kadar zaten dediğim gibi son birkaç senedir kredi kanalı çok seçici çalıştığı için özellikle orta ve küçük ölçekli firmalar tarafında ciddi anlamda bir finansman sıkıntısı, maliyetlerin artması ve krediye erişimde problemler oluyordu. Ancak bunların kısmi olarak belki telafi edilmesine destek olabilir. Ama onun dışında para politikası tarafında hızlı bir gevşeme sinyali ben aldığımı söyleyemem. Daha çok kontrollü bir gevşeme olmasını beklerim.
7: Çok teşekkürler. Tekrar döneceğim size. Şimdi Mert Bey, şunu sormak istiyorum size. Seltem Hanım bize anlatırken, değerlendirirken inşallah yurt dışı da destek verirse dedi. Elbette Amerika Birleşik Devletleri, İran Savaşı, en son Amerika tarafına baktığımız zaman ya şu savaş bir bitse petrol fiyatları savaş öncesi seviyeye dönecek. Hatta Scott Bessent hafta sonu demiş ki savaş bir biterse petrol fiyatları varil başına, Brent petrol varil fiyatları $40'lara kadar gerileyebilir ama bir türlü savaş bitmiyor. Yani bir türlü oturamıyorlar, bir türlü anlaşamıyorlar, bir türlü ya keşke bitse, bütün dünya bunu bekliyor zaten. Onu bir kenara koyacak olursak eğer, OVP'yi Seltem Hanım'ın da söylediği gibi hani biraz daha büyümeyi önceleyen demeyelim de oraya belki biraz daha yapısal reformlarla ağırlık verecek bir OVP gibi görünüyor. Siz nasıl değerlendirdiniz özellikle bizim piyasalarımız açısından? Bunun orta vadede bir etkisi, pozitif bir etkisi olur mu?
12: Şimdi özellikle şunu söyleyeyim, orta vadeli programı çok daha uzun süre konuşuruz ama her şeyden önce izninizle Filenin Sultanları'nı bir kutlamak isterim. Bütün milletimizi bir ortak mutluluk içinde bir araya getirmeyi başardılar. Özellikle bu başarı kadınlardan gelince, Cumhuriyet'in kadınlarından gelince çok daha anlamlı, çok daha keyifli oluyor.
7: Kesinlikle.
12: Bütün emeği geçenleri içtenlikle kutlarım. Aslında alıştırdılar da bizi bu başarılarına. Hem başarıların devamı derim hem de diğer spor branşlarında bu tip başarıların gelmesini dilerim. Şimdi burada birkaç nokta var dikkatimi çeken. Önce onun altını çizmek isterim. Seltem'in de söylediği gibi özellikle önümüzdeki yılki enflasyon tahmini piyasa beklentilerine biraz daha yakınsamış durumda. Hı hı. Hatırlanacaktır, enflasyon raporunda dokunmamıştı Merkez Bankası 2027 ve 2028 tahminlerine. Orta vadeli programa atıfta bulunmuştu. Orada önemli bir revizyon var. %15'ten %21'e gelmiş. Ve Merkez Bankası'nın 2028 olarak öngördüğü %9'luk ya da bir başka ifadeyle TKD'li enflasyonun da bir yıl ötelendiğini görüyoruz. Hala Sayın Bakan da ifade ediyor, istenilen mesafe kat edilemedi. Bunun içinde içsel dışsal bir takım sorunlar var elbette, yani riskler ortaya çıktı. Ama hala çok yüksek yerde olduğumuzu ve bu sefer de büyük ihtimalle %20'lerde bir dirençle karşı karşıya kalacağımız bence kabul edilmiş durumda. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam 15-16 aylık bir dönemde hala enflasyon %30'ların üzerinde seyrediyor. Doğru. Burada tabii büyümenin önceliklendiği biraz daha gözüküyor. Burada dikkatimi çeken konu şu, burada bir çelişki olarak görüyorum bunu, önce onu ifade edeyim. Net ihracatın büyümeye katkısına baktığınızda bu yıl negatif, önümüzdeki yıl sıfır, onun sonrasında da sıfıra çok yakınsayan katkılar var. Böyle olunca bu büyümenin kuvvetle muhtemelen iç talepten gelmesi lazım. Dolayısıyla hem enflasyonu düşürecek, hem cari açığı arttırmayacak, hem büyümeyi destekleyecek bir o formül nasıl formülize edilecek ya da o denklem nasıl oluşturulacak, orada bir miktar şeyim var, kafamda soru işareti var. Yani özellikle sanayiciden, reel kesimden, ihracatçıdan, turizmciden, kurun seviyesine de bağlı finansmana erişim, finansman maliyetiyle ilgili her geçen gün serzenişlerin, şikayetlerin yükseldiği gözüküyor. Bu da bir miktar cevap bulmuş. Yani en azından bir miktar kaynak aktarımı, biraz daha büyümeyi destekleyecek politikalara doğru bir atıfta bulunma var. Netice itibariyle bu bir rehber, bir yol haritası. Yol içinde mutlaka süreç içerisinde revizyonlar gelecektir, olacaktır. Ama dediğim gibi yani biraz daha sanki içinde ufak ufak bir seçim kokusu barındıran bir orta vadeli program diyebilirim. Sanki daha fazla büyümeyi önceleyen, daha fazla işsizliği aşağı çekmeye çalışan bir orta vadeli program olmuş ama dediğim gibi hani restorana gittiğinizde önünüze menü geldiğinde insanların bazıları önce bir tatlı menüsüne bakar ya, bizim de işimiz hemen önümüze böyle bir program konuda enflasyon verisine bakmak. %21'e revize edilmiş piyasayla beklentisinin yakınsamış olmasını önemli bulurum ama hala gelinen noktada 2029 yılında tek haneli bir enflasyon hedefinin ortaya konmuş olması da enflasyonla mücadelede ne kadar zorlandığımızı, belki de bu uygulanan programın bir kez daha gözden geçirmesi gerektiğini ortaya koyuyor benim açımdan.
7: Mert Bey, restorana gittiğiniz zaman herkes önce tatlı menüsüne bakar cümlesinde ben takılı kaldım. Çünkü ilk defa sizden duydum. Hani benim hiçbir zaman bakmam tatlı menüsüne. Demek ki öyle bir eğilim varmış. Peki bundan sonra ben de dikkat edeceğim. Seltem Hanım şimdi...
12: Siz de bakın bence.
7: Tamam, bundan sonra dikkat edeceğim. Seltem Hanım, Mert Bey dedi ki kafamda bazı soru işaretleri var. Yani... hem cari açığı arttırmayacak, hem kaynaklar doğru kullanılacak, hem de büyüme. Büyüme az önce ekranlar ekrana da geldi, büyüme rakamları 2026 bu yıl için %3,3'e revize edildi. 2027 için 4,2, 2028 4,6, 2029 ise %5. Şimdi baktığımız zaman potansiyel büyüme yani kaçtı Seltem Hanım? 4,7 civarı, %4,7 civarı gibi hesaplanıyor potansiyel büyüme ama onunla kıyaslandığı zaman, dezenflasyon programıyla kıyaslandığı zaman siz büyüme tahminlerini, büyüme hedeflerini nasıl buldunuz OVP'de? Yani biraz iddialı mı? Nasıl gördünüz?
13: Şöyle, 2026 yılı için bizim büyüme beklentimiz %3 seviyesinde. Hı hı. 2027 için de %4 seviyesinde. Dolayısıyla yanlış hatırlamıyorsam piyasanın beklentileri de buna yakın. Burada da açıkçası gerçekçi bir öngörüde bulunulduğunu değerlendiriyorum. Türkiye'nin orta vadeli, daha doğrusu uzun vadeli ortalama büyümesi %5'e yakın, 4,5'lar seviyesinde. 4,5-5'lerin altındaki büyüme Türkiye açısından yeni iş gücü piyasasına çıkan nüfusa yeterli istihdam yaratma açısından çok yeterli olmayabiliyor. Ama önümüzdeki 3-4 yıllık ufukta %5'lik büyüme potansiyelinin üzerine çıkacağını değerlendirmiyor ekonomi yönetimi. Bu biraz da tabii demin söylediğim konuyla da birleşiyor. Yani Merkez Bankası tarafından da çok hızlı bir gevşeme beklenmediğinden dolayı, daha kontrollü bir gevşeme olabileceğinden dolayı ekonomideki büyümenin çok hızlı bir şekilde %5'ler seviyesine çıkması beklenmiyor. Yalnız tabii %4,6'lar, %5'lere yakınsaması bekleniyor büyümenin. Buraya yakınsarken de geçtiğimiz seneki OVP'ye göre daha yüksek bir cari açık üretmesi bekleniyor. Ama kendi içinde de bu cari açığın 2026'dan 2028'e kadar olan süreçte kademeli bir şekilde milli geliri oranının gerilemesi bekleniyor. Bunda benim anlayabildiğim, görebildiğim kadarıyla temel varsayım tabii. Petrol fiyatları geçtiğimiz OVP'ye göre bu seneki cari açığın milli geliri oranını tahminin neredeyse iki katına çıkmış olmasının temel nedeni aslında Brent petrolü fiyatlarının yukarı doğru revize edilmesi. Hı hı. Burada da kademeli bir gevşeme bekleniyor. İhracatın katkısında şöyle bir şeyi aslında değerlendirmek lazım. Türkiye ekonomisi açısından tabii kurdaki değer kaybı, yani TL'nin rekabetçi bir seviyeye gelmesi kadar yurt dışından talep bulabilmek de önemli. Şimdi içinden geçtiğimiz dönemde özellikle Avrupa ekonomisi hem Ukrayna-Rusya savaşından bu yana enerji maliyetlerinin artması, para politikasının sıkı kalması, üzerine bir de Orta Doğu'daki bu savaş kaynaklı enerji maliyetlerinin artmasıyla beraber daha durgunluk seviyesine gelebilecek, geldi diyebileceğimiz bir büyüme. Yani binde beşler civarında bir büyümeyle çalışıyor Avrupa ekonomileri. Bu da tabii ki Türkiye ihracatı için yeterli bir talep oluşturmuyor. Fakat eğer önümüzdeki seneden itibaren bu Orta Doğu'daki ya da diğer yerlerdeki jeopolitik gerginlikler kısmen de olsa sönümlenmeye başlarsa, tabii bu hem büyüme performansını olumlu etkileyecektir yurt dışında, hem de bizim ihracatımıza gelen talebi destekleyebilecektir diye değerlendirebiliriz. Bunun da tabii cari açığı en azından ihracat geliri elde etme tarafında olumlu etkileyebileceğini değerlendiriyorum. Dediğim gibi OVP'nin geneline baktığımızda belki potansiyelin daha altında bir büyüme, daha uzun vadede gerçekleşen, evet, bir dezenflasyon. Bununla birlikte bir miktar daha yüksek cari açık üreten bir ekonomi görünümünden bahsediyoruz.
7: Seltem Hanım, sanayiyi konuştuk, üretimi konuştuk, ihracattan bahsettiniz, büyümeden bahsettik. Bu orta vadeli program ya da Türkiye'nin mevcut kompozisyonu içerisinde tarımı nereye konumlandırıyorsunuz? Ben onu sormak istiyorum size. Çünkü sizinle de defalarca konuştuk. Ben bütün konuklarımıza sormak istiyorum. Tarım meselesi, gıda meselesi hakikaten ulusal güvenlik sorununa dönüşebilecek bir risk barındırıyor. Neden? Hem farklı farklı sorunlar var. Bunun içerisine toprak reformu da diyebilirsiniz, arazi reformu da diyebilirsiniz. Bunun içerisine çiftçinin tekrar toprağa döndürülmesi diyebilirsiniz, sulama diyebilirsiniz, girdi maliyetleri, dünya kadar başlık var. Zaman zaman şu eleştiriler yapıldı. Tarıma verilen teşvikler çok fazla, o kadar karışık ki hani bunların sadeleştirilmesi gerekiyor. Daha net dağıtılması, hani sadeleştirildikten sonra daha büyük şeyler halinde, kollar halinde dağıtılması gerekiyor. Bir sürü şey yazıldı, çizildi ama baktığımız zaman siz nasıl konumlandırıyorsunuz bu tarım meselesini OVP ve Türkiye'nin kompozisyonu içerisinde?
13: Ben bütün bu dediklerinize katılıyorum. Bunların hepsi de aslında yapısal reformlar başlığı altında da somut bir şekilde ele alınabilinir. Öte yandan gıda tedarik zinciri çok uzun bir tedarik zinciri. Sizinle dönem dönem programlarda konuşuyoruz. Üreticiden tüketiciye gelene kadar çok fazla aracının olduğu, çok fazla maliyet kaleminin olduğu bir sektör. Burada ve son kertede ne üreticinin çok memnun olduğu ne tüketicinin tükettiği fiyattan çok memnun olduğu bir tedarik zinciri söz konusu. Ve bu tedarik zinciri esnasında çok ciddi kayıplar da oluyor. Bu kayıplar da ürün başına maliyetin artmasına sebebiyet veriyor. Dolayısıyla tüm bunların daha kısa belki tedarik zincirinde daha teknolojinin entegre edildiği, soğutmanın, depolamanın, bu teknolojilerin daha yaygın kullanılabildiği, kaybın daha aza indirilebildiği ve hem üreticiye desteklemeler anlamında hem de gelir anlamında daha mutlu edebilecek, tatmin edecek, tüketicinin de enflasyon olarak katlandığı maliyeti daha aşağı çekebilecek bir hale getirilmesi tabii ki ülke ekonomisi içinde bence ön planda yer alan reformlardan bir tanesi.
7: Çok doğru. Öngörülebilirliği hiç değilse bir nebze arttırabilmek, hesaplamaları bir nebze daha doğru yapabilmek anlamına gelecek özellikle gıda tarafında. Peki Mert Bey, şöyle bir baktığımız zaman OVP içerisinde kaynaklar dezenflasyonu da gözeten bir büyüme ılımlı bir dezenflasyonu gözeten bir büyüme platformu gibi kullanılacak görünüyor. Sizin de az önce altını çizdiğiniz üzere. Buradan baktığımızda enflasyonla karşılaştırarak kur tahminlerini de göz önünde bulundurursanız eğer reel kazanç bir miktar daha, bir süre daha devam edecek gibi görünüyor, yorumları değerlendirmesi var. Bu da alokasyonlara yansır mı? Yansırsa ne zaman yansır? Katılır mısınız? Nasıl değerlendirirsiniz?
12: Evet, aslında pek çok başlık altında her soru ya da soru işareti gelip döviz kuruna bağlanıyor. Burada da bakılan şeylerden bir tanesi. Net bir şey yok ama hani matematik olarak ortalamadaki dolar kurları çıkartılabiliyor. Belli bir yerden sonra TL'deki reel değerlenmenin artık iyiden iyiye duracağı, durmaya yakın noktaya geleceği gibi bir matematik çıkıyor. Yani önümüzdeki sene de TL'de bir miktar değerlenme beklemek lazım. Bu da şu aslında Türkiye enflasyonu ile Amerika enflasyonu arasındaki farkı kadar Türk lirasının değer kaybı gibi. Ama programın belli bir yerinde, ki yanlış hatırlamıyorsam orası 2028 yılı olması lazım. 2028 sonrası TL'de bir reel değerlenme artık beklenmiyor. Ama burada tartışmalı konu kurun gelmiş olduğu seviyenin bugün itibariyle yarattığı zorluğun nasıl aşılacağına ilişkin bir süreç. Çünkü bir başka bakış açısıyla bunu söyleyecek olursak, önümüzdeki yılda benzer bir politikanın devam etmesi, belki marjin biraz daralacağı ama TL'deki değerlenmenin önümüzdeki yılda devam edeceği öngörüsü var. Bunun turizmci açısından, ihracatçı açısından Sertem Aklı elbette, ya bu sadece kur üzerinden tartışılması gereken bir konu değil. İşin bir de talep tarafı var ama bakıldığında gelinen noktada büyük bir sıkıntı yaratır düzeye geldiği gerek turizm tarafında gerek sanayi tarafında kendini hissettiriyor. Ama tahmin olarak soruyorsanız şu anda matematik olarak gerçekçi tahminler olduğunu söyleyebilirim kendi adım.
7: Pekala. Yani aslında şöyle düşünelim. Bir miktar daha belli bir süre dediniz orada. Bir süre sonra. O süre 2027, tamamen kabaca tahmin olarak soruyorum. TL'nin reel değer kazancı 2027 sonları gibi mi? Çünkü dediniz ya hani bir miktar seçim sinyali de aldığımız bir OVP elbette değerlendirmeye göre değişir bu da. 2027 sonu gibi, 2027'nin ortası gibi mi bir tahminde bulunma şansımız var mı?
12: Ya şimdi önce şunu söyleyeyim, netice itibariyle seçimin yapılacağı tarih zaten bu orta vadeli programın içinde kalan bir tarih.
7: Doğru.
12: Ama hani orada uygulanan politikanın bir miktar ya da verilmeye çalışılan mesaj açısından söyledim bunu. Benim düşüncem şu, ben mevcut politikanın seçime kısa bir süre kalana kadar sürdürüleceğini düşünüyorum. Bu para politikası açısından da böyle, döviz piyasası, döviz fiyatlaması açısından da böyle. Dolayısıyla buradaki şey, tahmin, bu programa baktığınızda sanki 2027 sonuna kadar TL'deki reel değerlenmenin azalarak devam edeceği yönünde, ama dediğim gibi ben seçim tarihine kadar bu politikanın devam ettirileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla sorunuzun cevabı aslında seçimin ne zaman yapılacağı benim açımdan.
7: Çok teşekkürler, gayet net anladık. Şimdi Seltem Hanım, söze ilk başladığınız zaman Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz patikasında ben bir gevşeme olarak görmüyorum bu revizyonları ya da genel mesajları dediniz. Merkez Bankası, bizim Merkez Bankamız ya da dünyanın geri kalanı diğer merkez bankaları da aslında tek bir noktaya bakıyor. O da Amerikan Merkez Bankası Fed. Şimdi Fed'den, Avrupa Merkez Bankası'ndan ve de Japonya Merkez Bankası'ndan faiz artışları fiyatlanıyor piyasada, özellikle bu ayki toplantı için. Genel olarak dünyada böyle bir eğilim eğer başlayacak olursa, tekrar faizler, hani bundan sonra faizler belli bir süre daha yüksek devam edecek ya da yeniden artış şeyine girdi. Hani o bizi de mutlaka etkileyecektir. Böyle bir etkileşim içerisinde Merkez Bankası'nın nasıl hareket etmesini beklersiniz?
13: Şöyle, Japonya ve Avrupa Merkez Bankası'nın aldığı faiz kararları çok ciddi bizi etkilemeyecektir. Amerika Merkez Bankası'nın da alabileceği faiz artırım kararı aslında petrol fiyatları kaynaklı olacaktır. Petrol fiyatlarındaki artış bizi de mutlaka etkiliyor tabii ki. Şöyle, bu ayki faiz toplantısı için soracak olursanız, ben Merkez Bankası'nın 100 bas puanlık bir faiz indirimine gitmek için yeri olduğunu değerlendiriyorum. Fakat son dönemde, geçtiğimiz haftadan bu yana petrol fiyatlarında da ciddi bir artış olduğu için ve artık taraflar tankerleri vurmaya başladığından dolayı olay sadece Hürmüz Boğazı kapalı mı değil mi konumundan biraz daha farklı yerlere, boyutlara sıçramış vaziyette. Bu da petrol fiyatlarının hızlı bir şekilde artmasına neden oluyor. Dolayısıyla para politikasının normalleşmeye gittikten sonra bunu hemen sonraki toplantıda bir faiz indirimine dönüştürmeyi tercih etmeyebilir de Merkez Bankası. Bu da beni şaşırtmaz.

0: Kırklar 37'ye çekti.
1: Doğru.
0: Hem o 37'ye çekmek hem arkasından kısa bir süre sonra petrol fiyatları daha yüksek seviyedeyken, ki o günün eleştirisi oydu. Yani enflasyon raporuna göre daha yüksek seviyede petrol fiyatı, bu faiz indirimi ile ilgili tartışmalar olmuştu. Ben o günkünü normal ve doğru bulmuştum ama bu petrol fiyatları seviyesi bu toplantıda bir faiz indiriminden fazla olacağını düşünüyorum. Ama ben de yıl sonunda 34-35 gibi bir yere geleceğini, o aradaki bir panda petrol fiyatları üzerinden belirleneceğini düşünüyorum ama benim kafamdaki senaryo çok uzun süredir bu toplantıyı pas geçeceği, Ekim ve Aralık toplantılarında 100'er puanlık faiz indirimleriyle yılı %35 politika faiziyle kapatacağı yönünde.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Kofas Türkiye ve Orta Doğu ekonomisti Seltem İyigün, Info Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz. Bizimle birlikte oldunuz, kıymetli görüşlerinizi paylaştınız. Haftaya başlarken mutlu günler diliyorum.
0: İyi yayınlar,
2: iyi
0: haftalar.
2: İyi yayınlar, iyi haftalar.
1: Ve değerli izleyenler, konuklarımızın görüşlerini aldık ve bir araya gitme zamanı geldi. Sonrasında tekrar buradayız.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
4: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
5: Yeni haftada kuzeyde sıcaklık 2-3 derece azalacak. İstanbul'da Poyraz çok sert, sıcaklık öğle 28, gece 18 derece. Ankara açık 27, İzmir 35, Bursa 31 derece. Antalya'da hava kuru, sıcaklık 40 derece. Marmara az bulutlu, Poyraz çok sert, sıcaklık düşüyor. Edirne 32, Kocaeli 30 derece. İç Anadolu güneşli, rüzgar daha kuvvetli esecek. Eskişehir 27, Kayseri 28 derece. Gece Sivas'ta sıcaklık 10 derece iniyor. Ege'de rüzgar hızını artırıyor. Yer yer kuvvetli esecek. Manisa 34, Muğla ve Denizli 36, Bodrum 34 derece. Akdeniz'de de Adana bölümünde rüzgar kuvvetli, hava güneşli. Adana 38, Mersin 35, Hatay 33 derece. Karadeniz'de sıcaklık Trabzon'da 20, Samsun'da 22 derece iniyor. Doğu Karadeniz'de yağış şiddetli. Özellikle Rize, Artvin kesiminde sel tehlikesi var. Doğu ve Güneydoğu'da karayel kuvvetleniyor. Ardahan'da sağanak var. Erzurum 22, Malatya açık 30, Gaziantep ve Diyarbakır 35 derece.
4: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
6: İyi günler, bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için...
7: Gazeteci Mete Çubukçu'yla NTV Radyo'da kayıttayız.
8: İsrail ne yapmaya çalışıyor? Doğrudan Türkiye'ye hedef alıyor.
6: Türkiye daha fazla inisiyatif alır gibi mi, ne dersiniz? Yani burada bir de böyle bir alan var.
7: Gölgede kalanları gündeme taşıyor.
6: Bu hafta eğitim üzerine yapılan bir araştırmanın çarpıcı sonuçlarını ele alacağız, tartışacağız. Kayıttayız da bu hafta İran'ın gölge yönetimine, müzakerelerde tıkanan noktalara, OPEC'te olan gelişmelere yakından bakacağız. İki konumuz olacak.
7: Bilinmesi gerekenleri soruyor.
6: Üçüncü dönemi anlamına mı geliyor NATO 3.0? Oradan başlayalım isterseniz. Peki bunun ardında ne yatıyor? Yapay zeka öğrencilerin çözüm üretme kapasitesini köreltiyor mu?
7: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
6: Psikologlar, sosyologlar, siyasetçilerin de içinde olduğu uzun, erimli bir sürece ihtiyaç var. Bunun hazırlığı da olması gerekiyor mu, ne dersiniz?
7: Cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da dinleyin.
3: NTV Radyo. Saat 10.

Merhaba, saatlerimiz artık onu gösteriyor. Haber Merkezi kuşağındasınız. Ben Zehra Küçük, yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'den, dünyadan yansıyan sıcak gelişmelere birlikte bakacağız. Ama öncesinde gelin kısa kısa günün öne çıkanlarına şöyle bir bakalım, aktaralım. Sonra daha fazlası bu ekranlarda sizlerle olacak. Evet, ilk gündem maddesi Silivri ve Girne açıklarındaki iki gemi faciasında aramalar sürüyor. Silivri'de 720 metre derinlikte görüntülenen geminin mürettebatına ulaşılmaya çalışılıyor. Girne'de ise bir kişinin daha cansız bedeninin bulunmasıyla

0: puan kaybı 14'e yükseldi. Her iki noktadaki son durumu muhabirlerimizden alacağız. Ve okullarda ilk gün heyecanı var. Uyum haftasıyla birlikte öğrenciler, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla buluşuyor. Okul alışverişi de sürüyor. Kırtasiye ürünleri hem güvenlik hem fiyat açısından tabii denetleniyor. Son durum nedir? Ayrıntılar nasıl? Bakacağız. Sanat dünyası Serhat Kılıç'a veda etmeye hazırlanıyor. 51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu için bugün tören yapılacak. Ailesi, dostları ve sevenleri bir araya gelecek. Törenden gelişmeleri de kuşağımız boyunca aktaracağız. Ve filenin sultanları bir kez daha Avrupa'nın zirvesinde. Amirli kadın voleybol takımımız Avrupa şampiyonu oldu. Millilerimizin büyük zaferini, kupa sevincini ve şampiyonluk coşkusunu ekranlarınıza getireceğiz. Unutulmaz gecenin ayrıntıları birazdan bu ekranda sizlerle olacak. Başlıklarımız böyleydi. Çok daha fazlası için Haber Merkezi başladı. Evet, ilk haberimizi paylaşalım. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevinde ölümüyle ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı. Yeni gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Bakan Gürlek 14 yıl önce adli makamların Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili kovuşturmaya yer olmadığı hükmüne vardığını hatırlattı. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının incelemeleri sonucunda Silivri Sulh Ceza Hakimliği'nin geçen ay takipsizlik kararını kaldırdığını, soruşturma yeniden başlatıldığını belirtti. Bu kapsamda olay tarihinde cezaevinde görev yapan 10 şüphelinin gözaltına alındığını ifade etti. Bir şüphelinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğunu söyledi. Muğla'dan bir orman yangını haberi geldi. Ayrıntısına bakacağız. O habere geçelim şimdi. Ekipler yangına müdahale ediyor. Menteşe ilçesi Yaraş mahallesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara araçlarıyla itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına alabilmek için çalışma yürütüyor. Bir de bağlantımız olacak. Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatını arama çalışmaları da devam ediyor. Geminin enkazı 720 metre derinlikte görüntülendi. Şimdi ekipler 10 denizciye ulaşmaya çalışıyor. Bölgedeki son durumu Dilek Yaman Demir'den öğreneceğiz. Dilek, gece boyunca çalışmalar yürütüldü. O çalışmalarda bir gelişme oldu mu? Hem onu sorayım hem de bu sabah çalışmalar özellikle hangi noktalarda yoğunlaşıyor? Bize anlatır mısın?
1: Henüz 10 mürettebatın akıbetine ilişkin olumlu ya da olumsuz bir dönüş olmadığını belirtmekte fayda var. Ailelerin hem meraklı hem heyecanlı hem de gergin bekleyişi halen devam ediyor. Şu sıralarda arama kurtarma çalışmalarının da devam ettiğini söyleyelim. Az önce helikopterin kaza bölgesinin hemen yakınlarına hareketlendiğini gördük. Bir yandan da Alsu isimli gemi şu sıralarda Silivri açıklarında ve açıkta bekletilen gemi mürettebatı da Alsu isimli geminin hemen içinde. Kameraman arkadaşım Burak size tam da kazayı, tam da Alsu isimli geminin olduğu bölgeyi gösteriyor ama kaza arama çalışmaları devam eden o kaza alanı ise 550 kilometrelik bir alanda halen sürüyor. Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyle birlikte Alsu isimli geminin meydana gelen kaza sonrası Tuğberk İmamoğlu isimli geminin batmasıyla sonuçlanan kaza Silivri açıklarında yaşandı. Silivri açıklarında yaşanan bu kaza sonrası yine yapılan çalışmalarda gemi kazaya 50 kilometre yakınlarda ama 720 metrelik bir alanda derinlikte bulundu. Bu ROV cihazı adı verilen sualtı aramalarıyla aslında gerçekleştirildi. O açıklamalarda, o çalışmalarda Türkiye Cumhuriyeti gemisi Akın isimli gemi tarafından yürütülüyor. O gemiden ROV cihazları kontrol ediliyor ve su altına indiriliyor. Tuğberk İmamoğlu isimli geminin ismini ilk önce o cihazlar tespit etti. Ardından da enkazın bulunduğu o gemiye ulaşıldı ve şu sıralarda da helikopterle arama çalışmaları devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada da 7/24 yani kesintisiz ve aralıksız bir şekilde bu çalışmaların devam ettiği açıklandı. Helikopterle yapılan arama çalışmalarında yine iddiaya göre diyelim bir can simidi ve ilk yardım kutusu bulunmuştu ama o kutunun ve o can simitlerinin Tuğberk İmamoğlu isimli gemiye ait olup olmadığı hala netleşmiş değil. Yaklaşık iki gün önce bulundu ve bugün arama çalışmalarının da 6. günü. Tabi İstanbul Valisi Davut Gül de buradaydı. Ailelere bilgilendirme yaptı. Geçtiğimiz günlerde yapılmıştı bu bilgilendirme. O AFAD çadırlarında ailelerin gergin bekleyişi de halen devam ediyor. Geminin yeri yaklaşık 3 gün önce yani kazanın 3. gününde tespit edilmişti ve o tespitle birlikte arama çalışmaları kazanın hemen yakınlarında 50 metre yakınlarında başladı ve 550 kilometre karelik bir alanda da halen sürüyor. Bir yandan deniz unsurları var, helikopter var, uçak var, denizaltı arama çalışmaları var, ROV cihazları var. Ummalı bir çalışmanın halen sürdüğünü söyleyelim. Bu olaya ilişkin, bu kazaya ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir de soruşturması vardı. O soruşturmada Alsu isimli gemiyle birlikte Tuğberk İmamoğlu isimli geminin kazadan önce meydana gelen kazadan önce neden olduğuna ilişkin bir bilirkişi incelemesi yapıldı. O bilirkişi de bu kazanın kaçınılmaz olduğuna ilişkin bir rapor sunmuştu. O rapordan sonra da Alsu isimli geminin 1. ve 3. kaptanı tutuklanmıştı. Yine iddiaya göre diyelim 1. kaptan kamerasında uyuduğu sırada dümeni 3. kaptana emanet etmişti ama 3. kaptan yine bilirkişi raporundaki iddiaya göre bu işin ehli değildi. Seyre sadece bir gün önce katılmış, mesleğe ise 7 ay önce başlamıştı. Şimdi bir yandan soruşturma devam ediyor, bir yandan da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti gemisi Akın tarafından kontrol edilen sualtı robotlarıyla yani ROV'larla bu çalışmalar hız kesmeden 7/24 devam ediyor. Tek bekleyiş, tek umut ailelerin tek umudu 10 mürettebatın akıbetine ilişkin olumlu ya da olumsuz şu sıralarda aramanın 6. gününde de bir haber olmadığını belirtmekte fayda var.
0: Evet, Dilek Yaman Demir aktardı. Arama çalışmalarında son durum bu şekilde. Şimdi Girne açıklarında batan feribot faciasındaki duruma da bir bakacağız. Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı ve böylelikle arama kurtarma çalışmalarında 6. kişinin cesedi de bulunmuş oldu. Açıklamayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel yaptı. Cansız bedenine ulaşılan kişinin 55-60 yaşlarında bir erkek olduğunu duyurdu. Kimlik tespiti için çalışmalara başlandığını söyledi. Girne'deki feribot faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Aranan kişilerin sayısı ise 14'e düştü. Başbakan Ünal Üstel arama çalışmalarının 24 saat devam ettiğini vurguladı. Bir canlı bağlantı daha gerçekleştirelim. Bugün kabine toplantısı var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda terörsüz Türkiye süreci, bölgesel gelişmeler ve ekonomi başlıklarının değerlendirilmesi bekleniyor. Ayrıntıları NTV muhabiri Öykü Tüccar aktarıyor. Öykü.
2: İç ve dış pek çok gelişme bugünkü kabine toplantısında masaya yatırılacak. Bunlardan en önemlisi senin de ifade ettiğin terörsüz Türkiye sürecindeki son gelişmeler olacak. Hatırlatalım, artık süreç alt komisyonların kurulma aşamasına gelmişti. Zira Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki Takip ve Değerlendirme Kurulu 24 Ağustos'ta ilk toplantısını gerçekleştirmişti. Oldukça kapsamlı bir toplantı bu. Zira Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı'nın da katıldığı bir toplantıdan söz ediyoruz. Keza MİT Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve MGK Genel Sekreteri de bu toplantıda hazır bulunmuştu ve bu toplantıda 4 tane alt komisyon kurulmasına karar verilmişti. Bu kapsamda bugünkü kabine toplantısında adli ve hukuk işleri koordinasyon, izleme ve tespit, sosyal uyum ve bütünleşme ile silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonlarının kurulum aşamasındaki çalışmalardaki son durumun değerlendirilmesini bekliyoruz. Bu komisyonlarda ilgili bakanlıklardan kamu personellerinin yer alacağını, bürokratların yer alacağını biliyoruz. İşte bu çalışmalar ne durumda? Şu anda Ne gibi veriler ile ışığında ilerletiliyor, yürütülüyor bu çalışmalar? Bugünkü kabine toplantısında bu konu değerlendirilecek. Yine sahadaki son duruma ilişkinde kabine üyeleri tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir bilgilendirme yapılmasını bekliyoruz. Bir diğer önemli başlık, her kabine toplantısında olduğu gibi dış politikadaki gelişmeler. İki tane sıcak savaş devam ediyor. Biri ABD ile İran arasında, diğeri de Rusya ve Ukrayna arasında. ABD ile İran arasındaki çatışmalardaki yükseliş bir kez daha petrol fiyatlarını vurmuş durumda. Dünyada bazı ülkeler enerji kriziyle baş başa kalmayı tartışırken Türkiye'de de bu durumun yansımaları kabine toplantısında masaya yatırılacak. Bunun altını çizmiş olalım. Yine Hürmüz Boğazı'ndaki durumda bu kapsamda ele alınmasını beklediğimiz bir başlık olarak masada yer alıyor. Bir diğer savaş, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden o süreç. Biliyorsunuz ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında Rus lider Vladimir Putin'le bir araya gelmişti. İki ismin gerçekleştirdiği bu önemli görüşmeye ilişkin ayrıntılarında kabine üyelerinin katılacağı bu toplantıda ele alınmasını bekliyoruz. Son olarak ekonomi, dün 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli program açıklandı. Bu orta vadeli programın bugünkü kabinede de taraflar tarafından değerlendirilmesini bekliyoruz. Son olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da kabine kapsamında bir sunum yapması bekleniyor. Bu sunum tabii ki de Kasım ayında Türkiye'de gerçekleşmesi planlanan ve bu yönde hazırlıkları yürütülen COP31 toplantısına ilişkin olacak. COP31 zirvesine ilişkin hazırlıklarda ne durumdayız? Bakan kurum sunumunda bunları paylaşacak. Yine ayrıca İstanbul'da hayata geçirilecek 500 bin sosyal kiralık konuta projesine dair ve İstanbul'daki kentsel dönüşüm sürecine dair de sunumunda bir bilgilendirme yapmasını bekliyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı kurumun kabinenin saat 15.30'da başlaması planlanıyor. Ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan halka seslenmek üzere kameraların karşısında olacak.
0: Evet, Öykü Tüccar aktardı. Kabine toplantısının gündemine dair ayrıntılar bu şekildeydi. Sonrasında açıklama da yapılacak Öykü'nün de aktardığı gibi. Şimdi Gülistan 9 soruşturmasında Amerika Birleşik Devletleri'nden iadesi istenen firari Umut Altaş'ın FBI tarafından 2 gün sorgulandığı ortaya çıktı. Ona bir bakacağız. Şüpheli bu sorgulamasında cinayeti ayrıntılarıyla anlattı. Gülistan'ın araç içinde valinin oğlu tarafından öldürüldüğünü, cansız bedenini birlikte bagaja taşıdıklarını söyledi.
3: Cinayete tanık oldum. Gülistan Doku'yu araçta silahla öldürdü. Cansız bedenini birlikte bagaja taşıdık. Bu ifadeler firari şüpheli Umut Altaş'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde FBI tarafından yapılan sorgulamasından. Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan firari şüpheli Umut Altaş, eski vali Tuncay Soner'in oğlu Mustafa Türkay Soner'in arkadaşıydı. İadesi istenen şüpheli için kapsamlı bir soru seti hazırlandı. Amerikan makamlarına gönderildi. FBI tarafından 2 gün sorgulanan Umut Altaş, cinayeti ayrıntılarıyla anlattı. Buna göre Umut Altaş, Mustafa Türkay Soner'le birlikte Gülistan Doku'nun bulunduğu yere gitti. Gülistan'ı köprü kenarında görüp araçlarını aldılar. Soner sürücü koltuğunda, Gülistan arka koltukta oturuyordu.
4: Gülistan Doku araç içinde bizi, beni rahat bırakın, neden beni takip ediyorsunuz şeklinde uyardı. Tartışmanın ardından çığlık atmaya başladı. Daha sonra Mustafa Türkay Soner torpido gözünden siyah renkli bir tabanca çıkardı ve Gülistan Doku'yu vurdu.
3: Şüpheli, genç kızın cansız bedenini bagaja taşıdıklarını, ardından Mustafa Türkay Soner'in vadinin koruma görevlisi Şükrü Eroğlu'nu telefonla aradığını belirtti.
4: Soner ve Eroğlu yaklaşık 15-20 dakika görüştü. Ben konuşmanın dışında tutuldum. Mustafa Türkay Soner bana sus, kimseye bundan bahsetme dedi. Bu meselenin ortadan kalkmayacağını söylediğimde babam bu işi halledecek ve ortadan kaldıracak dedi.
3: Umut Altaş, Soner'den aldığı bilgiye göre Gülistan Doku'nun cansız bedeninin Pertek yolunun kenarına gömülmüş olabileceğini söyledi. Cinayet sonrası köprüye döndüklerini ve Mustafa Türkay Soner'in bu sırada kameraların kayıt yapmayacağını söylediğini anlattı. Ayrıca Soner'in kendisini tehdit ettiğini ve benim gücümü biliyorsun. Seni ve aileni öldürebilirim. Biz ailece devletiz. Bize hiçbir şey yapamazlar dediğini belirtti. Dönemin Tunceli valisini olayı örtbas etmek ve oğlunu adalete teslim etmemekte suçladı.
0: Ankara'da bugün iki önemli soruşturma kapsamında verilecek ifadeler yakından takip ediliyor. Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Davutoğlu'na Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlaması yöneltiliyor. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek'in oğlu ve gelini de savcılığa ifade verecek. Soruşturmalara ilişkin bilgiler alacağız. Şimdi Ankara'ya uzanalım. Mustafa Berber notlarıyla karşımızda. Mustafa, iki önemli ifade. Neler aktaracaksın? Bugün neler bekleniyor?
5: Zehra, iki önemli soruşturma kapsamında iki önemli ifade verilecek. Sen de buna dikkat çektin. Saatler 15'i gösterdiğinde Ahmet Davutoğlu'nun, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında şüpheli olarak ifadesi alınacak. Suçlama ise Cumhurbaşkanı'na hakaret. 2021 yılında Bingöl'de kaydedilen bir görüntünün yeniden sosyal medyada paylaşılmaya başlamasıyla birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Bugün de o soruşturma kapsamında Davutoğlu Ankara Adliyesi'ne giderek saat 15'te soruşturma yürüten savcı ifade verecek. Bir diğer önemli soruşturma ise Melih Gökçek hakkında başlatılan soruşturmaydı. Hatırlanacağı üzere 29 Ağustos tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı resmen bir soruşturma başlatmıştı. Soruşturmanın gerekçesi Melih Gökçek'in yurt dışına kayıt dışı para aktardığı iddiasıydı. Buna ilişkin yayımlanan haberler vardı. Bu haberleri hazırlayan gazeteci Murat Arel geçtiğimiz hafta pazartesi günü Ankara Adliyesi'ne giderek ifadesini vermişti. Ardından da 4 Eylül Cuma günü, yani geçtiğimiz Cuma günü Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla Ankara Adliyesi'nde yaklaşık 2 saati aşan bir sürede ifade vermişti. O ifadenin ardından da gazetecilerin karşısına geçerek soruşturmada gizlilik olduğunu, bir açıklama yapamayacağını, ancak kendisine yöneltilen istinadların doğru olmadığını öne sürmüştü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Melih Gökçek'in ifade işlemlerinin ardından bu kez de oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek hakkında Gökçek'in de şüpheli sıfatıyla ifade verilmek üzere Ankara Adliyesi'ne çağrıldığını duyurdu. Gökçek çifti saat 14'te Ankara Adliyesi'ne gidecek ve soruşturma yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekiline ifadelerini verecekler. İddia şu yöndeydi: kayıt dışı parayı yurt dışına aktardıkları, Almanya'ya aktardıkları, burada bazı taşınmazlar aldıkları yönünde iddialar vardı. İşte bu iddialara ilişkin soruşturmanın detaylı bir şekilde araştırılması, gerçeğin ortaya çıkması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı resmen soruşturma kapsamında bu iki isimle bugün ifade verecekler.
0: Evet, Mustafa Berber'den ayrıntıları aldık. Takipteyiz, elbette aktaracağız bu konudaki gelişmeleri de sizlere. Şimdi DEM Parti 5. Olağan Kongresi'ni gerçekleştirdi. Kongrede terörsüz Türkiye mesajları verildi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları barışı tesis etmek için herkesin sorumluluğudur dedi. Tuncer Bakırhan'sa ihtiyaçlara cevap verecek bir parti yönetiminin oluşturulacağını söyledi.
3: DEM Parti 5. Olağan Kongresi Ankara'da gerçekleştirildi. Genel başkanlık seçiminde partinin mevcut eş genel başkanları aday olarak yer aldı. Konuşmalarında terörsüz Türkiye sürecine yönelik mesajları dikkat çekti.
6: Bu süreci büyütmek, kalıcı barışı tesis etmek hepimizin insani, vicdani, siyasi ve toplumsal görevidir. Barışı kazanmak hepimizin ortak geleceğini kazanmaktır. Silahların susması demokrasi mücadelesini büyütmek için muazzam olanaklar açıyor. Bunu en güçlü şekilde hep birlikte değerlendirmeliyiz.
7: Cumhurbaşkanı da, Cumhur İttifakı da bu sürece ne diyor? Türkiye 100 yılı diyor. Emin olun, bu süreci layıkıyla başarıya ulaştırabilirsek gerçekten 100 yıl Türkiye'nin olacak. Güçlü ve büyük Türkiye'ye inanıyoruz. Güçlü ve büyük Türkiye demokratik olan, bütün kimliklere ve inançlara eşit mesafede duran bir düzlemde mümkündür.
3: Yeni Mahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede Bakırhan, geleceğe yönelik ihtiyaçlara cevap verecek bir parti yönetimi oluşturulacağı mesajını verdi. Kongrede genel başkanlığa Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan yeniden seçildi.
0: Ve evinde hayatını kaybeden usta oyuncu Serhat Kılıç'ın cenaze programı da belli oldu. Bugün İstanbul Muhsin Ertuğrul sahnesinde bir program düzenlenecek. Cenaze töreni ise yarın Ankara'da. Kılıç'ın güvenlik kamerasına yansıyan son görüntüsü de ortaya çıktı. Kesin ölüm nedenini belirlemek içinse incelemeler sürüyor.
3: Özlem Esmergül, erkek arkadaşı Serhat Kılıç için duygu dolu bir mesaj yayınladı. Sevgisini bu sözlerle anlattı. Ani kaybından dolayı duyduğu üzüntüyü paylaştı. Usta sanatçı Serhat Kılıç'ın cenaze programı belli oldu. İstanbul Muhsin Ertuğrul sahnesinde bugün öğlen saat 12'de tören düzenlenecek. Salı günü Ankara'da Ahmet Hamdi Akseke Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Kılıç'ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.
8: Çok ani bir kayıp oldu. Çok üzgünüz. Bütün camia olarak da çok üzgünüz. Sevenleri sürekli bize mesajlar atıyorlar.
3: Serhat Kılıç İstanbul Kağıthane'deki evinde ölü bulunmuştu. Göz çevresinde, kol ve bacaklarında morluklar tespit edildi. Herhangi bir darp izi yoktu. Sanatçının bir süredir çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği belirtildi. Kesin ölüm nedeni araştırılıyor.
9: Ergun abi! Ay çok güzel bir çalan. Nedir? Yeni mi bu?
3: 80'lerin plakçı Ergun'u, kış uykusunun İmam Hamdi'si, canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan oyuncu 51 yaşındaydı. Ünlü oyuncu ayrıca Mozart'ın Sihirli Dünyası, Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'nda da Mozart rolünü üstlenmişti. Kılıç o rol için bu ifadeleri kullanmıştı.
10: Aynı anda 2000 kişiye, 2000 çocuğa ve ebeveynine asla dinleme fırsatı bulamayacakları, dinlerken bilgi sahibi olmakta zorlanacakları çok önemli klasik eserleri ve Mozart'ı birkaç saatliğine de olsa anlatmış, tanıtmış, en azından küçük birer çengel atmış oluyoruz.
0: Türkiye'nin ekonomide 3 yıllık yol haritası da belli oldu. Orta vadeli program açıklandı. Ayrıntıları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu. Ekonomi yönetimi 2026 yıl sonu için %28,4 enflasyon ve %3,3 büyüme öngördü. Enflasyonun 2029 yılında tek haneye düşmesi de hedefler arasında.
11: 2026'da %28,4 olarak gerçekleşmesini öngördüğümüz enflasyonun 2027 yılında %21'e, 2028 yılında %13,5'e, 2029 yılında ise %9'a gerileyerek program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz.
3: Ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu. 2027-2029 yıllarını kapsayan orta vadeli programı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı. Enflasyon, büyüme ve işsizliğe dair beklentileri paylaştı. Büyüme beklentisi bu yıl için %3,3 olarak öngörüldü. Büyüme tahmini 2027 için %4,2, 2028 için %4,6 ve 2029 için %5 oldu. Sonunda bu yılki işsizlik tahmini %8,1 olarak öngörüldü. 2027'de %8, 2028'de %7,8, 2029'da ise %7,6 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da savaşın enflasyon üzerindeki baskısına işaret etti.
12: Enflasyon bütün konjonktürlerde bırakın düşmeyi kontrolden çıkabilirdi, çıkmadı. Önemli şoklarla karşı karşıya kaldık. Kontrolden çıkmaması önemliydi.
13: Bu etkinin 7 puana yakın olduğunu hesaplıyoruz. Enflasyon görünümünde karamsarlığa sebep olacak bir revizyon olarak da açıkçası değerlendirmiyoruz.
3: Orta vadeli program hedefleri arasında 2,1 milyon ilave istihdam yaratmak ve sosyal konut yatırımlarının %150 artırılması da var. Eğitim enflasyonuna ilişkin değerlendirme yapan Şimşek, özel okullarda fahiş fiyat artışları olduğunu söyleyerek denetimlerin Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK tarafında olduğunu hatırlattı.
0: Orta vadeli programın açıklanmasının ardından reel sektörden destek açıklamaları geldi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ankara Sanayi ve Ankara Ticaret Odası başkanları programı değerlendirdi.
3: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Esarcıklıoğlu, yeni orta vadeli programın enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirme, mali disiplini koruma ve üretim odaklı büyüme hedeflerini önemsediklerini söyledi. Hesacıklıoğlu, küresel ve bölgesel belirsizliklerin yaşandığı bir dönemde iş dünyası olarak temel beklentimiz, ülkemizin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesini koruyacak adımların hızla atılması ifadelerini kullandı. Finansal istikrarın güçlenmesi, finansmana erişimin kolaylaştırılması, ihracatçıların desteklenmesi ve kapsamlı bir sanayi koruma stratejisinin oluşturulması gerektiğini belirtti. ATO Başkanı Gürsel Baran da programın makroekonomik istikrarı güçlendirme, enflasyonla mücadelede kararlılık ve kamu maliyesinde disiplini esas alan yaklaşımının umut verici olduğunu belirtti. Baran, programın ortaya koyduğu rakamlar ekonomide dengelenme ve dezenflasyon sürecinin devam ettiğini, ancak hedeflere ulaşmanın daha önce öngörülenden daha uzun bir zamana yayıldığını gösteriyor ifadesini kullandı. Reel sektörün son dönemde en önemli gündemlerinden birinin finansmana erişim olduğunu hatırlatan Baran, orta vadeli programda bu konuda somut mekanizmaların açıklanmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç da iş dünyamızın görüşlerinin hazırlık sürecinde dikkate alınmasını ve sanayimizin önceliklerinin orta vadeli programa yansımasını son derece değerli buluyoruz dedi. Programın kapsadığı alanların sanayicilerin sahadaki öncelik ve ihtiyaçlarıyla büyük ölçüde örtüştüğünü belirtti. Orta vadeli programın ortaya koyduğu tek haneli enflasyon hedefine ulaşmanın yolunun sanayinin yatırım yapabilmesinden, mevcut üretim kapasitesini korumasından geçtiğini kaydetti.
0: İran Hürmüz Boğazı'nın dışında Körfez'de kısıtlı bölge ilan edileceğini açıkladı. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, söz konusu bölgenin Amerikan donanmasının abluka hattından başlayıp Körfez'in belli kısımlarına kadar uzanacağını belirtti. Devlet televizyonuna mülakat veren Rızai, ilan edilecek kısıtlı bölgeye giren her gemi yaptırım listesine alınacak dedi. Kısıtlı bölgenin gelecek günlerde ilan edileceği belirtildi. Rızai ayrıca İran ve Umman'ın Hürmüz'de giriş çıkış noktalarını Tahran'ın kontrol edeceği bir koridora ilişkin anlaşma imzalayacaklarını bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz'den gizlice petrol tankerlerini geçirdiği haberlerinde yönelik konuşan İranlı yetkili, Amerikalılar büyük harcamalar yaparak 5 ila 6 gemiyi gizlice geçirmeye çalışıyor ancak bu gemiler genellikle vuruluyor iddiasında bulundu. Gazze'ye bakacağız. Gazze konusunda suskun olmamak, unutmamak, unutturmamak gerekiyor. Aileler 2 yıldan uzun süredir bekledikleri yakınlarının cenazelerine nihayet kavuştu. İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazından çıkarılan yaklaşık 100 kişinin cenazesi ailelerine teslim edildi. Önce anma töreni yapıldı, sonra da cenazeler defnedildi. Ancak halen enkaz altında çıkarılmayı bekleyen binden fazla kişinin cenazesi olduğu tahmin ediliyor.
3: Filistin bayraklarına sarıldılar. Yakınları üzerlerine fotoğraflarını yerleştirdi, mumlar yaktı. Görüntüler Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nden. İsrail saldırıları sonucu yaşamını yitiren ve enkaz altında kalan yaklaşık 100 kişinin cenazesi ve cenazelerden arda kalanlar ailelerine ulaştırıldı. Akşam namazının ardından düzenlenen törende mumlar yakıldı, cenazelerin üzerine çiçekler bırakıldı. Ertesi gün yapılan toplu cenaze töreniyle yaklaşık 100 kişinin cenazesi toprağa verildi. Filistinli gazetecilere göre cenazeler arasında 70 çocuk da bulunuyor. Çalışmalar, İsrail'in Gazze yönelik saldırıları sırasında yıkılan binaların altında bulunan Filistinlilerin cenazelerini çıkarmaya yönelik proje kapsamında yürütülüyor. Projenin ikinci aşaması, Gazze kentinin yanı sıra Gazze şeridinin kuzey ve orta kesimlerindeki 147 yıkılmış evi kapsıyor. Bu bölgelerde yaklaşık 1072 kişinin cenazesinin enkaz altında bulunduğu tahmin ediliyor. Kasım 2025'te başlatılan projenin ilk aşamasında ekipler 54 yıkılmış ev ve binadan yaklaşık 333 kişinin cenazesini ve cenaze kalıntılarını çıkardı.
0: Ünlü bir Alman spor markasının son reklamı tartışma yarattı. Tartışmanın sebebi şu. Reklamda oynayan kişi eski bir İsrail askeri. Gazze sınırı yakınında ayağını kaybeden eski İsrail askerinin oynadığı reklam sonrası sosyal medyada markaya yönelik boykot çağrıları yapıldı. Boykot çağrısı yapanlar arasında ünlü bir isim de var.
3: Görüntülerdeki reklamda oynayan kişi Şalev Biton. Biton'un ünlü bir Alman spor markasının Tek Ayakkabı Servisi isimli kampanyasının İsrail'deki reklamında rol almasının ardından tartışmalar başladı. Zira Biton 5 yıl önce Gazze sınırı yakınlarında tek bacağını kaybetmiş bir İsrail askeri. Alman spor markasının paralimpik atletler ve yalnızca tek ayakkabıya ihtiyaç duyan sporcular için başlattığı bir kampanyada eski bir İsrail askerine kampanyada yer vermesi tepkilere neden oldu. Sosyal medyada markaya yönelik boykot çağrıları yapıldı, kampanyanın Gazze'deki ampute çocukları görmezden geldiği eleştirileri dile getirildi. Birleşmiş Milletler'e göre Gazze, dünyada nüfusu oranla en fazla çocuk amputenin, yani uzvunu kaybedenin bulunduğu yer. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre ise Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 5000'den fazla uzuv amputasyonu yapıldı. Bu vakaların 1000'e yakınını çocuklar oluşturuyor. Marka evrenik boykot çağrılarına ünlü İspanyol oyuncu Javier Bardem'den de destek geldi. Sosyal medya hesabından boykot çağrısı yapan bir paylaşım yaptı. Alman markasından konuyla ilgili yapılan açıklama İsrail basınında yer aldı. Şirket yaptığı açıklamada tek ayakkabı hizmetinin küresel bir erişebilirlik girişimi olduğunu belirterek, hizmetin özellikle İsrail'de askerler için oluşturulduğu yönündeki yorumları reddetti. Ayrıca Britanya Paralimpik Birliği de dahil olmak üzere topluluklar ve profesyonel kuruluşlarla işbirliği içinde geliştirildiğini söyleyerek kampanyayı savundu.
0: Amerikan heyeti Rusya'dan sonra Ukrayna'ya gitti. Başkent Kiev'de Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski'nin katıldığı görüşmenin ilk turu da sona erdi. Ukrayna lideri Washington temsilcilerinin müzakere sürecini fiili olarak başlattığını açıkladı. Witkoff da görüşmelerden umutlu olduğunu belirtti.
14: Amerikan heyetinin Rusya'dan sonraki durağı Ukrayna'nın başkenti Kiev oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner, Kiev'de Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski ile bir araya geldi. Witkoff ve Kushner Moskova'dan sonra Polonya'ya, oradan da trenle Kiev'e gitti. Zelenski ABD heyetini Aziz Sofya Katedrali'nin önünde karşıladı. Ardından taraflar arasında görüşmeye geçildi. Ukrayna lideri sadece savaşı sona erdirmek değil, aynı zamanda güvenlik garantisi talep ettiklerini de tekrarladı. Kushner da ABD Başkanı Trump'ın uzun vadeli bir barış arayışında olduğunu belirtti. Witkoff ise Zelenski ve beraberindeki heyetle yapılan görüşmeyi çok verimli olarak tanımladı. Amerikalı temsilci, cesaretlendik ve gerektiği kadar çalışmaya devam etmeye hazırız dedi. Ukrayna lideri görüşmelerin ilk turunun sona erdiğini aktardı. Taraflar savaşın sona erdirilmesi için ABD, Rusya ve Ukrayna arasındaki olası üçlü görüşmenin önemini vurguladı. Zelenski, ABD ile birlikte İngiltere, Fransa ve Almanya'dan temsilcilerin katılımıyla bir görüşmenin daha yapılabileceğini aktardı. Zelenski, Witkoff ve Kushner görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı da düzenledi. Ukrayna lideri Witkoff ve Kushner'ın müzakere sürecini fiili olarak başlattığını aktardı. Çözülmemiş en önemli konu toprak dedi. Zelenski, Amerikan heyetinin Ukrayna ziyareti sırasında Rus saldırılarının azaldığını söyledi. Ukrayna lideri savaşın yüksek ihtimalle kış aylarında da devam edeceğini belirtti. Zelenski, son bir yılda Ukrayna'nın hava savunma sistemi alanında geliştiğini de açıkladı. Avrupa ve ABD'nin desteğiyle gelecek yıl hava savunması anlamında daha güçlü olacaklarını söyledi.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın isim değiştirme furyasını yeni ve beklenmedik hedefi New Mexico eyaleti oldu. Trump, eyaletin adının yeni Amerika olarak değiştirilebileceğini öne sürdü. Trump sosyal medyada yaptığı paylaşımda birçok kişi New Mexico'nun adının New Amerika olarak değiştirilmesini önerdi. Potansiyel olarak inanılmaz bu eyaletin halkı için çok daha prestijli ve güzel. Buna bayıldım ifadelerini kullandı. Beyaz Saray'da eyaletin adındaki Meksiko bölümünün üzerinin çizilerek yerine Amerika yazıldığı bir görseli paylaştı. Eyalet valisi Michelle Lujan Grisham ise bu konu tartışmaya açık değil. Amerika Birleşik Devletleri var olmadan önce de eyaletimizin adı buydu dedi. Grisham, başkanın Amerikalıların dikkatini yükselen benzin fiyatları gibi meselelerden dağıtmak istediğini savundu. Şimdi götürelim sizleri Endonezya'ya. Endonezya'da Anak Krakatau yanardağının patlamaları hava ulaşımını felç etti. Başkent Jakarta'daki havalimanı dahil ülkedeki 8 havaalanı uçuşlara kapatıldı. Java ve Sumatra adalarının arasında bulunan yanardağ cuma gecesi kül ve duman püskürtmeye başladı. Patlamalar nedeniyle kül bulutu Java tarafında 6000, Sumatra'da ise 15000 metreye kadar yükseldi. Olayın ardından herhangi bir can kaybı bildirilmezken yetkililer volkanın aktif kraterinden en az 3 kilometre uzak durmaları uyarısında bulundu. Endonezyalı yetkililer uçuş iptallerinden yaklaşık 170 bin kişinin etkilendiğini açıkladı.
15: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
16: Tekstil dünyasının kalbi, Tekstivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için tekstivision.com. Şansa kalmaz işiniz,
17: Umran Oto Ekspertiz. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
18: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
15: NTV Radyo.

0: Başkan. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
1: Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım ve heyelana karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
2: Tek reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam.
5: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
6: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Ayten Taşağal'ın Türk mitolojisinden yola çıkarak yazdığı Bozkır'ın Sonsuz Yankısı isimli romanı kısa süre önce Kronik Kitap'tan yayımlandı. Ayten Taşağal Adapazarı doğumlu. Çocukluğunun bir bölümü Almanya'da geçmiş. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Bölümü mezunu olan Ayten Taşağal, muhtelif üniversitelerde uzman kütüphaneci olarak görev yaptı. Taşağal, çalışma hayatının yanı sıra halen Anadolu Üniversitesi Açık Öğrenim Fakültesi Tarih Bölümünde öğrencilik yapmakta. Bozkır'ın Sonsuz Yankısı fantastik bir roman. Türk dili ve edebiyatı alanında uzmanlaşan İdil, eski Türk alfabeleri üzerine yaptığı araştırmalar sayesinde kendisini Moğolistan'ın uçsuz bucaksız bozkırlarında bulur. Bir belgesel çekimi için çıktığı bu yolculuk çok geçmeden hayatının yönünü değiştirecek gizemli bir serüvene dönüşür. Uzun zamandır gördüğü rüyalar, anlam veremediği işaretler ve geçmişten gelen fısıltılar onu bozkırın kalbinde yanan bir ateşe doğru sürükler. İdil gözlerini açtığında artık bildiği dünyada değildir. Eski Türklerin hüküm sürdüğü bir çağda bulur kendini. Burada aşkın, savaşın ve kaderin tam ortasında yer alacaktır. Kadim Türk hikayelerinin bir parçası olan İdil, tarihin hem tanığı hem de aktörü haline gelir. Kendi kimliğini, köklerini ve kaderini keşfetmeye çalışan genç kadın, Bozkır'ın derinliklerinde geleceğini değiştirecek bir hakikatin izini sürer. Arkeolog yazar Erman Ertuğrul'un Arkeofili, Taşlar, Kemikler, Efsaneler isimli kitabı Mundi'den yayımlandı. Erman Ertuğrul, Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. Yüksek lisans ve doktorasını İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi ana bilim dalında yaptı. Popüler arkeoloji ve kültür platformu Arkeofili'nin kurucularından olan Ertuğrul, kitaplarıyla arkeolojiyi geniş kitlelere sevdirmeyi ve anlaşılır kılmayı amaçlıyor. Popüler arkeoloji anlatıları çoğu zaman başka coğrafyalardan örneklerle kuruluyor, diyor Erman Ertuğrul ve ekliyor. Oysa bu topraklar insanlık tarihinin birçok döneminde en önemli merkezlerden biri oldu. Söz gelimi, gezegenimizin geçmişini açıklamak için fosilleri kanıt olarak kullandığı bilinen ilk insanlardan biri, İzmirli. Ya da aslan gövdeli, kartal başlı Grifon efsanesini antik Yunan dünyasına tanıtan kişi ise Balıkesirliydi. Bir başka örnek, ilk büyük boyutlu çıplak kadın heykeli Muğla'da sergilendi. At eğitimi üzerine bilinen en eski metin Çorum'da yazıldı. Erman Ertuğrul, Arkeofili, Taşlar, Kemikler, Efsaneler isimli kitabında geçmişe dair merak edilen soruları bilimi temel alan ama kolay anlaşılır bir dille cevaplıyor. Bu kitap sadece Anadolu'nun geçmişine odaklanmasa da birçok konuda bu topraklardan örnekleri, insanları, olayları da içinde barındırıyor. Hasılı Neolitik dönemden söz ederken elbette Stonehenge'in hikayesini bilelim ama Mezopotamya ya da Göbekli Dere'den de habersiz olmayalım diyor Erman Ertuğrul. Gizem Gamze Şahin'in Lodos Mevsimi isimli romanı İtaki'den yayımlandı. Lodos Mevsimi Şahin'in ilk romanı. Askeriyeden ayrılan Selim, yıllar önce geride bıraktığı adaya döner. Niyeti askeri düzenin içinde kaybettiği sesini yeniden bulmaktır ama ardında bıraktığını sandığı geçmiş, sokaklarda, ailesinin evinde, denize bakan yollarda yeniden karşısına çıkar. Romanın bir başka kahramanı Raquel ise saatlere bölünmüş günlerle kurduğu bozulmaz düzenin içinde insanın kendini korumak için ördüğü duvarların bir gün yine kendisine dönebileceğini fark eder. Gizem Gamze Şahin, Lodos mevsiminde Lodos'la savrulup Lodos'la durulan insanların hikayesini anlatıyor. Şöyle denilmiş tanıtım metninde. Yarım kalmış yüzleşmelerin ve başka ihtimallerin gün yüzüne çıktığı Lodos mevsimi, aidiyetin, yalnızlığın ve dostluğun insanı kendi karanlığına, kendi kıyısına çağırdığı yerden sesleniyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
5: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: Reklam. Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
7: Tekstil dünyasının kalbi, Exhibition İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'nda atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için exhibitionist.com.
8: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
9: Bankart, seni düşünür o.
10: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

0: Paramparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparampar kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Filenin Sultanları tarih yazmaya devam ediyor. İstanbul'daki finalde İtalya'yı 3-2 yenen Ay Yıldızlılar üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.
4: Filenin Sultanları yine Avrupa'nın en büyüğü oldu. Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya karşısında nefes kesen 5 setlik finali 3-2 kazanan milliler altın madalyayı rakibine bırakmadı. Sinan Erdem spor salonundaki mücadelenin ilk setini İtalya 25-16 kazandı. Ay Yıldızlılar ikinci sette 25-22 galip gelerek skoru eşitledi. İtalyanlar üçüncü seti 25-12 kazanarak şampiyonluğa yaklaştı. Ancak Sultanlar pes etmedi. 25-20'lik dördüncü setle rüzgarı arkasına alan Türkiye, final setini 15-10 kazanarak üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Milletler Ligi'nden sonra Avrupa şampiyonu da olan Sultanlar, 15 bin taraftarının önünde zafere ulaşarak büyük sevinç yaşadı.
5: Yaz başında belirlediğimiz hedeflerin hepsine ulaştık takım olarak. Bugün de inanılmaz bir seyirci vardı. Çok güzel bir atmosfer içerisinde maçı oynadık. Seyir zevki de çok güzel bir maç oldu. Zaman zaman oyunda düşsek bile seyircinin o desteği, bize olan inancı bizi oyuna geri döndürdü diyebilirim. 2-1'den gelip 3-2 tekrardan kazanıp İtalya'ya karşı ikinci kez Avrupa şampiyonu olduğumuz için çok mutluyuz.
6: İki kupayla kapattığımız için çok mutluyuz gerçekten. Zaten çok zor bir maç olacağını biliyorduk. İnişli çıkışlı olmasından şaşırmadık.
4: 28 sayıyla finalin en skorer oyuncusu olan Melissa Vargas, turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi. Baş antrenör Daniele Santarelli takımıyla gurur duyuyor.
7: Italy is my country, but...
8: Bugün ülkeme karşı kazandım. Ancak ben sahip olduğum her şeyi Türkiye için veriyorum. Bu takımın daha iyi olması için elimden geleni yapıyorum. Oyuncular da gösterdikleri çabayla beni karşılıksız bırakmıyor. Bu takımda gurur duyuyorum.
4: Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak Ay Yıldızlıları kutladı.
9: Son topa kadar mücadele eden, bırakmayan bu takımı alnından öpüyorum. Bu takım bu ülkeye yaşanabilecek tüm güzellikleri yaşattı. Bu takım bu ülkenin takımı. Bu takıma herkes sahip çıkmalı. Çünkü gençlere rol model, örnek insanlar ve yaşanabilecek tüm gururları yaşattılar.
10: İki defa geriye düştük ama kazanmayı bildik. Biliyorsunuz biz Türkler sonuna kadar biz bitti demeden bitmez.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Avrupa şampiyonu olan Sultanları tebrik etti. Milli takımın zaferi yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Bir bakışta kaçtın beni. Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Filenin Sultanları, Los Angeles'ta düzenlenecek 2028 Yaz Olimpiyat Oyunlarına katılmaya hak kazandı.
3: Trabzonspor, Fatih Tekke döneminden sonra çıktığı ilk maçta farkla kazandı. Bordo Mavililer evinde Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup etti. Mücadeleye Hüseyin Cimşir yönetiminde çıkan Karadeniz ekibi ilk 23 dakikada 3 gol attı. Onaçu'nun 2 golü ve Salah'ın penaltısı ilk yarının sonucunu belirledi. Muçi 59. dakikada farkı 4'e taşıdı. Sakatlanan Onaçu'nun yerine oyuna giren yeni transfer Franculino 78. dakikada ilk maçında ilk golüne ulaştı. Puanını 7'ye yükselten Trabzonspor gelecek hafta Konyaspor'a konuk olacak. Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım'ın soyunma odasına indiği iddialarına ilişkin açıklama yayınlandı. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de kulüp başkanı Aziz Yıldırım hakem kararlarına tepki göstermişti. Yıldırım'ın soyunma odasına indiği de iddia edilmişti. Sarı lacivertliler o iddiayı yalanladı. Yapılan açıklamada Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasının ardından başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın soyunma odasına indiğine ilişkin bazı paylaşımlar üzerine bilgi verme gereği doğmuştur. Başkanımız karşılaşmanın ardından soyunma odasına inmemiştir denildi. Galatasaray'da Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın tedavi süreçleri belli oldu. İki yıldız futbolcu 2 ila 3 hafta sahalardan uzak kalacak. İki futbolcu da Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting ile Süper Lig'deki Kocaelispor maçlarında forma giyemeyecek. Trabzonspor derbisi için durumları ilerleyen günlerde netlik kazanacak. İtalya Grand Prix'sini 60 yıl aradan sonra bir İtalyan kazandı. Kimi Antonelli, Monza'da tarih yazdı. Antonelli 19. sırada başladığı yarışı ilk sırada bitirmeyi başardı. Mercedes'in diğer pilotu George Russell ikinci, Red Bull'dan Max Verstappen üçüncü oldu. Formula 1'de sezonun 14. yarışı 13 Eylül'de İspanya'da koşulacak.

0: Gündüz, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar.
1: Sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşamla kanserden uzak durmak mümkün mü? Bu faktörler kansere yakalanmamak için yeterli mi? Tıbbi onkoloji uzmanı Profesör Doktor Özlem Sönmez, NTV Radyo'da yanıtladı.
2: Sağlıklı beslenme elbette son derece önemli. Kanser riskinin azaltılmasında da önemli bir yeri var. Ama kanseri yalnızca beslenmeyle ilişkilendirmek bilimsel olarak doğru değil. Çünkü kanser tek bir nedene bağlı ortaya çıkan bir hastalık değil. Genetik özelliklerin, yaşın, çevresel maruziyetlerin, yaşam biçiminin, bazı enfeksiyonların ve zaman içerisinde hücrelerde biriken genetik değişikliklerde de rol oynadığı çok yönlü, çok faktörlü bir hastalık. Zaman içinde biriken genetik değişikliklerde derken yaşlanma da kanser riskinde, kanser olma riskinde en önemli faktörlerden bir tanesi. Bugüne kadar aslında kanseri daha çok yaşlılık hastalığı olduğunu söylüyorduk ama kanser artık gençlerde de artmaya başladı ki çevresel faktörlerin rolü oldukça fazla.
0: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu.
3: Canlı yayın.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara 2 numaralı barosunun 2026-2027 adli yıl açılış programında konuşuyor. Canlı olarak mikrofona taşıyoruz.
5: Yapılaşmayı tamamladık. Çarkları en etkin ve verimli şekilde işletmeyi başardık. Malumunuz tarihsel süreçte milletimize hizmet etmesi gereken bu değerli kurumlarımız, cuntacı, darbeci, vesayetçi anlayışların ve uluslararası güç odaklarının dolambaçlı unsurlarının aparatı haline getirilmek istendi. Milletimizin feraseti, devlet aklının kararlılığı ve siyaset kurumumuzun güçlü refleksleriyle bu darboğazlardan, bu proje ürünü türbülanslardan Allah'ın izniyle çıkmayı başardık. Allah bu millete bir daha böyle bir günler göstermesin. Değerli dostlar, aramızda çok genç avukat arkadaşlarımız da var. Bizler 20, 30 hatta 40 yıl öncesinden bugüne ülkemizin hangi süreçlerden geçtiğini ve bugün bulunduğu yere gelebilmek için ne büyük bedeller ödediğini biliyoruz. Bugünkü toplumsal huzurun, siyasi istikrarın ve sivil temsil kabiliyetinin her zaman var olmadığını hep birlikte hatırlamak durumundayız. Bu ülke onlarca yıl boyunca olağanüstü hal uygulamalarına, yargının işlemez hale getirildiği dönemlere ve vatandaşın değil vesayetin hizmetine sunulmak istenen hukuk sistemine şahit oldu. Çok şükür bugün geldiğimiz nokta itibariyle çok iyi bir konumdayız. Ülke ve millet olarak büyük bedeller ödedik. Geçmişten bugüne kronikleşen milletimizin kalkınmasının, huzurunun ve güvenliğin ayağında bir pranga haline getirilen terör belasından kurtulduk. Bu tehdidi kalıcı olarak ortadan kaldırılması konusunda da son derece kararlıyız. Bütün bu tecrübeler devletimizin kurumları ile toplumumuzun bütün kesimleri arasında birlik ve dayanışmanın taşıdığı hayati önemi açıkça göstermektedir. Değerli avukat dostlarım, devlet devasa bir duvar ise her bir birey ve her bir kurum da bu duvarın bir tuğlasıdır. Bu duvarda asla kırık, dökük ve gedik olmamalıdır. Bu güçlü yapının en önemli taşıyıcı unsurlardan biri de barolarımız ve onları oluşturan avukatlarımızdır. Ziyaret ettiğimiz her ilde baro başkanlarımız ve yönetimleriyle mutlaka bir araya geliyoruz. Mesleki meseleleri doğrudan istişare ediyoruz. Aynı zamanda o ildeki yargı altyapımızın yerel düzeydeki durumunu ve işleyişini de

Elçilerimizin fedakar çalışmalarını yürekten alkışlıyorum. Bu alanda emek veren Bara yönetimimizi ve bu çalışmalara katkı sunan bütün avukatlarımızı gönülden kutluyorum. Değerli arkadaşlar, hepimiz büyük bir adalet ailesinin farklı sorumluluklar üstlenen mensuplarıyız. Bir saatin şartları gibi hakimlerimiz, cumhuriyet savcılarımız, avukatlarımız ve adalet teşkilatımızın bütün çalışanlarının emekleri de birbirini tamamlamaktadır. Çünkü hepimizin hedefi hakkın sahibine zamanında teslim edildiği, vatandaşlarımızın hukuk güvenliği içerisinde yaşadığı bir düzeni birlikte inşa etmektir. Bu sebeple bakanlığımıza sunulacak yapıcı, uygulanabilir ve çözüm odaklı her teklife kapımız açıktır. Yeter ki sözümüzün merkezinde hukuk, gayemizin merkezinde adalet, çalışmalarımızın merkezinde de milletimizin menfaati bulunsun. Kıymetli avukat meslektaşlarım, dünya hukuk düzeni bugün tarihi bir imtihandan geçmektedir. İnsan haklarını, hukukun üstünlüğünü ve insanlık onurunu dillerinden düşürmeyen çoğu batı ülkelerinin ağır mağduriyetler karşısında sergilediği çifte standart, uluslararası hukuka duyulan güveni ciddi biçimde sarsmıştır. Yakın coğrafyamızda evrensel hukuk güvencesi altında yaşanan masum insanların 10 yıllardır göçe, soykırıma ve katliama maruz kaldıklarına bir damla insan kanının bir damla petrolden daha değersiz olduğunu ispatlarcasına adil bir dünya düzeninden mahrum bırakıldığına maalesef hep birlikte şahit olduk. Zulüm ve haksızlık karşısında mağdurun kimliğine, inancına ve yaşadığı coğrafyaya göre farklı tutumlar sergilemesi uluslararası hukukun evrensellik iddiasına zarar vermektedir. Uluslararası kuruluşların etkisiz kaldığı ve hukuk kurallarının güçlü devletlerin çıkarlarına göre farklı biçimde uygulandığı bu dönemde Türkiye, hukuk kurumlarımızın, barolarımızın ve avukatlarımızın katlarıyla insan hakları ihlallerine karşı tutarlı bir yaklaşım benimsemeye ve uluslararası hukuku etkin bir biçimde işletmesi için çaba göstermeye devam etmektedir. Açıkça söylüyorum ki bu Türk milletinin tarihinden devraldığı önemli görevlerden ve yaşadığı asli sorumluluklarından biridir. Türk milleti adalet ve hukuk nerede kime lazımsa orada olmaya devam edecektir. Değerli katılımcılar, karşı karşıya olduğumuz tablo adalet merkezi tutarlı ve bağımsız bir duruşun önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Siyasi istikrarı, gelişen ekonomisi, milli birlik ve kardeşlik iradesi, köklü devlet geleneği ve güçlü hukuk sistemiyle Türkiye bölgesinde ve dünyada adalet arayanların umudu olmaya devam edecektir. Bunun yolu öncelikle kendi iç cephemizi tahkim etmekten, birlikte beraberliğimizi korumaktan ve ülkemizin güveninin geleceğini sağlam temeller üzerine inşa etmekten geçmektedir. Kendi içerisinde güçlü, huzurlu ve dayanışma içerisinde olan bir Türkiye, insanlığın barışına, bölgesel istikrara ve küresel adalete çok daha büyük katkılar sunacaktır. İç cephesi zayıf bir toplum her zaman yok olmaya mahkum olur. Bundan yaklaşık 100 yıl önce milli mücadelemize merkezlik eden Ankara'mızın yanı başına kadar ilerleyen işgalci güçler vardı. Onların top sesleri Polatlı'ya kadar dayanmıştı. İşte tarihimizden ibret almalı ve asla rehavete kapılmamalıyız. Şüphesiz güçlü Türkiye'nin üzerinde yükseleceği en sağlam zemin adalet ve hukuk güvenliğidir. Ankara İkinoğlu Baramız'ın kıymetli mensupları. Hukuk karşısında herkes eşittir. Hiçbir kimse kanunların yaptırımından muaf olamaz. Adalet herkese lazım olan can suyudur. Hiçbir kimse kendisini imtiyazlı veya ayrıcalıklı konumda göremez. Toplum vicdanı buna asla müdahale etmeyeceği gibi Türk yargısı da bu konuda tavizsiz bir biçimde görevini icra etmeye devam edecektir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği bizim en önemli önceliğimizdir. Onların vicdanı bizlerin gerçeğini yansıtan en doğru terazidir. Bu anlayışla son zamanlarda hep birlikte şahit olduğumuz o üzere toplumumuzda örnek olması gereken popüler kişiliklerin milli ve ahlaki değerlerimizi zedelediklerini, hukuksuzluğu özendiren yaşam tarzlarını, gençlerimizi ve genç nesilleri zehirlediklerini gördük. Gereken yasal işlemleri gerçekleştirerek bu sorunların üzerine kararlılıkla gittik. Kültürel ve ahlaki çöküntüye zemin hazırlayan her kişi ve kurum bizim yakından gözlemlediğimiz ve tedbir aldığımız öncelikli hedeflerimizdendir.
Aynı şekilde insanlarımızın iyi niyetle yaptıkları sosyal dayanışma projelerini suistimal eden, herkese karşı hukukun üstünlüğünü ve milletimizin haklarını koruyan adımlar attık. Her alanda yasalarımızın etrafından dolanmaya çalışan kişi ve kurumlara karşı

0: gereken önleyici tedbirleri aldık. Adalet sistemimizi ayakta tutan, hukuk düzeninin en önemli unsurlarından biri olan avukatlık, vatandaşın sesini yargı mercilerine taşıyan, hak arama hürriyetini somutlaştıran ve aynı zamanda kamu hizmeti niteliği taşıyan güçlü bir müessesedir. Avukatlık mesleğinin bu büyük ailesinin her bir bireyinin hassasiyet göstermesi gereken etik değerleri arasında olduğunu biliyorum. Elbette savunma hakkı hukuk sistemimizin dokunulmaz değerlerinden birisidir. Bununla birlikte avukatlık mesleğini temsil eden kişi ve kurumların mesleki amaçlarından uzaklaşmamaları, siyasi veya ideolojik çekişmelerin etkisi altında kalmadan bağımsızlıklarını, mesleğin etiğini, hukukun üstünlüğünü her şartta korumaları büyük önem taşımaktadır. Aksi yönde tutumların hem savunma makamına hem de yargıya duyulan güvene zarar vereceği açıktır. Kıymetli avukatlarımız, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı olarak avukatlarımızın görevlerini daha iyi şartlarda yerine getirebilmeleri için yürüttüğümüz çalışmaları büyük bir hassasiyette takip ettiğimizi bilmenizi isterim. Adalet hizmetinin vatandaşa zamanında etkili ve güvenilir bir biçimde ulaştırılması konusunda sizlerle aynı sorumluluğu paylaşıyoruz. Yargılama faaliyetlerinin farklı noktalarında görev yapıyor olsak da hepimizin ortak amacı hakkı ortaya çıkarmak ve adaletin tecellisini sağlamaktır. Sorunlarımız da bu sorunlar için üreteceğimiz çözümler de ortaktır. Bu konuda barolarda sürekli istişare halindeyiz. Daha güçlü bir hukuk sistemi için aynı masa etrafında konuşmaya, birbirimizi dinlemeye ve ortak akılla hareket etmeye devam etmeliyiz. Değerli arkadaşlar, 2025-2029 yargı reformu strateji belgemizde savunmayı güçlendirmeyi ve avukatlarımızın adli süreçlere daha etkin katılımını sağlamayı temel hedeflerimiz arasına aldık. Yeni avukatlık kanunu hazırlıklarından bilgi ve belgeye erişim yetkilerinin genişletilmesine, genç, bağlı çalışan ve kamu avukatlarımızın desteklenmesinden CMK adli yardım hizmetleri ile çalışma şartlarının iyileştirilmesine kadar birçok alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Avukatlık hizmetlerindeki vergi yükünün azaltılması, UYAP ve e-duruşma uygulamalarının geliştirilmesi, mesleki faaliyetleri nedeniyle avukatlara yönelik şiddetle mücadele ve avukatla temsilin yaygınlaştırılması yönündeki adımlarımızı barolarımızda istişare içerisinde atmaya devam edeceğiz. Malumunuz 12. yargı paketinin ilk kısmı kanunlaşarak yürürlüğe girdi. İnşallah Ekim ayında ikinci kısmını da gündeme getireceğiz. 24 ve 25 maddeden oluşmasını öngördüğümüz bu pakette avukatlarımızın yaşadığı sorunların da çözümüne yönelik bazı düzenlemeleri eklemeyi temenni ediyorum. Bu konuları Ankara İkinoğlu Baromuz'un Sayın Başkanı'yla da sürekli görüşüyor, avukatlarımızın talep ve beklentilerini istişare içerisinde değerlendiriyoruz. Avukatlarımızın silah ruhsatı ücretleri konusunda da sürekli talepler geliyor. Bu konuda Maliye Bakanımızla görüşmeler yaptık. Sağ olsunlar, onlar da bize yardımcı oldular. İnşallah Ekim ayında gündeme gelecek pakette silah ruhsatı ücretinin ilk başvuruda yarı oranda alınması, devamındaki yenilemelerde ise ücret alınmaması yönde ortak bir mutabakata vardık. Avukatlarımızın açtıkları davaların ne kadar sürede sonuçlanacağını bilmek zorundadır. Bu nedenle hakim ve savcı arkadaşlarımızın da yargıda belirlenen hedef sürelere riayet etmesi gerektiğini her fırsatta ben katıldığım programlarda da ifade ediyorum. Kira tespit davalarının 9 ayda, tahliye davalarının 1,5 yılda tamamlanmasını hedefliyoruz. Ayrıca boşanma davalarının uzamasını önleyecek tedbirler ile Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonrasında süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de inşallah Ekim ayındaki pakette hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Avukatlarımız zamanlarını ve mesailerini duruşma salonlarında ve adliye koridorlarında bekleyerek geçirmelerini istemiyoruz. Uygulamanın içerisinden gelen bir hukukçu olarak avukatlarımızın mahkeme kalemlerinde ve adli hizmetlerinden yararlanırken karşılaştığı sorunları yakinen biliyorum. Hakim ve Cumhuriyet Savcılarımız başta olmak üzere adalet teşkilatımızın bütün mensuplarının avukatlarımıza karşı nezaket ve mesleki saygınlık içerisinde hareket etmeleri gerektiğini her gittiğim yerde ifade ediyorum. Kıymetli yargı teşkilat mensuplarımızın bu hassasiyet gözetme konusunda da gayretleri bizleri sevindiriyor. Çünkü 27.500 hakim ve savcımızla 211.000 avukatımızla aynı hukuk ailesinin mensuplarıyız. İnşallah yine adli yılda da yürüttüğümüz çalışmaların sonuçlarını hep birlikte uygulamada göreceğiz. Değerli katılımcılar, her kitleyle, her heyette bir araya geldiğimde ısrarla üzerinde durduğum hususlardan biri de güçlü Türkiye hedefimizin ulaşmanın güçlü bir hukuk düzeninden geçtiği konusudur. Adalet yüzyılını, vizyonunu hayata geçirirken sivil, demokratik, kuşatıcı anayasa hedefimizden vazgeçmeden hukuk devletimizi, demokrasimizi ve temel hakları daha ileri taşıma yönündeki irademizi inşallah sürdüreceğiz. Ankara İkinoğlu Baro'muzun kıymetli yönetimi ve değerli üyeleri, beni sabırla dinlediğiniz için sizleri bir kez daha şükranlarımı sunmak istiyorum. Sözlerime son verirken bu samimi buluşmaya ev sahipliği yapan Ankara İkinoğlu Baro'muzun sayın başkanına ve değerli yönetimine kıymetli vakitlerini bizlerle paylaşan siz değerli katılımcılara teşekkür ediyorum. Sizleri bir kez daha saygı, sevgi ve en kalbi duygularımla selamlıyorum. Allah'a emanet olun, sağ olun, var olun.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Kimse kendini imtiyazlı konumda göremez dedi. Hukuk önünde herkes eşittir açıklamasında bulundu. Bu açıklamaların ardından bizler de artık Haber Merkezi Kuşağı'nın ikinci saatine başlamış bulunmaktayız. İlk haberimiz Muğla'dan gelen orman yangınına dair olacak. Ekipler yangına müdahale ediyor. Menteşe ilçesi Yaraş mahallesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara araçlarıyla itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına alabilmek için çalışma yürütüyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevinde ölümüyle ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıntısına bakalım. Yeni gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Bakan Gürlek 14 yıl önce adli makamların Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili kovuşturmaya yer olmadığı hükmüne vardığını hatırlattı. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının incelemeleri sonucunda Silivri Sulh Ceza Hakimliği'nin geçen ay takipsizlik kararını kaldırdığını, soruşturmanın yeniden başlatıldığını belirtti. Bu kapsamda olay tarihinde cezaevinde görev yapan 10 şüphelinin gözaltına alındığını ifade etti. Bir şüphelinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğunu söyledi. Şimdi sınırlarımızın dışına çıkalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir uçak kazası var. Ona bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde Amazon'a ait kargo uçağı Miami Uluslararası Havalimanı'nda iniş sırasında pistten çıktı. Araçlara çarpan uçakta yangın çıktı. Kazada en az 5 kişi yaşamını yitirdi. 3'ü ağır, 5 kişi de yaralandı. Pilot ve yardımcı pilotun da kırıma uğrayan uçakta mahsur kaldığı açıklandı.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kargo uçağı iniş sırasında pistten çıktı, yerdeki araçlara çarptı. Kaza ABD'nin Florida eyaletindeki Miami Uluslararası Havalimanı'nda meydana geldi. Prime Air'ın 7598 sefer sayılı uçuşunu gerçekleştiren uçak, Porto Rico'nun San Juan kentinden havalanmıştı. Boeing 767 tipi ve 32 yaşındaki uçak, inişin ardından pistten çıkarak çevredeki araçlara çarptı. Kazanın ardından uçakta yangın çıktı. Gökyüzünü kısa sürede yoğun siyah duman kapladı. Uçağın çarptığı araçlarda da mahsur kalanlar oldu. Çok sayıda kişinin yaralandığı olayda yaşamını yitirenler de var. Olay sonrası bölgeye 60 itfaiye aracı ve yaklaşık 200 acil durum personeli sevk edildi. Pilotların inişten önce acil durum alarmı vermediği de kaydedildi. Ayrıca pilot ve yardımcı pilot da uçakta mahsur kalmıştı. Ekipler yoğun çabalar sonucu pilotları uçaktan çıkarmayı başardı. Uçaktan sızan yakıt nedeniyle çalışmalar güçlükle yürütüldü. Havalimanında uçuşlar kısa süreliğine durduruldu. 250'den fazla uçuş ertelendi. ABD Federal Havacılık İdaresi kazayla ilgili soruşturma başlattı.
1: Almanya'da aşırı sağın yükselişi Saksonya-Anhalt seçimleriyle yeni bir boyut kazandı. AfD oyların %44'ünü alarak açık ara birinci oldu. Parti hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamasa da sonuç hem Başbakan Friedrich Merz'in muhafazakarları için ağır bir yenilgi hem de AfD için tarihi bir başarı oldu.
3: Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bir ilk yaşandı. Aşırı sağcılar ilk kez bir eyaletin yönetimine bu kadar yaklaştı. Ülkenin doğusundaki Saksonya-Anhalt'taki seçimlerde Almanya için alternatif partisi AfD Sandıkta açık farkta birinci oldu. Seçime katılım oranı %76'yı geçerek rekor kırdı. Kesin olmayan sonuçlara göre aşırı sağcı AfD, Federal Başbakan Frederik Mersin Partisi Hristiyan Demokratlara 26 puan fark attı. Ancak AfD'nin eyalet meclisinde tek başına hükümet kurmak için gereken çoğunluğu elde edemeyeceği öngörülüyor. Zira 83 sandalyeli mecliste 39 sandalye kazanması beklenen AfD'nin hükümet kurabilmesi için 42 sandalyeye ihtiyacı var. AfD'nin adayı Ulrich Zygmunt seçimin sonucunu sansasyonel olarak nitelendirdi. Hükümet kurulamaması halinde gerekirse yeniden seçime gidilmesini isteyen Zygmunt, böyle bir durumda partisinin %55 oy alabileceğini savundu. Sonuçların tüm Almanya için bir sinyal olduğunu söyledi. Hristiyan Demokrat CDU ile diğer büyük partilerse AfD ile koalisyon kurmayı reddediyor. AfD, göçün sert bir biçimde sınırlandırılmasını ve düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesini savunuyor. Rusya ile ilişkilerin yeniden kurulmasını ve Ukrayna'ya desteğinde kesilmesini istiyor. Uzmanlara göre sonuç, AfD içindeki daha radikal kanatı cesaretlendirebilir ve partinin Almanya genelinde yükselişini daha da hızlandırabilir. AfD'nin zaferi Avrupa'da da yankı buldu. Polonya Başbakanı Donald Tusk, Polonya'da sadece aptallar ya da hainler AfD'nin zaferine sevinebilir dedi. Fransa'da solcu, boyun eğmeyen Fransa Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Mélenchon, Almanya'da aşırı sağ geri döndü. Merkezci Avrupalı siyasetçilerin körlüğünün felaket niteliğindeki bir göstergesi ifadesini kullandı. Hollanda'daki aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin lideri AfD'yi seçim zaferi nedeniyle tebrik etti.
1: Şimdi siyasetin gündemine bir bakacağız. Bugün kabine toplantısı var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda terörsüz Türkiye süreci, bölgesel gelişmeler ve ekonomi başlıklarının değerlendirilmesi bekleniyor.
4: Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Terörsüz Türkiye süreci, ekonomideki gelişmeler ve dış politikada yaşananlar masada olacak. Terörsüz Türkiye sürecinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık ettiği Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını 24 Ağustos'ta yapmış, 4 alt komisyon kurulmasına karar verilmişti. Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu'yla Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonlarının kurulma aşamasındaki çalışmaların değerlendirilmesi bekleniyor. Sahadaki son duruma ilişkin de kabine üyelerine bilgilendirme yapılacak. Dış politikadaki bölgesel gelişmelerin yanı sıra Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş da değerlendirilecek başlıklardan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta Şangay İşbirliği Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmenin detaylarının da masada olması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yaşanan ve petrol fiyatlarındaki artışa neden olan çatışmalar da kabinenin gündeminde olacak. Hürmüz Boğazı'ndaki son durum, bölgesel ve ekonomik etkileri ele alınacak. Ekonomideki gelişmeler ve orta vadeli programda kabinede değerlendirilecek konular arasında. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan 500 bin sosyal kiralık konut projesinin İstanbul'daki teslim sürecinin de değerlendirilmesi bekleniyor.
1: Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu ve gelini savcılığa ifade verecek. Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Gökçek çiftinin yurt dışında bazı şirketlere kayıt dışı para aktardığı iddia ve haberleri üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. 29 Ağustos'ta başlatılan soruşturmanın ardından geçen hafta pazartesi günü iddiaları haberleştiren gazeteci Murat Ağrel tanık olarak ifade vermişti. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise aynı soruşturma kapsamında 4 Eylül Cuma günü şüpheli sıfatıyla yaklaşık 2 saat ifade vermişti. Gökçek'in ifade işlemlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ahmet ve Hülya Gökçek'in ifadeye çağrıldığını duyurmuştu. Bugün iki önemli soruşturmaya dair ifadeler alınacak. Onlardan biri de eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu olacak. Şüpheli sıfatıyla ifade verecek Davutoğlu. Davutoğlu'nun ifadeye çağrılma nedeni Cumhurbaşkanı hakaret suçlaması 2021 yılında Bingöl'de kaydedilen bir görüntüde sarf ettiği sözler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Davutoğlu bugün saat 15'te Ankara Adliyesi'ne gidecek. Hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle şüpheli sıfatıyla ilgili savcıya ifade verecek. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşında barış çabaları devam ediyor. Orada son durum nedir? Bir de ona bakmak gerekiyor elbette. Orası da çok önemli. Amerikan heyeti Rusya'daydı. Rusya'dan ki işlemler tamamlandı. Şimdi Ukrayna'ya gitti. Başkent Kiev'de Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski'nin katıldığı görüşmenin ilk turu da artık sona erdi. Ukrayna lideri Washington temsilcilerinin müzakere sürecini fiili olarak başlattığını açıkladı. Witkoff ise görüşmelerden umutlu olduğunu ifade etti.
5: Amerikan heyetinin Rusya'dan sonraki durağı Ukrayna'nın başkenti Kiev oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner, Kiev'de Ukrayna lideri Volodymyr Zelenskiy ile bir araya geldi. Witkoff ve Kushner Moskova'dan sonra Polonya'ya, oradan da trenle Kiev'e gitti. Zelenski ABD heyetini Aziz Sofya Katedrali'nin önünde karşıladı. Ardından taraflar arasında görüşmeye geçildi. Ukrayna lideri sadece savaşı sona erdirmek değil, aynı zamanda güvenlik garantisi talep ettiklerini de tekrarladı. Kushner da ABD Başkanı Trump'ın uzun vadeli bir barış arayışında olduğunu belirtti. Witkoff ise Zelenski ve beraberindeki heyetle yapılan görüşmeyi çok verimli olarak tanımladı. Amerikalı temsilci, cesaretlendik ve gerektiği kadar çalışmaya devam etmeye hazırız dedi. Ukrayna lideri görüşmelerin ilk turunun sona erdiğini aktardı. Taraflar savaşın sona erdirilmesi için ABD, Rusya ve Ukrayna arasındaki olası üçlü görüşmenin önemini vurguladı. Zelenski, ABD ile birlikte İngiltere, Fransa ve Almanya'dan temsilcilerin katılımıyla bir görüşmenin daha yapılabileceğini aktardı. Zelenski, Witkoff ve Kushner görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı da düzenledi. Ukrayna lideri Witkoff ve Kushner'ın müzakere sürecini fiili olarak başlattığını aktardı. Çözülmemiş en önemli konu toprak dedi. Zelenski, Amerikan heyetinin Ukrayna ziyareti sırasında Rus saldırılarının azaldığını söyledi. Ukrayna lideri savaşın yüksek ihtimalle kış aylarında da devam edeceğini belirtti. Zelenski son bir yılda Ukrayna'nın hava savunma sistemi alanında geliştiğini de açıkladı. Avrupa ve ABD'nin desteğiyle gelecek yıl hava savunması anlamında daha güçlü olacaklarını söyledi.
1: İsrail ne kadar anlaşma yapılırsa yapılsın, nasıl kurallar konursa konsun çok da uymuyor biliyorsunuz. Ve o saldırgan tavrını her fırsatta sürdürüyor. Şimdi İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yaptığı saldırıları ekranlarınıza getireceğiz. O saldırılar sürüyor ve son saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti. Saldırı Lübnan'ın güneyindeki Kefir Rumman beldesine gece geç saatlerde düzenlendi. Lübnan Haber Ajansı saldırı sonrası ikisi bebek, ikisi sağlık çalışanı olmak üzere 11 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Yerel basın hayatını kaybedenlerin onunun 3 katlı bir binada yaşadığını ve saldırı sonrası binanın yerle bir olduğunu yazdı. Bir diğer saldırıda ise bir aracın hedef alındığı ve araçta bulunan sağlık çalışanının hayatını kaybettiği kaydedildi. Dönelim yurda. Yansıyan kazalar var İstanbul'dan, onlara bir bakalım. İki ayrı noktada kontrolden çıkan otomobiller kazaya neden oldu. Güngören'de otomobil kaldırıma çıktı, yayalara çarptı. Kazada biri ağır, 4 kişi yaralandı. Sürücü gözaltına alındı. Temoto yolu 5. Levent mevkiinde ise kontrolden çıkan otomobil önce önündeki araca, ardından da bariyerlere çarptı. Bir süre sürüklendikten sonra devrildi. Kazanın ardından diğer sürücüler yardıma koştu. İstanbul Kağıthane'de bir motosiklet sürücüsü yolda tek teker üzerinde giderek trafiği tehlikeye attı. Motosikletiyle tek teker üzerinde ilerleyerek trafik güvenliğini tehlikeye atan ve görüntülerini sosyal medyada paylaşan 23 yaşındaki sürücü polisin denetimine takıldı. Yapılan incelemenin ardından Recep Burhan A'ya plakasız motosiklet kullanmak, dikiz aynası bulunmayan araçta trafiğe çıkmak, motosikleti tek teker üzerinde kullanmak ve görüntüleri sosyal medyada paylaşmak üzere 4 ihlalden toplam 117 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücü aynı zamanda 90 gün trafikten men edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan A-Milli Kadın Voleybol takımını kutladı. Emine Erdoğan, İtalya'yı finalde 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaşan filenin sultanları için en sosyal hesabından yaptığı paylaşımda Avrupa şampiyonu olarak ikinci kez büyük bir başarıya imza atan A-Milli Kadın Voleybol takımımızı kutluyorum. Başarılarınız daim olsun, yolunuz açık olsun ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tütün ürünlerini bırakmak isteyen 1 milyon 500 binden fazla kişiye ücretsiz ilaç dağıtıldığını duyurdu. Bakan Memişoğlu açıklamasında Türkiye genelinde 1678 sigara bırakma polikliniğinde 376.158 kişiye danışmanlık hizmeti verildiğini belirtti. Bağımlılıktan uzak, sağlıklı bir toplum hedefimiz doğrultusundaki sahadaki çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz ifadelerini kullandı. Memişoğlu açıklamasında 81 ilde bulunan 383 merkezde merkezi hekim randevu sistemi üzerinden çevrim içi poliklinik hizmeti sunulduğunu da hatırlattı.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
7: Aa, anne dedi.
8: Hadi canım, baba dedi.
7: Bez dedi.
8: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
9: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her Bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
10: Bes Allianz'dır, bes Allianz.
11: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan korkma. Türk Kanser Derneği.
12: Kekiğin tazesini, kalifelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
13: Türkiye, BES modellerini arıyor.
14: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
15: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Reklam.
16: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
17: Doğa konuşmaları.
18: Yiyecek saklamak için plastik kaplar yerine ne kullanabiliriz? Profesör Doktor Nazan Uysal Harzadin'e sorduk.
19: Eğer pişirdiğimiz yiyecekleri saklıyorsak en güvenli seçenek kavanoz, cam kavanoz bence veya cam saklama kapları. Ama onda da yine o saklama kaplarının kapağı plastik oluyor. Onunla temas etmemesine, içindeki yiyeceğin soğumuş olmasına dikkat etmek gerekiyor. Belki şey yapılabilir, ben hani öyle yapıyorum. Birazcık küçük kaplara bölüp hani biraz böyle 2 saati geçmemek, hatta bu sıcaklarda 1 saati geçmemek buzdolabı dışında pişmiş yiyecekler için. Buzdolabına ağzı açık olarak koyuyorum. Biraz daha soğuduktan sonra kapağını kapatıyorum. Hatta cam kavanozla derin dondurucuya koyacağınız kabı bile cam kavanozda koyabilirsiniz. Artan yemekleri bazen ben öyle yapıyorum. Kavanozun kapağını kapatmıyorum. İçindeki donduktan sonra kavanozun kapağını kapatıyorum. O zaman hiçbir kırılma riski olmuyor.
17: Doğa konuşmaları.
16: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
20: Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım ve heyelana karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
3: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
17: Şehir kuşçuları.

0: Merhaba, Şehir Kuşçuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvende.
1: Ben Kerem Ali Boyda.
0: Geçtiğimiz hafta kuşların gagasının bize anlattıklarını konuşmuştuk Kerem'le. Örnek vermek gerekirse ağaç kakan, gagasını hem ağacı oyarak yuvasını yapmak, hem ses çıkararak yerini bildirmek, hem de beslenmek için kullanıyor dedik. Flamingo dedik mesela, gagasını suyla dolduruyor, suyu süzüp dışarı atıyor, içindeki mikro deniz canlılarını yutarak besleniyor dedi Kerem. Çapraz gaga örneği verdik. O da gagasının ucundaki biri sağa biri sola dönük kancayı cımbız gibi kullanarak tohumları kolayca çıkarıyor. Pelikan dedik, başka kuşlar dedik. Bol bol gaga konuştuğumuz bir bölüm oldu. Bir kuşun gagasına bakarak hayatıyla ilgili neler tahmin edebiliriz diye sordum. Gaganın biçimi, rengi değişir mi diye sorduk. Rengi neyi gösterir dedik. Geçtiğimiz bölümü kaçırmayın derim ben. Nasıldı sence Kerem geçen bölüm?
1: Evet, arada böyle konulara ele almaktan çok keyif alıyorum. Çünkü gerçekten kuşları izlerken kuşları da anlamak, onların nasıl yaşadığını, nasıl adapte olduğunu biraz kavramak çok faydalı ve keyifli oluyor. O zaman gördüğümüz kuşla ilgili daha fazla anlam çıkarabiliyoruz. Keyifli oldu ve zaten bölümde de devam edeceğiz gaga konuşmaya. Ama ben hemen öncesinde sana klasik sorumu soruyorum. Yaz, son zamanlarda ne yaptın, neler gördün?
0: Ben geçen hafta da haberini vermiştim aslında. Çamlıca'da yırtıcı kuş gözlemi var. Her hafta sonu Kasım'ın birine kadar Sinan Talipoğlu önderliğinde. Çamlıca da bana yakın. O yüzden İstanbul'da oldukça oraya gideceğim demiştim Kerem. Biz de bu hafta 30 kişiydik. Pazar günü 37 tür gördük. Ve gerçekten birkaç sayıyı söylemek istiyorum. Çünkü dinleyicilerimiz inanmayabilir ne kadar kuş gördüğümüze. En hani öne çıkan mesela 550 akkarinli ebabil gördük. 70 ebabil, 35 boz ebabil, 697 leylek. Kara leylekler gördük, yılan kartalları gördük, arı şahinleri gördük. Sana da yolladım gözlem kaydımızı. En ilgini çeken kuş ak kuyruklu kartal diye düşünüyorum. Çünkü bir genç Osman diye bir kuş gözlemcisi, çok küçük, ona gösterdiler. Bir yere oturttular onu ve değişik bir kuş geçiyor diye hepimizi uyardı tepeden. Dürbünü de vardı. Hepimiz böyle herkes ona şapka çıkardı. Vay sana bir şey ısmarlayacağız diye. Herkes çok yükseldi ak kuyruklu kartala. Neden bu kadar yükselindi diye ben sana sormak istiyorum.
1: Akkuyruklu kartal Türkiye'de 15-20 tane çiftten oluşan küçük bir nüfusu olan bir tür. Aslında bayağı bir azalmış. Son zamanlarda tekrar geçmişte kaybettiği alanları kazanmaya çalışıyor. En büyük kartallardan K kartalın en yakın bir boyu var. Amerika'da kel kartal ya da veya ak başlı kartal diye bilinen bu Amerika'nın Dazlak kartalının zaten kuzenidir kendisi ve ondan da iki kat daha büyük olduğunu söyleyebilirim. Balıkla besleniyor. Suya dalmıyor ama suya patilerini sokup, pençelerini sokup balığı sudan çıkarabiliyor. Değerli bir tür. Korunması adına çok çalışma yapılmış bir tür. Almanya'nın da logosu, orada da çok büyük koruma çalışmaları olmuş bir tür Avrupa'da. Dediğim gibi Türkiye'de de ulusal ölçekte soyu son derece dar, dar soyu diyelim. Sayıları, popülasyonu düşük bir tür. Onun için çok heyecanlandırıyor bizi. O gördüğün kuş muhtemelen Balkanlarda Bulgaristan veya Romanya'nın Karadeniz kıyılarındaki üreme alanlarından büyümüş, orada yumurtadan çıkmış, büyümüş bir birey olabilir. Ve onlar kışın Türkiye'ye geliyorlar, bazıları kalıp yerleşiyorlar.
0: Teşekkürler. Açıklamış oldun bana da. Ben de çok heyecanlanmıştım ama bu kadar detaylı bilmiyordum. Peki sen nerelerdeydin Kerem? Sen ne gördün?
1: Ben bugün itibariyle Türkiye'ye dönüyorum ama daha önce Kanada'dayım. Yani bu haftayı Kanada'da geçirdim. Balkona dün bir anda karşı apartmanda yırtıcının tünemiş olduğunu fark ettim. Hemen koştum, dürbünle baktım. Çok sırtı siyah geldi, anlam veremedim. Tanıyamadım, kafasını göremedim çünkü. Daha sonra hemen teleskobu kurdum, fotoğraflarını da çektim ve gerçekten şaşırtıcı değil ama sevindirici bir tür. Gökdoğan gördüm gene.
0: Tam
1: Dönüp
0: Gökdoğan
1: dolaşıp...
0: diyecektim. Çünkü Gökdoğan deyince aklıma direkt sen geliyorsun ve böyle gökdelenlerde her yerde bir Gökdoğan görebiliyorsun. Çok güzel. Seninle de daha önce Gökdoğan'ı çok konuşmuştuk.
1: Ben de onu düşünüp durdum bazen, acaba daha mı az, daha harekete mi geçmeliyim, fazla mı tembellik yapıyorum diye, ama apartmanlardan, Şişli'deki ofisimden, ondan sonra evimden, ondan sonra daha önce Güney Amerika'da Ekvador'da yaşadığım zaman Ekvador'daki evimden, burada arkadaşımın evinden, buradan bankaya doğru bisikletle giderken yolda gördüğüm apartman bloklarının üzerinde, şimdi balkonumdan devamlı Gökdoğan görüp duruyorum yani. Galiba onlara baktığım için bir de görmesi de seçmesi de kolay. Ama yalnız değilim, biliyorum. Çok fazla şehir kuşçusu var. Gökdoğan peşinde olan ve gökdoğanları iyi bilen, benden daha iyi bilenler de vardır.
0: Türkiye'de var mı? Ben bir seni biliyorum Kerem, Gökdoğancı.
1: Var var, bence. Ben zaten hani Gayet ilgili insanlar var. Şaşırtıyorlar beni. Türkiye'deki kuşçular çok kapasiteli, çok iyiler. Yani buradan da karşılaştırıyorum. Gerçekten çok iyi bir kuşçu nüfusu var. Birbirlerini
0: Evet.
1: de çok gaza getiriyorlar. Birbirlerini de çok geliştiriyorlar. Gerektiğinde de eleştiriyorlar hani tanımlar konusunda. Motive edici, hem kapsayıcı, hem kucaklayıcı, hem diğer taraftan da zorlayıcı ve ittirici bir ortam var yani. Türkiye'deki kuş gözlem ortamı bence çok iyi.
0: Evet, ben de Çamlıca'da onu tekrar gördüm. Bir de kuş gruplarında görüyorum. Yani gerçekten birçok grupta varız ve çok aktif konuşuyor herkes. Her gördüğü kuşu söylüyor. O zaman bu haftaki bölümümüze geçelim mi yavaştan?
1: Haydi geçelim.
0: Şu an duyduğunuz kuş dünyanın en meşhur kuşlarından biri gibi gelmeyebilir. Gösterişli tüyleri olmayan bir kuş, devasa bir kuş değil. Ötüşü, şarkısı da belki ilk dinleyişte aklınızda kalmayacak bir tür diyebiliriz. Ama bu küçük kuşların hikayesi, yaşamın nasıl değiştiğini anlamamızda çok büyük bir rol oynamış aslında. Rotamızı bugün Pasifik Okyanusu'na, Galapagos Adaları'na çeviriyoruz Kerem'le. Bugün Darwin ispinozlarının gagalarına bakacağız, ötüşlerini dinleyeceğiz ve şu sorunun peşine düşeceğiz. Bir kuş bize evrimi nasıl anlatır? Ama önce en başa dönelim diyorum Kerem. Darwin ispinozları dediğimiz kuşlar kim? Neden onlara Darwin ispinozları diyoruz?
1: Darwin ispinozları Güney Amerika'da Ekvador'un açıklarında bulunan ve Ekvador'a bağlı olan Galapagos adalarında yaşayan bir grup küçük ötüşçü. Sayıları 15-17 civarında son taksonomik güncellemeye göre biraz daha artmış olabilir. Son küçük bir tane daha türetlenmişti galiba. Ve çoğu bunların küçük serçe boyunda, serçe gibi kalın gagalı, yerde veya ağaçlarda yaşayan türler. Çok ilginç bir bilgi söyleyeceğim. Aslında Darwin ispinozları, ispinoz değiller, son bir taksonomik revizyonla Güney Amerika'dan gelen tohumcuların akrabası olduğunu ve tohumcuların da Tangara familyasına ait olduğu ortaya çıktı. Fakat isimleri ispinozlar, yani ispinozlar familyasına değiller. Böyle bir küçük bir uyarı yapayım hemen çok ilginç bir şekilde.
0: Evet, iyi ki bu uyarıyı yaptın. İkinci sorumda biraz cevabını seninle konuştuğum için biraz biliyorum. O da enteresan. Darwin 1835'te Galapagos'a geldiğinde bu kuşlarda ne fark ediyor diye sormak istiyorum.
1: Şimdi Darwin çok çalışkan bir doğa bilimci. Çalışkanlık doğa bilimci de nasıl oluyor? 1800'lerde, 1850'lerden bahsediyoruz. Bir gemide yaşıyor. Zor koşullarda. Yemekler, tuvalet, ayakta durmak her şeyi zor. Ondan sonra ikincisi elindeki malzemelerle yakaladığı, bulduğu kuşları o zaman bilim insanları öldürüyorlar ve tahnit ediyorlar. Yani dolduruyorlar. Darwin de Galapagos'ta kusursuz bir şekilde çalışıyor. Devamlı olarak sahaya çıkıyor. İşte gemideki diğer bilim insanları, işte jeologlar, coğrafyacılar falan sahaya çıkıyor. Ve yakaladığı, öldürdüğü, bulduğu kuşların hepsini alıyor. Özenle onları o zamanki kimyasalları kullanarak tahnit ediyor ve muhafaza ediyor. Daha sonra da onları büyük çerçeveli kutular içinde depoluyor, istifliyor ve gemilerin zincirinden oluşan bir kargo sistemi var o dönemlerde. Kargo ile Londra Doğa Tarihi Müzesi'ne geri yolluyor. Yani oraya yolluyor. Bu arada Darwin çok çalışmış. Yani Darwin de Galapagos'a geldiğinde "Aa, ben burada bilmem neyi keşfettim." dememiş. Oturmuş. Sadece ne bulduysa onları özenle etiketlendirmiş. Nerede ve hangi tarihte bulduğunu belirtmiş. Notlarını yazmış. Kusursuz bir şekilde, daha sonra incelenecek şekilde, bozulmayacak şekilde tahnit olarak oluşturmuş, paketlemiş ve Londra Doğa Tarihi Müzesi'ne yollamış. Aslında burada hiçbir şey fark etmemiş.
0: Evet, bu kısım çok ilginç. Peki Darwin'in göremediği ya da o sırada fark etmediği şeyi bilim insanları daha sonra nasıl fark ediyor? Yani bu gözlem notlarından kaynaklanarak fark ediyor diye anlıyorum senin çok çalıştığından bahsetmenden ötürü.
1: Evet, yani Darwin bunları koyuyor ve daha sonra müzeye getirdiği zaman bunları yan yana karşılaştırıyorlar. O zamanki en temel bilim dallarından biri karşılaştırmalı zooloji. Yani işte atın niye tek ton yağı var, ineğin niye iki tane var, kuşun kanadı ile yarasanın kanadı arasında nasıl fark var? Bunun gibi devamlı insanla karşılaştırıyorlar. Bu şekilde açıklamaya çalışıyorlar. Şimdi ispinozları yan yana dizmiş. Küçük gagalası var, orta gagalası var, büyük gagalası var. Bir de onları not almış. Bunlar ağaçta yaşayanlar, buradan yerde yaşayanlar. Hemen bir parantez açıp şimdi Darwin ispinozlarının tür isimlerini okuyacağım yaz. Hazır mısın?
0: Hazırım, ben de bilmiyorum, merak ettim.
1: Son derece ilginç. Şimdi başlıyorum en baştan. Önce yeşil ötleyen ispinozu var ve gri ötleyen ispinozu var. Bu ispinoz çok küçücük kadagası olmuş, böceklerle beslenmeye başlamış. Onun için ötleyen ispinozu. Sonra vejetaryen ispinoz var bir tane. Arkadan ağaç kakan ispinozu, büyük ağaç ispinozu, ortanca ağaç ispinozu, küçük ağaç ispinozu, mangrove ispinozu diye bir grup var. Sonra yer ispinozları geliyor, en ünlüleri. Onların cins ismi de Geospiza. Yer ispinozu demek zaten Yunanca. Küçük yer ispinozu, büyük yer ispinozu, vampir yer ispinozu, Genovesa yer ispinozu, keskin gagalı yer ispinozu, kaktüs ispinozu, ortanca yer ispinozu, büyük kaktüs ispinozu, Genovese kaktüs ispinozu. Hepsi de simsiyah, hepsi de birbirine benziyor. Hepsi de serçeye benzeyen toparlak küçük kuşlar.
0: Nasıl bu kadar
1: Evet.
0: peki farklı isimlendirilmiş?
1: Şimdi evet, Darwin'e geri gelelim. Darwin oturmuş bunların hepsini yan yana dizmiş, bakmış, demiş ki bu böyle böyle falan, ne kadar ilginç. Onun gagası büyük, onun gagası küçük. Ondan sonra bir ekonomist arkadaşıyla tartışırken Londra'da aristokrat bilim insanlarının buluştuğu ve böyle sohbet ettiği bir yerde Charles demiş, sen bunlara baktın da acaba bu hayvan öbür hayvan o adada olduğu için, öbür hayvan da daha fazla kalın tohumları yediği için, küçük tohumları yemek için daha ince gagalı olmaya doğru değişim yaşamış olabilir mi gibi bir soru soruyor. Darwin de böyle olabilir falan gibi cevap veriyor. Sonra eve geliyor, bir dakika ya diyor. Gerçekten burada bir hikaye var diyor ve bunun üzerine düşünmeye başlıyor. Ve o sırada evrim teorisini geliştirirken Darwin spinozlarındaki değişimi anlamaya çalışıyor. Ve oradan ilerliyor ve bayağı sonucu buluyor. İstiyorsan hemen sonucu anlatayım nedir.
0: Olur tabii.
1: Şimdi konumuz gagalar, kuş gagaları. Gagalar şu şekilde. Şimdi bu kuşlar Anakara'dan geliyorlar. Yani 3 milyon yıl önce galiba Güney Amerika'dan Anakara'da yaşayan tohumcular var. Çok ilginç bir şekilde yaz. Ekvador'da yaşarken bunların ata türü olan türü gördüm ben. Ama o zaman bunun ata olduğunu söylemiyorlardı. Bunu bilmiyorduk biz. Çünkü bir Galapagos ispinozları vardı. Anakara'da da tohumcular vardı. Bunların arasındaki bu bağlantı bilinmiyordu ya da ben bilmiyordum. Sonra öğrenince ha dedim, tamam, ben yani Anakara'dan o adalara yerleşen ilk göçmenin kim olduğunu biliyorum dedim. Hani o ilginç oldu. Şimdi göçmen kuşlar geldiği zaman bir adaya geliyorlar. Tabii ki Anakara'ya, en yakın adaya. Orada ne tohum buluyorlarsa onu yemeye başlıyorlar. Fakat iki boy tohum var. Bir küçük tohumlar, bir de büyük tohumlar var. Biraz basitleştirerek anlatıyorum. Şimdi daha küçük gagalılar o küçük tohumlarla daha iyi besleniyorlar. Büyük gagalılar büyük tohumla besleniyor. Orta gagalılar çok verimli beslenemediği için hem çok çoğalamıyorlar, hem uzun yaşayamıyorlar, hem de yavrularını çok iyi besleyemiyorlar. Dolayısıyla orta gagalılar zaman içinde nüfustan azalıyor. Geriye küçük ve büyük gagalılar kalıyor. Onlar da birbirlerini artık tanımaz oluyorlar. Çünkü ayrı dünyaların insanı. Hani biri 5. katta yaşıyor, öbürü 1. kattaki dükkanda çalışıyor. Dolayısıyla bir noktadan sonra bir bakıyorlar ayrı tür oluyor. Ve sonra bu öbür adaya geçiyorlar. Sonra öbür adaya geçiyorlar. Adalar da böyle bir derenin üzerinden, taşların üzerinden sekercesine geçtiğini düşün. Kuşlar için hepsi bir basma taşı, sıçrama taşı. Her bir adaya geldiğinde tekrar yeni bir hayat yaşıyorlar. Tekrar yeni tohumlarla tanışıyorlar. Onlara adapte olmaya çalışıyorlar. Yani muazzam bir zorluk var burada. O sırada işte bu yer ispinozları oluşuyor. Ağaç ispinozları oluşuyor. Büyük, orta, küçük, bilmem ne adası, şu adası, bu derken 15-17 tür oluşuyor.
0: Peki doğal seçilime de geçelim mi biraz? Yani bir ispinozun gagası üzerinden bunu anlatabilir miyiz?
1: İspinozun gagasından anlatabileceğimiz çok büyük bir çalışma var. Peter ve Rosemary Grant isimli bir çift. Herhalde 50 yıl Galapagos'ta yaşıyorlar ve 50 yıl boyunca ispinozların yaşadığı adalara gidiyorlar. Bütün ornitologların yaptığı gibi ağ kuruyorlar, kuşları yakalıyorlar, ondan sonra ve halkalıyorlar, gagalarını ölçüyorlar ve bir tane kan örneği alıyorlar. Muazzam bir çalışma. Şimdi bu çalışmada çok ilginç bir şey oluyor. Küçük bir adada deney yaptıkları, izleme yaptıkları küçük bir adada 1977 yılında böyle yeşil olan bir yamaç kupkuru oluyor. Bütün küçük tohumlu bitkiler yok oluyor ve büyük tohumlu bitkiler sadece hayatta kalıyor. Bu arada popülasyonun %80'i ölüyor. Muazzam bir kuraklık. Kuşlar ölüyor yani. Adada su yok, bitki yok, yiyecek hiçbir şey yok. Bilim insanları yani Peter ve Rosemary Grant oraya giderken yanlarında her şeyi götürmek zorunda. Ve 1977'de yani 75'te ortalama kaka boyu 9,5 milimetre. 77'de 10'a çıkıyor bu. Bu arada kendi aralarında ortalama 9,5 ya. Bu da 29-75 ile 9-25 arasında değişen bir gaga şeyi var. Ne oluyor? 9.75'e doğru olanlara kalıyor. 9.25'e olanlar doğru ölüyor. Bu 9.5'lık ortalama 9.75'e çekiliyor. 9.75 olunca ortalama bazıları 10'a doğru yaklaşıyor, bazıları 9.5'a doğru yaklaşıyor. 9.5'a olanlar ölüyor. Daha 10'a doğru olanlar yaşıyor. En sonunda 10'da daha büyük oluyor. Ve sonuçta kaka ortalaması 10'a kadar çıkıyor. Yani Peter ve Rosemary Grant genetik değişimi, kaka boyundaki değişimi 4 yıl içinde tespit ediyorlar. Yani 4 yıllık muazzam kuraklık nedeniyle kuşların değişimi oluyor. Sonra yağmur dönemi geliyor. Ama yağmur dönemi geldikten sonra kuşların gagaları eski boyuna geri dönüyor. O direnç sağlamış olan bireyler kalıyor. Şu anda ortalaması 10 milimetre. 9,5 değil. Evrimi
0: Enteresan.
1: bizzat görüyorlar yani.
0: 4 senede, yani bir kuraklık
1: 4
0: gerçekten
1: senede.
0: birkaç nesil içinde bir kuş popülasyonunun gaga özelliklerini değiştirebiliyor. Bunu görüyoruz.
1: Çıkıyor.
0: 9,5'tan 10'a
1: Ufak bir
0: çık.
1: fark ama bu
0: Evet.
1: her şeyi açıklıyor. Mekanizmayı açıklıyor. Ve bu kuraklıkta popülasyonun %80'i ölüyor yani.
0: Evet, o saydığın 17 türden peki düşüş var mı? Orada öyle bir çalışma var mı?
1: Şimdi bu çalışmalarda böyle her bir tür için bunu ispatlamaya bakmıyorlar. Özellikle mekanizmayı anlamaya çalışıyorlar. Bunların hepsi çok emek gerektiren bir şey. Ben Peter ve Rosemary Grant'in bütün yayınlarını ve onun kitaplarını ya da popüler kitaplarını okumadım ben. Hep böyle ucundan biraz dokundum. Aslında okumak lazım. Ama benim bildiğim kadarıyla en azından 3-4 değişik ispinozda çalışıyorlar diye hatırlıyorum.
0: Peki Kerem, ya biz şimdiye kadar hep gagalarına baktık. Dinlersek ne olur? Yani Darwin ispinozlarının ötüşleri de bize evrim hakkında bir şey anlatıyor mu? Onu da merak ediyorum.
1: Çok ilginç bir şekilde cevap vereyim. Gerçekten fazla bir şey anlatmıyor. Ötüşler aynı adalarda birbirinden farklı olabiliyor. Fakat ayrı adalara gittiğinde ötüşleri de kendi arasında değişiyor. Ötüş özellikle bu benzer farklı gaga boyları olan birbirine benzeyen türlerin birbirinden ayrı olduğunu anlamaları için çok kritik bir mekanizma. Yani gene çaprazlaşmayı ve melezleşmeyi engelleyici bir mekanizma. Yani sen bir dil konuşuyorsun, karşıdaki başka bir dil konuşuyor. Onun sana ötüşü cazip gelmiyor. Ama senin akraban ya da senin soyundan gelen birisinin ötüşü sana daha cazip geliyor. Seni yani dişiyi erkeği uyarıyor ve çift yapmaları, çift oluşturmalarına doğru onları teşvik ediyor bu ötüş. Gaga boyu çok kritik çünkü hayatta kalmalarındaki en kritik konu gaga boyu. En büyük farkı da gaga boyunda görüyoruz. Darwin ispinozları zaten çok böyle görsel olarak veya işitsel olarak çok cezbedici, çok ilginç hayvanlar değiller. Bir papağan değiller, yeşil değiller, mavi değiller. Gerçekten toprak veya lava rengi yani siyah veya kum renginin arasında böyle kalın gagalı küçük serçeye benzeyen küçük kuşlar. Yani serçe yanında dünyanın en güzel kuşu gibi gözükebilir yani öyle diyeyim.
0: Peki son soruma geçmek istiyorum. Bugün Darwin ispinozları hala evrimleşmeye devam ediyor mu?
1: Devam ediyor. Bu 1977'deki olaylar devam ediyor. Biliyorsunuz küresel iklim değişikliğinin etkilerinden biri de El Niño olaylarıdır. El Niño ve La Niña bu Pasifik deniz akıntılarındaki değişimler çok büyük sonuçlara neden oluyor. Bu yılda Ekim, Kasım, Aralık ayında Meksika'dan Peru'ya kadar olan Pasifik kıyısında çok büyük fırtınalar ve hortumlar bekleniyor. Belli yerlerde yağış, belli yerlerde de kuraklık bekleniyor. Dolayısıyla bunların hepsi bu türlerin hepsini etkiliyor. Yani devamlı etkilenecek. Yani özetle şöyle, kuşların elleri ve başka şeyleri olmadığı için gaga boyu çok belirleyici bir şey. Ve aslında gaga boyu farklı olan türlerin de birbirinden ayrı gruplara ait olduğu düşünülüyordu eskiden. Hayır, aynı küçük bir gaga boyundan türeyen bir grup hayvan çok farklı gaga boylarına sahip olabiliyor. Yani martılarda da öyle. Bazılarının gagası çok iri ve kalın, bazılarının küçücük. Gaga her şeyi belirliyor. Onun için kuşların gagalarına bakmaya devam etmeliyiz.
0: Ağzına sağlık Kerem. Bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Geçtiğimiz hafta da kuşların gagalarını konuşmuştuk. Bu hafta da gagalara devam ettik. Darwin'in ispinozlarını konuştuk bu sefer. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında görüşmek dileğiyle.
1: Hepinize bol kuşlu günler dileriz.
2: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyor.

0: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Eylül ayına girince neden hava özellikle geceleri daha serin olmaya başlıyor? Eylül'de Türkiye üzerinde Temmuz ayındakinin aynı sıcak hava dalgası olsa bile sıcaklık Temmuz ayındakinden daha düşük hissediliyor. Bunun nedeni gelen güneş ışınımı seviyesi. Temmuz ayında Türkiye'ye gelen ışınım seviyesi 8-9 iken Eylül'de 6-7'ye düşüyor. Temmuz'da güneş ışınları 65-75 arasında daha dik açıyla gelirken özellikle 23 Eylül'den itibaren 45 ila 55 arasında bir açıyla geliyor. Yani aynı sıcak hava dalgasında güneşin altında sıcaklık Temmuz'da 45 dereceyken bu Eylül ayında 36-37 dereceye doğru düşüyor. Her mevsimde,
0: her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu. Reklam.
2: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
3: Ya insanın içine huzur veriyor.
4: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti
5: BBVA. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
7: Bankart, seni düşünür o.
8: Temiz tuvalet arıyorsan
9: Opet'te duracaksın.
8: Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
9: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Ultrafor. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
10: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
11: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte. 25 yıldır sana maksimum.
12: Deniz hala sıcak. Ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
13: NTV Radyo.

0: programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
2: Merhabalar, bu hafta konumuz kurutmalar. Şimdi kurutma deyince neyi kurutuyoruz diyeceksiniz. Evet, meyveden sebzelere kadar, otlara kadar biz aslında her şeyi kurutuyoruz. Anadolu tam bir kurutma cenneti. Her türlü meyveyi kurutuyoruz ve bütün dünyaya da satıyoruz. Mesela Malatya, geçenlerde Malatya'daydım. Gerçekten Malatya'nın kuru kayısısı dünyada birinci. Aydın'ın inciri, o da dünyada birinci. Bunlar bütün dünyada nam salmış. Gerçi Aydın'ınki İzmir adıyla anılıyor ama yerel adıyla anılan kurutmalıklarımız. Ama tabii kurutmalık deyince bir de Gaziantep mutfağına bakacaksınız. Yeşil tüylü acurlar, haylan kabağı gibi fil dişi beyazı kabaklar, patlıcanlar, biberler, bunların hepsi kurutuluyor. Bu arada mesela domates kurusu. Domates kurusu aslında ben çocukken çok hatırlamıyorum. Daha bölgesel olarak vardı. Fakat şu anda dünyanın en büyük domates kurusu ihracatçılarından biriyiz. İzmir civarında domates kurusunun alası yapılıyor. Hatta geçenlerde Amerika'da bir baharat sitesine girdim. Domates kabuğu kurusu toz haline getirilmiş, menşei olarak İzmir Türkiye'ye gösterilmiş. Evet, sadece domatesi kurutup satmıyoruz, aynı zamanda kabuğunu da kurutuyoruz, onu toz yapıyoruz ve tuz gibi satıyoruz. Tuz gibi toz. Şimdi bu kurutmalıklar son derece önemli. Dediğim gibi Anadolu'nun kadim kültürü. Hatta kurutmalara güneşte saklamakta diyebiliriz. Böyle askı şeklinde fileler falan da satılıyor. Çünkü aslında kurutmayı yaparken tabii ki evde de yapabiliriz. İlla ki güneşte yapmak zorunda değiliz. Hatta bazen gölgede yapmak daha iyi sonuç verir. Fakat tabii ki sinekler. Sineklerden, börtü böcekten, hele dış mekanda eğer böyle teraslara falan serdiyseniz, bahçeye serdiyseniz ya da bizde Anadolu'da kerpiç evlerin toprak damına mutlaka serilir. Şimdi oralarda da tabii havadan gelen her türlü tehlikeye açık kurutmalar. Onun için dikkat edilmesi gereken noktalar var. Yani işte kuşlar pisleyebilir, kediler aralarda dolaşabilir, toz olabilir tabii ki ve tabii ki de sinekler. İlla ki gelirler. Şimdi Anadolu'da her yerde değişik kurutma teknikleri var. İpe dizilerek kurutma da aslında bazen Anadolu'da evlerin en güzel böyle pencereleri asılmış biberler olsun, en güzel görüntülerden birini oluştururlar. Ama mesela aklımıza gelmeyen kuruluklar da var. Mesela bamya kurusu Amasya'nın ya da gene Antep'e gideceğim. Antep, Kilis gibi bölgelerde yabani semizotu pirpirim kurusu. Evet, kuruluklar gerçekten çok çeşitli ve aslında da çevreyi koruyucu, hiçbir şekilde elektrik veya başka bir şey sarf etmeden gerçekten de yazın güzelliklerini kışa taşımak için ideal bir yöntem. Üstelik de çok lezzetli ve sağlıklı tabii. Bu hafta kuruluklar dünyasında geziniyoruz. Takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
3: Müzik arası.

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Yeni haftada kuzeyde sıcaklık 2-3 derece azalacak. İstanbul'da Poyraz çok sert. Sıcaklık öğle 28, gece 18 derece. Ankara açık 27, İzmir 35, Bursa 31 derece. Antalya'da hava kuru. Sıcaklık 40 derece. Marmara az bulutlu, Poyraz çok sert. Sıcaklık düşüyor. Edirne 32, Kocaeli 30 derece. İç Anadolu güneşli. Rüzgar daha kuvvetli esecek. Eskişehir 27, Kayseri 28 derece. Gece Sivas'ta sıcaklık 10 derece iniyor. Ege'de rüzgar hızını artırıyor. Yer yer kuvvetli esecek. Manisa 34, Muğla ve Denizli 36, Bodrum 34 derece. Akdeniz'de de Adana bölümünde rüzgar kuvvetli, hava güneşli. Adana 38, Mersin 35, Hatay 33 derece. Karadeniz'de sıcaklık Trabzon'da 20, Samsun'da 22 derece iniyor. Doğu Karadeniz'de yağış şiddetli. Özellikle Rize, Artvin kesiminde sel tehlikesi var. Doğu ve Güneydoğu'da karayel kuvvetleniyor. Ardahan'da sağanak var. Erzurum 22, Malatya açık 30, Gaziantep ve Diyarbakır 35 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

0: Burası NTV Radyo. Saat 12.
1: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Ahbap Derneği'ne 5. dalga operasyon düzenlendi. 20 ilde 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Haberi Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Ayrıntıları NTV muhabiri Mustafa Berber'den alacağız.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 5. dalga operasyonunda hangi delillerin toplandığına dikkat çekti. Ona bakacak olursak, soruşturma öncelikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülüyor. İçişleri Bakanlığı'nın müfettiş raporları, özel denetim raporları, mali derneğin mali kayıtları ve envanteri, banka hareketleri, bilirkişi incelemeleriyle etkin pişmanlık hükümlerinden yararlananların vermiş olduğu ifadeler üzerine bu soruşturma 5. dalga operasyonu başlatıldı ve tespitler de oldukça dikkat çekici. 6 Şubat ve 31 Aralık 2023 tarihleri arasında depremzedelere ulaştırmak üzere derneğin 4,3 milyar Türk lirası bağış topladığı belirtiliyor. Bunun 4,2 milyar Türk lirasının harcandığı, 950 milyon Türk lirasının ise nakit olarak çekildiği ve bu çekimlerden birinin tek seferde 500 milyon Türk lirası olarak kayıtlarda yer aldığı belirtiliyor. Yine Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaşımında 29 şirket ve 7 şahıs şirketinin toplamı 1 milyar 757 milyon 547.770 Türk lirası transfer edildi. Bazı yüksek tutarlı harcamaların karşılığındaysa hiçbir şekilde mal veya hizmet alımı bulunmadığının tespit edildiğini belirtiyor. Yardımları

0: nakliyesinde şahsi menfaatlerin sağlandığı ve bazı yardımların kamu kurumlarına faturalarda belirtilenlerden eksik teslim edildiği de yine bu 5. dalga operasyonundaki incelemelerde tespit edilen başlıklar arasında. Tüm bu deliller toplandıktan sonra da 5. dalga operasyonunda eş zamanlı baskınlar yapıldı. Gözaltı listesinde 53 isim yer alıyor. 20 ilde eş zamanlı yapılan baskınlarda da yine para transferi yapılan şirketlerin gerçek ticari faaliyetlerinin tespitine yönelik incelemeler yapılıyor. İzmit'teki depolardaysa depremzedeler için temin edilen yüzlerce çadır, tekerlekli sandalye, elektrikli bisiklet, kırtasiye ürünü ve çeşitli yardım malzemesinin kullanılmadan bekletildiği de yine bu aramalarda elde edilen tespitler arasında. Bu malzemelerin hak sahiplerine ulaştırılması içinse gerekli işlemlerin başlatıldığını duyuruyor Adalet Bakanı Akın Gürmek.
1: Mustafa Berber Ankara'dan aktardı. Muğla'da alevlerle mücadele var. Menteşe ilçesi Yaraş mahallesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. Alevler Ula ilçesine bağlı Armutçuk mahallesine sıçradı. Menteşe'de 2, Ula'da 1 ev olmak üzere toplam 3 ev boşaltıldı. Alevlere 7 uçak ve 13 helikopterle havadan çok sayıda iş makinesi ve 200'den fazla personelle karadan müdahale ediliyor. Orman Genel Müdürlüğü yangının enerjisinin düşürüldüğünü açıkladı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevinde ölümüyle ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı. Gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Bakan Akın Gürlek, adli makamların Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili kovuşturmaya yer olmadığı hükmüne vardığını hatırlattı. Faili meçhul suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın incelemeleri sonucunda Silivri Suç Ceza Hakimliği'nin geçen ay takipsizlik kararını kaldırdığını, soruşturmanın yeniden başladığını belirtti. Bu kapsamda olay tarihinde cezaevinde görev yapan 10 şüphelinin gözaltına alındığını da ifade etti. Bir şüphelinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğunu söyledi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu ve gelini bugün ifade verecek. Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek şüpheli sıfatıyla savcının sorularını yanıtlayacak. Gökçek çiftinin yurt dışında bazı şirketlere kayıt dışı para aktardığı iddia edilmiş. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Aynı soruşturmada eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de Cuma günü şüpheli sıfatıyla 2 saat ifade vermişti. İstanbul'da Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisinde bulunan 10 mürettebatı arama çalışmaları 6. gününde devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir gemi, sonar sistemleri ve uzaktan kumandalı su altı aracıyla yaptığı çalışmalar sonucunda kazanın 4. gününde batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazının yerini tespit etmişti. Enkazın bulunmasının ardından kayıp 10 mürettebata ulaşılması için yürütülen çalışmalara ağırlık verildi. Kayıp 10 kişinin yakınlarının Silivri sahilinde kendileri için oluşturulan irtibat noktasındaki bekleyişi ise sürüyor. 51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç için bugün İstanbul'da anma töreni düzenlenecek. Sanatçının ailesi, dostları ve sevenleri Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde buluşacak. Şimdi ayrıntıları alacağız NTV muhabiri Sinan Kunter'den.
2: Atatürk'ün vedasında Salih Bozuğ, kış uykusunda İmam Handi'yi ve belki de en çok hafızalara kazınan 80'ler dizisinde Ergün karakterini canlandırmıştı oyuncu Serhat Kılıç ve şu anda İstanbul Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde hüzün, gözyaşı ve alkışlar son kez onun için yükseliyor. Çok karmakarışık bir duygu hakim. Zira ölümü, bu genç yaştaki ölümü tüm sanat ve medya dünyasında bir şok etkisi yarattı diyebiliriz. Onu tanıyan, seven arkadaşları önce yeteneğiyle gönüllere taht kurmuştu. Ardından da efendi kişiliği, karakteri ve yardımsever yapısıyla çevresinde tanınıyordu. Şu anda Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde bir saygı duruşu gerçekleşti Serhat Kılıç için ve son kez artık arkadaşları onu Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde uğurluyorlar diyebiliriz. Pek çok kez bu salonda Serhat Kılıç için alkışlar yeteneği için, oyunculuğu için yükselmişti ama maalesef bugün bu salonda Serhat Kılıç için gözyaşları hakim, hüzün hakim. Çok özür dileriz, yayındayız ve Serhat Kılıç cumartesi gecesi evinde ölü bulunmuştu ve savcılığın şüpheli ölüm soruşturması başlatması üzerine de bir dizi inceleme başlatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri kaldığı evde inceleme yaptı. Kız arkadaşının savcılık tarafından ifadesi alındı. Son anlarının görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı. Ve çok genç yaşta yaşanan bir ölümü bu kez dostları, arkadaşları o hüznü yaşıyorlar. Serhat Kılıç için önce tören İstanbul Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenleniyor. Ardından da memleketi Ankara'ya gönderilecek naaşı. Şüpheli ölüm olduğu için soruşturmayla ilgili birkaç da bilgi verelim. Cumartesi akşamı evinde ölü bulunduktan sonra vücudunda morluklar tespit edilmesiyle naaşı adli tıp kurumuna kaldırılmıştı. Kesin ölüm nedeninin belirtilmesi, belirlenebilmesi için ve o rapor bekleniyor şimdi adli tıp raporundan. Son olarak dün yaşadığı apartmanda güvenlik kamerasına takılan bitkin yorgun görüntüleri basınla paylaşılmıştı. Ve Serhat Kılıç için şimdi Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde dostları, sevenleri, oyuncu arkadaşları konuşmalar yapıyorlar. Onu anlatıyorlar. Yarın da Serhat Kılıç buradaki törenin ardından Ankara'da öğle namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak.
1: Sinan Kunter'in notlarını dinledik. Okullarda uyum eğitimi bugün başladı. Uyum haftası okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 5, ortaokul 5. sınıf öğrencileri için ise 3 gün olarak uygulanacak. Okul öncesi eğitim programında çocukların okulda edindikleri beceriyle değerleri günlük yaşam deneyimleriyle ilişkilendirmelerine katkı sunması amaçlanıyor. İlkokul 1. sınıf programında öğrencilerin okul müdürünü, öğretmenlerini, okul ortamını tanımaları hedefleniyor. Ortaokul 5. sınıf programında da öğrencilerin ortaokulun yeni düzenini, branş öğretmenlerini tanımaları ve akranlarıyla sağlıklı iletişim kurmaları öngörülüyor. Uyum nedeniyle kamuda çalışan velilerden biri talep edilmesi halinde bu hafta günde 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak. NTV Radyo. Dış gelişmelere bakalım. Ukrayna Savaşı'ndaki son durumu aktaralım. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner savaşın sonlandırılması için Moskova ve Kiev yönetimleriyle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Peki bu görüşmeler sonucu hangi noktaya varıldı? Ayrıntıları alacağız. Kiev'den gazeteci Deniz Berktay aktarıyor.
3: Bu görüşmeyle ilgili olarak Amerikan tarafı Kushner bir açıklama yaptı ve Moskova'da yapılan görüşmelerde bazı yani daha ziyade görüş alışverişlerinin olduğunu, tarafların bazı durumları tespit ettiklerini, karşılıklı olarak tutumlarını ifade ettiklerini dile getirdi. Dolayısıyla şu anda henüz çok somut bir adım atılmış değil. Fakat diğer taraftan bir müzakere sürecinin başlaması söz konusu. Bu arada bir noktayı daha ekleyecek olursak, bugün Amerikan Başkanı Trump'ın hem Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'le hem de Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy ile telefon görüşmeleri yapması bekleniyor. Öbür taraftan Amerikan heyetinin Moskova ziyareti sırasında bazı konuların bir paket olarak ele alındığını anlıyoruz. Çünkü görüşülen konular arasında sadece Ukrayna konusu yok, İran konusu da var. Buradan da Amerika'nın Rusya'ya büyük bir ihtimalle sen İran'a yardım etmekten vazgeç, biz de Ukrayna konusunda biraz daha sana yardımcı olalım demek istemiş olabileceğini tahmin edebiliriz. Diğer taraftan Kiev'de dün yapılan görüşmelerde sadece Amerika ve Rusya yoktu. Daha doğrusu görüşmelerin, Kiev'deki görüşmelerin ilk turunda Amerikan ve Rusya heyetleri vardı. İkinci turunda ise heyete İngiliz, Fransız ve Alman temsilciler de katılmıştı. Dolayısıyla Avrupa'da mutlaka bu süreçte hazır bulunmak istiyor ki bu da aslında Rusya'nın hiç istemediği bir durum. Rusya, Ukrayna konusunu direkt Amerika ile pazarlık halinde çözmek istiyor. Avrupa'nın ve hele özellikle İngiltere'nin tutumunu ise Rusya düşmanca görüyor. İngiltere'yi şu anda Rusya yönetimi bir numaralı düşman olarak görüyor. Dolayısıyla bu açı öbür taraftan yalnız Ukrayna yönetimi ise mesela Trump konusunda, yani Trump ve Ukrayna, Trump'ın Zelenski ile başa baş kalması gibi bir durum söz konusu değil. Ukrayna yönetimi sürekli olarak diplomatik desteği ve diğer pek çok konularda desteği İngiltere'den alıyor. Dolayısıyla burada İngiltere ve Amerika arasında da bir tutum çatışması söz konusu. Burada biz Rusya-Ukrayna savaşına baktığımız zaman sadece Rusya'yı ve Ukrayna'yı görmüyoruz. Çok sayıda oyuncu var burada. Yani Amerikan yönetimi var, Avrupa cephesi, İngiltere ve diğer kıta Avrupası ülkeleri var. Bu şekilde farklı oyuncuların olduğunu görüyoruz. Ve bu konuda net bir açıklamayı, yani aslında savaş sona mı eriyor, sona erer mi şeklinde bir soruya cevabı aslında Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Kirilo Budanov birkaç gün önce vermişti. Kirilo Budanov şunu söylemişti: müzakereler Eylül ayının ortasında başlayabilir fakat savaşta ateşin kesilmesi Mart'tan önce gerçekleşmez demişti. Çünkü tarafların tutumları birbirinden, politikaları birbirinden çok farklı. Rusya her şeyden önce Ukrayna'nın NATO'ya girmemesinin garanti edilmesini istiyor. Yani Donbas işin sadece bir boyutu. Bu şartlar altında da önümüzdeki aylarda müzakere süreci tekrar başlayabilir. Fakat önümüzdeki ayların savaşta gerilimin epey yükseleceği bir dönem olacağını hemen herkes söylüyor.
1: Deniz Berktay Kiev'den aktardı. Bir diğer canlı yayın noktamız Almanya'da Saksonya-Anhalt eyaletinde dün yapılan seçim ülkedeki siyasi düzeni alt üst edecek sonuçlar doğurabilir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez aşırı sağ bir parti eyalet düzeyinde de olsa iktidar olmaya yakın. AfD partisi her 100 seçmenden 43'ünün oyunu aldı. Açık ara birinci parti oldu. Sonuçlar ülkede nasıl yankı buldu? Ayrıntıları Deutsche Welle'den gazeteci Muhammed Kafadar aktaracak.
4: AfD büyük bir zafer elde etti. Anketler de aslında bunu işaret ediyordu. Tek başına koalisyon kurmaktan sadece 3 sandalye geri kalmış gözüküyorlar. Ancak büyük ihtimalle o 3 sandalyeyi de tamamlayacaklar. Aslında Saksonya-Anhalt küçük bir eyalet, nüfusu az, ekonomik olarak görece Almanya'nın daha önemsiz bir parçasını temsil ediyor. Göçmen nüfusun az olduğu bir bölge, ancak sonuçlar federal seviyede deprem etkisi yarattı. Eyalete önceden Başbakan Merz'in partisi CDU yönetiyordu. Yarı yarıya erimiş vaziyetler. Başbakan Friedrich Merz Almanya genelinde %13 ile Almanya tarihinin en az popüler ismi siyasetçisi konumunda. Ve AfD elde ettiği seçim zaferini Başbakan Merz'e yönelik siyasi bir saldırıya dönüşmekte hiç gecikmedi ve Merz üzerinde bir istifa baskısı oluşturmak için kampanya yürütecekler gibi gözüküyorlar. Eyalet düzeyinde elde ettikleri bu başarıyla Friedrich Merz hükümetinin bir sonraki seçime kadar dayanıp dayanmayacağı sorusu ciddi gündeme gelmiş vaziyette. Saksonya-Anhalt'a dönecek olursak orada şimdi bizleri neler bekleyecek? Kalan 3 sandalyeyi büyük ihtimalle CDU içinden 3 vekili yanlarına çekerek doldurmaya çalışacak AfD. Böylece Almanya tarihinde 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez bir eyalette başbakanlık pozisyonuna aşırı sağcı bir partinin yöneticisinin oturduğunu göreceğiz. Eyalet düzeyinde eğitim politikalarını, eyalet istihbarat teşkilatlarının faaliyetlerine, kamu televizyonlarına aktarılacak bütçelere eyalet başbakanları karar veriyor. Bu noktada örneğin okullarda Nazi dönemini bundan sonra okutup okutmamak, eyaletteki kamu televizyonunu kapatıp kapatmamak gibi konularda karar aşırı sağcı AfD partisinin olacak. Son bir not, seçimlerde AfD göç karşıtlığıyla öne çıkan bir parti olsa da seçimlerde aslında öne çıkan politika ekonomi oldu. Almanya'nın öncelikli meselesi yüksek petrol fiyatları, Rusya savaşı nedeniyle yüksek doğalgaz fiyatları, kapanan fabrikalar, özellikle otomobil fabrikaları Almanya'nın öncelikli gündemi. AfD'de seçim kampanyası boyunca örneğin Ukrayna'ya daha az para vererek ekonomimizi güçlendiririz gibi ekonomik vaatlerle öne çıktı.
1: Muhammed Kafadar Almanya'dan aktardı.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
6: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
7: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
6: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
7: Değil midir?
6: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
7: Girdim.
6: Bak bakalım ne diyor.
7: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
6: O zaman durma, hızını yükselt.
7: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
8: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
5: NTV Radyo. Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
9: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
10: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
11: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
12: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
13: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
14: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
15: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
16: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
17: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
18: Selam, ben Piraye.
19: Ben de Rutkay.
18: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
20: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
21: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
22: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
5: NTV Radyo.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Deniz Sultanları tarih yazmaya devam ediyor. İstanbul'daki finalde İtalya'yı 3-2 yenen Ay Yıldızlılar üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.
2: Filenin sultanları yine Avrupa'nın en büyüğü oldu. Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya karşısında nefes kesen 5 setlik finali 3-2 kazanan milliler altın madalyayı rakibine bırakmadı. Sinan Erdem spor salonundaki mücadelenin ilk setini İtalya 25-16 kazandı. Ay Yıldızlılar ikinci sette 25-22 galip gelerek skoru eşitledi. İtalyanlar üçüncü seti 25-12 kazanarak şampiyonluğa yaklaştı. Ancak sultanlar pes etmedi. 25-20'lik dördüncü setle rüzgarı arkasına alan Türkiye, final setini 15-10 kazanarak üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Milletler Ligi'nden sonra Avrupa şampiyonu da olan sultanlar, 15 bin taraftarının önünde zafere ulaşarak büyük sevinç yaşadı.
3: Yaz başında belirlediğimiz hedeflerin hepsine ulaştık takım olarak. Bugün de inanılmaz bir seyirci vardı. Çok güzel bir atmosfer içerisinde maçı oynadık. Seyir zevki de çok güzel bir maç oldu. Zaman zaman oyunda düşsek bile seyircinin o desteği, bize olan inancı bizi oyuna geri döndürdü diyebilirim. 2-1'den gelip 3-2 tekrardan kazanıp İtalya'ya karşı ikinci kez Avrupa şampiyonu olduğumuz için çok mutluyuz.
4: İki kupayla kapattığımız için çok mutluyuz gerçekten. Zaten çok zor bir maç olacağını biliyorduk. İnişli çıkışlı olmasından şaşırmadık.
2: 28 sayıyla finalin en skorer oyuncusu olan Melissa Vargas, turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi. Baş antrenör Daniele Santarelli takımıyla gurur duyuyor.
5: Italy is my country, but...
6: Bugün ülkeme karşı kazandım. Ancak ben sahip olduğum her şeyi Türkiye için veriyorum. Bu takımın daha iyi olması için elimden geleni yapıyorum. Oyuncular da gösterdikleri çabayla beni karşılıksız bırakmıyor. Bu takımla gurur duyuyorum.
2: Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak Ay Yıldızlıları kutladı.
7: Son topa kadar mücadele eden, bırakmayan bu takımı alnından öpüyorum. Bu takım bu ülkeye yaşanabilecek tüm güzellikleri yaşattı. Bu takım bu ülkenin takımı. Bu takıma herkes sahip çıkmalı. Çünkü gençlere rol model, örnek insanlar ve yaşanabilecek tüm gururları yaşattılar.
8: İki defa geriye düştük ama kazanmayı bildik. Biliyorsunuz biz Türkler sonuna kadar biz bitti demeden bitmez.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Avrupa şampiyonu olan sultanları tebrik etti. Milli takımın zaferi yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan filenin sultanları, Los Angeles'ta düzenlenecek 2028 yaz olimpiyat oyunlarına katılmaya hak kazandı.
1: Trabzonspor, Fatih Tekke döneminden sonra çıktığı ilk maçta farkla kazandı. Bordo Mavililer evinde Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup etti. Mücadeleye Hüseyin Cimşir yönetiminde çıkan Karadeniz ekibi ilk 23 dakikada 3 gol attı. Onaçu'nun 2 golü ve Salah'ın penaltısı ilk yarının sonucunu belirledi. Muçi 59. dakikada farkı 4'e taşıdı. Sakatlanan Onaçu'nun yerine oyuna giren yeni transfer Franculino 78. dakikada ilk maçında ilk golüne ulaştı. Puanını 7'ye yükselten Trabzonspor gelecek hafta Konyaspor'a konuk olacak. Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım'ın soyunma odasına indiği iddialarına ilişkin açıklama yayınlandı. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de kulüp başkanı Aziz Yıldırım hakem kararlarına tepki göstermişti. Yıldırım'ın soyunma odasına indiği de iddia edilmişti. Sarı lacivertliler o iddiayı yalanladı. Yapılan açıklamada Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasının ardından başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın soyunma odasına indiğine ilişkin bazı paylaşımlar üzerine bilgi verme gereği doğmuştur. Başkanımız karşılaşmanın ardından soyunma odasına inmemiştir denildi. Galatasaray'da Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın tedavi süreçleri belli oldu. İki yıldız futbolcu 2 ila 3 hafta sahalardan uzak kalacak. İki futbolcu da Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting ile Süper Lig'deki Kocaelispor maçlarında forma giyemeyecek. Trabzonspor derbisi için durumları ilerleyen günlerde netlik kazanacak. İtalya Grand Prix'sini 60 yıl aradan sonra bir İtalyan kazandı. Kimi Antonelli, Monza'da tarih yazdı. Antonelli 19. sırada başladığı yarışı ilk sırada bitirmeyi başardı. Mercedes'in diğer pilotu George Russell ikinci, Red Bull'dan Max Verstappen üçüncü oldu. Formula 1'de sezonun 14. yarışı 13 Eylül'de İspanya'da koşulacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
9: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
10: Doğa takvimi. Bugün 7 Eylül 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
11: Mavi gökyüzü için Uluslararası Temiz Hava Günü bugün. Hükümetlerden işletmelere, sivil toplum kuruluşlarından bireylere kadar herkesi temiz hava için harekete geçmeye çağıran bir gün. Hava kirliliği, yemek pişirmek ve ısınmak için ateşin kullanımından başlayarak binlerce yıldır insanlarla ilişkilendirilir. Sanayi devrimi sırasında yaygın kömür kullanımıyla yoğunlaşan kirlilik giderek arttı. Ve bugün yükselen sıcaklık dünya genelinde orman yangınlarının yayılmasına neden oluyor. Bu da hava kirliliğini daha da yükseltiyor. Rüzgarla taşınan çöl tozları da Afrika ve Batı Asya bölgelerinde önemli bir kirlilik kaynağı. Bugün Afrika'da temiz hava için çözüm yollarından biri olarak bisikletle ulaşım teşvik ediliyor. Kıta genelinde 1 milyardan fazla insan her gün yaklaşık 1 saat yürüyerek veya bisikletle ulaşım sağlıyor. Ancak arabalar için inşa edilmiş ve genellikle güvensiz olan yollarda bu kolay değil. Dünyadaki arabaların %3'üne sahip olan Afrika, trafik kazasında ölümlerin de %24'üne ev sahipliği yapıyor. Ölenlerin 1/3'ünden fazlasını yayalar ve bisikletliler oluşturuyor. Bu gidişi önlemek için bu yıl Birleşmiş Milletler Çevre Programı ve Dünya Sağlık Örgütü ortaklığıyla Afrika genelinde bisiklet ve yürüyüş yolları için eylem planı hazırlandı. Plan, yayaların, bisikletlilerin ve diğer motorsuz ulaşım araçlarının ihtiyaçlarına öncelik vererek Afrika genelinde ulaşımı dönüştürmeyi amaçlıyor. Güvenilir, erişilebilir, konforlu ve temiz ulaşım sistemi için çalışmalar hızla sürüyor. Bu arada ekleyelim, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa, Afrika'daki kentsel bisiklet hareketinin ön saflarında yer alıyor. 3 yıl önce orada bisiklet sürmek, otobüsler ve trafik ışıkları arasında tehlikeli bir yolculuk anlamına geliyordu. Bugün bisiklet sürücülerinin %70'i güvenli bisiklet yollarında yolculuk yapıyor. Çocuklu ailelerde, kuryelerde, kaykay yapan gençler de güvenle ve kurallara uyarak bu yollarda bisiklet kullanıyor.
10: Doğa takvimi.
9: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
0: Murat Ferman'la evdeki hesap.
12: Geçtiğimiz saatler içerisinde ekopolitik platformda enteresan gelişmeler gündeme geldi. Bir kere her şeyden önce Hürmüz Boğazı eksenli karşılıklı saldırılar yeniden alevlendi. İran ve Amerika karşılıklı olarak saldırılarını sürdürüyor. Şimdi doğu piyasaları, uzak doğu piyasaları açıldı ama petrol fiyatlarında $94'la kapatılmış olan hafta sonu fiyatlarının yukarı yönlü seyredeceğine dair endişeler artıyor. Acaba tekrar üç haneli rakamlar denenecek mi, test edilecek mi sorusu daha henüz piyasalar açılmadan zihinleri işgal ediyor. Enteresan bir başka paralel okuma da şu, geçtiğimiz haftanın son dönemlerinde, saatlerinde açıklanan Amerika'daki istihdam verileri beklenenden iyi gelince Fed'in faiz arttırım kanallarının açıldığına dair bir yorum geldi. Bu da tabii altını, faiz konusunda adeta alerji sahibi altını baskıladı ama sanki buna bir karşı çıkabilmek veya hani faizi indirtemiyoruz ama hiç olmazsa arttırmasının önüne geçelim kabilinden Trump durduk yerde bir açıklama yaptı. Fed'i tekrar faiz indirimini değerlendirmeye çağırdı. Esas enteresan beyanat Hazine Bakanı Scott Bessent'tan geldi. Bütün bu tekrar savaşın alevlendiği, risklerin yeniden değerlendirildiği ve primlendirildiği bir ortamda savaş yakında sona erecek. Petrol fiyatları varil başına $40'a düşecek. Çünkü yeniden tedarik resmi veya formülü çatılıyor. Dolayısıyla yakın gelecekte bunu göreceğiz gibi enteresan bir beyanat verdi. Yani bu tür beyanlar tabii kafa karıştıran ve jeopolitik sıkıntı ve çalkantıları daha da arttıran bir etki yaratıyor. Buna şüphe yok. Dışarıda hal ve şartlar bu durumda iken içeride de hiç şüphesiz pazar günü açıklanan 21. orta vadeli program esas gündem maddesini oluşturdu. Malum olunduğu üzere Türkiye 5 yıllık kalkınma planları üzerinden planlama meselesine vaziyet ediyor. Hali hazırda 12. 5 yıllık kalkınma planı 2024-2028 erimini kapsıyor. Ancak daha güncellenebilir ve daha yakından takip edilebilir olmak bakımından 2003 yılından bu yana 3 yıl vadeli, orta vadeli program yaklaşımı benimsenmiş durumda. 2027-2029 dönemini ihtiva eden ve 12. 5 yıllık kalkınma plan çerçevesi içinde değerlendirilmesi gereken 21. orta vadeli program yasa gereği Eylül ayının ilk haftasında açıklanmak durumunda. Dün de onun gereği Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz tarafından yerine getirildi. Bu çerçevede orta vadeli programın aslında yeni bir şey söylemediği ortaya çıkıyor. Netice itibariyle enflasyon ve büyüme arasındaki ödünleşmeye bakıldığında tercihin büyümeden yana kullanıldığı, enflasyon konusunda maalesef beklenen sürdürülebilir, öngörülebilir, korunulabilir bir iniş trendine dair yeni mesajların veya iyimser duruşların ortaya serilmediği görülüyor. Hakikaten büyüme konusunda biraz daha o raporun başında çizilen küresel tablonun, görece kötümser küresel tablonun dışında kalan ihtiyatlı iyimserliği kuvvetli bir dozla bu sene 3 civarlarında 3.3 ile kapatılacak bir büyüme. Ama 3 yıl içerisinde 4.2, 4.6 ve 2029 yılında 5 büyüklüğünde, 5 düzeyinde büyüme öngörülüyor. Bence bunlar iddialı ve iyimserlik dozu yüksek rakamlar. Ama enflasyonda bu sene neredeyse hani 30'un altında kapatmak sanki başarılıymış gibi görülecek imajını veya değerlendirmesini kuvvetlendiren bir yapı var. Önümüzdeki sene 21 sonra 13,5 tek haneye ancak 2029'da inileceği görülüyor. Enflasyon cephesinde yeni bir şey yok. Büyümeyle ilgili iddialı rakamlardan, aşırı iyimser dozdan bahsettik. Bunun bir sebebi de istihdam konusu. Çünkü istihdamın, yeni istihdam yaratmak bir yana sanki mevcut istihdam durumunun bozulmasını engelleyici bir yaklaşım ön plana çıkartılmış. Çünkü 3 yıl sonunda 2029'da bile 7.6'lık bir işsizlik oranı öngörülüyor. Gerçek kahramanlar üretenlerdir sloganı akıllarda belki kalacak. Özellikle imalat eksenli ve sanayi itişli bir kalkınmaya yeniden işaret ediliyor. Anlaşılıyor ki sanayi kesimi beklentilerinin bir kısmını buradan bulabilecek. Savunma harcamalarının %229 artışı, özellikle konut alanında sosyalizan politikaların gündeme getirileceğinin anlaşılması ve ilk defa ekonomik güvenlik ve dayanıklılık gibi bir bölümün plana eklenmesi, programa eklenmesi önemli. Çünkü biraz evvel başta söylediğimiz küresel riskler hakikaten el yükseltmeye devam ediyor. Nihayet Doğuş Medya Grubu'nun 30. yılını birlikte kutluyoruz. Mikrofonun bu tarafında olmakla yetinmeyip bir tarafta bir dinleyici olarak da Doğuş Yayın Grubu'na değerli dinleyenlerimiz adına hep birlikte nice yıllar diliyor ve çalışanların emeklerinin her daim yüce olmasını temenni ediyoruz. Çünkü çalışmak ve emek en yüce değerdir. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
13: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
14: Mutlu günler değerli izleyenler. Gün ortasında piyasa ekranı programımızda tekrar karşınızdayız ve ilk haberimizle başlıyoruz. Orta vadeli programın tanıtımında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eğitim enflasyonuna dikkat çekti. Özel okullardaki artışın fahiş olduğunu söyledi. Denetimlerin YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldığını hatırlattı.
15: Özel okullar, özellikle özel üniversiteler çok fahiş fiyat artışlarına devam ettiler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan bir düzenlemeyle biliyorsunuz oraya kural bazlı bir fiyatlama mekanizması getirildi. Şimdi bu kural bazlı fiyatlama mekanizmasına uyup uymadıkları hususu YÖK'ün denetiminde olan bir konu.
16: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, özel okullardaki fiyat artışlarının fahiş olduğunu söyledi. Kurallara uyulup uyulmadığının değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
15: Eğitim enflasyonunda bu kadar aşırı yüksek artışları yani gerçekten meşru kılacak hiçbir zemin görmüyoruz. Çok fahiş fiyat artışları olduğu net.
16: Orta vadeli programın açıklanması sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şimşek, gıda enflasyonuna da ayrı bir parantez açtı. Bu sene üretim bereketli dedi, buna rağmen fiyatlardaki artışın sebeplerini açıkladı.
15: Savaşın başlamasıyla birlikte özellikle gübre, mazot gibi bir takım girdilerin eşel mobile rağmen artması, beklentisi veya artması etkili oldu. Yani dolayısıyla gıda fiyatlarında doğru bu sene üretim çok iyi, şu anda manşetin birkaç puan üzerinde. Bir normalleşme önümüzdeki aylarda bekliyoruz.
14: Orta vadeli programda büyüme tahmini bu yıl için %3,3, gelecek yıl için %4,2 seviyesinde. İş dünyası temsilcileri büyüme hedefini değerlendirdi.
17: Başkanımız, en bakanımız...
16: İş dünyası orta vadeli programdaki büyüme hedeflerinden memnun.
17: Para politikası dışında...
16: İş dünyası temsilcileri yaptıkları açıklamayla orta vadeli programı değerlendirdi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak, büyümenin niteliğine vurgu yaptı.
14: Verimlilik artışına, yüksek katma değerli üretime, güçlü ihracata ve nitelikli istihdama dayanan bir büyüme yapısı, ekonomimizin dış şoklara karşı dayanıklılığını artıracaktır.
18: Umuyorum ki geçen...
16: Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, ihracatın büyümeye katkısına değindi.
19: Önümüzdeki dönemde beklentimiz programda yer alan finansman, maliyet, pazara erişim ve rekabetçilik adımlarının sahaya güçlü biçimde yansıması ve üretim ile ihracatın büyümeye katkısının daha belirgin hale gelmesidir.
20: İş dünyasının şu anda en önemli ihtiyacı olan finans...
16: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, teşviklerin önemine dikkat çekti.
21: Programda üretim ve ihracatın, küresel yatırımların ve yeteneklerin teşvikine yönelik düzenlemelere kapsamlı şekilde yer verilmesini olumlu buluyoruz.
16: Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Genel Başkanı Burhan Özdemir ise teknoloji altyapısını vurguladı.
22: Güçlü sanayi altyapımızı daha yüksek teknoloji, daha yüksek ihracat birim değeri ve daha fazla yerli katma değerle buluşturarak küresel değer zincirlerinde daha üst basamaklara çıkabileceğimize inanıyoruz.
14: Yurt içinde gözler bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak. Piyasalarda faiz değişikliği beklenmiyor. Ancak metinde verilecek mesajlar yakından takip edilecek.
16: Ekonomide Eylül ayı yoğun geçiyor. Enflasyon, büyüme ve orta vadeli program sonrası gözler faiz kararında. Merkez Bankası Eylül toplantısını 10 Eylül Perşembe günü gerçekleştirecek. Piyasalarda faiz değişikliği beklenmiyor. Ancak metinde gelecek toplantılara ilişkin verilecek mesajlar yakından izlenecek. Anadolu Ajansı'nın düzenlediği ankete 25 ekonomist katıldı. Ekonomistlerin 24'ü faizin sabit kalacağını öngördü. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentisi ise %35 oldu.
23: Merkez Bankası'nın 100 bas puanlık bir faiz indirimine gitmek için yeri olduğunu değerlendiriyorum. Para politikasının normalleşmeye gittikten sonra bunu hemen sonraki toplantıda bir faiz indirimine dönüştürmeyi tercih etmeyebilir de Merkez Bankası. Bu da beni şaşırtmaz.
16: Yabancı bankalardan da tahminler geldi. Morgan Stanley, Türkiye'de enflasyonda ana eğilimin son çeyrekte gevşeme gösterdiğini öngörerek Merkez Bankası'nın Ekim ve Aralık'ta 2 faiz indirimi yapacağını tahmin etti. Geçtiğimiz hafta BBVA ekonomistleri de faiz indirimi beklentisini Aralık ayından Ekim ayına çekmişti.
23: Bu toplantıyı pas geçip sonraki iki toplantısında 100'er bas puanlık faiz indirimi yapabilir. Eğer petrol 100 dolar seviyesine yerleşirse ya da 100 dolar seviyesinin üzerine atarsa o zaman Merkez Bankası daha az faiz indirimine gidip yani 50 bas puanlık ya da 50'şer bas puanlık faiz indirimine gidip beklemeyi tercih edebilir.
14: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerilim devam ediyor. Petrol akışının aksayacağına dair endişeler petrol fiyatlarını yeniden yükseltti. Öte yandan Avrupa'da gaz fiyatları da yükselmeye devam ediyor.
16: Enerji piyasasında endişeli bekleyiş sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Petrol arzında uzun süreli kesinti yaşanacağı endişeleri petrolü yüksek tutmaya devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı haftaya 97 doların üzerinde başladı. Petroldeki aylık artış %15'i geçti. Fiyatlar yılbaşına göre %56 yukarıda. Yatırım bankaları da petrole dair karamsar. Goldman Sachs, Orta Doğu'daki deniz taşımacılığına yönelik saldırıların artması halinde petrol fiyatlarının varil başına 120 dolara kadar yükselebileceği uyarısında bulundu. Yayınlanan analizde yatırımcılara küresel doğalgaz ve rafine petrol ürünlerinde pozisyon almalarını öneriyoruz denildi. Küresel gaz fiyatları da yükseliyor. %4,5'e varan artışla 3 yılın en yüksek seviyesine yakın seyrediyor. Küresel LNG akışlarındaki aksaklıklar, kış öncesi Avrupa'nın gaz stoklarını yeniden oluşturma çabalarını zorlaştırmış durumda. Avrupa depolarındaki doluluk 13 yılın en düşük seviyesinde.
14: Sırada piyasalar var. Öncelikle borsada BIST 100 endeksi şu dakikalarda %0,71 yükselişle 14.112 puan seviyelerinde. Değerli izleyenler, açılışla beraber endeks hafif bir aşağı yaptı ama çok çok hafif, yatay negatif diyebileceğimiz bir başlangıç. Sonra yönünü yukarıya çevirdi. Önce %0,77'lik bir yükseliş. Oradan tekrar bir geri geldi ama yeniden bir yukarıya 14.146 puan şu ana kadar gördüğümüz en yüksek seviye, yaklaşık olarak %1 yükselişle yine yukarı yönlü hareketini sürdürmeye çalıştığını söyleyebiliriz. Oralarda tutunmaya çalıştığını, 14.100 üzerinde çalıştığını söyleyebiliriz. İşlem hacmi 70 milyar lira civarında borsada BIST 100 endeksi için. Bakıyorum alt endekslerde, sektörlerde bankacılıkta %0,6, gıdada yine %0,1, iletişim endeksi yarım puan kadar yukarıda, petrokimya %1, sanayi endeksi %1, inşaat endeksi %1. Hani yeşillerin, yukarı yönlü okların biraz daha fazla olduğunu söyleyebiliriz günün ilk yarısı itibarıyla borsada BIST 100 endeksi için. Para piyasalarında dolar 48 lira 43 kuruş, euro 56 lira 33 kuruş seviyelerinde. Dolar endeksi 98,9, sabaha göre çok çok hafif aşağıya geldi. Euro dolar karşısında 1.16.15, sterlin dolar karşısında 1.35.16 seviyelerinden işlem görüyor. Geride bıraktığımız hafta cuma günü tarım dışı istihdam verisi beklentinin çok üzerinde gelince, ha demek ki Amerika'da istihdam piyasasında bir bozulma yok. Dolayısıyla Amerikan Merkez Bankası bu ay önümüzdeki haftaki toplantısında faizi arttırabilir düşüncesi bir miktar kuvvetlenmiş ve o da doları hafif yukarıya itmişti. O da piyasalara yansımıştı ki altın fiyatlarına da yansıdı ama altının ons fiyatına bu sabah baktığımızda yaklaşık yarım puan kadar %0,47 aşağıda 4.408 dolar seviyesinde. Geçen hafta cuma günü işlemlere baktığımızda 4.380 dolara kadar geri gelmişti aşağıda gördüğü en düşük seviye. Oradan toparlandı. Bugün de 4.400 doların üzerinde kalmaya devam ediyor. Nereye kadar? En kısa vadede bu hafta 11 Eylül Cuma'ya mı geliyor? Perşembe 11 Eylül'de Amerika'da Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklanacak. O veride yine hem altın hem de diğer emtia fiyatları üzerinde, elbette dolar endeksi üzerinde etkili olacak önümüzdeki haftaki faiz toplantısı öncesinde. Petrol fiyatları Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında, hem İran'ın hem Amerika'nın petrol tankerlerini vuruyor olması petrol fiyatlarını bir miktar daha yukarıya itti. 97 doların üzerinden hafif gevşedi. Yükselişin bir kısmını geri verdi ama yine 95,5 dolarlar civarında işlem görüyor. Yurt içinde altın fiyatları gelsin, ekranlarınıza altının gramı. Bankalar arası piyasada 6867 lira. Tamamen yurt dışına paralel bir hareket gözlemliyoruz orada. Çeyrek altında 11236 liradan işlem görüyor. Şimdi piyasalarda neler oluyor yeni haftaya başlarken nasıl bakalım konuya? FİBA Yatırım Araştırma Müdürü Doktor Tuğberk Çitilci bizimle birlikte. Tuğberk Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Murat Bey hoş bulduk, sağlıklar dilerim.
14: Çok teşekkürler. Tuğberk Bey, haftanın ilk işlem günü, geride bıraktığımız haftadan bu haftaya yansıyan notlar var. Hem yurt dışından hem de yurt içinden. Haftanın ilk işlem günü, günün ilk yarısı neyi fiyatlıyor, neleri takip ediyor piyasalar?
3: Dünya tarafında Fed'i takip ediyoruz. Fed'in faiz kararı bekleniyor. Burada en önemli unsur, Fed tarafında herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Kuvvetle muhtemel Fed tarafında her ne kadar piyasa daha şahin kalsa bile de bu yıl biraz daha bekle gör politikası devreye girecek. Cuma günkü siz de bahsettiğiniz cuma günkü enflasyon verisi oldukça kritik. Yani biz 16 Eylül'de Fed'in faiz artışına gidip gitmeyeceğini 11 Eylül'deki enflasyondan anlayacağız. Dolayısıyla yurt dışı tema tarafında Fed etkinliğini koruyor. Piyasa petrol fiyatına adapte olmuş durumda. 100 dolar diyebilir Brent spot ama 100'ün üzerine şimdilik ihtimal vermiyorum diyor. Peki bütün bu durumlar gerçekleşirken dolarda neler oluyor? Dolar içinde şunu takip ediyorlar. Japon yeni USD/JPY paritesi 155 seviyesi aşağısına geldi. Bu dolar endeksini 99 seviyesi aşağısına çekti. Yani biz güçlü bir Amerika'da istihdam verisi konuşurken Fed acaba faiz artışına gidebilir mi? ABD-İran savaşı devam ediyor. ABD enflasyonuna ilişkin negatif unsurlar bulunurken ve diğer para birimlerinde de sıkıntılar olmasına rağmen göreceli zayıf dolar temasını konuşuyoruz. Bu da özellikle altın ve gümüş tarafında daha aşağının olmasını engelleyici bir faktör. Bizim tarafa baktığımız zaman da kritik gelişme Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak. Piyasada biz de faizde herhangi bir değişiklik yapılmasını beklemiyoruz. Bunun ana nedeni de 95 dolar yani 90-95 dolar seviyesinde yüksek kalan Brent fiyatı kaynaklı olarak merkezin bu toplantıda indirim yapması erken olacak. Bas senaryomuz Ekim toplantısında 100 bas puanlık bir faiz indirimi. Aralık toplantısı içinde eğer Brent petrol 100 doların altında kalıcı olup İsrail seçimleri ve ABD ara seçimleri sonrasında Orta Doğu'daki mevcut statüko değişmediği varsayım altında Aralık toplantısında da bir 100 bas puanlık faiz indirimi gelebileceğini bekliyoruz. Dolayısıyla yurt dışında FED bekleyişi, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bekleyişiyle piyasalar göreceli risk algısında pozitif tarafta kalmaya devam ediyorlar.
14: Pekala, bir de OVP değerlendirmenizi rica edelim. Hafta sonu dün OVP orta vadeli program 2027-2029 yıllarını kapsayan orta vadeli program açıklandı. Baktığınız zaman dezenflasyon ve büyüme bu dengede biraz daha sanki büyüme tarafı ağırlık kazanmış gibi ya da yapılan yorumlarda en azından benim okuduğum dinlediğim kadarıyla böyle. Siz ne düşünürsünüz?
3: Öncelikli olarak program hayırlı olsun. Ana tema olarak büyüme aşağı yönlü revize edildi. Enflasyon yukarı yönlü revize edildi. Büyüme tabii ki de zaten Türkiye'nin mevcut durumdaki potansiyeli %3 seviyelerinde. Yani en kötü yurt içi, yurt dışı şartlar gerçekleştiği zamanda ve gerçek potansiyelde %3'ün üzerinde bir büyüme potansiyeli. Zaten gelecek yıl içinde %4'ün üzerindeki o büyüme varsayımı devam ediyor. Burada önemli olan enflasyon beklentisinin piyasa beklentisine yakınsaması. Hatırlanacağı üzere Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda 2027 tahmini %15 seviyesinde bırakılıp parantez içinde orta vadeli program beklendiği belirtilmişti. Şimdi orta vadeli program %21 seviyesinde bir gelecek yıl sonu enflasyonu bekliyor. Piyasada 24-25'lerde bir yukarı sınır oluşmuş durumunda. Dolayısıyla 2027 yılında %21 ile 25 arasında bir enflasyon dağılımı görmemiz kuvvetle muhtemel. Bu neden önemli? Merkez Bankası'nın sıkı para politikası duruşu açısından önemli. Çünkü Merkez Bankası'ndaki şu anda mevcuttaki bir haftalık repo faizi %37 seviyesinde. Bu gelecek yıldaki enflasyon beklentisiyle beraber bize Merkez Bankası'nın şartlar imkan verdiği zamanda ne kadar faiz indirimine gidebileceğine ilişkin bir yol haritası gösteriyor. İkinci bir unsurda %21'lik bir enflasyon varken özellikle orta vadeli programın detaylarından hesaplanan dolar Türk lirası varsayımında kurun enflasyon kadar mı artacağı, enflasyondan daha yüksek mi daha mı düşük artacağı önemli olacak. Burada kuvvetle muhtemel Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sıkı para politikasını devam ettirip ara unsurlarda gevşemeye giderek Türk lirasının değerli kalıp liralaşma stratejisinin ön planda olup rezervlerin arttıracağı politikanın 2027 ilk yarısında da daha etkili olacağını değerlendiriyoruz Murat Bey.
14: Peki Tuğberk Bey, yine sözün geldiği nokta itibariyle şunu da sormak istiyorum size. Merkez Bankası gecelik borçla fonlamadan haftalık repo ihallerine geri döndü ve orada 3 puanlık bir evet. indirim oldu. Gösterge faize geri geldik %37 seviyesine. Şimdi iç talebe ilişkin değerlendirmeler bir yavaşlama olduğu öncü göstergelerde bunun yıl sonuna kadar devam edebileceği değerlendiriliyor. Bu ikisi. Bir taraftan iç talep meselesi, bir taraftan enflasyon meselesi, bir de krediler meselesi. Yılın sonuna doğru hani bizim Merkez Bankası'nın ya da bankaların bu kredileri, faizleri biraz daha aşağıya çekmesine alan tanıyacak, kredi faizleri için soruyorum. Alan tanıyacak bir yumuşama var mı, yoksa henüz o noktaya gelmedik mi? Bunun dengesini bilmiyorum, siz kafanızda kurabildiniz mi?
3: Şu anda daha henüz gelmedik çünkü bankalardaki rasyo kısıtlamaları olduğundan dolayı. Doğru. Bu Merkez Bankası'nın bir haftalık repoya geri dönüşü aslında geçmiş referanslarda alıştığımız bir faiz indirimi değil, teknik bir ayarlama. Evet, kredi faizleri, kredi puanı iyi olanlar için yani ortalama 3.79'lardan 3.70'lere doğru bir gerileme oldu ama zaten o yüksek seviyelerdeki krediye karşı hassasiyeti olan kredi talep edenler bu seviyelerde de aynı şekilde talep etmeyecek. Kuvvetle muhtemel biz yıl sonuna kadar kredi tarafındaki bu sıkı koşulları görüyor olacağız. Ne zaman Merkez Bankası manşet faizde yani %37 olan politika faizinde indirim yaptı, diyelim ki 100 bas puan %36 seviyesine geldi, o zaman kredi tarafında bir gevşeme görebiliriz. Ama bu gevşeme de bir anda iç talebi canlandırıcı yönde olacak tarzı olmayacak. Çünkü bu Merkez Bankası'nın ana sıkı para politikasına aykırı bir aksiyon olur. Orada kademeli, sınırlı bir gevşeme ile merkezin özellikle kredi aktarım mekanizmasını kontrol edecek bir yol haritası olacak. Evet, yatırımcılar belki bizi izleyenler şunu sorabilir. Yani ne zaman kredi çekmek için uygun bir zaman? Hani henüz o soruya cevap vermek için erken diye değerlendiriyorum. Ekim toplantısında 100 bas puan indirim gelirse evet o zaman finansman koşullarında bir miktar iyileşme olur diye değerlendirdim Murat Bey.
14: Tuğberk Bey, çok güzel, gayet anlaşılır ifade ettiniz. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için, bizleri bilgilendirdiğiniz için. Mutlu günler dilerim.
3: Ben teşekkür ederim.
14: Böylelikle değerli izleyenler, veda zamanı geldi. Piyasa ekranını burada noktalıyoruz. Tekrar birlikte olana dek hoşçakalınız.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
4: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
5: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
7: Bankart, seni düşünür o.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
5: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Reklam. Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
7: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmlere çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler Altında 20 Bin Fersah, Aya Yolculuk, 80 Günde Devri Alem, Kaptan Grant'ın Çocukları, 2 Sene Mektep Tatili, Esrarlı Ada, Arzın Merkezine Seyahat.
6: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun...

0: Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken, eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
1: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler.

0: TV Radyo. Her mevsimde, her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Eylül ayına girince neden hava özellikle geceleri daha serin olmaya başlıyor? Eylül'de Türkiye üzerinde Temmuz ayındakinin aynı sıcak hava dalgası olsa bile sıcaklık Temmuz ayındakinden daha düşük hissediliyor. Bunun nedeni gelen güneş ışınımı seviyesi. Temmuz ayında Türkiye'ye gelen ışınım seviyesi 8-9 iken Eylül'de 6-7'ye düşüyor. Temmuz'da güneş ışınları 65-75 arasında daha dik açıyla gelirken özellikle 23 Eylül'den itibaren 45 ila 55 arasında bir açıyla geliyor. Yani aynı sıcak hava dalgasında güneşin altında sıcaklık Temmuz'da 45 dereceyken bu Eylül ayında 36-37 dereceye doğru düşüyor. Her mevsimde, her
0: havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu. Burası NTV Radyo. Saat 13.
2: Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de Öğle Bülteni'ne hoş geldiniz. Ahmet Arpatman, günlerden pazartesi. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Gündem, evet, yoğun ekrana taşıyacağız tüm gelişmeleri. Önce birkaç başlık verelim, günü gündemi özetleyelim. Sonrasında ayrıntıya geçeceğiz. 2011'de Silivri cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler var. Olay tarihinde cezaevinde görev yapan 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de konuya ilişkin açıklama var. Ayrıntıları birazdan paylaşacağız. Bugün Ankara Adliyesi hareketli. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek yurt dışına kayıt dışı para aktarma soruşturmasında saat 14'te savcılığa ifade verecekler. Saat 15'te ise eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu Cumhurbaşkanı'na hakaret soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Adliyeden canlı bağlantıyla gelişmeleri ekrana taşıyacağız. Almanya'da aşırı sağın yükselişi Saksonya-Anhalt seçimleriyle yeni bir boyut kazandı. AfD oyların %44'ünü alarak açık ara birinci oldu. Parti hükümet koruyacak çoğunluğa ulaşamasa da sonuç Başbakan Friedrich Merz için ağır bir yenilgi oldu. Almanya'daki seçimden yansıyanları öğle bülteninde paylaşacağız. Ve son başlık, Filenin Sultanları tarih yazmaya devam ediyor. İstanbul'daki finalde İtalya'yı 3-2 yenen Ay Yıldızlar üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Amillilerin zaferini Federasyon Başkanı Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'la konuşacağız. Başlıyoruz bültene. Silivri cezaevinde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma genişliyor. 11 cezaevi görevlisi hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıntıları Osman Terkan aktaracak bize. Osman.
3: Ahmet Arpat 2012 yılında tutuklu bulundu. Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti Kaşif Kozinoğlu ve onun şüpheli ölümüne ilişkin dosya yaklaşık 15 yıl aradan sonra yeniden raftan indirildi ve yeni bir soruşturma başlatıldı. Sen de belirttin. Şimdi bu soruşturma kapsamında 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 10 kişinin yakalandığını belirtelim. Bir de firari var, yurt dışında olduğu belirtilen, tespit edilen bir şüpheli olduğu da bildirildi. Şimdi şunu belirtelim. Tabii soruşturmanın derinleşeceğini öngörmek mümkün. Öyle ki soruşturma dosyasından yansıyan çarpıcı detaylar var. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı dedik. Şimdi olayı da hatırlatmakta fayda var. 2011 yılında Kaşif

0: Akif Kuzunoğlu eski MİT görevlisi, öyle ki MİT Dış Operasyonlar Dairesi Başkanlığı görevinde bulunmuştu. Kritik görevlerde bulunan bir subaydı. Binbaşı rütbesi, bordo bereli. Ve 2011 yılında Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri cezaevine gönderilmişti. Şimdi tam da ifadesine, yani mahkemeye çıkmaya 13 gün kala şüpheli bir şekilde fenalaşarak kaldığı koğuşta hastaneye kaldırıldı ve hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdiği yönünde bir raporlama oldu ama ailesi herhangi bir kalp riski taşımadığını, kalp rahatsızlığı olmadığını belirtmişti. İşte ölümü şüpheli bulundu. Ardından da bir soruşturma başlatılmıştı. Ama o soruşturma 10 Nisan 2012'de takipsizlik kararı verilen bir soruşturmaya dönüştü. Şimdi 14 yıl aradan sonra faili meçhul suçları araştırma dairesi başkanlığı bu dosyayı tekrardan indirdi raftan ve yeni bir soruşturma başlatıldı. Şimdi Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü FETÖ tarafından adım adım planlanan bir suikast mı? Eğer suikastse kimlerin parmağı var bu işte? Tüm bunlar araştırılacak. Şimdi en çarpıcı detaylardan bir tanesi, yani FETÖ üzvü bulunmasının en önemli nedenlerinden biri soruşturma dosyasına yansıyan bir detay. Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği gün kaldığı koğuşta fenalaştı ki kamera görüntüleri var. Bunun üzerine koğuştan acil durum butonuna basıldığı, ancak bir koruma infaz memurunun bu yardımı örtbas ettiği, yani bulunduğu odadan o acil durumun duyulmaması için radyonun sesini sonuna kadar açtığı ve Kozinoğlu'na yardım gitmesini engellediği yönünde iddialar var. İşte bu iddia dahil olmak üzere birçok iddia, gündeme gelen birçok iddia bu soruşturma kapsamında incelenecek, araştırılacak. Dediğim gibi soruşturma dahilinde şu an için 10 kişi yakalandı, 10 gözaltı var. Bir kişinin de FETÖ üyesi olduğu, bir kişinin de yurt dışında olduğu yönünde de tespit var.
1: Osman Terkan aktardı. Ankara Adliyesi bugün hareketli. Önce yurt dışına kayıt dışı para aktarma soruşturmasında Melih Gökçe'nin oğlu ve gelini ifade verecek. Daha sonra ise eski başbakan Ahmet Davutoğlu Cumhurbaşkanı'na hakaret soruşturmasında ifade vermek için adliyede olacak. Biz de Ankara Adliyesi'ne dönelim. Erce Tren gelişmeleri takip ediyor. Erce, Melih Gökçe'nin oğlu Ahmet Gökçek ve gelini saat kaç gibi orada olacaklar?
2: Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek çiftinin saat 14 sularında ifade vermek için bulunduğumuz noktaya, Ankara Adliyesi'ne gelmesini bekliyoruz. İlk olarak süreci anlatalım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek hakkında resen soruşturma başlatmıştı. Soruşturmanın sebebi Gökçek'in yurt dışındaki şirketlere kayıt para aktardığı yönündeki iddialar. İlk olarak Murat Arel'in yaptığı haberler üzerine bu iddialar gündeme geldi ve 29 Ağustos'ta soruşturma başlatılmıştı. Ardından Murat Arel 31 Ağustos'ta ifade vermek üzere adliyeye gelmişti ve sonrasında da tarihler 4 Eylül'ü gösterdiğinde Cuma günü de Melih Gökçek ifade vermek için yine bulunduğumuz noktaya, Ankara Adliyesi'ne gelmişti. Önümüzdeki dakikalarda da Gökçek çiftinin yurt dışında bazı şirketlere kayıt dışı para aktardığı iddiaları üzerine Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek'in bulunduğumuz noktaya gelmesini bekliyoruz. Son olarak Gökçek'in ifade verdiği gün adliyeden çıktıktan sonra gazetecilerin soruları yanıtladığını hatırlatalım ve oradaki ifadelerinden bahsedelim. Yaklaşık 2 saat süren ifadesinin ardından kameraların karşısına geçmişti Gökçek ve bugüne kadar birçok soruşturmadan geçtiğini belirtmiş. Bunların neredeyse tamamında takipsizlik kararı aldığını ifade etmişti. Adaletten Allah'ın izniyle şahsım adına herhangi bir endişem yok. Ben doğruları söyleyen bir insanım ifadesini de kullanmıştı.
1: Erce, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu da bugün Ankara Adliyesi'ne gelecek. Savcıya ifade verecek. O neden geliyor? Nedir hakkındaki suçlama?
2: Ahmet Davutoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle bugün ifadeye çağrıldı. Onun da saat 15 sularında yine bulunduğumuz noktaya Ankara Adliyesi'ne gelmesini bekliyoruz. Ahmet Davutoğlu eski Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı gibi görevler yürütmüştü. 2021 yılında Bingöl'de kaydedilen görüntülerde kullandığı ifadeler sebebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı ve bugün de saat 15 sularında ifade verecek. Yine Davutoğlu'nun da şüpheli sıfatıyla ifade vereceğini hatırlatalım.
1: Erciyes Tren aktardı. Ahbap Derneği'ne 5. dalga operasyon düzenlendi. Ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Soruşturmaya ilişkin bilgileri Özgür Yılmaz'dan alacağız. Özgür, nedir son bilgiler?
3: Evet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma derinleşiyor. Birçok ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi ki Adalet Bakanı Akın Gürlek bu operasyonlara ilişkin soruşturmada gelinen son duruma ilişkin bilgileri sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla paylaştı. Tabii ki burada merak edilen, araştırılan depremzedeler için bu derneğe, Ahbap Derneği'ne yatırılan paraların paranın akıbeti. Ne kadar bir paradan bahsediyoruz? Akın Gürlek ayrıntıları paylaştı. 6 Şubat 31 Aralık 2023 tarihleri arasında 4.3 milyar lira bağış toplandığını belirtti ki bunun 4.2 milyar lirasının harcandığını vurguladı Adalet Bakanı Akın Gürlek. Ancak dikkat çeken ayrıntılar var. İşte o ayrıntıları paylaşalım. Bu paranın 950 milyon lirasının nakit olarak çekildiği ve bu çekimlerden birinde tek seferde 500 milyon liralık derneğin hesabından para çekildiği belirlendi. Yine 29 şirkete, 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon 547 bin lira transfer edildiği de belirtildi ki bazı yüksek harcamalar karşılığında, yüksek tutarlı harcamalar karşılığında mal ve hizmet alımı bulunmadığı da belirtildi bu açıklamada. Ayrıca yardımların nakliyesinden şahsi menfaat sağlandığı, bazı yardımların kamu kurumlarına faturada belirtildiğinden daha eksik şekilde teslim edildiği de belirlendi, tespit edildi. Tabii ki 20 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Bu operasyonlar kapsamında 53 kişi hakkında gözaltı kararı vardı. Şu ana kadar 47 isim, 47 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler soruşturmanın merkezi olan İstanbul'a getirilecekler. Burada soruşturmayı yürüten savcılık makamına ifade verecekler. Ayrıntılar bu şekilde.
1: Özgür Yılmaz aktardı. Bugün Beştepe'de kabine toplantısı var. Toplantıda ana gündem maddesi terörsüz Türkiye sürecindeki son gelişmeler. Masada başka hangi konular var? Bu sorunun yanıtı için Beştepe'ye, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne dönelim. Öykü Tüccar bizi bekliyor, Öykü.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı yaklaşık 2-2,5 saat içerisinde başlayacak. Gündemde evet belki de en öne çıkan başlık terörsüz Türkiye başlığı, ancak ekonomik gelişmeler ve bölgede yaşanan savaşın getirdiği etkiler de yine bugün masaya alınacak unsurlar arasında yer alacak. Terörsüz Türkiye süreciyle başlayalım. 24 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında takip ve değerlendirme kurulu ilk toplantısını gerçekleştirmişti. Bu toplantıda aslında alt komisyonlar kurulmasına karar verilmişti. 4 alt komisyon kurulacak. Adli ve hukuk işler koordinasyon, izleme ve tespit, sosyal uyum ve bütünleşme ile silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonlarının kurulum çalışmaları ne durumda oldukları ve sahadan gelen son bilgiler bugün kabine toplantısında ele alınmasını beklediğimiz başlıklar. Hatırlatalım, 24 Ağustos'taki toplantıya katılan, kurulda yer alan isimler arasında Adalet, İçişleri, Dışişleri Bakanları da vardı. Yine Milli Savunma Bakanı da bu kurulda yer alıyor. Bu kapsamda kurulacak olan alt komisyonlarda da bu ilgili bakanlıkların ekiplerinin yer alacağını biliyoruz. Doğal olarak bu bakanlar yürütülen çalışmalara ilişkin bu kabine toplantısında son durumu paylaşacaklar. Bir diğer başlık ekonomi olacak. Dün itibariyle orta vadeli program açıklandı. 2027-2029 dönemini kapsayan bir programdan bahsediyoruz. Bu programın nasıl uygulanacağı, hangi adımların atılacağı da yine bugünkü toplantıda ele alınmasını beklediğimiz bir diğer başlık olarak yer alıyor. Ve son olarak konuşmamın başında da ifade ettiğim bölgedeki gelişmeler, neyi kastediyorum? ABD ve İran arasındaki çatışma petrol fiyatlarını vurmuştu. Hem ondan hem bu başlık hem de Rusya ve Ukrayna görüşmesi, Ukrayna savaşı ve Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta Vladimir Putin'le yaptığı görüşmede bu toplantıda ele alınmasını beklediğimiz başlıklar arasında.
1: Öykü Tüccar aktardı. Kuzey Kıbrıs açıklarında batan feribotta kaybolan 14 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Bir kişinin daha naaşına ulaşılmasıyla can kaybı 14'e yükseldi. 554 metre derinlikteki gemi enkazının çıkarılıp çıkarılamayacağı bugün belli olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ön raporları değerlendirmek üzere İstanbul'da temaslarda bulunacak. Üstel sigorta şirketi yetkilileriyle bir araya gelecek, ardından Ankara'da temaslarda bulunacak. Enkazın akıbeti ve arama çalışmalarıyla ilgili son durum görüşmelerin ardından kayıp aileleri ve kamuoyuyla paylaşılacak. Öte yandan faciadaki ihmaller bilirkişi raporuna da yansıdı. Raporda görüşüne başvurulan Kaptan Ulus Göker, gemi durdurulsa batışı çok daha geç gerçekleşebilirdi. Yolculara bilgi verilip herkes düzenli biçimde dışarı çıkarılabilirdi. Belki de kimseye bir şey olmayacaktı ifadelerini kullandı. Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Geminin enkazı 720 metre derinlikte görüntülendi. Şimdi ekipler 10 denizciye ulaşmaya çalışıyor. Bölgedeki son durumu Dilek Yaman Demir'den öğreneceğiz. Dilek, gece boyunca yürütülen çalışmalarda bir gelişme oldu mu? Bu sabah aramalar nerede yoğunlaşıyor?
5: Henüz 10 mürettebata ilişkin olumlu ya da olumsuz bir gelişme olmadı Ahmet Arpat, ama Milli Savunma Bakanlığı'nın da yaptığı açıklamaya göre bu çalışmalar kesintisiz bir şekilde, yani hem gece hem de gündüz devam ediyor. Ama az önce edindiğimiz bilgiye göre bu kazaya ilişkin başlatılan bir soruşturma vardı ve bu soruşturma Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyordu. Olaya ilişkin bir Cumhuriyet Savcısı, Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile birlikte arama kurtarma çalışmalarına katılan, bilgilendirmek üzere bakanlık sahil güvenlik çalışanlarının da olacağı bir grup saat 14 sıralarında bulunduğumuz yere gelecek. Hemen ileride mürettebat yakınları, bir haber bekleyen o yakınlara açıklama yapılacak. O açıklama yapılan çalışmalara ilişkin olacak. Bir de Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin bilgiler paylaşılacak. Basına kapalı olacağı bilgisini edindik, ama bu açıklamayı saat 14 sıralarında aile yakınları, mürettebat yakınları dört gözle, heyecanla bekliyor diyebiliriz. Şu sıralarda Alsu isimli gemi de hemen arkamda Silivri açıklarında görünüyor ve bu Silivri açıklarında görülen Alsu isimli geminin birinci kaptanıyla üçüncü kaptanı tutuklanmış durumda. Başlatılan soruşturma kapsamında bir kaza yaşandı 2 Eylül günü gece saatlerinde. İddiaya göre ve yürütülen soruşturmadaki bilgilere göre bu geminin kaptanı uyuduğu sırada güverteyi 3. kaptana emanet etmişti. Yine iddiaya göre o 3. kaptan işin ehli değildi ve sadece sefere olaydan bir gün önce katılmıştı. Çarpışma sonrasında gemi, Tuğberk İmamoğlu isimli gemi, Tuğberk İmamoğlu isimli geminin aldığı hasarla birlikte bir batış meydana gelmişti ve yapılan incelemede 50 metre kazanın hemen 50 metre yakınlarında ve 720 metre derinliğinde tespit edilmiştir. ROV cihazlarıyla yapılan tespit sonrası arama çalışmaları Silivri'de Marmara Denizi açıklarında halen devam ediyor ve kesintisiz olarak 7/24 aramalar devam edecek.

0: Filenin Sultanları tarih yazmaya devam ediyor. İstanbul'daki finalde İtalya'yı 3-2 yenen Ay Yıldızlar üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.
1: Filenin Sultanları yine Avrupa'nın en büyüğü oldu. Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya karşısında nefes kesen 5 setlik finali 3-2 kazanan milliler altın madalyayı rakibine bırakmadı. Sinan Erdem spor salonundaki mücadelenin ilk setini İtalya 25-16 kazandı. Ay Yıldızlılar ikinci sette 25-22 galip gelerek skoru eşitledi. İtalyanlar üçüncü seti 25-12 kazanarak şampiyonluğa yaklaştı. Ancak Sultanlar pes etmedi. 25-20'lik dördüncü sette rüzgarı arkasına alan Türkiye, final setini 15-10 kazanarak üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Milletler Ligi'nden sonra Avrupa şampiyonu da olan Sultanlar, 15 bin taraftarın önünde zafere ulaşarak büyük sevinç yaşadı.
2: Yaz başında belirlediğimiz hedeflerin hepsine ulaştık takım olarak. Bugün de inanılmaz bir seyirci vardı. Çok güzel bir atmosfer içerisinde maçı oynadık. Seyir zevki de çok güzel bir maç oldu. Zaman zaman oyunda düşsek bile seyircinin o desteği, bize olan inancı bizi oyuna geri döndürdü diyebilirim. 2-1'den gelip 3-2 tekrardan kazanıp İtalya'ya karşı ikinci kez Avrupa şampiyonu olduğumuz için çok mutluyuz.
3: İki kupayla kapattığımız için çok mutluyuz gerçekten. Zaten çok zor bir maç olacağını biliyorduk. İnişli çıkışlı olmasından şaşırmadık.
1: 28 sayıyla finalin en skorer oyuncusu olan Melissa Vargas, turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi. Baş antrenör Daniel Santarelli takımıyla gurur duyuyor.
4: Italy is my country, but
5: bugün ülkeme karşı kazandım. Ancak ben sahip olduğum her şeyi Türkiye için veriyorum. Bu takımın daha iyi olması için elimden geleni yapıyorum. Oyuncular da gösterdikleri çabayla beni karşılıksız bırakmıyor. Bu takımda gurur duyuyorum.
1: Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'la Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak Ay Yıldızlıları kutladı.
6: Son topa kadar mücadele eden, bırakmayan bu takımı alnından öpüyorum. Bu takım bu ülkeye yaşanabilecek tüm güzellikleri yaşattı. Bu takım bu ülkenin takımı. Bu takıma herkes sahip çıkmalı. Çünkü gençlere rol model, örnek insanlar ve yaşanabilecek tüm gururları yaşattılar.
7: İki defa geriye düştük ama kazanmayı bildik. Biliyorsunuz biz Türkler sonuna kadar biz bitti demeden bitmez.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medyadan paylaştığı mesajda Avrupa şampiyonu olan Sultanları tebrik etti. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Save Trendyol 2026 Avrupa şampiyonu olarak milletimizi gururlandıran önemli bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol takımımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum ifadelerine yer verdi. A Milli takımın zaferi yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Filenin Sultanları, Los Angeles'ta düzenlenecek 2028 Yaz Olimpiyat Oyunlarına katılmaya hak kazandı.
0: Filenin Sultanları'nın tarihi zaferini konuşacağız. Konuğumuz var. Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın
8: Hoş
0: Başkan.
8: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Çok sık yapıyoruz sizinle bu yayınları. Evet. Kızlarımız hep bizi çok mutlu ediyor. Filenin Sultanları. Yine bir zafer. Onu konuşacağız. Tabii sadece bu zaferi değil, birazcık bu ülkemizdeki voleybolun gelişimini. Çünkü bunun arka planı aslında çok çok kıymetli. Ama dün geceki maçla başlayalım. Dün akşamki maçla başlayalım. Gerçekten bizler ekran başında ya da salondaki izleyiciler nefesimizi tuttu. Ama siz herhalde başka bir gözle de izlemişsinizdir bu finali. Nasıl bir maç oldu kendi açınızdan baktığınızda?
8: Şöyle ki öncelikle tekrar iyi yayınlar diliyorum. Tüm izleyicilere de bu sabah şampiyonlukla uyanmalarında ve şampiyonluğu yaşattığımız için de çok mutlu. Ekibim adına da gururlu olduğumu belirtmek istiyorum. Maça gelince aslında maça finaller, yarı finaller, finaller, daha doğrusu çeyrek finalde başlayan telafisi olmayan maçlara giriyorsunuz. Doğru. Yenilince eleniyorsunuz, evinize dönüyorsunuz. Yenince devam ediyorsunuz, önünüz açılıyor. Biz şimdi çok zor çeyrek final, yarı final, final maç oynadık. Baktığımızda Almanya çok dirayetli ve turnuvanın kendi koçları da İzacı Başkan'ın koçu aynı zamanda. Oyuncular da dahil olmak üzere biz turnuvanın en iyi voleybolunu oynadık dedi Almanya. Ben de öyle gördüm ve hep birlikte de onu gördük. Tabii burada hata yapmadan turu geçtik. Sırbistan'la eşleştik. Buradaki şampiyonada favorilerden biri. Üç takım favori gösteriliyordu. İtalya, Türkiye, Sırbistan. Bu üçünden biri şampiyon olur diye bir favori bu üç takımdı. Fakat biz yarı finalde de inanın muhteşem az hatalı ve muhteşem bir maç oynadık. Birinci sayıdan son üçüncü setin son sayısına kadar muhteşem bir top oynadık ve net bir skorla da biz buradan yarı finali geçtik. Fakat finale gelince her geçen gün baskı daha da artıyor. Psikolojik olarak da çocuklar etkileniyor diye düşünüyorum ama önemli olan etkilenmemesi tabii ki. Ve burada biz maça çok kötü başladık. Yani birinci seti istediğimiz 25-16 istediğimiz servis atamadık. Hı hı. İstediğimiz manşet alamadık. Dolayısıyla manşet alamayınca pasör organizasyonda zorluk çekti. Smaçörlerimiz top geçemedi. Dönüp tekrarında buna karşılıkla blok yapamayınca da farklı bir skor ortaya çıktı. Dolayısıyla 25-16 seti kaybettik. Fakat başlangıçta önemlidir tabii. Yani burada ikinci sette pes edilmedi. İkinci sette mücadele kafa kafaya gitti. Ta ki 19-17 yine öndeydi. Ve orada bir challenge olayı oldu. Hakemin yanlış kararı. Buraya Allah'tan zamanında böyle bir müdahale edildi. Orada 19-20-17 olacakken 19-18 oldu.
0: Kırılma belki.
8: Kırılma anı. Onun akıbetinde çok müthiş bir defans topu çıktı. Yakalandı ya artık 21-20. Oradan seti aldık. 1-1 oldu. 1-1 olunca da bu takım çok kötü bir set. Yani çok iyi olmayan bir set oynadıktan sonra da inanıyorum ki ikinci seti alırsak ki bu rakibiniz finale gelmiş.
0: Çok güçlü.
8: Son dünya şampiyonu. Biz Atay Birek'te kaybetmiştik geçen yıl dünya şampiyonasında. Ve olimpiyat şampiyonu aynı zamanda. Ve biz bunu çeviririz. Evelallah biz buradan pes etmeyiz. Bu maç kolay bitmeyecek. Fakat orada umutlanırken 3. sette 25-12. Yani hiçbir final oynayan takıma yakışmayacak bir skor. Şimdi öyle olunca da ya bu kadar iniş çıkış hayırdır inşallah dedik ama önemli olan orada 4. sete başladığımızda 1. sayıdan 3-0'la başladık. 1. sayıdan son sayıya kadar 6 sayı fark açtı. 14-8'di galiba. 14-7 veya 14-8'di. Farkımız vardı. Fakat o fark da kapandı. 2 sayıya kadar düştü. Ama bırakmadık, pes etmedik. 2-2 olunca herhalde iki kötü düşüşten sonra çok zorlanarak aldığımız, az hata yaparak aldığımız setleri alınca bu tiebreak'i de biz alırız.
0: Gider sonuna kadar.
8: Düşüncesi hakimdi. Ve servisle iyi bir 1-0 skorla başlayınca 2-2 olan sette tiebreak'te hiçbir oyuncunun hani bir yorgunluk olur değil mi?
0: Doğru.
8: Veya böyle bir psikolojik olarak da fiziksel olarak da bir yorgunluk olur. Servis tempomuz düşmedi. Hı. En kilit konu bu. Hiç etkili servisten vazgeçmedik. Örneğin Vargas'ın iki tane smaç servisi sahamıza penaltı top gibi geldi. Biz onları tek vuruşla sayı yaptık. Bunlar bizim orada bırakmayacak bir noktadaydık. Yani artık oradan bu iş bırakılmayacak. Çünkü görebiliyorsunuz. Şimdi biz o verdiğimiz setlerde İtalya'nın coşkusunu görüyorsunuz. Sizin çöküşünüzü. Hı hı. Siz aldığınız setlerde sizin coşkuyu, rakibin çöküşünü. Tiebreak'te de iyi başlayan takım bizim milli takımımız ve İtalya'nın bir ara Antropova'nın ve Egonu'nun da smaçta zorluk çektiklerini. Vurdukları topun defanstan blokta ya kesemediysek defansla oyunda tuttuk. Kenardan giren oyuncular katkı sağladı. Yaprak, Derya inanılmaz katkı sağladılar.
0: Sayın Başkanım, ben şimdi sizi dinlerken aslında kafamda da oturuyor. Yani hani dediniz ya final maçları, o final serileri çeyrek finalden itibaren çok kolay değildir. Ama takıma baktığımızda artık çok olgun bir takım görüyoruz. Filenin Sultanları, evet. Milli Kadın Voleybol takımı. Artık yani çok birlikte oynayan, bu zor maçları çok oynayan, artık o maçları oynamasını bilen. Dediniz ya düştüğü anda bile morali bozmayıp bir sonraki sete yeniden sıfırdan başlayan. Bunu inşa etmek de çok kolay değil herhalde.
8: Bir burada bir tecrübe önemli.
0: Elbette.
8: Mesela sahada kaptan Eda'nın bir tecrübesi var.
0: Yani çok şey katıyorum.
8: Ben Almanya maçında kritik bir yerde, ben çok yakın kenardan seyrederken, mesela Elif iki tane pas attı, biri iyi biri kötü ama kullanılamadı. Hı hı. Bir bakıyorsun orada şu olmuyor. Ya sen nasıl bir pas attın falan değil. Hı hı. Kafanı yorma, sen daha iyisini atacaksın. Bırak o iş orada kaldı, devam.
0: Doğru.
8: Diyor. Bir ablasının öyle bir
0: sanki takımın gözü de Eda'yı arıyor. Tabii, ben onu
8: öyle hissediyorum. Bir tavsiyede yani bulunması bir güven.
0: Doğru.
8: Bir güven sağlıyor. Tecrübe bir arada. Yetenekler bir arada. Hı-hı. Winner oyuncunuz. Doğru. Son biliyorsunuz Milletler Ligi'nin ve Avrupa Şampiyonası'nın MVP'si seçildi.
0: Vinicius Vargas. Vargas.
8: Çok mutlu. Çok istiyor. Yani biliyorsun Sırbistan maçından önce, hı-hı, o kadar polemikler oldu karşı tarafın koçuna. Ama bu hiç bozulmadı. Döndü. Yine
0: Ay Yıldız'ı öptü.
8: Ay Yıldız'ı öptü. Ben artık buralım. Son final maçında da işte biraz böyle
0: hemşeriniz
8: falan. Hemşerimiz. Orada onu da söyledi. Şampiyon olduk. Babacığım şampiyon olduk başkanım diyor. En büyük Malatya diyor orada da.
9: Sayın başkan.
8: Böyle bir espri yapıyor.
9: Arnavutluk dediniz, oradan sorayım. Bir ülkenin gurur kaynağı, mutluluk kaynağı ve örnek alınan bir spor branşı olmak, o federasyonun başkanı olarak size ne hissettiriyor? Sahadaki oyuncuları en iyisi sanıyorsunuz. Bunu anlatmanızı rica edeceğim.
0: Ve tabii ne gibi sorumluluklar yüklüyor?
9: Kesinlikle. Değil mi? Anları başkanım da soracağım maçla ilgili.
8: Doğru. Sorumluluklar çok. Çok ağır bir sorumluluğumuz, hı, var. Şöyle ki öncelikle ben böyle bir takıma, böyle bir camiaya sahip olduğum için çok mutluyum. Her zaman iyi günde kötü günde hep yanımızda olan, bizleri hiç yalnız bırakmayan camiamızın temsilcileri sabırlı bir şekilde destek oldular bize. Biz de ne yaptık? Bir kere uzun vadeli düşündük. Ya ben bugün geldim, hemen bugün şu operasyonu yapıyorum, bu hamleyi yapıyorum ve bugün de üçüncü günde de bunun cevabını alayım veya birinci yılda bunun cevabını alayım. Böyle bir şey yok. Bizim şu anda imlek projeleriyle, altyapısıyla, tesisleşmesiyle, kurumsallığıyla bir taraftan başarı ortada, sahada mücadele eden bir takımın başarısı. Hı hı. Ama diğer taraftan tabii burada kadınlardan bahsediyoruz ama erkeklerin de inanılmaz bir müthiş çıkışı, evet, var. Şu son yılımızda ligi, işte buradan sonra da inşallah biraz önemli iki sakatımız var ama hiç onlara sığınmayacağız tabii ki. Romanya'da başlayacak Avrupa Şampiyonası. Dünya altıncılığıyla sonlandırdık ve Milletler Ligi'nde altıncılıkla kapattık. Ve dünyanın en genç yaş ortalamasına sahip çok bir takımız. Baktığımızda o takıma gelen okul takımımız, yani voleybol, TFF Spor Lisesi, hem kulübümüz hem okulumuz bu yıl 3 ay önce Çin'de namalip dünya şampiyonu oldu. Yani bakıyorsunuz geliyor. Alttan geliyor. Havuzunuz geniş. Sisteminiz güzel. Hı hı. Projeler kabul görüyor. Bunların hepsi böyle pozitif anlamda değer olunca bu bize olumlu yansıyor. Vazgeçilmezlerden bir tanesi altyapı. Şimdi burada sorumluluk çok büyük. Beklenti. İnanın dün şampiyon olmasak çok üzülecektik ülke olarak. İlk işimiz ben başkan olarak özür dileyecektim. Yani bu şampiyonluğu, bu üzüntüyü size yaşattığımız için diyecektim. İş o noktaya geldi ki sürdürülebilir başarının çıtası çok yüksekte.
0: Doğru.
8: Şimdi sırada ne var diye hep soru soruluyor. Sırada bir tek madalya olarak, bakın kürsü olarak, doğru, olimpiyat madalyası. Ona da çok yaklaştık. Son olimpiyat, Paris Olimpiyatı'nda yarı final oynadık. 3-2 kaybettik. Çok önemli eksiklerimiz oldu. Ama böyle ucundan kaçırdık olimpiyatın madalyasını. Ama inşallah burada önümüzde arada bir dünya şampiyonumuz var önümüzdeki yıl. Ama hemen ardından bence olimpiyata konsantre olmak lazım. Planı, programı işte 2 yılımız var. 2028 Los Angeles diyoruz ama zaman çok çabuk geçiyor.
0: Doğru.
8: Bu süreçte de bizim çok ciddi bir şekilde oraya hazırlanmamız lazım her konuda, her yönüyle. Bu camianın başkanı olmak da çok güzel bir şey. Bu başarıları tesadüf olmadan, hak ederek bu başarıları elde ettiğimize inanıyorum. Dolayısıyla da örnek olabiliyorsak, rol model olabiliyorsak, kabul görülebiliyorsa, görsellerin dışında gönüllerde yer alabiliyorsak, bundan daha güzel bir duygu düşünce hakim olmaz diyorum. Ben de böyle bir duygu düşünceye hakim olduğum için tekrar emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hele hele bu turnuvada, bu organizasyonda medyasıyla, sponsoruyla, kulüplerimizle, ailelerle, taraftarımızla hiçbir gün bir dakika bizi yalnız bırakmadılar. Ben buradan da tüm paydaşlara, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.
0: Hedefi koymak önemli. Koyduğunuz hedef de çok değerli. Olimpiyat şampiyonluğu diyorsunuz.
8: Evet.
0: Yani bir, her sporcu için bir hayaldir. Evet. İşin güzel yanı, biz o hayali kurabiliyoruz. Ya gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Yani çünkü kızlar, milli takım o umudu aşılıyor bizlere.
8: Tabii 2003'te biz Türkiye'de ev sahipliğinde final oynadık. Tabii. Polonya'ya yenildik. Finali de kaybettik. 2019'da ki... ben 2016'da göreve geldiğimde bir jenerasyon değişikliğimiz vardı bizim. Bu değişikten de düşünebiliyor musunuz? Azerbaycan'da 2017'de Avrupa üçüncüsü oluyorsunuz. Yine kürsüde yer alıyorsunuz. Üçüncü oluyorsunuz. Türkiye'ye organizasyon alıyorsunuz. Ama bakıyorsunuz o ana kadar Türk voleybolunun lokomotif oyuncularından Neslihan yok. Gözle bırakıyor. Naz anne olmayı tercih ediyor, ara veriyor. Kübra bir ciddi sakat geçiriyor, ara veriyor. Neriman bırakıyor.
0: Yeni bir jenerasyon çıkarmamız
8: yani
0: gerekiyor.
8: 6-7 işte Güldeniz'i ile hepsiyle. Fakat yeni bir jenerasyonlar. 99, 2000-2001 jenerasyonu geliyor. Oradan ki o jenerasyon da o sezon dünya finali oynamış. Dünya finali oynamış. Dünya şampiyonasında. Şimdi siz ona güveneceksiniz. Ve o jenerasyonu da altyapı temeller orada atılmış ve size burada yine sizi mahcup etmeyecek. Size neticede bir spor yapıyoruz. Burada başarı olacak diyorum ben. Ben bu turnuvayı aldığımda kendi arkadaşlarım da dahil olmak üzere şöyle bir espriyle de olsa ciddi veya espri eleştiri oldu. Ya biz şimdi burada bu kadroyla 3 olduk. Yarın biz burada sahamızda biliyorsun başkan 2019'da ev sahipliği yapacağız. Hele hele başarısız olursak, ilk üçte yer almazsak biliyorsunuz çok linç ederler bizi ve kendi ülkemizde de bu başarısızlık bize sıkıntı yaratır. Ya sporun bir sıkıntısı olmaz. Spor yenilmek de var, yenilmek de var.
0: Doğru.
8: Öyle bir sıkıntı olmaz. Yeter ki biz doğru inandığımız işleri yapalım diye. Ve ben katılmıyorum dedim. 2019'da dönüm noktalarından bir tanesidir. Yine Ankara'da Sırbistan'la final oynadık. Hatta tiebreak'te 9-6 öndeyken verdik. Gümüş madalyanın sahibi olduk. Hı hı. Tekrar döndük. Bronz madalyanın sahibi olduk. 2016 göreve geldiğim günden bugüne Avrupa Şampiyonası'nda en düşük derecemiz 3 oldu. Hiç dördüncülüğe düşmedik.
0: Bu sürekli yarı finaldeyiz.
8: İstikrar, bu sürdürülebilirlik.
0: Doğru.
8: Bu arada oyuncu kazanımı. İşte aşağıdan bakıyorsunuz. Şu son 6'ya bakalım. 17'nin Avrupa'daki finali, 18'in dünyadaki finali, İslami Dayanışma'nın set vermeden şampiyonluğu, Akdeniz oyunlarının mağlup şampiyonluğu.
9: 20'nin ikinciliği.
8: 20'nin ikinciliği.
9: Voleybol lisesinin şampiyonluğu.
8: Voleybol lisesinin dünya şampiyonluğu.
9: 15-16 mağlup Balkan.
8: Balkanlardaki derecemiz ve A takımın burada hem Milletler Ligi'nin şampiyonluğu hem de son... Dün hep birlikte kutladığımız Avrupa şampiyonluğu. Baktığınızda bir takım sporunda daha ne olsun?
0: Boşu boşuna işte, demiyoruz voleybol ülkesiyiz diye. Gerçekten evet. De aşağıdan çok ciddi bir altyapı, yani havuz fışkırıyor.
9: Dolu
0: çok
9: dolu.
0: Dolu geliyor evet. Gençlerde. Ve belli ki bu sürdürülebilirlik adına çok daha ileri taşıyacak gençler.
8: Göz ardı edilmeden
0: hep mesela, yukarı.
8: Çok önemli bir bu sezonun bir olayını daha bahsedeyim. Milletler Ligi'nin birinci ayağında biliyorsunuz deplasmanda işte Vargas'ın, Zehra'nın, Eda'nın, Hande'nin, Gizem'in, Cansu'nun takımın ligimiz çok sert. Dünyanın en iyi ligine sahibiz bir taraftan da. Şimdi sadece milli takım bunu yapmıyor. Şimdi Sırbistan'a bakıyorsun ülkesinde ligi yok.
0: Doğru.
8: Ama milli takımında bir başarı var. O milli takımdaki oyuncular bizim ülkemizde mücadele ediyor. Çoğu %70-80'i. Dünyanın en iyi oyuncularına bakıyorsun burada mücadele ediyor. Fakat biz orada onlara koç izin verdi. Ve biz oraya çok çok çok genç bir takımla gittik. Ezel, Aylin 2009 doğumlular. Ve bunlarla 4 maç birinci ayakta,
10: 2 galibiyet aldık.
0: Çok güzel.
10: 2 mağlubiyet, 2 galibiyet aldık. Sonra ikinci ayak Türkiye'de oynadık. 4 galibiyetle kapattık. Ve son etapta da ilk 8'de 4-5 sıralamasında yer aldık. Ve o çocukları da orada kazandık. Çıktılar, oynadılar. Mücadele ettiler. İşte orada biraz o tecrübe deneyimi kazandı. Oradan geldi. Oyuncunun biri 20'ye gitti. O 2009'dan bahsettiğimiz çocuklardan birkaçı 20'ye gitti. Birkaçı Akdeniz oyunlarına gitti. Ve her ikisinde de müthiş bir başarı geldi. Yani böyle bir sıkıntımız da yok. Havuzumuz da.
0: Doğru, var. Kesinlikle.
10: Onun için voleybol güzel ve emin ellerde. Bu sistem oturdu, böyle devam etmeli diye düşünüyorum.
9: Sultanları sormak istiyorum Ahmet, müsaadenle. Sayın Başkan, akşam veya bu sabah kahvaltısında ilk onlarla konuştuğunuz neydi? Ben sonrasında tek tek isimlerini sayacağım sizden de, böyle bir yönetici olarak değil, bir baba olarak onların böyle karakterini yansıtan bir iki kelime rica edeceğim. Önce dün akşam veya bu sabah kahvaltıda Filenin Sultanları ile ne konuştunuz?
10: Herkes mutlu. Dün akşam alışılagelmiş dönüşte otelde de çok güzel bir karşılama yaptılar. Çok da güzel, eğlenceliydi. Meşhur moddumuz bu Erik Dalan'ı çok benimsedi. Ki voleybolun
0: Sultanların başlığı. Eğlencesi artık.
10: Çok mutlular. Evet, çok mutlular.
0: Klasikleşti.
10: Dolayısıyla ben orada şunu gördüm. Çoğu başardık başkanım, başardık başkanım. Başardığımızda, çünkü ben onlara hep şunu söyledim. Lütfen inanın. Başaracağımıza inanın. Lütfen inanın. Yani ben arzu ettiğimden daha çok başaracağımıza inandığımından bahsediyorum dedim. Yani hayalin, hedefin var. Bir hayal kurdun, hedefin var. Heyecanını yitirmeyeceksin. Ve orada da onları hayata geçirmek için de hep çıtayı yüksek tuttuğunuzda da başaracağınıza inanacaksınız. Ben hep bunu söyledim. Ve nitekim de hepsi de hemen hemen bizim ilişkilerimiz baba evlat ilişkileri.
9: O yüzden dedim baba olarak rica edeceğim.
10: Baba olarak ya, bir ailede işte bir evladın mutlu yaptığı bir işten aile, anne baba nasıl sevinir, mutlu olur. Biz de o evlatların yaptığı bu güzel işten bu kadar güzel, tatlı bir mutluluğumuz oldu.
0: Şimdi evlatları teker teker soralım.
10: Ama hep inanın dedim. Hep inanın dedim yani, evet.
9: O zaman son iki turnuvanın MVP'si, en iyi pasör çaprazı Melisa Vargas'la başlayalım. Evet. Melisa Vargas sizin gözünüzde.
0: İlk iki kelimeyle.
9: İlk iki kelimeyle hepsini soracağım, yazdım.
10: Kahraman.
9: Çünkü. Kahraman.
10: Melisa Vargas bu Türk Cumhuriyeti'nin vatandaşlığını hepimizden çok inanılmaz bir benimsiyor. Çok mutlu. Her şeyle istediği, arzu ettiği her şeyi karşılığını görebiliyor ve o da canla başla, acısıyla, sızısıyla, sakatlığıyla hiç hepsini bir tarafa bırakıyor. O forma için, hele Sırbistan maçından sonra da o ay yıldızı sürekli üst üste hep böyle sarılıp öpmesi.
0: Kahraman dediniz.
10: Kahraman.
9: Tamam. En iyi 6'dan devam edeceğim, sonra diğerlerini sayacağım. Gizem Örge, en iyi libero.
10: Savunma bakanı.
9: Zehra Güneş, en iyi orta oyuncu.
10: Duvar.
9: Derya Cebecioğlu, en iyi smaçör.
10: İstenildiğinde genç yeteneğini ortaya koyan bir yetenek.
9: Cansu Özbay.
10: Pozitif enerjimiz.
9: Elif Şahin.
10: Elif Şahin. En esprili oyuncularımdan birisi diyebilirim.
9: Hande Baladın.
10: Hande Baladın. Anlatılması çok zor. Bu kadar tatlı ve bu kadar takımın defans yükünü çeken oyuncu.
9: Yaprak yani, erkek.
10: Yaprak erkek. Hayatımda gördüğüm en naif sporculardan birisi. Çok harika bir sporcu.
9: İlkin Aydın.
10: İlkin Aydın. Liderlik özelliğini hep ön plana çıkartıyor.
9: Saliha Şahin.
10: Görev adamı.
9: Cenk Kısal.
10: İçimizden biri. İstiklal Marşımızı çok iyi okuyan.
9: Tabii. Harika.
10: Çok iyi İstiklal Marşımızı okuyan ve çok tatlı bir eşi var. Yine spor camiasına, voleybolcumuz. Onunla birlikte bu takıma çok şeyler, bu ülkeye çok şeyler katmak istiyor.
9: Deniz Uyanık.
10: Deniz Uyanık istediği zaman çok iyi, ellerini içeri sokan, iyi blok yapan oyuncu.
9: Gizem Örge.
10: Savunma
0: bakanı dedik.
9: Eylül Akar Çeşme.
10: Eylül Akar Çeşme. Başkanım, beni seviyor musun? Her gördüğümde de evet. Her gördüğümde de seni çok seviyorum diyorum.
9: Kaptan Eda Erdem Dündar.
10: Gerçek bir kaptan. Gerçekten bir profesyonellik nasıl yaşanır? Bir takımda liderlik nasıl yapılır? İşte o lider Eda Erdem.
9: ve Daniele Santarelli.
10: Naif, samimi, çok çalışkan ve gittiği yerde ilk hedefi başarılı olmak. Çok genç yaşta çok büyük başarılara imza attı. İçimizden biri ve çok samimi duygularından dolayı çok sevdiğim bir evladım.
0: Erik Dalın da iyi oynuyor, güzel oynuyor.
9: Evet, o Akdenizlik tarafı etki ediyor.
10: Evet.
9: Sayın Başkan, maçla ilgili bir an. Ben izlerken içeride konuştuk ama dördüncü setteki gibi bir oyunu ben uzun yıllardır milli takımlar seviyesinde izlemedim. 20-18 öndeyiz. O top bir dakika yere düşmedi. Evet. İki taraf açısından da. Evet. Kaybeden büyük ihtimalle maçı kaybedecekti. Kırılacaktı. Biz ayakta kaldık. O anı izlerken ve sayı geldiğinde siz neler hissettiniz? Çünkü ben orada bu iş bitti dedim. Burada biz programı beklerken Seda Tokatlıoğlu vardı. O da dedi normal işte 5. sete taşımamız lazım. O sayıdan sonra kazandık dedi.
10: Evet. Ben de aynı
9: o anı rica edeceğim.
10: Ben de aynı sizden duygulardaydım. O top gitti geldi. 4. sette takım öyle bir kilit yerlerde, öyle bir noktalarda defansıyla, hücumuyla, servisiyle devreye girdi ki şunu, o sinyali verdi şurada. Ya ben inatla bunu 2-2'ye götüreceğim. Onun içinde istek ve arzusu hiç düşmedi. Ya Derya çıkarttı, Yaprak çıkarttı, Vargas vurdu ölmedi, ralli top yanılmıyorsam 4 veya 5 defa toplar gitti geldi. Onlar da aynı şekilde liberolara iyi top çıkarttı. Oro bir numaradan iyi bir top çıkarttı. Ama o topu öldürenin, o ralliyi kazananın önü açıktır diye ben de içimden bunu geçirdim yani.
9: Çünkü 3. seti biz 25-12, biraz önce konuştuk ya. Abi, 25-12 bir seti kaybetmek Ahmet, finalde doğru, oradan geri dönmek ve o 20'lerde kırılmamak bu takımın fizikselden ziyade mentalinin ne kadar güçlü olduğunu ve birbirine ne kadar inandığını göstergesi diye yorumladım.
10: Tabii sıradan bir takımla oynamıyorsunuz. Bakın son olimpiyat ve dünya şampiyonundan bahsediyorum.
0: Doğru.
10: Yani baktığımızda dünyada İtalya var, Türkiye var. Gerçekten son yıllara bakıyorsunuz. İşte biz son iki Avrupa şampiyonluğu üst üste bizde. Dedik ki Apoleti getirdik, kupayı doğru, da burada doğru, sıkı sıkı sarılalım, bırakmayalım diye bırakmadık. Burada misafir gibi geldi, ev sahibi gibi oldu. Onun için İtalya ile oynuyorsunuz. Yani orada şimdi bakın ikinci sette 19-17 hakkımız olan rallide hücumda hakem vermedi. Bizden de ses çıkmayınca, süre de dolunca 20-18, 20-17 orada takım öne geçecekti. Ama biz orada yani gözünüzün önünde olan olayı yani yapamayız.
9: Yani bir anda kalktınız,
10: hemen bir iki saniyeyle orada kurtardık. Yani orada hakem aslında art niyetli olsa, süren bitti dese, itiraz süren bitti doğru dese, biliyorsun istediğin saatte belli bir süreden sonra, belli bir sürede itiraz ettin etmezsen, o süren dolunca da zaten o doğru itirazın geçersiz. Ve el işaretiyle top İtalya'ya verilmiş. 20-17 oluyor. Ama döndü. Hemen challenge'i uygun görünce, challenge hakkı bize verince, oyuncu da benden gitti dedi. Challenge'e bile gerek kalmadan. Çünkü çok net ve bariz bir şekilde.
0: Doğru.
10: 19-18 olduk. 3 sayı fark.
0: Bir anda bir sayı.
10: Bir sayıya düşüyor yani. O da çok önemli bir kırılma yeriydi. 2-0'a gitse, bir de orada tur dönmüyor. Yani
0: doğru,
10: sen rally'yi alınca Antropova servise gitmiyor. O her servis turunda iyi servis atıyordu. Yani bir eski antrenör olarak, böyle bir voleybolcu olarak eski.
0: Matematiği de var bu.
10: Matematikler de falan hesaplıyoruz. Ben zaman zaman diyorum. Ya hoca diyorum, keşke ikili hücumla, ilk hücuma ikili hücumla başlamasa mı? Veya üçlü hücumla mı başlasa diyorum. Takılırsak o pozisyonda işte arka arkaya sayı verince, ya keşke böyle başlamasaydı falan. Biliyorsun yani.
0: Tartıştınız demeyelim ama konuştuğunuz oluyor mu böyle maçları Santorini ile?
10: Yok, ben teknik yani konulara çok
0: teknik
10: girmem.
0: Girmiyorsunuz.
10: Sadece sohbet ederken kritikler yaparız. Hı-hı. Şunun iyi oynadığını, şunun daha iyi blok tuttuğunu, şunun daha elini içeri soksa şu olurdu falan. Ben burada bu turnuva boyunca her antrenmanlarına katıldım.
0: Doğru.
10: Hatta Uğur yaptılar son 3 antrenmanda. 6-6, 7-7 manşet maçı yapılıyordu. Hı hı. Ben bir takımın destekçisiydim.
9: Aa, ne güzel.
10: Dani diğer taraftan ve son 3 maçta da benim takım hep kazandı. Dedim ki başkanın takımı tabii. Başkan olunca kazanacak falan. Bu esprili, bu tatlı süreçleri hep birlikte yaşadık. Çünkü kolay değil, uzun bir süre. İşte şu turnuvada 20 gün aynı otelde kampta kaldınız. Yani.
9: Şimdi başkan olarak antrenörlük duygunuzdan bahsettiniz. O zaman Santarelli'ye dair şunu sormak istiyorum. Dün belki birçok hoca o karar anlarında Yaprak veya Derya'yı tercih etmeyebilirdi. Özellikle Yaprak. O final setinde girdi. Üst üste iki topa o kadar iyi manşet yaptı ki.
10: Evet.
9: Oyuncular çok iyi tanıyor Santarelli. Santarelli'nin onlara verdiği güven, karşılıklı güven bir araya gelince bu şampiyonluk geliyor. Santarelli oyuncu ilişkisini biraz daha detaylı anlatabilir misiniz?
10: Tabii oyuncular inanıyor. Oyuncular güveniyor. Bakın hiçbir koç turnuvanın sonuna geliyorsun. Final maçındasın. Ve o final maçında değişimlerin hemen hemen hepsinde risk alıyorsun. Bakın ilkinle başladın. Derya ile devam ettin. Derya seti aldı. Üçüncü sete Derya'sız başladın. Elif'le arkada olduğu için Saliha ile başladın. Saliha servisle başlayıp manşetle getirip Derya öne gelene kadar bir değişikliği bekledin. Sonra Derya'ya tekrar şans verdin. Derya her girdiğinde katkı sağladı. Cansu bir ara oyuna girdi. Verdiğimiz o sette de ne de olsa Elif'i dışarıda dinlendirdi. Oyun devam ederken Elif dinlendi. Yaprağı bu oyuncunun, antrenörün oyuncuya, oyuncunun antrenöre güvenine dayalıdır.
0: Doğru.
10: Yani bir antrenör oyuncu oraya atıyorsa o oyuncuya güvendiği için sahaya atıyor. Bir oyuncu da görev verildiğini, hoca bana görev veriyorsa ya beni bana güvendiği için bu görev verdi, ben de en iyisini yapayım. Bunları kafada yaşamak önemli. Yani bunlara hazır olmak, bunları hazırlamak mental olarak da çok önemli. O ilişkileri samimi.
9: Samimi olduğunu görüyoruz.
10: Ya, işte, ben de antrenörlük yaptığım için şu önemlidir. Yani ya ben her şeyi ben bilirim, ben ne dersem o olur. Değil, yine sen ne dersen olacak tabii ki, koçsun. Ama biraz mantıklı, makul ve istişareli iyiyi bulmak için, doğruyu bulmak için samimiyet ortaya korsan bu samimiyetin karşılığı hep pozitif döner, hep olumlu olur.
0: İki dakikamız kaldı. Şunu da sormak isterim. Biraz önce hani ligimizin kalitesinden de bahsettik. Burada herhalde takım bazında da bir şeyler söylemek istersiniz. Çünkü bu kaliteyi yukarı taşıyan Fenerbahçe olsun, Vakıfoğullar olsun, Vakıf Bankası olsun, Eczacıbaşı olsun, Galatasaray. Yani baktığımızda Avrupa şampiyonalarında dahi Türk derbileri oluyor finalde. Biraz da o yapılan yatırıma da paragraf açmak
10: yani
0: gerekir.
10: Şimdi voleybolun şu planlaması çok muhteşem. Bir federasyonun alması gereken kararlar var. Bu kararı alıyorsunuz. Örneğin yabancı konusunda. Ben göreve geldiğim ilk günden bugüne kadar hiç tartışmayı açmadım. Fix, sabit. Bunun karşında kulüpler, bakın bu yıl kulüpler bazında da olağanüstü başarılar elde etti.
0: Doğru.
10: Son Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonu Vakıfbank. İkincisi Eczacıbaşı. Finali iki Türk oynuyor.
0: Tabii.
10: Bir alt kupada kupayı kim aldı?
9: Galatasaray.
10: Galatasaray aldı. Erkeklere geliyorsun. Şampiyonlar Ligi'nde erkeklerde çok zordur Final Four'a kalmak. Ziraat Bankası üçüncü olduğu ucundan kaçırdı finali. Yani baktığımızda kulüpler bazında ligimiz dünyanın ve Avrupa'nın en iyi ligine sahibiz. Bu milli takıma da yansıyor. Kulüpler de çok başarılı.
0: Doğru.
10: Kulüpler şunu tercih ediyor. Dünyanın ve Avrupa'nın en kaliteli oyuncularının buraya gelmesi bize katkı sağlıyor. Ama ne bileyim yabancı sayısını bırak serbest. Yani dünyanın her ucundan kimi buluyorsan getir, yabancı çiftliği yap falan. Bunları biz hiç tartışmadık, hiç gündeme de almadık. Ben sahada 3 yabancının geldiğim gün sahanın dışında, sahanın içinde 3 yabancının dışında bir yaklaşımımız olmadı. Ve bu karşılığını biz hem milli takımlarda aldık, hem kulüplerde aldık, hem de altyapılarda.
0: Ben şunu da görüyorum, sadece oyuncu anlamında altyapı evet, oyuncu havuzu çok kuvvetli, bunu söylüyoruz. Ama işte siz de şimdi saydınız. Kulüp organizasyonları, oradaki idari yapılanma. Yani aslında bu işin idarecilik kısmında da ciddi başarılı bir havuza sahibiz.
10: Tabii
0: organizasyonlar
10: şöyle,
0: kulüpler bazında da çok iyi kuruluyor.
10: Tabii.
0: Doğru yatırımlar, doğru isimlerle başarı da geliyor.
10: Tabii şunu söylemek lazım. Kulüpler federasyon için, federasyon kulüpler için vazgeçilmez bir noktada birleşirse zaten benim voleybolla ilgili yaptığım her şeyin kulüpler için önem arz ettiğini,
0: doğru,
10: kulüplerin de her tür desteği verdiğinde federasyona ortada bir voleybolun başarısı ortaya çıkacağı için Biz etle kemik gibiyiz. Yani müthiş kulüplerle federasyonun müthiş bir uyumu var. Bak mesela salonu olan olmuyor. Salonu mu yok? İşte biz salonlarımızı vermişiz. Seyirci hasılatı da dahil. Her şey kulüplerimin. Ben bu salonları kulüplerim için
0: doğru
10: var yani. Veriyorum. Öyle bir 3-5 hesaplarımız, kitaplarımız yok bizim.
0: Çok güzel.
10: Her konuda ne istekleri varsa biz o konuda yaklaşımımız, ortak değerimiz voleybolun işte geldiği nokta. Hem kulüpler bazında hem dünya milli takım bazında.
0: Peki. Teşekkür ediyoruz. Ben tebrik teşekkür ediyoruz. Bir başkan, kez daha Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ konuğumuzu Emin Çağlar'la birlikte ağırladık. Noktalıyoruz. Öyle bülteni saat başına gelişmelerle karşınızda olacağız.
11: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
12: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
13: Ya, insanın içine huzur veriyor.
14: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.

0: Türkiye'nin %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
2: Pul biberin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
7: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
8: Yeni haftada kuzeyde sıcaklık 2-3 derece azalacak. İstanbul'da Poyraz çok sert, sıcaklık 28 derece, Bursa 31 derece. İç Anadolu güneşli, rüzgar daha kuvvetli esecek. Ankara açık 27 derece. Ege'de rüzgar hızını arttırıyor, yer yer kuvvetli esecek. İzmir 35 derece. Akdeniz'de de Adana bölümünde rüzgar kuvvetli. Adana 38, Antalya 40 derece. Karadeniz'de sıcaklık Trabzon'da 20, Samsun'da 22 derece iniyor. Doğu Karadeniz'de yağış şiddetli. Doğu ve Güneydoğu'da karayel kuvvetleniyor. Ardahan'da sağanak var. Erzurum 22, Malatya açık 30 derece.
7: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
9: Reklam. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
10: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
9: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
10: Değil midir?
9: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
10: Girdim.
9: Bak bakalım ne diyor.
10: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
9: O zaman durma, hızını yükselt.
10: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
11: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
12: NTV Radyo.
13: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

Paramparam parapara. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Parampara güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.

0: mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: NTV Radyo.

0: reklam. NTV Radyo.
1: Merhaba, saat 2 oldu. NTV'de Öğle Bülteni kuşağında ikinci saat dilimiyle karşınızdayız. Kırıkkale'den Ankara'ya giden aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. İki araca çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
2: Direksiyon hakimiyetini kaybetti, kontrolden çıktı, havada dönerek karşı şeritteki iki otomobile çarptı.
3: Şu kazaya bir bak.
2: Yürekleri ağza getiren kazada bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Bir aracın kamerasına yansıyan kazanın adresi Ankara'nın Elmadağ ilçesi. Edinilen bilgiye göre Kırıkkale istikametinden Ankara istikametine giden bir sürücü kontrolünü kaybederek karşı yola fırladı. Ardından iki otomobile çarparak sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada kontrolden çıkan aracın çarptığı aracın sürücüsü hayatını kaybetti. 7 kişi ise yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
1: Bolu'da kontrolsüz şekilde şerit değiştirmek isteyen bir kişi kazaya neden oldu. Otobüsün araca çarpmasıyla 3 kişi yaralandı. Kazanın adresi Tem Otoyolu'nun Bolu geçişi. Hafif ticari araç sürücüsü şerit değiştirmek istedi. Ancak o sırada sol şeritten yolcu otobüsü ilerliyordu. Buna rağmen sol şeride geçen araca arkadan gelen otobüs çarptı. Hafif ticari araç takla attı. O anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı. Kazada 3 kişi yaralandı. İstanbul'da yeni nesil çetelere yönelik operasyon düzenlendi. Evleri, iş yerlerini kurşunlayan, saldırılarında motosiklet kullanan 15 zanlı yakalandı.
4: Motosikletle geldiler. Araçları, iş yerlerini, evleri kurşunladılar. Tehdit ettiler, yaraladılar, mala zarar verdiler. İstanbul'da geçen hafta meydana gelen 17 farklı olayın failleri yakalandı. Yeni nesil çetelere yönelik operasyonlarda 15 zanlı gözaltına alındı. 5 tabanca, 1 otomatik tabanca, 1 uzun namlulu silah, balistik yelek ve saldırılarda kullanılan motosiklet ele geçirildi.
5: İstanbul'un huzuruna kasteden her türlü suçun peşindeyiz. Mücadelemiz suçun kökünü kazıyana kadar devam edecektir.
4: 15 şüpheli adliye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara 2. Barosu'nun adli yıl açılış programına katıldı. Devam eden soruşturmalara ilişkin konuştu. Hiç kimse kendini imtiyazlı veya ayrıcalıklı göremez dedi. Terörsüz Türkiye süreci üzerinden mesaj veren Gürlek, boşanma ve nafaka davaları için düzenlemede Ekim ayını işaret etti.
6: Hiçbir kimse kendisini imtiyazlı veya ayrıcalıklı konumda göremez. Toplum vicdanı buna asla müdahale etmeyeceği gibi Türk yargısı da bu konuda tavizsiz bir biçimde görevini icra etmeye devam edecektir.
2: Adalet Bakanı Hakan Gürlek devam eden soruşturmaları bu sözlerle değerlendirdi. Ankara 2 No'lu Barosu'nun adli yıl programına katılan Gürlek, topluma örnek olması gereken popüler kişiliklerin genç nesilleri zedelediklerini söyledi.
6: Hukuksuzluğu özendiren yaşam tarzlarını, gençlerimizi ve genç nesilleri zehirlediklerini gördük. Gereken yasal işlemleri gerçekleştirerek bu sorunların üzerine kararlılıkla gittik. Kültürel ve ahlaki çöküntüye zemin hazırlayan her kişi ve kurum bizim yakından gözlemledi.

0: ve tedbir aldığımız öncelikli hedeflerimizdendir.
1: Adalet Bakanı terörsüz Türkiye sürecini hatırlattı. Kendi içerisinde güçlü, huzurlu ve dayanışma içinde olan bir Türkiye, insanlığın barışına, bölgesel istikrara ve küresel adalete çok büyük katkılar sunacaktır dedi. Gürlek, avukatların açtıkları davanın ne kadar süreceğini bilmesi gerektiğini de söyledi. Hakim ve savcıları hedef süreye riayet etmeleri konusunda uyardıklarını, kira tespit davalarının 9 ayda, tahliye davalarının ise 1,5 yılda tamamlanmasını hedeflediklerini anlattı. Boşanma ve nafaka davalarına da ayrı bir parantez açtı.
0: Boşanma davalarının uzamasını önleyecek tedbirler ile Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonrasında süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de inşallah Ekim ayındaki pakette hayata geçirmeyi düşünüyoruz.
2: Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, o haberi sanırım birazdan vereceğiz. Tamam, peki, doğru. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu ve gelini savcılığa ifade vermek için adliyeye gittiler. Soruşturma ilişkin bilgileri NTV ekibinden Erce Tren aktaracak. Erce, nedir bilgiler?
3: Ahmet ve Hülya Gökçek çiftinin geçtiğimiz saat diliminde, yani 14'te adliyeye gelmesi, giriş yapması bekleniyordu ve beklenen oldu. Gökçek çiftinin geçtiğimiz dakikalarda adliyeye girdiği ifade ediliyor. Hemen soruşturmanın detaylarından bahsedelim. 29 Ağustos'ta Murat Ağırel'in yaptığı haberler üzerine, iddialar üzerine soruşturma başlatılmıştı Melih Gökçek hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Soruşturmanın sebebi Gökçek yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktardığı yönündeki iddialar. Ardından da gazeteci Murat Ağırel 31 Ağustos'ta ifade için adliyeye çağrılmıştı. Akabinde Melih Gökçek de geçtiğimiz hafta Cuma günü, yani 4 Eylül'de ifade vermek üzere bulunduğumuz noktaya, Ankara Adliyesi'ne gelmişti. Bugün de Gökçek'in oğlu ve gelini Ahmet ve Hülya Gökçek çifti ifade vermek üzere bulunduğumuz noktaya, Ankara Adliyesi'ne geldi. Gökçek çiftinin yurt dışındaki bazı şirketlere kayıt dışı para aktardığı iddiaları üzerine tanık sıfatıyla ifade vermesi bekleniyor. Geçtiğimiz hafta Cuma günü Melih Gökçek de ifade verdi demiştik. Gökçek'in ifadesinin ardından burada bulunduğumuz noktada kameraların karşısına geçtiğini söyleyelim ve bir açıklama yaptı. Yaklaşık 2 saat süren ifadesinin ardından bugüne kadar birçok soruşturmadan geçtiğini belirten Gökçek, bunların neredeyse tamamında takipsizlik kararı aldığını söylemişti ve adaletten Allah'ın izniyle şahsım adına herhangi bir endişem yok. Ben doğruları söyleyen bir insanım ifadelerini de kullanmıştı. Bugün Ankara Adliyesi'nin hareketli olduğunu söyleyelim. Gökçek çifti dışında Ahmet Davutoğlu'nun da bulunduğumuz noktayı ifade vermek üzere gelmesi bekleniyor. Eski Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı gibi görevler yürüten Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle ifadeye çağrıldı. 2021 yılında Bingöl'de kaydedilen görüntülerde kullandığı ifadeler sebebiyle Davutoğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatılmıştı. Davutoğlu'nun da önümüzdeki dakikalarda, saat 15 sularında bulunduğumuz noktaya gelerek ifade vermesi bekleniyor.
2: Erce Tren aktardı. Kuzey Kıbrıs açıklarında batan feribotta kaybolan 14 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. 554 metre derinlikteki gemi enkazının çıkarılıp çıkarılamayacağı bugün belli olacak. Öte yandan faciadaki ihmaller bilirkişi raporuna da yansıdı. Raporda görüşüne başvurulan Kaptan Ulus Göker, gemi durdurulsa batışı çok daha geç gerçekleşebilirdi. Yolculara bilgi verilip herkes düzenli biçimde dışarı çıkarılabilirdi. Belki de kimseye bir şey olmayacaktı ifadelerini kullandı. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine saldırıları sürüyor. Son saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti. Yerel basın, hayatını kaybedenlerin 9'unun 3 katlı bir binada yaşadığını ve saldırı sonrası binanın yerle bir olduğunu yazdı. Bu saldırıda 5 kişi de yaralandı. Bir diğer saldırıda ise insansız hava aracıyla hedef alınan bir araçta bulunan 2 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği kaydedildi. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde Yukarı Nebatiye ve Arap Salim beldelerine de hava saldırıları gerçekleştirdi. Lübnan'ın güneyinde işgalini genişleten İsrail ordusu ateşkese rağmen bölgeyi sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin geçtiğimiz hafta İran'da bir düğün evini vurması sonucu en az 4 sivil ölmüş ve onlarcası da yaralanmıştı. Amerikan medyası bu saldırının ayrıntılarını yazdı. ABD'li yetkililerin açıklamalarına göre atılan 6 güdümlü füzeden biri hedefinden saparak düğün evine isabet etti.
1: İran'ın Kuşeyte kentinde bir düğün evi bombardımanın hedefi oldu. Saldırıda en az 4 kişi yaşamını yitirdi, 90'dan fazla kişi de yaralandı. Söz konusu saldırı 1 Eylül Salı akşamı gerçekleşti. Saldırının ardından Washington Post gazetesi düğün evinin neden hedef alındığını araştırdı. Gazeteye isim vermeden konuşan Amerika Birleşik Devletleri'nden yetkililer, Amerikan güçlerinin bölgedeki bir iletişim kompleksine hava saldırısı düzenlediğini söyledi. Bu kompleksin içinde bir kule yer alıyordu. Operasyon hakkında bilgi sahibi kaynakların ifadelerine göre kompleks sivil yerleşim bölgesindeydi, ancak İran güçleri tarafından operasyonların yürütülmesinde kullanıldığı değerlendiriliyordu. Amerika Birleşik Devletleri savaş uçakları kuleyi hedefleyerek 6 füze attı. Güdümlü füzeler kuleye doğru ilerledi ve 5'i hedefe isabet etti. Ancak isminin açıklanmasını istemeyen Amerika Birleşik Devletleri'nden bir yetkiliye göre ISO tipi füzelerden birinin rotasından saptığı tespit edildi. Rotasından sapan mühimmat hedeften yaklaşık 134 metre uzaklıktaki bir düğün evine isabet etti. Güdümlü füzenin neden hedefine şaşırdığı bilinmiyor. Uzmanlara göre güdümlü mühimmat GPS koordinatları gibi birden fazla hassas yönlendirme sistemine dayanıyor ve neredeyse her zaman hedeflerini vuruyor. Hedefini ıskalayan saldırılar nadir görülüyor ve genellikle hatalı istihbarat, insan hatası veya mühimmattaki teknik arızalardan kaynaklanıyor. Saldırıda sivillerin yaşamını yitirmesi ve yaralanması üzerine Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance konunun araştırıldığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı da konunun incelendiğini açıkladı. Olay, savaşın ilk saatlerinde Şubat ayında Amerika Birleşik Devletleri'nin Minap'taki bir okulu vurduğu saldırıyı akıllara getirdi. İran devlet medyasına göre vurulan okulda çoğu çocuk olmak üzere en az 175 kişi hayatını kaybetmişti.
2: Almanya'da Saksonya-Anhalt seçiminde sandıktan aşırı sağcı AfD zaferle çıktı. Peki bu Almanya'nın geleceği için ne ifade ediyor? Bundan sonra Alman siyaseti nasıl şekillenebilir? Deutsche Welle'den gazeteci Muhammed Kafadar aktardı.
4: AfD büyük bir zafer elde etti. Anketler de aslında bunu işaret ediyordu. Tek başına koalisyon kurmaktan sadece 3 sandalye geri kalmış gözüküyorlar. Ancak büyük ihtimalle o 3 sandalyeyi de tamamlayacaklar. Aslında Saksonya-Anhalt küçük bir eyalet. Nüfusu az, ekonomik olarak görece Almanya'nın daha önemsiz bir parçasını temsil ediyor. Göçmen nüfusun az olduğu bir bölge. Ancak sonuçlar federal seviyede deprem etkisi yarattı. Eyalete önceden Başbakan Merz'in partisi CDU yönetiyordu. Yarı yarıya erimiş vaziyetler. Başbakan Friedrich Merz Almanya genelinde %13 ile Almanya tarihinin en az popüler ismi siyasetçisi konumunda. Ve AfD elde ettiği seçim zaferini Başbakan Merz'e yönelik siyasi bir saldırıya dönüşmekte hiç gecikmedi. Ve Merz üzerinde bir istifa baskısı oluşturmak için kampanya yürütecekler gibi gözüküyorlar. Eyalet düzeyinde elde ettikleri bu başarıyla Friedrich Merz hükümetinin bir sonraki seçime kadar dayanıp dayanmayacağı sorusu ciddi gündeme gelmiş vaziyette. Saksonya-Anhalt'a dönecek olursak orada şimdi bizleri neler bekleyecek? Kalan 3 sandalyeyi büyük ihtimalle CDU içinden 3 vekili yanlarına çekerek doldurmaya çalışacak AfD. Böylece Almanya tarihinde 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez bir eyalette başbakanlık pozisyonuna aşırı sağcı bir partinin yöneticisinin oturduğunu göreceğiz. Eyalet düzeyinde eğitim politikalarını, eyalet istihbarat teşkilatlarının faaliyetlerine, kamu televizyonlarına aktarılacak bütçelere eyalet başbakanları karar veriyor. Bu noktada örneğin okullarda Nazi dönemini bundan sonra okutup okutmamak, eyaletteki kamu televizyonunu kapatıp kapatmamak gibi konularda karar aşırı sağcı AfD partisinin olacak. Son bir not, seçimlerde EFT göç karşıtlığıyla öne çıkan bir parti olsa da seçimlerde aslında öne çıkan politika ekonomi oldu. Almanya'nın öncelikli meselesi yüksek petrol fiyatları, Rusya savaşı nedeniyle yüksek doğalgaz fiyatları, kapanan fabrikalar, özellikle otomobil fabrikaları Almanya'nın öncelikli gündemi. EFT'de seçim kampanyası boyunca örneğin Ukrayna'ya daha az para vererek ekonomimizi güçlendiririz gibi ekonomik vaatlerle öne çıktı.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde Amazon'a ait kargo uçağı Miami Uluslararası Havalimanı'nda iniş sırasında pistten çıktı. Araçlara çarpan uçakta yangın çıktı. Kazada en az 5 kişi yaşamını yitirdi. 3'ü ağır, 5 kişi de yaralandı. Pilot ve yardımcı pilotun da kırıma uğrayan uçakta mahsur kaldığı açıklandı.
5: Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kargo uçağı iniş sırasında pistten çıktı, yerdeki araçlara çarptı. Kaza ABD'nin Florida eyaletindeki Miami Uluslararası Havalimanı'nda meydana geldi. Prime Air'ın 7598 sefer sayılı uçuşunu gerçekleştiren uçak, Porto Rico'nun San Juan kentinden havalanmıştı. Boeing 767 tipi ve 32 yaşındaki uçak, inişin ardından pistten çıkarak çevredeki araçlara çarptı. Kazanın ardından uçakta yangın çıktı. Gökyüzünü kısa sürede yoğun siyah duman kapladı. Uçağın çarptığı araçlarda da mahsur kalanlar oldu. Çok sayıda kişinin yaralandığı olayda yaşamını yitirenler de var. Olay sonrası bölgeye 60 itfaiye aracı ve yaklaşık 200 acil durum personeli sevk edildi. Pilotların inişten önce acil durum alarmı vermediği de kaydedildi. Ayrıca pilot ve yardımcı pilot da uçakta mahsur kalmıştı. Ekipler yoğun çabalar sonucu pilotları uçaktan çıkarmayı başardı. Uçaktan sızan yakıt nedeniyle çalışmalar güçlükle yürütüldü. Havalimanında uçuşlar kısa süreliğine durduruldu. 250'den fazla uçuş ertelendi. ABD Federal Havacılık İdaresi kazayla ilgili soruşturma başlattı.
2: Tiyatro sahnesinde, sinemada ve televizyon ekranlarında farklı karakterlere hayat verdi. 51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç için İstanbul'da anma töreni düzenlendi. Sanatçının ailesi, dostları ve sevenleri Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde buluştu. Meslektaşları konuşmalar yaptı, duygusal anlar yaşandı. 80'ler dizisinde Plakçı Ergun'u, Kış Uykusu filminde İmam Hamdi'yi canlandıran ve üne kavuşan Serhat Kılıç, cumartesi günü İstanbul Kağıthane'deki evinde ölü bulunmuştu. Vefatı polis kayıtlarına şüpheli ölüm olarak geçti. Sanatçı bir süredir çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Kesin ölüm nedeni de araştırılıyor. Serhat Kılıç için yarın Ankara'da cenaze töreni düzenlenecek. ...2026-2027 eğitim öğretim yılında okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası başladı.
1: İlk dersini çaldığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı 3 milyondan fazla öğrencinin katıldığı uyum haftasıyla başladı.
6: Ortaokula geçtiğim için çok heyecanlıyım. Yeni öğretmenler de olacak.
7: Güzel bir döneme başlayacağımızı düşünüyorum.
1: 11 Eylül'e kadar sürecek uyum haftası okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 5, ortaokul 5. sınıf öğrencileri için ise 3 gün olarak uygulanacak. 82 yeni okulun ve 2100'den fazla dersin hizmete açılacağı İstanbul'da da 684 bin öğrenci uyum haftasına katılıyor. Öğrenciler kadar aileleri de heyecanlıydı.
8: Oğlum da burada okuyor ama kızım şimdi sırada, yine de heyecan aynı seviyede.
1: Uyum haftası başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerde trafikte yoğunluğa neden oldu. Okul öncesi eğitim programında ailelerin eğitim sürecine etkin katılımı, çocukların okulda öğrendiklerini günlük yaşamındaki deneyimiyle ilişkilendirmesi hedefleniyor. Birinci sınıf öğrencilerinin ise okul müdürünü, öğretmenlerini, personeli, okul ve rutinleri de tanımaları amaçlanıyor. Gereksinimlerini ifade etmeleri ve yaşlarına uygun sorumluluklar üstlenmeleri de hedefler arasında. Ortaokul 5. sınıf programında da öğrencilerin ortaokulun yeni düzenini, branş öğretmenlerini, öğrenme ortamlarını ve yardım yollarını tanımaları amaçlanıyor. Yeni eğitim öğretim yılı tüm öğrenciler için 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak.
2: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Akdeniz'in en büyük çevre koruma seferberliğini başlatacaklarını duyurdu. Bakan Kurum, Fethiye Körfezi'nde başlatılacak dip çamuru temizliği ve Mapa Şamandıra yönetim sistemleri projesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kurum, Fethiye'de deniz ekosistemini tehdit eden 16,2 milyon metreküp dip çamurunun temizleneceğini söyledi. Konsolosluk tekne bağlanmasının önüne geçerek deniz trafiğinin düzenleneceğini de belirtti.
9: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
10: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.

0: %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
4: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
5: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
6: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
7: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
8: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
11: Serkan!
12: Efendim abi?
11: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
12: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
11: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
13: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Selçuk-Aydın yolunun 30-33. kilometrelerinde ve Afyonkarahisar-Kütahya yolunun 32. kilometresinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Her güzele bir Mindus.
3: Mindus bilgilendiriyor.
4: Çocuklarda güneşten korunmanın önemi nedir?
3: Çocukların cildi yetişkinlere göre daha ince ve hassas bir yapıya sahiptir. Bu nedenle güneş ışınlarının olumsuz etkilerine karşı daha dikkatli korunmaları önem taşır. Açık havada geçirilen zamanlarda uygun saatlerin tercih edilmesi ve koruyucu önlemlerin alınması, sağlıklı alışkanlıkların erken yaşta kazanılmasına katkı sağlar. Cilt sağlığını korumaya yönelik bilinç çocuklukta başlar.
2: Her güzele bir Mindus.
3: Mindus bilgilendirdi.
5: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
6: Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım ve heyelana karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
5: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
7: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Filenin sultanları tarih yazmaya devam ediyor. İstanbul'daki finalde İtalya'yı 3-2 yenen Ay Yıldızlar üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.
8: Filenin sultanları yine Avrupa'nın en büyüğü oldu. Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya karşısında nefes kesen 5 setlik finali 3-2 kazanan milliler altın madalyayı rakibine bırakmadı. Sinan Erdem spor salonundaki mücadelenin ilk setini İtalya 25-16 kazandı. Ay Yıldızlılar ikinci sette 25-22 galip gelerek skoru eşitledi. İtalyanlar üçüncü seti 25-12 kazanarak şampiyonluğa yaklaştı. Ancak sultanlar pes etmedi. 25-20'lik dördüncü setle rüzgarı arkasına alan Türkiye, final setini 15-10 kazanarak üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Milletler Ligi'nden sonra Avrupa şampiyonu da olan sultanlar, 15 bin taraftarının önünde zafere ulaşarak büyük sevinç yaşadı.
9: Yaz başında belirlediğimiz hedeflerin hepsine ulaştık takım olarak. Bugün de inanılmaz bir seyirci vardı. Çok güzel bir atmosfer içerisinde maçı oynadık. Seyir zevki de çok güzel bir maç oldu. Zaman zaman oyunda düşsek bile seyircinin o desteği, bize olan inancı bizi oyuna geri döndürdü diyebilirim. 2-1'den gelip 3-2 tekrardan kazanıp İtalya'ya karşı ikinci kez Avrupa şampiyonu olduğumuz için çok mutluyuz.
10: İki kupayla kapattığımız için çok mutluyuz gerçekten. Zaten çok zor bir maç olacağını biliyorduk. İnişli çıkışlı olmasından şaşırmadık.
8: 28 sayıyla finalin en skorer oyuncusu olan Melissa Vargas, turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi. Baş antrenör Daniele Santarelli takımıyla gurur duyuyor.
11: Bugün ülkeme karşı kazandım. Ancak ben sahip olduğum her şeyi Türkiye için veriyorum. Bu takımın daha iyi olması için elimden geleni yapıyorum. Oyuncular da gösterdikleri çabayla beni karşılıksız bırakmıyor. Bu takımda gurur duyuyorum.
8: Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak Ay Yıldızlıları kutladı.
12: Son topa kadar mücadele eden, bırakmayan bu takımı alnından öpüyorum. Bu takım bu ülkeye yaşanabilecek tüm güzellikleri yaşattı. Bu takım bu ülkenin takımı. Bu takıma herkes sahip çıkmalı. Çünkü gençlere rol model, örnek insanlar ve yaşanabilecek tüm gururları yaşattılar.
13: İki defa geriye düştük ama kazanmayı bildik. Biliyorsunuz biz Türkler sonuna kadar biz bitir demeden bitmez.
8: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Avrupa şampiyonu olan sultanları tebrik etti. Milli takımın zaferi yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı.
2: Bir bakışta baktın beni.
8: Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan filenin sultanları, Los Angeles'ta düzenlenecek 2028 yaz olimpiyat oyunlarına katılmaya hak kazandı.
1: Trabzonspor kendi evinde Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup etti. Mücadeleye Hüseyin Cimşir yönetiminde çıkan Karadeniz ekibi ilk 23 dakikada 3 gol attı. Onaçu'nun 2 golü ve Salah'ın penaltısı ilk yarının sonucunu belirledi. Muçi 59. dakikada farkı 4'e taşıdı. Sakatlanan Onaçu'nun yerine oyuna giren yeni transfer Fransu Lino 78. dakikada ilk maçında ilk golüne ulaştı. Puanını 7'ye yükselten Trabzonspor gelecek hafta Konyaspor'u konuk olacak. Trabzon Süper Lig'de 4. hafta bugün oynanacak 2 karşılaşmayla sona erecek. Alınan sonuçlar ve günün programı şöyle. Başakşehir 2, Galatasaray 3, Erzurumspor 1, Konyaspor 0, Fenerbahçe 1, Beşiktaş 2, Kasımpaşa 2, Amedspor 2, Çorum Futbol Kulübü 3, Eyüpspor 0, Trabzonspor 5, Gençler Birliği 0 ve Kocaelispor 1, Samsunspor 0. 4. hafta bugün saat 20'de başlayacak 2 karşılaşmayla tamamlanacak. Çaykur Rizespor Alanyaspor'u Göztepe'de Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. İtalya Grand Prix'sini 60 yıl aradan sonra bir İtalyan kazandı. Kimi Antonelli Monza'da tarih yazdı. Antonelli bu sezonki 7. galibiyetini vatandaşları önünde kazandı. 19. sırada başladığı yarışı ilk sırada bitirmeyi başardı. Mercedes'in diğer pilotu George Russell ikinci, Red Bull'dan Max Verstappen üçüncü oldu. Ferrari'den Charles Leclerc ikinci turda aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak yarış dışı kaldı. Formula 1'de sezonun 14. yarışı 13 Eylül'de İspanya'da koşulacak.
7: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
14: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
15: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
14: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
15: Değil midir?
14: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
15: Girdim.
14: Bak bakalım ne diyor.
15: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
14: O zaman durma, hızını yükselt.
15: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
14: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
7: NTV Radyo.
16: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
17: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
18: Serkan!
19: Efendim abi?
18: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
19: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
18: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
20: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
21: Empara. Empara, bankanın güzeli.
22: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: NTV Radyo.

0: Radio. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. Türkçenin söylenişi üzerine yaptığımız söyleşilere devam ediyoruz. Söyleşi diyorum çünkü isteğimiz ders vermek değil. Amacımız türlü nedenlerle dikkatsizce kullandığımız güzelim dilimizi biraz daha özen göstererek kullanmak. Bugünkü sözcüğümüz istifa ya da istifa. İki söyleniş biçimi de geçerli ama daha çok istifa kullanılıyor. Çok da iyi oluyor çünkü hem i hem de a sesinin uzun söylendiği şeklinin, yani istifanın başka anlamda bir sözcükle karışma olasılığı var. O istifa tamamıyla alma, tam olarak alınma anlamında, kökeni de af değil, vefa. İstifa Arapça aftan geliyor dedik. Bu nedenle önce af sözcüğüne bakalım. Af, suç, kusur ve hatayı bağışlama ya da cezalandırmama. Abdülhak Hamid, çünkü bu ses ümidin ve affın sesiydi demiş. Fark etmişsinizdir, yalın haldeyken af olan sözcük ek aldığında iki fe'li hale geldi ve affı oldu. Mazur görme, mazur görülme de af. Umarım beni affedersiniz. Affedersiniz derken ikinci fe'yi genellikle atladığımız da dikkatinizi çekmiştir. Umarım affedersiniz diyoruz. Ayrıca görevden, işten uzaklaştırılma, müdürlükten affını istedi. Ve de suçlunun cezasını indirme veya tümüyle bağışlama. Yakında af çıkacak diye seviniyor. Affedersiniz anlamında söze başlarken af buyurun derdik. Affınıza sığınarak ya da affınıza mağruren derken affedileceğinize inanmanın verdiği güvene dayanılırdı. Af kökünden gelen istifaya gelince, istifa kendi isteğiyle işten veya hizmetten ayrılma. Böyle havalarda istifa ettim evkaftaki memuriyetimden demiş Orhan Veli Kanık. İstifayı basmaksa ani bir kararla istifa etmek. İstifayı çok andırsa da istifadenin onunla yakın uzak hiçbir ilgisi yok. İstifade faide ya da faydadan geliyor. Söz sözü çağrıştırdı, söz kapıyı açtı. Geldik yine programın sonuna. Hepinize faideli uğraşlar diliyorum.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. NTV Ekonomi Finans Kafe başlıyor.
2: Finans Kafe'ye hoş geldiniz. 7 Eylül Pazartesi günündeyiz. Yeni hafta başlıyor ve yeni haftaya başlarken orta vadeli programı konuşuyoruz. Ekonomide 2027-2029 yılları, yani 3 yıllık yol haritası belli oldu ve dün açıklandı. Dünden bugüne bugün bunun ayrıntılarını aslında konuşuyoruz, takip ediyoruz. Büyüme beklentileri, enflasyon tahminleri, bütün bunlar ortaya kondu. Ama daha önemli noktalar da var bunun içinde. Orta vadeli programın tanıtımında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek eğitim enflasyonuna dikkat çekti. Özel okullardaki artışın fahiş olduğunu söyledi. Denetimlerin YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldığını hatırlattı.
3: Özel okullar, özellikle özel üniversiteler çok fahiş fiyat artışlarına devam ettiler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan bir düzenlemeyle biliyorsunuz oraya kural bazlı bir fiyatlama mekanizması getirildi. Şimdi bu kural bazlı fiyatlama mekanizmasına uyup uymadıkları hususu YÖK'ün denetiminde olan bir konu.
4: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, özel okullardaki fiyat artışlarının fahiş olduğunu söyledi. Kurallara uyulup uyulmadığının değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
3: Eğitim enflasyonunda bu kadar aşırı yüksek artışları yani gerçekten meşru kılacak hiçbir zemin görmüyoruz. çok fahiş fiyat artışları olduğu net.
4: Orta vadeli programın açıklanması sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şimşek, gıda enflasyonuna da ayrı bir parantez açtı. Bu sene üretim bereketli dedi, buna rağmen fiyatlardaki artışın sebeplerini açıkladı.
3: Savaşın başlamasıyla birlikte özellikle gübre, mazot gibi bir takım girdilerin eşel mobile rağmen artması, beklentisi veya artması etkili oldu. Yani dolayısıyla gıda fiyatlarında doğru bu sene üretim çok iyi. Şu anda manşetin birkaç puan üzerinde bir normalleşme önümüzdeki aylarda bekliyoruz.
2: Malum yeni eğitim öğretim yılı başlıyor. Bu yüzden de eğitimi biraz daha fazla mercek altına alıyoruz, konuşuyoruz. Hem okul fiyatları hem okula hazırlığın maliyeti, tüm bunlar veliler tarafından dikkatle takip edilmekte. Şimdi gelecek hafta okullarda ders zili çalacak. Hatta birinci sınıflar uyum haftası kapsamında bugün başladılar okula. Milyonlarca öğrenci için artık yeni bir eğitim öğretim dönemi başlıyor. Uyum haftası uygulaması, birinci sınıflarda dedik ama beşinci sınıflar da var. Onlar bugün okula gittiler. Şimdi biz eğitim tarafında hem okul fiyatlarını hem okula hazırlığın işte kıyafetiyle birlikte, kırtasiyesiyle birlikte maliyetini konuşuyoruz. Ama bir başka maliyet kalemi daha var veliler için. Kantinler. Kantinlerde ürünler bu yıl ne kadara satılacak? Zam geldi mi? Geçen seneye göre ne kadar arttı fiyatlar? Maliyetler ne durumda? Bunu da sormak istiyoruz. Türkiye Kantin İşletmecileri Esnaf Dernekleri Federasyonu Başkanı ve İstanbul Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu bizlerle birlikte bugün. Hoş geldiniz yayınımıza Vahap Bey.
5: Hoş bulduk efendim. Hayırlı yayınlar.
2: Teşekkür ediyoruz. Size de yeni eğitim öğretim yılı hayırlı olsun diyelim biz de. Şimdi öğrenciler bu yıl bu eğitim öğretim döneminde kantinde, okul kantininde karnını ne kadara doyurabilecek bunu ortaya çıkarmak istiyoruz. Bunu sormak istiyoruz size. Fiyatlardan bahseder misiniz ve tabii geçen yıla göre ne kadar arttı bunu da belirtebilir misiniz?
5: Şimdi geçen yıla nazaran %6.8 bir artış oldu. Yani çok cüzi bir şey yaptık. Çocuklarımız kantinle beslesin diye. Biz de enflasyonla mücadeleyi başlattık kantinler olarak. Elimizden gelen tüm fedakarlığı yapıyoruz. Zaten fiyat sistemimiz çıktı, yayınlandı. Bundan sonra yani toz 95-90 TL'ydi, 100 TL oldu. Genel topluma bakarsanız %6.8 civarında bir artış oldu.
2: Peki efendim fiyatlara baktığımız zaman yani gıda enflasyonuna bakarsak işte kiralara bakarsak tüm bunlarda yıllık enflasyon oranı hiçbiri %30'un altında değil ama sizin söylediğiniz rakam çok düşük buna göre %6.8. Bunu evet, bu kadar nasıl düşük tutabildiniz?
5: Özellikle bu sene fedakarlık yapacağız inşallah. Amacımız bu. Çocuklarımız beslensin diye. Biz bu fedakarlığı yaparken bakanlık da bizimle ilgili kira artışlarına fedakarlık yapması gerekir. Normal tüp oranında yıllık artışı var ama 5 yıl dolan insanların komisyon kurulu zaman yıllık enflasyonun 3-10 katı, 20 katı artış yapabilir. Buradan çok muzdarifiz. Sizin sesinizle inşallah sesimizi duyuruz. Yani bu 5 yıl dolan yeniden değerlendirme oranı yapıldığı zaman enflasyonun 10 katı olmaması gerekir. En azından enflasyon 2 katı veya de bir 3 katı olması gerekiyor. Ama %300, %500 artış yaptığı zaman enflasyon rakamına göre bizim de ayakta duracak bir şeyimiz kalmaz. O yüzden ben bakanlıktan daha doğrusu bunu istiyorum. Biz bu sene çocukların beslenmesi için tabii kendi bütçemizden ödün veriyoruz. Ama idareler bu konuyla ilgili çok fazla duyarlı değil. İstiyorlar ki %500 enflasyonun üstünde zam yapalım. Bu da bizi yıpratıyor.
2: Evet. Peki şimdi örneğin bir tost, bir ayran bir öğrenci için diyelim ki basit bir öğün. Bu yıl ne kadara yenecek?
5: 130 TL'ye karnı doyurabiliyor.
2: Bir tost, bir ayran 130 lira.
5: Evet. Karnı doyurabiliyor. Biz fedakarlık yaptık diyorum size. Başta %6.8 zam yaptık. Peki. Özellikle öğrencilerini düşünerek bu ülkenin geleceğine sahip çıkmak şartıyla arkadaşlarımızı tembih ediyoruz. Onlar da bizim bu aldığımız karara uydular. Bizim için en büyük handikap ihalelerin açık bir şekilde kanuna göre yapılmadığını, tüm yani Türkiye'deki esnafın herkesin duyduğu bir açık şey var, ilan yapıyorlar. Bu da siz 50 bin lira muammen bedeli belirli bir yerde bir bakıyorsun geldiği aylık 600-700 bin lira bir kira şey veriyor. Ne diyorsunuz? Bedel biçiyor kendine göre. Bu da bize emsal oluşur. Bunu gören idareci kiralarımıza %300 enflasyonda artış yapıyorlar. O yüzden bununla ilgili bakanlık bir talimat vermesi gerekir bu şeyle ilgili. Bizim 51'e gen mademiz davete usulüdür. Davete usulü yapın diyor. Devletin acil ihtiyacı olan yerler, kantin, kafeteri, büfe, çavuca gibi yerler. Askeriye bu şekilde yapıyor. Belediyeler ama bizimkisi ilin sitesine girin. Herkes ilanı görür. Dışarıda bir işsizlik var. MYK belgesi şu anda kantincilik mesleği 30 bin TL veren belge alıyor. Yani satılık bir meslek yani haline geldi. Bir gün çalışmayan bir günde belgesini alıyor, kantinci olmaya çalışıyor. Bu da bir acil bir önlem alması gerekir. Bu fiyatlar bu şekilde 600-700 bin TL aylık gittiği zaman yani ileride büyük kaos doğar. Şimdiden tedbir almamız gerekir. İnşallah sizin sitesini de sizin ekran görüntünüzü de kendi duyurabiliriz halka şeye
2: evet,
5: bakanda.
2: En çok kiralardan ve ihale süreçlerinden o zaman muzdarip olduğunuzu ifade ediyorsunuz. Peki sizin bu ürün fiyatlarınız standart mı? Yani siz bir liste belirlediğinizde fiyat bu bütün okullarda geçerli mi oluyor?
5: Bu tavandır. Alta satabilirler.
2: Tavan.
5: Hatta şunu söyleyebilirim. Bütün kantinci arkadaşıma sizin namazına teşekkür ederim. Birçoğu %30 ya fiyatı kırarak suyun beslenmesi için fedakarlık yapıyorlar. Bakın hayat 365 gün. Ben anayasaya göre 180 iş günümüz var. 50 güne tatil geliyor. 130 gün çalışıyoruz. 365 gün hayatımızı idame etmeye çalışıyoruz. Eşimiz de.
2: Peki. Bir sorun oldu galiba görüntüde ama biz de sorularımızın yanıtlarını aldık. Türkiye Kantin İşletmecileri Esnaf Dernekleri Federasyonu Başkanı ve İstanbul Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu ile konuştuk efendim. Okulların açılmasıyla birlikte artık kantinler de çünkü işbaşı yapacaklar. Bu yıl bir öğrencinin 130 liraya doyabileceğini, bir tost bir ayranla 130 liraya doyabileceğini ve fiyatları geçen yıla göre çok az %6,8 oranında artırdıkları bilgisini aktardı bize Vahap Bey. Devam edelim. Orta vadeli program dedik. Orta vadeli programdaki büyüme tahmini bu yıl için %3,3, gelecek yıl için %4,2 seviyesinde. İş dünyası temsilcileri bu oranları değerlendirdi. Bakalım neler demişler.
6: Başkanımız,
4: İş dünyası orta vadeli programdaki büyüme hedeflerinden memnun.
6: Para politikası dışında
4: iş dünyası temsilcileri yaptıkları açıklamayla orta vadeli programı değerlendirdi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak büyümenin niteliğine vurgu yaptı.
7: Verimlilik artışına, yüksek katma değerli üretime, güçlü ihracata ve nitelikli istihdama dayanan bir büyüme yapısı, ekonomimizin dış şoklara karşı dayanıklılığını artıracaktır.
6: Umuyorum ki geçen
4: Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, ihracatın büyümeye katkısına değindi.
8: Önümüzdeki dönemde beklentimiz programda yer alan finansman, maliyet, pazara erişim ve rekabetçilik adımlarının sahaya güçlü biçimde yansıması ve üretim ile ihracatın büyüme katkısının daha belirgin hale gelmesidir.
9: İş dünyasının şu anda en önemli ihtiyacı olan finans.
4: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç teşviklerin önemine dikkat çekti.
10: Programda üretim ve ihracatın, küresel yatırımların ve yeteneklerin teşvikine yönelik düzenlemelere kapsamlı şekilde yer verilmesini olumlu buluyoruz.
4: Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Genel Başkanı Burhan Özdemir ise teknoloji altyapısını vurguladı.
7: Güçlü sanayi altyapımızı daha yüksek teknoloji, daha yüksek ihracat birim değeri ve daha fazla yerli katma değerle buluşturarak küresel değer zincirlerinde daha üst basamaklara çıkabileceğimize inanıyoruz.
2: Eylül ayı hızlı başladı. Önce büyüme, enflasyon rakamları, orta vadeli program derken şimdi bu hafta artık faiz haftasına, faiz kararına geldik. Yurt içinde gözler bu hafta artık Merkez Bankası'nda. Piyasalarda bir faiz değişikliği beklenmiyor ancak metinde verilecek mesajlar yakından takip edilecek.
4: Ekonomide Eylül ayı yoğun geçiyor. Enflasyon, büyüme ve orta vadeli program sonrası gözler faiz kararında. Merkez Bankası Eylül toplantısını 10 Eylül Perşembe günü gerçekleştirecek. Piyasalarda faiz değişikliği beklenmiyor. Ancak metinde gelecek toplantılara ilişkin verilecek mesajlar yakından izlenecek. Anadolu Ajansı'nın düzenlediği ankete 25 ekonomist katıldı. Ekonomistlerin 24'ü faizin sabit kalacağını öngördü. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentisi ise %35 oldu.
11: Merkez Bankası'nın 100 bas puanlık bir faiz indirimine gitmek için yeri olduğunu değerlendiriyorum. Para politikasının normalleşmeye gittikten sonra bunu hemen sonraki toplantıda bir faiz indirimine dönüştürmeyi tercih etmeyebilir de Merkez Bankası. Bu da beni şaşırtmaz.
4: Yabancı bankalardan da tahminler geldi. Morgan Stanley, Türkiye'de enflasyonda ana eğilimin son çeyrekte gevşeme gösterdiğini öngörerek Merkez Bankası'nın Ekim ve Aralık'ta iki faiz indirimi yapacağını tahmin etti. Geçtiğimiz hafta BBVA ekonomistleri de faiz indirimi beklentisini Aralık ayından Ekim ayına çekmişti.
11: Bu toplantıyı pas geçip sonraki iki toplantısında yüzer bas puanlık faiz indirimi yapabilir. Eğer petrol 100 dolar seviyesine yerleşirse ya da 100 dolar seviyesinin üzerine atarsa o zaman Merkez Bankası daha az faiz indirimine gidip yani 50 bas puanlık ya da 50'şer bas puanlık faiz indirimine gidip beklemeyi tercih edebilir.
2: İçeride faiz kararını takip ederken dışarıda ABD ve İran arasındaki gerilimde gözler. Petrol akışının aksayacağına dair endişeler petrol fiyatlarını yeniden yükseltti. Öte yandan Avrupa'da gaz fiyatları da yükselmeye devam ediyor.
4: Enerji piyasasında endişeli bekleyiş sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Petrol arzında uzun süreli kesinti yaşanacağı endişeleri petrolü yüksek tutmaya devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı haftaya 97 doların üzerinde başladı. Petroldeki aylık artış %15'i geçti. Fiyatlar yılbaşına göre %56 yukarıda. Yatırım bankaları da petrole dair karamsar. Goldman Sachs, Orta Doğu'daki deniz taşımacılığına yönelik saldırıların artması halinde petrol fiyatlarının varil başına 120 dolara kadar yükselebileceği uyarısında bulundu. Yayınlanan analizde yatırımcılara küresel doğalgaz ve rafine petrol ürünlerinde pozisyon almalarını öneriyoruz denildi. Küresel gaz fiyatları da yükseliyor. %4,5'e varan artışla 3 yılın en yüksek seviyesine yakın seyrediyor. Küresel LNG akışlarındaki aksaklıklar, kış öncesi Avrupa'nın gaz stoklarını yeniden oluşturma çabalarını zorlaştırmış durumda. Avrupa depolarındaki doluluk 13 yılın en düşük seviyesinde.
2: Dışarıda da durum böyle. Şimdi piyasalar bu hafta yoğun bir veri akışını takip edecek. Cuma günü Amerika'da enflasyon rakamı açıklanacak. En son tarım dışı istihdam rakamı pozitif bir sürpriz yapmıştı. Bunun ardından bakalım enflasyon rakamı ne gösterecek? Özellikle Amerika'da büyüme ile enflasyon arasında bir denge noktası arıyor Fed. ABD Merkez Bankası. Bu yüzden de açıklanan her veride piyasalar bir faiz indirimine, bir artırımına odaklanıyor ve tabii ki fiyatlar değişiyor. Perşembe günü içeride faiz kararı var dedik. Bu arada Brent petrolün varil fiyatı da 97 doları geçti oradaki gerilimle birlikte. Çünkü İran bir sonraki hamlesinin çok daha sert olacağı şeklinde bir mesaj verdi. Bunun üzerine de petrol 97'yi geçti. Şu anda 96 dolarlar civarında. Borsayla başlarsak içeride piyasalara geçen hafta %4 gerileyen borsa haftaya aslında iyi bir başlangıç yaptı. Endeks 14.100 puanı geçti. Şu anda 14.115'te %0.73'lük bir artış var. İçeride dolar ve euro kurlarında o yatay hareket, yatay yukarı hareket devam ediyor. En son dolar 48 lira 40 kuruşa gelmişti. Bugün 48.43'te euro da %0.16 yükselerek 56 lira 33 kuruşa çıktı. 48-43 ve 56-33 rakamlarını görüyoruz. Diğer rakamlara bakarsak, Amerika Birleşik Devletleri'nde işte o beklentiyi aşan tarım dışı istihdam rakamı, o özellikle dolar endeksini, faiz tarafını ve altını çok etkiledi. Çünkü beklentiyi geçen istihdam sonrasında Fed'den faiz artış beklentileri güçlenmişti. İşte o da altının onsunu tekrar 4400'ün altına indirdi. Şu anda da 4391'de seyrediyor ons altın. Gram da bu gerilemeyle birlikte 6838'e geldi. Çeyrek altında 11.186 lira civarında şu anda işlemlere devam ediyor. Rakamların ardından bir haber turuyla devam edelim. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Danimarka merkezli Kopenhagen Atomics ile işbirliği anlaşmasına imza attı. İki kurum nükleer enerjinin ham maddelerinden biri olan toryumun yenilikçi teknolojilerde kullanılmasına imkan sağlayacak bir mutabakat zaptı imzaladı. Çin ekonomik büyümeyi canlandırmak için banka ve sigorta şirketlerine 45 milyar dolar enjekte edecek. Dün yapılan resmi açıklamalara göre Maliye Bakanlığı 8 finans kuruluşunu yeniden sermayelendirmek amacıyla özel tahvil ihraç edecek. Ekonomiyi yeniden canlandırma çabaları Çin'de uzun bir zamandır hızlanmış durumda. 2025'in başından bu yana toplam 500 milyar yuanlık bir sermaye aktarımı gerçekleştirildi devlet tarafından. Almanya'da Temmuz ayında sanayi üretimi aylık %1,1 düştü. Düşüş esas olarak otomotiv sektöründeki üretim azalmasından kaynaklandı. Bu sektörde üretim bir önceki aya göre %9,2 azaldı. Alman Otomotiv Endüstrisi Birliği'nin açıklamasına göre birkaç hafta süren üretim durması bu düşüşün başlıca nedenlerinden biri olabilir. Bu haber turuyla veda ediyoruz. Tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
2: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
3: Eylül ayına girince neden hava özellikle geceleri daha serin olmaya başlıyor? Eylül'de Türkiye üzerinde Temmuz ayındakinin aynı sıcak hava dalgası olsa bile sıcaklık Temmuz ayındakinden daha düşük hissediliyor. Bunun nedeni gelen güneş ışınımı seviyesi. Temmuz ayında Türkiye'ye gelen ışınım seviyesi 8-9 iken Eylül'de 6-7'ye düşüyor. Temmuz'da güneş ışınları 65-75 arasında daha dik açıyla gelirken özellikle 23 Eylül'den itibaren 45 ila 55 arasında bir açıyla geliyor. Yani aynı sıcak hava dalgasında güneşin altında sıcaklık Temmuz'da 45 dereceyken bu Eylül ayında 36-37 dereceye doğru düşüyor.
1: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
2: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 15.

0: Merhaba, saat 3 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Ankara Adliyesi bugün hareketli. Yurt dışına kayıt dışı para aktarma soruşturmasında Melih Gökçek'in oğlu ve gelini ifade veriyor. Şu sıralarda ise eski başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı'na hakaret soruşturmasında ifade vermek için adliyeye geldi. Canlı bağlantı yapalım. Erce trende son bilgiler.
1: Ankara Adliyesi'nde hareketlilik sürüyor. Geçtiğimiz dakikalarda Cumhurbaşkanı'na hakaret suçuyla ifadeye çağrılan eski Başbakan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu bulunduğumuz noktaya Ankara Adliyesi'ne giriş yaptı. Önümüzdeki dakikalarda ifadesi alınacak ve Davutoğlu'na destek olmak amacıyla Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da yine adliyeye gelenler arasında. Geçtiğimiz saat diliminde de Gökçek çifti ifade vermek amacıyla bulunduğumuz noktaya Ankara Adliyesi'ne gelmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek hakkında 29 Ağustos'ta soruşturma başlatmıştı. Soruşturmanın sebebi Gökçek'in yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktardığı yönündeki iddialar. Bu iddiaları da gazeteci Murat Ağrel haberleştirmişti. 29 Ağustos'ta soruşturma başlatılmıştı. 31 Ağustos'ta Murat Ağrel ifade vermişti. Geçtiğimiz hafta Cuma günü, yani 4 Eylül'de ise Melih Gökçek ifade vermek üzere yine bulunduğumuz noktaya ifade vermek için gelmişti. Bugün de Gökçek'in oğlu ve gelini ifade vermek için burada. Gökçek çiftinin yurt dışındaki bazı şirketlere kayıt dışı para aktardığı yönündeki iddialar üzerine Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade veriyor. Çiftin ifadesinin ardından kameraların karşısına geçip geçmeyeceği ise merak ediliyor. Gökçek'in ifadesinden bahsedelim. Yaklaşık 2 saatlik süren ifadesinin ardından kameraların karşısına geçmişti ve bugüne kadar birçok soruşturmadan geçtiğini belirten Gökçek, bunların neredeyse tamamında takipsizlik kararı aldığını söylemişti. Adaletten Allah'ın izniyle şahsım adına herhangi bir endişem yok. Ben doğruları söyleyen bir insanım ifadesini de kullanmıştı. Son olarak Davutoğlu'nun ifadesinden de bahsedelim. Önümüzdeki dakikalarda ifade verecek Ankara Adliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle çağrılmıştı. 2021 yılında Bingöl'de kaydedilen bir görüntüde kullandığı ifadeler sebebiyle ifadeye çağrıldığını söyleyelim. Geçtiğimiz dakikalarda Ankara Adliyesi'ne geldi ve onun da ifadesinin ardından kameralara karşısına geçip bir açıklama yapıp yapmayacağı da merakla bekleniyor. Gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz.
0: Erce Siren aktardı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevinde ölümüyle ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı. Yeni gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Bakan Gürlek, 14 yıl önce adli makamların Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili kovuşturmaya yer olmadığı hükmüne vardığını hatırlattı. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının incelemeleri sonucunda Silivri Sulh Ceza Hakimliği'nin geçen ay takipsizlik kararını kaldırdığını, soruşturmanın yeniden başlatıldığını belirtti. Bu kapsamda olay tarihinde cezaevinde görev yapan 10 şüphelinin gözaltına alındığını ifade etti. Bir şüphelinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğunu söyledi. ...2026'nın 8 aylık sürecinde Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı 657 kişi 44 ülkede yakalanarak iade edildi. Veriler İçişleri Bakanlığı kaynaklarından. Bakan Mustafa Çiftçi'nin göreve gelmesiyle birlikte uluslararası seviyede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik diplomatik temaslar hız kazandı. 2026 yılında 1 Ocak ve 31 Ağustos tarihleri arasında kırmızı bültenle aranan 657 kişi Türkiye'ye getirildi. Bir önceki yılın aynı dönemine göre iade edilenlerin sayısı 6 katına kadar çıktı. Bu yıl içinde yakalanan bu kişilerin 162'sinin organize suç örgütüyle

0: lideri veya üyesi olduğu belirlendi. Türkiye'nin kırmızı bültenle veya uluslararası seviyede aradığı kişi sayısı ise 3852. Beştepe'de kabine toplantısı var. Toplantıda ana gündem maddesi terörsüz Türkiye sürecindeki son gelişmeler. Masada başka hangi konular var? Öykü Tüccar Beştepe'den yayına hazır. Öykü.
1: Hem iç politikada hem de dış politikada yaşanan gelişmeler an itibariyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısında masaya yatırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplantı geride bıraktığımız saat dilimi içerisinde başladı. Yaklaşık 40 dakika erken başladığını belirtelim. İlk olarak öne çıkan en büyük başlık aslında terörsüz Türkiye süreci. Hatırlatalım, 24 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Takip ve Değerlendirme Komisyonu kurulu düzeltiyorum. İlk toplantısını gerçekleştirmişti ve bu toplantıda 4 alt komisyon kurulmasına karar verilmişti. Adli ve Hukuk İşleri Koordinasyon, İzleme ve Tespit, Sosyal Uyum ve Bütünleşme ile Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon alt komisyonlarının kurulum aşamalarında gelinen son nokta ve çalışmalardaki son durum, aynı şekilde sahadaki son gelişmeler bugünkü toplantıda ele alınacaklar. Takip ve Değerlendirme Kurulu'nda yer alan Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı ve Milli Savunma Bakanı da bu kapsamda yürütülen çalışmalara dair bilgilendirmelerde bulunacak. Bir diğer başlık ekonomi olacak. Dün 2027-2029 orta vadeli program açıklanmıştı. Bu kapsamda bu hedeflere ulaşılması için atılması gereken adımlarda bugünkü toplantıda ele alınmasını beklediğimiz başlıklar arasında. Son olarak ABD ve İran savaşındaki artan gerilim, bu gerilimin ve çatışmaların petrol fiyatlarına yansıması da masada olacak, bir diğer başlık olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında Rus lider Vladimir Putin'le de bir araya gelmişti. Bu kapsamda Erdoğan'ın Putin'le gerçekleştirdiği görüşmenin ayrıntılarını ve Rusya ve Ukrayna savaşındaki son durumunda kabine toplantısında değerlendirilmesini bekliyor. Son olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da bir sunum yapacağını biliyoruz. Biliyorsunuz ki Kasım ayında Türkiye COP31 zirvesine ev sahipliği yapacak. Bu kapsamda çalışmalarda gelinen, hazırlıklarda gelinen son duruma dair kurum bir sunum gerçekleştirecek. Kurumun ayrıca sunumu kapsamında İstanbul'da hayata geçirilen 500 sosyal kiralık konut projesine dair de bilgi vermesini bekliyoruz. Geride bıraktığımız saat dilimi içerisinde saatler 14.50'yi gösterdiğinde kabine toplantısı başladı. Şu anda da devam ediyor. Toplantının bitiminde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kameralar karşısına geçmesini bekliyoruz.
0: Öykü Tüccar aktardı. Kuzey Kıbrıs açıklarında batan feribotta kaybolan 14 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Bir kişinin dağın aşına ulaşılmasıyla can kaybı 14'e yükseldi. 554 metre derinlikteki gemi enkazının çıkarılıp çıkarılamayacağı ise bugün belli olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ön raporları değerlendirmek üzere İstanbul'da temaslarda bulunacak. Üstel sigorta şirketi yetkilileriyle bir araya gelecek, ardından Ankara'da temaslarda bulunacak. Enkazın akıbeti ve arama çalışmalarıyla ilgili son durum görüşmelerinin ardından kayıp aileleri ve kamuoyuyla paylaşılacak. Öte yandan faciadaki ihmaller bilirkişi raporuna da yansıdı. Raporda görüşüne başvurulan Kaptan Ulus Göker, gemi durdurulsa batışı çok daha geç gerçekleşebilirdi. Yolculara bilgi verilip herkes düzenli biçimde dışarı çıkarılabilirdi. Belki de kimseye bir şey olmayacaktı ifadelerini kullandı. Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Geminin enkazı 720 metre derinlikte görüntülendi. Şimdi ekipler 10 denizciye ulaşmaya çalışıyor. Bölgedeki son durumu Dilek Yaman Demir'den öğreneceğiz. Dilek, dün gece bu sabah devam ediyor çalışmalar. Nedir son durum, son bilgiler?
2: Ahmet Arpat kesintisiz olarak devam ediyor. Bakanlığın, Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre 7/24 kesintisiz şekilde arama ve kurtarma çalışmaları devam edecek. Şu anda ne oluyor? Biz hemen Silivri açıklarındaki o batan geminin, batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyle birlikte çarpışan Asu isimli geminin göründüğü bir kıyıdayız. Burada bu sahil kesiminde mürettebat yakınlarının beklemesi için kurulan çadırların hemen önündeyiz. Niçin buradayız? Hemen arkamdaki AFAD çadırında bekleyen 10 mürettebatın yakınları az önce hemen yakınlardaki öğretmen evine girdiler. Çünkü bir cumhuriyet olaya ilişkin bir soruşturma başlatılmıştı. Bu soruşturmaya ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, bir başsavcı vekili ve soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı buradaki aileleri, mürettebat yakınlarını Silivri'deki öğretmen evine davet etti ve bu sıralarda hukuki olarak değerlendirme ve bilgilendirme yapılıyor. Aslında basına kapalı olarak yapılan bu bilgilendirmede edindiğimiz o bilgiler neler? Hukuken, yani bu soruşturmada neler yapıldı? Şu aşamaya kadar gelinen süreçte neler oldu? Bilirkişi raporundan kazanın oluş şekline kadar başsavcılık mürettebat yakınlarına detaylı bir bilgilendirme yapıyor. Bir hatırlayacağız, bu kazadan hemen sonra bir bilirkişi raporu sunulmuştu dosyaya ve o raporda da Asu isimli geminin birinci kaptanı ile üçüncü kaptanının kusurları sebebiyle tutuklanmasına karar verilmişti. Sulh Ceza Hakimliği'nin bu kararından sonra yürütülen soruşturmada nasıl ilerleyecek? Şimdi soruşturma nasıl seyredecek? Çünkü bu mürettebat Asu isimli gemide 9 mürettebat vardı. 3 mürettebat adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış. 3 tanesi ise direkt serbest bırakılmıştı. Bir de aşçı hiçbir emniyet ifadesinden sonra hiçbir şekilde adliyeye sevk edilmeden bırakılmıştı. İşte bu soruşturmaya ilişkin şu sıralarda kayıp Tuğberk İmamoğlu gemisinin 10 mürettebatının yakınlarıyla toplantı halindeler ve o toplantı sırasında, yaklaşık 14 sıralarında başlayan o toplantı sırasında da edindiğimiz bilgilere göre kazanın oluş şekli de anlatıldı. Asu isimli gemiyle Tuğberk İmamoğlu isimli geminin telsiz konuşmalarından da bahsedildi. Çarpışma sebebiyle geminin enkazına ulaşıldığı, ROV isimli verilen o sualtı robotlarının şu sıralarda neler yaptığını ve keşifle ilgili bilgilendirmenin de yapıldığını öğrendik. Saat 14 sıralarında başlamıştı, halen devam ediyor. Silivri öğretmen evi de hemen AFAD çadırlarının, yani mürettebat yakınlarının beklediği hemen o kısımda, çok yakın bir kısımda Cumhuriyet Başsavcısı, Başsavcı Vekili ve yine olaya ilişkin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı şu sıralarda 10 mürettebatın yakınına bilgilendirme yapıyor.
0: Dilek Yaman Demir aktardı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara 2. Barosu'nun adli yıl açılış programında konuştu. Devam eden soruşturmalara ilişkin mesajlar verdi. Hiç kimse kendisini imtiyazlı veya ayrıcalıklı göremez dedi.
3: Şüphesiz güçlü Türkiye'nin üzerinde yükseleceği en sağlam zemin adalet ve hukuk güvenliğidir. Hiçbir kimse kendisini imtiyazlı veya ayrıcalıklı konumda göremez. Toplum vicdanı buna asla müdahale etmeyeceği gibi Türk yargısı da bu konuda tavizsiz bir biçimde görevini icra etmeye devam edecektir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği bizim en önemli önceliğimizdir. Onların vicdanı bizlerin gerçeğini yansıtan en doğru terazidir. Bu anlayışla son zamanlarda hep birlikte şahit olduğumuz o üzere toplumumuzda örnek olması gereken popüler kişiliklerin milli ve ahlaki değerlerimizi zedelediklerini, hukuksuzluğu özendiren yaşam tarzlarını, gençlerimizi ve genç nesilleri zehirlediklerini gördük. Gereken yasal işlemleri gerçekleştirerek bu sorunların üzerine kararlılıkla gittik. Kültürel ve ahlaki çöküntüye zemin hazırlayan her kişi ve kurum bizim yakından gözlemlediğimiz ve tedbir aldığımız öncelikli hedeflerimizdendir.
0: Almanya'da aşırı sağın yükselişi Saksonya-Anhalt seçimleriyle yeni bir boyuta taşındı. AfD oyların %44'ünü alarak açık ara birinci oldu. Parti hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamasa da sonuç Başbakan Friedrich Merz için ağır bir yenilgi oldu.
4: Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bir ilk yaşandı. Aşırı sağcılar ilk kez bir eyaletin yönetimine bu kadar yaklaştı. Ülkenin doğusundaki Saksonya-Anhalt'taki seçimlerde Almanya için Alternatif Partisi AfD sandıkta açık farkla birinci oldu. Seçime katılım oranı %76'yı geçerek rekor kırdı. Kesin olmayan sonuçlara göre aşırı sağcı AfD, Federal Başbakan Friedrich Merz'in partisi Hristiyan Demokratlara 26 puan fark attı. Ancak AfD'nin eyalet meclisinde tek başına hükümet kurmak için gereken çoğunluğu elde edemeyeceği öngörülüyor. Zira 83 sandalyeli mecliste 39 sandalye kazanması beklenen AfD'nin hükümet kurabilmesi için 42 sandalyeye ihtiyacı var. AfD'nin adayı Ulrich Zygmunt seçimin sonucunu sansasyonel olarak nitelendirdi. Hükümet kurulamaması halinde gerekirse yeniden seçime gidilmesini isteyen Zygmunt, böyle bir durumda partisinin %55 oy alabileceğini savundu. Sonuçların tüm Almanya için bir sinyal olduğunu söyledi. Hristiyan Demokrat CDU ile diğer büyük partilerse AfD ile koalisyon kurmayı reddediyor. AfD, göçün sert bir biçimde sınırlandırılmasını ve düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesini savunuyor. Rusya ile ilişkilerin yeniden kurulmasını ve Ukrayna'ya desteğinde kesilmesini istiyor. Uzmanlara göre sonuç, AfD içindeki daha radikal kanatı cesaretlendirebilir ve partinin Almanya genelinde yükselişini daha da hızlandırabilir. AfD'nin zaferi Avrupa'da da yankı buldu. Polonya Başbakanı Donald Tusk, Polonya'da sadece aptallar ya da hainler AfD'nin zaferine sevinebilir dedi. Fransa'da solcu, boyun eğmeyen Fransa Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Mélenchon, Almanya'da aşırı sağ geri döndü. Merkezci Avrupalı siyasetçilerin körlüğünün felaket niteliğindeki bir göstergesi ifadesini kullandı. Hollanda'daki aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin lideri AfD'yi seçim zaferi nedeniyle tebrik etti.
0: Almanya ve Rusya arasında gerilim tırmanıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanlar yine savaş istiyor diye konuştu. Lavrov, Rusya Devlet Televizyonu'na konuştu. Almanya'nın adımları gerçek bir savaşın başlangıcına benziyor ifadelerini kullandı. Rus bakan, Almanlar 2. Dünya Savaşı öncesinde de diplomatik temsilcilikleri kapatmıştı. Yine savaş istiyorlar diye konuştu. Almanya'daki Leipzig Havalimanı'nda 4 Ağustos'ta Ukrayna'ya ait bir nakliye uçağının yakınında patlayıcı yüklü drone bulunmuş. Berlin yönetimi saldırı girişimiyle ilgili olarak Moskova'yı suçlamıştı. Misilleme olarak Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğu'yla Berlin'deki Rus evinin kapatılması kararı alınmıştı. Amerikan heyeti Rusya'dan sonra Ukrayna'ya gitti. Başkent Kiev'de Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski'nin katıldığı görüşmenin ilk turu sona erdi. Ukrayna lideri Washington temsilcilerinin müzakere sürecini fiili olarak başlattığını açıkladı. Witkoff ise görüşmelerden umutlu olduğunu belirtti.
5: Amerikan heyetinin Rusya'dan sonraki durağı Ukrayna'nın başkenti Kiev oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner, Kiev'de Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski ile bir araya geldi. Witkoff ve Kushner Moskova'dan sonra Polonya'ya, oradan da trenle Kiev'e gitti. Zelenski ABD heyetini Aziz Sofya Katedrali'nin önünde karşıladı. Ardından taraflar arasında görüşmeye geçildi. Ukrayna lideri sadece savaşı sona erdirmek değil, aynı zamanda güvenlik garantisi talep ettiklerini de tekrarladı. Kushner da ABD Başkanı Trump'ın uzun vadeli bir barış arayışında olduğunu belirtti. Witkoff ise Zelenski ve beraberindeki heyetle yapılan görüşmeyi çok verimli olarak tanımladı. Amerikalı temsilci, cesaretlendik ve gerektiği kadar çalışmaya devam etmeye hazırız dedi. Ukrayna lideri görüşmelerin ilk turunun sona erdiğini aktardı. Taraflar savaşın sona erdirilmesi için ABD, Rusya ve Ukrayna arasındaki olası üçlü görüşmenin önemini vurguladı. Zelenski, ABD ile birlikte İngiltere, Fransa ve Almanya'dan temsilcilerin katılımıyla bir görüşmenin daha yapılabileceğini aktardı. Zelenski, Witkoff ve Kushner görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı da düzenledi. Ukrayna lideri Witkoff ve Kushner'ın müzakere sürecini fiili olarak başlattığını aktardı. Çözülmemiş en önemli konu toprak dedi. Zelenski, Amerikan heyetinin Ukrayna ziyareti sırasında Rus saldırılarının azaldığını söyledi. Ukrayna lideri savaşın yüksek ihtimalle kış aylarında da devam edeceğini belirtti. Zelenski, son bir yılda Ukrayna'nın hava savunma sistemi alanında geliştiğini de açıkladı. Avrupa ve ABD'nin desteğiyle gelecek yıl hava savunması anlamında daha güçlü olacaklarını söyledi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde Amazon'a ait kargo uçağı Miami Uluslararası Havalimanı'nda iniş sırasında pistten çıktı. Araçlara çarpan uçakta yangın çıktı. Kazada 5 kişi yaşamını yitirdi.
6: Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kargo uçağı iniş sırasında pistten çıktı, yerdeki araçlara çarptı. Kaza ABD'nin Florida eyaletindeki Miami Uluslararası Havalimanı'nda meydana geldi. Prime Air'ın 7598 sefer sayılı uçuşunu gerçekleştiren uçak, Porto Rico'nun San Juan kentinden havalanmıştı. Boeing 767 tipi ve 32 yaşındaki uçak, inişin ardından pistten çıkarak çevredeki araçlara çarptı. Kazanın ardından uçakta yangın çıktı. Gökyüzünü kısa sürede yoğun siyah duman kapladı. Uçağın çarptığı araçlarda da mahsur kalanlar oldu. Çok sayıda kişinin yaralandığı olayda yaşamını yitirenler de var. Olay sonrası bölgeye 60 itfaiye aracı ve yaklaşık 200 acil durum personeli sevk edildi. Pilotların inişten önce acil durum alarmı vermediği de kaydedildi. Ayrıca pilot ve yardımcı pilot da uçakta mahsur kalmıştı. Ekipler yoğun çabalar sonucu pilotları uçaktan çıkarmayı başardı. Uçaktan sızan yakıt nedeniyle çalışmalar güçlükle yürütüldü. Havalimanında uçuşlar kısa süreliğine durduruldu. 250'den fazla uçuş ertelendi. ABD Federal Havacılık İdaresi kazayla ilgili soruşturma başlattı.
0: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu uçak kazasını Bahçeşehir Üniversitesi Pilotaj Bölümü Başkanı Doktor Tüzün Tolga İnan NTV'ye değerlendirdi.
7: Birden fazla ihtimal var. Böyle bir olay neden yaşanmış olabilir? Öncelikle frenleme problemi olabilir. Tekerlek frenleri yeterli yavaşlamayı sağlayamamış olabilir. Bu ters itki diye bir konu vardır. 767 olduğu için uçak. Motorlardan biri veya ikisi ters etkiyi zamanda sağlayamamış olabilir. Bu da ağır bir kargo uçağının duruma mesafesini ciddi etkileyebilir. Islak ve kaygan pist olabilir. Yüksek iniş hızı yaşanmış olabilir. Geç temas durumu da olabilir. Mesela uçak pistin başına yakın değil de daha ileriye, biraz daha ileriye teker koyduysa frenler normal çalışsa ve duracak mesafe yetersiz kalabilir. İniş takımı problemi olabilir. Mesela bu da daha çok tekerlek veya iniş takımıyla ilgili mekanik bir arıza da mümkün. Rüzgar hava koşullarında tailwind diyoruz biz buna, arka rüzgar. Uçağın pist üzerindeki yer hızını arttırabilir. Pilotaj ve operasyon faktörü doğrudan söylemek istemiyorum ama burada yaklaşma hızı veya touchdown noktası, frenleme veya reverse kullanımı birçok parametrenin soruşturulması gerekiyor. Yani burada aslında birden fazla faktör var. Evet. Biraz yüksek hız, ıslak pist, geç teker koyma, bunların hepsinin bileşimi de olabilir. Yani bu tür bir pistten çıkma için aslında ben size bütün sebepleri saydım. Bunlardan hangisi daha büyük ihtimal denirse de frenleme problemi, ıslak kaygan pist, yüksek iniş hızı veya iniş takımında olan bir problem, rüzgar hava koşulları da etkileyebilir. Mesela uçağın pisti tamamen geçip dışarı çıkması veya sonrasında araçlara çarpıp yangın çıkması frenleme çalışmada anlamına gelmiyor. Yani uçağın pistin sonunda hala yüksek kinetik enerjisi kalmış olabilir. Arka rüzgar uçağın pist üzerindeki yer hızını arttırabilir. Yani burada arka rüzgarla beraber pistin kaygan olması, inişin de yüksek, yani iniş hızının da yüksek olması sebep olmuş olabiliyor. Yani normalde inmesi gereken bir hız arka rüzgar ve ıslak kaygan pistle birleştiği zaman da bu problem yaşanmış olabilir. Frenleme evet. problemi değil tabii. Frenleme problemi demese de yüksek iniş hızı rüzgarla birleşip pistin de kaygan olması durumunda, ki havanın kapalı olması da buna sebebiyet verebilir. Bu üç tane faktörün birleşmesi bu durumu da yaratabilir açıkçası. Uçak normal bir hızda inebilir. Pistteki kayganları çok fazla o anda anlayamamış olabilirler. Arka rüzgar da bir anda gelmiş olabilir. Genelde bir havacılıkta en tehlikeli olayları buna açık hava türbülansı, windshield, rüzgar kiseti veya jet stream diyoruz. Burada arka rüzgar da genelde gözlemlenmeyen, anlık oluşan bir sebep olduğu için o anda oluşup saniyelik bir anda veya 5-10 saniyelik bir aksiyonda bildiremeden bir çaba içerisinde oldukları anlamına gelebilir. Yani o anda uçağı tutundurma çabasından dolayı ayrıca bilgi verememiş, tamamen uçakla ilgilenmiş ve uçağı piste tutmak istemiş olabilir. Belli boyuttaki uçaklar, yani tamamen kuyruk türbülansı ağır olan belli bir tonajdaki uçaklar için tamamen aynı prosedürler geçer. Kargo uçaklarında ağır yükün olması ayrıca bir sebep olabilir. Ama kargo uçakları da yolcu uçakları göre tamamen emniyet prosedürlerine göre de belli bir ağırlık tonajına göre yüklendiği için hani burada yolcu ve kargo uçağı olarak ayırmamak, ikisini eş değer olarak değerlendirmek gerekir. Burada uçağın tonajı büyüklüğü önemlidir. Öncelikli olarak kurtarma ve yangın güvenliği önemli. RFF diye bir bilim vardır havalimanlarında. Airport Rescue Firefighter diye geçer. Direkt kendileri müdahale ederler. Onun dışında ikinci olarak olay yerinin korunması gerekiyor. Yani uçağın parçaları, lastik izleri, pist yüzeyi, enkaz, bütün detayların en uygun şekilde değerlendirilmesi ve incelenmesi gerekiyor. Onun dışında uçağın son dakikaları yeniden oluşturulur. Yani uçak piste kaç knot hızda geldi, tekerlekler pistin neresinde bastı, pilotlar freni ve reverse thrust'ı ne zaman kullandı, uçak ne kadar sürede yavaşladı, pistin hangi hızda çıktı. Tabii kare kutu incelenecek tabii ki. Yani bu tabii daha sonraki olan konu. Fren ve motorların testi önemli tabii. Fren sistemi çalışıyor muydu? Lastiklerde problem var mıydı? Anti-skid diye bir sistem var, devrede miydi? Pist araştırılır, pist ıslak mıydı? Sürtünme seviyesi nasıldı? Rüzgarın yönü ve hızı neydi? Pilotların kararları incelenir. Yaklaşık prosedüre uygun mu? Hız doğru mu? Uçak fazla ileride mi pistte oturdu? Ve son olarak bütün veriler birleştirilir. Yani aslında burada 3 tane çok kritik nokta var. Bir daha 3 noktayı söyleyeyim. Touchdown noktası. Piste uçağın teker koyduğu nokta. İniş hızı. Bir de fren ve reverse thrust performansı. Yani bu 3 tane kritik noktayı birleştirebilirsek bu kazanın sebebini tabii ki tam olarak asla ortaya çıkartamayız. Her zaman kara kutu ve kara kutuyu inceleyen ekibin kararı bir kazanın sonucunu derse de o 3 tane kritik nokta bize biraz olsun
0: bilgi verebilirdim ben. Rusya'nın Gürcistan sınırına yakın bir bölgesinde çığ felaketi sonucu 11 kişi yaşamını yitirdi. Bir dağcı grubunun çığa yakalandığı belirtiliyor. 11 dağcının hayatını kaybettiği çığ felaketinde 6 kişinin kayıp olduğu kaydedildi. Yaklaşık 5000 metre yüksekliğindeki dağda çığ sırasında 33 kişilik bir tırmanış grubu olduğu belirtiliyor. Gruptaki dağcılardan 10'unun kendi imkanlarıyla güvenli bölgeye ulaştığı açıklandı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde çığın meydana geldiği an görülebiliyor. Kayıp dağcıları arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın isim değiştirme furyası devam ediyor. Trump, New Mexico eyaletinin adının Yeni Amerika olarak değiştirilebileceğini öne sürdü. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran haritasını da kendi silüetiyle değiştiren Trump'ın yeni saç rengi de gündem oldu.
8: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın hedefinde bu kez ülkenin New Mexico eyaleti var. Trump eyaletin adını Yeni Amerika olarak değiştirebileceğini öne sürdü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı sosyal medya mesajında birçok kişi New Mexico'nun adının New America olarak değiştirilmesini önerdi. Potansiyel olarak inanılmaz bu eyaletin halkı için çok daha prestijli ve güzel. Buna bayıldım yazdı. Beyaz Saray'da eyaletin adındaki Meksiko bölümünün üzerinin çizilerek yerine Amerika yazıldığı bir görseli paylaştı. Eyalet valisi Michelle Lujan Grisham ise bu konu tartışmaya açık değil. Amerika Birleşik Devletleri var olmadan önce de eyaletimizin adı buydu diyerek tepki gösterdi. Grisham, başkanın Amerikalıların dikkatini yükselen yakıt fiyatları gibi meselelerden dağıtmak istediğini savundu. Demokratlar da Trump'ın paylaşımına tepkili. Thank you. Trump geçtiğimiz günlerde de Kanada sınırında bulunan Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü olarak değiştiren kararnameye imza atmış, Atlas Okyanusu ve Büyük Okyanus'un da adını değiştirebileceklerini söylemişti. Trump'ın haritalardaki değişiklikleri de bununla sınırlı değil. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı sosyal medya paylaşımında bu kez İran haritasını kendi profil silüetiyle değiştirdi. Yapay zeka üretimi haritanın coğrafi olarak yanlışlarla dolu olması, Türkiye'nin İran'ın güneydoğusunda yer alması dikkat çekti. Değişiklikler haritalarla sınırlı değil. Trump'ın yıllardır kendisiyle özdeşleşen sarı saçlarının son görüntülerde alışılmadık derecede koyu görünmesi dikkat çekti. Trump'ın saç rengindeki değişiklik sosyal medyada gündem olurken Beyaz Saray'dan konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.
0: Sırbistan'da Bosna kasabı adıyla tanınan Ratko Mladic anıldı. Kızıl Yıldız Sırbistan derbisi öncesinde yapılan bu tören büyük tepki çekti.
9: Sırbistan'da tribünler savaş suçlusu 8 bin Müslümanın katili olarak gösterilen Ratko Mladic'i andı. Bu koreografi ülkenin en büyük derbisi Kızıl Yıldız Partizan maçından önce yaşandı. Futbolcular da orta sahada saygı duruşunda bulundu. Kızıl Yıldız Kulübü, Bosna Kasabı adıyla anılan Mladic için yapılan bu anmayı sosyal medya hesaplarından paylaştı. Mladic, 1991-1995 yılları arasında Yugoslavya'daki iç savaşta Srebrenica kasabasında 8 bin Müslümanı öldürmekten suçlu bulunmuştu. Yıllarca kaçak olarak yaşayan Mladic, 2011'de yakalandıktan sonra Lahey'de savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemekle soykırıma büyük ölçüde katkıda bulunmak suçlarından ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Temyiz Mahkemesi de bu kararları onamıştı. Eski Sırp komutan tutuklu bulunduğu süreçte 27 Ağustos'ta 84 yaşında öldü.
0: Endonezya'da Anak Krakatau yanardağının patlamaları hava ulaşımını felç etti. Başkent Jakarta'daki havalimanı dahil ülkedeki 8 havaalanı uçuşlara kapatıldı. Java ve Sumatra adalarının arasında bulunan yanardağ cuma gecesi kül ve duman püskürtmeye başladı. Patlamalar nedeniyle kül bulutu Java tarafında 6000, Sumatra'da ise 15000 metreye kadar yükseldi. Olayın ardından herhangi bir can kaybı bildirilmezken yetkililer volkanın aktif kraterinden en az 3 kilometre uzak durmaları uyarısında bulundu. Endonezyalı yetkililer uçuş iptallerinden yaklaşık 170 bin kişinin etkilendiğini açıkladı. Orta vadeli programın tanıtımında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eğitim enflasyonuna dikkat çekti. Özel okullardaki artışın fahiş olduğunu söyledi. Denetimlerin YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldığını hatırlattı.
10: Özel okullar, özellikle özel üniversiteler çok fahiş fiyat artışlarına devam ettiler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan bir düzenlemeyle biliyorsunuz oraya kural bazlı bir fiyatlama mekanizması getirildi. Şimdi bu kural bazlı fiyatlama mekanizmasına uyup uymadıkları hususu YÖK'ün denetiminde olan bir konu.
8: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, özel okullardaki fiyat artışlarının fahiş olduğunu söyledi. Kurallara uyulup uyulmadığının değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
10: Eğitim enflasyonunda bu kadar aşırı yüksek artışları yani gerçekten meşru kılacak hiçbir zemin görmüyoruz. Çok fahiş fiyat artışları olduğu net.
8: Orta vadeli programın açıklanması sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şimşek, gıda enflasyonuna da ayrı bir parantez açtı. Bu sene üretim bereketli dedi, buna rağmen fiyatlardaki artışın sebeplerini açıkladı.
10: Savaşın başlamasıyla birlikte özellikle gübre, mazot gibi bir takım girdilerin eşel mobile rağmen artması, beklentisi veya artması etkili oldu. Yani dolayısıyla gıda fiyatlarında doğru bu sene üretim çok iyi. Şu anda manşetin birkaç puan üzerinde bir normalleşme önümüzdeki aylarda bekliyoruz.
11: NTV Radyo, Türkiye'nin haber

0: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Evlenmeye niyetim yok.
4: Bunlar çok zengin ha. Ve?
5: Mehmet'imiz bekar.
6: Mürüvvetini görmeden mi toprağa koyacaksın beni?
7: Hayır tabii ki öyle bir şey istemiyorum.
6: Evleneceksin yani.
8: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
9: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.
10: Serkan!
11: Efendim abi?
10: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için onu halledeceğim.
11: Nahit abi sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
10: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
12: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
13: Empara. Empara, bankanın güzeli.
14: Reklam.
15: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
16: Doğa konuşmaları.
17: Yiyecek saklamak için plastik kaplar yerine ne kullanabiliriz? Profesör Doktor Nazan Uysal Harzadin'e sorduk.
18: Eğer pişirdiğimiz yiyecekleri saklıyorsak en güvenli seçenek kavanoz, cam kavanoz bence veya cam saklama kapları. Ama onda da yine o saklama kaplarının kapağı plastik oluyor. Onunla temas etmemesine, içindeki yiyeceğin soğumuş olmasına dikkat etmek gerekiyor. Belki şey yapılabilir, ben hani öyle yapıyorum. Birazcık küçük kaplara bölüp hani biraz böyle 2 saati geçmemek, hatta bu sıcaklarda 1 saati geçmemek buzdolabı dışında pişmiş yiyecekler için. Buzdolabına ağzı açık olarak koyuyorum. Biraz daha soğuduktan sonra kapağını kapatıyorum. Hatta cam kavanozla derin dondurucuya koyacağınız kabı bile cam kavanozla koyabilirsiniz. Artan yemekleri bazen ben öyle yapıyorum. Kavanozun kapağını kapatmıyorum. İçindeki donduktan sonra kavanozun kapağını kapatıyorum. O zaman hiçbir kırılma riski olmuyor.
16: Doğa konuşmaları.
15: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
14: Tek reklam.
19: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Enerji AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle
20: Daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
19: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
14: Tek reklam.
21: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
22: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Arkeolog yazar Erman Ertuğrul'un Arkeofili, Taşlar, Kemikler, Efsaneler isimli kitabı Mundi'den yayımlandı. Erman Ertuğrul, Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. Yüksek lisans ve doktorasını İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi ana bilim dalında yaptı. Popüler arkeoloji ve kültür platformu Arkeofili'nin kurucularından olan Ertuğrul, kitaplarıyla arkeolojiyi geniş kitlelere sevdirmeyi ve anlaşılır kılmayı amaçlıyor. Popüler arkeoloji anlatıları çoğu zaman başka coğrafyalardan örneklerle kuruluyor, diyor Erman Ertuğrul ve ekliyor. Oysa bu topraklar insanlık tarihinin birçok döneminde en önemli merkezlerden biri oldu. Söz gelimi, gezegenimizin geçmişini açıklamak için fosilleri kanıt olarak kullandığı bilinen ilk insanlardan biri İzmirli. Ya da aslan gövdeli, kartal başlı Grifon efsanesini antik Yunan dünyasına tanıtan kişi ise Balıkesirliydi. Bir başka örnek, ilk büyük boyutlu çıplak kadın heykeli Muğla'da sergilendi. At eğitimi üzerine bilinen en eski metin Çorum'da yazıldı. Erman Ertuğrul, Arkeofili, Taşlar, Kemikler, Efsaneler isimli kitabında geçmişe dair merak edilen soruları bilimi temel alan ama kolay anlaşılır bir dille cevaplıyor. Bu kitap sadece Anadolu'nun geçmişine odaklanmasa da birçok konuda bu topraklardan örnekleri, insanları, olayları da içinde barındırıyor. Hasılı, Neolitik dönemden söz ederken elbette Stonehenge'in hikayesini bilelim ama Mezopotamya ya da Göbekli Dere'den de habersiz olmayalım, diyor Erman Ertuğrul. Gizem Gamze Şahin'in Lodos Mevsimi isimli romanı İtaki'den yayımlandı. Lodos Mevsimi Şahin'in ilk romanı. Askeriyeden ayrılan Selim, yıllar önce geride bıraktığı adaya döner. Niyeti askeri düzenin içinde kaybettiği sesini yeniden bulmaktır ama ardında bıraktığını sandığı geçmiş, sokaklarda, ailesinin evinde, denize bakan yollarda yeniden karşısına çıkar. Romanın bir başka kahramanı Raquel ise, saatlere bölünmüş günlerle kurduğu bozulmaz düzenin içinde, insanın kendini korumak için ördüğü duvarların bir gün yine kendisine dönebileceğini fark eder. Gizem Gamze Şahin, Lodos mevsiminde Lodos'la savrulup Lodos'la durulan insanların hikayesini anlatıyor. Şöyle denilmiş tanıtım metninde: yarım kalmış yüzleşmelerin ve başka ihtimallerin gün yüzüne çıktığı Lodos mevsimi, aidiyetin, yalnızlığın ve dostluğun insanı kendi karanlığına, kendi kıyısına çağırdığı yerden sesleniyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
21: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
14: Reklam.
23: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
24: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
25: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

0: Paramparam parapara. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan parapara güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
2: Merhabalar, bu hafta konumuz kurutmalar. Şimdi kurutma deyince neyi kurutuyoruz diyeceksiniz. Evet, meyveden sebzelere kadar, otlara kadar biz aslında her şeyi kurutuyoruz. Anadolu tam bir kurutma cenneti. Her türlü meyveyi kurutuyoruz ve bütün dünyaya da satıyoruz. Mesela Malatya, geçenlerde Malatya'daydım. Gerçekten Malatya'nın kuru kayısısı dünyada birinci. Aydın'ın inciri, o da dünyada birinci. Bunlar bütün dünyada nam salmış. Gerçi Aydın'ınki İzmir adıyla anılıyor ama yerel adıyla anılan kurutmalıklarımız. Ama tabii kurutmalık deyince bir de Gaziantep mutfağına bakacaksınız. Yeşil tüylü acurlar, haylan kabağı gibi fil dişi beyazı kabaklar, patlıcanlar, biberler, bunların hepsi kurutuluyor. Bu arada mesela domates kurusu. Domates kurusu aslında ben çocukken çok hatırlamıyorum. Daha bölgesel olarak vardı. Fakat şu anda dünyanın en büyük domates kurusu ihracatçılarından biriyiz. İzmir civarında domates kurusunun alası yapılıyor. Hatta geçenlerde Amerika'da bir baharat sitesine girdim. Domates kabuğu kurusu toz haline getirilmiş, menşei olarak İzmir Türkiye'ye gösterilmiş. Evet, sadece domatesi kurutup satmıyoruz, aynı zamanda kabuğunu da kurutuyoruz, onu toz yapıyoruz ve tuz gibi satıyoruz. Tuz gibi toz. Şimdi bu kurutmalıklar son derece önemli. Dediğim gibi Anadolu'nun kadim kültürü, hatta kurutmalara güneşte saklamakta diyebiliriz. Böyle askı şeklinde fileler falan da satılıyor. Çünkü aslında kurutmayı yaparken tabii ki evde de yapabiliriz. İlla ki güneşte yapmak zorunda değiliz. Hatta bazen gölgede yapmak daha iyi sonuç verir. Fakat tabii ki sinekler. Sineklerden, börtü böcekten, hele dış mekanda eğer böyle teraslara falan serdiyseniz, bahçeye serdiyseniz ya da bizde Anadolu'da kerpiç evlerin toprak damına mutlaka serilir. Şimdi oralarda da tabii havadan gelen her türlü tehlikeye açık kurutmalar. Onun için dikkat edilmesi gereken noktalar var. Yani işte kuşlar pisleyebilir, kediler aralarda dolaşabilir, toz olabilir tabii ki ve tabii ki de sinekler. İlla ki gelirler. Şimdi Anadolu'da her yerde değişik kurutma teknikleri var. İpe dizilerek kurutma da aslında bazen Anadolu'da evlerin en güzel böyle pencereleri asılmış biberler olsun, en güzel görüntülerden birini oluştururlar. Ama mesela aklımıza gelmeyen kuruluklar da var. Mesela bamya kurusu Amasya'nın, ya da gene Antep'e gideceğim. Antep, Kilis gibi bölgelerde yabani semizotu pirpirim kurusu. Evet, kuruluklar gerçekten çok çeşitli ve aslında da çevreyi koruyucu, hiçbir şekilde elektrik veya başka bir şey sarf etmeden gerçekten de yazın güzelliklerini kışa taşımak için ideal bir yöntem. Üstelik de çok lezzetli ve sağlıklı tabii. Bu hafta kuruluklar dünyasında geziniyoruz. Takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
3: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
4: Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım ve heyelana karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
3: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: Filenin sultanları tarih yazmaya devam ediyor. İstanbul'daki finalde İtalya'yı 3-2 yenen Ay Yıldızlar üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.
7: Filenin sultanları yine Avrupa'nın en büyüğü oldu. Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya karşısında nefes kesen 5 setlik finali 3-2 kazanan milliler altın madalyayı rakibine bırakmadı. Sinan Erdem spor salonundaki mücadelenin ilk setini İtalya 25-16 kazandı. Ay Yıldızlılar ikinci sette 25-22 galip gelerek skoru eşitledi. İtalyanlar üçüncü seti 25-12 kazanarak şampiyonluğa yaklaştı. Ancak Sultanlar pes etmedi. 25-20'lik dördüncü setle rüzgarı arkasına alan Türkiye, final setini 15-10 kazanarak üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Milletler Ligi'nden sonra Avrupa şampiyonu da olan Sultanlar, 15 bin taraftarının önünde zafere ulaşarak büyük sevinç yaşadı.
8: Yaz başında belirlediğimiz hedeflerin hepsine ulaştık takım olarak. Bugün de inanılmaz bir seyirci vardı. Çok güzel bir atmosfer içerisinde maçı oynadık. Seyir zevki de çok güzel bir maç oldu. Zaman zaman oyunda düşsek bile seyircinin o desteği, bize olan inancı bizi oyuna geri döndürdü diyebilirim. 2-1'den gelip 3-2 tekrardan kazanıp İtalya'ya karşı ikinci kez Avrupa şampiyonu olduğumuz için çok mutluyuz.
9: İki kupayla kapattığımız için çok mutluyuz gerçekten. Zaten çok zor bir maç olacağını biliyorduk. İnişli çıkışlı olmasından şaşırmadık.
7: 28 sayıyla finalin en skorer oyuncusu olan Melissa Vargas, turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi. Baş antrenör Daniele Santarelli takımıyla gurur duyuyor.
10: Bugün ülkeme karşı kazandım. Ancak ben sahip olduğum her şeyi Türkiye için veriyorum. Bu takımın daha iyi olması için elimden geleni yapıyorum. Oyuncular da gösterdikleri çabayla beni karşılıksız bırakmıyor. Bu takımda gurur duyuyorum.
7: Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak Ay Yıldızlıları kutladı.
11: Son topa kadar mücadele eden, bırakmayan bu takımı alnından öpüyorum. Bu takım bu ülkeye yaşanabilecek tüm güzellikleri yaşattı. Bu takım bu ülkenin takımı. Bu takıma herkes sahip çıkmalı. Çünkü gençlere rol model, örnek insanlar ve yaşanabilecek tüm gururları yaşattılar.
12: İki defa geriye düştük ama kazanmayı bildik. Biliyorsunuz biz Türkler sonuna kadar biz bitti demeden bitmez.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Avrupa şampiyonu olan Sultanları tebrik etti. Milli takımın zaferi yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Filenin Sultanları, Los Angeles'ta düzenlenecek 2028 yaz olimpiyat oyunlarına katılmaya hak kazandı.
6: Trabzonspor kendi evinde Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup etti. Mücadeleye Hüseyin Cimşir yönetiminde çıkan Karadeniz ekibi ilk 23 dakikada 3 gol attı. Onaçu'nun 2 golü ve Salah'ın penaltısı ilk yarının sonucunu belirledi. Muçi 59. dakikada farkı 4'e taşıdı. Sakatlanan Onaçu'nun yerine oyuna giren yeni transfer François Lino 78. dakikada ilk maçında ilk golüne ulaştı. Puanını 7'ye yükselten Trabzonspor gelecek hafta Konyaspor'u konuk olacak. Trabzon Süper Lig'de 4. hafta bugün oynanacak 2 karşılaşmayla sona erecek. Alınan sonuçlar ve günün programı şöyle. Başakşehir 2, Galatasaray 3, Erzurumspor 1, Konyaspor 0, Fenerbahçe 1, Beşiktaş 2, Kasımpaşa 2, Amedspor 2, Çorum Futbol Kulübü 3, Eyüpspor 0, Trabzonspor 5, Gençler Birliği 0 ve Kocaelispor 1, Samsunspor 0. 4. hafta bugün saat 20'de başlayacak 2 karşılaşmayla tamamlanacak. Çaykur Rizespor Alanyaspor'u Göztepe'de Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. İtalya Grand Prix'sini 60 yıl aradan sonra bir İtalyan kazandı. Kimi Antonelli Monza'da tarih yazdı. Antonelli bu sezonki 7. galibiyetini vatandaşları önünde kazandı. 19. sırada başladığı yarışı ilk sırada bitirmeyi başardı. Mercedes'in diğer pilotu George Russell ikinci, Red Bull'dan Max Verstappen üçüncü oldu. Ferrari'den Charles Leclerc ikinci turda aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak yarış dışı kaldı. Formula 1'de sezonun 14. yarışı 13 Eylül'de İspanya'da koşulacak.

0: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar.
1: Rutin kolesterol sonuçlarınız ideal seviyede çıksa bile gizli bir kalp riski taşıyor olabilirsiniz. Genetik faktörlerle belirlenen lipoprotein A, erken yaşta görülen kalp krizlerinin arkasındaki en büyük etkenlerden biri olarak öne çıkıyor. Peki bu oranı öğrenmek için kaç yaşında kan testi yaptırmak gerekiyor? Kardiyoloji uzmanı Doktor Demet Erciyes anlattı.
2: Bu genetik olarak bir yatkınlık söz konusu, onu araştırıyor olduğumuz için belirli bir yaş söylenemez ama genellikle biz kalp kontrollerine başladığımız yaş, ki bu son zamanlarda bunu epeyce aşağıya çektik. Maalesef genç yaşta kalp krizlerini daha sık görmeye başladık. Dolayısıyla bu kalp kontrollerini başladığımız yaşa kadar indirebiliriz. Bu da belli bir yaş söylemek belki doğru olmaz. Hani genetik bir tarama, daha doğrusu araştırma olduğu için 40'lı yaşlarda bakılabilir rahatlıkla, ama daha da genç bakılabilir. Her güzele
0: bir Mindus. Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu. Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Yeni haftada kuzeyde sıcaklık 2-3 derece azalacak. İstanbul'da Poyraz çok sert. Sıcaklık öğle 28, gece 18 derece. Ankara açık 27, İzmir 35, Bursa 31 derece. Antalya'da hava kuru, sıcaklık 40 derece. Marmara az bulutlu, Poyraz çok sert. Sıcaklık düşüyor. Edirne 32, Kocaeli 30 derece. İç Anadolu güneşli, rüzgar daha kuvvetli esecek. Eskişehir 27, Kayseri 28 derece. Gece Sivas'ta sıcaklık 10 derece iniyor. Ege'de rüzgar hızını artırıyor. Yer yer kuvvetli esecek. Manisa 34, Muğla ve Denizli 36, Bodrum 34 derece. Akdeniz'de de Adana bölümünde rüzgar kuvvetli, hava güneşli. Adana 38, Mersin 35, Hatay 33 derece. Karadeniz'de sıcaklık Trabzon'da 20, Samsun'da 22 derece iniyor. Doğu Karadeniz'de yağış şiddetli. Özellikle Rize, Artvin kesiminde sel tehlikesi var. Doğu ve Güneydoğu'da karayel kuvvetleniyor. Ardahan'da sağanak var. Erzurum 22, Malatya açık 30, Gaziantep ve Diyarbakır 35 derece.

0: Sadece sanırım çıkışta bir açıklama yaptı, neler söyledi ama tabii ki ifadede hangi cümleler dikkat çekiyor?
1: Sıcak gelişmeyle başlayalım. Geçtiğimiz dakikalarda ifadesi sona ermişti Ahmet Davutoğlu'nun ve adliyede verdiği ifade metnine ulaştık. Ahmet Davutoğlu metnine sözlerimin arkasındayım. Bu sözler şahsi bir öfkenin değil, milletin hukukunu, devlet ahlakını ve adaleti koruma iradesinin ifadesidir. Hakaret etmedim, hesap sordum, aşağılamadım, eleştirdim, suç işlemedim, anayasal hakkımı ve siyasi sorumluluğumun gereğini yerine getirdim şeklinde ifade verdiği belirtiliyor. Ahmet Davutoğlu'nun eski Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı görevlerini yürüten Ahmet Davutoğlu'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı ve Davutoğlu bugün yaklaşık bir saat önce Ankara Adliyesi'ne geldi ve yaklaşık bir saat süren ifade işlemlerinin ardından kameraların karşısına geçti. Bugün hakkımda bugün verilecek karar yalnızca şahsımla ilgili olmayacak. Türkiye'nin geleceğine de ışık tutacaktır dedi. Adalet gücün gölgesinde değil, hukukun ışığında tecelli eder. Hakikat susturulamaz, düşünce hapsedilemez ifadelerini kullandı ifadesinde ve son olarak açıkladığım hukuki, siyasi ve ahlaki gerekçeler doğrultusunda usulü ve zamanlaması siyasi sayıklarla hareket edildiğini gösteren bu soruşturma dosyasında Ceza Mahkemesi Kanunu'nun 172. maddesi uyarınca hakkımda derhal kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini talep ediyorum ifadesini kullanmıştı. Burada ifadesinden sonra yaptığı açıklamanın detaylarından da bahsedelim. Ahmet Davutoğlu yaklaşık bir saat süren ifade işlemlerinin ardından kameraların karşısına geçmişti ve burada bir açıklama yaptığını ifade edelim. Vatandaş olarak ifademi verdim ama bu ülkeye başbakan olarak hizmet veren bir adamım. Böyle bir şeyle karşılaşmak üzücü. Kendi ülkemi, ülkemizin yargısının olumsuz algıyla anılmasını istemem. Ülkemin yurt dışında olumsuz algıyla anılmasını istemiyorum. Bundan sonra ulusal ve uluslararası basının görüşmelerine asla dönüş yapmayacağım. Siyasi çekilme kararı almıştım. Bundan sonra da aynı ilke çerçevesinde siyaset hayatıma devam edeceğim ifadelerini kullandı. Az önce ifade etmiştik, yaklaşık bir saat sürdü Ahmet Davutoğlu'nun ifade işlemleri ve sonrasında çıkıp Ankara Adliyesi'nde kameraların karşısına geçti ve ifadeleri de az önce anlatmıştık. İçeride ifade işlemleri devam eden bir başka isimlerse Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek. O da Melih Gökçek'in oğlu ve gelini. Onlar da yurt dışına kayıt dışı para aktardığı gerekçesi ile bulunduğumuz noktayı ifade vermek için çağrılmışlardı. 29 Ağustos'ta ilk olarak soruşturma başlatılmıştı. Gazeteci Murat Ağrel'in ifadeleri üzerine. Sonrasında 31 Ağustos tarihinde Murat Ağrel'in ifadesi alındı. Akabinde 4 Eylül'de Melih Gökçek ifade verdi. Bugün de Melih Gökçek'in oğlu ve gelini Ahmet ve Hülya Gökçek çifti ifade vermek için burada ve an itibariyle içeride Ankara Adliyesi'nde ifade işlemleri devam ediyor.
0: Erciyes Tren aktardı her iki konuyla ilgili son bilgileri. Bir yeni bilgi daha paylaşalım. Uyuşturucu soruşturmasında 9 aydır tutukluydu gazeteci Veys Ateş, yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada geçen yıl 29 Aralık'ta tutuklanan Veys Ateş'in yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Hakkında uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından 40 yıla kadar hapis cezası istenen Ateş suçlamaları kabul etmedi. Ateş uyuşturucu kullanmadığını savundu, iddiaların iftira olduğunu öne sürdü. Mahkeme Veys Ateş'in tahliyesine karar vererek duruşmayı 27 Ekim'e erteledi. Kuzey Kıbrıs açıklarında batan feribot kazasında kaybolan 14 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Bu arada bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Can kaybı 14'e yükseldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel de Türkiye'de. Üstel enkazın çıkarılması için teknik bazı görüşmeler yapmak için İstanbul'a geldi. Üstel ön raporları

0: değerlendirmek için Türkiye'de sigorta şirketi yetkilileriyle buluşacak, ardından da Ankara'ya geçecek. 550 metre derinlikteki gemi enkazının çıkarılıp çıkarılmayacağı ise bugün belli olacak. Öte yandan faciadaki ihmaller bilirkişi raporuna da yansıdı. Raporda görüşüne başvurulan Kaptan Ulus Göker, gemi durdurulursa batışı çok daha geç gerçekleşebilirdi. Yolculara bilgi verilip herkes düzenli biçimde dışarı çıkarılabilirdi. Belki de kimseye bir şey olmayacaktı ifadelerini kullandı. Kırıkkale'den Ankara'ya giden aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karşı şeride geçti. İki araca çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti. 7 kişi yaralandı.
1: Direksiyon hakimiyetini kaybetti, kontrolden çıktı, havada dönerek karşı şeritteki iki otomobile çarptı.
2: Şu kazaya bir bak.
1: Yürekleri ağza getiren kazada bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Bir aracın kamerasına yansıyan kazanın adresi Ankara'nın Elmadağ ilçesi. Edinilen bilgiye göre Kırıkkale istikametinden Ankara istikametine giden bir sürücü kontrolünü kaybederek karşı yola fırladı. Ardından iki otomobile çarparak sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada kontrolden çıkan aracın çarptığı aracın sürücüsü hayatını kaybetti. 7 kişi ise yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
0: Bolu'da kontrolsüz şekilde şerit değiştirmek isteyen bir kişi kazaya sebep oldu. Otobüsün araca çarpmasıyla 3 kişi yaralandı. Kaza TEM otoyolunun Bolu girişinde geçişinde oldu. Hafif ticari araç sürücüsü şerit değiştirmek istedi ancak o sırada sol şeritten yolcu otobüsü ilerliyordu. Buna rağmen sol şeride geçen araca arkadan gelen otobüs çarptı. Hafif ticari araç takla attı. O anlarda başka bir aracın kamerasına yansıdı. Kazada 3 kişi yaralandı. İstanbul'da yeni nesil çetelere yönelik operasyon yapıldı. Evleri, iş yerlerini kurşunlayan, saldırılarında motosiklet kullanan 15 zanlı yakalandı.
3: Motosikletle geldiler. Araçları, iş yerlerini, evleri kurşunladılar. Tehdit ettiler, yaraladılar, mala zarar verdiler. İstanbul'da geçen hafta meydana gelen 17 farklı olayın failleri yakalandı. Yeni nesil çetelere yönelik operasyonlarda 15 zanlı gözaltına alındı. 5 tabanca, 1 otomatik tabanca, 1 uzun namlulu silah, balistik yelek ve saldırılarda kullanılan motosiklet ele geçirildi.
4: İstanbul'un huzuruna kasteden her türlü suçun peşindeyiz. Mücadelemiz suçun kökünü kazıyana kadar devam edecektir.
3: 15 şüpheli adliye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında gerilim sürüyor. Petrol akışının aksayacağına dair endişeler de petrol fiyatlarını yeniden yükseltmiş durumda. Tabii diğer taraftan Avrupa'da gaz fiyatları da yükselmeye devam ediyor. Ukrayna Savaşı sebebiyle orada da bir taraftan sıkıntı var. Tüm bu gelişmelerle ilgili ayrıntılara bakalım.
1: Enerji piyasasında endişeli bekleyiş sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Petrol arzında uzun süreli kesinti yaşanacağı endişeleri petrolü yüksek tutmaya devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı haftaya 97 doların üzerinde başladı. Petroldeki aylık artış %15'i geçti. Fiyatlar yılbaşına göre %56 yukarıda. Yatırım bankaları da petrole dair karamsar. Goldman Sachs, Orta Doğu'daki deniz taşımacılığına yönelik saldırıların artması halinde petrol fiyatlarının varil başına 120 dolara kadar yükselebileceği uyarısında bulundu. Yayınlanan analizde yatırımcılara küresel doğalgaz ve rafine petrol ürünlerinde pozisyon almalarını öneriyoruz denildi. Küresel gaz fiyatları da yükseliyor. %4,5'e varan artışla 3 yılın en yüksek seviyesine yakın seyrediyor. Küresel LNG akışlarındaki aksaklıklar, kış öncesi Avrupa'nın gaz stoklarının yeniden oluşturma çabalarını zorlaştırmış durumda. Avrupa depolarındaki doluluk 13 yılın en düşük seviyesinde.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin geçtiğimiz hafta İran'da bir düğün evini vurması sonucu en az 4 sivil ölmüş, onlarca kişi de yaralanmıştı. Amerikan medyası bu saldırının ayrıntılarını yazdı. ABD'li yetkililerin açıklamalarına göre atılan 6 güdümlü füzeden biri hedefinden saptı ve düğün evine isabet etti.
1: İran'ın Kuşeyte kentinde bir düğün evi bombardımanın hedefi oldu. Saldırıda en az 4 kişi yaşamını yitirdi, 90'dan fazla kişi de yaralandı. Söz konusu saldırı 1 Eylül Salı akşamı gerçekleşti. Saldırının ardından Washington Post gazetesi düğün evinin neden hedef alındığını araştırdı. Gazeteye isim vermeden konuşan Amerika Birleşik Devletleri'nden yetkililer, Amerikan güçlerinin bölgedeki bir iletişim kompleksine hava saldırısı düzenlediğini söyledi. Bu kompleksin içinde bir kule yer alıyordu. Operasyon hakkında bilgi sahibi kaynaklarının ifadelerine göre kompleks sivil yerleşim bölgesindeydi ancak İran güçleri tarafından operasyonların yürütülmesinde kullanıldığı değerlendiriliyordu. Amerika Birleşik Devletleri savaş uçakları kuleyi hedefleyerek 6 füze attı. Güdümlü füzeler kuleye doğru ilerledi ve 5'i hedefe isabet etti. Ancak isminin açıklanmasını istemeyen Amerika Birleşik Devletleri'nden bir yetkiliye göre ISOL tipi füzelerden birinin rotasından saptığı tespit edildi. Rotasından sapan mühimmat hedeften yaklaşık 134 metre uzaklıktaki bir düğün evine isabet etti. Güdümlü füzenin neden hedefine şaşırdığı bilinmiyor. Uzmanlara göre güdümlü mühimmat GPS koordinatları gibi birden fazla hassas yönlendirme sistemine dayanıyor ve neredeyse her zaman hedeflerini vuruyor. Hedefini ıskalayan saldırılar nadir görülüyor ve genellikle hatalı istihbarat, insan hatası veya mühimmattaki teknik arızalardan kaynaklanıyor. Saldırıda sivillerin yaşamını yitirmesi ve yaralanması üzerine Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance konunun araştırıldığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı da konunun incelendiğini açıkladı. Olay, savaşın ilk saatlerinde Şubat ayında Amerika Birleşik Devletleri'nin Minap'taki bir okulu vurduğu saldırıyı akıllara getirdi. İran devlet medyasına göre vurulan okulda çoğu çocuk olmak üzere en az 175 kişi hayatını kaybetmişti.
0: Aselsan tarafından geliştirilen Gürz hava savunma sistemi saha çalışmalarına başladı. Gürz'ün ilk atış testine ilişkin görüntüler de paylaşıldı. Gürz hava savunma sistemi yakın mesafede farklı tehditlere karşı katmanlı hava savunma çözümü sunmak üzere geliştirildi. Sistemi top ve füze olmak üzere iki ayrı çoklu önleyiciyi tek platform üzerinde kullanma mimarisiyle inşa edildi. Atışta Gürz'e entegre radarın tespit ettiği hedefe gönderilen Göksur füzesinin zorlu manevralarla planlanan yörüngeyi takip edip etmediği tespit edildi. Test atışında hedef tespit ve takip ve menzil doğruluğunda yüksek başarı oranı sağladığı da açıklandı. Almanya'da korkulan olduğu yerel seçim sonuçlarından sandıktan aşırı sağcı AfD zaferle çıktı. Peki bu Almanya'nın geleceği için ne ifade ediyor? Bundan sonra Almanya siyaseti nasıl şekillenebilir? Deutsche Welle'den gazeteci Muhammed Kafadar aktardı.
5: AfD büyük bir zafer elde etti. Anketler de aslında bunu işaret ediyordu. Tek başına koalisyon kurmaktan sadece 3 sandalye geri kalmış gözüküyorlar. Ancak büyük ihtimalle o 3 sandalyeyi de tamamlayacaklar. Aslında Saksonya-Anhalt küçük bir eyalet. Nüfusu az, ekonomik olarak görece Almanya'nın daha önemsiz bir parçasını temsil ediyor. Göçmen nüfusun az olduğu bir bölge. Ancak sonuçlar federal seviyede deprem etkisi yarattı. Eyalete önceden Başbakan Merz'in partisi CDU yönetiyordu. Yarı yarıya erimiş vaziyetler. Başbakan Friedrich Merz Almanya genelinde %13 ile Almanya tarihinin en az popüler ismi siyasetçisi konumunda. Ve AfD elde ettiği seçim zaferini Başbakan Merz'e yönelik siyasi bir saldırıya dönüşmekte hiç gecikmedi. Ve Merz üzerinde bir istifa baskısı oluşturmak için kampanya yürütecekler gibi gözüküyorlar. Eyalet düzeyinde elde ettikleri bu başarıyla Friedrich Merz hükümetinin bir sonraki seçime kadar dayanıp dayanmayacağı sorusu ciddi ciddi gündeme gelmiş vaziyette. Saksonya-Anhalt'a dönecek olursak orada şimdi bizleri neler bekleyecek? Kalan 3 sandalyeyi büyük ihtimalle CDU içinden 3 vekili yanlarına çekerek doldurmaya çalışacak AfD. Böylece Almanya tarihinde 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez bir eyalette başbakanlık pozisyonuna aşırı sağcı bir partinin yöneticisinin oturduğunu göreceğiz. Eyalet düzeyinde eğitim politikalarına, eyalet istihbarat teşkilatlarının faaliyetlerine, kamu televizyonlarına aktarılacak bütçelere eyalet başbakanları karar veriyor. Bu noktada örneğin okullarda Nazi dönemini bundan sonra okutup okutmamak, eyaletteki kamu televizyonunu kapatıp kapatmamak gibi konularda karar aşırı sağcı AfD partisinin olacak. Son bir not, seçimlerde AfD göç karşıtlığıyla öne çıkan bir parti olsa da seçimlerde aslında öne çıkan politika ekonomi oldu. Almanya'nın öncelikli meselesi yüksek petrol fiyatları, Rusya savaşı nedeniyle yüksek doğalgaz fiyatları, kapanan fabrikalar, özellikle otomobil fabrikaları Almanya'nın öncelikli gündemi. AfD'de seçim kampanyası boyunca örneğin Ukrayna'ya daha az para vererek ekonomimizi güçlendiririz gibi ekonomik vaatlerle öne çıktı.
0: Bir telefon bağlantısı yapacağız. Almanya ve Rusya arasındaki gerilimi soracağız. Çünkü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanlar yine savaş istiyor diye konuştu. Moskova'ya bir gidelim. Siyaset bilimci doktor Ümit Nazmi Hazır'a soralım telefon attığımızda. Ümit, Lavrov neden böyle bir açıklama yaptı? Bu gerginliğin sonu nereye varır?
6: Evet, Almanya ile Rusya arasında son günlerde artan bir tansiyon var ve Lavrov da bu açıklamasıyla tansiyonu daha da arttırmış oldu aslında. Lavrov bu açıklamasını devlet televizyon kanalına yaptığı konuşmada söyledi ve şunu söyledi kanalda. Almanya'nın adımları gerçek bir savaşın başlangıcına benziyor ve Almanlar 2. Dünya Savaşı öncesinde de diplomatik temsilcilikleri kapatmıştı. Yine tekrar savaş istiyorlar şeklinde bir açıklamada bulundu. Tabii Rusya'da son günlerde artan gerginliğin bir nedeni var. Bu da 4 Ağustos tarihine uzanmakta. Çünkü 4 Ağustos Almanya'daki Leipzig Havalimanı'nda Ukrayna'ya ait bir kargo uçağının yakınında patlayıcı yüklü İHA bulundu. Ve Almanya yönetimi Ağustos sonunda doğrudan bu konuyla ilgili olarak Moskova'yı suçladı. Ve bu İHA'nın Rusya'ya ait olduğunu, yani Rusya tarafından o bölgeye, havalimanına yerleştirildiğini iddia etti. Çünkü Almanya'nın iddiasına göre şu iki kişi, yani bunu yerleştiren, İHA'yı oraya sokan iki kişiden bir tanesi Rusya doğumlu ve Letonya pasaportuna sahip. Diğer kişinin ise Rusya pasaportu taşıyan Belarus vatandaşı olduğunu iddia etti Almanya tarafı. Ve aynı zamanda Almanya Başbakanı'nın da bu olayla ilgili sert bir açıklaması olmuştu ve bunun bedelini ödeyecekler şeklinde bir açıklamada bulundu. Rusya tarafı ise bunu reddediyor çünkü bu konuyla ilgili olarak Putin'in bir açıklaması olmuştu ve Putin şunu söyledi. Almanya çok büyük bir ciddi bir hata içerisinde, kanıtlar sahte ve Putin Almanya Başbakanı'nı seçimler öncesi iç politikadaki başarısızlığını örtmek için Rusya'ya yönelik böyle bir iftirada bulunduğunu iddia etti. Tabii Lavrov'un da bir açıklaması olmuştu bugünkü yeni açıklamasından önce ve Lavrov da öncesinde Almanya'nın Rusya'nın bu olayla bağlantısını gösteren herhangi bir kanıtının da olmadığını söyledi. Tabii bu açıklamalardan sonra iki taraftan da diplomatik atılımlar, birbirlerine karşı diplomatik hamleler de geldi. İlk önce Almanya tarafı Rusya'nın Bonn'daki konsolosluğunu kapattı ve bununla beraber aynı zamanda Berlin'deki Rus evini de kapattı. Ve Rusya tarafı da buna mütekabiliyet esasına dayalı olarak bir karşılık verdi ve Goethe Enstitüsü'nün Moskova, St. Petersburg ve Yekaterinburg'daki merkezlerini kapattı. Ve Lavrov'un bu yeni açıklamasıyla beraber tansiyon daha da yükselmiş gibi gözüküyor. Çünkü bir bakıma Lavrov 2. Dünya Savaşı'na atıfta bulunuyor. Çünkü 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sı ile Sovyetler Birliği arasında bir savaş gerçekleşmişti. Ve Lavrov da şunu demeye getiriyor. Almanya 2. Dünya Savaşı'nda da diplomatik temsilciliklerini kapatmıştı. Yine savaş istiyorlar ve Almanya'nın adımları gerçek bir savaşın başlangıcına benziyor ifadesini kullandı yeni olarak. Son olarak şunu da belirtmek istiyorum. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı başladığından beri Rusya tarafının ve Lavrov'un bu tarz sert çıkışları olmaya başladı. Hatta yakın bir zaman önce de Putin Lavrov'la ilgili bir nukte yapmıştı ve espriyle karışık olarak bazen Lavrov'a savunma bakanı değil dışişleri bakanı olduğunu hatırlatmak zorunda kalıyorum şeklinde de bir esprisi de olmuştu. Fakat şunu da belirtmek lazım. Rusya ile Almanya arasındaki tansiyon gitgide artmakta.
0: Pekin'deki oyunlarda Usain Bolt'tan hızlı koşan, boks yapıp kıvrak hareketlerle dans eden insansız robotlar tüm dünyada hayranlıkla karşılanmıştı. Ancak Çin'den gelen son veriler bu teknolojinin asıl hedefinin sivil kullanım olmadığını ortaya koyuyor. Önce bir haberimizi izleyelim, sonrasında ayrıntılı konuşacağız.
7: Pekin'deki oyunlarda dans ettiler, boks yaptılar, hatta atletizm rekorlarını alt üst ettiler. Dünyanın ilgiyle izlediği insansız robotlar yakında savaş alanlarında yer alabilir. Çin Silahlı Kuvvetleri laboratuvardaki ileri robotik teknolojilerinin doğrudan askeri eğitim alanlarına aktarılması için çağrıda bulundu. İnsansız robotların cepheye inmesi için süreç hızlandırıldı. Reuters haber ajansının askeri tedarik ilanları, patentler ve resmi kayıtlara dayandırdığı analize göre Pekin yönetimi robotların savaş alanında konuşlandırılmasına yönelik araştırmalarını yoğunlaştırdı. Analizde robotik çalışmalarının özellikle son 2 yılda büyük ivme kazandığına dikkat çekildi. Çinli mühendislerin robotların çevreyi anlık algılaması, zorlu arazide hareket etmesi ve gerçek görev verileriyle eğitilmesi üzerine odaklandığı belirtildi. Henüz Çin ordusunda silahlı bir insansız robotun aktif görev yaptığına dair resmi bir kayıt yok. Ancak küresel üretimin %95'ini elinde tutan Pekin'in bu robotları özellikle riskli şehir çatışmalarında öne sürmesi bekleniyor. Uzmanlara göre Ukrayna'daki savaşın çehresini değiştiren dronlar gibi insansız robotlarla kara savaşlarında yeni bir devrim yapabilir. ABD ordusu da benzer bir programla kendi robotik birimlerini geliştirmeyi sürdürüyor. Ancak Washington'ın bu konuda Pekin'in hayli gerisinde kaldığı belirtiliyor. Robotların cepheye inmesi planları yapılsa da bunun gerçekleşmesi için hala kritik engeller var. Yüksek enerji tüketimi, batarya ömrü ve elektronik çatışma altındaki güvenilirlik sorunları henüz aşılabilmiş değil.
0: Ayrıntılı konuşalım. Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Murat Aslan yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Murat Bey.
8: İyi yayınlar diliyorum Deniz Hanım.
0: Şimdi öncelikle bir tam olarak bu çalışmaların hangi aşamada olduğunu bir anlamaya çalışalım isterseniz. Elbette ki süreç hızlandırılıyor. Şu anda gördüğümüz görüntüler sahaya çıkacak olan robotlar değil belki ama cephede görev yapmaya yeterli mi? Ne dersiniz? Ne kadar yol var daha önlerinde?
8: Öncelikle Ukrayna-Rusya savaşında 2026 Mayıs ayında insansız kara araçları ve dronlarla bir grup Rus askerinin mevzilerini terk etmek zorunda kaldıklarını hatırlatmak isterim. Belki de dünyada askeri literatürde ilk defa insana karşı olmayan bir savaşta insanlar mevziden çekildi. Bu önemli bir gelişme. Ancak şu an konuştuğumuz bize 1984 yılında ekranlarda seyretmeye başladığımız Terminatör'ü daha çok hatırlatıyor. Çünkü Çinlilerin şu an yaptığı humanoidler yani robotlar aslında Terminator cinsinden aynı kategoride bir aşamaya doğru evriliyor. Hatırlarsanız Terminatörler 2029'dan 1984'de belki zaman nasıl değiştirdiler bilmiyorum. Filmin kurgusunda nasıl yapıldı? Geri dönen ve Sarah O'Connor'ı arayıp çocuğunu yetkisiz hale getirmek isteyen bir robottu aslında. Dönüşen bir robottu. Şimdi geldiğimiz aşamada henüz bu teknolojinin erken olduğunu önce bir ifade etmek lazım. Ancak bu konuda araştırmalar sadece Çin'de değil, aynı zamanda Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde devam ediyor. Basit bir örnek vermek gerekirse Amerika Birleşik Devletleri geçtiğimiz yıl 13.4 milyar dolar bir bütçe ayırdı. Bunun 9.4 milyar doları insansız hava araçları üzerinden otonom sistemlere gidecek. Geri kalanı ise yaklaşık 3 milyar doları ise 3.5-4 milyar belki kara robotlarına yani şu an ekranda gördüğümüz robotların geliştirilmesine harcanacak.
0: Şimdi
8: ancak
0: buyurun.
8: Bir sonraki sene bu miktar 57 milyar dolar. Buradan şu sonuç ortaya çıkıyor. Bu konuda henüz erken aşamadayız. İşte şu an ekranda gördüğünüz robotların en büyük problemi biliyorsunuz denge. Ama geliştirilebilir tabii.
0: Bir de tabii çok hızlı gelişiyor yapay zeka ve bu tip robotik çalışmalar. Ama bir taraftan da soru şu, siz de altını çizdiniz. Yani evet, Ukrayna Savaşı'nda bir cephede insansız kara ve hava araçlarının bir şekilde cephede karşı tarafı püskürttüğünü gördük. Ama yani bir insanın, bir, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, bir robotun insana benzemesi ne kazandıracak sahada? Yani zaten hali hazırda İHA'lar var, SİHA'lar var. Yani böyle sizin söylediğiniz gibi Terminatör gibi bir yapılanma şehir çatışmalarında mı kullanılır? Askeri olarak nerede kullanılabilir?
8: Birçok alanda kullanılabilir. Aslında geçmişte bu tür insan olmayıp da hani robot veya makinaların savaş meydanlarında, çatışmalarda kullanılması nereden nereye geldi, bizi nereye götüreceğini rahatlıkla ikna edebilir. Benim gençlik dönemlerinde en kötü, en beni zorlayan şey 40 kiloluk sırt çantasını, işte 6 tane şarjörü, 4 tane el bombasını, 3 tane selsizi üzerime takıp arazide yürümekti. Sonra bir anda bu yük taşıma olayını makinalara ihale eden robotik sistemler görmeye başladık ve bir de baktık ki sırt çantalarını askerler artık taşımıyor ve zinde bir şekilde intikal ediyorlar. Şu an bu uygulamada, yani uygulamada bu robotik sistemler var. Peki. Ancak bizim buradaki kastımız, bu robotik sistemlerle kastımız, yapay zeka aracılığıyla kendi muhakemesini yürütebilen, yönetebilen, algı sensörler bağlamında zengin, dengede kalabilen, özellikle batarya teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte uzun süre aktif kalan, çünkü bir drone eğer ele alırsanız, drone'un havada kalış süresi çok kısıtlı bir zaman dilimidir. Yani kimisi 30 dakika, kimisi 40 dakika havada kalabilir. Eğer çocuklara oyuncak alırsanız bu 2-3 dakikadan ileriye geçmez. Dolayısıyla pil teknolojisi burada önemli. Bütün bunlar birkaç farklı alanda askeri teknolojilere veya askeri alana indirgenebiliyor. Bunlardan bir tanesi insanları tamamlayıcı görevler. İşte yük taşımalardan bir tanesi, diğeri sensörlerin yerleştirilmesi. Bir diğeri insanların girmesinde sakınca olan, yani insan zayiatına katlanılamayacak durumlarda robotların ön plana çıkarılması. Bu noktada da şöyle bir gerçek var Deniz Hanım. Sarf edilebilir, ucuz ve taşınabilir robotik sistemler burada ön plana çıkıyor. Dolayısıyla ağır, daha kapsamlı sistemler değil. Ve daha da önemlisi, insanın hiç içinde yer almadığı, sadece uzaktan karar verme sürecinde bulunduğu tamamen otonom sistemlerin görevlere angaje olması. Şu an bu son görevler konusunda biraz erken safhadayız. İnsansız hava araçları nihayetinde bir pilotun yönlendirdiği sistemlerdir. Otonom olsa dahi pilot veya yerdeki kullanıcı son noktaya parmak basar. Ama bu gelişmede doğal olarak önümüzdeki 5-10 senede farklı yere gideceğimize emanet ediyor.
0: O zaman biraz daha somutlaştıralım. Şimdi insanları tamamlayıcı bir pozisyonda önümüzdeki süreçte göreceğiz. Zaten hali hazırda yük taşıma da başladı dediniz ama mesela keşif, mayın temizleme, yani o bahsettiğiniz riskli alanları biraz daha somutlaştıralım ve o alandan sonra, yani bir çatışmaya girecek bir robotik sistemin sahada olması önümüzdeki kaç yıl için de mümkün olabilir sizin öngörünüzle? Evet.
8: Dünyadaki modern ordular ve diğer güvenlik kuvvetleri öncelikle hayvanlardan faydalandılar. İşte uyuşturucu arama, bomba arama gerektiğinde bazı karanlık bölgelerde, riskli bölgelerde önden onları gönderme, özellikle köpekler burada ön plana çıkmıştı. Ancak şu an insansız kara araçları dünya genelinde hayvanların yerini aldı. Yani artık koku sensörüyle, görüntü sensörüyle askere veya polise doğrudan destek verebiliyor. Mayın arama bunlardan en önemlilerinden bir tanesi. Özellikle Afganistan'da doğan bir ihtiyaçtı bu. Çünkü el yapımı patlayıcıların yol kenarlarında patlaması ve zayiatlara neden olmasıyla birlikte alçaktan uçan dronlar ve insansız kara araçları sahada bir anda kullanılmaya başlandı 2010'lu yıllardan itibaren. Ancak dediğim gibi bu tamamlayıcı görevlerde asker zayiatının azaltılması veya önlenmesi önemliydi. Hı hı. Ve başarıldı. Büyük bir ihtimalle bu süreç daha da gelişerek devam edecek. Ancak buradaki mesele tamamen otonom hale gelmesi. Bunun çünkü birçok farklı noktası var. Mesela savaş hukuku bağlamında büyük bir boşluk var. Hı. Etik kurallar bağlamında boşluk var. Veya Birleşmiş Milletler'in geçtiğimiz sene yaptığı bir toplantı vardı 2025 yılında. Hı hı. Genel Kurul'un birinci komitesi bu konuda düzenleme yapılması gerektiğine yönelik bir karar almıştı. Ancak bu karara yönelik henüz somut bir faaliyet icra edilmedi. Yani bu robotlar, örnek vermek gerekirse, farz edelim tam teşekküllü, otonom karar alabiliyor ve sahaya sürüldü. Terminatör oldular diğer bir ifadeyle. O takdirde doğru yanlış ayrımını nasıl yapacaklar? Sivil asker ayrımını nasıl yapacaklar? Bunlar büyük bir soru işareti.
0: Bir de tabii hukuki sorumluluk kimde olacak boyutu da ayrı bir tartışma konusu. O da yapay zeka ile birlikte hukukun yeniden yazılması ile ilgili bir konu olacak. Yaşadıkça göreceğiz herhalde. Şunu da sorayım. Bu siber güvenlik meselesi de çok hayati. Zaten biz de haberimizde eklediğimizde, aktardığımızda söyledik. Birazcık daha bu güvenlik meseleleriyle ilgili çalışmalara yoğunlaşılacak. Evet, bir taraftan cepheye inmesi için askerlerin süreç hızlandırılıyor ama bu boyutu da var. Çok daha kolay olmayacak mı böyle siber saldırılar? Sahada kendisine çalışan bir askere dönüştürebilir mi örneğin karşı taraf?
8: Tabii teknik olarak şu konuyu önce ifade etmem gerekiyor. Birbiriyle koordineli hareket eden makinelerin birbiriyle konuşabildiği tüm sistemlerde mutlaka bir intranet vardır. Yani insanlarımızın kullandığı internete benzer ancak dışa kapalı bir sistem veya Bluetooth diyelim, mutlaka vardır. Şu an ekranda gördüğünüz koordineli hareket eden bütün robotlar mutlaka birbiriyle etkileşim içerisindedir. Yani bir alıcı ve verici vardır üzerinde. Bunların tabii ki sabote edilmesi mümkün. Dijital güvenlik bağlamında bu tür cihazların o kodlara erişmek suretiyle hareket ettirilmesi de mümkün. Ancak bunun da büyük duvarları olacaktır benim değerlendirmem. Ancak şunu özellikle ifade etmek istiyorum Deniz Hanım. Çok erken bir aşamada bu teknoloji. Yapılmış olsa dahi kullanımı büyük bir ihtimalle işte Terminatör'ün geldiği 2029 yılını değil ama çok çok ötesini büyük bir ihtimalle kısıtlı bir alanda gösterecek bize. Bunda birkaç nedeni var. Birincisi, yapay zeka teknolojisi şu an itibariyle evet çok büyük aşama kaydetti. Ancak şu anki ekranda gördüğünüz bu robotların her birinin yapay zekaya desteklenmesi ve etkileşim içerisinde olması gerekiyor. Bu siberin uç noktasıdır. İkincisi, çip teknolojisi burada çok önemli. Mevcut çip teknolojisiyle ancak koşu sonrası duvara çarpıp bu şekilde koşu sonrası dağılan robotlar görebiliriz. Ancak bu robotların dengede koşması gerektiğinde durabilmesi lazım. Bütün bunlar da teknolojinin donanımla desteklenmesi zorunluluğunu bize ifade ediyor. Bir diğer konu şu, nihayetinde ordular kullanacak bu insansı makinaları ve bunların bir doktrini aynı zamanda hukuk kurallarıyla bu doktrinlerin desteklenmesi gerekiyor. Şu an dünya ordularında böyle bir doktrin yok, daha çok müferit kullanımlar var. Bu nedenle bu düzenlemelerle birlikte birçok farklı alt ekosistemin entegre edilip sinerji yaratılması gerekiyor.
0: Şimdi bir de tabii insanın aklına ister istemez geliyor, her ne kadar ilk etapta sahadaki askeri destekleyici bir unsur olarak belki düşünülebilir bu tip robotlar, belki daha sonra çatışma için düşünülebilir ama teknoloji geliştikçe savaşa girme kararları çok daha hızlı alınabilir mi? Dünyanın bu anlamda beklediği riskler nelerdir?
8: Şimdi bu robotik sistemlerin iki önemli üstünlük var yarattığı. Bunlardan bir tanesi bilgi üstünlüğüdür. Çünkü aynı zamanda bilgiyi işleyen birer platformdur bunlar. Algılar, iletir ve yapay zeka entegre edilmişse bilgiyi işler. Bu bir üstünlük. İkincisi ise teknoloji üstünlüğü. Çünkü bu tür robotlar gerçekten kullanılmaya başlanırsa, ki erken de ilkçil modelleri şu an aslında kullanılıyor. İnsansız deniz sistemleri, insansız kara sistemleri kullanılıyor. Ama otonom sistemler kullanılmaya başlandığında artık farklı dinamikler devreye giriyor. Çünkü bu sistemlerin dayanıklılığı, harcanabilirliği, aynı zamanda üzerine yüklenmiş olan mühimmat, patlayıcı ne varsa bunların ne zaman nasıl kullanılacağına dair çok detaylı bir algoritma gerekiyor. Yani yazılım. Dolayısıyla askeri sahaya bir şekilde intikal ettiğinde bu sistemler çok büyük bir yazılımsal derinlik olması gerekiyor. Bu yazılımsal derinliğin henüz ben sağlanabildiği kanaatinde değilim. Çünkü adım adım geliştiriliyor ama ben şu an milyonlarca satırdan bahsediyorum.
0: Peki Amerika Birleşik Devletleri Çin rekabetini nasıl etkiler bu?
8: Mutlaka biraz önce ifade ettiğiniz bu karar verme süreçlerinde önemli bir ayrıntıdır. Bana göre Çin ve Amerika Birleşik Devletleri bu sistemler aracılığıyla öncelikle mevcut operasyonel faaliyetlerini en az maliyetli düzeye indirgemek isterler. Yani Hürmüz Boğazı'nda şu an İran'la bir çatışma yaşıyorsa Amerika Birleşik Devletleri, robotik sistemlerle büyük bir ihtimalle o bölgedeki asker sayısını azaltmak, öldürücülüğü artırmak ister. Çin'in de aynı anlayışta olduğunu düşünüyorum. Şunu unutmayalım, bu tür teknolojiler geliştirilirken önce bir konsept yazılır ve bu konsept 30-40 yıl sonra nasıl bir vizyonu gerçekleştirecekse o özelliklere sahip olmasını gerektirir. Büyük bir ihtimalle Çin ve Amerikalılar bu konseptleri yazdı. Bu nedenle milyarlarca dolar ayırdılar ve büyük bir ihtimalle hazırda tutacak şekilde bu sistemleri tedarik edecekler. Ve doğal olarak asimetrik veya örtülü operasyonlarda da kullanabilirler eğer başarıya ulaşırsa. Ama şu an itibariyle başarıya ulaştığı pek ifade edilemez.
0: Peki yine de uzun bir süreç bu. Ülkelerin rekabeti açısından da Türkiye nerede duruyor bu rekabette?
8: Ya Türkiye'de son dönemlerde özellikle insansız sistemlerde büyük bir gelişme var. Robotik sistemlerde batıya paralel bir gelişme var. Ancak bu tür sistemlerin geliştirilmesine bir henüz istediğimiz düzeyde değiliz. Ancak çalışmalar olduğunu, özel şirketlerin çalıştığını biliyorum. Ancak bu sistemler daha çok insansız kara, deniz ve hava araçlarının otonom hale getirilmesiyle ilgili gelişti. Bazı özel firmalar robotik bazı sistemler geliştirdi. Ancak ben henüz silahlı kuvvetler envanterine dahil edilecek düzeyde olduğunu düşünmüyorum. Bayağı yol almamız gereken mesafe olduğunu düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz Doçent Doktor Murat Aslan. Bu süreci bize anlattınız, anlamlandırdınız. Sağ olun.
8: Ben teşekkür ederim.
0: ...2026-2027 eğitim öğretim yılında okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası başladı.
1: İlk ders zili çaldı. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 3 milyondan fazla öğrencinin katıldığı uyum haftasıyla başladı.
9: Ortaokula geçtiğim için çok heyecanlıyım. Yeni öğretmenler de olacak.
10: Güzel bir döneme başlayacağımızı düşünüyorum.
1: 11 Eylül'e kadar sürecek uyum haftası, okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 5, ortaokul 5. sınıf öğrencileri için ise 3 gün olarak uygulanacak. 82 yeni okulun ve 2100'den fazla dersin hizmete açılacağı İstanbul'da da 684 bin öğrenci uyum haftasına katılıyor. Öğrenciler kadar aileleri de heyecanlıydı.
11: Oğlum da burada okuyor ama kızım şimdi sırada. Yine de heyecan aynı seviyede.
1: Uyum haftası başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerde trafikte yoğunluğa neden oldu. Okul öncesi eğitim programında ailelerin eğitim sürecine etkin katılımı, çocukların okulda öğrendiklerini günlük yaşamındaki deneyimiyle ilişkilendirmesi hedefleniyor. Birinci sınıf öğrencilerinin ise okul müdürünü, öğretmenlerini, personeli, okul ve rutinlerini tanımaları amaçlanıyor. Gereksinimlerini ifade etmeleri ve yaşlarına uygun sorumluluklar üstlenmeleri de hedefler arasında. Ortaokul 5. sınıf programında da öğrencilerin ortaokulun yeni düzenini, branş öğretmenlerini, öğrenme ortamlarını ve yardım yollarını tanımaları amaçlanıyor. Yeni eğitim öğretim yılı tüm öğrenciler için 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak.
12: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
13: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
14: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
13: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
14: Değil midir?
13: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
14: Girdim.
13: Bak bakalım ne diyor.
14: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
13: O zaman durma, hızını yükselt.
14: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
15: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
12: NTV Radyo.
16: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
17: Vakıfbank daima seninle.
18: Tekstil dünyasının kalbi, Textivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
19: Bank kartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bank kart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
20: Bankart, seni düşünür o.
21: Ekranda dijital sınırlarınızı ve zamanı planlayın. Ekran dışı rutinler belirleyin, hayatı kaçırmayın. Dijital dünyanı yönet, hayatı kaçırma. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
22: Serkan!
23: Efendim abi?
22: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
23: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
22: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
24: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
25: Empara. Empara, bankanın güzeli.
26: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
12: NTV Radyo.

0: Yeah.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Filenin sultanları tarih yazmaya devam ediyor. İstanbul'daki finalde İtalya'yı 3-2 yenen Ay Yıldızlar üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.
3: Filenin sultanları yine Avrupa'nın en büyüğü oldu. Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya karşısında nefes kesen 5 setlik finali 3-2 kazanan milliler altın madalyayı rakibine bırakmadı. Sinan Erdem spor salonundaki mücadelenin ilk setini İtalya 25-16 kazandı. Ay Yıldızlılar ikinci sette 25-22 galip gelerek skoru eşitledi. İtalyanlar üçüncü seti 25-12 kazanarak şampiyonluğa yaklaştı. Ancak sultanlar pes etmedi. 25-20'lik dördüncü setle rüzgarı arkasına alan Türkiye, final setini 15-10 kazanarak üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Milletler Ligi'nden sonra Avrupa şampiyonu da olan sultanlar, 15 bin taraftarının önünde zafere ulaşarak büyük sevinç yaşadı.
4: Yaz başında belirlediğimiz hedeflerin hepsine ulaştık takım olarak. Bugün de inanılmaz bir seyirci vardı. Çok güzel bir atmosfer içerisinde maçı oynadık. Seyir zevki de çok güzel bir maç oldu. Zaman zaman oyunda düşsek bile seyircinin o desteği, bize olan inancı bizi oyuna geri döndürdü diyebilirim. 2-1'den gelip 3-2 tekrardan kazanıp İtalya'ya karşı ikinci kez Avrupa şampiyonu olduğumuz için çok mutluyuz.
5: İki kupayla kapattığımız için çok mutluyuz gerçekten. Zaten çok zor bir maç olacağını biliyorduk. İnişli çıkışlı olmasına şaşırmadık.
3: 28 sayıyla finalin en skorer oyuncusu olan Melissa Vargas, turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi. Baş antrenör Daniele Santarelli takımıyla gurur duyuyor.
6: Bugün ülkeme karşı kazandım. Ancak ben sahip olduğum her şeyi Türkiye için veriyorum. Bu takımın daha iyi olması için elimden geleni yapıyorum. Oyuncular da gösterdikleri çabayla beni karşılıksız bırakmıyor. Bu takımla gurur duyuyorum.
3: Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'la Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak Ay Yıldızlıları kutladı.
7: Son topa kadar mücadele eden, bırakmayan bu takımı alnından öpüyorum. Bu takım bu ülkeye yaşanabilecek tüm güzellikleri yaşattı. Bu takım bu ülkenin takımı. Bu takıma herkes sahip çıkmalı. Çünkü gençlere rol model, örnek insanlar ve yaşanabilecek tüm gururları yaşattılar.
8: İki defa geriye düştük ama kazanmayı bildik. Biliyorsunuz biz Türkler sonuna kadar biz bitti demeden bitmez.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Avrupa şampiyonu olan sultanları tebrik etti. Milli takımın zaferi yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Bir bakışta, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan filenin sultanları, Los Angeles'ta düzenlenecek 2028 yaz olimpiyat oyunlarına katılmaya hak kazandı.
2: Trabzonspor kendi evinde Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup etti. Mücadeleye Hüseyin Cimşir yönetiminde çıkan Karadeniz ekibi ilk 23 dakikada 3 gol attı. Onaçu'nun 2 golü ve Salah'ın penaltısı ilk yarının sonucunu belirledi. Muçi 59. dakikada farkı 4'e taşıdı. Sakatlanan Onaçu'nun yerine oyuna giren yeni transfer François Lino 78. dakikada ilk maçında ilk golüne ulaştı. Puanını 7'ye yükselten Trabzonspor gelecek hafta Konyaspor'u konuk olacak. Trabzon Süper Lig'de 4. hafta bugün oynanacak 2 karşılaşmayla sona erecek. Alınan sonuçlar ve günün programı şöyle. Başakşehir 2, Galatasaray 3, Erzurumspor 1, Konyaspor 0, Fenerbahçe 1, Beşiktaş 2, Kasımpaşa 2, Amedspor 2, Çorum Futbol Kulübü 3, Eyüpspor 0, Trabzonspor 5, Gençler Birliği 0 ve Kocaelispor 1, Samsunspor 0. 4. hafta bugün saat 20'de başlayacak 2 karşılaşmayla tamamlanacak. Çaykur Rizespor Alanyaspor'u Göztepe'de Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Poto'nun perileri Porto Rico'ya yenilerek Dünya Kupası'na veda etti. FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası'nda ilk tur heyecanı bugün oynanan maçlarla birlikte son buldu. C grubundaki 3. ve son maçında kadın milli takımı Berlin'de Porto Rico ile kozlarını paylaştı. İlk 3 periyodu önde tamamlayan Poto'nun perileri son bölümde hücum etmekte çok zorlandı ve maçı 75-71'lik skorla kaybetti. Bu sonuçla Pota'nın perileri FIBA Dünya Kupası'ndaki 3. maçından da sahadan yenilgiyle ayrıldı ve Dünya Kupası'na veda etti. Porto Rico ise grubu 3. sırada tamamladı ve adını bir üst tura yazdırdı. İtalya Grand Prix'sini 60 yıl aradan sonra bir İtalyan kazandı. Kimi Antonelli Monza'da tarih yazdı. Antonelli bu sezonki 7. galibiyetini vatandaşları önünde kazandı. 19. sırada başladığı yarışı ilk sırada bitirmeyi başardı. Mercedes'in diğer pilotu George Russell ikinci, Red Bull'dan Max Verstappen üçüncü oldu. Ferrari'den Charles Leclerc ikinci turda aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak yarış dışı kaldı. Formula 1'de sezonun 14. yarışı 13 Eylül'de İspanya'da koşulacak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
0: TÜYAP'tan haberler. Mobilya yan sanayi ve orman ürünleri sektörlerinin en güçlü buluşması Intermob Fuarı 28. kez düzenleniyor. 400'den fazla firma ve 35 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, mobilya üretimine yönelik yenilikçi malzeme, aksesuar ve teknolojileri sektörle buluşturacak. Intermob Fuarı 17-20 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
9: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
10: Doğa Takvimi. Bugün 7 Eylül 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
11: Mavi gökyüzü için Uluslararası Temiz Hava Günü bugün. Hükümetlerden işletmelere, sivil toplum kuruluşlarından bireylere kadar herkesi temiz hava için harekete geçmeye çağıran bir gün. Hava kirliliği, yemek pişirmek ve ısınmak için ateşin kullanımından başlayarak binlerce yıldır insanlarla ilişkilendirilir. Sanayi devrimi sırasında yaygın kömür kullanımıyla yoğunlaşan kirlilik giderek arttı. Ve bugün yükselen sıcaklık dünya genelinde orman yangınlarının yayılmasına neden oluyor, bu da hava kirliliğini daha da yükseltiyor. Rüzgarla taşınan çöl tozları da Afrika ve Batı Asya bölgelerinde önemli bir kirlilik kaynağı. Bugün Afrika'da temiz hava için çözüm yollarından biri olarak bisikletle ulaşım teşvik ediliyor. Kıta genelinde 1 milyardan fazla insan her gün yaklaşık 1 saat yürüyerek veya bisikletle ulaşım sağlıyor. Ancak arabalar için inşa edilmiş ve genellikle güvensiz olan yollarda bu kolay değil. Dünyadaki arabaların %3'üne sahip olan Afrika, trafik kazasında ölümlerin de %24'üne ev sahipliği yapıyor. Ölenlerin 1/3'ünden fazlasını yayalar ve bisikletliler oluşturuyor. Bu gidişi önlemek için bu yıl Birleşmiş Milletler Çevre Programı ve Dünya Sağlık Örgütü ortaklığıyla Afrika genelinde bisiklet ve yürüyüş yolları için eylem planı hazırlandı. Plan, yayaların, bisikletlilerin ve diğer motorsuz ulaşım araçlarının ihtiyaçlarına öncelik vererek Afrika genelinde ulaşımı dönüştürmeyi amaçlıyor. Güvenilir, erişilebilir, konforlu ve temiz ulaşım sistemi için çalışmalar hızla sürüyor. Bu arada ekleyelim, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa, Afrika'daki kentsel bisiklet hareketinin ön saflarında yer alıyor. 3 yıl önce orada bisiklet sürmek, otobüsler ve trafik ışıkları arasında tehlikeli bir yolculuk anlamına geliyordu. Bugün bisiklet sürücülerinin %70'i güvenli bisiklet yollarında yolculuk yapıyor. Çocuklu ailelerde, kuryelerde, kaykay yapan gençler de güvenle ve kurallara uyarak bu yollarda bisiklet kullanıyor.
10: Doğa Takvimi.
9: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
1: Reklam. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
12: Tekstil dünyasının kalbi, Textivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
13: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
14: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.

0: para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Türkiye best modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Reklam. Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Sıcaklıklarda sonraki günlerde de önemli değişiklik beklenmiyor. İstanbul ve Bursa güneşli, Poyraz çok sert, sıcaklık 27-29 derecelerde. İç Anadolu'da güneşli, rüzgar çok sert, Ankara 25, Sivas 22 derece. Ege'de rüzgar Manisa, Bergama tarafında çok daha kuvvetli esiyor, İzmir 34 derece. Akdeniz'de nem bugünlerde daha düşük, Antalya ve Adana 37 derece. Karadeniz'de Samsun, Artvin boyunca yine yağış geçişleri var. Bolu ve Samsun 25, Trabzon 23 derece. Doğu ve Güneydoğu geneli az bulutlu. Rüzgar Kareyel yönünden esiyor. Erzurum 20, Malatya 27, Gaziantep 32, Diyarbakır 33 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 17. Eve dönerken kuşağı başlıyor.
4: Merhaba, saat 17. NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Özetlerle başlıyoruz, sonrasında ayrıntılara geçeceğiz. 2011'de Silivri cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler var. Olay tarihinde cezaevinde

0: kulan olduğu yerel seçimde aşırı sağın yükselişi korkutucu bir oranda. Saksonya-Anhalt eyaletinde AfD oyların %44'ünü aldı. Açık ara birinci parti oldu ama hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadı. Sonuç başbakan için bir yıkım, Friedrich Merz için ağır bir yenilgi var. Almanya'daki seçimden yansıyanları paylaşacağız. Başlıyoruz. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevinde ölümüyle ilgili olarak 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği 10 şüpheli halihazırda gözaltında. Yeni gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Bakan Gürlek 14 yıl önce adli makamların Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili kovuşturmaya yer olmadığı hükmüne vardığını hatırlattı. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının inceleme yaptığını belirtti ve Silivri Sulh Ceza Hakimliği'nin geçen ay takipsizlik kararını kaldırdığını, soruşturmanın yeniden başladığını belirtti. Bu kapsamda olay tarihinde cezaevinde görev yapan 10 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüpheli ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında. Ankara Adliyesi bugün hareketliydi dedik. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu Cumhurbaşkanı'na hakaret suç soruşturmasında ifade verdi şüpheli sıfatıyla. Bir diğer soruşturma yurt dışına kayıt dışı para aktarma suçlaması. O soruşturmada da eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu ve gelini ifade veriyor. Hemen Erce Tren'e dönelim. Önce Ahmet Davutoğlu ile başlayalım Erce. Önemli bir gelişmeydi. Geldi yaklaşık bir saat kadar önce de adliyeden ayrıldı. İfadesinde neler söyledi? Sonrasında nasıl bir açıklama yaptı? Oradan başlayalım.
1: Ahmet Davutoğlu yaklaşık 14.55 sularında adliyeye geldi ve 45 dakikalık ifade işleminin ardından kameraların karşısına geçti. İlk olarak vatandaş olarak ifademi verdim ama bu ülkeye başbakan olarak hizmet veren bir adamım. Böyle bir şeyle karşılaşmak üzücü dedi. Kendi ülkemi, ülkemizin yargısını olumsuz algıyla anılmasını istemiyorum dedi. Bundan sonra ulusal ve uluslararası basının görüşmelerine asla dönüş yapmayacağım. Siyasetten çekilme kararı almıştım. Bundan sonra da aynı ilke çerçevesinde siyaset hayatıma devam edeceğim ifadelerini kullandı. Ankara Adliyesi'nde verdiği ifadeye de ulaştık. Davutoğlu ifadesinde sözlerimin arkasındayım. Hakaret etmedim, hesap sordum, aşağılamadım, eleştirdim. Suç işlemedim, anayasal hak ve siyasi sorumluluğumun gereğini yerine getirdim. Açıkladığım hukuki, siyasi ve ahlaki gerekçeler doğrultusunda kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini talep ediyorum ifadelerini kullandı. Eski Başbakan ve Dışişleri Bakanlığı gibi görevler yürüten Ahmet Davutoğlu, Ahmet Davutoğlu'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. 2021 yılında Bingöl'de çekilen görüntülerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret ettiği belirlenmişti ve bunun akabinde soruşturma açılmıştı. Bu kapsamda Davutoğlu bugün adliyeye gelerek ifadesini verdi.
0: Ayrıca tabii Gökçek cephesinde neler oluyor? Gökçek ailesi cephesinde onu da merak ediyoruz. Hala adliyedeler sanırım, ifade işlemi sürüyor. Nedir notlar?
1: Melih Gökçek'in oğlu ve gelini Ahmet ve Hülya Gökçek çifti de saat 14 sularında bulunduğumuz noktaya, Ankara Adliyesi'ne gelmişti ve an itibariyle ifadelerinin devam ettiğini, ifade işlemlerinin sürdüğünü söyleyelim. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 29 Ağustos tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatmıştı. Soruşturmanın sebebi ise Gökçek'in yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktardığı yönünde ki iddialar. Bu iddiaları gazeteci Murat Ağrel gündeme getirmişti ve ilk etapta 31 Ağustos tarihinde Murat Ağrel ifade verdi. Ardından 4 Eylül'de Melih Gökçek yine bulunduğumuz noktaya, Ankara Adliyesi'ne gelerek

0: ifade verdi. Sonrasında bugün de Melih Gökçek'in oğlu ve gelini Ahmet ve Hülya Gökçek çifti de ifadeye çağrıldı. Sanık sıfatıyla an itibariyle içeride ifade işlemleri devam ediyor. İfade işlemlerinden sonra kameraların karşısına geçip geçmeyecekleri tabii ki merak konusu. Melih Gökçek yine bulunduğumuz noktada ifade işleminden sonra bir açıklama yapmıştı. O açıklamadan da bahsedelim. Gökçek yaklaşık 2 saat süren ifadesinin ardından bugüne kadar birçok soruşturmadan geçtiğini belirtmiş ve bunların neredeyse tamamında takipsizlik kararı aldığını söylemişti. Adaletten Allah'ın izniyle şahsım adına herhangi bir endişem yok. Ben doğruları söyleyen bir insanım. İfadelerini kullanmıştı. An itibariyle de Ahmet ve Hülya Gökçek çiftinin ifade işlemleri Ankara Adliyesi'nde devam ediyor.
1: Erce Tren aktardı oradaki ayrıntıları. Şimdi bir bağlantımız daha olacak. Geçen hafta ana gündem maddemizde Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisi. Mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Geminin enkazı 720 metre derinlikte görüntülendi. Şimdi ekipler 10 denizciye ulaşmaya çalışıyor. Bölgedeki son durumu alacağız. Dilek Yamandemir bize aktaracak notları. Dilek.
2: Tuğberk İmamoğlu isimli gemideki 10 mürettebatı arama kurtarma çalışması 7/24 kesintisiz olarak devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre sabah, akşam, gece, gündüz aralıksız olarak 10 mürettebata ulaşmak için çalışmalar sürüyor. Biz şu anda Silivri'deyiz. AFAD tarafından kurulan yardım buradaki çadırdayız. Burada 10 mürettebatın yakınları bulunuyor. Onlardan iyi bir haber almak için bekleyişlerini günlerdir sürdürüyor. 6. gün arama kurtarma çalışmalarının bir haber almak için burada gece gündüz bekleyen mürettebat yakınları var. Bugün saat 14 sıralarında Silivri Cumhuriyet Başsavcısı buradaydı. Mürettebatın yakınlarıyla görüşme yaptı. Bu olaya ilişkin hem Asu hem Tuğberk İmamoğlu'nun karıştığı kazaya ilişkin bir soruşturma başlatılmıştı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın o yürüttüğü soruşturmaya ilişkin başsavcı buraya geldi. Başsavcı ile birlikte başsavcı vekili ve soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı da buradaydı. Saat 14 sıralarında başlayan o toplantı, o bilgilendirme toplantısı yaklaşık 1,5 saat sürdü. Bu toplantıda yakınlarına sorduğumuzda, mürettebat yakınlarıyla konuştuğumuzda kazaya ilişkin bilgilendirme yapıldığını söylediler. Yine tutuklanan 1. ve 3. geminin 3. kaptan vardı Asu isimli geminin. İşte buna ilişkin ön bilgilendirme yapıldığını söyledi. Yine ön bilirkişi raporu çıkmıştı. O rapora ilişkin kesin kati bir rapor olmadığını söylemişlerdi. Yine iddiaya göre de soruşturmanın genişleterek devam ettiği bilgisi mürettebat yakınlarına verildi. Şimdi şu sıralarda ne oluyor? Bu olaya ilişkin başlatılan soruşturmada arama çalışmalarına ilişkin gemi Tuğberk İmamoğlu isimli geminin sahibi şirketle bir görüşme düzenleniyor şu sıralarda. Kaymakamlığın ve savcılığın katıldığı bu toplantıda iddiaya göre 3 boyutlu simülatörle geminin inşa edilen o mimari yapısı canlandırılacak. Mürettebata ilişkin ve geminin enkazına ilişkin çalışmalar 3 boyutlu simülatör aracılığıyla canlandırılacak ve ROV adı verilen o sualtı cihazlarıyla birlikte arama kurtarma çalışmaları bölgelerde tespit edilecek, o bölgelerde yoğunlaşacak. Bir de savcılığın yürüttüğü o soruşturma var. Bu soruşturma kapsamında da gemi mürettebatı, kayıp gemi mürettebatı yakınlarının da ifadelerine başvurulacak. İddiaya göre demeyelim, aslında bu artık bilinen bir bilgi. Savcılığın yürüttüğü bu soruşturmada mürettebat yakınları müşteki sıfatıyla şu sıralarda Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına gidiyorlar. Müşteki sıfatıyla ifade verecekler. Olaya ilişkin bilgilendirme alacaklar. Aldıkları bilgilendirmeye ilişkin de ifade verecekler.
1: Şimdi bir de Kuzey Kıbrıs açıklarında batan feribotla ilgili son bilgileri paylaşalım. Kaybolan 14 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Can kaybı 14'e yükseldi. Bu arada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel de İstanbul'da enkazın çıkarılmasına ilişkin teknik görüşmeler yapıyor. Ayrıntılarına bakalım. TCG Işın gemisi yakıt ikmali için bölgeden geçici olarak ayrılmıştı. TCG Alemdar'sa arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Gemi 554 metre derinlikte, yani geminin enkazına 554 metre derinlikte ulaşılmıştı. Ancak bu enkazın çıkarılıp çıkarılmayacağı bugün belli olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ön raporları değerlendirmek için İstanbul'daydı. Ayrıca sigorta şirketleriyle de bir araya gelecek. Ardından Ankara'da olacak. Orada da görüşmeler yapacak. Kamuoyuna bütün bu görüşmeler sonrasında açıklama yapılacak. Geminin enkazının oradan çıkarılıp çıkarılmadığına ilişkin olarak. Bu arada faciadaki ihmaller de bilirkişi raporuna yansıdı. O raporun da ayrıntılarını paylaşalım. Görüşüne başvurulan Kaptan Ulus Göker şöyle diyor. Gemi durdurulursa batışı çok daha geç gerçekleşebilirdi diyor. Yolculara bilgi verilip herkes düzenli biçimde dışarı çıkabilirdi. Belki de kimseye bir şey olmayacaktı ifadelerini kullandı. Girne açıklarında batan gemide 67 yaşındaki Şerif Özdemir de hayatını kaybetmişti. Özdemir memleketi Mersin'de toprağa verildi. Aynı kazada ölen eşinin kabrinin yanına defnedildi.
3: Düğün için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gittiler. Dönüş yolunda gemi battı. Şerif Özdemir aynı kazada hayatını kaybeden eşinin yanına defnedildi.
4: Annemize haklarınızı helal ediniz.
3: Şerif Hüseyin Özdemir çifti, damadı ve iki kızlarıyla birlikte bir yakınlarının düğünü için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gittiler. 30 Ağustos'ta gemiyle Mersin'e dönüyorlardı. Dönüş yolunda faciaya yakalandılar. Kızları ve damadı kurtarıldı. Hüseyin Özdemir hayatını kaybetti. Şerif Özdemir ise kayıplar arasındaydı. Cansız bedeni günler sonra bulundu.
5: Kaptana çıkma dediğimiz halde çıktı. Kötü bir havaya yakalandı. Aşağı yukarı bir saat geminin içine kaldık. Çok çabaladık. Eşimi kurtardım, kayınvalidemi kurtaramadım.
3: 67 yaşındaki kadın için Mersin Silifke'de cenaze töreni düzenlendi. Şerif Özdemir aynı kazada ölen eşinin yanına defnedildi. Batan gemide bulunan damat Hakkı Şahin, sorumluların en ağır cezayı almasını istedi.
5: Kimse kalmasın diyorum. Filo denizcilik bitsin istiyorum.
6: Boğuluyordum ben de abi.
1: Girne'de batan o feribotta Hataylı iki kardeş de kaybolmuştu. Halen izlerine ulaşılamadı ancak bazı kişiler kardeşlerin adını kullanarak aileye yardım toplama bahanesiyle dolandırıcılık yaptı. Aile vatandaşları dolandırıcılara karşı uyarıyor.
6: Boğuluyordum ben de abi.
7: Batan gemide kaybolmuşlardı. Kayıp kardeşlerin adını kullanarak dolandırıcılık yaptılar. İBAN paylaşıp para istediler. Kayıp kardeşlerin ailesi dolandırıcılara tepki gösterdi.
8: Şimdi benim kardeşim Mahmut Demir ile Mustafa Demir'in adına IBAN paylaşıyorlar. Durmadan para istiyorlar. İşte onlara ulaştık. Onlara yardıma muhtaçlar. Falan filan böyle insanları kandırmaya çalışıyorlar. İnsanlar iyi niyetini kötü amaçlı kullanıyorlar.
7: Hataylı kardeşler 33 yaşındaki Mustafa Demir ve 28 yaşındaki kardeşi Mahmut 3 ay önce çalışmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmişti. İzni ayrılan kardeşler memleketine dönecekti. Ancak Girne'de batan gemide kayboldular. Arama çalışmalarında henüz ikisinden birize ulaşılamadı. Kayıp evlatlarından haber alamayan aile ikinci acıyı kardeşlerin isimlerinin dolandırıcılık amacıyla kullanılmasıyla yaşadı. Kimliği belirsiz kişiler kardeşlerin ailelerinin yardıma muhtaç olduğunu söyleyerek IBAN paylaştı.
8: Lütfen bunlara itibar etmeyin. Kimsenin parasına ihtiyacımız yok. Çok şükür devletimiz de yanımızda, köylerimiz de yanımızda, akrabalarımız da yanımızda, herkes yanımızda. Lütfen böyle dolandırıcılara inanmayın.
7: Kayıp kardeşlerden gelecek haberi bekleyen Demir ailesi dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara 2. Barosu'nun adli yıl açılış programına katıldı. Devam eden soruşturmalarla ilgili konuştu. Neler söyledi bakalım.
9: Hiçbir kimse kendisini imtiyazlı veya ayrıcalıklı konumda göremez. toplum vicdanı buna asla müdahale etmeyeceği gibi Türk yargısı da bu konuda tavizsiz bir biçimde görevini icra etmeye devam edecektir.
7: Adalet Bakanı Hakan Güllek devam eden soruşturmaları bu sözlerle değerlendirdi. Ankara 2 No'lu Barosu'nun adli yıl programına katılan Güllek, topluma örnek olması gereken popüler kişiliklerin genç nesilleri zedelediklerini söyledi.
9: Hukuksuzluğu özendiren yaşam tarzlarını, gençlerimizi ve genç nesilleri zehirlediklerini gördük. Gereken yasal işlemleri gerçekleştirerek bu sorunların üzerine kararlılıkla gittik. Kültürel ve ahlaki çöküntüye zemin hazırlayan her kişi ve kurum bizim yakından gözlemlediğimiz ve tedbir aldığımız öncelikli hedeflerimizdendir.
7: Adalet Bakanı terörsüz Türkiye sürecini hatırlattı. Kendi içerisinde güçlü, huzurlu ve dayanışma içinde olan bir Türkiye, insanlığın barışına, bölgesel istikrara ve küresel adalete çok büyük katkılar sunacaktır dedi. Gürlek, avukatların açtıkları davanın ne kadar süreceğini bilmesi gerektiğini de söyledi. Hakim ve savcıları, hedef süreye riayet etmeleri konusunda uyardıklarını, kira tespit davalarının 9 ayda, tahliye davalarının ise 1,5 yılda tamamlanmasını hedeflediklerini anlattı. Boşanma ve nafaka davalarına da ayrı bir parantez açtı.
9: Boşanma davalarının uzamasını önleyecek tedbirler ile Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonrasında süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de inşallah Ekim ayındaki pakette hayata geçirmeyi düşünüyoruz.
1: Kırıkkale'den Ankara'ya giden aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karşı şeride geçti. İki araca çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti. 7 kişi de yaralandı.
7: Direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıktı. Havada dönerek karşı şeritteki iki otomobile çarptı.
10: Şu kazaya bir bak.
7: Yürekleri ağza getiren kazada bir kişi hayatını kaybetti. 7 kişi yaralandı. Bir aracın kamerasına yansıyan kazanın adresi Ankara'nın Elmadağ ilçesi. Edinilen bilgiye göre Kırıkkale istikametinden Ankara istikametine giden bir sürücü kontrolünü kaybederek karşı yola fırladı. Ardından iki otomobile çarparak sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada kontrolden çıkan aracın çarptığı aracın sürücüsü hayatını kaybetti. 7 kişi ise yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
1: Gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak. Piyasalarda faiz değişikliği beklenmiyor ama tabii metinde verilecek mesajlar çok çok yakından takip edilecek.
7: Ekonomide Eylül ayı yoğun geçiyor. Enflasyon, büyüme ve orta vadeli program sonrası gözler faiz kararında. Merkez Bankası Eylül toplantısını 10 Eylül Perşembe günü gerçekleştirecek. Piyasalarda faiz değişikliği beklenmiyor. Ancak metinde gelecek toplantılara ilişkin verilecek mesajlar yakından izlenecek. Anadolu Ajansı'nın düzenlediği ankete 25 ekonomist katıldı. Ekonomistlerin 24'ü faizin sabit kalacağını öngördü. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentisi ise %35 oldu.
11: Merkez Bankası'nın 100 bas puanlık bir faiz indirimine gitmek için yeri olduğunu değerlendiriyorum. Para politikasının normalleşmeye gittikten sonra bunu hemen sonraki toplantıda bir faiz indirimine dönüştürmeyi tercih etmeyebilir de Merkez Bankası. Bu da beni şaşırtmaz.
7: Yabancı bankalardan da tahminler geldi. Morgan Stanley, Türkiye'de enflasyonda ana eğilimin son çeyrekte gevşeme gösterdiğini öngörerek Merkez Bankası'nın Ekim ve Aralık'ta iki faiz indirimi yapacağını tahmin etti. Geçtiğimiz hafta BBVA ekonomistleri de faiz indirimi beklentisini Aralık ayından Ekim ayına çekmişti.
11: Bu toplantıyı pas geçip sonraki iki toplantısında yüzer bas puanlık faiz indirimi yapabilir. Eğer petrol 100 dolar seviyesine yerleşirse ya da 100 dolar seviyesinin üzerine atarsa o zaman Merkez Bankası daha az faiz indirimine gidip yani 50 bas puanlık ya da 50'şer bas puanlık faiz indirimine gidip beklemeyi tercih edebilir.
1: Almanya'da uzun süredir aşırı sağın yükselişini konuşuyorduk. Sandıktan oylarını arttırarak çıkar mı endişesi gerçek oldu. Saksonya-Anhalt seçimlerinde AfD yani Almanya için Alternatif Partisi oyların %44'ünü aldı. Açık ara birinci parti oldu. %20'nin üzerinde bir oy artışıyla üstelik bu orana ulaştı. Parti hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadı ama sonuç hem Başbakan Friedrich Merz hem de muhafazakarlar için ağır bir yenilgi anlamına geliyor. Tabii AfD cephesinden baktığınız zaman da tarihi bir başarı.
12: Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bir ilk yaşandı. Aşırı sağcılar ilk kez bir eyaletin yönetimine bu kadar yaklaştı. Ülkenin doğusundaki Saksonya-Anhalt'taki seçimlerde Almanya için Alternatif Partisi AfD sandıkta açık farkla birinci oldu. Seçime katılım oranı %76'yı geçerek rekor kırdı. Kesin olmayan sonuçlara göre aşırı sağcı AfD, Federal Başbakan Friedrich Merz'in partisi Hristiyan Demokratlara 26 puan fark attı. Ancak AfD'nin eyalet meclisinde tek başına hükümet kurmak için gereken çoğunluğu elde edemeyeceği öngörülüyor. Zira 83 sandalyeli mecliste 39 sandalye kazanması beklenen AfD'nin hükümet kurabilmesi için 42 sandalyeye ihtiyacı var. AfD'nin adayı Ulrich Zygmunt seçimin sonucunu sansasyonel olarak nitelendirdi. Hükümet kurulamaması halinde gerekirse yeniden seçime gidilmesini isteyen Zygmunt, böyle bir durumda partisinin %55 oy alabileceğini savundu. Sonuçların tüm Almanya için bir sinyal olduğunu söyledi. Hristiyan Demokrat CDU ile diğer büyük partilerse AfD ile koalisyon kurmayı reddediyor. AfD, göçün sert bir biçimde sınırlandırılmasını ve düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesini savunuyor. Rusya ile ilişkilerin yeniden kurulmasını ve Ukrayna'ya desteğin de kesilmesini istiyor. Uzmanlara göre sonuç, AfD içindeki daha radikal kanatı cesaretlendirebilir ve partinin Almanya genelinde yükselişini daha da hızlandırabilir. AfD'nin zaferi Avrupa'da da yankı buldu. Polonya Başbakanı Donald Tusk, Polonya'da sadece aptallar ya da hainler AfD'nin zaferine sevinebilir dedi. Fransa'da solcu, boyun eğmeyen Fransa Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Mélenchon, Almanya'da aşırı sağ geri döndü. Merkezci Avrupalı siyasetçilerin körlüğünün felaket niteliğindeki bir göstergesi ifadesini kullandı. Hollanda'daki aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin lideri AfD'yi seçim zaferi nedeniyle tebrik etti.
1: Bu arada Almanya ile Rusya arasında gerilim tırmanıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanlar yine savaş istiyor diye konuştu. Almanya'nın St. Petersburg'daki başkonsolosluk binasının da kapatılacağını açıkladı. Lavrov, Rusya Devlet Televizyonu'na konuştu. Almanya'nın adımları gerçek bir savaşın başlangıcına benziyor ifadelerini kullandı. Rus bakan, Almanlar 2. Dünya Savaşı öncesinde de diplomatik temsilcileri kapatmıştı. Yine savaş istiyorlar diye konuştu. Almanya'daki Leipzig Havalimanı'nda 4 Ağustos'ta Ukrayna'ya ait bir nakliye uçağının yakınında patlayıcı yüklü drone bulunmuş. Berlin yönetimi saldırı girişimiyle ilgili olarak Moskova'yı suçlamıştı. Misilleme olarak Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğu ile Berlin'deki Rus evinin kapatılması kararı alınmıştı. Lavrov yaptırımlara yanıt olarak Alman Goethe Enstitüsü'nün kapatılacağını duyurmuştu. Sırbistan'da Bosna kasabı adıyla tanınan Ratko Mladic anıldı. Kızıl Yıldız Partizan derbisi öncesinde yapılan bu tören çok büyük tepki çekti.
13: Sırbistan'da tribünler savaş suçlusu 8 bin Müslümanın katili olarak gösterilen Ratko Mladic'i andı. Bu koreografi ülkenin en büyük derbisi Kızıl Yıldız Partizan maçından önce yaşandı. Futbolcular da orta sahada saygı duruşunda bulundu. Kızıl Yıldız Kulübü, Bosna Kasabı adıyla anılan Mladic için yapılan bu anmayı sosyal medya hesaplarından paylaştı. Mladic, 1991-1995 yılları arasında Yugoslavya'daki iç savaşta Srebrenica kasabasında 8 bin Müslümanı öldürmekten suçlu bulunmuştu. Yıllarca kaçak olarak yaşayan Mladic, 2011'de yakalandıktan sonra Lahey'de savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemekle soykırıma büyük ölçüde katkıda bulunmak suçlarından ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Temyiz Mahkemesi de bu kararları onamıştı. Eski Sırp komutan tutuklu bulunduğu süreçte 27 Ağustos'ta 84 yaşında öldü.
1: Hemen bir Ankara'ya dönelim. Kabine bitti. Cumhurbaşkanı konuşuyor. Dinliyoruz.
14: Aziz milletim, değerli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Kabinemizin 71. toplantısını az önce tamamlamış bulunuyoruz. Toplantımızda adalet, ekonomi, şehircilik ve sokaklarımızın daha emniyetli hale getirilmesi başta olmak üzere birçok önemli konuyu istişare ettik. Vatandaşlarımızın refah, huzur ve güvenliğini artıracak kararlar aldık. Bunlara geçmeden evvel son toplantımızdan bu yana milletimize hizmet mücadelemizde neler yaptığımızı şöyle kısaca hatırlatmak istiyorum. Değerli vatandaşlarım, biz tarihine sırt çeviren değil, mazisi olmayanın istikbali olmaz düsturuyla hareket eden bir kadroyuz. Bu topraklarda kurduğumuz son devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti'ni bir kopuş olarak değil, maziden atiye uzanan binlerce yıllık yolculuğumuzun en nadide halkası olarak görüyoruz. Milletimizin, medeniyetimizin yüzyıllara sari köklü tarihini 100-150 sene öncesiyle başlatan inkarcı yaklaşımları kabul etmiyoruz. Selçuklu'yu, Osmanlı'yı yok sayıp eski Türk tarihinden tek hamlede Cumhuriyete atlayan tarih okumalarını da kesinlikle iyi niyetli bulmuyoruz. Bunlar Türkiye'yi ve Türk milletini asli kimliğine yabancılaştırmaya çalışan ruhsuz, köksüz ve hatta İslamsız bir millet hayali gören son derece tehlikeli, son derece art niyetli toplumsal mühendislik projeleridir. Tek parti döneminde bu tarz projeler uygulanmak istenmiştir. Ama milletimizi ruh kökünden koparmayı amaçlayan bu projelerin hiçbiri muvaffak olamamıştır. Bundan sonra da milletimiz asli kimliğine, zaferlerle dolu görkemli tarihine bir bütün olarak sahip çıkmaya devam edecektir. Biz de inşallah ecdadın ayak izlerini takip etmeyi sürdüreceğiz. Bu anlayışla biliyorsunuz son yıllarda Ahlat'ta ve Malazgirt'te Okçular Vakfımızın öncülüğünde çok anlamlı etkinlikler düzenliyoruz. Bu senede kabine olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin saygıdeğer Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ve diğer siyasi parti liderlerimizin katılımıyla Ahlat ve Malazgirt'te muhteşem bir buluşmaya imza attık. Muş ve Bitlis başta olmak üzere farklı illerimizden gelen kardeşlerimizle Malazgirt zaferimizin 955. yıl dönümünü bir kez daha gururla kutladık. Sultan Alparslan ve kahraman ordusuyla birlikte İlahi Kerimetullah davası uğrunda can veren tüm şehitlerimizi şükranla yad ettik. Malazgirt'ten verdiğimiz mesajların muhataplarına ulaştığını sonrasında çıkan seslerden gördük. Şunu bir defa açık ve net söylemek isterim. Bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Kılıç şakırtıları altında can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Aynı şekilde bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları türbünden seyretmeyiz. Türkiye hiçbir ülkenin, hiçbir toplumun, hiçbir inanç ve kültürün karşısında değildir. Olması da zaten düşünülemez. Fakat Türkiye her hukuksuzluğun, her haksızlığın, her zorbalığın, kimden gelirse gelsin, her haydutluğun karşısındadır, olmaya da devam edecektir. Tekrar söylüyorum, kategorik olarak kimseye düşmanlık beslemiyoruz. Tam tersine, içinde bulunduğumuz zor coğrafyada bağımsız, istikrarlı ve müreffeh bir devlet olarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunun önünün kesilmesine asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin güçlenmesinden, bölgesinde barış ve istikrarın tesisi için çaba sarf etmesinden rahatsız olanlar bizi yolumuzdan geri döndüremezler. Hiç şüpheniz olmasın, tarihin akışını değiştirmeye kimsenin gücü yetmez. Türkiye dostlarıyla el sıkışacak, akrabalarıyla kucaklaşacak, kardeşleriyle yeniden kenetlenecektir. Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyen ise kaybedecektir. İttifak ve ittihat siyasetimiz doğrultusunda gönül coğrafyamızın tamamında birlik ve dirliğin kök salması için çalışmakta kararlıyız. Bunda da en küçük bir tereddüt göstermeyeceğiz. Kıymetli basın mensupları, 28 Ağustos'ta Mevlid-i Nebi haftası münasebetiyle Diyanet İşleri Başkanlığımızın İstanbul'da tertiplediği programa iştirak ettik. Siret ve suretiyle, veladet ve nübüvvetiyle kurtuluşa susayan, gönüllere ferahlık veren Hatemül Enbiya Efendimizin güzel ahlakını Kur'an ve sünnet ışığında bir kez daha tefekkür ettik. Bu vesileyle Peygamber Efendimizin aleyhissalatu vesselam yeryüzüne teşriflerinin 1501. sene-i devriyesinin milletimiz, ülkemiz, İslam coğrafyası ve tüm insanlık için hayırlara kapı aralamasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramımızı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen bir kaza haberinin gölgesinde kutladık. Girne'den taş ucuna giden bir yolcu gemisinin alabora olması sebebiyle yaşanan elim kazada 239 kardeşimiz kurtulurken maalesef 14 kardeşimiz vefat etti. 14 kardeşimiz ise halen kayıp durumda. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile işbirliği içerisinde halihazırda 9 gemi ve 11 hava aracıyla arama çalışmalarına destek veriyoruz. Kaza sonrasında Kuzey Kıbrıs makamları tarafından soruşturma açılmış, geminin kaptanı dahil 8 mürettebat gözaltına alınmıştır. Yargı süreci resmi kurumlarımızca yakından takip edilmektedir. Aynı şekilde 2 Eylül'de Silivri açıklarında insan kaynaklı hatalar nedeniyle meydana geldiği anlaşılan çarpışma sonucu batan kuru yük gemisindeki 10 mürettebatla ilgili arama kurtarma çalışmalarımız da devam ediyor. Bugün bir kez daha kazazedelerimize geçmiş olsun diyor, hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Şu gerçeği bugün tekrar vurgulamak istiyorum. Bu sene 104. yıl dönümünü idrak ettiğimiz büyük zafer, zorluklar karşısında milletimizin mücadele azmini gösteren önemli bir referanstır. 30 Ağustos'ta milletimiz istiklal ve istikbalinden asla taviz vermeyeceğini, namusunu kimseye çiğnetmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. 26 Ağustos 1071'de Sultan Alparslan ve ordusunun açtığı Anadolu kapısı 30 Ağustos 1922'de müstevlilerin yüzüne ila nihaye kapanmıştır. İnşallah ebediyen de kapalı kalacaktır. Değerli arkadaşlar, Türkiye tarihi ve kültürel birikimiyle, büyük iktisadi ve beşeri potansiyeliyle dünyada yıldızı giderek parlayan bir ülkedir. Millet olarak üç kıtaya yayılmış büyük bir imparatorluğun mirasçılarıyız. Çok geniş bir coğrafyayla tarihi bağlarımız, akrabalık ilişkilerimiz var. Günümüzün dünyasında toplumlar arası yakınlaşmanın, ticari ve kültürel bağları güçlendirmenin ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu anlayışla dış politikada Türkiye'yi ve Türkiye'nin çıkarlarını merkeze alan bir yaklaşımla tüm ülkelerle işbirliğimizi ilerletmenin gayretindeyiz. Diyalog ortağı olduğumuz Şangay İşbirliği Teşkilatı, son yıllarda ilişkilerimizin yoğunlaştığı bölgesel kuruluşların başında gelmektedir. Teşkilat, 4 milyarı bulan nüfusu ve 35 trilyon dolara varan ekonomisiyle çok güçlü bir potansiyeli bünyesinde barındırıyor. Bizim de sadece teşkilat üyesi ülkelerle ticaret hacmimiz yıllık 150 milyar dolara yaklaşıyor. Bu rakamı daha dengeli bir yapıda artırmak istiyoruz. Teşkilatın 1 Eylül tarihinde Bişkek'te icra edilen liderler zirvesine iştirak ederek bu irademizi teyit etmiş olduk. Bizim açımızdan verimli geçen zirvede enerji güvenliği ve bağlantısallık başta olmak üzere Türkiye'nin teşkilat için taşıdığı önemi vurguladık. Tehdit ve sınamaların etkisinde yeniden şekillenen uluslararası sistemde teşkilatın çok kutupluluğa yaptığı katkıları detaylıca değerlendirdik. Zirve kapsamında ayrıca aralarında Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'in de bulunduğu birçok devlet ve hükümet başkanıyla görüşmelerimiz oldu. Birleşmiş Milletler'in tamamlayıcısı olarak gördüğümüz Şangay İşbirliği Teşkilatı ile münasebetlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Kıymetli vatandaşlarım, geride bıraktığımız hafta ekonomimize dair önemli veriler açıklandı. İhracatta yakaladığımız ivmenin devam etmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Ağustos ayı mal ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre %8,1 artışla 23,5 milyar dolar yükseldi. Bu rakamla Ağustos ayı ihracatında rekor kırdık. İhracatımız 2026 yılının ilk 8 ayında %4 artışla 185 milyar dolara çıktı. Yıllıklandırılmış ihracatımız ise %4,2 artışla 280,3 milyar dolara ulaştı. Sene sonu hedefimiz olan 282 milyar dolara sadece 1,7 milyar dolarlık fark kalmış oldu. Ağustos ayı ihracat rakamlarının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu başarıda emeği geçen ihracatçılarımızı gönülden tebrik ediyorum. Enflasyon tarafında İran merkezli küresel krizin etkilerini tüm dünya gibi biz de hissediyoruz. Amerika dahil dünyanın birçok ülkesinde petrol fiyatları tarihi seviyeleri görmüş durumda. Bilhassa dizel fiyatlarında daha önce görülmedik artışlar yaşanıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki düğüm çözülmedikçe petrol fiyatlarındaki artışların herkesi zorlamaya devam edeceği anlaşılıyor. Burada şunu bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum. İsrail'in tertip ve tahrikleriyle başlayan savaşın faturasını sadece İran halkı, sadece kardeş Körfez ülkeleri değil, ilgili ilgisiz herkes ödemektedir. Tüm bölgemize rahat bir nefes aldıran İslamabad mutabakatını akim bırakan da yine İsrail'in yalanları ve sabotajlarıdır. En küçük bir barış ihtimalini bile kendisine tehdit gören bu radikal zihniyet değişmedikçe bölgemizdeki kriz fırtınası dinmeyecektir. Bu gerçekler ışığında hedeflerimizde bazı ayarlamalar yapıyor olsak da Türkiye ekonomisini kalkınma ve büyüme rotasında tutmayı sürdürüyoruz. Dün açıkladığımız orta vadeli program bunun en son örneğidir. Programla gelecek 3 yıla ait yol haritamızı kamuoyumuzla paylaştık. Orta vadeli programla tarım ve sanayi sektörleriyle turizm başta olmak üzere hizmetler sektörümüzün güçlendirilmesi, yüksek teknoloji ve katma değere dayalı üretimin artırılması, ihracat kapasitemizin geliştirilmesi ve ekonomimizin rekabet gücünün daha ileri seviyelere taşınması yönündeki politikalarımızı ortaya koyduk. Jeopolitik risk ve belirsizliklerden kaynaklanan sıkıntılara rağmen yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı önceleyen politikalarımızda hiçbir değişiklik söz konusu değildir. Aynı şekilde enflasyonla mücadeledeki kararlı duruşumuz sürecektir. Milletimizin refahını artıracak, ekonomimizin yapısal sorunlarına kalıcı çözümler üretecek adımları atmaya devam edeceğiz. Ekonomik güvenlikten iş ve yatırım ortamına, imalat sanayinden fiyat istikrarına, kamu maliyesinden ticaret, istihdam ve beşeri sermayeye, Türkiye ekonomisini her alanda daha güçlü, daha rekabetçi ve daha dayanıklı bir yapıya kavuşturmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Önümüzdeki 3 senenin makroekonomik rotasını belirleyen orta vadeli programın hazırlanmasına katkı sunan herkesi tebrik ediyor. Programın ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aziz vatandaşlarım, bugünkü kabine toplantımızda 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenleyeceğimiz COP31 zirvesiyle sosyal konut projemizi ele aldık. Dünyanın en büyük iklim diplomasisi platformlarından biri olan COP31'e başarıyla ev sahipliği yapmak için yürüttüğümüz hazırlıklar devam ediyor. Organizasyonu toplam 1,1 milyon metrekare büyüklüğe sahip Antalya Expo alanında gerçekleştireceğiz. Bu alanı yeniliyor. Altyapıdan ulaşıma, güvenlikten konaklamaya kadar her türlü hazırlığı yapıyoruz. Bu kapsamda Antalya'mızda trafiği de çok rahatlatacak bir adımı attık ve TOKİ'mizle 38 kilometrelik yol çalışmasını tamamladık. Tüm bunlar elbette sadece COP31 için yapılmadı. Misafirlerimiz gidecek, zirve bitecek ama bu yollar, bu yatırımlar işte Ankara'da olduğu gibi milletimize kalacak, milletimiz tarafından uzun yıllar kullanacak. Expo alanı yenilenmiş haliyle Antalya'nın yeni cazibe noktası olacak. Dolayısıyla turizmcimiz, esnafımız, vatandaşımız, Antalya'mız, yani tüm ülkemiz kazanacak. 190'dan fazla ülkenin katılacağı, 100 bini aşkın ziyaretçinin beklendiği iklim zirvesini tıpkı NATO zirvesi gibi inşallah ülkemize yakışır şekilde icra edeceğiz. Bugün mütalaa ettiğimiz bir diğer konu kiralık konut projemizdir. Ev sahibi Türkiye diyerek yeni bir sosyal konut kampanyası başlatmış ve 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa etmek için kuralarımızı çekmiştik. İnşallah 2027 Mart itibariyle anahtarlarımızı teslim etmeye başlayacağız. Tabii bu proje kapsamında bir de kiralık konut projemizi açıklamıştık. İstanbul'da yapacağımız 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutu da vatandaşlarımızla buluşturacağız. Kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz. İnşallah Ekim ayında ilk 1000 kiralık konutumuzu kurasını çekeceğiz. Evleri piyasa rayiçlerinin altında kira bedelleriyle vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. Yarısı bizden kampanyasıyla İstanbul'daki riskli yapıların dönüşümünü hızlandırıyoruz. Bugüne kadar 108.881 bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık. Yani 500 bine yakın vatandaşımızı sağlam konutlarına kavuşturduk. 435.683 bağımsız bölümün de yapım süreçlerini başlattık. Yıl sonuna kadar bu sayıyı 500 binin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Böylece sadece bu kampanyayla İstanbul'daki 2 milyon vatandaşımızı güvenli ve afetlere dirençli yuvalarına kavuşturmuş olacağız. Burada İstanbullulara bir müjde daha vermek istiyorum. Bu yıl sonu bitmesi planlanan yarısı bizden projemizin süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz. Gelecek yılda kentsel dönüşümden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız yarısı bizden kampanyamızdan faydalanabilecekler. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sözlerime son vermeden önce dün akşam oynanan final müsabakasında İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci defa Avrupa şampiyonu olan filenin sultanlarını canı gönülden tebrik ediyorum. Yine bu vesileyle uyum haftası kapsamında bugün ders başı yapan okul öncesi ilkokul ve ortaokul birinci sınıf öğrencilerimizin tek tek gözlerinden öpüyor, her bir yavrumuza Rabbimden üstün başarılar niyaz ediyorum. Aynı şekilde 14 Eylül'de başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılının evlatlarımız, ailelerimiz, hocalarımız ve marif teşkilatımız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Geçtiğimiz aylarda yaşanan müessif hadiselerin tekrarlanmaması için aldığımız güvenlik tedbirlerini okullarımızda kararlılıkla uygulayacağımızı da altını çizerek ifade etmek istiyorum. Bu duygularla bir kez daha sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuştu. Ekonomi başlığında mesajları vardı. Yarısı bizden kampanyasına ilişkin olarak uzatılan süreyi açıkladı. Biz onun açıklamalarıyla birlikte bu saat dilimini noktaladık. Saat başına görüşmek dileğiyle.
15: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
16: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
17: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
16: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
17: Değil midir?
16: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
17: Girdim.
16: Bak bakalım ne diyor.
17: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
16: O zaman durma, hızını yükselt.
17: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
16: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
15: NTV Radyo.
18: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
19: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
20: Maksimumdan şiir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte. 25 yıldır sana
21: maksimum. Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
22: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
3: Türkiye best modellerini arıyor.
4: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
5: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
7: Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım ve heyelana karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
6: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
8: NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
9: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz.
10: Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatlamakla yükümlü.
11: Ek aylık bilgisi E-Devlet üzerinden emekli ödeme bilgileri bölümünden öğrenilebilir.
8: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
10: İş kanunu fazla çalışmayı haftada 45 saat üzerinde yapılan çalışmalar olarak tanınıyor. OECD ülkeleri genelinde ücretlerdeki toparlanma henüz tamamlanmış değil.
8: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın. Cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.
12: Her güzele bir Mindus.
13: Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sunar.
14: Hipertansiyon ya da diyabetin insan vücudunda belirtileri oluyor. Kolesterol sinsi ilerliyor. Peki son dönemde doktorların kalp damar hastalıkları için risk teşkil eden gruptan istediği lipoprotein A değeri yükseldiğinde bir belirti verir mi? Kardiyoloji uzmanı Doktor Demet Erciyes'e sordum.
15: Maalesef olmuyor. O yüzden bu kalp damar hastalığı aslında sinyal veriyor, önlenebilir, tedavi edilebilir diyoruz ama çoğu zaman o damar tıkanıklığı bile hani göğüs ağrısı, çabuk yorulma, nefes darlığı gibi şikayetlerle kendini ortaya koysa bile göz ardı edilebiliyor. Ama LPA yüksekliğinin hani bu tansiyon yüksekliği ya da şeker yüksekliği gibi hiçbir belirtisi yok maalesef. Ancak kanda bakarsak anlayabiliyoruz.
12: Her güzele bir Mindus.
13: Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sundu.
1: NTV Radyo.
16: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
17: Sıcaklıklarda sonraki günlerde de önemli değişiklik beklenmiyor. Salı İstanbul güneşli, Poyraz çok sert. Sıcaklık öğle 27, gece 18-19 derece. Ankara'da da geceler daha soğuk olmaya başladı. İzmir 34, Bursa 29 derece. İzmir'de kuvvetli rüzgar hakim. Antalya'da hava kuru, sıcaklık 37 derece. Marmara açık ancak rüzgarlı bir hava var. Poyraz kuvvetli esiyor. Edirne 30, Kocaeli 27 derece. İç Anadolu güneşli, rüzgar çok sert. Eskişehir 26, Kayseri 25, Sivas 22 derece. Sivas'ta sıcaklık gece 7 dereceye inecek. Ege'de rüzgar Manisa, Bergama tarafında çok daha kuvvetli esiyor. Muğla 35, Kütahya 26 derece. Akdeniz'de nem bugünlerde daha düşük. Adana bölümünde rüzgar kuvvetli. Adana 37, Hatay 33 derece. Karadeniz'de Samsun, Artvin boyunca yine yağış geçişleri var. Bolu ve Samsun 25, Trabzon 23 derece. Zonguldak, Bartın'da Poyraz kuvvetli. Doğu ve Güneydoğu geneli az bulutlu. Rüzgar karayel yönünden esiyor. Erzurum 20, Malatya 27, Gaziantep 32, Diyarbakır 33 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa 37, Londra şiddetli yağışlı 19, Atina ise 34 derece.
16: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
1: Burası NTV Radyo. Saat 18.

0: Merhaba, saat 18. Gelişmelerle karşınızdayız. Kabine toplantısı vardı bugün Ankara'da ve erken de bir açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanının açıklamalarını aktaralım. Recep Tayyip Erdoğan, Hürmüz Boğazı ve ekonomiye dair mesajlar verdi. Neler söyledi? Ayrıntılara bakalım.
1: Enflasyon tarafında İran merkezli küresel krizin etkilerini tüm dünya gibi biz de hissediyoruz. Amerika dahil dünyanın birçok ülkesinde petrol fiyatları tarihi seviyeleri görmüş durumda. Bilhassa dizel fiyatlarında daha önce görülmedik artışlar yaşanıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki düğüm çözülmedikçe petrol fiyatlarındaki artışların herkesi zorlamaya devam edeceği anlaşılıyor. Savaşın faturasını ilgili ilgisiz herkes ödemektedir. Tüm bölgemize rahat bir nefes

0: kalıcı çözümler üretecek adımları atmaya devam edeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem yarısı bizden kampanya takvimi hem de ilk kiralık konut kurası ile ilgili olarak da açıklamaları vardı. Onları da bir öğrenelim. Öykü Tüccar izledi basın toplantısını. Neler söyledi takvime ilişkin olarak Öykü?
2: 81 ilde 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Mart önümüzdeki senenin yani 2027'nin Mart ayı itibariyle anahtarlar teslim edilmeye başlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da yapılacak 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konuta ilişkinde sürece dair bilgileri paylaştı. Bu kapsamda yeni bir bilgi olarak kiralık konutlarla ilgili başvuruların 14 Eylül'den itibaren alınmaya başlanacağını duyurdu. Ekim ayında ise ilk 1000 adet kiralık konutun kurasının çekileceğini söyledi. Bugün toplantıda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un bu konuya ilişkin bir sunum yapmasını bekleniyordu. İşte bu sunum gerçekleştirdi. Ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameraların karşısına geçerek açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı yarısı bizden kampanyasına ilişkinde önemli bir duyuruda bulundu. Biliyorsunuz binalarını kentsel dönüşüme sokmak isteyenlere yarısı bizden adı altında yürütülen kampanya kapsamında finansman desteği sağlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu yıl sonu bitmesi planlanan projenin süresinin 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatılacağını söyledi. Bugüne kadar proje kapsamında 435 bini aşkın bağımsız bölümün yapım süreçlerinin başlatıldığını söyledi. Yıl sonuna kadar bu sayının da 500 binin üzerine çıkarmayı hedeflediklerini paylaştı. Projenin bu yıl değil önümüzdeki yıla kadar uzatılması kapsamındaysa bu sayının çok daha fazla artması bekleniyor. Bir kez daha ifade edelim. İstanbul'da yapılacak 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konuta dair takvim belli oldu. 14 Eylül'den itibaren kiralık konutlar için, kiralık sosyal konutlar için başvurular başlayacak. Ekim ayında ise ilk 1000 konuta dair kura çekiminin yapılması planlanıyor.
1: Adana'daki orman yangınlarıyla devam edeceğiz. İki ayrı yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Görüntüler canlı olarak ekrana geliyor. Anadolu Ajansı aracılığıyla. İlk yangın Karahisarlı ilçesindeydi. Ormanlık alandan alevler yükseldi ve ekipler yangına müdahale etmeye başladı. Yangın kısa sürede büyüdü. Bir orman yangını da Feke ilçesinde çıktı. Her iki bölgeye de çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına alabilmek için çalışıyor. O çalışmalara helikopterle havadan da destek veriliyor. ...2012 yılında Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin dosya 15 yıl sonra raftan indirilmişti ve yeni bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında o dönem cezaevinde görev yapan 10 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüpheli ise firari.
3: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu cezaevinde cinayete mi kurban gitti? 15 yıl sonra raftan indirilen dosyadan FETÖ izi çıktı. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sil baştan görülecek. Kaşif Kozinoğlu hayatı boyunca kritik görevler üstlenen bir isim oldu. Özel Harp Dairesi'nde göreve başladı. Bordo bereliydi. Askerlik kariyeri sonrası Milli İstihbarat Teşkilatı'na katılan Kozinoğlu, Suriye, Bosna Hersek ve Afganistan gibi zorlu coğrafyalarda kritik görevler üstlendi. Eylül 2010 tarihinde ise dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın talimatıyla baş müşavir ünvanıyla Asya bölgesi sorumluluğuna getirildi. 2012'de Kozinoğlu'nun ismi Ergenekon soruşturmasına girdi. Afganistan görevi sonrası tutuklanarak Silivri cezaevine gönderildi. Mahkemede vereceği ifadeye 13 gün kala kaldığı koğuşta fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirip hayatını kaybettiği rapor edildi.

0: ailesi Kozinoğlu'nun hiçbir kalp sorunu olmadığını iddia etti. Şüpheli bulunan ölümüyle ilgili soruşturma başlatılsa da dosyaya ilişkin takipsizlik kararı verildi. Kozinoğlu dosyası yıllar sonra Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı tarafından incelendi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da yeni bir soruşturma başlatıldı. Soruşturmayla Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü FETÖ tarafından adım adım planlanmış bir suikast mı sorusuna yanıt aranacak. Soruşturma kapsamında o dönem cezaevinde görevli 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Onu gözaltına alındı. FETÖ'cü olduğu iddia edilen infaz koruma memuru Ferhat Veysi Gülse firari. Mayıs 2011'de göreve başlayan Gül, Kozinoğlu'nun kaldığı koğuşa özel olarak görevlendirildi. İddialar doğruysa Kozinoğlu'nun ölümünde FETÖ izi var. Olay günü Kozinoğlu'nun fenalaşması üzerine kaldığı koğuştan acil durum butonuna basıldı. İddiaya göre Ferhat Veysi Gül yardım çığlıklarının duyulmasını engellemek için radyonun sesini sonuna kadar açıp odadan ayrıldı. Durumun 15 dakika sonra diğer gardiyanlar tarafından fark edilmesiyle de şüphe çekmemek için yardım ekipleriyle birlikte koğuşa girdi. Hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Kozinoğlu cezaevinde harcanan o kritik dakikaların ardından hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı. Kozinoğlu'nun ölümünün ardından FETÖ'cü gardiyan Gül şüpheleri üzerine çekmemek için adeta sırra kadem bastı. Örgüt evlerinde saklandığı değerlendirilen zanlı 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fransa'ya kaçtı. 10 yılı aşkın süredir firari olan ve FETÖ'nün karanlık sırlarını taşıyan Gül hakkında kırmızı bültenli arama kararı çıkarıldı. Firari gardiyanın iadesi için uluslararası adli süreç devam ederken Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yeni soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüphelinin ifadesi ve yeni deliller ışığında Kozinoğlu'nun ölümünün ardındaki sır perdesi aralanmaya çalışılacak.
1: Ankara Adliyesi'ne gideceğiz. Bugün hareketliydi orası. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu Cumhurbaşkanı'na hakaret soruşturmasında ifade verdi. Bir diğer ifade eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu ve gelini veriyor. Hemen bir Erce Tren'e dönelim. Sabah saatlerinden itibaren o noktada. Erce, aslında Gökçekler daha önce gelmişti. Davutoğlu ondan sonra geldi. Davutoğlu ayrıldı adliyeden. Hala içeride mi Gökçek ailesi? İfade devam ediyor mu?
2: Gökçek çiftinin halen içeride olduğu ifade ediliyor. Hülya Gökçek'in ifadesinin bitmeye yaklaştığı ve sonrasında da Ahmet Gökçek'in ifadesinin alınacağı belirtiliyor. Tabii bunlar resmi açıklamalar değil. Burada öğrendiğimiz, edindiğimiz bilgiler diyelim. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'e yönelik bir soruşturma başlatmıştı 29 Ağustos tarihinde. Gazeteci Murat Ağrel'in iddiaları haberleştirmesi üzerine başlatılan bir soruşturma olduğunu söyleyelim. Soruşturmanın sebebi ise Gökçek'in yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktardığı yönündeki iddialardı. Bunun akabinde 31 Ağustos tarihinde gazeteci Murat Ağrel ifade verdi adliyede. Sonrasında 4 Eylül'de ise Melih Gökçek yine bulunduğumuz noktaya Ankara Adliyesi'ne çağrılmış ve o da ifadesini vermişti. Ardından bugün Melih Gökçek'in oğlu ve gelini Ahmet ve Hülya Gökçek çifti de bugün ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne geldiler. Saat 14 sularında geldiler ve halen ifade işlemlerinin devam ettiği ifade ediliyor, belirtiliyor. Melih Gökçek'in ifadesinden bahsedelim. Yaklaşık 2 saat süren ifade işleminin ardından bulunduğumuz noktada kameraların karşısına geçmişti Gökçek ve bugüne kadar birçok soruşturmadan geçtiğini belirtmiş. Bunların neredeyse tamamında takipsizlik kararı aldığını söylemişti. Adaletten Allah'ın izniyle şahsım adına herhangi bir endişem yok. Ben doğruları söyleyen bir insanın ifadesini kullanmıştı. An itibariyle de Gökçek'in oğlu ve gelini Ahmet ve Hülya Gökçek çiftinin Ankara Adliyesi'nde ifade işlemleri devam ediyor.
1: Ayrıca onlar gelmeden, daha doğrusu onlar geldikten yaklaşık bir saat sonra Ahmet Davutoğlu eski başbakan gelmişti. Onun da ne söyleyeceği merak ediliyordu. İfadesinde neler söyledi ve sonrasında yaptığı açıklamada öne çıkan başlık neydi?
2: Davutoğlu yaklaşık 14.55 sularında bulunduğumuz noktaya Ankara Adliyesi'ne geldi ve yaklaşık 45 dakikalık ifade işleminin ardından kameraların karşısına geçti ve vatandaş olarak ifademi verdim ama bu ülkeye başbakan olarak hizmet verdim. Böyle bir şeyle karşılaşmak üzücü. Kendi ülkemi, ülkemizin yargısını olumsuz algıyla anılmasını istemem demişti. Bundan sonra ulusal ve uluslararası basının görüşmelerine asla dönüş yapmayacağım. Siyasetten çekilme kararı almıştım. Bundan sonra da aynı ilke çerçevesinde siyaset hayatıma devam edeceğim ifadelerini kullanmıştı. Peki ifadesinde neler söyledi? Sözlerimin arkasındayım. Hakaret etmedim. Hesap sordum. Aşağılamadım. Eleştirdim. Suç işlemedim. Anayasal hak ve siyasi sorumluluğumun gereğini yerine getirdim dedi. Açıkladığım hukuki, siyasi ve ahlaki gerekçeler doğrultusunda usulü ve zamanlaması siyasi sayıklarla hareket edildiğini gösteren bu soruşturma dosyasında Ceza Mahkemesi Kanunu'nun 172. maddesi uyarınca hakkımda derhal kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini talep ediyorum. İfadelerini kullandı Ankara Adliyesi'nde verdiği ifadede. Davutoğlu 2021 yılında Bingöl'de çekilen görüntülerde Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği belirlenen ifadelerinin ardından bulunduğumuz noktaya Ankara Adliyesi'ne çağrılmıştı ve yaklaşık 45 dakika bugün Ankara Adliyesi'nde ifade verdi.
1: Erci Tren'den aldık Ankara Adliyesi'ndeki notları. Şimdi Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisiyle ilgili son bilgileri alacağız. Mürettebatı arama çalışmaları sürüyor. Geminin enkazı 720 metre derinlikte görüntülenmişti. Denizcilere ulaşılmaya çalışılıyor. Dilek Yaman Demir'den son durumu alacağız. Dilek, nedir notlar?
3: Tuğberk İmamoğlu isimli gemi mürettebatı, 10 kişilik mürettebatı arama çalışmaları 7/24 devam ediyor. Mürettebat aileleri de, mürettebatın yakınları da aslında burada. Kazanın olduğu Silivri açıklarında kurulan, hemen sahilde kurulan bir çadırdalar. Burada AFAD tarafından kurulan çadırda gelecek iyi bir haberi bekliyorlar. Bugün 6. günü arama çalışmaları 7/24 kesintisiz olarak sürüyor. ROV cihazlarıyla birlikte önce Tuğberk İmamoğlu gemisinin ismi, ardından da enkazı görüntülenmişti. Enkazın yerinden çıkarılması için de bir çalışma yapıldığı belirtildi ama resmi bir açıklama gelmedi. Sabah saat 14 sıralarında savcılık, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı kazaya ilişkin bir soruşturma başlatmıştı. O soruşturma kapsamında burada mürettebat yakınlarını topladılar ve bilgilendirme yapıldı. Savcılığın yürüttüğü o soruşturma kapsamında neler oldu, bu kazanın meydana geliş sebebi, meydana geldikten sonra bilirkişi tarafından hazırlanan rapor gibi birden fazla soruşturmaya ilişkin bilgiler paylaşıldı mürettebat yakınlarıyla. Bir yandan da savcılık yürütülen o soruşturma kapsamında mürettebatın, 10 kişilik mürettebatın ailelerinin de müşteki sıfatıyla ifade vermesini istedi. Bu yüzden mürettebat yakınları da Silivri Adliyesi'nde bu soruşturmayı yürüten savcılığa ifade veriyor. Bir yandan da yine bir başka iddia, bu arama kurtarma çalışmalarına ilişkin Tuğberk İmamoğlu isimli geminin sahibi olan şirketten geminin mimari haritası istendi. 3 boyutlu simülasyonla enkazı uğrayan Tuğberk İmamoğlu isimli gemi canlandırılacak ve yine iddiaya göre o canlandırmayla birlikte tespit edilebilecek bir enkaz, yapılan aramalar işte o noktada yoğunlaşacak. Tabii bu açıklamaların saat 17 sıralarında yapılması bekleniyordu ama şu sıralarda yapılan toplantının, kaymakamlık, savcılık, yine arama kurtarma görevlileri tarafından yapılan o toplantının bitmediği için şu sıralarda bir açıklama yapılmadı ama o açıklamanın da ilerleyen saatlerde buradaki yakınlara yapılması bekleniyor.
1: Dilek Yaman Demir'den ayrıntıları aldık. Şimdi biraz dışarıda olanlara bakalım. Almanya'da aşırı sağ yükselişteydi zaten. Sandığa yansır mı, korkulan olur mu diye tüm dünyanın gözü, en azından bu endişeyi taşıyanların gözü bu seçimdeydi. Saksonya-Anhalt seçimlerinde sandıktan alternatif, Almanya için alternatif Partisi zaferle çıktı. Almanya'nın geleceği için ne ifade ediyor bu tablo? Bundan sonra nasıl etkilenecek siyaset? Deutsche Welle'den gazeteci Muhammed Kafadar aktardı.
4: AfD büyük bir zafer elde etti. Anketler de aslında bunu işaret ediyordu. Tek başına koalisyon kurmaktan sadece 3 sandalye geri kalmış gözüküyorlar. Ancak büyük ihtimalle o 3 sandalyeyi de tamamlayacaklar. Aslında Saksonya-Anhalt küçük bir eyalet, nüfusu az, ekonomik olarak görece Almanya'nın daha önemsiz bir parçasını temsil ediyor. Göçmen nüfusun az olduğu bir bölge ancak sonuçlar federal seviyede deprem etkisi yarattı. Eyaleti önceden Başbakan Merz'in partisi CDU yönetiyordu. Yarı yarıya erimiş vaziyetteler. Başbakan Friedrich Merz Almanya genelinde %13 ile Almanya tarihinin en az popüler ismi siyasetçisi konumunda. Ve AfD elde ettiği seçim zaferini Başbakan Merz'e yönelik siyasi bir saldırıya dönüşmekte hiç gecikmedi. Ve Merz üzerinde bir istifa baskısı oluşturmak için kampanya yürütecekler gibi gözüküyorlar. Eyalet düzeyinde elde ettikleri bu başarıyla Friedrich Merz hükümetinin bir sonraki seçime kadar dayanıp dayanmayacağı sorusu ciddi ciddi gündeme gelmiş vaziyette. Saksonya-Anhalt'a dönecek olursak orada şimdi bizleri neler bekleyecek? Kalan 3 sandalyeyi büyük ihtimalle CDU içinden 3 vekili yanlarına çekerek doldurmaya çalışacak AfD. Böylece Almanya tarihinde 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez bir eyalette başbakanlık pozisyonuna aşırı sağcı bir partinin yöneticisinin oturduğunu göreceğiz. Eyalet düzeyinde eğitim politikalarını, eyalet istihbarat teşkilatlarının faaliyetlerine, kamu televizyonlarına aktarılacak bütçelere eyalet başbakanları karar veriyor. Bu noktada örneğin okullarda Nazi dönemini bundan sonra okutup okutmamak, eyaletteki kamu televizyonunu kapatıp kapatmamak gibi konularda karar aşırı sağcı AfD partisinin olacak. Son bir not, seçimlerde AfD göç karşıtlığıyla öne çıkan bir parti olsa da seçimlerde aslında öne çıkan politika ekonomi oldu. Almanya'nın öncelikli meselesi yüksek petrol fiyatları, Rusya savaşı nedeniyle yüksek doğalgaz fiyatları, kapanan fabrikalar, özellikle otomobil fabrikaları Almanya'nın öncelikli gündemi. AfD'de seçim kampanyası boyunca örneğin Ukrayna'ya daha az para vererek ekonomimizi güçlendiririz gibi ekonomik vaatlerle öne çıktı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin geçtiğimiz hafta İran'da bir düğün evini vurması sonucu en az 4 sivil ölmüş, onlarca kişi de yaralanmıştı. Amerikan medyası bu saldırının ayrıntılarını yazdı. O haberlere göre ABD yetkililerin açıklamalarına göre anlatılan 6 güdümlü füzeden biri hedefinden saptı ve düğün evine isabet etti.
5: İran'ın Kuşeyte kentinde bir düğün evi bombardımanın hedefi oldu. Saldırıda en az 4 kişi yaşamını yitirdi, 90'dan fazla kişi de yaralandı. Söz konusu saldırı 1 Eylül Salı akşamı gerçekleşti. Saldırının ardından Washington Post gazetesi düğün evinin neden hedef alındığını araştırdı. Gazeteye isim vermeden konuşan Amerika Birleşik Devletleri'nden yetkililer, Amerikan güçlerinin bölgedeki bir iletişim kompleksine hava saldırısı düzenlediğini söyledi. Bu kompleksin içinde bir kule yer alıyordu. Operasyon hakkında bilgi sahibi kaynakların ifadelerine göre kompleks sivil yerleşim bölgesindeydi ancak İran güçleri tarafından operasyonların yürütülmesinde kullanıldığı değerlendiriliyordu. Amerika Birleşik Devletleri savaş uçakları kuleyi hedefleyerek 6 füze attı. Güdümlü füzeler kuleye doğru ilerledi ve 5'i hedefe isabet etti. Ancak isminin açıklanmasını istemeyen Amerika Birleşik Devletleri'nden bir yetkiliye göre ISOL tipi füzelerden birinin rotasından saptığı tespit edildi. Rotasından sapan mühimmat hedeften yaklaşık 134 metre uzaklıktaki bir düğün evine isabet etti. Güdümlü füzenin neden hedefine şaşırdığı bilinmiyor. Uzmanlara göre güdümlü mühimmat GPS koordinatları gibi birden fazla hassas yönlendirme sistemine dayanıyor ve neredeyse her zaman hedeflerini vuruyor. Hedefini ıskalayan saldırılar nadir görülüyor ve genellikle hatalı istihbarat, insan hatası veya mühimmattaki teknik arızalardan kaynaklanıyor. Saldırıda sivillerin yaşamını yitirmesi ve yaralanması üzerine Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance konunun araştırıldığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı da konunun incelendiğini açıkladı. Olay, savaşın ilk saatlerinde Şubat ayında Amerika Birleşik Devletleri'nin MINAP'taki bir okulu vurduğu saldırıyı akıllara getirdi. İran devlet medyasına göre vurulan okulda çoğu çocuk olmak üzere en az 175 kişi hayatını kaybetmişti.
1: Bu savaşın ekonomiye yansımasına da bakalım. Petrol akışının aksayacağına dair endişeler tabii petrol fiyatlarını yeniden yükseltmiş durumda. Sadece İran savaşı değil, bir de Ukrayna savaşıyla dünya mücadele ediyor. Orada da Avrupa'da gaz fiyatları yükselmeye devam ediyor. Tüm bu gelişmelere ilişkin haberimizi izleyelim.
5: Enerji piyasasında endişeli bekleyiş sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Petrol arzında uzun süreli kesinti yaşanacağı endişeleri petrolü yüksek tutmaya devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı haftaya 97 doların üzerinde başladı. Petroldeki aylık artış %15'i geçti. Fiyatlar yılbaşına göre %56 yukarıda. Yatırım bankaları da petrole dair karamsar. Goldman Sachs, Orta Doğu'daki deniz taşımacılığına yönelik saldırıların artması halinde petrol fiyatlarının varil başına 120 dolara kadar yükselebileceği uyarısında bulundu. Yayınlanan analizde yatırımcılara küresel doğalgaz ve rafine petrol ürünlerinde pozisyon almalarını öneriyoruz denildi. Küresel gaz fiyatları da yükseliyor. %4,5'e varan artışla 3 yılın en yüksek seviyesine yakın seyrediyor. Küresel LNG akışlarındaki aksaklıklar, kış öncesi Avrupa'nın gaz stoklarını yeniden oluşturma çabalarını zorlaştırmış durumda. Avrupa depolarındaki doluluk 13 yılın en düşük seviyesinde.
1: Bir taraftan enerji fiyatları enflasyona elbette ki yansıyor. Diğer taraftan tabii başka kalemler de var. Türkiye'ye döndüğümüz zaman malum pazar günü orta vadeli program duyurulmuştu, tanıtılmıştı. Orada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuşmuştu. Tüm bunların yanı sıra bir de eğitim enflasyonuna dikkat çekmişti. Özel okullardaki artışın fahiş olduğunu söylemişti. Denetimlerin YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldığını da hatırlattı.
6: Özel okullar, özellikle özel üniversiteler çok fahiş fiyat artışlarına devam ettiler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan bir düzenlemeyle biliyorsunuz oraya kural bazlı bir fiyatlama mekanizması getirildi. Şimdi bu kural bazlı fiyatlama mekanizmasına uyup uymadıkları hususu YÖK'ün denetiminde olan bir konu.
5: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, özel okullardaki fiyat artışlarının fahiş olduğunu söyledi. Kurallara uyulup uyulmadığının değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
6: Eğitim enflasyonunda bu kadar aşırı yüksek artışları yani gerçekten meşru kılacak hiçbir zemin görmüyoruz. Çok fahiş fiyat artışları olduğu net.
5: Orta vadeli programın açıklanması sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şimşek, gıda enflasyonuna da ayrı bir parantez açtı. Bu sene üretim bereketli dedi, buna rağmen fiyatlardaki artışın sebeplerini açıkladı.
6: Savaşın başlamasıyla birlikte özellikle gübre, mazot gibi bir takım girdilerin Eşel Mobil'e rağmen artması, beklentisi veya artması etkili oldu. Yani dolayısıyla gıda fiyatlarında doğru bu sene üretim çok iyi. Şu anda manşetin birkaç puan üzerinde bir normalleşme önümüzdeki aylarda bekliyoruz.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar alacakları sebebiyle Ankara'da eylem yapan Doruk Madencilik işçilerini bakanlıkta kabul etti. İşçilerle sohbet etti. 40 günü aşkın süre boyunca o eylemlerini devam ettirmişlerdi. Haklı bir mücadele verdiniz diyerek seslendi Bakan Bayraktar. Neler yaşandı o görüşmede bakalım.
7: Çok kıymetli, çok ağır bir iş yapılıyor. Şimdi bu iş yapılırken bu işin karşılığının verilmemesi asla kabul edilebilecek bir şey değil. Siz haklı bir mücadele verdiniz. Biz hep yanınızda olduk başından beri. Aynı hedef için çalıştık yani. Biz karşı taraf değiliz yani.
8: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar alacakları nedeniyle Ankara'da eylem yapan Doruk Madencilik işçilerini kabul etti. Madencilerin başından beri yanlarında olduklarının altını çizen Bayraktar bu süreçte firmaya teşvik yardımının da kesildiğini hatırlattı.
7: Kırmızı çizgi işçiye borcu olan firmaya biz bu teşviki vermiyoruz kardeşim dedi. Sizleri düşündük. Biz başından beri hep şunu söylüyoruz. Yani bu konuda da diğer konularda da işçimizin alın teri ve onun hak ettiği ücreti, değeri görmesi bizim için de en önemli mesele.
8: Madencilerle sohbet eden Bayraktar talepleri de dinledi. Madenciler de bu süreçte haklarını almalarına verdiği destek nedeniyle Bakan Bayraktar'a teşekkürlerini iletti. İşçiler alacaklarının önemli bir kısmını Ankara'daki eylemlerinin ardından şirketten temin edebilmişti.
1: 71 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 824 şüpheli yakalandı. Açıklamayı İçişleri Bakanlığı yaptı. Buna göre son 10 günde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 894 şüpheliden 424'ü tutuklandı. 93'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Operasyonlarda 2 ton 367 kilogram uyuşturucu madde, 4 milyon 34 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Afyonkarahisar'da 63 yaşındaki Recep Arslan nefes darlığı ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdu. Tetkiklerde akciğerinde kitle olduğu tespit edildi. İşlem sırasında akciğerinde sarımsak olduğu anlaşıldı. Hasta aylardır sağlıklı diye çiğ sarımsak yuttuğunu söyledi.
5: Tetkiklerde akciğerinde kitle göründü. Bronskopi uygulandı. Akciğerindeki cismin sarımsak olduğu ortaya çıktı.
9: Kulaktan dolma, sağdan soldan duyma, faydası olur, balgam söktür falan diye bir iki yıldır devam ediyordum. Ha, bazen bütün yürüyordum, bazen bıçakla kesip yürüyordum. Nasıl olduysa gitmiş şeye, ciğere.
5: Afyonkarahisar'da yaşayan 63 yaşındaki Recep Aslan yutkunmakta ve nefes almakta zorlanıyordu. 6 aydır öksürük şikayetleri de vardı. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Tetkiklerde akciğerinde kitle olduğu görüldü. Bronskopi işlemine alındığında ise şikayetlerinin nedeninin sarımsak olduğu anlaşıldı.
10: Biz hastada kitle vardır diyerek işleme girdik. Fakat hastanın işlemine girdiğimiz zaman bronkoskopiyle hareket eden bir nesne gördük. Hareket eden nesneyi çıkarttık ve sonrasında gördük ki hareket eden nesne sarımsakmış. Amca kendi ifadesiyle 6 ay veya 1-2 ay öncesinde o sarımsağı yemek yerken akciğerine kaçırmış ve o gün bugündür de hayat kalitesi düşmüş.
5: Hastanın soluk borusundan akciğerine kaçan sarımsak operasyonla çıkarıldı. İşlem sonrası tüm şikayetleri biten hasta rahat nefes almaya başladı.
1: Bir ilginç haber de Aydın'dan. Damızlık bir boğa evin çatısına düştü. Çatıda asılı kalan boğa itfaiye tarafından kurtarıldı. Görüntüler Aydın'ın Nazilli ilçesinde kaydedildi. Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Ali Aldemir ineklerini tohumlaması için serbest bırakmıştı. O sırada damızlık bir boğa ineğin peşinden koşmaya başladı. Ancak koşarken besihanenin alt tarafında bulunan evin çatısına düştü. Kiremitleri kırıp çatıyı delen boğa asılı kaldı. İtfaiye ekipleri müdahale etti. Boğa bulunduğu yerden kurtarıldı. Evde görüntülerde de gördüğünüz üzere hasar oluştu.
11: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
12: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
13: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
12: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
13: Değil midir?
12: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
13: Girdim.
12: Bak bakalım ne diyor.
13: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
12: O zaman durma, hızını yükselt.
13: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
14: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
11: NTV Radyo.
15: Tekstil dünyasının kalbi, Exhibition İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'nda atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için exhibitionist.com.
16: Bauplast. Hayat, İyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
17: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
18: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
19: Çay makinesi deyince vatan.
20: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
21: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
22: Bankart, seni düşünür o.

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
5: Reklam.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
7: Filenin sultanları tarih yazmaya devam ediyor. İstanbul'daki finalde İtalya'yı 3-2 yenen Ay Yıldızlar üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Milletler Ligi'nden sonra Avrupa şampiyonu da olan sultanlar 15 bin taraftarın önünde zafere ulaşarak büyük sevinç yaşattı. 28 sayıyla finalin en skorer oyuncusu olan Melisa Vargas turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan paylaştığı mesajla Avrupa şampiyonu olan sultanları tebrik etti. Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan filenin sultanları Los Angeles'ta düzenlenecek 2028 yaz olimpiyat oyunlarına katılmaya hak kazandı. Mehmet Akif Üstün'de üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğunun ardından böyle bir camiaya sahip olduğum için çok mutluyum dedi. Finalde dünyanın en güçlü iki takımının karşılaştığını belirten Voleybol Federasyonu Başkanı filenin sultanlarının her birinden övgüyle bahsetti.
8: Böyle bir takıma, böyle bir camiaya sahip olduğum için çok mutluyum.
9: Voleyboldaki başarıların mimarı Mehmet Akif Üstün'da sultanların üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğunu NTV yayınında anlattı.
8: Sıradan bir takımla oynamıyorsunuz. Bakın son olimpiyat ve dünya şampiyonundan bahsediyoruz. Yani baktığımızda dünyada İtalya var, Türkiye var. Az hata yaparak aldığımız setleri alınca bu tie-break'i de biz alırız düşüncesi hakimdi. Tecrübe bir arada, yetenekler bir arada, winner oyuncunuz son biliyorsunuz Milletler Ligi'nin ve Avrupa Şampiyonası'nın MVP'si seçildi Vargas. Çok mutlu, çok istiyor.
9: Sultanların her birinden övgüyle bahseden Federasyon Başkanı, Kaptan Eda Erdem Dündar için ayrı bir parantez açtı.
8: Gerçek bir kaptan. Gerçekten bir profesyonellik nasıl yaşanır? Bir takımda liderlik nasıl yapılır? İşte o lider Eda Erdem.
9: Sıradaki hedefler... Tarihi başarıları 2027 Dünya Kupası ve 2028 Olimpiyat Oyunlarında elde etmek.
8: Dünya şampiyonumuzu var önümüzdeki yıl. Ama hemen ardından bence olimpiyata konsantre olmak lazım. 2028 Los Angeles diyoruz ama zaman çok çabuk geçiyor. Bu süreçte de bizim çok ciddi bir şekilde oraya hazırlanmamız lazım.
9: Federasyonun en büyük hedeflerinden biri de başarıların kalıcı olmasını sağlamak.
8: Voleybol, TVF Spor Lisesi hem kulübümüz hem okulumuz bu yıl 3 ay önce Çin'de namalip dünya şampiyonu oldu. Yani bakıyorsunuz geliyor, alttan geliyor. Havuzunuz geniş, sisteminiz güzel, projeler kabul görüyor. Voleybol güzel ve emin ellerde. Bu sistem oturdu, böyle devam etmeli diye düşünüyorum.
9: Amilli kadın voleybol takımı son Avrupa şampiyonluğuyla 2028 olimpiyat oyunlarına katılmaya hak kazandı.
7: Potanın perileri Dünya Kupası'na veda etti. Ay Yıldızlar C grubundaki 3. maçında Porto Rico'ya 75-71 yenildi. İlk 2 maçını kaybeden milliler gruptan çıkmak için son şansını değerlendiremedi. Ay Yıldızlar 3 mağlubiyetle C grubunu son sırada tamamladı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki ilk sınavına çarşamba günü Sporting Lisbon karşısında çıkacak. Mücadeleyi Espen Eskas yönetecek. Norveçli hakem 2 sezon önce Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Rangers'a elendiği maçı yönetmişti. Sporting Galatasaray maçı çarşamba saat 22'de başlayacak. Okan Buruk'un ekibinde Osimhen ve Lemina sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Galatasaray Sporting'den sonra Şampiyonlar Ligi'nde sırasıyla Barcelona, Lille, Stuttgart, Aston Villa, AEK ve Paris Saint-Germain'le karşılaşacak.
5: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa konuşmaları.
3: Gökyüzünde hep aynı şeyler diye düşünenler olabilir. Her seferinde yeni bir şey görmek mümkün mü? Özellikle yeni başlayanlar için gökyüzü gözlemcisi Burcu Parmağı sorduk.
4: Evet, düşününce güneş, ay, gezegenler, meteor yağmuru, işte şanslıysak bir iki kuyruklu yıldız diye geçiyor gökyüzümüz. Ama değişen bir şey var ki takım yıldızların konumları. Bazı takım yıldızlar yaz görünürken bazıları kışın görünüyorlar. Bazen ayın yanında bir gezegen görebiliyoruz. Bazen o gezegen ayın yanında öyle bir konumda oluyor ki ay yıldız bayrağımız görüntüsü oluşuyor ve çok hoş bir görüntü oluyor bu gerçekten. Yani belki sanatçılarımız aynı ama her seferinde farklı bir sanat eseri gösteriyor gibiler. O yüzden bence vazgeçmesinler gökyüzüne bakmaktan. Her seferinde yeni bir sahne. Mesela güneş tutulması akşam saatlerinde gerçekleştiği için gün batımında kıpkırmızı bir güneş tutulması dedik, izlediler İspanya'da. O yüzden bence apayrı güzellikteydi. Halbuki güneş tutulması 2 yılda bir izlediğimiz bir gök olayı. Ay da yine aynı şekilde nereden batacağı, nereden doğacağı, gökyüzündeki konumuyla bize bambaşka sahneler sunuyor.
2: Doğa konuşmaları.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
5: Reklam.
6: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.
7: Vakıfbank daima seninle.
8: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
9: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
10: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
12: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Beni Vidigöz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0481. Beni Vidigöz.
14: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
15: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
16: Selam, ben Piraye.
17: Ben de Rutkay.
16: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
18: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
19: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
20: QNB,
0: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
5: NTV Radyo.

0: vecka.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kars-Kazman yolunun 8-12. kilometrelerinde ve Kızılcahamam-Ankara yolunun 17-20. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: NTV Radyo.
4: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
5: Merhabalar, bu hafta konumuz kurutmalar. Şimdi kurutma deyince neyi kurutuyoruz diyeceksiniz. Evet, meyveden sebzelere kadar, otlara kadar biz aslında her şeyi kurutuyoruz. Anadolu tam bir kurutma cenneti. Her türlü meyveyi kurutuyoruz ve bütün dünyaya da satıyoruz. Mesela Malatya, geçenlerde Malatya'daydım. Gerçekten Malatya'nın kuru kayısısı dünyada birinci. Aydın'ın inciri, o da dünyada birinci. Bunlar bütün dünyada nam salmış. Gerçi Aydın'ınki İzmir adıyla anılıyor ama yerel adıyla anılan kurutmalıklarımız. Ama tabii kurutmalık deyince bir de Gaziantep mutfağına bakacaksınız. Yeşil tüylü acurlar, haylan kabağı gibi fil dişi beyazı kabaklar, patlıcanlar, biberler, bunların hepsi kurutuluyor. Bu arada mesela domates kurusu. Domates kurusu aslında ben çocukken çok hatırlamıyorum. Daha bölgesel olarak vardı. Fakat şu anda dünyanın en büyük domates kurusu ihracatçılarından biriyiz. İzmir civarında domates kurusunun alası yapılıyor. Hatta geçenlerde Amerika'da bir baharat sitesine girdim. Domates kabuğu kurusu toz haline getirilmiş, menşei olarak İzmir Türkiye'ye gösterilmiş. Evet, sadece domatesi kurutup satmıyoruz, aynı zamanda kabuğunu da kurutuyoruz, onu toz yapıyoruz ve tuz gibi satıyoruz. Tuz gibi toz. Şimdi bu kurutmalıklar son derece önemli. Dediğim gibi Anadolu'nun kadim kültürü, hatta kurutmalara güneşte saklamakta diyebiliriz. Böyle askı şeklinde fileler falan da satılıyor. Çünkü aslında kurutmayı yaparken tabii ki evde de yapabiliriz. İlla ki güneşte yapmak zorunda değiliz. Hatta bazen gölgede yapmak daha iyi sonuç verir. Fakat tabii ki sinekler. Sineklerden, börtü böcekten, hele dış mekanda eğer böyle teraslara falan serdiyseniz, bahçeye serdiyseniz ya da bizde Anadolu'da kerpiç evlerin toprak damına mutlaka serilir. Şimdi oralarda da tabii havadan gelen her türlü tehlikeye açık kurutmalar. Onun için dikkat edilmesi gereken noktalar var. Yani işte kuşlar pisleyebilir, kediler aralarda dolaşabilir, toz olabilir tabii ki ve tabii ki de sinekler. İllaki gelirler. Şimdi Anadolu'da her yerde değişik kurutma teknikleri var. İpe dizilerek kurutma da aslında bazen Anadolu'da evlerin en güzel böyle pencereleri asılmış biberler olsun, en güzel görüntülerden birini oluştururlar. Ama mesela aklımıza gelmeyen kuruluklar da var. Mesela bamya kurusu Amasya'nın, ya da gene Antep'e gideceğim. Antep, Kilis gibi bölgelerde yabani semizotu pirpirim kurusu. Evet, kuruluklar gerçekten çok çeşitli ve aslında da çevreyi koruyucu, hiçbir şekilde elektrik veya başka bir şey sarf etmeden gerçekten de yazın güzelliklerini kışa taşımak için ideal bir yöntem. Üstelik de çok lezzetli ve sağlıklı tabii. Bu hafta kuruluklar dünyasında geziniyoruz. Takipte kalın, hoşça kalın.
4: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
3: Reklam.
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Tekstil dünyasının kalbi, Textivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
8: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: Ara 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
4: Bankart, seni düşünür o.
5: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Reklam. Titanic Hotels, köşedeki kitapçıyı sunar.
7: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Arkeolog yazar Erman Ertuğrul'un Arkeofili, Taşlar, Kemikler, Efsaneler isimli kitabı Mundi'den yayımlandı. Erman Ertuğrul, Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. Yüksek lisans ve doktorasını İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi ana bilim dalında yaptı. Popüler arkeoloji ve kültür platformu Arkeofili'nin kurucularından olan Ertuğrul, kitaplarıyla arkeolojiyi geniş kitlelere sevdirmeyi ve anlaşılır kılmayı amaçlıyor. Popüler arkeoloji anlatıları çoğu zaman başka coğrafyalardan örneklerle kuruluyor, diyor Erman Ertuğrul ve ekliyor. Oysa bu topraklar insanlık tarihinin birçok döneminde en önemli merkezlerden biri oldu. Söz gelimi, gezegenimizin geçmişini açıklamak için fosilleri kanıt olarak kullandığı bilinen ilk insanlardan biri İzmirli. Ya da aslan gövdeli, kartal başlı Grifon efsanesini antik Yunan dünyasına tanıtan kişi ise Balıkesirliydi. Bir başka örnek, ilk büyük boyutlu çıplak kadın heykeli Muğla'da sergilendi. At eğitimi üzerine bilinen en eski metin Çorum'da yazıldı. Erman Ertuğrul, Arkeofili, Taşlar, Kemikler, Efsaneler isimli kitabında geçmişe dair merak edilen soruları bilimi temel alan ama kolay anlaşılır bir dille cevaplıyor. Bu kitap sadece Anadolu'nun geçmişine odaklanmasa da birçok konuda bu topraklardan örnekleri, insanları, olayları da içinde barındırıyor. Hasılı, Neolitik dönemden söz ederken elbette Stonehenge'in hikayesini bilelim ama Mezopotamya ya da Göbekli Dere'den de habersiz olmayalım, diyor Erman Ertuğrul. Gizem Gamze Şahin'in Lodos Mevsimi isimli romanı İtaki'den yayımlandı. Lodos Mevsimi Şahin'in ilk romanı. Askeriyeden ayrılan Selim, yıllar önce geride bıraktığı adaya döner. Niyeti askeri düzenin içinde kaybettiği sesini yeniden bulmaktır ama ardında bıraktığını sandığı geçmiş, sokaklarda, ailesinin evinde, denize bakan yollarda yeniden karşısına çıkar. Romanın bir başka kahramanı Rakel ise saatlere bölünmüş günlerle kurduğu bozulmaz düzenin içinde, insanın kendini korumak için ördüğü duvarların bir gün yine kendisine dönebileceğini fark eder. Gizem Gamze Şahin, Lodos mevsiminde Lodos'la savrulup Lodos'la durulan insanların hikayesini anlatıyor. Şöyle denilmiş tanıtım metninde: Yarım kalmış yüzleşmelerin ve başka ihtimallerin gün yüzüne çıktığı Lodos mevsimi, aidiyetin, yalnızlığın ve dostluğun insanı kendi karanlığına, kendi kıyısına çağırdığı yerden sesleniyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
8: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu. Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: NTV Radyo.
2: Her mevsimde, her havada.
3: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
4: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
5: Eylül ayıyla birlikte ülkemizin özellikle iç kesimlerinde gece gündüz sıcaklık farkı belirgin derecede açılmaya başladı. Fark yer yer 17 dereceyi buluyor. Örneğin sıcaklık Kayseri ve Bolu'da öğle saatlerinde 25, gece ise 8 derece. Erzurum'da öğle 20, gece 5 derece. Ege'de Kütahya'da öğle 26, gece 8 derece. Bu durum sağlığı da olumsuz etkileyebiliyor. Baş ağrısı, üst solunum yolu enfeksiyonları ve vücut kırgınlığına zemin hazırlayabiliyor. Denize yakın bölgelerde yaşayan, o bölgenin iklimine alışık olmayan kişilerde de kalp rahatsızlığı yaratabiliyor.
2: Her mevsimde, her havada.
3: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
4: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
1: Burası NTV Radyo. Saat 19.
6: Merhaba, saat 19. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız ve ilk adresimiz Adana olacak. Çünkü orman yangınları var. Adana'da iki ayrı orman yangını söz konusu. Karaiseli ve Feke ilçelerinde alevlerle mücadele var. Şimdi bölgedeki son durumu almak için hemen bir telefon bağlantısı yapacağız. DEHA muhabiri Yusuf Yıldız NTV yayınında akşam haberlerinde. Yusuf Yıldız, bu iki yangınla ilgili neler var elimizde bilgi?
7: Evet Seda, bugün peş peşe yangın haberlerini aldık Adana'dan. Feke'de 2, Karaiseli'de 1 olmak üzere 3 farklı noktada ekipler yangınla mücadele ediyor. Feke'nin öğle saatlerinde Feke'nin Bozat ve Mansurlu mahallelerinde iki ayrı orman yangını ihbarını aldı ekipler. İhbarların ardından bölgeye Feke ve Adana Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangınlara kısa sürede havadan helikopterlerle ve karadan aracözlerle müdahale ediliyor. Ayrıca Karahisalı'nın Çorlu mahallesinde ise saat 16 sıralarında bir orman yangını daha çıktı. Burada da yangına ekiplerin müdahalesi hem havadan hem de karadan müdahalesi sürüyor. Şu an 3 farklı noktadaki bölgelerde yangınlarda toplam 2 uçak, 8 helikopter, 45 aracız ve 263 personel görev yapıyor diyebiliriz. Az önce Orman Genel Müdürlüğü'nün kendi sosyal medya hesabının açıklamasında Karaysal'da ve Kayseri'nin Yahyalı ilçesi ve Adana'nın Feke ilçesi sınırında orman dış alanlarda başlayan yangının enerjisinin düşürüldüğü bilgisini paylaştı. Şu anda ekiplerin Feke ve Karaysal'daki yangınları kontrol altına çalışmaları sürüyor. Yani şu anda ekiplerin dediğim gibi Feke ve Karaysal'daki yangınları kontrol altına çalışmaları sürüyor. Şu anlık aktaracaklarımız bu kadar. Sözü tekrardan sizin stüdyonuza bırakalım.

0: İfade işlemlerinin ardından çiftin ifadesi tamamlandı. Savcı şüphelileri adli kontrol şartıyla suç ceza hakimliğine sevk etti. Soruşturma 29 Ağustos'ta başlatılmıştı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Gazeteci Murat Ağırel'in iddiaları haberleştirmesi üzerine başlamıştı soruşturma ve ilk etapta 31 Ağustos'ta gazeteci Murat Ağırel ifade vermek için adliyeye gelmişti. Ardından tarihler 31 Ağustos'u 4 Eylül'ü gösterdiğinde Melih Gökçek eski Ankara Belediye Başkanı'na
1: gelmişti. Bugünse Ahmet ve Hülya Gökçek çifti, Melih Gökçek'in oğlu ve gelini bulunduğumuz noktayı ifade vermek üzere geldiler.
0: Soruşturmanın sebebi Gökçek'in yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktardığı yönündeki
1: çifti yaklaşık 5 saat ifade verdiler diyebiliriz. Gökçek kendi ifadesinin ardından 2 saat süre ifadesinin ardından kameraların karşısına geçmişti ve bugüne kadar birçok soruşturmadan geçtiğini ve hepsinden takipsizlik kararı aldığını söylemişti. Adaletten bir endişem yok ifadelerini de kullanmıştı. Bugün de oğlu ve gelini Ahmet ve Hülya Gökçek çifti geldi, ifadelerini verdiler. Ardından da çift adli kontrol şartıyla suç ceza hakimliğine sevk edildi. Yine bugün buraya gelenler arasında Ahmet Davutoğlu da vardı. Cumhurbaşkanı hakaret soruşturması kapsamında ifadeye çağrılmıştı. 2021'de Bingöl'de çekilen görüntülerde kullandığı ifadeler sebebiyle
0: bulunduğumuz noktaya gelerek ifade verdi ve yaklaşık
1: sonrasında çıkıp kameraların karşısına geçti, açıklama yaptı. Vatandaş olarak ifademi verdim, bu ülkeye başbakan olarak hizmet verdim. Böyle bir şeyle karşılaşmak üzücü dedi. Kendimi, ülkemi, ülkemizin yargısını olumsuz algıyla anılmasını istemiyorum dedi. Bundan sonra ulusal ve uluslararası basının görüşmelerine asla dönüş yapmayacağım. Siyasetten çekilme kararı almıştım ve siyaset hayatıma bu şekilde devam edeceğim demişti. Son olarak ifadesinden de kısaca bahsedelim. Sözlerimin arkasındayım, hakaret etmedim, hesap sordum, aşağılamadım, eleştirdim, suç işlemedim, anayasal hak ve siyasi sorumluluğumun gereğini yerine getirdim, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini talep ediyorum ifadesini vermişti bugün Ahmet Davutoğlu.
2: Ankara Adliyesi'nden gelişmeler böyleydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısından sonra kameraların karşısındaydı bugün. Hürmüz Boğazı krizi ve ekonomiye dair mesajları oldu. Erdoğan İstanbul'da kira fiyatlarını düşürmek için devreye alınan 15 bin kiralık sosyal konut projesinde başvuruların önümüzdeki hafta itibariyle alınacağını da açıkladı.
3: Kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz. İnşallah Ekim ayında ilk 1000 kiralık konutumuzu kurasını çekeceğiz. Evleri piyasa rayiçlerinin altında kira bedelleriyle vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız.
4: İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konut için başvuru süreci 14 Eylül'de başlayacak. İlk 1000 ev için kuralar Ekim ayında çekilecek. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Erdoğan İstanbul'da kentsel dönüşüm için başlatılan yarısı bizden kampanyasında sürenin uzatıldığını da açıkladı.
3: İstanbullulara bir müjde daha vermek istiyorum. Bu yıl sonu bitmesi planlanan yarısı bizden projemizin süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz.
4: Erdoğan mesajlarını kabine toplantısının ardından verdi. Gündeminde Hürmüz Boğazı krizinin ekonomiye etkileri de vardı.
3: Savaşın faturasını ilgili ilgisiz herkes ödemektedir. Enflasyon tarafında İran merkezli küresel krizin etkilerini tüm dünya gibi biz de hissediyoruz. Petrol fiyatları tarihi seviyeleri görmüş durumda. Bilhassa dizel fiyatlarında daha önce görülmedik artışlar yaşanıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki düğüm çözülmedikçe petrol fiyatlarındaki artışların herkesi zorlamaya devam edeceği anlaşılıyor.
2: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevinde ölümüyle ilgili 10 şüpheli gözaltına

0: altına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu haberi. Bakan Gürlek 14 yıl önce adli makamların Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili kovuşturmaya yer olmadığı hükmüne vardığını hatırlattı. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının incelemeleri doğrultusunda Silivri Sulh Ceza Hakimliği'nin geçen ay takipsizlik kararını kaldırdığını, soruşturmanın yeniden başlatıldığını ifade etti. Bu kapsamda olay tarihinde cezaevinde görev yapan 10 şüphelinin gözaltına alındığını ifade etti. Bir şüphelinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğunu söyledi. Adalet Bakanı Gürlek aynı zamanda adli yıl açılış programında devam eden bütün soruşturmalara ilişkin de bazı bilgiler verdi.
1: Hiçbir kimse kendisini imtiyazlı veya ayrıcalıklı konumda göremez. Toplum vicdanı buna asla müdahale etmeyeceği gibi Türk yargısı da bu konuda tavizsiz bir biçimde görevini icra etmeye devam edecektir.
2: Adalet Bakanı Hakan Gürlek devam eden soruşturmaları bu sözlerle değerlendirdi. Ankara 2 No'lu Barosu'nun adli yıl programına katılan Gürlek, topluma örnek olması gereken popüler kişiliklerin genç nesilleri zedelediklerini söyledi.
1: Hukuksuzluğu özendiren yaşam tarzlarını, gençlerimizi ve genç nesilleri zehirlediklerini gördük. Gereken yasal işlemleri gerçekleştirerek bu sorunların üzerine kararlılıkla gittik. Kültürel ve ahlaki çöküntüye zemin hazırlayan her kişi ve kurum bizim yakından gözlemlediğimiz ve tedbir aldığımız öncelikli hedeflerimizdendir.
2: Adalet Bakanı terörsüz Türkiye sürecini hatırlattı. Kendi içerisinde güçlü, huzurlu ve dayanışma içinde olan bir Türkiye, insanlığın barışına, bölgesel istikrara ve küresel adalete çok büyük katkılar sunacaktır dedi. Gürlek, avukatların açtıkları davanın ne kadar süreceğini bilmesi gerektiğini de söyledi. Hakim ve savcıları, hedef süreye riayet etmeleri konusunda uyardıklarını, kira tespit davalarının 9 ayda, tahliye davalarının ise 1,5 yılda tamamlanmasını hedeflediklerini anlattı. Boşanma ve nafaka davalarına da ayrı bir parantez açtı.
1: Boşanma davalarının uzamasını önleyecek tedbirler ile Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonrasında süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de inşallah Ekim ayındaki pakette hayata geçirmeyi düşünüyoruz.
0: İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sürüyor ve o saldırılardan birinde de bir muhabir yayına hazırlanırken bu saldırıya yakalandı ve saldırı anı da kameraya yansıdı. Lübnan merkezli Almanar televizyonunun kamerasını izliyoruz ve karşımızda da muhabir var. Muhabir gelişmeleri paylaşacaktı sahadaki muhabir Nebatiye'deki, ancak o sırada İsrail saldırısı oldu ve yayına geçemediler. Bölgeye isabet eden bir drone sonucunda muhabir ve kameramanın yaralandığı ama durumlarının iyi olduğu, tedavi edildikleri açıklandı. Rusya'nın Gürcistan sınırına yakın bir bölgesinde çığ felaketi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. Bir dağcı grubunun çığa yakalandığı belirtiliyor. 11 dağcının hayatını kaybettiği bu felakette 6 kişinin kayıp olduğu ifade edildi. Yaklaşık 5000 metre yüksekliğindeki dağda çığ sırasında 33 kişilik bir tırmanış grubu olduğu belirtiliyor. Gruptaki dağcılardan 10'unun kendi imkanlarıyla güvenli bölgeye ulaştığı açıklandı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde çığ meydana geldiği an görülebiliyor. Kayıp dağcıları arama kurtarma çalışması sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında batan feribotta hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Kaybolan 14 kişiyi de arama çalışması sürüyor. O feribotta Hataylı iki kardeş de kaybolmuştu ve halen izlerine ulaşılamadı. Ancak bazı kişiler kardeşlerin adını kullanarak aileye yardım toplama bahanesiyle dolandırıcılık yaptı. Aile vatandaşları dolandırıcılara karşı uyarıyor. Boğuluyordum ben
2: de abi. Batan gemide kaybolmuşlardı. Kayıp kardeşlerin adını kullanarak dolandırıcılık yaptılar. İban paylaşıp para istediler. Kayıp kardeşlerin ailesi dolandırıcılara tepki gösterdi.
3: Şimdi benim kardeşim Mahmut Demir ile Mustafa Demir'in adına İban paylaşıyorlar. Durmadan para istiyorlar. İşte onlara ulaştık. Onlara yardıma muhtaçlar. Falan filan böyle insanları kandırmaya çalışıyorlar. İnsanlar iyi niyetini kötü amaçlı kullanıyorlar.
2: Hataylı kardeşler 33 yaşındaki Mustafa Demir ve 28 yaşındaki kardeşi Mahmut 3 ay önce çalışmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmişti. İzni ayrılan kardeşler memleketine dönecekti. Ancak Girne'de batan gemide kayboldular. Arama çalışmalarında henüz ikisinden birine ulaşılamadı. Kayıp evlatlarından haber alamayan aile ikinci acıyı kardeşlerin isimlerinin dolandırıcılık amacıyla kullanılmasıyla yaşadı. Kimliği belirsiz kişiler kardeşlerin ailelerinin yardıma muhtaç olduğunu söyleyerek IBAN paylaştı.
3: Lütfen bunlara itibar etmeyin. Kimsenin parasına ihtiyacımız yok. Çok şükür devletimiz de yanımızda, köylerimiz de yanımızda, akrabalarımız da yanımızda, herkes yanımızda. Lütfen böyle dolandırıcılara inanmayın.
2: Kayıp kardeşlerden gelecek haberi bekleyen Demir ailesi dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.
0: Bu haberli bültenimizi noktalayalım. Daha fazla haberi saat 20'de NTV'de ana haber bülteniyle paylaşacağız.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber

0: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
1: Ya, insanın içine huzur veriyor.
2: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
3: Tekstil dünyasının kalbi Textivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
7: Bankart, seni düşünür o.
8: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
9: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
10: Selam, ben Piraye.
11: Ben de Rutkay.
10: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
12: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
13: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
14: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
15: NTV Radyo.

0: reklam. Radyo tiyatrosu.
1: Ben de onlarla birlikte saldırdım, öldürdüm, yaraladım. Onlar ne yaptıysa aynını ben de yaptım. Sadece şu kadarını söyleyeyim, bir ara yorgunluktan mı, birinin itmesiyle mi yere düştüm. Sırt üstü yıkıldım toprağa. Öylece kaldım düştüğüm yerde. Üzerimden postallar geçiyordu. Asker üniformaları, kanlı insan bedenleri. Sonra sadece gökyüzü kaldı. Pürüzsüz, bulutsuz, masmavi bir gökyüzü. Gökyüzü değil de sanki bir ayna. Bana yüzümü değil, ruhumu gösteren bir ayna. İlk kez o zaman pişman oldum. İlk kez o zaman derin bir utanç duydum. İlk kez o zaman ellerime bulanmış olan kandan daha çok kızardı yüzüm. İlk kez o zaman utandım kendi varlığımdan, insan olduğumdan. Ama çok sürmedi. Gökyüzüyle arama, yüzbaşı Cezmi'nin yüzü girdi.
2: Hayrola Şehsuvar, vuruldun mu?
3: Her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da.
0: Radyo tiyatrosunda. Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
4: TÜYAP'tan haberler. Mobilya, yan sanayi ve orman ürünleri sektörlerinin en güçlü buluşması Intermob Fuarı 28. kez düzenleniyor. 400'den fazla firma ve 35 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, mobilya üretimine yönelik yenilikçi malzeme, aksesuar ve teknolojileri sektörle buluşturacak. Intermob Fuarı 17-20 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da.
5: TÜYAP bilgilendirdi.

0: TV Radyo. Beşeri Münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan.
1: Merhaba değerli TV Radyo dinleyicileri. Çocukların erken yaşlardan itibaren sosyalleşebilmeleri son derece önemli bir konu. Toplulukların içinde yer almak, arkadaşları ve sevdikleriyle bağ kurabilmek, farklı grupların içinde yer aldıkça hayatı için anlam taşıyan konuları fark edebilmek ve daha sayılabilecek nice önemli nokta söz konusu. Ancak son dönemde yer alan farklı bir konu var ki fazlasıyla dikkatimi çektiğini söylemeliyim. O da çocukların sosyalleşmesiyle ilerleyen yaşlarında eğitimde ve iş alanında yer alabilmesi arasındaki ilişki arasında dikkat çeken bir noktanın tespit edilmiş olması. İşte bu haftaki programımızda da bu konu üzerinde durmak istiyorum. Yer alan araştırmalara göre sosyal izolasyonla büyümek, gençlerin need olarak ifade edilen eğitim, istihdam ya da mesleki eğitimde yer alamamalarıyla bağlantılı bir konu olarak tespit edilmiş durumda. Dikkatinizi çekecek bir örnekten yararlanmaya çalışayım. Birleşik Krallık'ta yaklaşık 1 milyon genç NEET olarak tarif edilen grubun içine yer alıyor. Yani eğitim, istihdam veya mesleki eğitim almıyorlar. Haliyle de bu durumun başta sağlıkları ve hatta gelirleri üzerindeki sonuçları da son derece önemli. Ve bu durumun uzun süreli bir etkiye de sahip olabileceği ifade edilmekte. Diğer bir yandan da ekonomiye de maliyetinin büyük olduğu vurgulanıyor. Az önceki örnekten de yararlanarak dünyanın birçok ülkesinde hükümetler evet bu konu üzerinde bir şeyler yapılması noktasında uzlaşıya sahipler. Ve ciddi ciddi de bu konu hükümetler üzerinde baskı yaratmakta. Etkili bir şekilde hareket etmek için bazı gençlerin neden, kısa ifadesiyle need kapsamında olduğunun anlaşılabilmesi de son derece önemli. İngiltere'de King's College öğretim üyeleri Bridget Bryan ve Louise Arsenault'a göre çoğu açıklama maalesef sadece sınav sonuçları, aile sosyoekonomik geçmişi veya iş fırsatlarına erişim gibi şeylere odaklanıyor. İsimlerini paylaştığım öğretim üyeleri son dönemde gerçekleştirdikleri araştırmalarında iş olanaklarını şekillendiren başka bir şeye işaret ediyorlar. Bir çocuğun büyürken etrafında akranlarının olup olmaması konusuna ve bunun çok temel bir boyut olduğunu evet vurguluyorlar. Sosyal izolasyon çok az sosyal ilişki veya etkileşime sahip olmayı tanımlıyor. Tipik olarak aile ve okul hayatına gömülü olan çocuklar için izolasyon nasıl hissettiklerinden bağımsız olarak arkadaşlardan ve akranlardan kopmakla ilgili bir konu. Bu bir gencin bağlantıları hakkında nasıl hissettiğiyle ilgili olan yalnızlıktan farklı bir durum. Yalnızlık sahip olmak istediğimiz ilişkiler ile gerçekte sahip olduğumuz ilişkiler arasında bir uyumsuzluk olduğunda ortaya çıkıyor. Yalnızlık ve izolasyon genellikle birlikte yaşansa da ayrı ayrı da deneyimlenebiliyorlar. Örneğin sosyal olarak izole edilmiş, etkinliklerden dışlanmış veya teneffüslerde yalnız oturan bir çocuk, tıpkı çok arkadaşı olan bir çocuğun yine de yalnız hissedebileceği gibi yalnız hissetmeyebilir. Yalnızlık ve sosyal izolasyon gençlerin ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle dikkat çekmiş, yalnızlık salgını endişesini arttırmış ve Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlık için sosyal bağlantının önemine dair bir rapor yayınlamasına da yol açmış bir konu. Ancak tehlikede olan tek şey sağlık değil. Yalnızlık ve izolasyon bir gencin yaşam şansını da şekillendirebilmekte. Araştırmacılar daha önceki araştırmalarında daha yalnız ortaokul öğrencilerinin genç yetişkinliğe ulaştıklarında daha düşük eğitim seviyesine ve daha kötü iş olanaklarına sahip olduklarını kanıtlamış durumdalar. Ancak yalnızlık resmin sadece bir parçası olabiliyor. Bir gencin ne kadar sosyal olarak izole olduğu, sadece ne kadar kopuk hissettiği ile ilgili olarak aynı derecede önemli olabilir. Bunu araştırmak için doğumdan genç yetişkinliğe kadar 2232 kişiyi takip eden bir çalışmadan yararlanmış adı geçen araştırmacılar. Araştırmalarında 12 yaşında yalnızlığı ve sosyal izolasyonu ayrı ayrı değerlendirmişler. Ardından 18 yaşındaki katılımcıların eğitim, istihdam ve diğer sonuçlarıyla nasıl ilişkili olduklarına bakmışlar. Yalnızlık ve sosyal izolasyonun her ikisinin de genç bir kişinin iş bulma olasılığı için önemli olduğunu, ancak izolasyonun özellikle etkili olduğunu altını çizerek tespit etmişler. Daha sosyal olarak izole edilmiş ortaokul öğrencileri, daha az izole edilmiş akranlarına göre genç yetişkinlikte daha az niteliğe sahip ve daha az iş bulabilir durumda olmuşlar. Bu ilişki çocukluk çağı, ruh sağlığı sorunları gibi diğer önemli risk faktörlerine göre de 2 ila 3 kat daha güçlü olarak ortaya çıkmış. Ne eğitimde ne de istihdamda olma riski özellikle dikkat çekici bir konu olarak değerlendirilmiş. En izole çocukların 18 yaşında eğitimde ne de istihdamda olma olasılığı akranlarına göre yaklaşık 2,5 kat daha yüksek çıkmış. Bu bağlantılar katılımcıların önceki ruh sağlığı, yalnızlık ya da sosyoekonomik geçmişleriyle açıklanmamış ya da açıklanamamış. Bu da sosyal izolasyonun genellikle onunla birlikte gelen diğer zorlukların yanı sıra gençlerin geleceklerini şekillendirdiğini düşündürmekte. Bazı yerleşik teoriler yalnızlığın sosyal olarak izole edilmiş çocukların sosyal bağlantılarını yeniden kurmalarına yardımcı olabileceğini de öne sürmekte. Yalnızlığın açlık gibi olduğunu savunuyorlar. Temel bir ihtiyacımızın karşılanmadığını bize bildiren ve bizi harekete geçmeye motive eden rahatsız edici bir deneyim. Bu durumda yalnızlık karşılanmamış sosyal ihtiyaçlarımızın olduğunu gösterir ve bizi başkalarıyla bağlantı kurmaya yeter. Öğle yemeğinde yalnız oturan bir çocuğu düşünün. Yalnız hissetmek üzücü olabilir. Ancak aynı zamanda onları yeni arkadaşlıklar aramaya teşvik eden şey de olabilir. Bu mantığa göre yalnız hisseden izole çocukların yalnız hissetmeyen izole çocuklara göre daha fazla yeniden bağlantı kurması beklenir. Bunu 12 yaşında yalnız hisseden izole çocukların yalnız hissetmeyen izole çocuklarla karşılaştırıldığında 18 yaşına geldiklerinde daha az izole olup olmadıklarını inceleyerek de test etmeye çalışmış araştırmacılar. Ve sonuç bu şekilde çıkmamış. 12 yaşında yalnız hisseden izole çocuklar 18 yaşında yalnız hissetmeyenler kadar izoleymişler. Yalnızlık yeniden bağlantı kurmaya dönüşmeyebilir. Çünkü birçok genç yalnızlıkla başa çıkmak için ağırlıklı olarak içine kapanmakta ya da yeniden bağlantı kurmaya çalıştıklarında sosyal zorluklar ya da kaygı gibi yalnızlıkla birlikte gelen diğer zorluklar bu girişimleri daha az başarılı hale getirebilmekte. Bu çocukların kendi başlarına bu durumun üstesinden gelebileceklerini varsaymak yerine araştırmalardan elde edilen bulgular yalnızlık ve sosyal izolasyonun doğrudan ele alınması gerektiğini göstermekte. Genç istihdamı ve eğitimde ya da istihdamda olmayan, hani o NEET olarak tanımlanan gençler büyük ve giderek artan bir politika önceliği haline gelmiş durumda. Az önceki örnekte İngiliz hükümeti genç istihdamını iyileştirmek için 2,5 milyar sterlin ayırmış olup stratejiler iş becerilerini ve fırsatlarını arttırmaya odaklanmakta. Ancak araştırmacıların elde ettiği bulgular sosyal bağlantının da bu tablonun bir parçası olması gerektiğini göstermekte. Gençlerin erken dönemde olumlu, destekleyici ilişkiler kurmalarına yardımcı olmak, işlerine özgü becerilerini geliştirmeleri kadar önemli bir durum. Ve bu aynı zamanda sağlık ve iyi oluş hallerine de fayda sağlamakta. Okullar ve gençlik hizmetleri bir çocuğun akranlarından uzaklaştığını ya da dışlandığını, bu durum sınav sonuçlarında veya iş başvurularında ortaya çıkmadan çok önce fark etmek için genellikle iyi bir fırsat alanı olarak yer almakta. Araştırma sonuçları yalnızlık ve sosyal izolasyonun kendi kendine çözüleceğini varsaymamamız gerektiğini, bunun yerine doğrudan ele alınması gerektiğini göstermekte. Bunlar çok önemli, özellikle gelecek nesillere taşıdığımız bugünün çocukları için hayati konular. İletişimin bilimini ve bilimin iletişimini bir araya getirdiğimiz Beşeri Münasebetler adlı programımızın sonunda herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Sevgilerimle.
0: Beşeri Münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan. Reklam.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Tekstil dünyasının kalbi, Tekstivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için tekstivisionist.com.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
5: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
6: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde. Detaylar alternatifbank.com.tr'de.
7: 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX 9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için zucex.com.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
1: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
3: Türkiye best modellerini arıyor.
4: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
5: Logo yazılımın

0: 세대
1: 레전드.
2: 이타큐 yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Selçuk Aydın yolunun 30-33. Kilometrelerinde ve Afyonkarahisar Kütahya yolunun 32. kilometresinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: İtaki yol durumunu sundu.
1: NTV Radyo.
4: Murat Ferman'la evdeki hesap.
5: Geçtiğimiz saatler içerisinde ekopolitik platformda enteresan gelişmeler gündeme geldi. Bir kere her şeyden önce Hürmüz Boğazı eksenli karşılıklı saldırılar yeniden alevlendi. İran ve Amerika karşılıklı olarak saldırılarını sürdürüyor. Şimdi Doğu piyasaları, Uzak Doğu piyasaları açıldı ama petrol fiyatlarında $94'la kapatılmış olan hafta sonu fiyatlarının yukarı yönlü seyredeceğine dair endişeler artıyor. Acaba tekrar 3 haneli rakamlar denenecek mi, test edilecek mi sorusu daha henüz piyasalar açılmadan zihinleri işgal ediyor. Enteresan bir başka paralel okuma da şu: geçtiğimiz haftanın son dönemlerinde, saatlerinde açıklanan Amerika'daki istihdam verileri beklenenden iyi gelince Fed'in faiz arttırım kanallarının açıldığına dair bir yorum geldi. Bu da tabii altını, faiz konusunda adeta alerji sahibi altını baskıladı. Ama sanki buna bir karşı çıkabilmek veya hani faizi indirtemiyoruz ama hiç olmazsa arttırmasının önüne geçelim kabilinden Trump durduk yerde bir açıklama yaptı. Fed'i tekrar faiz indirimini değerlendirmeye çağırdı. Esas enteresan beyanat Hazine Bakanı Scott Bessent'tan geldi. Bütün bu tekrar savaşın alevlendiği, risklerin yeniden değerlendirildiği ve primlendirildiği bir ortamda savaş yakında sona erecek. Petrol fiyatları varil başına $40 düşecek. Çünkü yeniden tedarik resmi veya formülü çatılıyor. Dolayısıyla yakın gelecekte bunu göreceğiz gibi enteresan bir beyanat verdi. Yani bu tür beyanlar tabii kafa karıştıran ve jeopolitik sıkıntı ve çalkantıları daha da arttıran bir etki yaratıyor. Buna şüphe yok. Dışarıda hal ve şartlar bu durumda iken içeride de hiç şüphesiz pazar günü açıklanan 21. orta vadeli program esas gündem maddesini oluşturdu. Malum olunduğu üzere Türkiye 5 yıllık kalkınma planları üzerinden planlama meselesine vaziyet ediyor. Hali hazırda 12. 5 yıllık kalkınma planı 2024-2028 erimini kapsıyor. Ancak daha güncellenebilir ve daha yakından takip edilebilir olmak bakımından 2003 yılından bu yana 3 yıl vadeli, orta vadeli program yaklaşımı benimsenmiş durumda. 2027-2029 dönemini ihtiva eden ve 12. 5 yıllık kalkınma plan çerçevesi içinde değerlendirilmesi gereken 21. orta vadeli program yasa gereği Eylül ayının ilk haftasında açıklanmak durumunda. Dün de onun gereği Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz tarafından yerine getirildi. Bu çerçevede orta vadeli programın aslında yeni bir şey söylemediği ortaya çıkıyor. Netice itibariyle enflasyon ve büyüme arasındaki ödünleşmeye bakıldığında tercihin büyümeden yana kullanıldığı, enflasyon konusunda maalesef beklenen sürdürülebilir, öngörülebilir, korunulabilir bir iniş trendine dair yeni mesajların veya iyimser duruşların ortaya serilmediği görülüyor. Hakikaten büyüme konusunda biraz daha o raporun başında çizilen küresel tablonun, görecek kötümser küresel tablonun dışında kalan ihtiyatlı iyimserliği kuvvetli bir dozla bu sene 3 civarlarında 3.3 ile kapatılacak bir büyüme ama 3 yıl içerisinde 4.2, 4.6 ve 2029 yılında 5 büyüklüğünde, 5 düzeyinde büyüme öngörülüyor. Bence bunlar iddialı ve iyimserlik dozu yüksek rakamlar. Ama enflasyonda bu sene neredeyse hani 30'un altında kapatmak sanki başarılıymış gibi görülecek imajını veya değerlendirmesini kuvvetlendiren bir yapı var. Önümüzdeki sene 21 sonra 13,5 tek haneye ancak 2029'da inileceği görülüyor. Enflasyon cephesinde yeni bir şey yok. Büyümeyle ilgili iddialı rakamlardan, aşırı iyimser dozdan bahsettik. Bunun bir sebebi de istihdam konusu. Çünkü istihdamın, yeni istihdam yaratmak bir yana sanki mevcut istihdam durumunun bozulmasını engelleyici bir yaklaşım ön plana çıkartılmış. Çünkü 3 yıl sonunda 2029'da bile 7.6'lık bir işsizlik oranı öngörülüyor. Gerçek kahramanlar üretenlerdir sloganı akıllarda belki kalacak. Özellikle imalat eksenli ve sanayi itişli bir kalkınmaya yeniden işaret ediliyor. Anlaşılıyor ki sanayi kesimi beklentilerinin bir kısmını buradan bulabilecek. Savunma harcamalarının %229 artışı, özellikle konut alanında sosyalizan politikaların gündeme getirileceğinin anlaşılması ve ilk defa ekonomik güvenlik ve dayanıklılık gibi bir bölümün plana eklenmesi, programa eklenmesi önemli. Çünkü biraz evvel başta söylediğimiz küresel riskler hakikaten el yükseltmeye devam ediyor. Nihayet Doğuş Medya Grubu'nun 30. yılını birlikte kutluyoruz. Mikrofonun bu tarafında olmakla yetinmeyip bir tarafta bir dinleyici olarak da Doğuş Yayın Grubu'na değerli dinleyenleriniz adına hep birlikte nice yıllar diliyor ve çalışanların emeklerinin her daim yüce olmasını temenni ediyoruz. Çünkü çalışmak ve emek en yüce değerdir. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
4: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
0: Reklam. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
6: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
6: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
6: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
6: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
6: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
7: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
1: NTV Radyo.
8: Tekstil dünyasının kalbi, Textivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
9: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
10: 1500'den fazla markanın yer aldığı ev ve mutfak eşyaları sektörünün lider fuarı Zücex 9-12 Eylül'de TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz kayıt için zücex.com.
11: Aa, anne dedi.
12: Hadi canım, baba dedi.
11: Bez dedi.
12: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
13: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.

0: tuvalette bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız... Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
5: Reklam. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
6: Aldırmazlık, aldırmamazlık. Anlamazlık, anlamamazlık. Bilmezlik, bilmemezlik. Duymazlık, duymamazlık. Bu sözlerin hangileri yanlış ya da hangilerini kullanmalıyız? Aldırmazlık, sözlüklerde aldırmaz olma durumu, tasasızlık, kayıtsızlık, lakaydi anlamında. Aldırmamazlık yine aynı anlamda. Ancak Dil Derneği'nin Türkçe sözlüğü, Ömer Asım Aksoy'un ana yazım kılavuzu gibi kimi kaynaklar aldırmamazlık sözcüğünü yok sayıyorlar. Anlamazlık, anlamamazlık sözcüklerinde de benzer durum söz konusu. Türk Dil Kurumu anlamamazlık sözcüğünün açıklamasında anlamazlık diyor. Ömer Asım Aksoy'un ana yazım kılavuzunda anlamamazlık var, anlamazlık yok. Bilmezlik, bilmemezlik sözcükleri konusunda daha bir anlaşma var. Çoğu kaynak her ikisini de almış. Ali Püskülloğlu, bilmemezlik, bakınız bilmezlik şeklinde veriyor. Orhan Hançerlioğlu'nun Türk Dili Sözlüğü tümünü onaylıyor. Cengiz Bektaş, Nereden adlı şiirinde şöyle diyor. Çakallar tepesi, çarıklar acısı, koskoca ovalar bilmezlik kölesi. Duymazlık, duymamazlık da kabul görüyor. Ancak şöyle ortak bir noktada karar kılabiliriz. Dilde tutumluluk yasası gereği tekrarlanan heceleri söylemeyebiliriz. Aman canım aldırmazlıktan gel olsun bitsin. İşine gelmeyen şeyi anlamazlıktan gelmek onun çok sık başvurduğu bir kurnazlıktır. Tarancı, benim mi Allah'ım bu çizgili yüz derken bilmezlikten gelme sanatını kullanıyordu. Saçma sapan sözlerini genelde duymazdan gelirdik. Bir dinleyicimiz artırmak ve arttırmak sözcüklerini işlememizi önermiş. Sanırım benzer bir konu olduğu için şimdi gözden geçirebiliriz. Bu sözcükler arasındaki farkta fazla olan hece değil bir harf yalnızca. Yine kaynaklarda tam bir fikir birliği yok. Yalnızca Necmiye Alpay'ın Türkçe sorunları kılavuzundan tümüyle katıldığım bir alıntı yapmakla yetineceğim. Şöyle diyor kılavuzunun 25. sayfasında Sayın Necmiye Alpay. Arttırmak değil artırmak. Arttırmak biçimindeki imla, artırmak fiilinin ettirgen çekimi olarak kullanılabiliyor. Artırma işini birinin yapmasını sağlamak anlamında. Sevgiler sunuyorum.
5: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
7: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
8: Doğa takvimi. Bugün 7 Eylül 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
9: Mavi gökyüzü için Uluslararası Temiz Hava Günü bugün. Hükümetlerden işletmelere, sivil toplum kuruluşlarından bireylere kadar herkesi temiz hava için harekete geçmeye çağıran bir gün. Hava kirliliği, yemek pişirmek ve ısınmak için ateşin kullanımından başlayarak binlerce yıldır insanlarla ilişkilendirilir. Sanayi devrimi sırasında yaygın kömür kullanımıyla yoğunlaşan kirlilik giderek arttı. Ve bugün yükselen sıcaklık dünya genelinde orman yangınlarının yayılmasına neden oluyor. Bu da hava kirliliğini daha da yükseltiyor. Rüzgarla taşınan çöl tozları da Afrika ve Batı Asya bölgelerinde önemli bir kirlilik kaynağı. Bugün Afrika'da temiz hava için çözüm yollarından biri olarak bisikletle ulaşım teşvik ediliyor. Kıta genelinde 1 milyardan fazla insan her gün yaklaşık 1 saat yürüyerek veya bisikletle ulaşım sağlıyor. Ancak arabalar için inşa edilmiş ve genellikle güvensiz olan yollarda bu kolay değil. Dünyadaki arabaların %3'üne sahip olan Afrika, trafik kazasında ölümlerin de %24'üne ev sahipliği yapıyor. Ölenlerin 1/3'ünden fazlasını yayalar ve bisikletliler oluşturuyor. Bu gidişi önlemek için bu yıl Birleşmiş Milletler Çevre Programı ve Dünya Sağlık Örgütü ortaklığıyla Afrika genelinde bisiklet ve yürüyüş yolları için eylem planı hazırlandı. Plan, yayaların, bisikletlilerin ve diğer motorsuz ulaşım araçlarının ihtiyaçlarına öncelik vererek Afrika genelinde ulaşımı dönüştürmeyi amaçlıyor. Güvenilir, erişilebilir, konforlu ve temiz ulaşım sistemi için çalışmalar hızla sürüyor. Bu arada ekleyelim, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa, Afrika'daki kentsel bisiklet hareketinin ön saflarında yer alıyor. 3 yıl önce orada bisiklet sürmek, otobüsler ve trafik ışıkları arasında tehlikeli bir yolculuk anlamına geliyordu. Bugün bisiklet sürücülerinin %70'i güvenli bisiklet yollarında yolculuk yapıyor. Çocuklu ailelerde, kuryelerde, kaykay yapan gençler de güvenle ve kurallara uyarak bu yollarda bisiklet kullanıyor.
8: Doğa takvimi.
7: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
8: Müzik arası.

0: müzik arası. Kim buldu, nasıl buldu?
1: İlk daktilo görme engelliler için mi yapıldı?
0: Evet, ilk daktiloyu 1808 yılında İtalyan Pellegrino Turi, görme engelli bir kontesin yazı yazabilmesi için icat etti. Kontesin bununla yazdığı 16 mektup ve bir deneme yazısı bugün de İtalya'nın Reggio kentinde korunuyor. Turi'nin makinesinde harf çubuklarının bir ucunda vurmayı kolaylaştıran minik tokaçlar, diğer ucunda da doğrudan kağıda basılan harfler vardı. Bugünkü daktiloya en yakın daktiloyu ise 1870 yılında Danimarkalı papaz Malling Hansen yazar top adıyla piyasaya sürdü. Ama yazı makinesi adıyla ilk daktilo aynı zamanda Q klavyenin de mucidine ait. Sık kullanılan harflerin olduğu çubuklar hızlı yazma sırasında birbirine takılıyordu. Amerikalı gazeteci Christopher Latham Sholes işte bu sorunu çözmek için bir arkadaşıyla çalıştı. Sonunda sık kullanılan harfleri klavyede birbirinden uzaklaştırıp Q klavye olarak anılacak klavye ile yazı makinesinin seri üretimine giriştiler. Ortağı peşin para almayı tercih ederken gazeteci Sholes satılacak her daktilodan yüzde almayı tercih etti. Ve tahmin edileceği gibi bugün de dünyada en yaygın olarak kullanılan Q klavyeden çok zengin oldu. Sholes ve Remington marka daktiloyu kullananlar arasında yazar Mark Twain de vardı. Söylendiğine göre daktilodan çok memnundu ama bu markayla anılmak istemiyordu. Üretici firmaya "Lütfen benim bu daktiloyu aldığımı duyurmayın." demişti. Yine de yazılarının içeriğinden daha çok ilgi gören daktilosu için merak uyandıran minik dostum diyordu. Kim buldu, nasıl buldu?
2: NTV Radyo.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Sıcaklıklarda sonraki günlerde de önemli değişiklik beklenmiyor. Salı İstanbul güneşli, Poyraz çok sert. Sıcaklık öğle 27, gece 18-19 derece. Ankara'da da geceler daha soğuk olmaya başladı. İzmir 34, Bursa 29 derece. İzmir'de kuvvetli rüzgar hakim. Antalya'da hava kuru, sıcaklık 37 derece. Marmara açık ancak rüzgarlı bir hava var. Poyraz kuvvetli esiyor. Edirne 30, Kocaeli 27 derece. İç Anadolu güneşli, rüzgar çok sert. Eskişehir 26, Kayseri 25, Sivas 22 derece. Sivas'ta sıcaklık gece 7 dereceye inecek. Ege'de rüzgar Manisa, Bergama tarafında çok daha kuvvetli esiyor. Muğla 35, Kütahya 26 derece. Akdeniz'de nem bugünlerde daha düşük. Adana bölümünde rüzgar kuvvetli. Adana 37, Hatay 33 derece. Karadeniz'de Samsun, Artvin boyunca yine yağış geçişleri var. Bolu ve Samsun 25, Trabzon 23 derece. Zonguldak, Bartın'da Poyraz kuvvetli. Doğu ve Güneydoğu geneli az bulutlu. Rüzgar Karayel yönünden esiyor. Erzurum 20, Malatya 27, Gaziantep 32, Diyarbakır 33 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa 37, Londra şiddetli yağışlı 19, Atina ise 34 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 20.
5: İyi akşamlar. NTV'de ana haber bülteni zamanı. Öne çıkan birkaç başlık var. Bakalım ve bültenimize başlayalım. Kabine bu haftaya toplantı yaparak başladı ve sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan hem İran-Amerika savaşına hem de içeride ekonomiye ilişkin bazı mesajlar verdi. Açıklamalarına bakacağız. Bugün bir şüpheli ölüm dosyası daha raflardan indi. Bundan 15 yıl önce 2011'de Silivri'de cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yeni bir soruşturma başlatıldı. Kozinoğlu öldüğünde Ergenekon soruşturması kapsamında tutukluydu ve 13 gün sonra mahkemede ifade verecekti. Ama kaldığı koğuşta fenalaştı, kalp krizi geçirip hayatını kaybettiği rapor edildi. İşte bugün O sırada cezaevinde görev yapan 10 şüpheli gözaltına alındı. Biri ise firari. Firari çünkü Kozinoğlu'nun kaldığı koğuşa özel olarak görevlendirilen o infaz koruma memuru 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yurt dışına kaçtı. Yani FETÖ mensubu. Ankara Adliyesi haftaya ünlü isimlerle başladı. Hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatılan eski başbakan Ahmet Davutoğlu ifade verdi. Ahmet Davutoğlu adliyeden çıktı. Bu kez eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek geldiler. Gökçekler de yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarmak suçundan başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdiler. Son duruma bakacağız. Son maddemiz ise Avrupa şampiyonu, A Milli Kadın Voleybol takımının kaptanı Eda Erdem'in dilinden özetleyelim. Biz bugün sadece bir şampiyonluk kazanmadık. Biz Cumhuriyet'in bize açtığı yolda Türk kadınlarının neler başarabileceğini bir kez daha gösterdik. Tüm kız çocuklarına armağan olsun. Türk kadını her zaman hayal etmeye, mücadele etmeye ve kazanmaya devam edecek dedi kaptan Eda Erdem. Voleybol Federasyonu Başkanı da Mehmet Akif Üstündağ da sıcağı sıcağına bugün NTV yayınına konuk oldu. NTV'de ana haber başladı. Bütün bu gelişmelere daha fazlasına bakacağız ama iki orman yangını var. İkisi de Adana'da. Karahisalı ve Feke ilçelerindeki orman yangınlarında durum ne? Çünkü mücadele sürüyor. Bölgedeki son durumu DEHA muhabiri Yusuf Yıldız'dan alacağız şimdi. Yusuf Yıldız, bir ilerleme var mı? Kontrol altına alınabildi mi? Çünkü akşam da artık oldu.
6: Hayır, kontrol altına alınmış diyemeyiz. Yangın devam ediyor aslında. Bugün Adana'da 3 ayrı

0: 8 helikopter, 45 arazöz ve 263 personel görev yapıyor şu an. Ekiplerin her iki noktadaki yangınları kontrol altında çalışmaları sürüyor. Öte yandan az önce Orman Genel Müdürlüğü kendi sosyal medya hesabından Mansurlu ve Çorlu'daki yangınların enerjisinin düşürüldüğünü açıkladı. Şu anda Fekir'de Mansurlu, Karahisarlı'da ise Çorlu'daki orman yangınlarına müdahale devam ediyor. Ekipler müdahalesini sürdürüyor diyelim. Ve sözü tekrardan sizin stüdyonuza bırakalım.
1: Adana'da devam eden yangınlara ilişkin bilgileri aldık DEHA muhabirinden. Mücadele devam ediyor. Sönmüş ya da kontrol altına alınmış değil Adana'daki yangınlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da kiraları düşürmek için başlatılan 15 bin kiralık sosyal konut projesinde başvuruların önümüzdeki hafta alınacağını açıkladı bugün. Kabine sonrasında Hürmüz Boğazı krizi ve ekonomiye ilişkin de mesajlar verdi.
2: Kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz. İnşallah Ekim ayında ilk 1000 kiralık konutumuzu kurasını çekeceğiz. Evleri piyasa rayiçlerinin altında kira bedelleriyle vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız.
3: İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konut için başvuru süreci 14 Eylül'de başlayacak. İlk 1000 ev için kuralar Ekim ayında çekilecek. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Erdoğan, İstanbul'da kentsel dönüşüm için başlatılan yarısı bizden kampanyasında sürenin uzatıldığını da açıkladı.
2: İstanbullulara bir müjde daha vermek istiyorum. Bu yıl sonu bitmesi planlanan yarısı bizden projemizin süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz.
3: Erdoğan mesajlarını kabine toplantısının ardından verdi. Gündeminde Hürmüz Boğazı krizinin ekonomiye etkileri de vardı.
2: Savaşın faturasını ilgili ilgisiz herkes ödemektedir. Enflasyon tarafında İran merkezli küresel krizin etkilerini tüm dünya gibi biz de hissediyoruz. Petrol fiyatları tarihi seviyeleri görmüş durumda. Bilhassa dizel fiyatlarında daha önce görülmedik artışlar yaşanıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki düğüm çözülmedikçe petrol fiyatlarındaki artışların herkesi zorlamaya devam edeceği anlaşılıyor.
1: Bundan 15 yıl önce Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yeni bir soruşturma başlatıldı. Kozinoğlu öldüğünde Ergenekon soruşturması kapsamında tutukluydu. 13 gün sonra da mahkemede ifade verecekti. İşte bugün o sırada cezaevinde görev yapan 10 şüpheli gözaltına alındı. Fakat biri firari. Kozinoğlu'nun kaldığı koğuşa özel olarak görevlendirilen o firari infaz koruma memuru 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yurt dışına kaçmış.
4: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu cezaevinde cinayete mi kurban gitti? 15 yıl sonra raftan indirilen dosyadan FETÖ izi çıktı. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sil baştan görülecek. Kaşif Kozinoğlu hayatı boyunca kritik görevler üstlenen bir isim oldu. Özel Harp Dairesi'nde göreve başladı. Bordo bereliydi. Askerlik kariyeri sonrası Milli İstihbarat Teşkilatı'na katılan Kozinoğlu, Suriye, Bosna Hersek ve Afganistan gibi zorlu coğrafyalarda kritik görevler üstlendi. Eylül 2010 tarihinde ise dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın talimatıyla baş müşavir ünvanıyla Asya bölgesi sorumluluğuna getirildi. Kozinoğlu'nun ismi Ergenekon soruşturmasına girdi. Afganistan görevi sonrası tutuklanarak Silivri cezaevine gönderildi. Mahkemede vereceği ifadeye 13 gün kala kaldığı koğuşta fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirip hayatını kaybettiği rapor edildi. Ailesi Kozinoğlu'nun hiçbir kalp sorunu olmadığını iddia etti. Şüpheli bulunan ölümüyle ilgili soruşturma başlatılsa da dosyaya ilişkin takipsizlik kararı verildi. Kozinoğlu dosyası yıllar sonra Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı tarafından incelendi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da yeni bir soruşturma başlatıldı. Soruşturmayla Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü FETÖ tarafından adım adım planlanmış bir suikast mı sorusuna yanıt aranacak. Soruşturma kapsamında o dönem cezaevinde görevli 11 şüpheli hakkında

0: gözaltı kararı verildi. Onu gözaltına alındı. FETÖ'cü olduğu iddia edilen infaz koruma memuru Ferhat Veysi Gülse firari. Mayıs 2011'de göreve başlayan Gül, Kozinoğlu'nun kaldığı koğuşa özel olarak görevlendirildi. İddialar doğruysa Kozinoğlu'nun ölümünde FETÖ izi var. Olay günü Kozinoğlu'nun fenalaşması üzerine kaldığı koğuştan acil durum butonuna basıldı. İddiaya göre Ferhat Veysi Gül yardım çığlıklarının duyulmasını engellemek için radyonun sesini sonuna kadar açıp odadan ayrıldı. Durumun 15 dakika sonra diğer gardiyanlar tarafından fark edilmesiyle de şüphe çekmemek için yardım ekipleriyle birlikte koğuşa girdi. Hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Kozinoğlu cezaevinde harcanan o kritik dakikaların ardından hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı. Kozinoğlu'nun ölümünün ardından FETÖ'cü gardiyan Gül şüpheleri üzerine çekmemek için adeta sırra kadem bastı. Örgüt evlerinde saklandığı değerlendirilen zanlı 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fransa'ya kaçtı. 10 yılı aşkın süredir firari olan ve FETÖ'nün karanlık sırlarını taşıyan Gül hakkında kırmızı bültenli arama kararı çıkarıldı. Firari gardiyanın iadesi için uluslararası adli süreç devam ederken Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yeni soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüphelinin ifadesi ve yeni deliller ışığında Kozinoğlu'nun ölümünün ardındaki sır perdesi aralanmaya çalışılacak.
1: Ana habere başlarken bugün ünlü isimlerin Ankara Adliyesi'ne gittiğini söylemiştik. Melih Gökçe'nin oğlu ve gelini yurt dışına kayıt dışı para aktarma soruşturması için ifade verdiler Ankara Adliyesi'ne. Aynı zamanda da eski başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı hakaret soruşturması kapsamında ifade verdi yine Ankara Adliyesi'nde. Bütün bu gelişmeleri adliyede NTV muhabiri Erce Tren takip etti. Erce, Melih Gökçe'nin oğlu ve geliniyle başlayalım.
2: Saat 14'te Ahmet ve Hülya Gökçek çifti ifade vermek için Ankara Adliyesi'ne geldi ve yaklaşık 5 saat süren ifade işlemlerinin ardından nöbetçi ceza hakimliğine sevk edildiler. Sonrasında da Ahmet ve Hülya Gökçek çiftine yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak çift serbest bırakıldı diyebiliriz. Süreci anlatalım. İlk olarak 29 Ağustos tarihinde gazeteci Murat Ağırel'in haberleri iddialaştırması üzerine Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın sebebi Gökçek'in yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktardığı yönündeki iddialardı. 31 Ağustos'ta gazeteci Murat Ağırel ifade verdi. Ardından 4 Eylül tarihinde Melih Gökçek yine ifade vermek için bulunduğumuz noktaya Ankara Adliyesi'ne geldi. Bugün de Gökçek'in oğlu ve gelini Ahmet ve Hülya Gökçek çifti ifade vermek için buradaydılar. Yaklaşık 5 saat süren ifade işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla sulh ceza hakimliğine sevk edildiler ve çifte yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı ve çift serbest bırakıldı.
1: Evet Erce, geçen hafta da Melih Gökçek'i görmüştük adliyede. Çıkışta hiçbir açıklama yapmamıştı. Dolayısıyla ifadesine ilişkin bilgimiz yok. Bugünkü ifadelerinde hakeza öyle. Peki Davutoğlu'nun ne söylediğini biliyor muyuz ifadesinde?
2: Davutoğlu'nun ifadesinden bahsedecek olursak, sözlerimin arkasındayım, hakaret etmedim, hesap sordum, aşağılamadım, eleştirdim, suç işlemedim, anayasal hak ve siyasi sorumluluğumun gereğini yerine getirdim ifadelerini kullandı bugün verdiği ifadede ve açıkladığım hukuki, siyasi ve ahlaki gerekçeler doğrultusunda usulü ve zamanlaması siyasi sayıklarla hareket edildiğini gösteren bu soruşturma dosyasında ceza muhakemesi kanunun 172. maddesi uyarınca hakkımda derhal kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini talep ediyorum dedi ifadesinde. İfadesinin ardından da yaklaşık 45 dakika sürdü Davutoğlu'nun ifadesi. İfadesinin ardından kameraların karşısına geçti. Vatandaş olarak ifademi verdim ama bu ülkeye başbakan olarak hizmet verdim. Böyle bir şeyle karşılaşmak üzücü. Kendi ülkemizin yargısının olumsuz bir algıyla anılmasını istemem. Siyasetten çekilme kararı almıştım. Bundan sonra da aynı ilke çerçevesinde siyaset hayatıma devam edeceğim ifadelerini kullandı. Davutoğlu'na 2021 yılında Bingöl'de çekilen görüntülerde kullandığı ifadeler sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. Ve bugün o soruşturma kapsamında ifade vermek için Ankara Adliyesi'ne geldi Davutoğlu.
1: Ankara Adliyesi'nden bugün yaşananları Ercet İren özetledi. Bugün ayrıca Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada da 53 şüphelinin yakalanması için 20 ilde operasyon vardı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de bu soruşturmaya ilişkin bir açıklama geldi.
3: Depremzedeler için toplanan bağışın 500 milyon lirası tek seferde nakit olarak çekildi. Ayrıca bazı yüksek tutarlı harcamalar karşılığında mal ve hizmet alımı olmadığı tespit edildi. Bir depoda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmamış çeşitli malzemeler bulundu. Yeni gözaltı kararları geldi. Kurucusu Haluk Levent'in tutuklandığı Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleşiyor. 20'inde birçok adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmaya ilişkin ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
4: 6 Şubat 31 Aralık 2023 tarihleri arasında depremzedelerimize ulaştırılmak üzere 4,3 milyar lira bağış toplandığı, bunun 4,2 milyar lirasının harcandığı, 950 milyon liranın ise nakit olarak çekildiği ve bu çekimlerden birinin tek seferde 500 milyon lira olduğu belirlendi. 29 şirket ve 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon 547 bin 770 lira transfer edildiği, bazı yüksek tutarlı harcamaların karşılığında mal veya hizmet alımı bulunmadığı, yardımların nakliyesinden şahsi menfaat sağlandığı ve bazı yardımların kamu kurumlarına faturalarda belirtilenden eksik teslim edildiği tespit edildi.
3: İzmit'teki bir depoda yapılan aramadaysa depremzedeler için temin edilen yüzlerce çadır, tekerlekli sandalye, elektrikli bisiklet, kırtasiye ürünü ve çeşitli yardım malzemesi bulundu. Bu malzemelerin hak sahiplerine ulaştırılması için çalışma başlatıldı. Soruşturma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddialarıyla başlatılmıştı.
1: Girne'deki gemi faciasında can kaybı 14'e yükseldi. Kayıp 14 kişiyi arama çalışmaları da halen sürüyor. TCG Işın gemisi yakıt ikmali için bölgeden geçici olarak ayrıldı. TCG Alemdar gemisi ise çalışmalarını sürdürüyor. 554 metre derinlikte enkazın çıkarılıp çıkarılamayacağı bugün belli olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel İstanbul'da sigorta şirketi yetkilileriyle bir araya geldi. Sonrasında Ankara'ya geçmesi bekleniyor. Enkazın akıbeti ve arama çalışmaları ile ilgili son durum bütün görüşmelerden sonra kayıp aileleri ve kamuoyuyla paylaşılacak. Hayatını kaybeden 14 kişiden ikisi, iki kızları ve bir damatlarıyla o gemide olan Özdemir çiftiydi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bir düğüne gittiler ama eksik döndüler.
5: Düğün için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gittiler. Dönüş yolunda gemi battı. Şerif Özdemir aynı kazada hayatını kaybeden eşinin yanına defnedildi.
6: Annemize haklarınızı helal ediniz.
5: Şerif Hüseyin Özdemir çifti, damadı ve iki kızlarıyla birlikte bir yakınlarının düğünü için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gittiler. 30 Ağustos'ta gemiyle Mersin'e dönüyorlardı. Dönüş yolunda faciaya yakalandılar. Kızları ve damadı kurtarıldı. Hüseyin Özdemir hayatını kaybetti. Şerif Özdemir ise kayıplar arasındaydı. Cansız bedeni günler sonra bulundu.
7: Kaptana çıkma dediğimiz halde çıktı. Kötü bir havaya yakalandık. Aşağı yukarı bir saat geminin içine kaldık. Çok çabaladık. Eşimi kurtardım, kayınvalidemi kurtaramadım.
5: 67 yaşındaki kadın için Mersin Silifke'de cenaze töreni düzenlendi. Şerif Özdemir aynı kazada ölen eşinin yanına defnedildi. Batan gemide bulunan damat Hakkı Şahin, sorumluların en ağır cezayı almasını istedi.
7: Kimse kalmasın diyorum. Filo denizcilik bilsin istiyorum.
1: Boğuluyordum ben de abi. Akdeniz'den sonra Marmara'da Silivri açıklarında batan gemideki 10 kişi de hala bulunamadı. 6. günde çalışmalar geminin enkazının tespit edildiği bölgede yoğunlaştı. Geminin enkazı kaza bölgesinin 50 metre yakınında 720 metre derinlikte bulunmuştu. Gemi işleten firmadan Tuğberk İmamoğlu'nun mimari haritası istendi. Gemi 3 boyutlu olarak oluşturulacak ve personelin bulunduğu değerlendirilen yerler tespit edilip çalışmalar o noktalarda yoğunlaştırılacak. Enkazın bulunduğu 720 metre derinliğe insanlı dalış mümkün değil. Sualtı robotları çalışmalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiye ilişkin açıklamalarına bültenin başında bakmıştık. Şimdi de Erdoğan'ın sınırlarımız dışına yolladığı mesajlara bakıyoruz.
8: Bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Aynı şekilde bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları türbünden seyretmeyiz.
5: İsim vermedi ama eleştirilerinin hedefinde İsrail ve Yunanistan vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hasmane adımları türbünden seyretmeyiz dedi.
8: Kategorik olarak kimseye düşmanlık beslemiyoruz. Tam tersine bağımsız, istikrarlı ve müreffeh bir devlet olarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunun önünün kesilmesine asla fırsat vermeyeceğiz.
5: Cumhurbaşkanı kabine toplantısının ardından konuştu. Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyen kaybedecektir ifadesini de kullandı.
8: Türkiye hiçbir ülkenin, hiçbir toplumun, hiçbir inanç ve kültürün karşısında değildir. Fakat Türkiye her hukuksuzluğun, her haksızlığın, her zorbalığın, kimden gelirse gelsin, her haydutluğun karşısındadır, olmaya da devam edecektir.
1: Almanya, Leipzig'teki drone saldırısından Rusya'yı sorumlu tutmuş, Rus Büyükelçiliğini kapatmaya kadar birçok karar almıştı. Bu gelişmeler Moskova'dan sert tepki gördü. O kadar ki Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov gerilimi daha da tırmandıracak bir açıklama yaptı.
9: Almanlar 2. Dünya Savaşı öncesinde de diplomatik temsilcilikleri kapatmıştı. Yine savaş istiyorlar.
10: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov açıklamasını devlet televizyonuna yaptı. Lavrov, Alman Başbakan Friedrich Merz'i suçladı. Almanya'yı yeniden Avrupa'nın önde gelen askeri gücü yapma konusundaki tüm açıklamaları şu anda hayata geçiriliyor dedi. İki ülke arasındaki gerilimin temelinde Ukrayna Savaşı var. Leipzig'teki havalimanında geçen ay Ukrayna'ya ait bir kargo uçağının yakınında farklı günlerde patlayıcı yüklü dronlar bulunmuştu. Berlin yönetimi bu dronların Rusya'ya ait olduğunu iddia etti. Olay Ukrayna'ya ait bir kargo uçağına saldırı girişimi olarak değerlendirildi. Bunun üzerine Almanya, Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğu ve Berlin'deki Rus evinin kapatılması kararını aldı. Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Berlin yönetiminin bu adımlarını temelsiz olarak değerlendirdi. Lavrov, yaptırımlara yanıt olarak Alman Goethe Enstitüsü'nün kapatılacağını duyurmuştu. Rus Dışişleri Bakanlığı da Almanya'nın St. Petersburg'daki başkonsolosluk binasının da kapatılacağını açıkladı.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yine bir yerlerin ismini değiştirme peşinde. New Mexico eyaletini New America, Amerika yapmak istiyor. Bunun için de sosyal medya hesabından bu yapay zekalı videoyu paylaştı. Trump eyalet tabelasına yaklaşıp işte Meksiko yazısının üzerine Amerika yazısıyla kapatıyor, değiştiriyor. Trump'ın coğrafi yerlerin adlarını değiştirme konusunda gerçekten dikkat çekici bir sicili var. Önce Gulf of Mexico'yu Gulf of Amerika yaptı. Sonra Ontario Gölü'nü Amerika Gölü yapmak için bir kararname imzaladı. Hatta dijital haritalar bu değişikliği yerine getirdiler bile. Yeni adı kullanmaya başladılar ama tabii Kanada'da göl hala Lake Ontario, yani Ontario Gölü. Hürmüz Boğazı'nın veya Atlantik veya Pasifik okyanuslarının da birinin adını değiştirilebileceğini söylemişti daha önce. Bütün bu hamlelerle Trump Amerikan gücü vurgusunu coğrafi isimlere yansıtmak istiyor. Boş yere yapmıyor bunu. Sadece bu paylaşımla da sınırlı kalmadı Trump. Bir diğer paylaşımı da İran'a ilişkindi. Şimdi ona da bakalım. Dikkat çekici. Bu kez İran haritasını kendi profil silüetiyle değiştirmiş. Burada tabii haritanın coğrafi olarak yanlışlarla dolu olması söz konusu. Yine Türkiye'nin İran'ın güneydoğusunda yer alması o yanlışlardan da biri elbette. Değişiklikler haritalarla ya da isimlerle sınırlı değil. Trump'ın artık saç rengi de değişti.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın hedefinde bu kez ülkenin New Mexico eyaleti var. Trump eyaletin adını Yeni Amerika olarak değiştirebileceğini öne sürdü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı sosyal medya mesajında birçok kişi New Mexico'nun adının New America olarak değiştirilmesini önerdi. Potansiyel olarak inanılmaz bu eyaletin halkı için çok daha prestijli ve güzel. Buna bayıldım yazdı. Beyaz Saray'da eyaletin adındaki Meksiko bölümünün üzerinin çizilerek yerine Amerika yazıldığı bir görseli paylaştı. Eyalet valisi Michelle Lujan Grisham ise bu konu tartışmaya açık değil. Amerika Birleşik Devletleri var olmadan önce de eyaletimizin adı buydu diyerek tepki gösterdi. Grisham, başkanın Amerikalıların dikkatini yükselen yakıt fiyatları gibi meselelerden dağıtmak istediğine savundu. Demokratlar da Trump'ın paylaşımına tepkili. Trump geçtiğimiz günlerde de Kanada sınırında bulunan Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü olarak değiştiren kararnameye imza atmış, Atlas Okyanusu ve Büyük Okyanus'un da adını değiştirebileceklerini söylemişti. Trump'ın haritalardaki değişiklikleri de bununla sınırlı değil. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı sosyal medya paylaşımında bu kez İran haritasını kendi profil silüetiyle değiştirdi. Yapay zeka üretimi haritanın coğrafi olarak yanlışlarla dolu olması, Türkiye'nin İran'ın güneydoğusunda yer alması dikkat çekti. Değişiklikler haritalarla sınırlı değil. Trump'ın yıllardır kendisiyle özdeşleşen sarı saçların son görüntülerde alışılmadık derecede koyu görünmesi dikkat çekti. Trump'ın saç rengindeki değişiklik sosyal medyada gündem olurken Beyaz Saray'dan konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.
1: Filenin Sultanları tarih yazmaya devam ediyor. İstanbul'daki finalde İtalya'yı 3-2 mağlup eden Ay Yıldızlılar üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Zaten bu yıl yola yine bir daha diye çıkmışlardı. Ve şaşırtıcı olmadı. Amillilerin zaferini de Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ NTV ekranında değerlendirdi.
11: Böyle bir takıma, böyle bir camiaya sahip olduğum için çok mutluyum.
12: Voleyboldaki başarıların mimarı Mehmet Akif Üstündağ, Sultanların üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğunu NTV yayınında anlattı.
11: Sıradan bir takımla oynamıyorsunuz. Bakın son olimpiyat ve dünya şampiyonundan bahsediyoruz. Yani baktığımızda dünyada İtalya var, Türkiye var. Az hata yaparak aldığımız setleri alınca bu tiebreak'i de biz alırız düşüncesi hakimdi. Tecrübe bir arada, yetenekler bir arada, winner oyuncunuz son biliyorsunuz Milletler Ligi'nin ve Avrupa Şampiyonası'nın MVP'si seçildi Vargas. Çok mutlu, çok istiyor.
12: Sultanların her birinden övgüyle bahseden Federasyon Başkanı, Kaptan Eda Erdem Dündar için ayrı bir parantez açtı.
11: Gerçek bir kaptan. Gerçekten bir profesyonellik nasıl yaşanır? Bir takımda liderlik nasıl yapılır? İşte o lider Eda Erdem.
12: Sıradaki hedefler, tarihi başarıları 2027 Dünya Kupası ve 2028 Olimpiyat Oyunları'nda elde etmek.
11: Dünya şampiyonumuzu var önümüzdeki yıl ama hemen ardından bence olimpiyata konsantre olmak lazım. 2028 Los Angeles diyoruz ama zaman çok çabuk geçiyor. Bu süreçte de bizim çok ciddi bir şekilde oraya hazırlanmamız lazım.
12: Federasyonun en büyük hedeflerinden biri de başarıların kalıcı olmasını sağlamak.
11: Voleybol TFF Spor Lisesi hem kulübümüz hem okulumuz bu yıl 3 ay önce Çin'de namalip dünya şampiyonu oldu. Yani bakıyorsunuz geliyor, alttan geliyor. Havuzunuz geniş, sisteminiz güzel, projeler kabul görüyor. Voleybol güzel ve emin ellerde. Bu sistem oturdu, böyle devam etmeli diye düşünüyorum.
12: A Milli Kadın Voleybol Takımı son Avrupa Şampiyonluğuyla 2028 Olimpiyat Oyunlarına katılmaya hak kazandı.
1: Şampiyonları dünya nasıl konuşuyor ona da bakalım.
12: Dünya filenin sultanlarını konuşuyor. Avrupa Voleybol Konfederasyonu SEV sosyal medya hesabından şampiyon unvanını korumayı başaran millilerin iki kupayla verdiği pozların kamera arkası görüntülerini paylaştı. Bu görüntüler büyük beğeni topladı. Aynı hesap günün ilk paylaşımını da şampiyonlarımızdan günaydın mesajıyla yaptı. İtalya basını büyük bölümünde kendi milli takımının şampiyonluğu kaçırmasına odaklandı. La Gazzetta dello Sport, İtalya 3 kupa hedefinin bir adım uzağında kaldı. İki kez öne geçmesine rağmen yenildi dedi. Gazete ayrıca Türkiye'nin bu galibiyetle 2028 Los Angeles Olimpiyatlarına katılma hakkı kazandığını da belirtti. Tutto Sport, İstanbul'daki taraftarın coşkusuna da yer vererek Türkiye çılgın atmosferde Avrupa şampiyonu başlığını attı.
1: Cumartesi akşamı hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç için bugün Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören yapıldı. Yakınları, sevenleri ve sanatçı dostları ona son kez veda etmek için bir araya geldi.
13: Olay yerini inceleme ekipleri.
14: 30 yıl yetmedi be Serhat'ım. Yetmedi kardeşim. Seni çok özleyeceğim.
15: Salonda alkışlar Serhat Kılıç için son kez yükseldi. Yakınları, sevenleri ve sanatçı dostları ona son kez veda etmek için bir araya geldi. Cumartesi akşamı evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç için İstanbul Şehir Tiyatroları Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlendi.
16: Yüreğine dokunduğun insanlarla yaşamaya devam edecek. Huzurla uyu arkadaşım.
15: 51 yaşındaki sanatçının beklenmedik ölümü nedeniyle büyük hüzün yaşandı.
17: Bir gün Serhat'ın cenazesinde bulunacağım hiç aklıma gelmezdi. Buradaki tüm dostları gibi hep acelesi vardı. Ölümü de acele oldu sanki.
18: O 80'lerdeki karakteri sanki böyle bir insanlara şey gibi geldi. Akraba ölümü gibi, komşu ölümü gibi geldi.
19: Aktörlüğün dışında da Türk tiyatrosuna gençlere, öğrencilere katkıda bulunmak için çok uğraşan bir arkadaşımızdı.
15: Serhat Kılıç'ın ölümü üzerine savcılık soruşturma başlattı. Sanatçıyı evde cansız bulan kız arkadaşı Özlem Esmergül'ün ifadesinde Serhat Kılıç'la 8 yıldır tanıştıklarını söyledi, uyuşturucu kullandığını bildiğini iddia etti. İfadede sanatçının boyun fıtığı nedeniyle ilaç tedavisi gördüğünü, bu nedenle işlerinin aksayıp çalıştığı diziden çıkarıldığını da belirtti. Ünlü oyuncunun yaşadığı apartmandaki güvenlik kamerasının kaydettiği son görüntülerinde de ayakta durmakta zorlandığı anlaşılıyordu. Serhat Kılıç'ın kesin ölüm nedenine ilişkin adli tıptan gelecek rapor bekleniyor. Sanatçı salı günü memleketi Ankara'da toprağa verilecek.
1: Kırıkkale'den Ankara'ya giden aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve karşı şeride geçerek iki araca çarptı. Bu kazada bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
3: Direksiyon hakimiyetini kaybetti, kontrolden çıktı, havada dönerek karşı şeritteki iki otomobile çarptı.
20: Şu kazaya bir bak.
3: Yürekleri ağza getiren kazada bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Bir aracın kamerasına yansıyan kazanın adresi Ankara'nın Elmadağ ilçesi. Edinilen bilgiye göre Kırıkkale istikametinden Ankara istikametine giden bir sürücü kontrolünü kaybederek karşı yola fırladı. Ardından iki otomobile çarparak sürüklendi. İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada kontrolden çıkan aracın çarptığı aracın sürücüsü hayatını kaybetti. 7 kişi ise yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
1: Minikler bugün sabah okul yolunu tuttu. Hem okul öncesi, hem ilkokul 1. sınıf, hem de ortaokul 5. sınıf öğrencileri için. Uyum için bu öğrenciler diğer sınıflardan bir hafta önce bugün okula başladılar.
3: İlk ders zili çaldı. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 3 milyondan fazla öğrencinin katıldığı uyum haftasıyla başladı.
13: Ortaokula geçtiğim için çok heyecanlıyım. Yeni öğretmenler de olacak.
21: Güzel bir döneme başlayacağımızı düşünüyorum.
3: 11 Eylül'e kadar sürecek uyum haftası, okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 5, ortaokul 5. sınıf öğrencileri için ise 3 gün olarak uygulanacak. 82 yeni okulun ve 2100'den fazla dersin hizmete açılacağı İstanbul'da da 684 bin öğrenci uyum haftasına katılıyor. Öğrenciler kadar aileleri de heyecanlıydı.
22: Oğlum da burada okuyor ama kızım şimdi sırada. Yine de heyecan aynı seviyede.
3: Uyum haftası başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerde trafikte yoğunluğa neden oldu. Okul öncesi eğitim programında ailelerin eğitim sürecine etkin katılımı, çocukların okulda öğrendiklerini günlük yaşamındaki deneyimiyle ilişkilendirmesi hedefleniyor. Birinci sınıf öğrencilerinin ise okul müdürünü, öğretmenlerini, personeli, okul ve rutinleri de tanımaları amaçlanıyor. Gereksinimlerini ifade etmeleri ve yaşlarına uygun sorumluluklar üstlenmeleri de hedefler arasında. Ortaokul 5. sınıf programında da öğrencilerin ortaokulun yeni düzenini, branş öğretmenlerini, öğrenme ortamlarını ve yardım yollarını tanımaları amaçlanıyor. Yeni eğitim öğretim yılı tüm öğrenciler için 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak.
1: Okul kantinlerinde bu yıl uygulanacak tavan fiyat tarifesi de belli oldu. Tost 100 lira, simit 30 lira, tavuk dönerse 145 liradan satılacak.
5: Okul kantinlerinde bir tost, bir ayran 130 liraya satılacak. Kantinlerde bu eğitim öğretim döneminde uygulanacak fiyat tarifesi belli oldu. Geçen dönem 90 liraya satılan tost bu eğitim döneminde 100 lira olacak. Ayran için de 30 lira istenecek.
23: Çok cüzi bir şey yaptık. Çocuklarımız kantinler beslesin diye. Biz de enflasyona mücadeleyi başlattık kantinler olarak. Elimizden gelen tüm fedakarlığı yapıyoruz. Zaten fiyat sistemi çıktı, yayınlandı. Genel topluma bakarsanız %6.8 civarında bir artış oldu.
5: Kantinlerde simit 30 lira, açma ve poğaça 35 lira, tavuk döner 145 liradan satılacak. Yarım litre su 18 liraya, çay 25 liraya satın alınacak. Bu fiyatlar tavan, yani daha düşük olabilir ancak bu tutarları geçemez. Okullardaki tabldot yemek fiyatları da belli oldu. 3 çeşit 245 liraya, 4 çeşit 285 liraya yenilebilecek.
1: NTV, Türkiye'nin ilk haber kanalı 30. yılını kutladı. 1996'dan bu yana 24 saat haber yayıncılığı anlayışının öncüsü olan NTV, çalışanlarıyla yeni yaşına girdi. Bu etkinliğe Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ferit Şahenk de katıldı. Şahenk, bir işin gerçek değeri yıllar sonra ayakta duran bir kuruma dönüşünce ortaya çıkar, dedi.
24: Olarak yayınımızı en iyi sunarak açıyoruz.
5: Yıllar geçer, dünya değişir, güven değişmez. Türkiye'nin ilk haber kanalı NTV bu sloganla 30. yaşına girdi. Doğuş Yayın Grubu çalışanları 30. yaş gururunu İstanbul'da düzenlenen etkinlikte birlikte yaşadı. Bonus Park Orman'da gerçekleşen geceye Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ferit Şahenk ev sahipliği yaptı.
25: Özellikle gündemin hiç durmadığı teknolojinin ve izleyici alışkanlıklarının sürekli değiştiği bir alanda böylesine uzun bir yolculuk başlı başına önemli. Çünkü sürdürülebilir başarının temelinde değişimi doğru okurken değerlerden ödün vermemek var. Bu yola çıkarken arkamızda çok güçlü bir vizyon vardı. Rahmetli babam Ayhan Şahengin bize aktardığı, bıraktığı en önemli değerlerden biri yalnızca bugünü değil, her zaman geleceği düşünmekti. Bir işin gerçek değerinin yıllar sonra da ayakta duran güçlü bir kuruma dönüşmesiyle ortaya çıkacağına inanırdı.
5: NTV'nin ilk harcını koyan, Türkiye'nin ilk haber kanalını izleyiciyle buluşturan eski devlet bakanı ve iş insanı Cavit Çağlar da geceye katılan isimler arasındaydı.
0: Burası da Kobane'nin merkezi.
5: NTV yayın hayatı boyunca tarihe tanıklık etti. Dünya gündemine oturan gelişmeleri izleyiciye aktardı.
2: NTV vasıtasıyla da demokrasiye inanan tüm halkımı ben meydanlara davet ediyorum.
5: Savaşlardan afetlere, siyasi gelişmelerden adli vakalara, koronavirüs salgınından operasyonlara. Haber neredeyse NTV ekipleri oradaydı. Acılarda, mutluluklarda, başarılarda, felaketlerde. İnsana dair, hayata dair her an NTV'den izlendi. O anları anlatan belgesel gecede gösterildi.
25: Bugün NTV yalnızca haber kanalı değil, pek çok gazetecinin yetiştiği, mesleki tecrübenin kuşaktan kuşağa aktarıldığı bir habercilik okulu. NTV'nin merkezinde her zaman haber vardı. Ama ekonomiden spora, kültür sanattan bilime, hayatın farklı renklerine de ekranda yer açtı. Böylesine uzun bir yolculuğun asıl karşılığı biriken tecrübede, kazanılan güvende ve her şeyden önemlisi bunu mümkün kılan insanların emeğinde saklı.
5: NTV'nin ekran yüzleri Seda Öğretir ve Ahmet Arpat bu defa stüdyoda değil, mesai arkadaşları için sahnedeydi.
4: Türkiye'nin ilk haber televizyonuyuz NTV. 30. yaşımızı kutluyoruz ve haber deyince akla ilk her zaman NTV geliyor.
6: Zirvede kalmak, zirveye çıkmaktan daha zor derler. Gerçekten de öyle. Geriye baktığımız 30 yılda pek çok haberci, programcı geldi geçti. Bayrak yarışı misali o bayrağı bir sonraki nesle teslim ettiler.
4: Söylemek istediğim tek bir şey var. Kırmızı!
5: Sadece sıcak gelişmeler değil, spor, kültür, sanat, gezi, gastronomi, seyahat ve daha birçok dalda NTV programları fark yarattı. O programlarda bir kez daha hatırlandı. Birlikte,
25: 30 yıldır bu kurumun başarısının arkasında sizler varsınız. Sizlerin emeği var. Haberin mesaisi yoktur. Gazetecilik yalnızca bir meslek değil, bir yaşam biçimidir. Merak ister, cesaret ister. NTV'nin 30 yılda oluşturduğu bu gazetecilik kültürünü sizler yarattınız. Bize düşen ise teknolojiye ve her şeyden önce insana yatırım yapmaya devam etmek. Çünkü teknoloji çok şeyi değiştirebilir ama güveni insanlar inşa eder.
5: Etkinlik Doğuş Yayın Grubu bünyesindeki Radyo Voyaj, Radyo Eksen ve Kral FM DJ'lerinin güne özel hazırladığı müzik seçkileri ve canlı müzik performanslarıyla sona erdi.
1: Tesla'nın sürücüsüz, direksiyonsuz ve pedalsız robot taksisi CyberCab yolcu taşımaya başladı. Yeni teknolojili bu sistem normal taksiden %50 daha ucuz.
5: Sürücüsüz, direksiyonsuz ve pedalsız. Tesla'nın robot taksisi CyberCab yollarda. İki kişilik elektrikli araç ilk olarak ABD Austin'de trafiğe çıktı. Yolcular aracı Tesla'nın uygulamasından çağırıyor ve otomobil yolculuğu insan müdahalesi olmadan gerçekleşiyor. Araç gün içerisinde uzun saatler çalışabiliyor. Ayrıca şoför maliyeti de yok. Bu nedenle benzer taksi uygulamalarından yaklaşık %50 daha ucuz. Tesla CyberCab filosu satın almak veya robotaksi hizmeti için altyapı işletmek isteyen şirketlerden de başvuru almaya başladı. Tesla yeni bir satış fiyatı ya da geniş çaplı üretim takvimi açıklamadı. Şirket araç sayısını ve hizmet verilen bölgeleri kademeli olarak artırmayı planlıyor. Kısa sürede bu araçların ABD'nin birçok şehrinde yollara çıkması ve yolcu taşıması bekleniyor. Dünyada sayıları 8 bini aşan sürücüsüz taksilerin 2035'te 3,6 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Ancak önlerinde güvenlik ve yasal izinler gibi zorlu yollar var.
1: Oscar adaylarının açıklanmasına aylar var, ancak sinema editörleri olası adayları açıklamaya başladılar. Tahminlere göz atalım.
7: Sonbahar geldi, festival sezonu açıldı. Büyük ödüller sahiplerini bulacak, filmler isimlerini dünyaya duyuracak. Böylece Oscar adaylığına giden yolda bir taş daha döşenmiş olacak. 99. Oscar ödüllerinde adaylar 21 Ocak'ta açıklanacak. Sinema editörleri ise çoktan adaylarını açıklamaya başladı bile. Geçtiğimiz hafta dünya premierini Venedik'te yapan Wild Horse 9 güçlü adaylardan biri olarak gösteriliyor. Martin McDonagh imzalı kara komedide CIA ajanları Chris ve Lee 1973 yılında Şili'den Santiago'dan Paskalya adasına uzanan güvenlerini sınayacak bir görevle karşı karşıya kalıyor. John Malkovich, Sam Rockwell ve Steve Buscemi filmin oyuncu kadrosunda yer alıyor. 79. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülünü kazanan Fjord, dünyanın ilgisini çekmeyi başardı. Yönetmen Christian Mingyu, göçmenlik ve yabancılaşma konusunu bu kez alışılagelmiş varoş mahallelerde değil, refahın ve ilericiliğin kalesi olarak görülen modern bir Norveç köyünde işliyor. Gişede 700 milyon dolara yakın hasılata ulaşan Kurtuluş Projesi, Astra Sinema ödüllerinde en iyi film ödülünü alınca akademinin radarına girmiş görünüyor. Öte yandan filmdeki uzaylı Rocky karakterini canlandıran kukla sanatçısı ve seslendirmen James Ortiz'in Motion Capture kategorisiyle akademiye resmen sunulması da ilginç gelişmelerden. Eğer aday olursa Oscar tarihinde bir kukla hareket yakalama performansıyla aday olan ilk isim olarak tarihe geçecek. Gişe başarısı deyince akla gelen ilk filmlerden biri kuşkusuz Odyssey. Oppenheimer'la 2024'te en iyi film ve en iyi yönetmen ödüllerini kazanan Christopher Nolan'ın yeni filmiyle birçok adaylık alacağına kesin gözüyle bakılıyor. You're a man who needs to control his fate. 2018 yılının Oscar töreninde Get Out isimli korku filmi en iyi özgün senaryo ödülünü almıştı. O tarihten bugüne korku türü daha saygı duyulur bir hale geldi. 2026'nın en çok izlenen filmlerinden biri olan Saplantı da korku türüne yaslanan bir yapım olmasına rağmen hem hikayesi hem de oyunculuklarıyla aday çıkaracak gibi görünüyor.
1: Bu haberle NTV'de ana haber bülteni bu akşam burada noktalıyoruz. Birazdan doğrudan siyaset başlayacak. Buse Yıldırım konuklarıyla karşınızda olacak. İyi akşamlar, hoşça kalın.
8: NTV Radyo, Türkiye'nin haber

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: NTV Radyo.

0: Yeah. Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
1: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler Altında 20 Bin Fersah, Aya Yolculuk, 80 Günde Devri Alem, Kaptan Grant'ın Çocukları, 2 Sene Mektep Tatili, Esrarlı Ada, Arzın Merkezine Seyahat.
0: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
1: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
0: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
1: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel Şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
0: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler. Tek reklam.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam.
2: Müzik arası.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: NTV Radyo.

0: durumu. Sıcaklıklarda sonraki günlerde de önemli değişiklik beklenmiyor. Salı İstanbul güneşli, Poyraz çok sert. Sıcaklık öğle 27, gece 18-19 derece. Ankara'da da geceler daha soğuk olmaya başladı. İzmir 34, Bursa 29 derece. İzmir'de kuvvetli rüzgar hakim. Antalya'da hava kuru, sıcaklık 37 derece. Marmara açık ancak rüzgarlı bir hava var. Poyraz kuvvetli esiyor. Edirne 30, Kocaeli 27 derece. İç Anadolu güneşli, rüzgar çok sert. Eskişehir 26, Kayseri 25, Sivas 22 derece. Sivas'ta sıcaklık gece 7 dereceye inecek. Ege'de rüzgar Manisa, Bergama tarafında çok daha kuvvetli esiyor. Muğla 35, Kütahya 26 derece. Akdeniz'de nem bugünlerde daha düşük. Adana bölümünde rüzgar kuvvetli. Adana 37, Hatay 33 derece. Karadeniz'de Samsun, Artvin boyunca yine yağış geçişleri var. Bolu ve Samsun 25, Trabzon 23 derece. Zonguldak, Bartın'da Poyraz kuvvetli. Doğu ve Güneydoğu geneli az bulutlu. Rüzgar Karayel yönünden esiyor. Erzurum 20, Malatya 27, Gaziantep 32, Diyarbakır 33 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa 37, Londra şiddetli yağışlı 19, Atina ise 34 derece. Hava durumu.
1: Burası NTV Radyo. Saat 21. Doğrudan siyaset başlıyor.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Doğrudan siyasetle karşınızdayız efendim. Bu hafta doğrudan siyasette hem iç hem de dış politikaya dair gündemdeki konuları konuşacağız. İçeride Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin sistem çağrısı, faili meçhul cinayetler ve yargı çerçevesinde yeniden ele alınan Kaşif Kozinoğlu soruşturması ve de terörsüz Türkiye sürecine gelinen son durumu ele alacağız. Dış politikada ise Almanya'daki eyalet seçimlerinde aşırı sağ partisi AfD'nin yükselişi ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı, Amerika'nın barış için gösterdiği diplomatik çabayı konuşacağız, değerlendireceğiz efendim. Hemen konuklarımızı tanıtalım. SETA Genel Koordinatörü Profesör Doktor Nebi Miş stüdyomuzda. Merhaba, hoş
1: geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk.
0: Ve uzaktan bağlantıyla da NTV Pasaport Programı yapımcısı gazeteci Mete Çubukçu'yla Dicle Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Vahap Coşkun bizlerle. Sizler de hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Merhaba. Çok teşekkürler. Şimdi Kozinoğlu soruşturmasıyla başlayalım. 2011 yılında cezaevinde kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında dosya yeniden açıldı. 11 cezaevi görevlisi hakkında gözaltı kararı verildi. Nedeni ise başta belirttiğimiz ölüm nedeninin şüpheli bulunması ve FETÖ bağlantısı iddiası. Bu noktada hemen sormak isterim Mete Çubukçu'ya. Bir yandan hatırlatalım da isterim sizin aracılığınızla. Kozinoğlu kimdir? FETÖ ile nasıl bir bağlantısı var? Ve bu soruşturmanın şimdi açılmasının önemi nedir Mete Çubukçu?
3: Buse teşekkürler. Öncelikle iki notla müsaade ederseniz başlamak istiyorum. Birincisi Nebi Hoca genelde uzakta olurdu. Biz stüdyoda olurduk. Ona aman stüdyoda bulunun derdik. Bu sefer uzaktayız. Ama haftaya tekrar yan yana olacağız. Ama asıl söylemek istediğim şu. 1996-2026 NTV'nin 30. yılı. 30 yıl dile kolay. Yani Türkiye tarihinden birçok olayına imza atmış. İlk defa ekrana getirmiş ve Türkiye'nin ilk haber kanalı, referans kanalı 30. yaşına girdi. Ben de 23 yıldır bu kanaldayım ve bu gerçekten ciddi bir onur. Onlarca tabii ki çalışan yönetici geçti, emeği herkesin bu kanala geçti. Ama ben iki tane özel teşekkür etmek istiyorum. Birincisi genel yayın yönetmenimiz Nermin Yurteri'ye, ikincisi haber direktörümüz Halil Demir'e bütün bu çabalarından ve desteklerinden dolayı. Benim de pazar akşamları Pasaport programı bu sene 16. yılına girdi. Böyle tarihsel bir dönemeçteyiz ama 30 yıl gerçekten çok çok önemli ve hala NTV bir referans kanal olma özelliğini koruyor diyerek sözlerime başlayayım.
0: Daha nice 16'lara, daha nice 30'lara diyoruz biz de. Kutlu olsun yaşımız.
3: Evet, hep beraber diyelim o zaman. Şimdi Akın Gürlek göreve geldikten bir süre sonra özellikle Türkiye'nin çok uzun yıllardır yani kanayan yarası diyebileceğimiz

0: 75 ilde 638 dosya için harekete geçirilmiş. Rakam belki değişebilir ama bunun içinde sadece tabii siyasi değil, adli meseleler tam kapanmamış ya da zaman aşımına uğramış ya da dosyaya gerektiği gibi bakılmamış 638 dosya ele alınmış ve bugüne kadar tam 40 tanesi sonuca ulaştırılmış. Ama tabii ki bugün baktığımızda önemli davalar var. Nerelerden başlandı? Tunceli'deki Gülistan Doku'dan, Van'daki Rojin Kabaiş'ten devam etti. Uğur Mumcu'nun ailesi davet edildi. Onların görüşleri alındı. Ve belki hatırlamadıklarım da vardır ama Kaşif Koznoğlu'na gelindi. Kaşif Koznoğlu kimdi? Kaşif Koznoğlu eski bir asker. 1976 Harbiye mezunu. Daha sonra özel kuvvetlerde çalışıyor. Önemli görevlerde bulunuyor. Daha sonra MİT'e, Milli İstihbarat Teşkilatı'na katılıyor ve dış operasyon daire başkanlığı yapıyor uzun bir süre. 2010'lu yıllarda özellikle Asya bölgesine atanıyor. Baş müfettiş diye tanımlayabileceğimiz bir sıfatla. Bu hikayede biraz orada başlıyor. Oraya atanmasıyla birlikte bunlar iddianamelerde de var. Özellikle Enver Altaylı'nın iddianamesinde var. Ki FETÖ bağlantılı Enver Altaylı. Kaşif Koznoğlu'nu bir şekilde mektup yazarak Fethullah Gülen'e ihbar ediyor. Yani çok riskli olduğunu,
1: ölüm tehdidi aldı.
0: Hem okullar hem MİT içinde bir takım riske girebileceğini, yani FETÖ örgütünün bu iddianamede yer alıyor. Bu şekilde ihbar ediliyor ve daha sonra işte 2010'da yanılmıyorsam ya da 11'de gözaltı kararı çıkarıyor, Türkiye'ye getiriliyor ve Ergenekon davaları kapsamında Silivri cezaevine konuluyor. Enteresan olan şu, ifadesinde 13 gün kala koğuşunda kalp krizi geçiriyor. Geçirerek hayatını kaybediyor. O zamanları hatırlıyorum. O zaman da çok tartışılmıştı. Hani denir ya manidar. Çok az bir süre kala acaba ne söyleyecekti? Bir şeylerin söylenmesi engellendi mi? Tartışmaları da yaşanmıştı. Şimdi tabii bu dosya yeniden bir şekilde açılıyor. Bence önemli bir dosya. Çünkü bu dosya sadece Kaşif Koznoğlu'yla değil, diğer uzantılarıyla da devam edecek gibi görünüyor. Yani işte FETÖ'nün devlet içinde nasıl bir takım kumpaslar kurduğu ve önemli görevleri nasıl devreden çıkarmak istediğiyle ilgili bize bir takım ipuçları zaten hep vardı ama bu cinayetlerin açığa çıkarılmasıyla birlikte daha sürpriz bilgilere de ulaşabiliriz gibime geliyor deyip sözü burada bırakayım.
1: Peki şimdi ilk değerlendirmeleri almaya da devam edelim. İddialardan da biraz bahsedelim. Evet. Mete Çubukçu aslında dönemde nasıl tartışıldığını da paylaştı. Nasıl bir profil olduğunu da dinledik yine hatırlatmak adına da. Şimdi kalp krizi olarak açıklanıyor o zaman ölüm nedeni. Ama işte zamanında doğru müdahale yapılıp yapılmadığı, zehirlenme iddiası, ona verilen ilacın doğru ilaç olup olmadığı gibi konularda bazı şaibeler var ama özellikle kalp krizi geçirdiğini hissedip fenalaştığında yandaki koğuşlara seslendiği ve acil durum butonuna basıldığı ama dosyaya giren kamera kayıtlarına göre merkezi panoda uyarıyı gören bir gardiyanın müdahale etmek yerine orada bulunan bir radyonun sesini açarak o uyarıyı kesmeye, kapatmaya çalıştığının ve işte duyulmamasını sağlamaya çalıştığını biliyoruz, en azından iddialar bu yönde. Bir diğer iddia da acil sağlık ekibinin bu sırada yemekte olduğu ve işte müdahale edilmesine gecikildiği yönünde bazı iddialar var. Şimdi son zamanlarda baktığımızda bu kuruş örgütü soruşturması kapsamında Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümünün araştırılması, mezarının açılması, Uğur Mumcu suikastinin yeniden açılacak olması ve tabii bu Koznoğlu'nun ölümü gibi olaylar, soruşturmalar ne anlatıyor bize?
2: Yani şöyle, maalesef Türkiye'nin siyasi tarihinde faili meçhuller, faili şüpheli ölümler, uluslararası çevrelerle birlikte Türkiye'nin içerisindeki farklı yapılanmaların farklı amaçlar ya da kesişen amaçlar için bu tür faili meçhul kalan birçok eylemi, hatta öldürmeli eylemi

0: yaptığı biliniyor. Bunların bazısı sonradan aydınlatıldı. Bazısı belki kamuoyu açısından birçok şüphe giderildi ama diğer taraftan yargılama süreçlerinde de akamete uğrayan, sonuçlanamayan birçok faili meçhul da var. Şimdi bu son dönemde tabii Sayın Akın Gürleyen Adalet Bakanı olmasıyla birlikte Adalet Bakanlığı'nda faili meçhullerle ilgili bir daire kuruluyor ve bunun üzerinden hem yakın geçmişe hem belki son 10-15 yılla ilgili belki daha da uzağa da giden işte Uğur Mumcu'yla ilgili de işte görüş ailesiyle görüştü vesaire. Yani böyle bir geçmişe yönelik olarak yeniden süreçleri ele alma, şüpheleri yeniden hukukun, yargının konusu yapma gibi aslında bir süreç başlatıldı. Bu önemli.
1: Neden şimdi başlatıldı? Şimdi
0: tam oraya çok isabetli sordunuz. Tam da oraya geliyorum. Şimdi AK Parti iktidara geldiğinde gerçekten bu faili meçhullerin aydınlatılmasıyla ilgili ya da faili meçhul cinayetlerin önlenmesiyle ilgili çok önemli adımlar atmıştı. Ama maalesef sonraki süreçte özellikle devletin içerisine 40 yıldan fazla sapkın amaçlar için sızmış farklı ülkelerin vekaletini yürüten bir FETÖ, sonradan net olarak anlaşılan Fethullahçı terör örgütü gibi yapılar devletin içerisine sızdığı için aslında kurumları yanıltan, belki devletin farklı kurumları içerisindeki farklı elemanlarıyla işbirliği üzerinden kendi sapkın amaçları için, kendi amaçları için ya da vekaleten hizmet ettikleri ülkelerin amaçları için hem faili meçhuller hem de buna benzer farklı devleti kurumsal olarak çökertmeye yönelik eylemler, darbe girişimleri yaptılar. Yani 15 Temmuz'da 251 insanımızı şehit eden bir terör örgütü geçmişe yönelik olarak işte bugünlerde tartışılan birçok eylemi de gerçekleştirmesi aslında olağan şüpheli olarak bu örgütü gösteriyor. Bunu net olarak ortaya koymamız lazım. Bugünlerde bu meselenin gerçekten belki o dönemde aydınlatılmayan, hep şüphe olarak devam eden, kamuoyu vicdanını da yaralayan bu tür ölümlerle ilgili bugün daha iyi bir sonuç almaya yönelik olarak ya da soruşturmaların daha dikkatli yapılmasının nedeni şu. Gerçekten özellikle 2013'ten ve 2015'ten sonra devletin içerisindeki FETÖ farklı kurumlarda, emniyet, askeriye, istihbarat ve devletin birçok kurumundaki FETÖ'nün elemanların devlet FETÖ'den arındırıldı ya da FETÖ elemanları birçok kurumdan temizlendi ve burada bir mesafe alındı. Bugün geriye gidildiğinde gerçekten güçlü bir kurumsal ve bürokratik yapı var. Buradan da işte teknolojik gelişmelerle, geriye yönelik olarak soruşturmalarla ve devletin içerisindeki o FETÖ unsurlarının temizlenmesiyle birlikte geçmişe dönük bu şüpheli ölümlerin araştırılması daha kolay hale geldi. Belki sonuç almaya yönelik olarak devletin farklı kurumları arasındaki işbirliğinin daha da artması, daha da derinleşmesi, daha da uyumlaşması belki bu süreçleri kolaylaştırdı. Bence bugün bu faili meçhullerle ilgili hem soruşturmaların belirli bir mesafe kaydetmesi hem de bazılarının aydınlatılmasının en önemli nedenlerinden birisi devletin FETÖ'den arındırılmasıdır. Bunu yani belki ya ilk sorunun cevabını böyle çerçevelendirebiliriz.
1: Olmadan önce diyorsunuz pek de sağlıklı bir şekilde yani ilerlemeyecek belki de süreç, bunu mu anlıyorsunuz?
0: Kesinlikle yani. Hatırlayalım, özellikle 1990'larda birçok faili meçhul cinayetler arka arkaya Türkiye'de yaşanmıştı. Şimdi bu tür faili meçhul cinayetler, şüpheli ölümler genellikle siyasetin güçsüz, devlet organları içerisindeki uyumun zayıfladığı ve aynı zamanda işte bir ülkedeki belirsizliklerin arttığı dönemlerde bu tür faili meçhul cinayetlerin ya da aydınlanamayan ölümlerin arttığı biliniyor. Yani Türkiye siyasal hayatında bunun dönemlerine baktığınızda bu böyle. Ama 2002'den sonra siyaset yeniden güçlendiğinde AK Parti'nin ilk iktidar dönemlerinde de hatırlayın, Sayın Cumhurbaşkanımız da birçok AK Parti'nin bakanı da artık faili meçhul cinayetlerin sonlandırıldığına yönelik olarak, aydınlatıldığına yönelik olarak açıklamalar yapmışlardı. Çünkü siyaset güçlüydü. Hatırlayalım, 90'larda bu faili meçhullerle ilgili gazeteciler o dönemki devlet adamlarına veya da devletin en üst makamlarında görev almış devlet adamlarına bu soruları sorduklarında, işte mesela bir tuğla çekersek bu tuğlanın altında kalabilir miyiz? Yani bir devletin en üst makamında görev yapmış devlet adamları ve bürokratlar da meselenin nereye gideceğini belki de öngöremedikleri için, belki de devlet içerisindeki o uyum vesaire sorunlarından dolayı, bunlar o dönemde şüpheler olmasına rağmen, devletin içerisindeki farklı yapılar, kurumlar bunlardan şüphe etmesine rağmen bunlar aydınlatılamamıştı. Peki. Siyaset güçlendiğinde ilk dönemde gerçekten bu konuda da önemli sonuçlar alındı. Ama maalesef sonraki süreçte örneğin 17-25 Aralık ve sonrasında devletin kurumsal yapısı tamamen çökertilmeye çalışıldı. Hem emniyet üzerinden hem yargı üzerinden FETÖ çökertmeye çalıştı. 15 Temmuz'a giden süreci biliyoruz. Ve o günden bugüne de devlet gerçekten kendi içerisindeki bu tür oluşumları temizlediği için bugün geriye yönelik olarak çok daha kararlı bir şekilde süreçleri yönetebiliyor. Umarız yakın ya da uzak dönemde faili meçhul kalmış cinayetler aydınlatılır ve bir nebze de olsa Türkiye'de vicdanlar, bu insanların yakınları, akrabaları da devletten beklentileri de karşılanmış olur.
1: Şimdi değindiğiniz bir nokta var, o da Fethullahçı terör örgütünün yargı ve emniyet gibi, evet, yapılanmaları. Bunu zaten hemen her gün aktardığımız haberlerde de net bir şekilde sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi bugün bildiklerimiz, o dönem tüm yapılan yargılamaların yeniden değerlendirilmesini gerektirir mi? Vahap Coşkun'a da bu soruyu yöneltmiş olmak istiyorum. Aynı zamanda Kozinoğlu'nun önemini de dinleyelim tabii sizden.
2: Evet, şimdi ben de öncelikle NTV'ye ve Mete abiye nice yıllara diyerek başlayayım. Bu soruşturmaların ciddiyetle ele alındığını görüyoruz. Daha önce de yine Mete abi ifade etti. Daha önce de çeşitli iktidarlar ve çeşitli adalet bakanları faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması konusunda taahhüt altına girmişlerdi. Ama bugün daha farklı bir uygulamayla karşı karşıya olduğumuz bir gerçek. Özel bir yapı oluşturuldu, yüzlerce dosya açıldı ve bu dosyaların akıbeti hakkında kamuoyuna sürekli bir şekilde bilgi aktarılıyor. Bu son derece önemli. Yani tek tek dosyaların aydınlatılması ve burada hukuki gerçekliğe ulaşılması da önemli. Ama daha geniş anlamda bence Türkiye'nin kendi yakın tarihiyle bir şekilde yüzleşmesi, yakın tarihini daha yakından konuşması açısından önemli. Çünkü her bir dosyada biz aynı zamanda işte devlet, siyaset, istihbarat, örgütlü suç ve şiddet arasındaki ilişkileri net bir şekilde tartışıyoruz. Demin Nebi Hocam ifade etti, faili meçhul cinayetler ne zaman artar? Eğer devlet organları arasında koordinasyon azalır ve rekabet artarsa, devlet organları birlikte işbirliği yapacak merciler değil de birbirlerinin ayaklarını tökezletecek merciler gibi konumlanırsa, orada bu tür cinayetler artar. Bunların ortaya çıkması da son derece güç olur. Şimdi bu dosyalara ben genel olarak baktığımda bence asıl önemli olan, hiç kuşkusuz her bir dosyada bir gerçeği bulmak önemli. Ama daha da önemlisi, bu tür cinayetlerin işlenmesini mümkün kılan siyasal ve hukuki ortam neydi? Ve bu tür cinayetlerin aydınlatılmasını engelleyen ortam neydi? Bu tartışmalar bunu da beraberinde getiriyor. O nedenle sadece biz bu eski delilleri incelemekle yetinmiyoruz bu dosyalara bakarken. Aynı zamanda 1990'larda, 2000'li yıllarda devlet-toplum ilişkisinin nasıl güncellendiğini, nasıl kurulduğunu da inceliyoruz. Şimdi bir hukuki gözle baktığımızda şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Bir olayın soruşturmaya başlandığı an ile olayın gerçekleştiği an arasındaki mesafe uzadıkça, zaman aralığı genişledikçe, orada hukuki gerçeğe ulaşmak olmak son derece güçleşir.
1: Mesela çünkü burada 15 yıl var arada, evet, yeniden açılması dolayısıyla nasıl bir zorluk bekliyor bizleri bu noktada?
2: Evet, burada 15 yıl var. Uğur Mumcu dosyasında çok daha, gerilere gidiyor, 90'lı yıllara gidiyor 92. vesaire. Çünkü burada işte tanıkların bir kısmı hayatını kaybetmiş olabilir, deliller karartılmış olabilir, failler hayatını kaybetmiş olabilir vesaire. Dolayısıyla bütün bu dosyalarda mutlak manada hukuki bir gerçekliğe ulaşmamız zor. Ancak bu dosyaların bize şöyle bir faydası olabilir. Burada biz neyin eksik yapıldığını, bu soruşturmaların neden neticelenmediğini ortaya koyarak aynı zamanda hem tarihsel, hem kurumsal, hem de siyasal sorumluluğu net bir şekilde ortaya koyabiliriz. Kozinoğlu dosyası özelinde ise demin yine bahsedildi. Özellikle dönemin de şartları dikkate alındığında bu dosyanın incelenmesinden işte o dönemdeki devlet organları içerisinde örgütlenmiş bir yapının neler yaptığı, burada bu siyasi atmosferin bunu nasıl etkilediğini de net bir şekilde burada görebiliriz. Şimdi bu tür dosyalarda bir takım ilkelere dikkat etmemiz gerekiyor bence. Yani daha başarılı sonuçlar elde etmek açısından. Bir kere burada bütün standartları herkese uygulamak durumundayız. Yani failin veya mağdurun kimliğini dikkate almadan herkese aynı standartlarla yaklaşmak gerekiyor. İkinci olarak soruşturma sonuçlarını mümkün olduğunca kamuoyu ile paylaşmak gerekiyor. Üçüncü, eski soruşturmalardaki ihmalleri açıklamamız lazım. Yani bir dosya neden 15 yıldır aydınlatılmadı? Bir cinayet neden 30 yıldır sonuca ulaştırılamadı? Bunun nedenlerinin de net bir şekilde ortaya konulması lazım. Ve güncel siyasi hesaplaşmanın da, bu soruşturmalar güncel siyasi hesaplaşmanın da aracı haline getirilmemesi gerekiyor. Kamuoyuna baktığımda, ben kamuoyunun bu soruşturmalara bakarken çeşitli nüanslar gösterdiğini fark ediyorum. Mesela yakın tarihli davalarda kamuoyun talepleri çok daha net. Örneğin Gülistan Doku dosyasında, örneğin Rojin Kabaiş dosyasında bunların mutlak bir şekilde aydınlatılması gerektiğini istiyorlar. Çünkü yaralar taze, ailelerin feryatları halen herkesin kulağında, sürekli bir şekilde gündemde yer alıyorlar vesaire. Ama geçmişe doğru gidildikçe ilgi bazen azalabilir, bazen burada kamuoyunun meseleye olan yaklaşımında bir kesinti olabilir.
1: Tabii aslında biri adli vaka, bir diğeri siyasi ve siyasi olması dolayısıyla da biraz daha grift, komplike ilişkiler de işin içinde.
2: Elbette. Elbette öyle. Fakat şöyle oluyor genelde Buse Hanım. Yani bu tür soruşturmalar dünyada da baktığınızda genelde kamuoyu iki şekilde bu soruşturmalara tepki veriyor. Ki kamuoyunun bir kısmı, yani geçmişin mutlak manada aydınlatılamayacağını, dolayısıyla önümüze bakmamız gerektiğini söyleyen bir yaklaşımı benimsiyor. Diğer bir kısmı ise geçmişin aydınlatılmadan geleceğin net bir şekilde kurgulanamayacağını, geleceğin net bir şekilde oluşturulamayacağını ifade ederek bunların konuşulmasını ve aydınlatılmasını istiyor. Ben burada izlenen yolun doğru bir yol olduğunu düşünüyorum. Şu anda kamuoyunun bu sürece destek verdiğini düşünüyorum. Burada olumlu neticeler ortaya çıktıkça hukuk devletine ve hukuka duyulan güvendeki aşınmanın da azalacağını düşünüyorum. Ancak bu hukuk meselesini konuşurken de meseleye bir bütün olarak bakmak gerekiyor benim kanımca. Yani geçmişe dair, geçmiş dosyalara dair doğru işler yaparken bugünkü dosyalar konusunda da yanlış yapmaktan kaçınmak lazım.
1: Peki.
2: O nedenle bir bütünsel olarak buna yaklaşmanın doğru olacağı kanaatindeyim.
1: Peki, şimdi bir reklama gidelim, ardından konuyu konuşmayı sürdürelim efendim. Yakın plana kısa bir ara şimdi.
3: Doğrudan siyaset devam edecek.

0: Derya Acemoğlu, NTV Radyo'da dünyanın dört bir yanından önemli ama gölgede kalan olayları, yerleri, insanları anlatıyor.
1: Bu hafta programımızda kültürel gaspın derinliklerine ineceğiz. Amerikan yerlilerinden Ojibwe halkına ait olan düş kapanı, Batı dünyasında süs eşyası veya dekoratif obje tasarımın yanlış kullanımı ve sömürülmesi, yerli halk için incitici ve değerlerini hiçe sayıcı bir davranış olarak. Karayiplerdeki küçük ada ülkesi Curaçao, katıldığı ilk Dünya Kupası macerasında kendi tarihini yazdı. Birçok futbol severin haritadaki yerini bile yeni öğrendiği bu Karayip cennetine yakından bakacağız. Şöyle diyordu usta mimar: düz çizgi insana aittir, eğri çizgi Tanrı'ya. Doğada hiçbir şeyin cetvellerle çizilmiş gibi dümdüz olmadığını söylüyor.
0: Dünya Hali Arşivi, kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için NTV Radyo'nun web sitesinde ve podcast platformlarında. Doğrudan Siyaset devam ediyor.
2: Efendim, doğrudan siyasete devam ediyoruz. Aranın ardından Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü yeniden soruşturuluyor. 15 yılın ardından ve tabii Fethullahçı terör örgütüyle bağlantısı da konuşuluyor. Pek çok iddiayla birlikte biz de konuklarımızla bu konuyu konuşuyoruz. Bu turda da tabii ki yine meseleyi incelemeyi sürdüreceğiz. Mete Çubukçu'ya tekrar sormak isterim. Eğer bu cinayetse bunun aydınlatılması ve tabii kanıtlanması neyi değiştirecektir?
3: Aslında çok şey değiştirecektir. Yani birincisi ilk defa uzun yıllar sonra belki bir böylesine bir davanın aydınlatılması. Tabii ki şu anda ne olacağını, sonucunu tam olarak bilmiyoruz. Ama bu bize şunu gösterecektir. Eğer hakikaten o dönemki devlet görevlileri görevini yapmamış, sümen altı etmiş ya da hakikaten kasıtlı davranmışsa, buna benzer davalar yeniden gündeme gelecek ve bundan sonra bu tür yaklaşımların önüne daha kolay geçilecek. Çünkü sonuçta devlette bir devamlılık söz konusu. Yani devlet görevlileri işte X'in, Y'nin ya da işte FETÖ gibi bir takım örgütlerin talimatlarıyla çalıştıklarında daha sonra başlarına neler gelebileceğini, nelerden sorumlu olabileceğinin farkına varmaları gerekir. Bu hakikaten çok çok önemli. İkincisi şu, yani hem devlet toplum ilişkisi açısından hem adalete güven açısından gerçekten bu tür cinayetler ya da bu tür faili meçhuller sonuçta bir şekilde aydınlatıldığında adalete olan güven ya da yaklaşım ya da devlete olan güven daha da artacaktır. Hep söylendi, yani hakikaten Türk siyasi tarihi, ki birçok adli vaka da var. Yani sadece siyasi değil ama tabii siyasi olunca daha da çok konuşuyor, daha da öne geçiyor. Türkiye tarihi bunlarla dolu. Belki biraz sonra konuşuruz. Yani muhtemelen Vahap da değinecektir. Yani bakıldığında, yani 90'lardan özellikle 90'lı yıllarda mesela Güneydoğu'ya baktığımızda sayısını bilemiyorum. Onlarca faili meçhul cinayet iddiaları gündeme getirildi. Yani mesela Musa Antel cinayeti ya da Bora Başkan Tahir Elçi'nin uğradığı, yani suikast, cinayet, artık nasıl adlandırılacaksa bunların üzerine gidilmesi, özellikle belki bir sonraki turda konuşacağımız sürecin güvenilirliği, toplumsallaşması, ya da bir takım yüzleşmelerin gerçekleşmesiyle ilgili bir sürece de katkı anlamında güveni de sağlayacaktır diye düşünüyorum. Ama burada en önemli şey hakikaten biraz önce dediğim devletin devamlılığı anlamında devlet görevlilerinin her açıdan, yani kolluktan adalete kadar herkesin görevini devlet ve yasalar içinde yapması ve hakikaten daha sonra bunların açığa çıkabileceğinin, yani yanlış yaptığı zaman açığa çıkabileceğinin bilincinde olması gerekiyor. Şimdi Nebi Hoca da söyledi. Yani 90'lardan bu yana ya da daha öncesi de var tabii bunların, ama birçok dosya açıldı. Bir takım iktidarlar tarafından, hükümetler tarafından çok iddialı bir şekilde. Sonra belli bir süre sonra bunlar raflara konuldu. Yani herhalde bu raflarda önemli bilgilerin olduğu ama bunların bir araya getirilmesi gerektiği sorunu var. Günümüz artık teknoloji çağı. Bunların bir araya getirilmesi, ekiplerin kurulması çok çok zor değil. Size bir tane örnek vereceğim. Tabii. Yani bu genç kardeşlerimiz yaptı bunu Belçika'da. Furkan Demir. Bunlar Kennedy cinayetini ele aldılar. Binlerce yani bugüne kadar yayınlanmış kitaplardan makalelere ya da işte dosyalara kadar binlerce dosyayı yapay zeka aracılığıyla bir araya getirdiler ve belli sonuçlara ulaştılar. Ki mesela o kardeşlerimizin yaptığı bu araştırmayı Belçika Adalet Bakanlığı dinlemek istiyor. Onlara da bize bir sunum yapar mısınız deniyor. Yani bu olanaklar da çok artık yoğun bir şekilde, ama burada önemli olan siyasi irade ve siyasi iradenin bir şekilde kararlılığı. Ve şöyle bağlayayım, hep şu şeysi o denir, yani eskiden siyasi iktidarlar da onu derlerdi, ucu nereye kadar giderse. Geçmişte baktık aslında ucu pek bir yere gitmiyor ya da bir yere gidiyor, oradan sonrası pek devam ettirilmiyor ya da etmiyor. Önemli olan söylediğim gibi burada hakikaten ucu nereye kadar giderse, dönemin siyasileri, dönemin kolluğu, dönemin belki bakanları ya da işte o zamanki emniyet müdürleri vesaireler kim ise burada o açığı veren, buralara kadar gidilmesi lazım gibime geliyor. Yani buradaki atılan en önemli adımlardan birisi özellikle Gülistan Doku cinayetine baktığımızda herhalde 60-70 kişiyi buldu ki çok enteresan, orada da hakikaten maalesef doneler var. Devletin nasıl tırnak içinde kullanıldığıyla ilgili, nasıl birilerinin kendi başlarına örgütlendiğiyle ilgili. Şöyle bağlayayım. Sonuç olarak yani hani nereye kadar gidecekse oraya kadar gittiği takdirde hakikaten toplum devlet, toplum adalet ilişkisi daha olumlu bir noktaya gidecektir diye düşünüyorum.
4: Peki Nebi'miş, biraz önce Mete Çubukçu değindi aslında bazı faili meçhullerden, şüpheli ölümlerden. Yine böyle Fethullahçı terör örgütüyle ilişkilendirilen iddialar, faili meçhuller neler, böyle bir yakın siyasi tarihimize şöyle bir baktığımızda. Bir de şimdi bu soruşturmaya baktığımızda Fethullahçı terör örgütünün devlet içi mücadelesi nasıl yorumlanmalı aslında? Bugünden geçmişe baktığımızda başka bir durumu anlatıyor mu bize resim?
5: Şimdi burada tabii Sayın Akın Gürlen yakın dönemde açıkladığı bir rakama göre işte 73 ilde 638 farklı dosyanın inceleneceğini söylemişti. Tabii şimdi burada sonuçta faili meçhullerle ilgili ya da geçmişte şüpheli ölümlerle ilgili adalet sonuca ulaştığında gerçekten buradaki toplum kararlılığı, yani devletin ve işte bakanlığın, yargının kararlılığını, sonuç alma biçimini görünce yeni belki ihbarlar, yeni şikayetler, yeni delilleri bulmaya yönelik olarak insanların belki de cesaret edemediği hususların da bir anlamda yargıya ulaşmasını cesaretlendirebilir. Burası önemli. Tabii ki faili meçhuller belki kamuoyuna mal olmuş önemli dosyalar var. 90'lardan daha öncesi de var ama özellikle 90'dan itibaren yoğunlaşan birçok faili meçhul var. İşte yakın dönemde yine Ahmet Deniz Olgun'un işte iki gün sonra ölü bulunmasıyla ilgili yine yürüyen bir soruşturma var. Bunlar kamuoyunun bildiği, yakından belki takip ettiği dosyalar. İşte konuştuğumuz Kozinoğlu dosyasında olduğu gibi, ama bir de bunun ötesinde belki kamuoyuna çok yansımayan, haberlerde çok hızlı bir şekilde geçilen ya da haber bile olmayan, aydınlatılamayan ölümler var. Dolayısıyla da devlet, yargı aslında bütün bu dosyaları tek tek incelediğinde belki bazılarını çok kolay aydınlatacak. Az önce Mete Bey söyledi, teknoloji gelişiyor. Yani teknolojinin gelişmesi, belki geriye yönelik olarak HTS kayıtlarının yapay zeka modelleriyle daha kolay incelenebilmesi, DNA sonuçlarının gelişen teknolojilerle daha kolay incelenebilmesi ya da geçmişte belki sümen altı edilen bazı delillerin yine teknolojik gelişmelerle incelenmesinden dolayı biraz daha belki bu aydınlatılma süreçleri kolaylaştı. Meselenin bir yönü bu. İkincisi, belki burada bu meseleleri konuşurken üzerinde durmamız gereken husus şu. Geçmişten bugüne faili meçhullerin aydınlatılmasıyla ilgili yargı farklı dosyalarda yeniden dosyaları açtı. Yeniden yargılama süreçleri oldu. Şimdi tekrar burada işte yakın dönemde başlatılanlardan önemli sonuçlar alındı. Yani burada hakikaten toplumu ikna edebilecek düzeyde yargı sonuç verdi. Şimdi özellikle bu sembol dosyalar üzerinden devam eden süreçlerde yargı, yani bir sonuca ulaşsın ulaşmasın, en azından süreçte ne yaşandığını, yargılama süreçlerinin nasıl devam ettiğini ve dosyanın aydınlatılıp ya da aydınlatılamamasını, aydınlatılamayabilir. Belki az önce yine söylendi, üzerinden belirli bir süre zaman geçtiğinde failler ölmüş olabilir. İşte FETÖ'cülerin birçoğu yurt dışına kaçtı. Kozinoğlu dosyasında şüphelilerden birisinin de yurt dışında olduğu biliniyor. Dolayısıyla aydınlatılamayabilir. Ya da belki belirli bir kısmı aydınlatılır, bir yere kadar aydınlatılır vesaire. Bunların topluma gerçekten şeffaf bir şekilde açıklanması gerekiyor. Çünkü adalete güven meselesi burada önemli. Ondan bir adım daha öte, burada gerçekten faili meçhullerin cinayetlerle ilgili geçmişten bugüne çok farklı tartışmalar var. Az önce birini hatırlattım, işte buradan bir tuğla çektiğinizde devlet altında kalır ya da başka ucu başka yerlere gider gibi. Belki içerisinde komplovari analizlerin, tartışmaların da olduğu süreçler yaşandı. Bu bağlamda da bence Adalet Bakanlığı bu dosyalarla ilgili sonuçlandırdığında zaten bunu kamuoyuna farklı şekillerde açıklanacaktır. Ama bir yerde tıkandığında ya da sonuçlandırılamadığında da gerçekten burada o güveni, işte devletin bütün imkanlarıyla, adaletin, yargının bütün imkanlarıyla bunu aydınlatmak için uğraştığını da toplumun görmesi gerekiyor. Bu güven açısından önemli. Başka, belki bu meseleleri konuşurken yine az önce Mete Bey söyledi. O devlet kurumları arasındaki koordinasyonsuzluğun ya da devletin içerisinde farklı amaçlar için kendi ajandalarını güden yapılar olduğunda, bu tür şeyler devlete tırnak içerisinde sadakatten daha çok belirli bir yapıya, gruba sadakat önüne çıkarıldığı için, onun yararına gittiği için devlet içerisinde zaman zaman böyle çok önemli dosyalarında aydınlatılamadığını, ama belirli bir zaman geçtikten sonra o yapıların, az önce de söyledim, devlet içerisinden temizlendiğinde tekrar dosyaların açılması, bugün için yine farklı amaçlar için dosyaların üzerini kapatan korkuyla, endişeyle ya da farklı amaçlar için, bunun gelecekte bir gün kendisine daha fazla bir suç yükleyeceğini, daha fazla bir sorumluluk yükleyeceğini, bunun hesabının sorulacağını da görmesi gerekiyor. Yani bu soruşturmaların böyle bir tarafı var. Diğer taraftan da tabii ki eğer bu dosyalardan çok önemli sonuçlar alınırsa, oranın altını bir kez daha çizmek lazım, geçmişe yönelik şüpheli ölümlerle, cinayetlerle vesaire ile ilgili yeni tanıklar ortaya çıkabilir, hı hı. yeni şikayetler gelebilir, yeni delilleri bir şekilde devlete ulaştıran, ulaştırmanın kolay olduğu bir dönemde aynı zamanda teknolojiden dolayı böyle de bir faydası var. Bence hem adalete güven açısından söylendi burada, hem devlet toplum ilişkileri açısından, hem de sonuçta bu faili meçhul cinayetlerden bir şekilde aileleri var. Yani burada insanların vicdanları, devletten beklentileri var. Bunlar çözüldüğünde en azından o insanlarda bir nebze olsun bunun hesabı sorulduğu için rahatlarlar. Bence burasının da önemli olduğunu düşünüyorum.
4: Peki Vahap Coşkun'a da şunu sormak istiyorum şimdi. Mete Çubukçu'nun değindiği nokta siyasi irade kısmıydı. Buraya vurguladı. Nebim işte özellikle işte bu soruşturmaların neden şimdi açıldığını sorduğum zaman iktidarın siyasi olarak güçlü olduğu bir dönemde bu faili meçhullerin üzerine gittiğini ifade etti. Peki sizce özellikle tüm bu iddiaların, bu ölümün yaşandığı zaman üzerine gidilmesi durumu değiştirir miydi? Neden bugün sizce bu soruşturmalar açılıyor? Daha önce yapılamaz mıydı?
6: Evet, daha önce de yapılabilirdi ama demek ki şartlar şu an itibariyle ihmal edilmiş oldu ve yeni Adalet Bakanı bunu yapabilecek bir durumda, bir pozisyonda gördü kendisini ve bu operasyonları başlattı. Şimdi bu operasyonları başlatmak son derece önemli, değerli. Ancak bunun hani geçici bir heves değil de bir devlet politikası, bir adalet politikası haline getirmek son derece önemli. Yani kamuoyunda bunların sonuç alacağı, bunların gerçekten ciddiyetle araştırıldığı ve bunların sonuçlarının kendileri ile paylaşacağı konusunda bir güven oluşturmalı. Her bir dosya hakkında gerekli bilgiler kamuoyuna sunulmalı ve o dosyalarda neler yapıldığı, neler yapılmadığı, hangi sonuca ulaşıldığı, hangi sonuca ulaşılmadığı, niçin ulaşıldığı ve niçin ulaşılmadığı konusunda tatmin edici bilgiler verilmeli. Bu zannediyorum çok hayati bir şey, toplumun bu sürece olan güveninin inşası açısından. Şimdi her bir 638 dosyadan bahsedildi. Elbette ki her bir dosyanın aydınlatılması kendi başına önemlidir ve adalete olan güvenin inşasında ciddi bir rol oynar. Bununla birlikte bazı dosyalar son derece sembolik değere sahiptir. Örneğin Uğur Mumcu dosyası böyle bir dosyadır. Çünkü Uğur Mumcu bir gazeteci olarak aynı zamanda siyaset, istihbarat örgütleri ve suç örgütleri arasındaki ilişkileri inceleyen birisiydi. Onun bir cinayete kurban gitmesi, bu üçlü içerisinde nasıl bir mekanizmanın olduğu konusunda toplumun hem ilgisini daha da artırdı, hem kuşkularını da daha artırdı. Dolayısıyla örneğin bu dosyada toplumu tatmin edecek bir sonuca ulaşılması, bu üçlü yapı arasındaki mekanizmaların anlaşılması, o dönemdeki devlet siyaset, devlet toplum ilişkilerinin ortaya çıkarılması açısından da son derece önemli. Nitekim Adalet Bakanı Uğur Mumcu'nun ailesiyle yaptığı görüşmede aile üyeleri sadece bu cinayeti işleyenlerin değil, aynı zamanda onların arkasındaki iradenin de ortaya çıkarılmasını talep ettiklerini belirttiler. Çünkü bunun ortaya çıkması, o mekanizmanın anlaşılması açısından son derece önemliydi. Bu sürecin sonucunda bence toplum açısından en önemli kazanım şudur. Yani bunlardan, bu dosyaların hepsinde gerçeğe ulaşılmış mıyız, ulaşmaz mıyız, onu zaman gösterecek. Ben hukuken bütün dosyalarda gerçeğe ulaşmanın imkansız olduğunu düşünüyorum ama bunu konuşmanın kendi başına bir değeri, bir kıymeti olduğu kanısındayım. O da şu, biz bu dosyalar sayesinde, bu süreç sayesinde geçmiş dönemlerde devletin bu tür dosyalarda neleri yaptıklarını ve neleri yapmadıklarını, kimlerin niçin yaptığını ve niçin yapmadığını daha net bir şekilde tartışıyoruz. Bu aynı zamanda bir demokratik tartışma, bir demokrasi tartışması. Şimdi demokratik devletlerde devletlerin meşruiyeti devletin yanlış yapmayacağı varsayımı üzerine kurulmaz. Devlet dediğiniz nihayetinde yetkileri insanlar tarafından kurulan bir, kullanılan bir yapıdır. Ve bu insanlar da hata yapabilirler, yanlış yapabilirler, suç işleyebilirler. Devletin meşruiyetini artıracak olan şey bu hataları, yanlışları, suçları bir şekilde ortaya çıkartmak ve böylece bunun herhangi bir şekilde müsamaha görmeyeceğini topluma göstermektir. Dolayısıyla faili meçhul cinayetlerle uğraşmak, bunları aydınlığa kavuşturmaya çalışmak sadece geçmişe dair bir çaba değildir. Aynı zamanda bugüne dair de bir çabadır. Yani bugün de bu tür eylemlerin herhangi bir şekilde müsamaha görmeyeceğini, soruşturmaların en ayrıntılı bir şekilde yapılacağını, eğer kim burada bir kastı, suçu varsa onun hukuki olarak müeyyidelendirileceğini topluma lisan-ı münasip ile söylemenin de yoludur. Bu anlamda bu sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, kamuoyuna gerekli bir şeffaflık içerisinde yürütülmesinin de oldukça önem taşıdığı kanısındayım. Evet.
2: Şimdi terörsüz Türkiye sürecine de şöyle bir bakalım hızlıca son gelişmeler ışığında dilerseniz. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleştirmeye dair kanun hatırlıyoruz ki 467 oyla meclisten geçti, ardından resmi gazetede yayımlandı. Şimdi ise mesele terör örgütünün silahı bırakmasının ve varlığının aslında feshedilmesinin, tamamen sona ermesinin devlet tarafından tespit edilmesi ve onaylanması. Hemen Mete Çubukçu'ya sormak isterim hızlıca. PKK'nın silahsızlanması ile ilgili olarak teslim yerlerinin belirlendiği ve Irak yönetiminin de bu aşamada önemli bir rolünün olacağı iddia ediliyor. Silah bırakma konusundaki son bilgiler neler Mete Çubukçu?
3: Muhse, çok önemli bir aşamadayız. Hakikaten bu ölüm içinde bulduğumuz Eylül ve Ekim ayları bize daha sonra atılacak adımlara bir zemin hazırlayacak. Gördüğümüz kadarıyla da, yani gelen haberler ve yani teyit edilmiş haberler, sürecin zamanında ve usulünde ve hızlı gittiği yönünde. Irak Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Savunma Bakanlığı sözcüsü bu ay içinde ya da işte önümüzdeki günler içinde PKK'ya ait yaklaşık 72 ya da 70 civarında mevziz ve sığınakların boşaltılacağı ve buradan boşaltılacak silahların Irak savunma güçlerine ya da Irak ordusu ve peşmergelerin de içinde olduğu belli yerlere toplanacağı ve oraya götürüleceği. Özellikle biliyorsunuz Kandil, Zap, Metina ve Gara, yani PKK'nın işte bir dönemler işte en güçlü olduğu yer ve hala orada işte militanların, üyelerinin bulunduğu yer, buraların boşaltılacağı ve boşaltılan yerlere ve özellikle sınırlara sınır muhafızadı altında Irak ordusu yetkilileri ve peşmergelerden oluşan bir sınır muhafız oluşumunun artık sınırları koruyacağı, teslim noktaları da, ki bir kısmını ben de geçmişten biliyorum, yani teslim noktası derken işte Duhok'ta Amedi'yi, işte Kanimasi'yi ya da Koysancı'yı Erbil'de, Süleymaniye'de Ranya, buralara zamanında haber için hep gidip gelmiştik. Buralarda silah teslim yerleri olacak. Yani silahlar getirilecek. Artık toplumu gelir, militanlar mı getirir, onları tam bilemiyoruz. Ama burada şey yapılacak, teslim alınacak Irak ordusu tarafından, bir komite tarafından. Bunlar tabii ki bir zabıt altına alınacak. Bunlar tabii ki MİT'le birlikte de, yani Milli İstihbarat Teşkilatı ve alandaki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görevlileriyle birlikte koordine de edilecek, bir zabıt altına alınacak. Ama bu işlem ve anladığımız kadarıyla şimdilik o silahlar orada Irak ordusunun denetiminde kalacak. Burası çok hakikaten önemli, çünkü bu ne kadar hızlı giderse önümüzdeki dönemde Milli Güvenlik Kurulu'na sunulacak rapor ve resmi gazetede yayınlanacak olan bir sonraki döneme geçişte o kadar hızlı olacak. Büyük bir ihtimalle bu işlemler kamuoyuyla, büyük bir ihtimalle kamuoyuyla paylaşılacak. Yani görsel olarak bunlar fotoğraf da olabilir, video da olabilir. Yani bunların teslim edildikleri, toplandıkları ya da depolandıkları yerler görüntülenecek. Daha sonra farklı görüntüler de gelebilir. Çünkü kamuoyunun da bir şekilde hani bu konuda ikna olmaya ihtiyacı var. Ben görüntüleneceğini ve bunların paylaşılacağını da düşünüyorum. Ancak şu çok önemli. Yani bu süreç Türkiye'de, yani terörsüz Türkiye'ye de barış süreci ya da ismini ne koyacaksak doğrudan sanki Türkiye ile ilgili görünüyormuş gibi olsa da aslında İran toprak bütünlüğü, İran sınır güvenliği ve İran egemenliği ile de ilgili çok önemli bir adım olarak tarihe geçecektir. 1991'den bu yana biliyoruz ki Irak ordusu kendi sınırlarını, özellikle Türkiye-Irak sınırlarını koruyamıyor. Yani 91'de biliyorsunuz Körfez Savaşı sonrası Saddam Hüseyin'in oradan püskürtülmesi, 36. paralelle birlikte hava savunmalarının, hava korumasının sağlanması o sınırları güvencesiz bırakmıştı ve yaklaşık nasıl diyelim 35 yıl sonra Irak devleti kendi sınırlarını korumaya umut ediyoruz ki başlayacak ve Türkiye-Irak sınırında biz herhalde Irak ordusu ve peşmergelerden oluşan yeni bir sınır muhafızları göreceğiz. Dediğim gibi bu Irak açısından da çok çok önemli bir gelişme.
4: Mete Çubukçu'nun bıraktığı yerden bir reklam arasına gidelim, ardından süreci konuşmayı sürdüreceğiz efendim.
0: Doğrudan siyaset devam edecek.
7: İyi günler, bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için.
0: Gazeteci Mete Çubukçu ile NTV Radyo'da kayıttayız.
7: İsrail ne yapmaya çalışıyor? Doğrudan Türkiye medep alıyor. Türkiye daha fazla inisiyatif alır gibi mi, ne dersiniz? Yani burada bir de böyle bir alan var.
0: Gölgede kalanları gündeme taşıyor.
7: Bu hafta eğitim üzerine yapılan bir araştırmanın çarpıcı sonuçlarını ele alacağız, tartışacağız. Kayıttayız da bu hafta İran'ın gölge yönetimine, müzakerelerde tıkanan noktalara, OPEC'te olan gelişmelere yakından bakacağız. İki konumuz olacak.
0: Bilinmesi gerekenleri soruyor.
7: Üçüncü döneme anlamına mı geliyor NATO 3.0? Oradan başlayalım isterseniz. Peki bunun ardında ne yatıyor? Yapay zeka öğrencilerin çözüm üretme kapasitesini köreltiyor mu?
0: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
7: Psikologlar, sosyologlar, siyasetçiler rinde içinde olduğu uzun, erimli bir sürece ihtiyaç var. Bunun hazırlığı da olması gerekiyor mu? Ne dersiniz?
0: Cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da dinleyin.
8: Müzik arası.

0: Doğrudan Siyaset devam ediyor.
1: Size dair eldeki son bilgilerle birlikte süreci aktardı. Ama bir de tabii ki örgüt üyelerinin teslim olması ve yargılanması durumu var. Buna dair bir takvim, bir plan var mı şu an belli olan?
2: Yani burada tabii ki bir hedef var. Yani bunu aslında meclisteki işte süreç yasası olarak kısaca adlandırabileceğimiz sürecin yasal ve hukuki bir mekanizmaya kavuşturulmasında bunun safhaları, aşamaları, ne zaman olacağı, kimin nasıl yargılanacağı, kimin bu yasal çerçevenin içinde olduğu, kimin dışında olduğu aslında net bir şekilde var. Ve bu süreç yasası, siz de söylediniz, 467 milletvekilinin ve mecliste bulunan partilerin önemli bir kısmının, büyük çoğunluğunun evet oylarıyla süreç yasası geçti. Bu anlamda siyasal meşruiyet önemli. Dolayısıyla şöyle bakmak lazım, yani sorunuzu cevaplarken. Bu süreçte siyasal meşruiyet var. Bu önemli. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da Büyük Türkiye Mutabakatı olarak bunu birkaç kere hatırlattı, bildiğiniz gibi. Çünkü bu aynı zamanda meclisteki o 467 milletvekilinin oyuyla bu süreç yasasının geçmesi önemli. Diğer taraftan tabii ki burada toplumsal destek, siyasal destek meselesi de önemli. Bu da var. Yani süreç işliyor. Az önce Vahap Hoca da, pardon, Mete Bey de süreçleri özellikle sahada ne olup bittiğini anlattı. Burada 2 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Daha önceki dönemleri bir tarafa bıraktığımızda tabii ki bu son terörsüz Türkiye hedefi bir siyasal yaklaşım olarak başlatıldığında geçmişin tecrübeleri hem olumlu anlamda hem olumsuz anlamda çıkarılan dersler bağlamında devletin de iktidarın da o geçmiş dönemlerden yararlandığını söylememiz lazım. Ve bunun da bir sonucu olarak benim anlayabildiğim kadarıyla devlet burada özellikle sahadaki gelişmeleri, yani eylemi, sahadaki belirli süreçlerin sonuç aldıktan sonra bunu daha çok kamuoyuyla paylaştı, kamuoyunun gündemine getirdi. Çünkü geçmişten biliyoruz, süreçler daha önceden kamuoyunda tartışıldığında bozucu etkilerin hem siyasal olarak hem toplumsal olarak hem de bozucu faktörlerin, bozucu aktörlerin, bozucu dış yapıların devreye girdiğini biliyoruz.
1: Dolayısıyla bazı kavramlar da çok soyut olması dolayısıyla anlatılabilmesi konusunda da bazı soru işaretleri de yarattı sanıyorum.
2: Evet, yani doğru, ama şu oldu, bu 2 yıllık süreçte devlet bir hedef koydu. Belirli terörsüz Türkiye hedefi. Bunu aşamalar şeklinde ilerletti. Yani bu çözüm süreçlerinde hep söylenen bisikletin tekeri hep döndü. Aslında hem örgüt tarafı hem devlet bu süreçte belirlenen, tanımlanan aşamaları aşama aşama ilerledi. Ve en nihayetinde de süreç bir yasal ve hukuki zemine getirildi. Şimdi bundan sonraki süreçte tabii ki öncelikli bir yapılması gereken tespit tarafı var. Yani örgütün, PKK'nın silahlarını bıraktığı, işte devletin ilgili kurumları tarafından tespit edilip ve Milli Güvenlik Kurulu kararı ardından resmi gazetede yayınlandığında o 6 aylık süreç başlamış olacak. Şimdi önemli olan burada bu 6 aylık süreci başlatacak Milli Güvenlik kararının, yani PKK'nın işte yapılarıyla ve yasada tanımlandığı şekliyle, devletin bugüne kadar çerçevesini çizdiği şekliyle silahlarını teslim edip ve bu teslimin de devlet tarafından artık resmi gazetede yayınlanacak şekilde kabul edilmesiyle 6 aylık süreç başlayacak. Burası önemli. Yani o 6 aylık sürecin belki yönetilmesi, meşruiyeti, kamuoyundaki tartışmalar muhakkak olacaktır, ama buraya kadar eğer süreç başarılırsa, yani örgüt gerçekten işte silahları belirlenen, bugüne kadar belirlenen çerçevede bırakırsa, o 6 aylık süreçteki geri dönüş, rehabilitasyon, entegrasyon süreçleri belki yeni bir güven aşamasını da beraberinde getirdiği için daha kolay olabilir. Ama önce burada tabii ki bu silahların bırakılması süreci. Bunu niye üzerinde fazlaca durma ihtiyacı hissettim? Çünkü sabotajların belki olabileceği aşamalardan birisi bu. Yani bugüne kadar tabii ki 2 yıllık süreçte özellikle işte devlet, siyaset üzerine düşen görevi ya da takvimlendirdiği süreçleri başardığı için belki provokasyonlara karşı, sabotajlara karşı da dirayetli durabilir.
1: Siz yani bu ihtimali görüyor musunuz?
2: Bu ihtimal her zaman vardır. Yani özellikle terör örgütleri söz konusu olduğunda ya da PKK gibi işte çok uzun yıllar bölgede bölgesel ya da küresel güçlerin teşeronluğunu yapan, sadece işte PKK sonuçta sosyalist bir yapı olarak kurulmuştur ama baktığınız zaman zaman içerisinde kapitalist ülkelerin de teşeronluğunu yapan bir örgüt haline gelmiştir ve bölgesel ve küresel hedefler için PKK gibi, hem PKK hem PKK gibi yapılar Orta Doğu'da özellikle hem istikrarsızlaştırıcı olarak hem de belirli ülkeleri zayıflatma, iç bütünlüğünü bozma, güçten düşürme için kullanılmıştır ve en çok kullanılan yapılardan birisi de PKK'dır. Dolayısıyla PKK terör örgütünün bu işte 40 yıllık süreci düşünüldüğünde ve yakın dönemde de, yani bir önceki 2015 öncesi çözüm süreci dikkate alındığında, o süreçte kimlerin bu süreci sabote ettiği, PKK'nın o Suriye iç savaşından ya da bölgesel istikrarsızlıktan nasıl yararlanarak yeniden hedef büyütmeye yönelik olarak kendini konumlandırdığını biliyoruz. Ama burada bu dönemde şöyle bir avantaj var bence silahların bırakılmasını kolaylaştırabilecek. O da şudur: hem Suriye'de bir iç savaş bitti, iç savaş bittikten sonra yeni bir yönetim geldi ve bu yönetim hem meşru bir yönetim, hem de işte ABD başta olmak üzere birçok uluslararası büyük aktör tarafından meşru olarak görülen, işte ekonomik yaptırımların kademeli olarak kaldırıldığı, hatta geçtiğimiz hafta terör listelerinden çıkarıldığı bir Suriye'de yönetim var. Diğer taraftan da işte yine yakın dönemde SDG'nin Suriye'ye kendisini feshederek entegre olması bence bu süreci hızlandırabilecek ya da bu süreçte belki Irak'ın kuzeyindeki gelişmeleri de hızlandırabilecek bir süreç. Ama diğer taraftan Türkiye'nin hem Irak bölgesel, Erbil bölgesel yönetimleriyle, hem Süleymaniye ile, hem Erbil ile, hem de Irak'taki merkezi yönetimle bu süreçleri koordine etmesi, en başından itibaren konuşması ve Irak'ta özellikle merkezi hükümetin de Erbil'in de PKK'nın bir şekilde silahları bırakmasına yönelik olarak bir burada uyum, tutum ya da işbirliğinin olduğunu görmemiz lazım.
1: Bu bölgede
2: da
1: bir koordinasyon,
2: evet,
1: var.
2: Koordinasyon var. Belki son bir husus, özellikle yakın dönemde ABD Suriye'den önemli oranda güçlerini çekti. Yakın dönemde Irak'tan da büyük oranda çekileceği düşünüldüğünde, özellikle bu tür PKK gibi örgütlerin geçmişte bir şekilde ilişki içerisinde olduğu ya da onların hem silah olarak, hem maddi olarak, hem de bölgesel hedefler bağlamında bir garantör olarak düşündüğü devletler de bölgeden çekilince, bence silah bırakmanın belki biraz daha hızlanacağını öngörmemiz lazım. Tabii burada takvim önemlidir.
1: Son bir cümle alayım.
2: Ama belirlenen takvimin de işte 2 ayda, 1 ayda, 3 ayda tamamlanır gibi şimdiden bir şey söylemenin ben zor olduğunu düşünüyorum. Ama süreç olumlu ilerlediğini de belirtmem lazım.
1: Şu an için en azından bir olumsuzluk, evet, belirtilmiyor taraflar açısından. Şimdi sahada baktığımızda pozitif bir hava var. En azından, evet, dediğiniz gibi bir olumsuz durum söz konusu yok. En azından bölgesel anlamda bir koordinasyon söz konusu. İçeriye baktığımız zaman siyasette ne değişecektir, değiştirecektir? Bunu da sormak istiyorum. Vahap Coşkun, size şöyle ki, DEM Parti'nin isim değiştirmesi ve kadrolarını değiştirmesi konuşuluyor önümüzdeki kurultayda. Buna dair yorumunuz nedir? Bu terörsüz Türkiye sürecinin ardından bir kabuk değiştirme olarak mı yorumlarsınız? Yeni bir siyaset şekli mi gelecektir? Nasıl bir değişim beklersiniz burada? Tabii bunun Türk siyasetine katkısı, etkisi ne olabilir?
3: Evet, Bunu cevaplandıracağım. Önce bu sürece dair bir iki hususa tabii. da değinmek isterim. Şimdi tabii ki bölgesel kontekst son derece önemli. Özellikle Irak ve Suriye'deki gelişmeler çözüm süreci üzerinde doğrudan tesir eden gelişmeleri ifade ediyor. Son bir hafta içerisinde bu gelişmelere baktığımızda gelişmelerin tamamının müspet yönde ilerlediğini söylememiz mümkün. Geçen hafta hem İlham Ahmet hem Mazlum Adli Türkiye medyasına söyleşi verdiler. O söyleşilerin tamamına baktığımızda şunu görüyoruz. Son derece sorumlu bir siyasal dil kullanmaya özen gösteren bir tavır var. Yine hem Ahmet hem Abdi Türkiye ile bir temaslarının bulunduğunu ama bu temasları daha da geliştirmek istediklerini ifade ettiler. Ve artık entegrasyon sürecinin başladığını, bundan sonra mücadelenin sadece sahada siyasi olarak verileceğini net bir şekilde ifade ettiler. Yine bugün Türkiye gazetesinde yayınlanan bir haber. SDG'nin silahlarını Suriye ordusuna teslim

0: teslim etmesini programladıklarını ifade ediyordu. Yine bu mekanizmanın işlemesi amacıyla Erbil, Bağdat ve Ankara arasında bir mekanizmanın kurulduğunu, 6 teslim noktasının belirlendiğini ve bunların da belli bir şekilde takvimlendirildiğini ifade ediyordu. Bu aslında Ekim ayı içerisinde nasıl bir hareketlilikle karşı karşıya olacağımızı göstermesi açısından son derece önemliydi. Yine Cemil Bayık'ın yapmış olduğu bir açıklama vardı. Orada da biz silahı kesin olarak bırakma ve siyasete dönme kararı aldık. Bu karardaki irademiz tamdır. Bundan geri dönüş yoktur şeklinde bir açıklama yapmıştı. Dolayısıyla hem bölgedeki gelişmeler hem aktör düzeyindeki açıklamalara baktığımızda sürecin hızlanması için uygun bir ortamın oluştuğu kanaatindeyim ben. Ben aslında süreç içerisinde Milli Güvenlik Kurulu'nun kararının da mümkün olan en kısa sürede alınmasının doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü ondan sonra 6 aylık bir süreç var. Bu 6 aylık sürecin bir an önce başlaması ve bu tartışmaların çok henüz seçim tartışmalarına girmeden sona erdirilmesi siyaseti rahatlatacak bir durum olacaktır. DEM Parti'ye gelince biliyorsunuz aslında DEM Parti bu kongresini bir nevi büyük bir değişimin gerçekleşeceği bir kongre olarak planlamıştı. Ama yasal zorunluluktan dolayı kongresini öne çekmek zorunda kaldı ve bir nevi formalite bir kongre yaptı. Çünkü bu kongrede eş genel başkanlar, parti programı, parti tüzüğü herhangi bir şekilde değişmedi. Sadece parti meclisinde bir değişiklik yapıldı ama o da esasa ilişkin bir değişiklik değildi. Asıl değişikliğin Mart ayında yapılacak olan kongrede olacağı, orada artık yeni bir kimlikle karşımıza çıkacağını ifade etti Pervin Buldan. Şimdi DEM Parti tabii bir siyasal geleneğin içerisinde yer alan bir parti. 1990'da kurulan HEP'in devamı olan bir parti. Şimdi bu geleneğe baktığımızda değişimler genelde iki şekilde oluyor. Birisi mecburi değişiklikler. Yani bu geleneğin içerisinde yer alan 5 veya 6 parti kapatıldı. Her parti kapatıldığında o tabanı tutmak amacıyla yeni bir parti kuruldu. Yeni parti bir takım değişimleri de beraberinde getirdi. Bir diğer değişim ise bir politika değişikliğine tekabül eder. Yani o gelenek artık yeni bir siyaset izlemesi gerektiği kanaati varmışsa bu tür büyük çaplı değişime gider. Bunun
1: bu
0: en
1: defa
0: iyi
1: böyle
0: örneği
1: mi olacaktır?
0: 2000 Evet, bunun en iyi örneği 2013'teki aslında HDP tecrübesiydi. Orada da bu gelenek bir karar verdi. Bugüne kadar siyasetin daha çok Kürt meselesi etrafında sürdürüldüğünü ama bundan sonra daha Türkiye'li bir siyaset izlemesi gerektiğini belirterek HDP'yi kurmuşlardı. Ve o HDP projesi önemli bir oranda da başarı sağladı. Çünkü o güne kadar %4-6 arasında bir oy oranına sıkışmış olan parti 2015 seçimlerinde %13,2'lik bir oy oranına ulaştı. Şimdi burada da yeni bir dönem açılıyor ve yeni bir siyaset kendisini dayatıyor. Yani 41 yıllık bir çatışma bitiyor. Siyasetin üzerinde silahların gölgesi kalkıyor. Dolayısıyla yeni bir siyaset izleme mecburiyeti var. Daha kapsayıcı, toplumun farklı kesimleriyle daha sıcak ilişkiler kurulabilen bir parti tasavvuru var. Şu anda DEM Parti yöneticilerin ağzında. Tuncel Bakırhan'ın dün yapmış olduğu açıklama önemliydi. Biz artık sadece tespitte bulunan veya itiraz eden bir siyasal parti değil, aynı zamanda yönetime talip olan bir siyasal parti olacağız şeklinde bir açıklama vardı. Elbette bu çok köklü bir değişimi gerektiriyor. O nedenle Mart ayında yapılacak olan kongre muhtemelen partinin isminin değişeceği, programının değişeceği, tüzüğünün değişeceği ve aynı zamanda kadrolarında da önemli bir değişimin olacağı bir kongre olacak. Ondan sonra biz DEM Parti'yi yeni kimliğiyle göreceğiz.
1: Şimdi tabii değişim sadece DEM Parti'de beklenmiyor. Türk siyasi tarihinde yeniden bir sistem değişikliği mi olacak? Bunu soruyoruz, sorguluyoruz. Bu blokta da biraz bunu konuşacağız efendim. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı, Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hükümet sistemi ve anayasa konusunda sistemin uygulanmasına dair bazı noktaların gözden geçirilmesinin önemli olduğunu ifade etti. Her şeyden evvel sistemin sağlıklı işlemesi için de bir anayasaya ihtiyaç var.

0: Aş ifadesini kullandı. Mete Çubukçu'ya soralım hemen. Seçim sistemi revizyonunda şu an için alternatif senaryolar neler?
1: Evet, bu alternatif senaryolar konuşulmaya başlandı. Tabii en enteresan olanı bir takım yeni öneriler ya da yeni girişimler ya da yeni girişimlerin ipuçları söz konusu olduğu zaman Sayın Bahçeli'yi biraz izlemek, dinlemek, takip etmek gerekiyor. Sanki belli konularda, yani hepsi olmasa bile işaret fişeğini Devlet Bahçeli veriyor. Ondan sonra bir tartışma başlıyor. Devam edeyim mi?
0: Tabii tabii, bölmemiştim. Dinlemeye devam ediyorum.
1: Yani işaret fişeğini Devlet Bahçeli veriyor. Ondan sonra bizler medyada, uzmanlar, hukukçular, siyasiler, partiler kendi aralarında tartışıyor. Bazen bir yere varıyor, bazen varamıyor o tartışmaya göre. Genelde zaten siyaset bütün dünyada da bu şekilde işler. Yani belli bir şeyin hani olgunlaşması, kabul görmesi, tartışılması demokratik ortamda, olumlu olumsuz yanların ayıklanması ile birlikte yeni bir döneme girilir ya da tekrar rafa kaldırılır. Burada da bir takım ihtiyaçlardan kaynaklandığı söylenen önümüzdeki döneme yönelik hazırlıkların sanki ipuçları var gibi görünüyor. Özellikle benim okuduğum kadarıyla, takip edebildiğim kadarıyla ittifak sistemlerinde bir takım değişiklikler ya da engellemelerin söz konusu olması gerektiği, yani resmi ittifaklar dışında seçim zamanları, seçim dönemlerinde işte çatı parti adı altında ya da nasıl söyleyelim, farklı partilerin farklı bölgelerde ya da farklı şehirlerde birlikte hareket etmeleri, yani bir parti bir şehirde diğer partiyi desteklemesi ya da işte isimlerin o partiden listeye girmesi, diğerinin başka bir şehirde listeye girmesi gibi bugüne kadar sistemin getirdiği ve zorladığı noktaların sanki değiştirilmesi ya da bu tartışmanın yapılması isteniyor. Diğer biri de gördüğümüz kadarıyla, tabii bunlar kolay değil yani bu değişikliği yapmak, özellikle dar ya da daraltılmış bölge sistemleri. Tabii dar bölge çok yıllar önce Türk siyasi sisteminde kullanılıp ondan sonra kaldırılmış bir sistem ve nispi temsile geçilmişti. Bunlar yıllardır devam ediyordu. Bunlar da tabii tartışılacak çünkü avantajları dezavantajları olan sistemler. Özellikle dar bölge mesela partiye değil isme veriyorsunuz. Her bölgeden bir kişi çıkıyor en fazla oyu alan. Bütün tabii ki partiler bunları kendi açısından değerlendirecek. Çünkü dar bölgede barajın bir anlamı kalmıyor. Daraltılmış bölgede yine baraj söz konusu olabiliyor gibi birçok detayları olan sistemler. Ama benim gördüğüm kadarıyla özellikle dediğim gibi bu ittifak sisteminin bir şekilde değiştirilmesi gerektiği. Yani şöyle oluyordu biliyorsunuz. X partisinden bir takım küçük partiler meclise giremeyecekleri için X partisinin listesinden girip orada listelere konuyorlardı. Onun taraftarları da o X partisini destekliyordu. Onlar meclise girdiğinde o partiden ayrılıp işte kurabiliyorlarsa grup ya da 3-4 tane farklı parti bir araya gelip bir grup oluşturuyordu gibi. Bu bir şekilde barajı aşamayan partilerin mecliste nasıl diyeyim temsilini de sağlıyordu. Ama tabii ki sonuç olarak yani bir partiden giriyorsunuz, sonra içinden çıkıyorsunuz, başka bir partiye ile devam ediyorsunuz mecliste, birçok handikapları söz konusu oluyordu. Buralarda herhalde bir takım tartışmalar yaşanacak diye düşünüyorum. Deminki bölüme küçük bir ekle burayı kapatayım. Yani bir takım işte kulisler var. İşte DEM Parti'nin ismi ne olacağına dair. İşte Demokratik Cumhuriyet Partisi en çok öne çıkan partilerden birisi. Ama benim tahminim Mart'taki kongrede, Mart'taki kurultayda çok ciddi değişiklikler söz konusu olacak. Özellikle kadrolarda, yani bu kadroların çoğunu ben görebileceğimizi açıkçası sanmıyorum. Ama o kongreye giderken yapılması ve yapılmaması gereken şeyler var. Yapılmaması gerekenlerin başında da özellikle uzun yıllar işte cezaevinde yatmış ya da Abdullah Öcalan'ın yanında bulunmuş ve dışarı çıkan kadroların oralarda çok çok önlerde belirleyici ve hani inisiyatif sağlayıcı bir pozisyonda olmamaları, böyle bir görüntü vermemeleri gerekir diye düşünüyorum. Ama şu çok net, bu kadrolar şu anki gen kadroların çoğunu eleyecekler. Onlar bizzat gelecek mi onları bilemiyorum, ama çok ciddi bir belki tüzük, program ve fikri bir tartışmada yaşanacaktır.
0: Peki Nebi Miş'e hemen soralım. Burada katkı vermek istediğiniz bir konu var mıdır? Yani DEM Parti kadroları mesela nasıl bir değişim içine girebilir? Mete Çubukçu'nun da bahsettiği gibi ön saflarda yer alan isimler, örgütle bağlantılı olan isimler olabilir mi? Bu neyi etkiler? Önce bir iki cümle bununla ilgili yorumunuz.
2: Bununla ilgili şöyle, tabii şimdi özellikle terör Türkiye'de sonlandırıldıktan sonra siyasal alanda ben birçok konunun haklarla, demokrasiyle, özgürlüklerle ilgili daha kolay tartışılabileceğini düşünüyorum. Yani Türkiye siyasal hayatında maalesef şöyle bir yanlış tartışma yürüdü. Yani terörle demokratikleşme arasında, işte terör... Yani bir şekilde terörün ortaya çıkması, demokrasi eksikliği vesaire gibi çokça tartışıldı. Halbuki eğer terör sorunu çok erken dönemlerde çözülmüş olsaydı, Türkiye'de haklarla demokratikleşmeyle ilgili meseleler çok daha erken konuşulabilirdi. Yani burada biraz daha somutlaştırırsam, terörün olmadığı bir yerde, silahların siyaseti vesayet altına almadığı yerlerde, bir siyasal atmosferde, toplumun belki de işte önemsediği konuların bile tartışılması mümkün olabilir. Nedir? Demokrasilerde şudur. Eğer siz siyaset dilinizi, taleplerinizi, toplumun önüne koyduğunuz programınızı, projenizi toplumun geniş kesimlerine anlatabilirseniz buradan destek sağlarsınız. Ama toplumun hassasiyetlerini, sinir uçlarını kaşıyacak, işte devletin birliği, bütünlüğü, toplumun birliği, bütünlüğü ile ilgili alanlarda tartışma açarsanız da bu yine demokratik siyaset içerisinde cezalandırılacaktır. Dolayısıyla da DEM Parti büyük ihtimal bundan sonraki süreçte kendisini yenileyecektir. Ama burada daha çok PKK'dan gelen kadrolarla siyaseti tahkim ettiğinde, o kadroları siyasete yerleştirdiğinde bence bu DEM Parti açısından da bu yakın dönemde Türkiye'nin sulh ve selameti açısından da farklı tartışmaları gündeme getirebilir. Sonuçta demokratik siyasetin içerisinde makule yaklaşmak önemlidir. Belki bu süreçle ilgili bunları söyleyebilirim, ama esas bu siyasi partiler meselesine de geçebiliriz.
0: Evet, geçelim bir an önce. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, evet, Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından siz ne anladınız? Tam olarak ne aktarılmak istiyor? Bunu değerlendirmesini alayım, sonra sorularıma devam edeceğim.
2: Ya şöyle, hem Sayın Devlet Bahçeli hem Sayın Fethi Yıldız, siyasi partiler kanunuyla ilgili, siyasetle ilgili son dönemde hem siyasal partiler kanunu hem seçim kanunuyla ilgili belirli çerçevelerden, sorunlardan bahsettiler. Ve bu sorunlara yönelik olarak siyasal partiler kanununda, seçim kanununda değiştirilmesi gerektiğini söylediler. Şimdi sorun ne? Nereden kaynaklanıyor? 2018 itibariyle Türkiye işte 100 yıllık bir parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçti. Ve başkanlık sistemine geçtiği sürede belki biraz da seçimlerin o dönemde erken alınmasıyla ilgili siyasi partiler kanunu ve seçim kanunu tamamen başkanlı bir siyasal başkanlık sisteminin olduğu bir siyasal sisteme göre düzenleyemedi. Dolayısıyla da başkanlık sistemlerinde, tabii siyasal kültür önemlidir, ama başkanlık sistemlerinde siyasal istikrarın devam etmesi için aynı zamanda siyasetin değer üretmesi, siyasetin bir şekilde pazarlıklarla ve farklı tartışmalarla değersizleştirilmesinin önüne geçmek için buralarda gerçekten kurumsal anlamda dönüşüm gerekiyor. Şimdi 2026 yılındayız. 2018'den 26'ya başkanlık sisteminin bir geçiş dönemi olduğunu, yani siyasal sistemde bir geçiş dönemi olduğunu öncelikle görmek
0: Peki
2: lazım.
0: Peki şimdi ne amaçlanıyor? Heh, şimdi işte, eksik ya da
2: tam,
0: açık olan
2: tam da oraya ki geliyorum. Şimdi meclis ya da şöyle diyelim, Türkiye'de 190'ın üzerinde siyasal parti var şu anda. Bunun 41 tanesi seçime girme yeterliliğine sahip. Sadece son birkaç ay içerisinde 30'dan fazla parti kuruldu. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 16 tane şu anda parti var. Şimdi bunları bir şeyi somutlaştırmak için söyledim. Yani son 2 ay içerisinde Türkiye'de siyasal alanda bir boşluk mu var da 30 tane siyasal parti kuruldu? Ya da gerçekten Türkiye'de, hadi 190 partiyi bir tarafa bırakalım, 141 tane partinin seçim yeterliliğine sahip olacak şekilde örgütlenmesini, ya bu demokrasi açısından iyidir, işte siyaseti canlandırır vesaire diye mi düşünmemiz lazım? Ya da gerçekten bu kadar parti siyasi alana dahil olduğunda bu kadar partinin kurulmasının neye hizmet ettiğini ya da niçin kurulduğunu da en azından tartışmamız gerekiyor. Buradaki belki bu başkanlık sisteminde en önemli, belki geleceğe yönelik olarak risklerden biri şu. Mecliste 16 parti var dedim şu anda, yani temsil edilen. Başkanlı siyasal sistemlerin özelliği şudur, ABD'ye de bakabiliriz. Genellikle 2 partili, 3 partili, 5 partili neyse, daha az siyasi partinin mecliste olması ve daha nitelikli bir siyasetin, tartışmanın, toplumsal taleplerin karşılanması amaçlanır. Ama bizdeki şu andaki gidiş, ben bir siyaset bilimci olarak biraz siyasi partileri parçalayacak, özellikle seçim dönemlerinde pazarlık siyasetlerini yükseltecek ve aynı zamanda da siyaseti değersizleştirecek bir yere doğru gittiği gibi bir durum var.
0: Bunu yaşadık mı geçtiğimiz seçimlerde?
2: Evet, bence onun öncüllerini gördük ama bu seçimlerle birlikte aslında siyaset de bir öğrenme sürecidir. Yani hem siyasal partiler için, hem toplum için, hem sistem için. Bence sistem açısından öğrenme süreci şu: siyasal partiler kanunun sadece ittifak sisteminde ya da siyasal partilerin ittifaka girip girmemesi meselesi değil. Bu da çok önemli. Yani siyaseti parçalanmasını engellemek önemli ama diğer taraftan siyasal partilerin finansmanlarıyla ilgili, örgütlenmeleriyle ilgili de epeyce bir sorun var. Yani bizim siyasal partiler kanunumuz hemen hemen 82 Anayasası'nın kabul edilmesinden bu yana her siyasi parti iktidara gelirse siyasi partiler kanunu, seçim kanunu değiştireceği vaadini vermiştir. Değişmiştir de bazı maddeler ama toptan bence bu yeni siyasal sisteme göre bu siyasal partiler ve seçim kanunlarının uyumlaştırılması gerekir. Ha, bugünkü tartışmasal esas Sayın Devlet Bahçeli'nin ve işte MHP'den genel başkan yardımcılarının söylediği bence meselenin özü şu: Türkiye'de özellikle bu ittifak sistemi, yani partisini kuran gelip herhangi bir siyasal partiye, işte benim bir partim var, bana şu kadar kota verin ya da siyasetin şurasında yer alırsam size şuralarda destek veririm gibi pazarlık siyasetini yükseltiyor. Şimdi dünya tecrübeleri önemlidir. Latin Amerika'daki başkanlık sistemlerine baktığınızda doğru hatırlarsam 28-30'a kadar partinin özellikle parlamentolara giren başkanlık sistemleri var ve bunun sancılarını o ülkeler yaşadı. Yani Meksika'dan tutunuz Brezilya'ya, Arjantin'e ve farklı ülkelere kadar bunun sancılarını, siyaseti değersizleştirilmesini ve siyasal alanı parçalanmasını gördüler. Başkanlık sistemleri istikrar için önemlidir ama diğer taraftan demokrasinin kalitesi için, istikrarın devam etmesi için de başkanlı bir siyasal sisteme göre ittifak siyasetlerinin de seçim sisteminin de siyasal partilerin de güncellenmesi gerekir. Son iki cümle, sistemler öğrenir dedim. Başkanlık sistemine biz 2018'den geçtik. Bu geçiş sürecinde uygulamadan kaynaklanan hatalar vardır. belki doğum kusurları vardır. Her siyasal sistemde doğum kusurları olur. Ya da sistemin işte eski sistemden yeni sisteme geçerken uygulamada yanlış biçimde başlayan uygulamalar sanki olağanmış gibi devam ettirilirse onun ileriye yönelik olarak sorunları da ortaya çıkabilir. Bence Türkiye'nin önünde bir fırsat var şu anda. Siyasette işte Terörsüz Türkiye ile ilgili bir uzlaşma da sağladı. Hem siyasal partiler kanununda hem de seçim kanununda hem de ittifakla ilgili belirli alanlarda siyaseti değersizleştiren, siyaseti parçalayan yönlerini düzeltici, siyasal meşruiyeti yüksek, kapsayıcı, konsensüs sağlayan bir siyasetle bunları da konuşması, tartışması lazım. Bence önümüzdeki günlerde bu meselenin ben epeyce tartışılacağını da düşünüyorum.
0: Yani bir sistem değişikliği aslında beklemiyoruz. Sistem içinde bir revizyon söz konusu olacak. Parlamenter sisteme geçilecek mi, geçilecek
2: ben
0: mi?
2: Ben böyle bir tartışmanın yaşanacağını düşünmüyorum ama başkanlı bir siyasal sistemde uygulamadan kaynaklı her zaman düzeltmelerin özellikle geçiş süreçlerinde öngörülerek zaten bu sistem değişimlerinin yapıldığını belirtmem lazım.
0: Şimdi sisteme baktığımız zaman ve son yaşanan siyasi gelişmelere baktığımız zaman Terörsüz Türkiye süreci, mutlak butlan kararı sonrası, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan bölünme sonrası sizce ittifaklar nasıl şekillenecektir? Vahap Coşkun, bunu da sormak istiyorum. Şimdi Cumhur İttifakı genişlemiş mi oldu? Muhalefet artık nerede yer alıyor? Nasıl konumlanıyor? Ve tabii nasıl bir değişim getirecektir bu Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de son önerileriyle birlikte?
3: Şimdi Devlet Bahçeli bu açıklamasında sadece siyasal partiler yasası ve seçim kanunun değişiminden bahsetmiyor. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de ikinci kurumsal tasarım aşamasına geldiğini ifade ediyor. Her şeyden önce net bir şekilde bence ortaya koymak gerekir ki Bahçeli burada herhangi bir hükümet sistemi değişikliğinden söz etmiyor. Hı hı. Tam aksine Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tahkim edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Bir başka deyişle Bahçeli Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi değişsin demiyor. Bunun yerine Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle devam edelim ama bu hükümet sistemine uygun bir siyasal partiler yasası ve bu hükümet sistemine uygun bir seçim yasası ile devam edelim diyor. Çünkü 2018'den bugüne gelen 8 yıllık uygulamanından çıkartılan bazı dersler var. Bana göre Bahçeli'nin bugün bu açıklamayı yapmasının 3 temel sebebi var. Bunlardan birincisi bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tartışmalarında, daha doğrusu hükümet sistemi tartışmalarında kendi pozisyonunu belirlemesi ve aynı zamanda sınırları çizmesi. Mesela Bahçeli herhangi bir şekilde parlamenter sisteme geri dönüş sinyali yakmıyor. Veya Bahçeli bu hükümet sisteminde radikal bir değişikliğe sebebiyet verecek bir takım değişikliklere de sıcak bakmıyor. Örneğin Cumhurbaşkanlığı yarışının iki turlu değil de tek turlu yapılması, %50+1 değil de %40+1'e düşürülmesi oranın bu gibi konulara sıcak bakmıyor. Ana eksenin korunması gerektiğini ama bu ana eksene uygun bir siyasal partiler yasası ve seçim kanunu oluşturması gerektiğini belirtiyor. Birincisi bu. İkincisi, eğer bir seçime gideceksek veya yeni seçime bir yeni siyasal partiler yasasıyla gideceksek bu değişikliğin bir an önce yapılması gerektiğini belirtiyor. Çünkü bizim anayasamıza göre seçim kanununda yapılan değişiklikler bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz. Dolayısıyla eğer örneğin 2027 Kasım'ında veya 2028 baharında bir seçim yapılacaksa, bu seçimde yeni bir seçim kanunuyla gidilecekse, o zaman bu seçim kanununun bir an önce değiştirilmesi gerektiğini belirtiyor. Ve üçüncü olarak da Bahçeli bence bu değişiklikleri 2024'ten bu yana sürdürülmekte olan çözüm süreciyle bağlantılı bir şekilde ele alıyor. Çünkü o söyleşisinde aynı zamanda çerçeve yasanın 467 milletvekiliyle kabul edilmesine atıf yapıyor ve bunu toplumsal mutabakatın bir genişlemesi olarak nitelendiriyor. Yani Bahçeli bu sürecin sadece bir güvenlik süreci olarak kalmaması, aynı zamanda yeni bir takım siyasal dengelere kavuşturulması ve nihayetinde bir anayasa ile taçlandırılması gerektiği yönündeki kanaatini belirtiyor. Bu anlamda oldukça kapsamlı bir değerlendirme olduğunu söylememiz mümkün. Aslında Mete abi vurguladı. Türkiye'de son 10 yıl içerisinde çok önemli değişikliklerde Bahçeli inşa edici bir aktör olarak kendisini konumlandırıyor. Bir tanesi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiydi. Yani bu tartışmanın neredeyse artık sönümlendiği bir noktada Bahçeli AK Parti'ye eğer başkanlık sistemine geçmek istiyorsanız buyurun gelin biz destek vereceğiz dedi ve o tartışmayla birlikte Türkiye parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçti. Birincisi bu. İkincisi çözüm süreciydi. Yine 2015'ten sonra güvenlik siyasetinin zirveye çıktığı bir dönemde kimsenin böyle bir süreci çok da düşünmediği bir dönemde Bahçeli birden süreci başlatan inşa edici bir aktör olarak karşımıza çıktı. Şimdi yapmış olduğu bu açıklamaları değerlendirdiğimizde Bahçeli yeni dönemde siyasal düzenin de inşa edici aktörü, siyasal yeni bir siyasal düzenin de kurucu aktörü olarak kendisini konumlandırmaya çalışıyor. Açıklamalar bu bağlamda değerlendirmek mümkün. İttifaklara gelince Cumhur İttifakı'nda herhangi bir örselenme yok. Cumhur İttifakı varlığını olduğu gibi koruyor. Ama muhalefetin örneğin 2023 yılındaki gibi bir ittifakla seçime girmesinin imkanı çok zor. Çok daralmış bir durumda. Bir kere artık o günkü gibi bir altılı masanın kurulabilmesinin siyasi şartları da sosyolojik şartları da ortadan kalkmış durumda. Bırakın hani altılı masa, o altılı masanın bir şekilde lokomotifi olan CHP bile kendi içerisinde ikiye bölündü. O nedenle muhalefetin tekrardan bir blok olarak seçimlere girme ihtimalinin son derece düşük olduğunu düşük
0: oldu kanaatim. Peki Cumhur İttifakı açısından baktığımız zaman bir genişleme söz konusu olur mu? Mesela işte DEM Parti'nin belki yeni adıyla Cumhur İttifakı ile birlikte yol yürümesi ya da Kemal Kılıçdaroğlu CHP'sinin yine anayasa değişikliği gibi bazı konularda ya da seçim sürecinde bu ittifakın içinde yer alması gibi durumlar.
3: Şimdi tabii bu getirilecek olan önerilerin içeriğiyle çok yakından bağlantılı. Ben hani DEM Parti ile Cumhur İttifakı arasında resmi anlamda bir ittifak ilişkisinin kurulabilmesi ihtimali düşük görürüm. Ama anayasa tartışması bağlamında sorarsanız bir işbirliği mümkün olabilir mi? Veya mecliste bir destek mümkün olabilir mi? Bu zannediyorum Cumhur İttifakı'nın getireceği anayasa önerisinin muhtevasıyla şekillenecektir. Eğer bu öneri bir taraftan Cumhur İttifakı'nın taleplerini içeren ama diğer taraftan DEM Parti'nin de bir anayasa değişikliğinden temel beklentileri karşılayan bir içeriğe sahipse, örneğin daha kapsayıcı bir vatandaşlık, yerel yönetimlere daha fazla bir yetki verimi veya ana dilde eğitimin olanaklarının genişletilmesi gibi bir takım düzenlemeleri içeriyorsa, burada pekala DEM Parti ile Cumhur İttifakı arasında mecliste aynen çerçeve yasada kurulduğu gibi bir ilişki kurulabilir. Ama eğer böyle bir teklif gelmezse o zaman bu ilişkinin kurulması zorlaşır. Fakat ben şu an itibariyle yani yeni bir seçime gidilirken bir anayasa değişikliğini gündeme getirmenin zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu süreci bir an önce yürütme, bitirme daha öncelikli bir hal. Süreci bitirdikten sonra tamamıyla silahlar ortadan kalktıktan ve o 6 aylık süre de bittikten sonra bir anayasa tartışması açılabilir ama şu anda ben anayasa tartışmasının ajandada var olduğunu ama ete kemiğe bürünmesinin daha bir zaman gerektirdiği kanaatindeyim.
0: Pekala, teşekkür ediyoruz bu yorum için de. Bahçeli'nin seçim sistemi çıkışını da konuştuk efendim. Bir reklam arasında gidelim, ardından sınırlarımızın dışından gelişmeleri konuşacağız. Dış politikaya bir parantez açacağız. Avrupa'da aşırı sağ yükseliyor mu, Almanya üstünden değerlendireceğiz efendim. Birazdan görüşmek dileğiyle, şimdi kısa bir ara.
4: Doğrudan siyaset devam edecek.

durumu. Sıcaklıklarda sonraki günlerde de önemli değişiklik beklenmiyor. Salı İstanbul güneşli, Poyraz çok sert. Sıcaklık öğle 27, gece 18-19 derece. Ankara'da da geceler daha soğuk olmaya başladı. İzmir 34, Bursa 29 derece. İzmir'de kuvvetli rüzgar hakim. Antalya'da hava kuru, sıcaklık 37 derece. Marmara açık ancak rüzgarlı bir hava var. Poyraz kuvvetli esiyor. Edirne 30, Kocaeli 27 derece. İç Anadolu güneşli, rüzgar çok sert. Eskişehir 26, Kayseri 25, Sivas 22 derece. Sivas'ta sıcaklık gece 7 dereceye inecek. Ege'de rüzgar Manisa, Bergama tarafında çok daha kuvvetli esiyor. Muğla 35, Kütahya 26 derece. Akdeniz'de nem bugünlerde daha düşük. Adana bölümünde rüzgar kuvvetli. Adana 37, Hatay 33 derece. Karadeniz'de Samsun, Artvin boyunca yine yağış geçişleri var. Bolu ve Samsun 25, Trabzon 23 derece. Zonguldak, Bartın'da Poyraz kuvvetli. Doğu ve Güneydoğu geneli az bulutlu. Rüzgar Karayel yönünden esiyor. Erzurum 20, Malatya 27, Gaziantep 32, Diyarbakır 33 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa 37, Londra şiddetli yağışlı 19, Atina ise 34 derece.

0: Doğrudan Siyaset devam ediyor.
1: Doğrudan Siyaset'e devam ediyoruz efendim. Bu blokta dış politika konuşacağız. Biraz dış politikada yaşanan son gelişme, dünyanın da konuştuğu bir konu. Almanya'daki eyalet seçimlerinde AfD'nin, AfD'nin yükselişi, aşırı sağ yükseliyor mu sorusunu da beraberinde getirdi. Şöyle bir kısaca özetlemek gerekirse, Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde düzenlenen bir parlamento seçiminde aşırı sağcı Almanya için alternatif AfD partisi seçimi kazandı. Ve resmi seçim sonuçlarına göre AfD oyların %43,8'ini alarak birinci sıraya yerleşti. Aslında yıllardır biz aşırı sağın Avrupa'da, Almanya'da yükselişini konuşuyorduk. Ancak bu defa büyük bir ivme yakalayarak bu yaşandı. Bu gelişmeyle birlikte 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez aşırı sağ bir parti eyalet düzeyinde iktidara bu kadar çok yaklaşmış oldu. Gerçekten çok kritik seviyelerde bir aslında kayıp söz konusu. Ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz de Almanya için alternatif partisinin açık bir farkla seçimi kazanmasına ilişkin hepimiz derin bir şok içindeyiz. Böyle bir sonuç beklemiyorduk değerlendirmesinde bulundu. Bu bilgileri aktardıktan sonra Mete Çubukçu'dan hemen değerlendirmeyi alalım. Bu sonuç Almanya ve hatta dünya için bir risk mi konuşulduğu kadar?
2: Bence risk. Kesinlikle risk, çünkü 1949'dan bu yana senin de söylediğin gibi ilk defa aşırı sağ bir parti. Belki bu aşırı sağ kavramını da farklı kullanmak gerekiyor. Çünkü aşırı sağ sanki biraz da yumuşatıyor gibi bu gelenleri. Yani Alternatif für Deutschland, Almanya için alternatif partisi. Almanya sonuç olarak Nazizm'in doğduğu yer. Hani genel anlamda diyelim faşizmin. İkisi farklı şeylerdir ama Nazizm'in doğduğu yer. Almanya onun için şokta. Yani bunu bir daha yaşayacağını aslında düşünmüyorlardı. Ama şu var, yani 1930'ların, 40'ların faşizmiyle bugünün faşizmi tabii ki aynı olmayacak, aynı değil. Ama zihniyet olarak, altyapı olarak ben aynı olduklarını düşünüyorum. Yani birebir tabii her şey aynı değil. Ama dediğim gibi aşırı sağ biraz işin yumuşatılması gibi oluyor. Şimdi baktığımızda bu bölge eski Doğu Almanya bölgesi. Ben yıllar önce Pegida diye aşırı sağ bir örgüt vardı, faşist bir örgüt. Onun için pasaport programında Dresden'e gitmiştim, Leipzig, Dresden. Dresden eski Doğu Alman topraklarında Batı Almanya'ya katılmış bir kent. Dresden'de neredeyse mülteci ya da göçmen, yani parmakla sayılacak kadar azdı. Ama aşırı sağ orada yükseliyordu. Yani bunun birçok tartışması vardı. İşte eski sistemin, o sosyalist çözüm, o sosyalist sistemin otoriter yapısının işte oradakilere uyması, Batı Almanya'nın birleşmeden sonra onları dışlaması, oraları sömürmesi deyim yerindeyse vesaire. Şimdi bu buraya baktığımızda bu eyalet de eski Doğu Almanya eyaleti. Anket var, en çok gençlerden almış. Yaşlılar, yani eski o sistemden, sosyalist sistemden kalanlar daha az vermiş ama gençler de bu partiyi desteklemiş. Çünkü Almanya özellikle son yıllarda ekonomik olarak çok farklı bir noktaya gidiyor. Yani kendi işte otomotiv sanayide, ağır sanayinde Çin rekabeti karşısında çok fazla dayanamıyor. Yapay zekada biraz geri kalıyor. İşsizlik bu arada artıyor. Sosyal demokrat ya da sosyalist partiler buna bir cevap veremiyor. Çünkü onlar da liberal politikaların peşinden gidiyorlar. Yeşiller, yani oldukları yerde sayıyorlar diye üst üste koyduğumuzda bu tür partiler için biçilmiş kaftan bir zemin oluşturuluyor. Bunlar hem buradan yürüyor hem de göçmen karşıtlığı, Müslüman karşıtlığı, yabancı karşıtlığı üzerinden. Biz gelirsek bunların hepsini düzelteceğiz. Bütün bunların sorumlusu zaten bu yabancılar, ki öyle diyorlar. Gelir gelmez Suriyelileri ve işte göçmenleri anında ülkelerine yollayacağız diyorlar. Böyle bir şey. Bunu başarırlar, başaramazlar bilemiyoruz. Ama bu eyalet bize şunu gösteriyor. Almanya'da alarm zillerinin çalmaya başladığını ve bunun sadece Almanya değil, Avrupa ve dünya içinde ciddi bir risk olduğunu görüyoruz. Ama sonuç olarak seçmen buna oy veriyor. Bunlar da bu şekilde gelecekler. Rusya'yı bir şekilde destekliyorlar. Burada yani biz nasıl diyeyim çelişki gibi görülmesine rağmen ama şöyle de bir şeye gidiyor. Onlar yükseldikçe bizim merkez sağ dediğimiz partiler aşırı sağa kayıyor. Onun için de hani faşist parti olarak nitelendirmeye çalıştım. Çünkü bugün mesela işte Hristiyan Birlik Partisi sözcüsü Mersin sözcüsü açıklama yaptı. Artık göçmen yasasını değiştireceğiz. İşte B1 dil anlamında seviye artık yetmeyecek, daha yüksek seviye isteyeceğiz. Çifte vatandaşlığı ortadan kaldıracağız. Yani bu faşist partiler merkezi de aşırı sağa kaydırıp böyle bir atmosfere doğru gidiyor. Bütün Avrupa'ya sirayet eder mi? Yani belli ülkelerde oluyor. İngiltere'de de yükselme var ama Akdeniz ülkeleri bu konuda hala biraz daha direniyor diye düşünüyorum.
1: New York Times'a göre de AfD'nin sıçraması bir istisna değil. Le Pen'den Meloni'ye kıtanın kaderini yeniden çizecek tırmanışın en son ve güçlü halkası olabilir değerlendirmesi yapılıyor. Şimdi kıyaslamak mümkün olur mu tabii Meloni'nin siyasetiyle elbette, ama aşırı sağcı partilere yine Mete Çubukçu'nun da söylediği gibi bir örnek oluşturabilir. Merkez sağ işte biraz daha popülist söylemlerle buraya çekmek mümkün olabilir yorumları da yapılıyor. Buna katılır mısınız? Hem bunu sormuş olayım size. Hem de Avrupa Birliği'nden çıkmak gibi bir takım vaatler var. Aynı zamanda özellikle Almanya'daki Türk toplumu ve elbette ki Müslümanlara yönelik bazı tutumlar söz konusu. Bu nasıl etkileyecektir? Bizi de yakından ilgilendiren bir konu haline mi gelir zamanla?
3: Şimdi Mete Bey de söylediği gerçekten Avrupa'da ekstremist siyasetin, yani radikal siyasetin, işte radikal sağ deniyor ama sadece sağ değil, aslında soldan da ekstremist partiler yükseliyor. Yani ekstremist siyasetin yükselmesi geçici bir protesto ya da tepki oylarıyla şekillenen bir siyaset değil. Bu özellikle 2010'un başlarında bazı ülkelerde, Almanya gibi ya da Fransa'da Le Pen gibi partilerde önemliydi ve orada dikkatle takip ediliyordu ama gelinen süreçte hemen hemen Avrupa'nın her ülkesinde kuzeyden güneye radikal siyasetler yükseliyor. İşte Le Pen 14 yıldır yükselen trendi. AfD işte son hemen hemen her seçimde oyunu artırarak gidiyor. İşte bugün bir eyaletinde birinci parti çıktı ama Almanya siyasetinde de diğer eyaletlerde çok güçlenen bir parti. Le Pen'e baktığınız zaman işte birinci parti çıktı. Dolayısıyla da işte gelecek sene hemen hemen Avrupa'nın her büyük ülkesinde seçim var. Fransa'dan Almanya'ya, İtalya'ya, İspanya'ya kadar. İşte İspanya'da Vox baktığınız zaman belki yeni süreçte koalisyona girebilecek bir potansiyele ulaştı. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Avrupa'da bu radikal siyasetlerin güçlenmesi bir istisna, geçici bir protesto oyu değil. Bunun bir tabanı var. Tabanı da giderek genişliyor. Burada Avrupa için belki daha da önemli olan şu, sizin sorunuzun ikinci kısmını cevaplandırabilmek açısından radikal siyasetler güçlenince merkez siyasetlerin dilini, söylemini, siyaset yapma biçimini de kendisine yaklaştırıyor. Çünkü merkez siyasetler bakıyor ki orada işte toplum radikal siyasetlerin söylemine, vaatlerine bir şekilde oy veriyor. Onlar da siyasetlerini bir şekilde onlara yaklaştırıyor. Şimdi dolayısıyla da Avrupa için belki önemli hususlardan birisi şu, her ülkedeki yükseliş başka ülkelerdeki siyasal partilerin kopyaladığı siyaset yapma biçimlerini beraberinde getiriyor. Yani radikal sağ birbirinden öğreniyor, kopyalıyor ve aynı zamanda da Avrupa Parlamentosu'nda sonuçta Avrupa'nın geleceğine yönelik olarak belirli siyasetlerin, politikaların şekillenmesinde etkiliyorlar. Şimdi dolayısıyla da bunu bir geçici bir süreç olarak görmedik. Hatta bunun bir kültürü, bir ideolojisi var ve bu ideolojiler birbirine yakın. Nedir o? Mesela geçtiğimiz yıl çok büyük tartışmalar yapıldı. ABD'deki MAGA hareketinin özellikle Avrupa'ya taşındığı ya da Avrupa'daki radikal siyasetler üzerinden ideolojik bir yakınlık olup olmadığı meselesi epeyce gündeme geldi. Trump'ın ikinci seçiminden sonra hem Trump hem Elon Musk gibi önemli aktörler Almanya'ya geldi. AfD'nin, alternatif partinin seçim kampanyasına müdahil oldular konuşmalarıyla. Dolayısıyla dünyada bu radikal sağ siyaset yapma setinin, çünkü bunlar bir set üzerinden siyaset yapıyorlar. Göçmen karşıtlığı, yabancı düşmanlığı ve aynı zamanda bir şekilde belirli birlikler içerisinde ise, örneğin Avrupa'da Avrupa Birliği'nin daha çok bürokratik kurumlar olduğu ve bunların yük olduğuna yönelik olarak ortaklaştıkları politikalar var. AfD sınırları yeniden kapatmaktan bahsediyor. Dolayısıyla Avrupa merkezli bu siyasette yoğun bir şekilde olan şu, birbirlerinin siyasetlerini kopyalıyorlar, merkez siyasetleri dönüştürüyorlar ve giderek her ülkede yükseliyorlar. Yani yükselmeleri de öyle sadece bir ülkede değil, her ülkede, ama en önemlileri Almanya ve Fransa'da. Bu da gelecekte göçmen politikaları üzerine, ekonomiler üzerine çokça etki edecek ve uluslararası siyaset ve uluslararası düzen üzerine. Şimdi AfD hem Rusya'yı destekliyor hem ABD'den destek alıyor. Bunlar önümüzdeki dönemde çokça konuşacağız. Avrupa çoklu krizlerle yüzleşiyor. Bu AfD partileri bunun sonuçları.
1: Son sözü ben Vahap Coşkun'a vermek istiyorum. Buyurun lütfen, değerlendirmenizi alalım.
4: Evet, aslında bence Nebi Hoca'nın söylediği husus son derece önemli. Asıl vurgu da bence oraya yapılmalı. AfD veya AfD türü partiler artık salt bir protesto partileri değil. Bu partilere oy veren seçmenler de kızgınlıklarını soğutmak isteyen bilinçsiz kitleler değiller. Artık AfD'yi Alman siyasetinin kalıcı bir siyasal çizgisi olarak kabul etmek gerekiyor ve buna göre de mücadele etmek lazım. Elbette AfD seçmenlerinin tamamının Nazi yanlısı veya tamamının faşist olduğunu söylemek zor. Ama bu seçmenlerin buraya yönelten çok çeşitli sebepler var. Örneğin bu parti 2021 seçimlerinde %21 oy alırken bu seçimlerde %44 oy aldı. Buna mukabil Hristiyan Demokrat Birlik 2021 seçimlerde %37 oy alırken bu seçimlerde %18'e düştü. Ve Almanya'da yapılan analizler ekonomik durgunluğun, yüksek enerji fiyatlarının ve federal hükümete duyulan güvensizliğin seçmen tercihlerinde birinci derecede etkili olduğunu gösteriyor. Seçmen tercihlerinin bu şekilde şekillenmesinin şöyle bir tehlikesi var. AfD'nin izlemiş olduğu son derece sert politikaların, yani göçmenlere, sığınmacılara, Müslüman değerlerine, Avrupa Birliği değerlerine, Ukrayna Savaşı'na yönelik son derece sert politikanın da giderek meşhurlaştırmasını beraberinde getiriyor. Şimdi bu sonuçlar Alman siyaseti için son derece önemli bir test aynı zamanda.
1: Bir
4: Alman
1: siyaseti bugüne... bunu özetlemenizi rica edeceğim.
4: Hemen söyleyeceğim. AfD ile herhangi bir şekilde bir ortaklık kurmama, koalisyona gitmeme siyaseti yürütüyordu. Şimdi böyle bir seçim başarısı almış bir partiye karşı nasıl bir siyaset izleyecekler? Bu onunla işbirliği yapamamayı sürdürebilecekler mi? Bence Almanya'nın önümüzdeki en önemli sorunlarından bir tanesi bu.
1: Teşekkür ediyoruz tüm bu değerlendirmeler için. Konuklarımıza da teşekkür edelim katkılarınız için. Efendim, SESA Genel Koordinatörü Profesör Doktor Nebi Miş bizlerle birlikteydi. NTV Pasaport Programı yapımcısı gazeteci Mete Çubukçu ve Dicle Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Vahap Coşkun, hem iç politikayı hem de dış politikayı konuştuk kendileriyle. Tekrar teşekkürler.

0: Dünya radyolarında zapping.
1: Guides as the school calls the adults in the classroom.
2: Desculpa, todas as 70.
3: Mi fa serrotto.
4: Buona fine, buon inizio.
5: Burası Kota Kinabalu Radyosu.
6: Uyurken neler oldu? Türkiye ve dünyadan son haberler, gazete manşetleri, sıcak noktalardan canlı bağlantılarla hafta içi her sabah NTV Radyo'da yayındayız. Saat 7'den 9'da kulağınız NTV Radyo'da olsun.
0: Burası NTV Radyo.

0: Burası NTV Radyo. Saat 23.
1: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Bugün yarın kuşağıyla karşınızdayız efendim. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktaracağız. Yine bu haftanın başında, haftanın ilk iş gününde de. Gelin önce gecenin manşetini aktaralım. Gecenin ve günün aslında. İfadesine günler kala cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu davasında karanlık noktalar aydınlatılıyor. İddialar doğruysa Kozinoğlu'nun ölümünde Fethullahçı terör örgütünün izi var. Soruşturmayı yürüten özel ekibin adımlarıyla 11 görevli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Onlardan 10'u şu an gözaltında, bir isim de firari, kilit bir isim. Peki o kilit isim kim? Ve Fethullahçı terör örgütüyle ne ilgisi var? Yıllar sonra açılan bu dosyada cezaevi duvarları arkasında ne saklandı? Şüphelerle dolu ölümün perde arkasını ve sıcak gelişmeleri birazdan ekranlarınıza taşıyacağız efendim. İlerleyen dakikalarda da değerlendireceğiz. Gecenin manşetini aktardık. Şimdi akışımızda başka neler izleyeceksiniz? Gelin birlikte bir bakalım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları vardı bugün. Erdoğan kiralık konut projesinde ilk kuralların Ekim ayında çekileceğini açıkladı. Ayrıca yıl sonu bitmesi planlanan Yarısı Bizden projesinin süresinin uzatıldığını belirtti. Ayrıntılar birazdan ekranlarınızda olacak. Ankara Adliyesi bugün hareketliydi. Önce eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, ardından da eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçe'nin oğlu ve gelini ifade verdi. Bu ifadelerde ve tabii soruşturmadaki durumu paylaşacağız sizlerle. Önce Girne, sonra Silivri açıklarında batan gemilerin kayıpları aranıyor. Silivri'de çalışmalar 720 metre derinlikte, gemi enkazının bulunduğu bölgede yoğunlaştırılmış durumda. Son durumu paylaşacağız efendim ve sınırlarımızın dışından haberler de aktaracağız. Almanya ve Rusya arasında gerilim tırmanıyor. Almanya'nın St. Petersburg'daki başkonsolosluk binasının da kapatılacağı açıklandı. Almanya'da aşırı sağ da yükseliyor. Bu konuyla ilgili haberlerimizi de paylaşacağız. Biraz sonra canlı bağlantılarımız da olacak. Öne çıkanları aktardık. Çok daha fazlası için başladık.

0: Şimdi önce bir bağlantımız olacak efendim programımıza başlarken. Antalya'nın Aksu ilçesindeki yangın yerleşim yerlerine ulaştı. Yangın bölgesinde bir ev yandı. Bazı mahalleler tahliye ediliyor. Ayrıntıları DEHA muhabir İrem Bağıştaş aktaracak. Seni dinleyelim İrem.
1: Antalya günlerdir orman yangınlarıyla farklı ilçelerinde mücadele ediyordu. Bugünse kötü haber Aksu ilçesinden geldi. Saat 17 ile 18 arasında Karaöz mahallesinden dumanlar yükseldi. İlk etapta bir bölümde başlamıştı yangın, bir noktada çıkmıştı. Ardından rüzgarın da etkisiyle farklı noktalara sıçradı. Kameraman arkadaşım Mehmet Kılıçaslan'la birlikte yayınımızı şu anda Antalya Isparta karayolundan gerçekleştiriyoruz. Yangının ilk çıkış noktasında hemen hem havadan hem de karadan müdahale gerçekleştirildi. Ancak rüzgarın şiddeti öyle fazla ki bir anda yayılmasına neden oldu diyebiliriz. Şu anda bölgede 3 mahalle tahliye edildi. Özellikle riskli bölümler tahliye edildi. Yangının çıkış noktasına yakın bölgelerde giriş ve çıkışlar kapatıldı. Vatandaşlar o bölgeye alınmıyor. Sadece müdahale edebilecek ekip o bölgede çalışmalarını gerçekleştiriyor. Aynı zamanda Orman Bölge Müdürlüğü'nden de geçtiğimiz dakikalarda açıklama yapılmıştı. Yangının enerjisiyle etrafa yayılan yanıcı maddelerin oluşturduğu spot yangınlara ekiplerimiz müdahalesine devam ediyor ifadeleri kullanılmıştı. Bölgede yaşayan vatandaşlar da yangının ilk çıkış noktasından itibaren yangına müdahalelerine devam ediyorlar. Mahalle sakinleri yine traktörleriyle yangına müdahalede bulundu. Bazı vatandaşlarsa yangının evlerine ulaşması için aynı zamanda barikatlar kurdu. Evlerinin çevresinde hortumlarla beklemeye başladılar. Son olarak da Aksu ilçesindeki işte yine başlayan orman yangınına bölgede tomalar hazır bulunduruluyor. Şu anda hem girişlerde hem çıkışlarda hem de yangının riskli bölgelerinde tomalar bekletiliyor. Aynı zamanda Aksu Hayvan Barınağı da

0: Ancak budağı çevreleyen birkaç nokta daha var. Yangın o bölgelerde devam ediyor. Tehlikeli mahalleler boşaltıldı. Vatandaşlar güvenli bölgelere getirildi ve şu an sadece içeride yangına müdahale edebilecek ekip çalışmalarına devam ettiriyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Hürmüz Boğazı krizi ve ekonomiye dair mesajlar verdi. Erdoğan İstanbul'da kira fiyatlarını düşürmek için devreye alınan 15 bin kiralık sosyal konut projesinde başvuruların önümüzdeki hafta itibariyle alınacağını açıkladı.
2: Kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz. İnşallah Ekim ayında ilk 1000 kiralık konutumuzu kurasını çekeceğiz. Evleri piyasa rayiçlerinin altında kira bedelleriyle vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız.
3: İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konut için başvuru süreci 14 Eylül'de başlayacak. İlk 1000 ev için kuralar Ekim ayında çekilecek. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Erdoğan İstanbul'da kentsel dönüşüm için başlatılan yarısı bizden kampanyasında sürenin uzatıldığını da açıkladı.
2: İstanbullulara bir müjde daha vermek istiyorum. Bu yıl sonu bitmesi planlanan yarısı bizden projemizin süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz.
3: Erdoğan mesajlarını kabine toplantısının ardından verdi. Gündeminde Hürmüz Boğazı krizinin ekonomiye etkileri de vardı.
2: Savaşın faturasını ilgili ilgisiz herkes ödemektedir. Enflasyon tarafında İran merkezli küresel krizin etkilerini tüm dünya gibi biz de hissediyoruz. Petrol fiyatları tarihi seviyeleri görmüş durumda. Bilhassa dizel fiyatlarında daha önce görülmedik artışlar yaşanıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki düğüm çözülmedikçe petrol fiyatlarındaki artışların herkesi zorlamaya devam edeceği anlaşılıyor.
1: Bundan 15 yıl önce 2011'de Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yeni bir soruşturma başlatıldı. Kozinoğlu öldüğünde Ergenekon soruşturması kapsamında tutukluydu ve 13 gün sonra mahkemede ifade verecekti. Bugün o sırada cezaevinde görev yapan 10 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüpheli ise firari. Firari çünkü Kozinoğlu'nun kaldığı koğuşa özel olarak görevlendirilen o infaz koruma memuru 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçtı.
4: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu cezaevinde cinayete mi kurban gitti? 15 yıl sonra raftan indirilen dosyadan FETÖ izi çıktı. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sil baştan görülecek. Kaşif Kozinoğlu hayatı boyunca kritik görevler üstlenen bir isim oldu. Özel Harp Dairesi'nde göreve başladı. Bordo bereliydi. Askerlik kariyeri sonrası Milli İstihbarat Teşkilatı'na katılan Kozinoğlu, Suriye, Bosna Hersek ve Afganistan gibi zorlu coğrafyalarda kritik görevler üstlendi. Eylül 2010 tarihinde ise dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın talimatıyla baş müşavir ünvanıyla Asya bölgesi sorumluluğuna getirildi. Kozinoğlu'nun ismi Ergenekon soruşturmasına girdi. Afganistan görevi sonrası tutuklanarak Silivri cezaevine gönderildi. Mahkemede vereceği ifadeye 13 gün kala kaldığı koğuşta fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirip hayatını kaybettiği rapor edildi. Ailesi Kozinoğlu'nun hiçbir kalp sorunu olmadığını iddia etti. Şüpheli bulunan ölümüyle ilgili soruşturma başlatılsa da dosyaya ilişkin takipsizlik kararı verildi. Kozinoğlu dosyası yıllar sonra Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı tarafından incelendi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da yeni bir soruşturma başlatıldı. Soruşturmayla Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü FETÖ tarafından adım adım planlanmış bir suikast mı sorusuna yanıt aranacak. Soruşturma kapsamında o dönem cezaevinde görevli 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Onu gözaltına alındı. FETÖ'cü olduğu iddia edilen infaz koruma memuru Ferhat Veysi Gülse firari. Mayıs 2011'de göreve başlayan Gül, Kozinoğlu'nun kaldığı koğuşa özel olarak görevlendirildi. İddialar doğruysa Kozinoğlu'nun ölümünde FETÖ izi var. Olay günü Kozinoğlu'nun

0: fenalaşması üzerine kaldığı koğuştan acil durum butonuna basıldı. İddiaya göre Ferhat Veysi Gül yardım çığlıklarının duyulmasını engellemek için radyonun sesini sonuna kadar açıp odadan ayrıldı. Durumun 15 dakika sonra diğer gardiyanlar tarafından fark edilmesiyle de şüphe çekmemek için yardım ekipleriyle birlikte koğuşa girdi. Hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Kozinoğlu cezaevinde harcanan o kritik dakikaların ardından hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı. Kozinoğlu'nun ölümünün ardından FETÖ'cü gardiyan Gül şüpheleri üzerine çekmemek için adeta sırra kadem bastı. Örgüt evlerinde saklandığı değerlendirilen zanlı 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fransa'ya kaçtı. 10 yılı aşkın süredir firari olan ve FETÖ'nün karanlık sırlarını taşıyan Gül hakkında kırmızı bültenli arama kararı çıkarıldı. Firari gardiyanın iadesi için uluslararası adli süreç devam ederken Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yeni soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüphelinin ifadesi ve yeni deliller ışığında Kozinoğlu'nun ölümünün ardındaki sır perdesi aralanmaya çalışılacak.
1: Yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarmak suçlamasıyla yürütülen soruşturmada eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, oğlu Ahmet Gökçek'le gelini Hülya Gökçek ifade verdi. Savcılık sorgusu sonrası hakim karşısına çıkarılan her iki isim yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Ankara Adliyesi'nde ifade verenler arasında eski başbakan Ahmet Davutoğlu da vardı.
2: Devam edelim. Önce eski başbakan Ahmet Davutoğlu, ardından eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek ifade verdi. Ankara Adliyesi son dönemin en hareketli günlerinden birini yaşadı. Her üç isminde şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Edinilen bilgiye göre Davutoğlu ifadesinde ben savcılığa şüpheli sıfatıyla değil, bilgi alınmak üzere davet edilmeliydim dedi. Soruşturmaya konu edilen konuşmayı 11 Eylül 2021'de yaptığını hatırlattı. Siyasi bir konuşma olduğunu aktardı. Davutoğlu hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesini talep etti.
3: Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir başbakan düşüncesini ifade ettiği için şüpheli sıfatıyla adliye çağrıldı.
2: Davutoğlu'nun ardından Ahmet Hülya Gökçek çifti ifade için adliyeye geldi. Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek'e ait Almanya'da bir şirketin bulunduğu ileri sürülmüş. Bu şirketin sıfır ciroyla milyon euroluk AVM ve daireler satın aldığı iddia edilmişti. Soruşturma o iddia üzerine başladı. Yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarmak suçundan başlatılan soruşturmada iki ismin de ifadesi alındı. İfadelerin ardından savcılık Gökçek çiftini adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk etti. Hakim karşısına çıkarılan Ahmet ve Hülya Gökçek, yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Cuma günü de Melih Gökçek ifade vermişti.
1: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada 53 şüphelinin yakalanması için 20 ilde operasyon yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de soruşturmaya ilişkin açıklama var.
4: Depremzedeler için toplanan bağışın 500 milyon lirası tek seferde nakit olarak çekindi. Ayrıca bazı yüksek tutarlı harcamalar karşılığında mal ve hizmet alımı olmadığı tespit edildi. Bir depoda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmamış çeşitli malzemeler bulundu. Yeni gözaltı kararları geldi. Kurucusu Haluk Levent'in tutuklandığı Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleşiyor. 20 inde birçok adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmaya ilişkin ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
5: 6 Şubat 31 Aralık 2023 tarihleri arasında depremzedelerimize ulaştırılmak üzere 4,3 milyar lira bağış toplandığı, bunun 4,2 milyar lirasının harcandığı, 950 milyon liranınsa nakit olarak çekildiği ve bu çekimlerden birinin tek seferde 500 milyon lira olduğu belirlendi. 29 şirket ve 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon 547 bin 770 lira transfer edildiği, bazı yüksek tutarlı harcamaların karşılığında mal veya hizmet alımı bulunmadığı, yardımların nakliyesinden şahsi menfaat sağlandığı ve bazı yardımların kamu kurumlarına faturalarda belirtilenden eksik teslim edildiği tespit edildi.
4: İzmit'teki bir depoda yapılan aramada ise depremzedeler için temin edilen yüzlerce çadır, tekerlekli sandalye, elektrikli bisiklet, kırtasiye ürünü ve çeşitli yardım malzemesi bulundu. Bu malzemelerin hak sahiplerine ulaştırılması için çalışma başlatıldı. Soruşturma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddialarıyla başlatılmıştı.
1: İstanbul Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin 10 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalar 720 metre derinlikte gemi enkazının olduğu bölgede yoğunlaştırılmış durumda. Ailelerin ise endişeli bekleyişi sürüyor.
6: Batan gemideki kayıp mürettebatı arama çalışmaları sürüyor. Yakınları ise çalışmaların 6. gününde Silivri sahilinden gelecek bir haberi bekliyor. Yetkililer ailelere arama kurtarma çalışmaları ile ilgili sık sık bilgilendirme yapıyor.
7: Arama çalışmalarının 6. gününde işte burada bekliyoruz. Ne aşamada olduklarını buradaki yetkili arkadaşlar sağ olsunlar her gün bildirmeye çalışıyorlar. Umudumuzu yitirmedik, hala bekliyoruz.
6: Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olduğu değerlendirilen bir can salı, bir filika ve can simitleri su yüzeyinde bulundu. Ancak bir can salının hala kayıp olduğu iddialar arasında.
8: Umutlarımızı da kaybetmek istemiyoruz. Yalnız şu belki de geminin içindelerdir. Belki en azından naaşlarına yetişebilir miyiz? Bu ailelerimizin, bu gençlerimizin, bu işte arkadaşlarımızın bir mezarı olacak mı? Bunu merakla bekliyoruz.
6: Kaza sonrası başlatılan soruşturma ise sürüyor. Kayıp personelin aileleri müşteki olarak ifade verdi. Gemi mürettebatının yakınlarıyla bir araya gelen Silivri Cumhuriyet Başsavcısı soruşturmaya dair aileleri bilgilendirdi.
9: Başsavcımız ağzından duymamız da iyi oldu. Soruşturmanın devam ettiğini ve soruşturma kapsamında da genişletileceğini söyledi. Tabii ki bunu kendisinin ağzından birebir duymamız da bizi rahatlattı.
6: Kazanın 4. gününde geminin enkazı kaza bölgesinin 50 metre yakınında 720 metre derinlikte bulunmuştu. Gemiyi işleten firmadan Tuğberk İmamoğlu'nun mimari haritası istendi. Gemi 3 boyutlu olarak oluşturulacak ve gemi personelinin bulunduğu değerlendirilen yerler tespit edilip çalışmalar o noktalarda yoğunlaştırılacak. Enkazın bulunduğu 720 metre derinliğe insanlı dalış mümkün olmadığından sualtı robotları çalışmaları sürdürüyor.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında batan feribotta kaybolan 14 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Bir kişinin daha naaşına ulaşılmasıyla can kaybı 14'e yükseldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel enkazın çıkarılmasına ilişkin teknik değerlendirmeler için İstanbul'da temaslarda bulundu. Açıklamayı Maliye Bakanı ve Ulaştırma Bakanı Vekili Özdemir Berova yaptı. Başbakan Üstel'in teknenin çıkarılması için çalışma yürütülen şirketlerle görüşme yaptığı belirtildi. Üstel'e konuya ilişkin bilgi verildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı'nın Ankara'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la da görüşeceği ifade edildi. TCG Işın gemisi ise Girne'de açıklarından yakıt ikmali için geçici olarak ayrıldı. Öte yandan faciadaki ihmaller bilirkişi raporuna yansıdı. Raporda görüşüne başvurulan Kaptan Ulus Göker, gemi durdurulsa batışı çok daha geç gerçekleştirebilirdi. Yolculara bilgi verilip herkes düzenli biçimde dışarı çıkarılabilirdi. Belki de kimseye bir şey olmayacaktı ifadelerini kullandı. Ve Girne açıklarında batan gemide 67 yaşındaki Şerif Özdemir de hayatını kaybetti. Özdemir memleketi Mersin'de aynı kazada ölen eşinin kabrinin yanına defnedildi.
6: Düğün için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gittiler. Dönüş yolunda gemi battı. Şerif Özdemir aynı kazada hayatını kaybeden eşinin yanına defnedildi.
10: Annemize haklarınızı helal ediniz.
6: Şerif Hüseyin Özdemir çifti, damadı ve iki kızlarıyla birlikte bir yakınlarının düğünü için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gittiler. 30 Ağustos'ta gemiyle Mersin'e dönüyorlardı. Dönüş yolunda faciaya yakalandılar. Kızları ve damadı kurtarıldı. Hüseyin Özdemir hayatını kaybetti. Şerif Özdemir ise kayıplar arasındaydı. Cansız bedeni günler sonra bulundu.
11: Kaptana çıkma dediğimiz halde çıktı. Kötü bir havaya yakalandık. Aşağı yukarı bir saat geminin içine kaldık. Çok çabaladık. Eşimi kurtardım, kayınvalidemi kurtaramadım.
6: 67 yaşındaki kadın için Mersin Silifke'de cenaze töreni düzenlendi. Şerif Özdemir aynı kazada ölen eşinin yanına defnedildi. Batan gemide bulunan damat Hakkı Şahin, sorumluların en ağır cezayı almasını istedi.
11: Kimse kalmasın diyorum. Filo denizcilik bitsin istiyorum.
12: Boğuluyordum ben de.
1: Bültenimizin başında ayrıntılarını aktarmıştık. Şimdi merak edilen sorulara teker teker cevap arayacağız. Eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüphelerle dolu ölümünün perde arkasını Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu'yla değerlendireceğiz. Hemen merhaba diyelim kendisine. Hoş geldiniz yayınımıza.
13: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Şimdi hatırlatmak adına da öncelikle Kaşif Kozinoğlu kimdi bunu sormak isterim. Ve bulgular bize ne anlatıyor? O zaman da şüpheler, soru işaretleri vardı. Sizce öldürüldü mü? Eğer öldürüldüyse neden hedef alındı?
13: Şimdi bir defa Kaşif Kozinoğlu'nun MİT'in bir önceki döneminin 2010'dan sonra biliyorsunuz Hakan Fidan'ın MİT Müsteşarlığı dönemiyle birlikte bitti. Yapısal değişiklikler meydana geldi, yapıldı. İç dış istihbarat ayrıldı filan. Ve birçok majör değişiklik yapıldı, ciddi değişiklik. Ondan önceki dönemde daha çok asker kökenli MİT mensupları görevdeydi. Onlardan bir tanesi de Kaşif Kozinoğlu'ydu. Kozinoğlu Hakan Fidan'la da çalıştı ve onun döneminde Orta Asya'ya, yani daha önce de görev yaptığı ve uzmanı olduğu bir alana yönlendirildi. Ve hemen ardından da hakkında bir soruşturma başlatıldı. Kim tarafından? Zekeriya Öz tarafından. Zekeriya Öz'ün yaptığı soruşturmanın manası neydi? Bir casusluk soruşturmasıydı. Bir Oda TV davasıyla birleştirilmişti. O Oda TV'ye bir takım bilgileri sızdırıldı. Koz adlı bir dosya orada o dosyanın bulunduğu, yani Kozinoğlu'nun kozuyla güya şifrelenmiş. Tabii bu bir ciddi bir istihbaratçının yapacağı bir şey normalde değil. Ve daha sonra da aslında o dosyaların oraya dışarıdan sokulduğu, bir tür manipülasyon yapıldığı ortaya çıktı. Fakat bu sırada da Kozinoğlu ifadeye çağrıldı ve ardından tutuklandı. Daha sonra verdiği, yazdığı el yazısı notlarından hareketle şunu söyleyebiliyoruz. Kozinoğlu o dönemde de FETÖ'nün Orta Asya, özellikle de Özbekistan yapılanması üzerinden Orta Asya'daki okullarını, holdinglerini, iş çevrelerini, o okullar üzerinden devlet yetkililerinin çocuklarının okullara alınmasıyla devlet yetkililerine nasıl etki altına alındığını veya maddi bir takım menfaatler sağlanarak nasıl etki altına alındıklarını, o okullarda görev yapan İngilizce öğretmeni veya başka bir yabancı öğretmen sıfatıyla görev yapan birçok kişinin, Amerikalı'nın aslında CIA casusu olduğunu, CIA'ye çalıştığını, bazılarının diplomatik pasaportu olduğunu filan. Bunları ağırlıklı olarak not düşmüş. Belli ki bu dosyadan dolayı orada faaliyet göstermesi, Özbekistan'da faaliyet göstermesi FETÖ tarafından tehlikeli bulunmuş. Bir önceki aşamaya baktığımızda o olaydan, bu 2010'da cereyan ediyor. 2010-2011 aralığında cereyan ediyor. Tam tarihlerine bakmam lazım. Ama hemen öncesinde 2008'de bu sefer istihbaratta görev almış. Ancak FETÖ'nün okulları, FETÖ'nün dünya küresel yapılanmasını, CIA şemsiyesi altında yapılanmasını destekle öven ve bunun için bu yönde çalışan Enver Altaylı'nın bir FETÖ'ye yazdığı, FETÖ'nün eli başına yazdığı, Fethullah Gül yazdığı bir mektupta Kaşif Kozinoğlu'nu Özbekistan'da özellikle yaptığı çalışmalarla o zamanki adresi cemaate, şimdiki adresi söyleyebileceğimiz örgüte büyük bir tehdit olarak gösteriyor ve engellenmesi, durdurulması gerektiğini ediyor. Şimdi bunların ikisi bir zaman dosyanın açıldığı yani soruşturmalarım Reus tarafından ne açıldı açılıyor. Tam ettiren sınırlar da var işte Fransız gibi. İşte zaman Livri başsavcısı var. İsmi şimdi aklımda dedi. Onların tamamı da hem firar bazı hakim veren hakim ve ödeyeceğini biliyoruz. Dolayısıyla bir Orta Asya'daki faaliyetlerin aslında Türk olan faaliyet Orta Asya'dan görünümünü deşifre edecek bir kişinin orada hazırlayacağı bir promite getirmesinin önünü kesmek için belki ifşa etmek için düzenlenmiş bir soruşturma sözde soruşturma ve tutuklama idi. Tabii sonra
1: Sayın Kartal bir reklam arasına gidelim ardından konuşmayı sürdüreceğiz efendim.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Engelsiz.
1: Engelsiz.
2: Ben Büşra Emire, 2005 Niğde Bor doğumluyum. Tekvando branşında milli sporcuyum. Benim sol kolum doğuştan yok. Tekvando branşına da kendi antrenörüm sayesinde başladım. Ona güvenerek bir yola çıktım. Ben içime kapanık bir çocuk olduğum için yapabilir miyim, oraya ayak uydurabilir miyim veya işte kolumdan dolayı beni dışlarlar mı tarzında bir durumum oldu. Ama asla da öyle bir şey olmadı. İlk defa 2021'de Avrupa Şampiyonası'ndaki maçımda giymiştim. Benim için unutulmaz bir andı. O kadar gurur verici bir şeydi ki yani o formayı asla üstümden çıkarmak istemedim. Yani Türkiye'yi temsil etmek benim için yani çok gurur verici bir şey. Ben size onu asla tarif edemem. İnşallah da ömrüm oldukça Türkiye'yi temsil etmeyi ve o milli takım formasını üstümde görmeyi temenni ediyorum. Beni başarıya götüren üç kelimeden biri baban için yapabilirsin olurdu. Kendin ve ailen için başar, kendine güven ve galibiyetle gel olurdu.
0: Ayhan Aktaş, NTV Radyo'da engelli spor branşlarından haberler veriyor, farklı sporculara mikrofon uzatıyor. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz.
3: Bugün yarına kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Gündemdeki haberleri aktarıyoruz. Mustafa Kartoğlu'yla da konuşuyoruz. Bundan 15 yıl önce 2011'de Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin bir soruşturma başlatıldı. Biz programımızda aktardık. Üstüne konuşuyoruz şimdi. Kozinoğlu öldüğünde Ergenekon soruşturması kapsamında tutukluydu ve 13 gün sonra da mahkemede ifade verecekti. Ancak ölüm nedeni kalp krizi olarak açıklanmıştı. Zamanında ve doğru müdahale yapılıp yapılmadığı zehirlenme iddiası tartışma konusu olmuştu o günde. Koğuşunda fenalaşan Kozinoğlu yan koğuştakilere seslendi iddialara göre, ancak durum üzerine acil yardım butonuna basıldı. Dosyaya giren kamera kayıtlarına göre merkezi panoda uyarıyı gören bir gardiyan müdahale etmek yerine radyonun sesini açarak uyarı sesinin duyulmamasını sağladı. Tabii bunlar iddialar değerli izleyenler. Bu iddialar üzerine de soruşturma başlatıldı. Ve Adalet Bakanı Akın Gürlek Ankara 2. Barosu'nun adli yıl açılış programına katıldı. Devam eden soruşturmalara ilişkin konuştu. Hiç kimse kendini imtiyazlı veya ayrıcalıklı göremez dedi. Terörsüz Türkiye süreci üzerinden mesaj veren Gürlek, boşanma ve nafaka davaları için düzenlemede Ekim ayını işaret etti.
4: Hiçbir kimse kendisini imtiyazlı veya ayrıcalıklı konumda göremez. Toplum vicdanı buna asla müdahale etmeyeceği gibi Türk yargısı da bu konuda tavizsiz bir biçimde görevini icra etmeye devam edecektir.
5: Adalet Bakanı Hakan Gürlek devam eden soruşturmaları bu sözlerle değerlendirdi. Ankara 2 No'lu Barosu'nun adli yıl programına katılan Gürlek, topluma örnek olması gereken popüler kişiliklerin genç nesilleri zedelediklerini söyledi.
4: Hukuksuzluğu özendiren yaşam tarzlarını, gençlerimizi ve genç nesilleri zehirlediklerini gördük. Gereken yasal işlemleri gerçekleştirerek bu sorunların üzerine kararlılıkla gittik. Kültürel ve ahlaki çöküntüye zemin hazırlayan her kişi ve kurum bizim yakından gözlemlediğimiz ve tedbir aldığımız öncelikli hedeflerimizdendir.
5: Adalet Bakanı terörsüz Türkiye sürecini hatırlattı. Kendi içerisinde güçlü, huzurlu ve dayanışma içinde olan bir Türkiye, insanlığın barışına, bölgesel istikrara ve küresel adalete çok büyük katkılar sunacaktır dedi. Gürlek, avukatların açtıkları davanın ne kadar süreceğini bilmesi gerektiğini de söyledi. Hakim ve savcıları hedef süreye riayet etmeleri konusunda uyardıklarını, kira tespit davalarının 9 ayda, tahliye davalarının ise 1,5 yılda tamamlanmasını hedeflediklerini anlattı. Boşanma ve nafaka davalarına da ayrı bir parantez açtı.
4: Boşanma davalarının uzamasını önleyecek tedbirler ile Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonrasında süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de inşallah Ekim ayındaki pakette hayata geçirmeyi düşünüyoruz.
3: Efendim bu haberin ardından devam ediyoruz. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü ve yeniden açılan soruşturmayı konuşuyorduk. Hemen reklamlardan ve tabii bu haberin hemen öncesinde konuşmamızda sürdüreceğiz efendim. Hem bu ölüme hem iddialara dair bilgileri aslında öncesinde sizden dinledik. Fakat bu neden 15 yıl sonra yeniden gündemimize geldi bu soruşturma? Niçin daha önce açılıp üstüne gidilmedi? Bunlar da büyük soru işaretleri. Ne dersiniz?
1: Şimdi tabii bunu bir paketin içerisinde değerlendirmek lazım. Çünkü hepsinin arkasında aynı mantık var. Nedir o paketin içerisinde yer alanlar? Belki başkaları da olacak bilmiyorum ama şu ana kadar bildiğimiz Muhsin Yazıcıoğlu, işte Uğur Mumcu, Çetin Emeç, Bahri Göçök dosyaları da açıldı biliyorsunuz. O kurumlar da tekrar gündeme geldi ve savcılık onlar üzerinde yine çalışmaya başladı. Birçok başka davaların da bunu takip edeceğini düşünüyorum. Başka geçmiş soruşturmalar neden? Şimdi bunların hepsinin soruşturma açılıp kapandığı dönemler, FETÖ'nün yargıda etkili olduğu dönemler. Önemli bir kısmı görünürde hukuka uygun yöntemlerle kapatıldı veya tamamlandı süreçler. Şimdi fakat bunların hepsi, bunların üzerinden 2014-2016 gibi iki önemli tarih geçti. Bir FETÖ'nün devlete baş kaldırdığı bir süreç, arkasından 15 Temmuz darbe girişimi ve onun arkasından da FETÖ'nün iletişim ağı da dahil olmak üzere, gizli iletişim ağı da dahil olmak üzere birçok ağının ve birçok kritik isimlerinin deşifre edilmesi. Bütün bunlar deşifre edildikten sonra aslında geçmişteki olayların önemli bir kısmına dair de yeni bilgiler ve bulgular elde edildi. Ve böylece o gün belki normal diye düşünülen birçok şeyin anormal olduğu ya da olabileceği ortaya çıktı. Şimdi soruşturmanın tekrar açılması, soruşturmaların tekrar açılmasının arkasında da ağırlıklı olarak bu yatıyor. Bunlardan bir tanesi de yine demin ki listeye ekleyebileceğimiz Süleymancılar diye bilinen cemaatin o dönemki lideri Ahmet Denizolgun'un vefatına ilişkin soruşturma. Bunun gibi birçok soruşturmanın FETÖ eliyle ya açıldığı veya kapatıldığı veya manipüle edildiği veya haksız bir takım davaların soruşturmaları yürütüldüğü tartışılıyor. Sebebi de şu, bugün gözaltına alınmalar var galiba 16 kişi. Aralarında gardiyanlar var. Şimdi o dönemdeki tespitlerden bazıları ilk akla gelenler, bazı gardiyanların önemli bir kısmının Kaşif Kozinoğlu'nun tutuklanmasının hemen ardından Silivri'de o dönem görevlendirilmesi. Yani oraya bir özel ekip, özel gardiyan ekibinin atanması. Ve bu ekibin yaptıklarına bakıldığında mesela önemli isimlerden bir tanesinin daha sonra Fransa'ya kaçtığını görüyoruz. Şimdi firar yok olarak aranıyor. Ve o süreçte de bir takım geciktirici bir takım eylemler yapılmış. Yani ambulans çağrılmış, butona basılmış, acil yardım butonuna kalp krizi geçiriyor şüphesiyle filan. Bunların hepsi bir biçimde örtbas edilmiş ve işlem yapılmamış, geciktirilmiş ölüme sebebiyet verilmiş. Bu tam olarak böyle de olmayabilir. Yani kalp krizi normal bir kalp krizinin müdahale geciktirilerek ölüme sebebiyet verilmesine göz yumulmuş olma ihtimali burada biraz görünüyor. Ama tabii ya bir iddialardan bir tanesi bu ama kalp krizine neden olabilecek bir takım başka etmenlerin de mümkün olabileceği.
3: Mesela verilen ilacın, daha önce verilen ilacın başka ilaç olabileceği iddiası gibi.
1: Evet, kesinlikle. Şimdi tabii bunları o zaman da kulaktan kulağa sorgulandı, konuşuldu, görüşüldü. Bunlar hepsini hatırlıyoruz. Çok uzun zaman geçmedi üzerinden. Fakat dedim ya, yasal prosedürler, hukuki prosedürler içerisinde tamamlandığı görüntüsü veriyorsanız eğer buna ve bu da soruşturmacılar tarafından soruşturulmuyorsa, dosya kapatılıyorsa konunun da üstü örtülebiliyor. Şimdi tekrar açılmasının arkasında şöyle bir potansiyel var. Bir, sorgulanan isimler, ki bazıları FETÖ'cü, bu zaten şüphelerin başı. Fakat sorgulanan veya sorgulamalardan ortaya çıkacak yeni isimlere ulaşılmasıyla geçtiğimiz 10 yıllık dönemde FETÖ'nün tam olarak ne olduğunun ortaya çıkmasıyla birleştirildiğinde bu ikisi, bu kişilerle, cezaevinde o dönem görev yapan kişilerle, olayın üstünü örten işte soruşturma savcısıyla, işte mahkemelerin hakimleriyle, ki söyledim onların önemli bir kısmı neredeyse tamamı FETÖ'cüydü, bazıları halen firari, bunlarla FETÖ'cü isimlerin o günkü temas trafiklerini bugünden bulmak ve bu olaya dair bir takım ağ oluşturmak, ağı ortaya çıkartmak mümkün. Bazı isimlerin itirafçı olması mümkün ve olaya dair o gün konuşamayan belki başka endişelerle bazı isimlerin bugün konuşabilecek durumda olmaları da mümkün. Dolayısıyla her yönüyle işe yarayabilme potansiyeli çok yüksek bir soruşturma açılmış oldu.
3: Şimdi baktığımız zaman emniyette, yargıda, işte adli makamlarda, ayrıca hastanelerde ve bazı raporların değiştirilmesinde pek çok farklı noktada görüyoruz biz Fethullahçı terör örgütü yapılanmasını.
1: Doğru.
3: Peki bu bize ne anlatıyor? Örgütün yapısına dair, devletteki işleyişine dair bugünden şöyle geçmişe bir baktığımız zaman yeni deliller adına ne söylemek istersiniz?
1: Şimdi tabii örgüt bir defa devletin kılcal damarlarına girerek ve yöneticilere manipüle edilmiş bilgiler vererek, devletin resmi kayıtlarıyla oynayarak veya o kayıtları manipüle ederek bütün yaptıklarını yasal veya mevzuat prosedürüne uygun görüntüsüyle yapmalarını sağlamış. Şimdi bu bir yöntem. Başka türlü olsaydı bir yerde fark edilebilirdi. Bu şekilde yapıldığı için fark edilmesi çok daha güç oldu. Buna daha önceden duyduğumuz, o zamanlarda medyada, gazetelerde yazılan birçok veri örnek gösterebilir. Mesela bir İçişleri Bakanı'na götürülen bir dosyanın daha özel kalemde dururken içine fazla bir bilgisayarda hazırlanmış, herhangi bir bilgisayarda hazırlanmış, bir başka yerde resmi kaydı olmayan bir metin o klasörün içerisinde yerleştirilip bazı atamaların manipüle edildiği gibi. Daha sonra o belge oradan tamamen çıkartılıyor. Bugün ararsanız bulamazsınız. Ama o gün bir atamaya engel olabiliyor veya birinin, başka birisinin o göreve atanmasına sebebiyet verebiliyor. Baktığınız zaman da herhangi birinin iltisakı olmadan, herhangi birinin tavsiyesi olmadan, herhangi birinin etkisi olmadan doğrudan bakanlığın kendi bürokrasi içerisinde gayet normal bir kararla yapılmış bir atama olduğunu bugün söyleyebilirsiniz. Aksine delil de bulamazsınız. Şimdi FETÖ'nün çalışma yöntemi bu. Böyle baktığınız zaman bu yöntemde artık çözülmüş olduğu için, geriye doğru baktığımız zaman sizin önerdiğiniz yöntemle aslında FETÖ'nün çalışma düzenini ve bu tür cinayet operasyonları, infaz operasyonlarına dahil olmak üzere birçok operasyonu nasıl normal tırnak içinde kılıfların içerisinde sokabileceğine dair de kafamızda bir fikir oluşuyor. Zannediyorum Adalet Bakanı'nın da ya da devletin yargı makamlarının da kafasında bu yönde çok net bir şüphe oluşmuş. Ve bunun üzerine bu tür dosyaları, bu tür davaları tekrar açık inceliyorlar. Ki zaten şunu muhtemelen izleyicilerimiz de çok net hatırlıyorlar. FETÖ yargılamaları bir FETÖ yargılaması olduğu o dönem için ortaya çıkınca, özellikle de darbeden sonra, ki ondan önceki 2014'te başlamıştı malumunuz, aslında FETÖ'cü olduğu bilinen ve kanıtlanmış olan birçok soruşturmacı savcı veyahut da mahkeme heyet üyesi veya başkanı, hakimin kararlarının tekrar tekrar bütün dosyalarına tekrar bakılması gerektiği kamuoyunda çokça tartışılmış ki ve hala bunun ne kadar önemli ve gerekli olduğunu görüyoruz. Bu soruşturmada aslında bize bunu gösteren bir başka...
3: Yani o dönem yapılan tüm o yargılamaların yeniden sizce değerlendirilmesi gerekir mi?
1: Tabii şimdi bu gerekir ama bunu söylediğinizde de o kadar şeye nasıl bakılır? Öyle değil. Elbette bir başvuru olduğunda, ki bu işin mağdurları ve muhatapları zaten bu başvuruları yapıyorlar, hiçbirine önemsiz gözüyle bence bakılmamalı. Çünkü küçük bir dosyada bile önemli bir FETÖ parmağı bulduğunuzda o parmağın ucu çok daha çok kritik bir yere çıkıyor olabilir. Belki bugün hala bilinmeyen bir isme de ulaşıyor olabilir. Yani afaki söylüyorum ama bu kadar ciddiye alınması gerektiğini düşünüyorum.
3: Kuriş örgütü soruşturması kapsamında Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümü geçtiğimiz haftalarda zaten çok konuştuk. Mezarı açıldı ve işte ölümü şüpheli mi değil mi bu kanıtlanmaya çalışılıyor en azından. Uğur Mumcu suikastinin yeniden araştırılması söz konusu. Son olarak elbette ki bu Kozinoğlu davası soruşturmasıyla birlikte yargılamalar nereye varacaktır, ne elde edilmeye çalışılıyor, bunu dinleyelim sizden birkaç cümleyle.
1: Peki bu mesele aslında Türkiye'ye yönelik kumpasın hedefini, yani FETÖ kumpasının, FETÖ darbe girişiminin, FETÖ yapılanmasının hedefini bize bir kez daha kanıtlamış olacak bu tür dosyaların sonuçları ya da bunu pekiştirilmiş ve perçinlemiş olacak. Çünkü o dönemde FETÖ'nün hamisi konumunda olan, az önce adını da verdim, Kaşif Kozinoğlu'yla da çatışmış olan ve onu ihbar etmiş, FETÖ'ye gammazlamış olan Enver Altaylı, ki kendisi şu anda FETÖ'den ve casusluktan mahkum cezaevinde ve bir başka eski MİT'çiyi, FETÖ'den atılmış bir MİT'çiyi belki Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye aleyhine kullanmak üzere kaçırma girişiminde bulunurken yine FETÖ'cü olan damadıyla birlikte yakalanmıştı. Şimdi ona baktığımız zaman o Enver Altaylı'nın arkasında Ruzi Nazarı, yani Sovyetler Birliği'nde Kızıl Ordu'da görev yaparken Almanlara karşı, Almanlara esir düşünce Kızıl Ordu'ya karşı, daha sonra da CIA bünyesinde her ikisine karşı mücadele etmiş yahut görev yapmış bir çok taraflı casus ve istihbaratçı ve Özbek kökenli.
3: Peki.
1: Biraz önce başta bahsederken de Kaşif Kurtuloğlu'nun Özbekistan merkezli Orta Asya'daki FETÖ yapılanmasını deşifre ettiğinden bahsetmiştim, evet, hatırlarsınız. Böyle baktığınızda Türkiye'nin üzerinde CIA'nin kurumsal olarak ama özellikle de Soğuk Savaş'tan itibaren Soğuk Savaş mantığıyla yürüttüğü operasyonların çok daha net bir deşifresini görmüş olacağız. Bence bu işin ana hedefi bu. Yoksa hepimiz FETÖ'yü de tanıyoruz. Neler yapabileceğine, neler yapmış olabileceğine dair de çok net bir fikir sahibiyiz. Bilgilerimiz de var. Ekstradan bir bilgiye ihtiyacımız yok. Ama bahsettiğim hikayenin tamamını görebilmek için bu tür olayların ya da geçmiş dosyaların aydınlanması çok aydınlatıcı.
3: Pekala. Sayın Kartal, evet, teşekkür ediyoruz tüm değerlendirmeler için.
1: Ben teşekkür ederim.
3: Dolayısıyla sohbetimizi şimdi burada noktalıyoruz efendim ve bugün yarına devam ediyoruz haberlerimizle. Ve Türkiye'nin ilk haber kanalı NTV dün 30. yılını kutladı. 1996'dan bu yana 24 saat haber yayıncılığı anlayışının öncüsü olan NTV çalışanlarıyla yeni yaşına girdi. Bu etkinliğe Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ferit Şahenk de katıldı. Şahenk, bir işin gerçek değeri yıllar sonra ayakta duran kuruma dönüşünce ortaya çıkar dedi. O görüntüleri izleyelim şimdi.
6: NTV Haber Merkezi olarak en iyi dileklerimizi sunarak açıyoruz.
7: Yıllar geçer, dünya değişir, güven değişmez. Türkiye'nin ilk haber kanalı NTV bu sloganla 30. yaşına girdi. Doğuş Yayın Grubu çalışanları 30. yaş gururunu İstanbul'da düzenlenen etkinlikte birlikte yaşadı. Bonus Park Orman'da gerçekleşen geceye Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ferit Şahenk ev sahipliği yaptı.
8: Özellikle gündemin hiç durmadığı teknolojinin ve izleyici alışkanlıklarının sürekli değiştiği bir alanda böylesine uzun bir yolculuk başlı başına önemli. Çünkü sürdürülebilir başarının temelinde değişimi doğru okurken değerlerden ödün vermemek var. Bu yola çıkarken arkamızda çok güçlü bir vizyon vardı. Rahmetli babam Ayhan Şahenk'in bize aktardığı, bıraktığı en önemli değerlerden biri, yalnızca bugünü değil, her zaman geleceği düşünmekti. Bir işin gerçek değerinin yıllar sonra da ayakta duran güçlü bir kuruma dönüşmesiyle ortaya çıkacağına inanırdı.
7: NTV'nin ilk harcını koyan, Türkiye'nin ilk haber kanalını izleyiciyle buluşturan eski devlet bakanı ve iş insanı Cavit Çağlar da geceye katılan isimler arasındaydı.
9: İşte burası da Kobane'nin merkezi.
7: NTV yayın hayatı boyunca tarihe tanıklık etti. Dünya gündemine oturan gelişmeleri izleyiciye aktardı.
10: NTV vasıtasıyla da demokrasiye inanan tüm halkımı ben meydanlara davet ediyorum.
7: Savaşlardan afetlere, siyasi gelişmelerden adli vakalara, koronavirüs salgınından operasyonlara. Haber neredeyse NTV ekipleri oradaydı. Acılarda, mutluluklarda, başarılarda, felaketlerde. İnsana dair, hayata dair her an NTV'den izlendi. O anları anlatan belgesel gecede gösterildi.
8: Bugün NTV yalnızca haber kanalı değil, pek çok gazetecinin yetiştiği, mesleki tecrübenin kuşaktan kuşağa aktarıldığı bir habercilik okulu. NTV'nin merkezinde her zaman haber vardı. Ama ekonomiden spora, kültür sanattan bilime, hayatın farklı renklerine de ekranda yer açtı. Böylesine uzun bir yolculuğun asıl karşılığı, biriken tecrübede, kazanılan güvende ve her şeyden önemlisi bunu mümkün kılan insanların emeğinde saklı.
7: NTV'nin ekran yüzleri Seda Öğretir ve Ahmet Arpat bu defa stüdyoda değil, mesai arkadaşları için sahnedeydi.
11: Türkiye'nin ilk haber televizyonuyuz NTV. 30. yaşımızı kutluyoruz ve haber deyince akla ilk her zaman NTV geliyor.
12: Zirvede kalmak, zirveye çıkmaktan daha zor derler. Gerçekten de öyle. Geriye baktığımız 30 yılda pek çok haberci, programcı geldi geçti. Bayrak yarışı misali, o bayrağı bir sonraki nesle teslim ettiler.
13: Söylemek istediğim tek bir şey var. Kırmızı!
7: Sadece sıcak gelişmeler değil, spor, kültür, sanat, gezi, gastronomi, seyahat ve daha birçok dalda NTV programları fark yarattı. O programlarda bir kez daha hatırlandı. Birikti,
8: 30 yıldır bu kurumun başarısının arkasında sizler varsınız. Sizlerin emeği var. Haberin mesaisi yoktur. Gazetecilik yalnızca bir meslek değil, bir yaşam biçimidir. Merak ister, cesaret ister. NTV'nin 30 yılda oluşturduğu bu gazetecilik kültürünü sizler yarattınız. Bize düşen ise teknolojiye ve her şeyden önce insana yatırım yapmaya devam etmek. Çünkü teknoloji çok şeyi değiştirebilir ama güveni insanlar inşa eder.
7: Etkinlik Doğuş Yayın Grubu bünyesindeki Radyo Voyaj, Radyo Eksen ve Kral FM DJ'lerinin güne özel hazırladığı müzik seçkileri ve canlı müzik performanslarıyla sona erdi.
3: Evet, NTV olarak 30. yaşımızı İstanbul'da çalışanlarımızla birlikte kutladık hep birlikte. Bu anlamlı etkinliğe siyaset, kültür, sanat, ekonomi gibi pek çok farklı alanda programlarıyla izleyiciyi aydınlatan isimler de katıldı. İlerleyen yıllar için dileklerini de paylaştılar. O anlara, o dileklere bakalım.
14: İnsan acı duyabiliyorsa canlıdır.
15: Mutlu olsun, kolay değil. Türkiye gibi siyaseti, sosyolojisi çalkantılı bir ülkede 30 sene habercilik yapmak kolay bir iş değil. İnişler çıkışlar olur ama NTV genel anlamda güvenilir bir kuruluş olarak herkesin kafasında, çoğunluğun kafasında yer etmiş durumda. Ben de burada çok sevdiğim bir program yapmaktan mutluyum doğrusu. Biz de 5. sezona başladık. Bu hafta yeni bölümleri çekmeye başladık. İnşallah bu senede tatlı tatlı, keyifle, gururla işimizi sürdüreceğiz. Tekrar kutlu olsun 30. yıl.
3: 4 yıldır hafta içi her gün NTV ekranlarında bambaşka sohbetlerde birlikteyiz sevgili seyirciler.
16: Ben çok mutluyum. O yüzden nice 30 yıllara diyorum. Benim için çok kıymetli. Bambaşka sohbetler 5. yılında. Ve NTV ailesinin bir parçası olmaktan çok keyif aldığım gibi yaptığımız sohbetlerin de sevenlerimize NTV aracılığıyla ulaşması çok kıymetli. Nice yıllar.
17: NTV'yi çalışarak çok iyi bir noktaya
18: getirdim. NTV Türkiye'nin en önemli haber kanalı bence. Bu kurulduğu günden bu yana böyle devam ediyor. NTV'nin kendi sloganında var zaten bu güven. Hakikaten bugün Türkiye'de herhangi bir önemli gelişme olduğunda, dünyada bir kriz batladığında ben biliyorum ki seyirci nereyi seyrediyor olursa olsun, hangi kaygılarla, hangi kanalı seyrediyor olursa olsun dönüp bir NTV ne diyor diye bakıyor.
19: Dünya Ticaret Merkezi kulelerine iki ayrı uçan çarpmasıyla başlayan kabus.
20: 30 yılı böyle yüzünün akıyla başarıyla atlatmış olmak kurumsallaşma anlamında önemli mi? Elbette önemli. Medya sektöründe bir iddia, bir çıta yükseltme mi? Elbette öyle. Hem eski bir gazeteci, hem bir iletişim fakültesi hocası, hem de NTV'nin bir parçası, NTV ailesinin bir üyesi olarak nice 30 yıllara diyorum.
21: Akademik yaşamımın dışında bana çok ilham veren, halka bildiklerimi öğreten, gösteren, çok önemli bir kanalla birlikte oldum. Çok mutluyum.
22: Gurur verici bir şey. Yaklaşık 8 yıldır NTV içerisinde farklı programlara katılıyorum. Tabii profesyonellik, disiplin, etik ilkeler, her şeyi bir araya getirdiğinizde müthiş bir basın dünyası ortaya çıkıyor burada.
23: Bu ailede olmak çok mutluluk verici. Ben de son 13 senesine bir fiil eşlik ettiğim NTV'nin 30. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum.
24: Özellikle güzel Türkçemizin seviyeli kullanımı bakımından NTV'nin radyosuyla, televizyonuyla bir bütün olarak yaptığı hizmetler unutulmaz. O bakımdan ben de bu hizmetlerin bir parçası, katkı sağlayan biri olarak çok mutluyum. Nice 30 yıllara.
3: Evet, 30. yaşımızla birlikte noktalıyoruz efendim. Biz bu dilimi burada ama saat başında karşınızdayız. Birazdan görüşmek dileğiyle.

NTV Radyo. Hava durumu. Sıcaklıklarda sonraki günlerde de önemli değişiklik beklenmiyor. Salı İstanbul güneşli, Poyraz çok sert. Sıcaklık öğle 27, gece 18-19 derece. Ankara'da da geceler daha soğuk olmaya başladı. İzmir 34, Bursa 29 derece. İzmir'de kuvvetli rüzgar hakim. Antalya'da hava kuru, sıcaklık 37 derece. Marmara açık ancak rüzgarlı bir hava var. Poyraz kuvvetli esiyor. Edirne 30, Kocaeli 27 derece. İç Anadolu güneşli, rüzgar çok sert. Eskişehir 26, Kayseri 25, Sivas 22 derece. Sivas'ta sıcaklık gece 7 dereceye inecek. Ege'de rüzgar Manisa, Bergama tarafında çok daha kuvvetli esiyor. Muğla 35, Kütahya 26 derece. Akdeniz'de nem bugünlerde daha düşük. Adana bölümünde rüzgar kuvvetli. Adana 37, Hatay 33 derece. Karadeniz'de Samsun, Artvin boyunca yine yağış geçişleri var. Bolu ve Samsun 25, Trabzon 23 derece. Zonguldak, Bartın'da Poyraz kuvvetli. Doğu ve Güneydoğu geneli az bulutlu. Rüzgar karayel yönünden esiyor. Erzurum 20, Malatya 27, Gaziantep 32, Diyarbakır 33 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa 37, Londra şiddetli yağışlı 19, Atina ise 34 derece.

0: Burası NTV Radyo. Saat 24.
1: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık gece yarısını gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ikinci dilimiyle karşınızdayız efendim. Gecenin gündemini aktaracağız. Yeni günün yeni saatinde de gelin önce günün sıcak gelişmesiyle, yeni gelişmesiyle başlayalım. Antalya'nın Aksu ilçesindeki yangın yerleşim yerlerine ulaştı. Yangın bölgesinde bir ev yandı. Bazı mahalleler tahliye ediliyor. Alevler şiddetli rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine ulaştı. Bir ev yandı. Söndürme çalışmaları sürerken ekipler bir yandan da risk altındaki mahallelerin tahliyesi için zamanla yarıştı. Antalya'nın Aksu ilçesindeki yangın dün saat 18'de Karaöz Mahallesi'nin yakınlarındaki ormanlık alanda başlamıştı. Alevler şiddetli rüzgarın etkisiyle farklı noktalara sıçradı. Döşemealtı ilçesi sınırına kadar ulaştı. Geç saatlerden itibaren hava müdahalesi durdu. Söndürme çalışmaları güçleşti. Alevlerin tehdit ettiği yerleşim yerlerinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Bölgede 3 mahalle tahliye edildi. Aksu Hayvan Barınağı boşaltıldı. Döşemealtı'na bağlı Kızıllı ve Alıca mahallelerinde de evlerin tahliyesi için uyarı anonsları yapıldı. Alevlerle mücadele sürüyor. Yangın bölgesinden yükselen duman 70 kilometre uzaklıktaki Manavgat ilçesinden de görülebiliyor. Birazdan bu yangınla ilgili olarak bir bağlantımız olacak. Son durumu alacağız değerli izleyenler. Elimizdeki bilgileri sizlerle paylaştık. Şimdi devam edelim gündemdeki diğer haberlerle. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada İsrail ve Yunanistan'ı eleştirdi. Bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmani adımları tribünden seyretmeyiz dedi.
2: Bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Aynı şekilde bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları tribünden seyretmeyiz.
3: İsim vermedi ama eleştirilerinin hedefinde İsrail ve Yunanistan vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hasmane adımları tribünden seyretmeyiz dedi.
2: Kategorik olarak kimseye düşmanlık beslemiyoruz. Tam tersine bağımsız, istikrarlı ve müreffeh bir devlet olarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunun önünün kesilmesine asla fırsat vermeyeceğiz.
3: Cumhurbaşkanı kabine toplantısının ardından konuştu. Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyen kaybedecektir ifadesini de kullandı.
2: Türkiye hiçbir ülkenin, hiçbir toplumun, hiçbir inanç ve kültürün karşısında değildir. Fakat Türkiye her hukuksuzluğun, her haksızlığın, her zorbalığın kimden gelirse gelsin her haydutluğun karşısındadır, olmaya da devam edecektir.
1: Ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sürüyor. O saldırılardan biri de bir muhabir yayına hazırlanırken gerçekleşti. Saldırı anı kameraya yansıdı. Ayrıntılarına bakalım şimdi. Görüntüler Lübnan merkezi Almanlar televizyonunun kamerasına yansıdı. Sahadaki muhabir Nebati'ye son gelişmeleri aktaracaktı. Ancak o sırada İsrail saldırısı meydana geldi. O anlarda kamera kayıttaydı. Bölgeye isabet eden bir drone sonucunda muhabirin yaralandığı belirtildi. Muhabir ve kameramanın tedavi edildiği ve durumlarının da iyi olduğu ifade ediliyor. Antalya'nın Aksu ilçesindeki yerleşim yerlerine ulaştı yangın. Biraz önce aktardık, şimdi bağlantımız olacak. Yangın bölgesinde bir ev yandı, bazı mahalleler tahliye ediliyor. Ayrıntıları bize DEHA muhabiri İrem Baştaş aktaracak. İrem, seni dinleyelim.
4: Antalya'nın Aksu ilçesinde öğleden sonra çıkan orman yangını şu saatlere kadar devam ediyor diyebiliriz. Ekiplerin karadan müdahalesi bir yandan devam ediyor. Saat bugün 17 sıralarında Aksu ilçesi Karaöz mahallesinden dumanlar yükselmişti. Ve bu dumanlar oldukça büyüktü diyebiliriz. Çünkü Antalya'nın kent merkezinden dahi görülebiliyordu. Hemen hem havadan hem de karadan çeşitli müdahaleler gerçekleşti. Ancak rüzgarın şiddeti oldukça fazlaydı ve yangının ne yazık ki birkaç noktaya daha sıçramasına neden oldu. Kameraman arkadaşım Mehmet Kılıçaslan'la birlikte yayınımızı Karaöz Mahallesi'ne çok yakın bir noktadan gerçekleştiriyoruz ve karşımızda bulunan dağ şu anda tamamen yanıyor diyebiliriz. Özellikle öğleden sonra rüzgarın şiddetini arttırmasıyla yangın da seyrini bir anda değiştirdi diyebiliriz. Şu anda 3 mahalle tahliye edildi. Riskli bölgelerden vatandaşlar çıkarıldı. Antalya güzergahından Karaöz'e giriş yapılan noktada tamamen kapatıldı. Orman işçileri ve itfaiye ekipleri çalışmalarına bir yandan devam ediyorlar. Ve bölgede parlayıcı maddelerin de bulunmasıyla yine yangının büyüdüğünü ifade etti Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nden yetkililer.

0: Esne devam ediyor.
1: Evet, Antalya'daki yangına dair son bilgileri de paylaştık efendim sizlerle. Almanya ve Rusya arasında gerilim tırmanıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanlar yine savaş istiyor diye konuştu. Almanya'nın St. Petersburg'daki başkonsolosluk binasının da kapatılacağı açıklandı. Şimdi siyaset bilimci Doktor Ümit Nazmi Hazır'dan alacağız son durumu. Ümit, seni dinleyelim. Gerilim ne noktada, nereden çıktı, çıkış noktası neydi ve tabii Lavrov'un son mesajlarını hepsini senden dinleyeceğiz.
2: Evet, Almanya ile Rusya arasındaki gerilim gitgide daha fazla tırmanmaya başladı. Hem söylem düzeyinde hem de yaptırım düzeyinde. Çünkü Lavrov'un yeni bir açıklaması daha oldu ve Rusya Dışişleri Bakanı şunu söyledi. Almanya'nın adımları gerçek bir savaşın başlangıcına benziyor dedi. Ve aynı zamanda 2. Dünya Savaşı'na bir atıfta bulunarak özellikle Almanların 2. Dünya Savaşı öncesinde de diplomatik temsilciliklerini kapattığını söyledi ve yine savaş istiyorlar dedi. Tabii burada olayın nedenini de izah etmek gerekiyor. Çünkü son günlerde iki taraf arasındaki sertleşme daha da artmış durumda. Bunun nedeni ise 4 Ağustos tarihine uzanıyor. Çünkü 4 Ağustos tarihinde Almanya'nın Leipzig havalimanında bir Ukrayna kargo uçağının yakınında içinde patlayıcı yüklü bir İHA bulundu. Ve Almanya tarafı bundan doğrudan Rusya'yı sorumlu tuttu. Hatta 4 Ağustos'ta değil, Almanya'dan bu suçlama Ağustos'un sonunda geldi ve Ağustos'un sonundan itibaren ve özellikle son günlerde gerginlik daha fazla artmaya başladı. Hatta Almanya Başbakanı Merz Rusya'ya dair şunu da söyledi, bunun bedelini ödeyecekler şeklinde sert bir açıklaması da oldu. Fakat Rusya tarafı ise bu işin kendisiyle hiçbir ilgisinin olmadığını söylüyor. Çünkü buna dair Rusya Devlet Başkanı Putin'in bir açıklaması oldu ve bu kanıtların tamamen sahte olduğunu, özellikle Rusya'nın bununla hiçbir bağlantısında olmadığını, Almanya'nın Rusya'yı bu şekilde suçlamasının nedeninin özellikle Merz yönetiminin Almanya'daki iç politikadaki başarısızlığını kapatmak için bu suçlamaları Rusya'ya yönelttiğine dair açıklamada bulundu Putin. Tabii sonrasında özellikle iki taraftan da yaptırımlar gelmeye başladı. İlk önce Almanya tarafı Berlin'deki Rus evini kapattı. Ardından ise Bonn'daki Rus konsolosluğunu kapattı. Buna karşılık olarak ise Rusya tarafının da bir yanıtı oldu ve Rusya tarafı da Moskova, St. Petersburg ve Yekaterinburg'daki Goethe Enstitüsü'nün merkezlerini kapattı. Fakat gerilim tırmanmaya devam etti. Aynı zamanda bugün Rusya, St. Petersburg'daki Alman konsolosluğunun da kapanmasını ve buradaki diplomatların da ülkeden ayrılması talebinde bulundu. Tabii gitgide aslında Almanya ile Rusya arasındaki krizin arttığını söyleyebilirim. Son olarak şunu söyleyebilirim. Rusya-Ukrayna savaşı artık iki ülke arasındaki savaş olmaktan çıkıp Avrupa ile ve Rusya arasındaki bir savaş haline dönmeye başlıyor ve gitgide savaş uzadıkça daha fazla tehlikeli bir hal almaya başlıyor.
1: Ümit Nazmi Hazır aktardı bizlere. Almanya-Rusya arasındaki gerginliği kendisinden dinledik. Şimdi ise Almanya'ya uzanacağız. Rusya ayağından sonra Almanya'da aşırı sağın yükselişi Saksonya-Anhalt seçimleriyle yeni bir boyut kazandı. AfD oyların %43'ünü alarak açık ara birinci oldu. Bu seçimi ve yankılarını Deutsche Welle'den gazeteci Muhammed Kafadar aktaracak bizlere. Muhammed, bu sonuçlara göre eyalette AfD tek başına iktidar değil. Peki bundan sonraki süreçte nasıl işleyecek? AfD'nin bu başarısı Almanya siyaseti ve aşırı sağ nereye götürür? Ve Başbakan Friedrich Merz'in açıklamaları neler? Bir endişe söz konusu mu şu an için Almanya'da?
3: İlk sorunla başlayayım. Bundan sonra ne olacak diye. Aslında 3 temel seçenek var önümüzde. Sandalye geride kalmış vaziyette AfD, eyalette başbakanlık pozisyonunu doldurmak için en muhtemel senaryo Başbakan Friedrich Merz'in partisi CDU'dan 3 milletvekilini kendileri için oy vermeye ikna edecekler gibi gözüküyorlar. Bu olursa CDU, yani Başbakan Merz'in partisi, fire vermiş olacak ve AfD dışarıdan aldığı bu destekle hükümet kurmuş olabilecek. Bir ikinci seçenek BSV, aşırı sol popülist diye nitelendirilen parti. Onun 5 milletvekili var ve AfD ile işbirliğine yeşil ışık yakmış vaziyetteler. Kulağa tuhaf gelebiliyor. Biri sol parti, biri sağda, iki farklı uçta duruyorlar. Ancak birçok konuda politikaları örtüşüyor. Bir diğer ihtimal BSP'nin AfD'ye destek vermesi olabilir. Bir üçüncü ihtimal bu artık en uzak senaryo.

0: AFD'nin dışarıda bırakılıp Linke, BSV, Yeşiller ve Sosyal Demokratların da dahil olduğu 5 partili bir büyük AFD karşıtı koalisyon kurulması denenebilir. Ancak bu neredeyse imkansız bir senaryo olarak gözüküyor. Buradan ikinci soruna bağlamak gerekirse, Frederick Merz endişeleniyor mu diye sormuştun. Eğer bahsettiğim ilk seçenek gerçekleşirse, yani CDU kendi içinden 3 fire verip AFD'ye hükümet kurdurtursa, bu Frederick Merz'in parti içerisindeki otoritesinin artık neredeyse tamamen kaybolduğu anlamına gelecek. Frederick Merz'e şimdiden istifa etmesi gerektiği yönünde baskılar geliyor. Kendisinin federal düzeyde Almanya genelinde görev onayı %13'e kadar gerilemiş vaziyette. Bugün kameralar karşısına geçti. Aslında konuşmasında yeni bir şey yoktu. Şu ana kadar yanlış hiçbir şey yapmadığını, sadece iletişiminin kötü olduğunu ima etti. Bundan sonra iletişimine daha da dikkat edeceğini söyledi. Ancak temel bazı şeyleri kaçırdı. Mesela iletişimimi iyileştireceğim dedi ama politikalarımı değiştireceğim demedi. Göreve gelirken çok hızlı reform sözü vermişti. Ekonomiyi çok hızlı iyileştirme sözü vermişti. Şu ana kadar bunların hiçbirini başarabilmiş değil. İnsanların temel problemi AFD'ye yönelmekte, ona oy vermekteki temel motivasyonu ekonomi Almanya'da. Ekonomi açısından işler iyi gidiyor gibi gözükmüyor ve işler kötüleşirken Frederick Merz için de zaman gitgide daralıyor. Seçimin bir sonraki genel seçime kadar iktidarını koruyup koruyamayacağı da şüpheli Buse.
1: Muhammed Kafadar'ı da dinledik. Almanya'daki seçime dair bilgileri de o bizlerle paylaştı. Amerika ve İran arasındaki gerilimse devam ediyor. Petrol akışının aksayacağına dair endişeler petrol fiyatlarını yeniden yükseltti. Öte yandan Avrupa'da gaz fiyatları da yükselmeye devam ediyor.
2: Enerji piyasasında endişeli bekleyiş sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Petrol arzında uzun süreli kesinti yaşanacağı endişeleri petrolü yüksek tutmaya devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı haftaya 97 doların üzerinde başladı. Petroldeki aylık artış %15'i geçti. Fiyatlar yılbaşına göre %56 yukarıda. Yatırım bankaları da petrole dair karamsar. Goldman Sachs, Orta Doğu'daki deniz taşımacılığına yönelik saldırıların artması halinde petrol fiyatlarının varil başına 120 dolara kadar yükselebileceği uyarısında bulundu. Yayınlanan analizde yatırımcılara küresel doğalgaz ve rafine petrol ürünlerinde pozisyon almalarını öneriyoruz denildi. Küresel gaz fiyatları da yükseliyor. %4,5'e varan artışla 3 yılın en yüksek seviyesine yakın seyrediyor. Küresel LNG akışlarındaki aksaklıklar, kış öncesi Avrupa'nın gaz stoklarını yeniden oluşturma çabalarını zorlaştırmış durumda. Avrupa depolarındaki doluluk 13 yılın en düşük seviyesinde.
1: Yurt içinde gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak. Piyasalarda faiz değişikliği beklenmiyor. Ancak metinde verilecek mesajlar yakından takip edilecek.
2: Ekonomide Eylül ayı yoğun geçiyor. Enflasyon, büyüme ve orta vadeli program sonrası gözler faiz kararında. Merkez Bankası Eylül toplantısını 10 Eylül Perşembe günü gerçekleştirecek. Piyasalarda faiz değişikliği beklenmiyor. Ancak metinde gelecek toplantılara ilişkin verilecek mesajlar yakından izlenecek. Anadolu Ajansı'nın düzenlediği ankete 25 ekonomist katıldı. Ekonomistlerin 24'ü faizin sabit kalacağını öngördü. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentisi ise %35 oldu.
3: Merkez Bankası'nın 100 bas puanlık bir faiz indirimine gitmek için yeri olduğunu değerlendiriyorum. Para politikasının normalleşmeye gittikten sonra bunu hemen sonraki toplantıda bir faiz indirimine dönüştürmeyi tercih etmeyebilir de Merkez Bankası. Bu da beni şaşırtmaz.
2: Yabancı bankalardan da tahminler geldi. Morgan Stanley, Türkiye'de enflasyonda ana eğilimin son çeyrekte gevşeme gösterdiğini öngörerek Merkez Bankası'nın Ekim ve Aralık'ta 2 faiz indirimi yapacağını tahmin etti. Geçtiğimiz hafta BBVA ekonomistleri de faiz indirimi beklentisini Aralık ayından Ekim ayına çekmişti.
3: bu toplantıyı pas geçip sonraki iki toplantısında 100'er bas puanlık faiz indirimi yapabilir. Eğer petrol 100 dolar seviyesine yerleşirse ya da 100 dolar seviyesinin üzerine atarsa o zaman Merkez Bankası daha az faiz indirimine gidip yani 50 bas puanlık ya da 50'şer bas puanlık faiz indirimine gidip beklemeyi tercih edebilir.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar alacakları nedeniyle Ankara'da eylem yapan Doruk Madencilik işçilerini bakanlıkta kabul etti. İşçilerle sohbet etti. Haklı bir mücadele verdiniz. Hep yanınızda olduk dedi.
4: Çok kıymetli, çok ağır bir iş yapılıyor. Şimdi bu iş yapılırken bu işin karşılığının verilmemesi asla kabul edilebilecek bir şey değil. Siz haklı bir mücadele verdiniz. Biz hep yanınızda olduk başından beri. Aynı hedef için çalıştık yani. Biz karşı taraf değiliz yani.
5: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar alacakları nedeniyle Ankara'da eylem yapan Doruk Madencilik işçilerini kabul etti. Madencilerin başından beri yanlarında olduklarının altını çizen Bayraktar bu süreçte firmaya teşvik yardımının da kesildiğini hatırlattı.
4: Kırmızı çizgi işçiye borcu olan firmaya biz bu teşviki vermiyoruz kardeşim dedi. Sizleri düşündük. Biz başından beri hep şunu söylüyoruz. Yani bu konuda da diğer konularda da işçimizin alın teri ve onun hak ettiği ücreti, değeri görmesi bizim için de en önemli mesele.
5: Madencilerle sohbet eden Bayraktar talepleri de dinledi. Madenciler de bu süreçte haklarını almalarına verdiği destek nedeniyle Bakan Bayraktar'a teşekkürlerini iletti. İşçiler alacaklarının önemli bir kısmını Ankara'daki eylemlerinin ardından şirketten temin edebilmişti.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da kiraları düşürmek için başlatılan 15 bin kiralık sosyal konut projesine başvuranların önümüzdeki hafta alınacağını açıkladı. İstanbul'da kentsel dönüşüm için başlatılan Yarısı Bizden kampanyasında da sürenin uzatıldığını duyurdu. İki konuyu da konuşacağız şimdi. Kentsel dönüşüm uzmanı Doktor Mimar Nihat Şen yayın konuğumuz. Hemen merhaba diyelim kendisine. Hoş geldiniz yayınımıza.
6: Buse Hanım merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler efendim. Şimdi normalde yıl sonunda bitmesi planlanan Yarısı Bizden kampanyasının süresi Aralık 2020'ye kadar uzatıldı. İstanbul'daki riskli bina stoğunun dönüşümü açısından bu uzatma kararı mülk sahiplerine ve müteahhitlere nasıl bir fırsat sunuyor?
6: Şimdi tabii daha önce yıl sonuna kadar uzatılmış idi Yarısı Bizden destek kampanyası ve bu tarihe kadar yıl sonuna kadar vatandaşlarımız kendi binalarıyla ilgili risk raporunu yapmak zorunda idiler. Tabii bu zamanın da yaklaşmasının nedeniyle vatandaşlarımız da biraz paniğe ve komşular arasında nahoş durumların olmasına sebebiyet verdi. Bu nedenle sürenin uzatılması hem kentsel dönüşümün hızlanması anlamında hem de sağlıklı ilerlemesi açısından bence olumlu bir hareket. Bir yıl daha uzatılması özellikle İstanbul için kentsel dönüşümün hızlanmasına önemli bir hareket olarak görüyorum. Önemli bir husus daha var Buse Hanım. Müsaadenizle onu da eklemek isterim. Tabii bu yasa sadece İstanbul kapsıyor ama bir doğal afette depremde etkilenecek öncelikli illerimiz de var. Örnek derseniz işte Bursa, Balıkesir, İzmir gibi. Evet, bu diğer illerimizde de Yarısı Bizden destek kampanyasının yayılması durumunda çok daha ben verimli ve iyi olacağı kanaatindeyim.
1: Peki, buradan çağrınızı da almış olduk efendim. Peki, kampanyada sunulan hibe ve uygun finansman desteklerine dair neler biliyoruz?
6: Şimdi tabii Yarısı Bizden destek kampanyasında geçen seneki fiyatlar 1.875.000 TL'ydi. Bunun 875.000 TL'si Buse Hanım hibe olarak, 875.000 TL'si ise 2 yıl ana para ödemesiz 10 yıl ödemeli ve ilk yıl faiz uygulanmayacak. Bu önemli. Ve 125 bin lirada taşınma hibesi olarak bakanlığımız vatandaşlarımıza bu kullanma imkanı sağlıyordu. Tabii inşaat maliyetlerinin artması maalesef biraz yükseldiği için vatandaşların uzun süreçte bu rakamların yeterli olmayacağını düşünebilir, ama bakanımızın, devletimiz bence zaman içinde günün ekonomik şartlarını da gözeterek yarısı bizden destek kampanyasının belki rakamları biraz daha artırılabilir. Tabii şu an devletimizin, bakanlığın imkanları bu kadar. Bu da önemli. Vatandaşlarımıza da burada sorumluluk düşüyor. Onlar da belki ufak katkılarla veya konfor alanlarından biraz feragat etmek suretiyle bizi bekleyen tehlikeleri göz önüne alarak yarısı bizden destek kampanyasının bence önemli bir katkısı olacaktır. Diğer illere de eğer kapsama alana içine alındığında çok daha olumlu bir hareket olacağı kanaatindeyim. Aynı zamanda yarısı bizden destek kampanyası şöyle bir uygulama kolaylığı da sağlıyor. Vatandaşlarımız ekonomik nedenlerden dolayı bu sürece dahil olamıyor idiler. İşte yarısı bizden destek kampanyasıyla hiç olmazsa ekonomik zorluk çeken vatandaşlarımız bu kampanya aracılığıyla daha güvenli binalara dönüşmesine sebep teşkil edecektir.
1: Bu sosyal konut hamlesine bakarsak, kiralık sosyal konut hamlesi, özellikle İstanbul'da fahiş seviyelere ulaşan kira fiyatlarını ve arz talep dengesini kısa ve orta vadede sizce nasıl etkiler? Bir de bütçe olarak hangi rakamlardan bahsediyoruz?
6: Şimdi Buse Hanım, aslında tabii sosyal konut hamlesi malumunuz 81 ilde 500 bin sosyal konut hamlesiyle başlamış idi. Bunun 100 bin adedi İstanbul'a kontenjan olarak ayrılmıştı ve ilk defa Türkiye Cumhuriyeti'nde bu sosyal konut hamlesinde İstanbul'da 15 bin konut kiralık konut olarak vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak. Hatta önümüzdeki hafta pazartesi günü, yani 14 Eylül'de ilk müracaatlar alınmaya başlayacak. Ve Ekim ayında da ilk 1000 kiralık konutun kuralları çekilmeye başlanacak. Özellikle İstanbul gibi metropol illerde tabii kira rakamları maalesef çok artmış durumda. Balonlama kira rakamları da vardı. Bence kiralık konut hamlesiyle bu balonlama ve artan fiyatlar düşme eğilimine girecek olup kentsel dönüşüm sürecinde kiraya çıkacak vatandaşlarımız da bu kiralık konut kampanyalarından faydalanabilecek. Tabii burada Buse Hanım maksimum 3 sene burada kalabilecek tabii. 3 yıl sonra kiralamış olduğu daireyi menkul boşaltmak durumundalar. Ve kira rakamları da bölge kira rayiç değerlerinin %50'si kadar olacak. Bu da özellikle kentsel dönüşümde ekonomik nedenlerden dolayı zorluk çeken vatandaşlarımıza hem nefes aldıracak hem de artan kira fiyatlarının düşmesine önemli bir etken olacaktır kanaatindeyim.
1: Peki vatandaşlar başvuru yaparken hangi kriterlere dikkat etmeli?
6: Bir kere kendi üzerlerine herhangi bir konut, gayrimenkul olmamasına lütfen dikkat etsinler. Bu çok önemli. Sosyal konut tabii özellikle dar gelirli vatandaşlarımız için Buse Hanım 81 ilde başladı. Orta gelir yüksek gelir için evet gayrimenkule uzanmada biraz kolaylık sağlanabiliyordu, ama hem artan kredi miktarları, kira mevduat faizlerinin yüksek olması, inşaat maliyetlerinin yükselmesi, kredi faiz oranlarının yükselmesi nedeniyle dar gelirli vatandaşlarımız hem konut ediminde zorluk çekiyor idiler, hem de kiralık daire bulmada zorluk çekiyor idiler. Bu anlamda özellikle dar gelirli vatandaşlarımız için sağlanan bu sosyal konut hamlesi ben olumlu bir katkı sağlayacağı kanaatindeyim. Tabii burada tek ana unsur herhangi üzerlerine bir gayrimenkul olmaması gerekiyor. Onun haricinde dar gelirli veya gelir grubu çok düşük dahi olsa vatandaşlarımız bu imkandan faydalanabilirler.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeler için. Evet, Doktor Mimar Nihat Şen yayın konuğumuz. Sağ olun.
6: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Değerli izleyenler, Girne'de batan gemide Hataylı iki kardeş kaybolmuştu. Halen izlerine ulaşılamadı ancak bazı kişiler kardeşlerin adını kullanarak aileye yardım toplama bahanesiyle dolandırıcılık yaptı. Aile vatandaşları dolandırıcılara karşı uyarıyor.
2: Batan gemide kaybolmuşlardı. Kayıp kardeşlerin adını kullanarak dolandırıcılık yaptılar. İban paylaşıp para istediler. Kayıp kardeşlerin ailesi dolandırıcılara tepki gösterdi.
7: Şimdi benim kardeşim Mahmut Demir ile Mustafa Demir'in adına İban paylaşıyorlar. Durmadan para istiyorlar. İşte onlara ulaştık. Onlara yardıma muhtaçlar. Falan filan böyle insanları kandırmaya çalışıyorlar. İnsanlar iyi niyetini kötü amaçlı kullanıyorlar.
2: Hataylı kardeşler 33 yaşındaki Mustafa Demir ve 28 yaşındaki kardeşi Mahmut 3 ay önce çalışmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmişti. İzni ayrılan kardeşler memleketine dönecekti. Ancak Girne'de batan gemide kayboldular. Arama çalışmalarında henüz ikisinden birine ulaşılamadı. Kayıp evlatlarından haber alamayan aile ikinci acıyı kardeşlerin isimlerinin dolandırıcılık amacıyla kullanılmasıyla yaşadı. Kimliği belirsiz kişiler kardeşlerin ailelerinin yardıma muhtaç olduğunu söyleyerek İBAN paylaştı.
7: Lütfen bunlara itibar etmeyin. Kimsenin parasına ihtiyacımız yok. Çok şükür devletimiz de yanımızda, köylerimiz de yanımızda, akrabalarımız da yanımızda, herkes yanımızda. Lütfen böyle dolandırıcılara inanmayın.
2: Kayıp kardeşlerden gelecek haberi bekleyen Demir ailesi dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.
1: Cumartesi akşamı hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç için Muhsin Ertuğrul sahnesinde bir tören düzenlendi. Yakınları, sevenleri ve sanatçı dostları ona son kez veda etmek için bir araya geldi.
8: Olay 20 yılın ekipleri.
9: 30 yıl yetmedi be Serhat'ım. Yetmedi kardeşim. Seni çok özleyeceğim.
10: Salonda alkışlar Serhat Kılıç için son kez yükseldi. Yakınları, sevenleri ve sanatçı dostları ona son kez veda etmek için bir araya geldi. Cumartesi akşamı evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç için İstanbul Şehir Tiyatroları Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlendi.
11: Yüreğine dokunduğun insanlarla yaşamaya devam edecek. Huzurla uyu arkadaşım.
10: 51 yaşındaki sanatçının beklenmedik ölümü nedeniyle büyük hüzün yaşandı.
12: Bir gün Serhat'ın cenazesinde bulunacağım hiç aklıma gelmezdi buradaki tüm dostları gibi. Hep acelesi vardı. Ölümü de acele oldu sanki.
13: O 80'lerdeki karakteri sanki böyle bir insanlara şey gibi geldi. Akraba ölümü gibi, komşu ölümü gibi geldi.
14: Aktörlüğün dışında da Türk tiyatrosuna gençlere, öğrencilere katkıda bulunmak için çok uğraşan bir arkadaşımızdı.
10: Serhat Kılıç'ın ölümü üzerine savcılık soruşturma başlattı. Sanatçıyı evde cansız bulan kız arkadaşı Özlem Esmergül'ün ifadesinde Serhat Kılıç'la 8 yıldır tanıştıklarını söyledi, uyuşturucu kullandığını bildiğini iddia etti. İfadede sanatçının boyun fıtığı nedeniyle ilaç tedavisi gördüğünü, bu nedenle işlerinin aksayıp çalıştığı diziden çıkarıldığını da belirtti. Ünlü oyuncunun yaşadığı apartmandaki güvenlik kamerasının kaydettiği son görüntülerinde de ayakta durmakta zorlandığı anlaşılıyordu. Serhat Kılıç'ın kesin ölüm nedenine ilişkin adli tıptan gelecek rapor bekleniyor. Sanatçı salı günü memleketi Ankara'da toprağa verilecek.
1: Kırıkkale'den Ankara'ya giden aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. İki araca çarptı, kazada bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
2: Direksiyon hakimiyetini kaybetti, kontrolden çıktı, havada dönerek karşı şeritteki iki otomobile çarptı.
15: Şu kazaya bir bak.
2: Yürekleri ağza getiren kazada bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Bir aracın kamerasına yansıyan kazanın adresi Ankara'nın Elmadağ ilçesi. Edinilen bilgiye göre Kırıkkale istikametinden Ankara istikametine giden bir sürücü kontrolünü kaybederek karşı yola fırladı. Ardından iki otomobile çarparak sürüklendi. İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada kontrolden çıkan aracın çarptığı aracın sürücüsü hayatını kaybetti. 7 kişi ise yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
1: Rusya'nın Gürcistan sınırına yakın bir bölgesinde çığ felaketi sonucu 11 kişi yaşamını yitirdi. Bir dağcı grubunun çığa yakalandığı belirtiliyor. 11 dağcının hayatını kaybettiği çığ felaketinde 6 kişinin kayıp olduğu kaydedildi. Yaklaşık 5000 metre yüksekliğindeki dağda çığ sırasında 33 kişilik bir tırmanış grubu olduğu belirtiliyor. Gruptaki dağcılardan 10'unun kendi imkanlarıyla güvenli bölgeye ulaştığı açıklandı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde çığın meydana geldiği an görülebiliyor. Kayıp dağcıları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın isim değiştirme furyası devam ediyor. Trump, New Mexico eyaletinin adının yeni Amerika olarak değiştirilebileceğini öne sürdü. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran haritasını da kendi silüetiyle değiştiren Trump'ın yeni saç rengi de gündem oldu.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın hedefinde bu kez ülkenin New Mexico eyaleti var. Trump eyaletin adını yeni Amerika olarak değiştirebileceğini öne sürdü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı sosyal medya mesajında birçok kişi New Mexico'nun adının New America olarak değiştirilmesini önerdi. Potansiyel olarak inanılmaz bu eyaletin halkı için çok daha prestijli ve güzel. Buna bayıldım yazdı. Beyaz Saray'da eyaletin adındaki Meksiko bölümünün üzerinin çizilerek yerine Amerika yazıldığı bir görseli paylaştı. Eyalet Valisi Michelle Lujan Grisham ise bu konu tartışmaya açık değil. Amerika Birleşik Devletleri var olmadan önce de eyaletimizin adı buydu diyerek tepki gösterdi. Grisham, başkanın Amerikalıların dikkatini yükselen yakıt fiyatları gibi meselelerden dağıtmak istediğine savundu. Demokratlar da Trump'ın paylaşımına tepkili. Thank you. Trump geçtiğimiz günlerde de Kanada sınırında bulunan Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü olarak değiştiren kararnameye imza atmış, Atlas Okyanusu ve Büyük Okyanus'un da adını değiştirebileceklerini söylemişti. Trump'ın haritalardaki değişiklikleri de bununla sınırlı değil. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı sosyal medya paylaşımında bu kez İran haritasını kendi profil silüetiyle değiştirdi. Yapay zeka üretimi haritanın coğrafi olarak yanlışlarla dolu olması, Türkiye'nin İran'ın güneydoğusunda yer alması dikkat çekti. Değişiklikler haritalarla sınırlı değil. Trump'ın yıllardır kendisiyle özdeşleşen sarı saçların son görüntülerde alışılmadık derecede koyu görünmesi dikkat çekti. Trump'ın saç rengindeki değişiklik sosyal medyada gündem olurken Beyaz Saray'dan konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.
1: Evet, sınırlarımızın dışından haberlerle devam ediyoruz. Pekin'deki oyunlarda Usain Bolt'tan hızlı koşan, boks yapıp kıvrak hareketlerle dans eden insansı robotlar tüm dünyada hayranlıkla karşılanmıştı. Ancak Çin'den gelen son veriler bu teknolojinin asıl hedefinin sivil kullanım olmadığını ortaya koyuyor. Ayrıntılarına bakalım.
5: Pekin'deki oyunlarda dans ettiler, boks yaptılar, hatta atletizm rekorlarını alt üst ettiler. Dünyanın ilgiyle izlediği insansı robotlar yakında savaş alanlarında yer alabilir. Çin Silahlı Kuvvetleri laboratuvardaki ileri robotik teknolojilerinin doğrudan askeri eğitim alanlarına aktarılması için çağrıda bulundu. İnsansı robotların cepheye inmesi için süreç hızlandırıldı. Reuters haber ajansının askeri tedarik ilanları, patentler ve resmi kayıtlara dayandırdığı analize göre Pekin yönetimi robotların savaş alanında konuşlandırılmasına yönelik araştırmalarını yoğunlaştırdı. Analizde robotik çalışmalarının özellikle son 2 yılda büyük ivme kazandığına dikkat çekildi. Çinli mühendislerin robotların çevreyi anlık algılaması, zorlu arazide hareket etmesi ve gerçek görev verileriyle eğitilmesi üzerine odaklandığı belirtildi. Henüz Çin ordusunda silahlı bir insansı robotun aktif görev yaptığına dair resmi bir kayıt yok. Ancak küresel üretimin %95'ini elinde tutan Pekin'in bu robotları özellikle riskli şehir çatışmalarında öne sürmesi bekleniyor. Uzmanlara göre Ukrayna'daki savaşın çehresini değiştiren dronlar gibi insansı robotlar da kara savaşlarında yeni bir devrim yapabilir. ABD ordusu da benzer bir programla kendi robotik birimlerini geliştirmeyi sürdürüyor. Ancak Washington'ın bu konuda Pekin'in hayli gerisinde kaldığı belirtiliyor. Robotların cepheye inmesi planları yapılsa da bunun gerçekleşmesi için hala kritik engeller var. Yüksek enerji tüketimi, batarya ömrü ve elektronik çatışma altındaki güvenilirlik sorunları henüz aşılabilmiş değil.
1: Tesla'nın sürücüsüz, direksiyonsuz ve pedalsız robot taksisi CyberCab yolcu taşımaya başladı. Yeni teknolojileri bu sistem normal taksiden %50 de daha ucuz.
5: Sürücüsüz, direksiyonsuz ve pedalsız. Tesla'nın robot taksisi CyberCab yollarda. İki kişilik elektrikli araç ilk olarak ABD Austin'de trafiğe çıktı. Yolcular aracı Tesla'nın uygulamasından çağırıyor ve otomobil yolculuğu insan müdahalesi olmadan gerçekleşiyor. Araç gün içerisinde uzun saatler çalışabiliyor. Ayrıca şoför maliyeti de yok. Bu nedenle benzer taksi uygulamalarından yaklaşık %50 daha ucuz. Tesla CyberCab filosu satın almak veya robotaksi hizmeti için altyapı işletmek isteyen şirketlerden de başvuru almaya başladı. Tesla yeni bir satış fiyatı ya da geniş çapta üretim takvimi açıklamadı. Şirket araç sayısını ve hizmet verilen bölgeleri kademeli olarak artırmayı planlıyor. Kısa sürede bu araçların ABD'nin birçok şehrinde yollara çıkması ve yolcu taşıması bekleniyor. Dünyada sayıları 8 bini aşan sürücüsüz taksilerin 2035'te 3,6 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Ancak önlerinde güvenlik ve yasal izinler gibi zorlu yollar var.
1: Kayseri'de lise öğrencilerinin hazırladığı dergi İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e ulaştı. Dergiyi inceleyen Sanchez beğenisini mektupla iletti. Öğrencilerin Kayseri davetine de yoğun programı nedeniyle katılamayacağını bildirdi.
5: Lise öğrencileri hazırladıkları dergiyi İspanya Başbakanı'na yolladı. Kayseri'ye davet etti. Dergiyi inceleyen Sanchez okula imzasını taşıyan teşekkür mektubu gönderdi.
16: Bir mektup kalemi almışlar. Altına da imzalarını atarak bizi onur etmişler. Kendilerine buradan bu nazik ve ince davranışları için teşekkürlerimizi iletiyoruz. Türkiye'den selamlarımızı gönderiyoruz.
5: İncesu Mustafa Özkan Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri hazırladıkları Kıvılcım dergisinin bir nüshasını İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e gönderdi. Sanchez de okula imzalı bir teşekkür mektubu yolladı. İspanya Başbakanı dergiyi ilgiyle okuduğunu ve beğendiğini belirtti. Okulun davetine ise yoğun programı nedeniyle katılamayacağını bildirdi.
16: Mektubunda dergimizi incelediğini, çok beğendiğini ve ilgi ve merakla okuduğunu, davetimize icabet edemeyeceğini, işlerinin yoğunluğunu bahsetmiş. Son derece samimi bir dille kaleme almış.
5: Okul yönetimi İspanya Başbakanı'nın bu nazik davranışından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
1: Şimdi sporun gündemine bakacağız efendim. Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Filenin Sultanları'nın ikinci Avrupa şampiyonluğundan sonra NTV'ye konuk oldu. Sürdürülebilir başarıyı sağladıkları için gururlu olduklarını söyleyen Üstündağ, sıradaki hedefinde olimpiyat madalyası olduğunu belirtti. Biz onun açıklamalarıyla, değerlendirmeleriyle noktalayalım, bu dosyayla kapatalım. Saat başına yeniden karşınızda olacağız. Birazdan görüşmek dileğiyle.
17: 3 takım favori gösteriliyordu. İtalya, Türkiye, Sırbistan. Bu üçünden biri şampiyon olur diye bir favori bu 3 takımdı. Fakat biz yarı finalde de inanın muhteşem az hatalı ve muhteşem bir maç oynadık. Birinci sayıdan son 3. setin son sayısına kadar muhteşem bir top oynadık ve net bir skorla da biz buradan yarı finali geçtik. Fakat finale gelince her geçen gün baskı daha da artıyor. Psikolojik olarak da çocuklar etkileniyor diye düşünüyorum ama önemli olan etkilenmemesi tabii ki. Ve burada biz maça çok kötü başladık. Yani birinci seti istediğimiz, tabii 25-16 istediğimiz servisi atamadık. İstediğimiz manşeti alamadık. Dolayısıyla manşet alamayınca pasör organizasyonda zorluk çekti. Smaçörlerimiz top geçemedi. dönüp tekrarında buna karşılıkla blok yapamayınca da farklı bir skor ortaya çıktı. Dolayısıyla 25-16 seti kaybetti. Fakat başlangıçta önemlidir tabii. Yani burada ikinci sette pes edilmedi. İkinci sette mücadele kafa kafaya gitti. Ta ki 19-17 yine öndeydi. Ve orada bir challenge olayı oldu. Hakemin yanlış kararı. Buraya Allah'tan zamanında böyle bir müdahale edildi. Orada 19-20-17 olacakken 19-18 oldu. Kırılma anı, onun akıbetinde çok müthiş bir defans topu çıktı. Yakalandı ya artık 21-20 oradan seti aldık. 1-1 oldu. 1-1 olunca da bu takım çok kötü bir set, yani çok iyi olmayan bir set oynadıktan sonra da inanıyorum ki ikinci seti alırsak, ki bu rakibiniz finale gelmiş son dünya şampiyonu. Biz de tiebreak'te kaybetmiştik geçen yıl dünya şampiyonasında. Ve olimpiyat şampiyonu aynı zamanda. Ve biz bunu çeviririz. Evelallah biz buradan pes etmeyiz. Bu maç kolay bitmeyecek. Fakat orada umutlanırken 3. sette 25-12. Yani hiçbir final oynayan takıma yakışmayacak bir skor. Şimdi öyle olunca da ya bu kadar iniş çıkış hayırdır inşallah dedik, ama önemli olan orada 4. sete başladığımızda 1. sayıdan 3-0'la başladık. 1. sayıdan son sayıya kadar 6 sayı fark açtık. 14-8'di galiba, 14-7 veya 14-8'di. Farkımız vardı. Fakat o fark da kapandı. 2 sayıya kadar düştü. Ama bırakmadık, pes etmedik. 2-2 olunca herhalde 2 kötü düşüşten sonra çok zorlanarak aldığımız, az hata yaparak aldığımız setleri alınca bu tiebreak'i de biz alırız düşüncesi hakimdi. Öncelikle ben böyle bir takıma, böyle bir camiaya sahip olduğum için çok mutluyum. Her zaman iyi günde kötü günde hep yanımızda olan, bizleri hiç yalnız bırakmayan camiamızın temsilcileri sabırlı bir şekilde destek oldular bize. Biz de ne yaptık? Bir kere uzun vadeli düşündük. Ya ben bugün geldim, hemen bugün şu operasyonu yapıyorum, bu hamleyi yapıyorum ve bugün de üçüncü günde de bunun cevabını alayım veya birinci yılda bunun cevabını alayım. Böyle bir şey yok. Bizim şu anda İmlek İmlek projeleriyle, altyapısıyla, tesisleşmesiyle, kurumsallığıyla bir taraftan başarı ortada. Sahada mücadele eden bir takımın başarısı. Ama diğer taraftan tabii burada kadınlardan bahsediyoruz ama erkeklerin de inanılmaz bir müthiş çıkışı var. Şu son yılımızda, işte buradan sonra da inşallah biraz önemli iki sakatımız var ama hiç onlara sığınmayacağız tabii ki. Romanya'da başlayacak Avrupa Şampiyonası. Dünya altıncılığıyla sonlandırdık ve Milletler Ligi'nde altıncılıkla kapattık. Ve dünyanın en genç yaş ortalamasına sahip bir takımız. Baktığımızda o takıma gelen okul takımımız, yani voleybol, TFF Spor Lisesi, hem kulübümüz hem okulumuz bu yıl 3 ay önce Çin'de namalip dünya şampiyonu oldu. Yani bakıyorsunuz geliyor, alttan geliyor. Havuzunuz geniş, sisteminiz güzel, projeler kabul görüyor. Bunların hepsi böyle pozitif anlamda değer olunca bu bize olumlu yansıyor. Vazgeçilmezlerden bir tanesi altyapı. Şimdi burada sorumluluk çok büyük. Beklenti. İnanın dün şampiyon olmasak çok üzülecektik ülke olarak. İlk işimiz ben başkan olarak özür dileyecektim. Yani bu şampiyonluğu, bu üzüntüyü size yaşattığımız için diyecek. İş o noktaya geldi ki sürdürülebilir başarının çıtası çok yüksekte. Şimdi sırada ne var diye hep soru soruluyor. Sırada bir tek madalya olarak, bakın kürsü olarak, olimpiyat madalyası. Ona da çok yaklaştık. Son olimpiyat, Paris olimpiyatında yarı final oynadık. 3-2 kaybettik. Çok önemli eksiklerimiz oldu. Ama böyle ucundan kaçırdık olimpiyatın madalyasını. Ama inşallah burada önümüzde arada bir dünya şampiyonumuzu var önümüzdeki yıl. Ama hemen ardından bence olimpiyata konsantre olmak lazım.
18: Sayın Başkan, akşam veya bu sabah kahvaltısında İlk onlarla konuştuğunuz neydi? Ben sonrasında tek tek isimlerini sayacağım sizden de böyle bir yönetici olarak değil, bir baba olarak onların böyle karakterini yansıtan bir iki kelime rica edeceğim. Önce dün akşam veya bu sabah kahvaltıda Filini Sultan'la ile ne konuştunuz?
17: Herkes mutlu. Dün akşam alışılagelmiş dönüşte otelde de çok güzel bir karşılama yaptılar. Çok da güzel, eğlenceliydi. Meşhur moddumuz bu Erik Dalı'nı çok benimsedi. Ki voleybolun
19: maçı. Sultanların maçları. Eğlencesi artık.
17: Çok mutlular. Evet, çok mutlular.
19: Klasikleşti.
17: Dolayısıyla ben orada şunu gördüm. Çoğu başardık başkanım. Başardığımızda, çünkü ben onlara hep şunu söyledim. Lütfen inanın. Başaracağımıza inanın. Lütfen inanın. Yani ben arzu ettiğimden daha çok başaracağımıza inandığımından bahsediyorum dedim. Yani hayalin, hedefin var. Bir hayal kurdun, hedefin var. Heyecanını yitirmeyeceksin. Ve orada da onları hayata geçirmek için de hep çıtayı yüksek tuttuğunuzda da başaracağınıza inanacaksınız. Ben hep bunu söyledim. Ve nitekim de hepsi de hemen hemen bizim ilişkilerimiz baba evlat ilişkileri.
18: O yüzden dedim baba olarak rica edeceğim.
17: Baba olarak ya, bir ailede işte bir evladın mutlu yaptığı bir işten aile, anne baba nasıl sevinir, mutlu olur. Biz de o evlatların yaptığı bu güzel işten bu kadar güzel, tatlı bir mutluluğumuz oldu.
19: Şimdi evlatları teker teker soralım.
17: Ama hep inanın dedim. Hep inanın dedim yani, evet.
18: O zaman son iki turnuvanın MVP'si, en iyi pasör çaprazı Melisa Vargas'la başlayalım. Evet. Melisa Vargas, sizin gözünüzde. İlk iki kelime öyle hepsini soracağım yazdım.
17: Kahraman.
18: Çünkü. Kahraman.
17: Melisa Vargas bu Türk Cumhuriyeti'nin vatandaşlığını hepimizden çok inanılmaz bir benimsiyor. Çok mutlu. Her şeyle istediği, arzu ettiği her şeyi karşılığını görebiliyor. Ve o da canla başla, acısıyla, sızısıyla, sakatlığıyla hiç hepsini bir tarafa bırakıyor. O forma için, hele Sırbistan maçından sonra da o ay yıldızı sürekli üst üste hep böyle sarılıp öpmesi.
19: Kahraman dediniz.
17: Kahraman. İşte,
18: tamam. En iyi altıdan devam edeceğim, sonra diğerlerini sayacağım. Gizem Örge, en iyi libero.
17: Savunma bakanı.
18: Zehra Güneş, en iyi orta oyuncu.
17: Duvar.
18: Derya Cebecioğlu, en iyi smaçör.
17: İstenildiğinde genç yeteneğini ortaya koyan bir yetenek.
18: Cansu Özbay.
17: Pozitif enerjimiz.
18: Elif Şahin.
17: Elif Şahin. En esprili oyuncularımdan birisi diyebilirim.
18: Hande Baladın.
17: Hande Baladın. Anlatılması çok zor. Bu kadar tatlı ve bu kadar takımın defans yükünü çeken oyuncu.
18: Yaprak yani, erkek.
17: Yaprak erkek. Hayatımda gördüğüm en naif sporculardan birisi. Çok harika bir sporcu.
18: İlkin Aydın.
17: İlkin Aydın. Liderlik özelliğini hep ön plana çıkartıyor.
18: Saliha Şahin.
17: Görev adamı.
18: Cenk Kısal.
17: İçimizden biri. İstiklal Marşımızı çok iyi okuyan.
18: Tabii. Harika.
17: Çok iyi İstiklal Marşımızı okuyan ve çok tatlı bir eşi var. Yine spor camiasına, voleybolcumuz. Onunla birlikte bu takıma çok şeyler, bu ülkeye çok şeyler katmak
18: istiyor. Deniz Uyanık.
17: Deniz Uyanık. İstediği zaman çok iyi, ellerini içeri sokan, iyi blok yapan oyuncu.
18: Gizem Örge.
17: Savunma
19: bakanı dedik.
18: Eylül Akar Çeşme.
17: Eylül Akar Çeşme. Başkanım, beni seviyor musun? Her gördüğümde de evet. Her gördüğümde de seni çok seviyorum diyorum.
18: Kaptan Eda Erdem Dündar.
17: Gerçek bir kaptan. Gerçekten bir profesyonellik nasıl yaşanır? Bir takımda liderlik nasıl yapılır? İşte o lider Eda Erdem.
18: Ve Daniele Santorelli.
17: Naif, samimi, çok çalışkan ve gittiği yerde ilk hedefi başarılı olmak. Çok genç yaşta çok büyük başarılara imza attı. İçimizden biri ve çok samimi duygularından dolayı çok sevdiğim bir evladım.
19: Erik Dalın da iyi oynuyor, güzel
17: evet,
19: oynuyor.
17: Evet,
18: Akdenizlik tarafı etki ediyor.
17: Evet.
18: Sayın Başkan, maçla ilgili bir an. Ben izlerken içeride konuştuk ama dördüncü setteki gibi bir oyunu ben uzun yıllardır milli takımlar seviyesinde izlemedim. 20-18 öndeyiz. O top bir dakika yere düşmedi. Evet. İki taraf açısından da. Evet. Kaybeden büyük ihtimalle maçı kaybedecekti. Kırılacaktı. Biz ayakta kaldık. O anı izlerken ve sayı geldiğinde siz neler hissettiniz? Çünkü ben orada bu iş bitti dedim. Burada biz programı beklerken Seda Tokatlıoğlu vardı. O da dedi normal işte 5. sete taşımamız lazım. O sayıdan sonra kazandık dedi.
20: Evet. Ben de aynı
18: o anı rica edeceğim.
20: Ben de aynı sizden duygulardaydım. O top gitti geldi. 4. sette takım öyle bir kilit yerlerde, öyle bir noktalarda defansıyla, hücumuyla, servisiyle devreye girdi ki şunu, o sinyali verdi şurada. Ya ben inatla bunu 2-2'ye götüreceğim. Onun içinde istek ve arzusu hiç düşmedi. Ya Derya çıkarttı, Yaprak çıkarttı, Vargas vurdu ölmedi, ralli top yanılmıyorsam 4 veya 5 defa toplar gitti geldi. Onlar da aynı şekilde liberolara iyi top çıkarttı. Oro bir numaradan iyi bir top çıkarttı. Ama o topu öldürenin, o ralliyi kazananın önü açıktır diye ben de içimden bunu geçirdim yani.
21: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
22: Müzik arası.

0: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın.
1: Sıcaklıklarda sonraki günlerde de önemli değişiklik beklenmiyor. İstanbul güneşli, Poyraz çok sert. Sıcaklık öğle 27, gece 18-19 derece. Ankara'da da geceler daha soğuk olmaya başladı. Sıcaklık öğle 25, gece ise 12 derece iniyor. İzmir 34, Bursa 29 derece. İzmir'de kuvvetli rüzgar hakim. Antalya'da hava kuru, sıcaklık 37 derece. Marmara açık ancak rüzgarlı bir hava var. Poyraz kuvvetli esiyor. Edirne 30, Kocaeli 27 derece. İç Anadolu güneşli, rüzgar çok sert. Eskişehir 26, Kayseri 25, Sivas 22 derece. Sivas'ta sıcaklık gece 7 dereceye inecek. Ege'de rüzgar Manisa, Bergama tarafında çok daha kuvvetli esiyor. Muğla 35, Kütahya 26 derece. Akdeniz'de nem bugünlerde daha düşük. Adana bölümünde rüzgar kuvvetli. Adana 37, Hatay 33 derece. Karadeniz'de Samsun, Artvin boyunca yine yağış geçişleri var. Bolu ve Samsun 25, Trabzon 23 derece. Zonguldak, Bartın'da Poyraz kuvvetli. Doğu ve Güneydoğu geneli az bulutlu. Rüzgar Karayel yönünden esiyor. Erzurum 20, Malatya 27, Gaziantep 32, Diyarbakır 33 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa 37, Londra şiddetli yağışlı 19, Atina ise 34 derece.
0: Burası NTV Radyo.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 1'i gösteriyor. Bugün yarın kuşağının son dilimiyle karşınızdayız. Gecenin gündemini aktaracağız. Antalya'nın Aksu ilçesindeki yangın yerleşim yerlerine ulaştı. Yangın bölgesinde bir ev yandı. Bazı mahalleler tahliye ediliyor. Adana'nın da iki ilçesinde alevlerle mücadele vardı. Feke ilçesindeki yangın tamamen söndürüldü. Karahisali ilçesindeki yangın da büyük oranda kontrol altına alındı.
1: Alevler şiddetli rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine ulaştı. Bir ev yandı. Söndürme çalışmaları sürerken ekipler bir yandan da risk altındaki mahallelerin tahliyesi için zamanla yarıştı. Antalya'nın Aksu ilçesindeki yangın dün saat 18'de Karagöz Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başladı. Alevler şiddetli rüzgarın etkisiyle farklı noktalara sıçradı. Döşemealtı ilçesi sınırına kadar ulaştı. Geç saatlerden itibaren hava müdahalesi durdu. Söndürme çalışmaları güçleşti. Alevlerin tehdit ettiği yerleşim yerlerinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Bölgede 3 mahalle tahliye edildi. Aksu hayvan barınağı boşaltıldı. Döşeme altına bağlı Kızıllı ve Ilıca mahallelerinde de evlerin tahliyesi için uyarı anonsları yapıldı. Alevlerle mücadele sürüyor. Yangın bölgesinden yükselen duman 70 kilometre uzaktaki Manavgat ilçesinden de görülebiliyor. Adana'nın iki ilçesinde alevlerle mücadele vardı. Karahisalı ilçesindeki yangın dün saat 16'da Çorlu mahallesindeki evlere yakın bir noktada başladı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa süre içinde büyüdü. Yaklaşık 70 hektarlık alana yayıldı. Hava kararına kadar söndürme çalışmalarına 2 uçak ve 5 helikopter destek verdi. Alevlere müdahale sırasında bir kaza oldu. Aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Saatler süren uğraşların sonunda yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Çalışmalar devam ediyor. Aynı saatlerde Feke ilçesinde de bir yangın çıktı. Tenkerli mahallesindeki ormanlık alandan yükselen alevlere çok sayıda ekiple müdahale edildi. Akşam saatlerinde Orman Genel Müdürlüğü yangının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Hürmüz Boğazı krizi ve ekonomiye dair mesajlar verdi. Erdoğan İstanbul'da kira fiyatlarını düşürmek için devreye alınan 15 bin kiralık sosyal konut projesinde başvuruların önümüzdeki hafta itibariyle alınacağını açıkladı.
2: Kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz. İnşallah Ekim ayında ilk 1000 kiralık konutumuzu kurasını çekeceğiz. Evleri piyasa rayişlerinin altında kira bedelleriyle vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız.
3: İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konut için başvuru süreci 14 Eylül'de başlayacak. İlk 1000 ev için kuralar Ekim ayında çekilecek. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Erdoğan İstanbul'da kentsel dönüşüm için başlatılan yarısı bizden kampanyasında sürenin uzatıldığını da açıkladı.
2: İstanbullulara bir müjde daha vermek istiyorum. Bu yıl sonu bitmesi planlanan yarısı bizden projemizin süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz.
3: Erdoğan mesajlarını kabine toplantısının ardından verdi. Gündeminde Hürmüz Boğazı krizinin ekonomiye etkileri de vardı.
2: Savaşın faturasını ilgili ilgisiz herkes ödemektedir. Enflasyon tarafında İran merkezli küresel krizin etkilerini tüm dünya gibi biz de hissediyoruz. Petrol fiyatları tarihi seviyeleri görmüş durumda. Bilhassa dizel fiyatlarında daha önce görülmedik artışlar yaşanıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki düğüm çözülmedikçe petrol fiyatlarındaki artışların herkesi zorlamaya devam edeceği anlaşılıyor.
0: Bundan 15 yıl önce 2011'de Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yeni bir soruşturma başlatıldı. Kozinoğlu öldüğünde Ergenekon soruşturması kapsamında tutukluydu ve 13 gün sonra mahkemede ifade verecekti. Bugün o sırada cezaevinde görev yapan 10 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüpheli ise firari. Çünkü Kozinoğlu'nun kaldığı koğuşta özel olarak görevlendirilen o infaz koruma memuru 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçtı.
4: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu cezaevinde cinayete mi kurban gitti? 15 yıl sonra raftan indirilen dosyadan FETÖ izi çıktı. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sil baştan görülecek. Kaşif Kozinoğlu hayatı boyunca kritik görevler üstlenen bir isim oldu. Özel Harp Dairesi'nde göreve başladı. Bordo bereliydi. Askerlik kariyeri sonrası Milli İstihbarat Teşkilatı'na katılan Kozinoğlu, Suriye, Bosna Hersek ve Afganistan gibi zorlu coğrafyalarda kritik görevler üstlendi. Eylül 2010 tarihinde ise dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın talimatıyla baş müşavir ünvanıyla Asya bölgesi sorumluluğuna getirildi. Kozinoğlu'nun ismi Ergenekon soruşturmasına girdi. Afganistan görevi sonrası tutuklanarak Silivri cezaevine gönderildi. Mahkemede vereceği ifadeye 13 gün kala kaldığı koğuşta fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirip hayatını kaybettiği rapor edildi. Ailesi Kozinoğlu'nun hiçbir kalp sorunu olmadığını iddia etti. Şüpheli bulunan ölümüyle ilgili soruşturma başlatılsa da dosyaya ilişkin takipsizlik kararı verildi. Kozinoğlu dosyası yıllar sonra Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı tarafından incelendi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da

0: dakika sonra diğer gardiyanlar tarafından fark edilmesiyle de şüphe çekmemek için yardım ekipleriyle birlikte koğuşa girdi. Hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Kozinoğlu cezaevinde harcanan o kritik dakikaların ardından hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı. Kozinoğlu'nun ölümünün ardından FETÖ'cü gardiyan Gül şüpheleri üzerine çekmemek için adeta sırra kadem bastı. Örgüt evlerinde saklandığı değerlendirilen zanlı 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fransa'ya kaçtı. 10 yılı aşkın süredir firari olan ve FETÖ'nün karanlık sırlarını taşıyan Gül hakkında kırmızı bültenli arama kararı çıkarıldı. Firari gardiyanın iadesi için uluslararası adli süreç devam ederken Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yeni soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüphelinin ifadesi ve yeni deliller ışığında Kozinoğlu'nun ölümünün ardındaki sır perdesi aralanmaya çalışılacak.
1: Yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarmak suçlamasıyla yürütülen soruşturmada eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek ifade verdi. Savcılık sorgusu sonrası hakim karşısına çıkarılan her iki isim yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Ankara Adliyesi'nde ifade verenler arasında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da vardı.
2: Arkadaşlar devam edin.
3: Önce eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, ardından eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek ifade verdi. Ankara Adliyesi son dönemin en hareketli günlerinden birini yaşadı. Her üç ismin de şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Edinilen bilgiye göre Davutoğlu ifadesinde ben savcılığa şüpheli sıfatıyla değil, bilgi alınmak üzere davet edilmeliydim dedi. Soruşturmaya konu edilen konuşmayı 11 Eylül 2021'de yaptığını hatırlattı. Siyasi bir konuşma olduğunu aktardı. Davutoğlu hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesini talep etti.
4: Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir başbakan düşüncesini ifade ettiği için şüpheli sıfatıyla adliye çağrıldı.
3: Davutoğlu'nun ardından Ahmet Hülya Gökçek çifti ifade için adliyeye geldi. Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek'e ait Almanya'da bir şirketin bulunduğu ileri sürülmüş. Bu şirketin sıfır ciro ile milyon euroluk AVM ve daireler satın aldığı iddia edilmişti. Soruşturma o iddia üzerine başladı. Yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarmak suçundan başlatılan soruşturmada iki ismin de ifadesi alındı. İfadelerin ardından savcılık Gökçek çiftini adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk etti. Hakim karşısına çıkarılan Ahmet ve Hülya Gökçek, yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında cuma günü de Melih Gökçek ifade vermişti.
1: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada 53 şüphelinin yakalanması için 20 ilde operasyon yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de soruşturmaya ilişkin açıklama var.
5: Depremzedeler için toplanan bağışın 500 milyon lirası tek seferde nakit olarak çekindi. Ayrıca bazı yüksek tutarlı harcamalar karşılığında mal ve hizmet alımı olmadığı tespit edildi. Bir depoda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmamış çeşitli malzemeler bulundu. Yeni gözaltı kararları geldi. Kurucusu Haluk Levent'in tutuklandığı Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleşiyor. 20'inde birçok adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmaya ilişkin ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
6: 6 Şubat 31 Aralık 2023 tarihleri arasında depremzedelerimize ulaştırılmak üzere 4,3 milyar lira bağış toplandığı, bunun 4,2 milyar lirasının harcandığı, 950 milyon liranınsa nakit olarak çekildiği ve bu çekimlerden birinin tek seferde 500 milyon lira olduğu belirlendi. 29 şirket ve 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon 547 bin 770 lira transfer edildiği, bazı yüksek tutarlı harcamaların karşılığında mal veya hizmet alımı bulunmadığı, yardımların nakliyesinden şahsi menfaat sağlandığı ve bazı yardımların kamu kurumlarına faturalarda belirtilenden eksik teslim edildiği tespit edildi.
5: İzmit'teki bir depoda yapılan aramada ise depremzedeler için temin edilen yüzlerce çadır, tekerlekli sandalye, elektrikli bisiklet, kırtasiye ürünü ve çeşitli yardım malzemesi bulundu. Bu malzemelerin hak sahiplerine ulaştırılması için çalışma başlatıldı. Soruşturma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma,

0: Nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddialarıyla başlatılmıştı.
1: Uyuşturucu soruşturmasında 9 aydır tutuklu olan gazeteci Veys Ateş yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında geçen yıl 29 Aralık'ta tutuklanan Veys Ateş'in yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Hakkında uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından 40 yıla kadar hapis cezası istenen Ateş suçlamaları kabul etmedi. Ateş uyuşturucu kullanmadığını savundu. İddiaların iftira olduğunu öne sürdü. Mahkeme Veys Ateş'in tahliyesine karar vererek duruşmayı 27 Ekim'e erteledi. İstanbul Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çerpiştikten sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin 10 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalar 720 metre derinlikte gemi enkazının olduğu bölgede yoğunlaştırılmış durumda. Ailelerin ise endişeli bekleyişi sürüyor.
2: Batan gemideki kayıp mürettebatı arama çalışmaları sürüyor. Yakınları ise çalışmaların 6. gününde Silivri sahilinden gelecek bir haberi bekliyor. Yetkililer ailelere arama kurtarma çalışmaları ile ilgili sık sık bilgilendirme yapıyor.
3: Arama çalışmalarının 6. gününde işte burada bekliyoruz. Ne aşamada olduklarını buradaki yetkili arkadaşlar sağ olsunlar her gün bildirmeye çalışıyorlar. Umudumuzu yitirmedik, hala bekliyoruz.
2: Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olduğu değerlendirilen bir can salı, bir filika ve can simitleri su yüzeyinde bulundu. Ancak bir can salının hala kayıp olduğu iddialar arasında.
4: Umutlarımızı da kaybetmek istemiyoruz. Yalnız şu belki de geminin içindelerdir. Belki en azından naaşlarına yetişebilir miyiz? Bu ailelerimizin, bu gençlerimizin, bu işte arkadaşlarımızın bir mezarı olacak mı? Bunu merakla bekliyoruz.
2: Kaza sonrası başlatılan soruşturma ise sürüyor. Kayıp personelin aileleri müşteki olarak ifade verdi. Gemi mürettebatının yakınlarıyla bir araya gelen Silivri Cumhuriyet Başsavcısı soruşturmaya dair aileleri bilgilendirdi.
5: Başsavcımız ağzından duymamız da iyi oldu. Soruşturmanın devam ettiğini ve soruşturma kapsamında da genişletileceğini söyledi. Tabii ki bunu kendisinin ağzından birebir duymamız da bizi rahatlattı.
2: Kazanın 4. gününde geminin enkazı kaza bölgesinin 50 metre yakınında 720 metre derinlikte bulunmuştu. Gemiyi işleten firmadan Tuğberk İmamoğlu'nun mimari haritası istendi. Gemi 3 boyutlu olarak oluşturulacak ve gemi personelinin bulunduğu değerlendirilen yerler tespit edilip çalışmalar o noktalarda yoğunlaştırılacak. Enkazın bulunduğu 720 metre derinliğe insanlı dalış mümkün olmadığından sualtı robotları çalışmaları sürdürüyor.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında batan feribotta kaybolan 14 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Bir kişinin daha naaşına ulaşılmasıyla can kaybı 14'e yükseldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, enkazın çıkarılmasına ilişkin teknik değerlendirmeler için İstanbul'da temaslarda bulundu. Açıklamayı Maliye Bakanı ve Ulaştırma Bakanı Vekili Özdemir Berov'a yaptı. Başbakan Üstel'in teknenin çıkarılması için çalışma yürüten şirketlerle görüşme yaptığı belirtildi. Üstel'e konuyla ilişkin bilgi verildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı'nın Ankara'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la görüşeceği ifade edildi. TCG Işın gemisi ise Girne'de açıklarında yakıt ikmali için geçici olarak ayrıldı. Öte yandan faciadaki ihmaller bilirkişi raporuna yansıdı. Raporda görüşüne başvurulan Kaptan Ulus Göker, gemi durdurulsa batışı çok daha geç gerçekleştirebilirdi. Yolculara bilgi verilip herkes düzenli biçimde dışarı çıkarılabilirdi. Belki de kimseye bir şey olmayacaktı ifadelerini kullandı. Girne açıklarında batan gemide 67 yaşındaki Şerif Özdemir de hayatını kaybetti. Özdemir memleketi Mersin'de aynı kazada ölen eşinin kabrinin yanına defnedildi.
2: Düğün için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gittiler. Dönüş yolunda gemi battı. Şerif Özdemir aynı kazada hayatını kaybeden eşinin yanına defnedildi.
6: Annemize haklarınızı helal ediniz.
2: Şerif Hüseyin Özdemir çifti, damadı ve iki kızlarıyla birlikte bir yakınlarının düğünü için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gittiler. 30 Ağustos'ta gemiyle Mersin'e dönüyorlardı. Dönüş yolunda faciaya yakalandılar. Kızları ve damadı kurtarıldı. Hüseyin Özdemir hayatını kaybetti. Şerif Özdemir ise kayıplar arasındaydı. Cansız bedeni günler sonra bulundu.
6: Kaptana çıkma dediğimiz halde çıktı. Kötü bir havaya yakalandık. Aşağı yukarı bir saat geminin içine kaldık. Çok çabaladık. Eşimi kurtardım, kayınvalidemi kurtaramadım.
2: 67 yaşındaki kadın için Mersin Silifke'de cenaze töreni düzenlendi. Şerif Özdemir aynı kazada ölen eşinin yanına defnedildi. Batan gemide bulunan damat Hakkı Şahin, sorumluların en ağır cezayı almasını istedi.
6: Kimse kalmasın diyorum. Filo denizcilik bitsin istiyorum.
7: Boğuluyordum ben de abi.
1: Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tarım işçilerini taşıyan bir araç tırla çarpıştı. 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada 9 kişi de yaralandı. Kaza Batı Karadeniz bağlantı yolunda meydana geldi. Pat pat diye tabir edilen tarım aracı kasasında fındık bahçesinden dönen işçileri taşıyordu. Ayazlı Akevler mevkiinden geçtikleri sırada demir yüklü bir tırla çarpıştı. Savrulan tarım aracı yol kenarındaki bir evin bahçesine yuvarlandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 3 kadın işçi ve bahçe sahibinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 9 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İstanbul'da yeni nesil çetelere yönelik operasyon düzenlendi. Evleri, iş yerlerini kurşunlayan, saldırılarında motosiklet kullanan 15 zanlı yakalandı.
8: Motosikletle geldiler. Araçları, iş yerlerini, evleri kurşunladılar. Tehdit ettiler, yaraladılar, mala zarar verdiler. İstanbul'da geçen hafta meydana gelen 17 farklı olayın failleri yakalandı. Yeni nesil çetelere yönelik operasyonlarda 15 zanlı gözaltına alındı. 5 tabanca, 1 otomatik tabanca, 1 uzun namlulu silah, balistik yelek ve saldırılarda kullanılan motosiklet ele geçirildi.
9: İstanbul'un huzuruna kasteden her türlü suçun peşindeyiz. Mücadelemiz suçun kökünü kazıyana kadar devam edecektir.
8: 15 şüpheli adliye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: 2026-2027 eğitim öğretim yılında okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası başladı.
0: İlk ders zili çaldı. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 3 milyondan fazla öğrencinin katıldığı uyum haftasıyla başladı.
10: Ortaokula geçtiğim için çok heyecanlıyım. Yeni öğretmenler de olacak.
11: Güzel bir döneme başlayacağımızı düşünüyorum.
0: 11 Eylül'e kadar sürecek uyum haftası, okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 5, ortaokul 5. sınıf öğrencileri için ise 3 gün olarak uygulanacak. 82 yeni okulun ve 2100'den fazla dersliğin hizmete açılacağı İstanbul'da da 684 bin öğrenci uyum haftasına katılıyor. Öğrenciler kadar aileleri de heyecanlıydı.
12: Oğlum da burada okuyor ama kızım şimdi sırada, yine de heyecan aynı seviyede.
0: Uyum haftası başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerde trafikte yoğunluğa neden oldu. Okul öncesi eğitim programında ailelerin eğitim sürecine etkin katılımı, çocukların okulda öğrendiklerini günlük yaşamındaki deneyimiyle ilişkilendirmesi hedefleniyor. 1. sınıf öğrencilerinin ise okul müdürünü, öğretmenlerini, personeli, okul ve rutinleri de tanımaları amaçlanıyor. Gereksinimlerini ifade etmeleri ve yaşlarına uygun sorumluluklar üstlenmeleri de hedefler arasında. Ortaokul 5. sınıf programında da öğrencilerin ortaokulun yeni düzenini, branş öğretmenlerini, öğrenme ortamlarını ve yardım yollarını tanımaları amaçlanıyor. Yeni eğitim öğretim yılı tüm öğrenciler için 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak.
1: Ve ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu. Büyüme tahmini bu yıl için %3,3, gelecek yıl için %4,2 seviyesinde. İş dünyası temsilcileri büyüme hedefini değerlendirdi.
13: Başkanımız, en bakanımız.
0: İş dünyası orta vadeli programdaki büyüme hedeflerinden memnun.
13: Para politikası dışında.
0: İş dünyası temsilcileri yaptıkları açıklamayla orta vadeli programı değerlendirdi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak büyümenin niteliğine vurgu yaptı.
14: Verimlilik artışına, yüksek katma değerli üretime, güçlü ihracata ve nitelikli istihdama dayanan bir büyüme yapısı ekonomimizin dış şoklara karşı dayanıklılığını artıracaktır.
15: Umuyorum ki geçen
0: Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ihracatın büyümeye katkısına değindi.
16: Önümüzdeki dönemde beklentimiz programda yer alan finansman, maliyet, pazara erişim ve rekabetçilik adımlarının sahaya güçlü biçimde yansıması ve üretim ile ihracatın büyümeye katkısının daha belirgin hale gelmesidir.
17: İş dünyasının şu anda en önemli ihtiyacı olan
0: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç teşviklerin önemine dikkat çekti.
18: Programda üretim ve ihracatın küresel yatırımların ve yeteneklerin teşvikine yönelik düzenlemelere kapsamlı şekilde yer verilmesini olumlu buluyoruz.
0: Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Genel Başkanı Burhan Özdemir ise teknoloji altyapısını vurguladı.
14: Güçlü sanayi altyapımızı daha yüksek teknoloji, daha yüksek ihracat birim değeri ve daha fazla yerli katma değerle buluşturarak küresel değer zincirlerinde daha üst basamaklara çıkabileceğimize inanıyoruz.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin geçtiğimiz hafta İran'da bir düğün evine vurması sonucu en az 4 sivil ölmüş ve onlarcası da yaralanmıştı. Amerikan medyası bu saldırının ayrıntılarını yazdı. Amerikalı yetkililerin açıklamalarına göre atılan 6 güdümlü füzeden biri hedefinden saparak düğün evine isabet etti.
0: İran'ın Kuşeyte kentinde bir düğün evi bombardımanın hedefi oldu. Saldırıda en az 4 kişi yaşamını yitirdi, 90'dan fazla kişi de yaralandı. Söz konusu saldırı 1 Eylül Salı akşamı gerçekleşti. Saldırının ardından Washington Post gazetesi düğün evinin neden hedef alındığını araştırdı. Gazeteye isim vermeden konuşan Amerika Birleşik Devletleri'nden yetkililer, Amerikan güçlerinin bölgedeki bir iletişim kompleksine hava saldırısı düzenlediğini söyledi. Bu kompleksin içinde bir kule yer alıyordu. Operasyon hakkında bilgi sahibi kaynaklarının ifadelerine göre kompleks sivil yerleşim bölgesindeydi ancak İran güçleri tarafından operasyonların yürütülmesinde kullanıldığı değerlendiriliyordu. Amerika Birleşik Devletleri savaş uçakları kuleyi hedefleyerek 6 füze attı. Güdümlü füzeler kuleye doğru ilerledi ve 5'i hedefe isabet etti. Ancak isminin açıklanmasını istemeyen Amerika Birleşik Devletleri'nden bir yetkiliye göre ISO tipi füzelerden birinin rotasından saptığı tespit edildi. Rotasından sapan mühimmat hedeften yaklaşık 134 metre uzaklıktaki bir düğün evine isabet etti. Güdümlü füzenin neden hedefine şaşırdığı bilinmiyor. Uzmanlara göre güdümlü mühimmat GPS koordinatları gibi birden fazla hassas yönlendirme sistemine dayanıyor ve neredeyse her zaman hedeflerini vuruyor. Hedefini ıskalayan saldırılar nadir görülüyor ve genellikle hatalı istihbarat, insan hatası veya mühimmattaki teknik arızalardan kaynaklanıyor. Saldırıda sivillerin yaşamını yitirmesi ve yaralanması üzerine Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance konunun araştırıldığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı da konunun incelendiğini açıkladı. Olay, savaşın ilk saatlerinde Şubat ayında Amerika Birleşik Devletleri'nin Minap'taki bir okulu vurduğu saldırıyı akıllara getirdi. İran devlet medyasına göre vurulan okulda çoğu çocuk olmak üzere en az 175 kişi hayatını kaybetmişti.
1: Robotların savaş alanında kullanılmaları için hazırlık yapılıyor. Reuters'ın incelemesine göre Çin, robotların askeri görevlerde kullanımına yönelik çalışmalarını hızlandırıyor. Peki robotlar askerlerin yerini alabilir mi? Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi doçent Dr. Murat Aslan Reuters'ın incelemesini değerlendirdi.
19: Ukrayna-Rusya Savaşı'nda 2026 Mayıs ayında insansız kara araçları ve dronlarla bir grup Rus askerin mevzilerini terk etmek zorunda kaldıklarını hatırlatmak isterim. Belki de dünyada askeri literatürde ilk defa insana karşı olmayan bir savaşta insanlar meclisten çekildi. Bu önemli bir gelişme. Ancak şu an konuştuğumuz bize 1984 yılında ekranlarda seyretmeye başladığımız Terminatör'ü daha çok hatırlatıyor. Çünkü Çinlilerin şu an yaptığı humanoidler, yani robotlar, aslında Terminator cinsinden aynı kategoride bir aşamaya doğru evriliyor. Hatırlarsanız Terminatörler 2029'dan 1984'e, belki zaman nasıl değiştirdiler bilmiyorum, filmin kurgusunda nasıl yapıldı, geri dönen ve Sarah O'Connor'ı arayıp çocuğunu yetkisiz hale getirmek isteyen bir robottu aslında. Dönüşen bir robottu. Şimdi geldiğimiz aşamada henüz bu teknolojinin erken olduğunu önce bir ifade etmek lazım. Ancak bu konuda araştırmalar sadece Çin'de değil, aynı zamanda Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde devam ediyor. Basit bir örnek vermek gerekirse, Amerika Birleşik Devletleri geçtiğimiz yıl 13.4 milyar dolar bir bütçe ayırdı. Bunun 9.4 milyar doları insansız hava araçları üzerinden otonom sistemlere gidecek. Geri kalanı ise yaklaşık 3 milyar doları ise 3.5-4 milyar belki. Bir sonraki sene bu miktar 57 milyar dolar. Buradan şu sonuç ortaya çıkıyor. Bu konuda henüz erken aşamadayız. NTV Radyo, Türkiye'nin haber.

şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. NTV Radyo'da şimdi. Masal Rüya. Büyüklere masallar.

0: Bir varmış bir yokmuş. Bir köyde yaşayan bir çift vardı. Karı koca birbirini çok severlerdi. Tarlalarında altın rengin buğday başakları vardı. İneklerinin sütü bal gibiydi. Bostanlarındaki her domates aşktan kırmızıya dönüşürdü güneş onları öptüğü anda. Hayatlarında hiç eksik yoktu zannedeceksiniz. Ama vardı. Onlara sevecek bir çocuk gelmemişti. Yıllardır kolları boş kalmıştı. Zamanla ninniler ağızlarında kurumuştu. Ama her ay bir umut beklemeye devam ediyorlardı. Her tapınakta bir mum yapmışlardı, her tanrı evinde bir dua etmişlerdi. Her haç yolunu yürümüşlerdi ama çocuk gelmemişti. Yağmurlu bir günde tarlada çalışırken kadının önünde yemyeşil bir kurbağa geldi. Parlak gözlerle kadına bakıp ona melodik sesiyle bir şarkı söyleyince kadının yumuşak kalbi kurbağaya açıldı. Ay kurba kurbacık, sen kızım olsaydın seni öyle çok ama öyle çok severdim ki, kalbimde seni öyle sıkı tutardım ki bir daha asla ne üşürdün ne de ıslanırdın. Kadın öyle deyince kurbağa diri geldi.
1: O zaman beni evlat olarak kabul et. Ve ben sana anne derim, sen bana kızım. Birlikte ailece asla üşümeyiz.
0: Bunu duyan kadın dolu gözlerle kocasına koşup kızlarını onunla tanıştırdı. Ve üçü birlikte aile olmanın güzelliğini kutladılar. Tabii ki heyecandan evlatlarını bütün komşulara göstermek istediler. Çocuk haberi alan herkes evlerine bir börek, bir kek, bir hediyeyle koşarak geldi. Ama bebek yerinde bir kurbağa görünce bizim çiftle dalga geçmeye başladılar. Bu iğrenç yaratık mı sizin çocuğunuz? Aman bulduğunuz bataklığa geri koyun diyerek ayrıldılar. O günden sonra bizim karı koca o kadar üzüldüler, o kadar utandılar ki kızlarını bir daha hiç kimseye göstermemeye karar verdiler. Evde ona dolap içinde bir oda yaptılar. Yumuşak bir yatakla, küçük oyuncaklarla doldurdular odayı. Kadın kızına minik bir çarşaf yapıp rengarenk bir halı da dokudu. Ve kimseye söylemeden sevgi dolu aile hayatına devam etti. Yalnız bizim kurbağa büyüyünce dünyayı merak etti. Çıkmak istiyordu, gezmek istiyordu. Ama annesi babası dünyanın ona zarar vermesinden korktukları için izin vermiyorlardı. Her gün kurbacık ve annesi birlikte tarlada çalışan babasına götürülecek yemek sepetini hazırlıyorlardı. Bir gün sepet hazır olunca kurbacık onu havada kaptı ve tarlaya kendi götürdü. Çıkınca öyle mutlu hissetti ki gördüğü her şeyi şarkı söylemeye başladı. Gördüğü her şeyi öyle güzel buluyordu ki şarkısı tam kalbinden akıyordu.

Sonunda babasına ulaşınca birlikte yemekleri paylaştılar ve babası çalışırken ona destek olmak için şarkı söylemeyi devam etti.

Akşam birlikte eve döndüler ve ondan sonra günleri öyle devam etti. Her gün kurbacık sabah annesiyle çalışırdı, öğleden sonra babasıyla tarlada şarkı söyleyerek ona destek oluyordu. Günlerden bir gün, Char'ın en küçük oğlu o köye geldi. Char'ın 3 oğlu vardı. Onların evlenme zamanı gelmişti. O nedenle Char babaları kendilerine bir gelin bulmaya gitmelerini emretmişti. Yalnız hayatında ilk defa ülkenin köylerini keşfeden en küçük oğul gelin aramaktansa günlerini köylülerle sohbet ederek, tarladaki işleri el atıp tarım öğrenerek ve doğayı, güneşin doğuşu ve batışını seyrederek geçiriyordu. Abileri çoktan gelin bulmuşlardı. Ama bizim küçük oğlan daha bir aday bile bulmamıştı. İşte o gün çiçek açmış ilkbahar doğasında hayran olmuş köyün tarlaların arasında geziyordu ki birden bir şarkı duydu.

0: şarkıyı söylenen kadına onu görmeden bile vurulmuştu. Yalnız tarlada yaşlı bir adamdan başka kimse göremeyince sordu. Kurbacığın babası önce kızını saklamaya çalıştı. Aman oğlum, ne şarkısı, ne kızı, güneş çarpmıştır kafana. Yoksa beni mi duydun? Ara ara şarkı söylerim, o da doğru. Ama ne olur kimseyi söyleme. Ne güzel la la la la la la la. Ama genç çar ısrar etti. Yok amca, bu bir kadın, hem de çok güzel bir kadındı. Kalbimde onu biliyorum. Hatta kalbim hiç bu kadar net bir şey söylemedi bana. Ben bu kadına aşığım. O kesin, ama kesin çok güzel bir kadın. Ya oğlum, bu kadın senin hayal ettiğin gibi olmasa ne yaparsın? Onu yine severim. Saçlarını okşarım. Ya saçı olmazsa? Güzel beyaz yüzünü severim o zaman. Ya yüzü beyaz olmazsa? O zaman onun kolunu tutarım. Ya kolu tutturmayacak kadar küçük olsa? Aman amca, yorma beni. Kurbağa olsa bile onu bütün kalbimle severim. Ve onunla evlenirim işte. Deyince baba ağacın dalında duran kızını çağırdı. Kurbacık şarkı söyleyerek indi ve prens onu eline alıp öptü. Yarın karıcığım saraya gel. Seni babama tanıştırırım. Yalnız babam her bir gelininden güzel bir çiçek bekler. Ona en güzel çiçek getiren gelin kimse, onun kocası ülkenin çarı olacak.
1: Peki gelirim. Yalnız çamura basa basa saraya gidemem. Benim için saraydan sütten beyaz bir horoz gönder ki ona binip saraya uygun bir şekilde gelebileyim, dedi.
0: Bir sonraki gün yaşlı çiftin evine beyaz bir horoz geldi. Kızları için hala çok korkan anne baba gitmemesini için yalvardılar.
1: Hangi çiçek götüreceksin kızım çara? Bizim buralarda her yer çiçek. Çara en kıymetlisini götürürüm.
0: Elinde seçtiği çiçekle kurbacık horoza binip sarayın yolunu tuttu. Giderken güneşe şarkı söyledi. Güneş.

Güneş ona altın ışıktan bir elbise yaptı. Saray kapısına gelince tabii ki muhafızlar onu içeriye almak istemediler. Ama en genç çarın karısının olduğunu söyleyince tedirgin olup onun geçmesine izin verdiler. O geçtikten sonra muhafızlar şaşkın birbirine baktılar. Ve baş muhafız sordu. Ben doğru mu gördüm? Değil mi? Siz de benim gibi altın giyimli beyaz horoz üstüne binmiş bir kurbağa gördünüz değil mi? Emin olmak için arkalarına dönüp koridorda ilerleyen kurbağaya baktılar. Ve o an gözlerin önünde kurbacık altın eteklerini 3 kere kaldırdı ve horoz beyaz bir ata, kurbağa uzun altın saçlı genç bir kadına dönüştü. Ama genç çağır karısını görünce hemen tanıdı. Nasıl mı? Sesinden tabii ki. İlk gelin çara 1000 yapraklı bir gül verdi. Çağır gülü aldı, kokladı ve teşekkür etti. Bir sonraki gelin çara mavi bir karanfil verdi. Bütün saray öyle değişik bir çiçek görünce çok etkilendi. İkinci gelin öyle bir etki yaratmaktan çok gurur duydu. Ve en son gelin, bizim kurbacık, çara tarladan seçtiği en kıymetli çiçeği uzattı. Altın sarısı bir buday başa. Bunu gören çağır çok sevindi. İşte ülkemin başına geçecek aile. Bir çağır için hiçbir şey halkın karnını doyurmak kadar güzel olamaz. Buday bizim emeğimiz ve bizim sağlığımız demek. Bunu asla unutmayın. Sonra tabii ki çarın her 3 oğlu için 40 gün 40 gece süren bir düğün oldu. Bütün ülke uzun bir ziyafet sofrasında bir araya geldi. Ve kutladılar. Bizi parlatan, bizi güzel kılan, bizi altına dönüştüren aşkı. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine ve başımıza ne gelirse gelsin etrafımızdaki güzellikleri fark edip bütün kalbimizle şarkı söyleyerek kutlamaya unutmayalım. Belki siz de bugün evinizde bizimle bu şarkı söylemek istersiniz. Birbirimizden uzak olsak da zor bir dönemden geçsek de bu şarkının bizi bir araya getirmesini dilerim.

Aaron kendini derslerine adanmış bir hukuk öğrencisiydi. Münazara, analiz ve hitabet onun hayatının en büyük tutkusuydu. Günün büyük bir kısmını ağır kitaplar üzerinde düşünmeye ya da arkadaşlarla zor davalar üzerinde tartışmaya ayırırdı. Yalnızken de ışıklar söndükten sonra karanlık odasında zihnin çarkları hala ahlak, bilim ve felsefe sorularıyla dönerdi. Doğru metodu uygulandıktan sonra çözümlemeyecek hiçbir sorunun olmadığına inanırdı. Aaron'un zorlandığı tek şey günlük yaşantının organize etmekti. Nedense entelektüel yönden daha zayıf insanlara çok kolay gelen çoraplarını yıkama, odasını toplamak ya da kendine kahvaltı hazırlamak gibi sıradan işler onun bütün enerjisini tüketiyordu. Sabahları genellikle sınıfa geç kalırdı. Zira ayakkabılarını ya da kravatını nerede koyduğunu asla bulamazdı. Bu durum yüzünden hocalardan sürekli azar işitiyor ve arkadaşların arasında alay konusu oluyordu. O nedenle bir gün gündelik hayatı yönetme işini bir sisteme bağlamaya karar verdi. Başka problemleri çözmek için kullandığı analitik yaklaşımı onlara da uygularsa hayatının bu önemsiz detaylarının da üstesinden gelebileceğini düşündü. Bunun için o gece odasında yaptığı her şeyi not etti. Mükemmel bir sistem yaratmak detaylı bir döküm gerektiriyordu. O gece soyunurken kendisi için bir liste yaptı. 1. Gömlek sandalyenin sırtında. 2. Pantolon ve iç çamaşırı sandalyenin üzerinde. 3. Kol düğmeleri ve kravat şifonyerin üzerinde. 4. Çoraplar ayakkabıların içinde. Her ikisi de. 5. Ayakkabılar yatağın altında. İkisi de. 6. Aaron yatakta. Ve yattı. Sabah yeni sistemini denemek üzere heyecanla uyandı. Listesini okudu ve her şeyi bıraktığı yerde buldu. Gömlek, pantolon, iç çamaşırı, kol düğmeleri, kravat, çoraplar ikisi de yerli yerinde ve ayakkabılar ikisi de yatağın altındaydı. Sonra son maddeyi okudu. Aaron yatakta. Yatağa bakmak için arkasını döndü ve yatak boştu. Ben neredeyim diye çığlık attı. Listesini bir defa daha kontrol etti. Sonra odaya bakındı. Yatağın altında ve öğrenci odasının her yerinde yok olmuştu. Kendini götürmeden sınıfa gitmesi mümkün değildi. Mutlaka gidip kendisini bulmalıydı. Böylece kampüsten çıkıp çok fazla uzaklaşmadan kendini yolda bir yerde yakalamaya umarak yürümeye başladı. Böyle yürürken şehirden çıktı, köylerin arasında yürüdü, bazı yerlerde durup insanlara kendisini geçerken görüp görmediklerini sordu. Ama köylüler hiç yardımcı olmadılar. Hatta birçoğu oldukça şaşırmış görünüyordu. Böylece Aaron yürümeye devam etti. Son derece basit bir soruyu bile zar zor anlayabilen bu cahil köylüler için üzüldü. Gece bir çiftliğe vardı ve Tanrı misafiri olarak kapılarını çaldı. Çiftçi burun havada kendini köylülerden bariz bir şekilde üstün gören bu öğrencinin tavrını pek beğenmediğinden onu sinamaya karar verdi. Bu gece burada kalabilirsin ama bunu hak etmen lazım. Ahırda çok değerli bir atın var. Bu gece uyanık kalıp hırsızlara karşı onu koruman gerekiyor, dedi. Aaron hemen kabul etti. Oldukça kolay bir görev gibi görünüyordu. Bir öğrenci olarak geceleri uyanık kalmaya alışık olduğunu ve onun için uykusuz bir gece daha geçirmenin fark etmeyeceğini böbürlenerek söyledi. Kapının önünde oturdu ve bekçilik yaparken zihni meşgul edecek bazı problemleri düşünmeye başladı. Bu sırada çiftçi ve oğulları gelip
onun gözünün önünde atı ahırdan alıp dışarıda çıkardılar. Aaron o kadar dalgındı ki hiçbir şeyin farkına varamadı. Ertesi sabah çiftçi feryat figan onu uyandırdı. Atım nerede? Bu kadar basit bir işi bile yapamayacak kadar salak mısın? Aaron basit işi başaramadığına inanamadı. Beyefendi, bütün gece hiçbirinizin cevabını bilmediği bir problemi çözmekle meşguldum. Bir ağacın gövdesine çivi çaktığımızda artık çivinin bulunduğu yerdeki ağaç nereye gider? Diyerek Aaron açıklamaya çalıştı. Çiftçi sadece ona sırtını dönerek dedi ki, bunun cevabını bilmiyorum ama atım nerede olduğunu biliyorum. Beceriksizliğini telafi etmek için bu gece bir defa daha ata göğüs kulak olacaksın. Aaron kabul etti. O gece bir kere daha bir yastık, bir battaniye ve çözülecek yeni bir soruyla yerini aldı.

ve bir kez daha çiftçi ve oğulları gözünün önünde atı kaçırdılar. Ertesi gün Aaron sinirli çiftçiye gece çözdüğü son derece önemli soruyu sorarak kendini savunmaya çalıştı. Bir mum yandığında yok olan bal mumu nereye gider? Çiftçi de tekrar bunun cevabını bilmiyorum ama atım nerede olduğunu biliyorum diyerek onu bir kez daha aynı göreve atadı. Ama uyardı da Aaron yine başaramazsa bu kez bir ceza ile yüzleşecekti. Aaron iyice yoğunlaşırsa zihnin çözmeyeceğine hiçbir şey olmadığını düşündü. Bu kez kendisini uyanık ve tetikte tutacak zor bir soruyu seçti. Sonraki sabah çiftçi Aaron denetlemeye Aaron'un yanında geldi. Aaron bu sefer gözlerini bir saniye bile kapatamadığından emindi. At mutlaka içeride olmalıydı. Ama ahırın kapısını açtığında içerisi boştu. O zaman kızgın çiftçi Aaron'u yakasından tutarak yüzüne tokat atmaya, onu tekmelemeye başladı. Aaron darbelerden korunmak için kollarını, bacaklarını kendisini siper etti. Ama yine de kulaklarına çınlıyor, sırtı acıyor, poposunu ağrıyordu. İşte o zaman aradığı her şeyin orada olduğunu fark etti. Kafası, sırtı, bacakları, işte hepsi buradaydı. Bir uzvu bile eksik değildi. Uzun bir arayıştan sonra sonunda bulmuştu kendini. Çiftçiye sarıldı ve yardımları için ona teşekkür ederek okula dönmek üzere koşmaya başladı. Çiftçi şaşırıp kaldı. Aaron koşarken de kendini hissedebiliyordu sonunda. Ellerini, kollarını, ayaklarını yere bastığını, rüzgarın saçlarının arasında estiğini hissediyordu. Vücuduyla tekrar bir araya gelmekten öylesine memnundu ki sadece hareket etmenin onu tüm dünyaya bağladığını hissetti.

0: podcast hesaplarında istediğiniz zaman ulaşabilir, istediğiniz yerde dinleyebilirsiniz.
1: Sıcaklıklarda sonraki günlerde de önemli değişiklik beklenmiyor. İstanbul güneşli, Poyraz çok sert. Sıcaklık öğle 27, gece 18-19 derece. Ankara'da da geceler daha soğuk olmaya başladı. Sıcaklık öğle 25, gece ise 12 derece iniyor. İzmir 34, Bursa 29 derece. İzmir'de kuvvetli rüzgar hakim. Antalya'da hava kuru, sıcaklık 37 derece. Marmara açık ancak rüzgarlı bir hava var. Poyraz kuvvetli esiyor. Edirne 30, Kocaeli 27 derece. İç Anadolu güneşli, rüzgar çok sert. Eskişehir 26, Kayseri 25, Sivas 22 derece. Sivas'ta sıcaklık gece 7 dereceye inecek. Ege'de rüzgar Manisa, Bergama tarafında çok daha kuvvetli esiyor. Muğla 35, Kütahya 26 derece. Akdeniz'de nem bugünlerde daha düşük. Adana bölümünde rüzgar kuvvetli. Adana 37, Hatay 33 derece. Karadeniz'de Samsun-Artvin boyunca yine yağış geçişleri var. Bolu ve Samsun 25, Trabzon 23 derece. Zonguldak-Bartın'da Poyraz kuvvetli. Doğu ve Güneydoğu geneli az bulutlu. Rüzgar karayel yönünden esiyor. Erzurum 20, Malatya 27, Gaziantep 32, Diyarbakır 33 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa 37, Londra şiddetli yağışlı 19, Atina ise 34 derece.
0: Burası NTV Radyo.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatler 2'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Antalya'nın Aksu ilçesindeki yangın yerleşim yerlerine ulaştı. Yangın bölgesinde bir ev yandı. Bazı mahalleler tahliye edildi. Adana'nın da 2 ilçesinde alevlerle mücadele vardı. Feke ilçesindeki yangın tamamen söndürüldü. Kara İsa'lı ilçesindeki yangın da büyük oranda kontrol altında.
1: Alevler şiddetli rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine ulaştı. Bir ev yandı. Söndürme çalışmaları sürerken ekipler bir yandan da risk altındaki mahallelerin tahliyesi için zamanla yarıştı. Antalya'nın Aksu ilçesindeki yangın dün saat 18'de Karagöz Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başladı. Alevler şiddetli rüzgarın etkisiyle farklı noktalara sıçradı. Döşemealtı ilçesi sınırına kadar ulaştı. Geç saatlerden itibaren hava müdahalesi durdu. Söndürme çalışmaları güçleşti. Alevlerin tehdit ettiği yerleşim yerlerinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Bölgede 3 mahalle tahliye edildi. Aksu hayvan barınağı boşaltıldı. Döşeme altına bağlı Kızıllı ve Ilıca mahallelerinde de evlerin tahliyesi için uyarı anonsları yapıldı. Alevlerle mücadele sürüyor. Yangın bölgesinden yükselen duman 70 kilometre uzaktaki Manavgat ilçesinden de görülebiliyor. Adana'nın 2 ilçesinde alevlerle mücadele vardı. Kara İsa'lı ilçesindeki yangın dün saat 16'da Çorlu mahallesindeki evlere yakın bir noktada başladı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa süre içinde büyüdü. Yaklaşık 70 hektarlık alana yayıldı. Hava kararına kadar söndürme çalışmalarına 2 uçak ve 5 helikopter destek verdi. Alevlere müdahale sırasında bir kaza oldu. Aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Saatler süren uğraşların sonunda yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Çalışmalar devam ediyor. Aynı saatlerde Feke ilçesinde de bir yangın çıktı. Tenkerli mahallesindeki ormanlık alandan yükselen alevlere çok sayıda ekiple müdahale edildi. Akşam saatlerinde Orman Genel Müdürlüğü yangının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.
0: Bundan 15 yıl önce 2011'de Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yeni bir soruşturma başlatıldı. Kozinoğlu öldüğünde Ergenekon soruşturması kapsamında tutukluydu ve 13 gün sonra mahkemede ifade verecekti. Ve o sırada cezaevinde görev yapan 10 şüpheli gözaltına alındı bugün. Bir şüpheli ise firari. Firari çünkü Kozinoğlu'nun kaldığı koğuşa özel olarak görevlendirilen o infaz koruma memuru 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçtı.
2: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu cezaevinde cinayete mi kurban gitti? 15 yıl sonra raftan indirilen dosyadan FETÖ izi çıktı. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sil baştan görülecek. Kaşif Kozinoğlu hayatı boyunca kritik görevler üstlenen bir isim oldu. Özel Harp Dairesi'nde göreve başladı. Bordo bereliydi. Askerlik kariyeri sonrası Milli İstihbarat Teşkilatı'na katılan Kozinoğlu, Suriye, Bosna Hersek ve Afganistan gibi zorlu coğrafyalarda kritik görevler üstlendi. Eylül 2010 tarihinde ise dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın talimatıyla baş müşavir ünvanıyla Asya bölgesi sorumluluğuna getirildi. Kozinoğlu'nun ismi Ergenekon soruşturmasına girdi. Afganistan görevi sonrası tutuklanarak Silivri cezaevine gönderildi. Mahkemede vereceği ifadeye 13 gün kala kaldığı koğuşta fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirip hayatını kaybettiği rapor edildi. Ailesi Kozinoğlu'nun hiçbir kalp sorunu olmadığını iddia etti. Şüpheli bulunan ölümüyle ilgili soruşturma başlatılsa da dosyaya ilişkin takipsizlik kararı verildi. Kozinoğlu dosyası yıllar sonra Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı tarafından incelendi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da yeni bir soruşturma başlatıldı. Soruşturmayla Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü FETÖ tarafından adım adım planlanmış bir suikast mı sorusuna yanıt aranacak. Soruşturma kapsamında o dönem cezaevinde görevli 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Onu gözaltına alındı. FETÖ'cü olduğu iddia edilen infaz koruma memuru Ferhat Veysi Gülse firari. Mayıs 2011'de göreve başlayan Gül, Kozinoğlu'nun kaldığı koğuşa özel olarak görevlendirildi. İddialar doğruysa Kozinoğlu'nun ölümünde FETÖ izi var. Olay günü Kozinoğlu'nun fenalaşması üzerine kaldığı koğuştan acil durum butonuna basıldı. İddiaya göre Ferhat Veysi Gül yardım çığlıklarının duyulmasını engellemek için radyonun sesini sonuna kadar açıp odadan ayrıldı. Durumun 15 dakika sonra diğer gardiyanlar tarafından fark edilmesiyle de şüphe çekmemek için yardım ekipleriyle birlikte koğuşa girdi. Hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Kozinoğlu cezaevinde harcanan o kritik dakikaların ardından hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı. Kozinoğlu'nun ölümünün ardından FETÖ'cü gardiyan Gül şüpheleri üzerine çekmemek için adeta sırra kadem bastı. Örgüt evlerinde saklandığı değerlendirilen zanlı 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fransa'ya kaçtı. 10 yılı aşkın süredir firari olan ve FETÖ'nün karanlık sırlarını taşıyan Gül hakkında kırmızı bültenli arama kararı çıkarıldı. Firari gardiyanın iadesi için uluslararası adli süreç devam ederken Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yeni soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüphelinin ifadesi ve yeni deliller ışığında Kozinoğlu'nun ölümünün ardındaki sır perdesi aralanmaya çalışılacak.
0: Yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarmak suçlamasıyla yürütülen soruşturmada eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek ifade verdi. Savcılık sorgusu sonrası hakim karşısına çıkarılan her iki isim yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Ankara Adliyesi'nde ifade verenler arasında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da vardı.
3: Arkadaşlar devam
1: edin. Önce eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, ardından eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek ifade verdi. Ankara Adliyesi son dönemin en hareketli günlerinden birini yaşadı. Her üç ismin de şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Edinilen bilgiye göre Davutoğlu ifadesinde ben savcılığa şüpheli sıfatıyla değil, bilgi alınmak üzere davet edilmeliydim dedi. Soruşturmaya konu edilen konuşmayı 11 Eylül 2021'de yaptığını hatırlattı. Siyasi bir konuşma oldu.

0: Çek, yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Cuma günü de Melih Gökçek ifade vermişti.
1: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada 53 şüphelinin yakalanması için 20 ilde operasyon yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de soruşturmaya ilişkin açıklama var.
2: Depremzedeler için toplanan bağışın 500 milyon lirası tek seferde nakit olarak çekildi. Ayrıca bazı yüksek tutarlı harcamalar karşılığında mal ve hizmet alımı olmadığı tespit edildi. Bir depoda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmamış çeşitli malzemeler bulundu. Yeni gözaltı kararları geldi. Kurucusu Haluk Levent'in tutuklandığı Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleşiyor. 20 inde birçok adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmaya ilişkin ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
3: 6 Şubat 31 Aralık 2023 tarihleri arasında depremzedelerimize ulaştırılmak üzere 4,3 milyar lira bağış toplandığı, bunun 4,2 milyar lirasının harcandığı, 950 milyon liranınsa nakit olarak çekildiği ve bu çekimlerden birinin tek seferde 500 milyon lira olduğu belirlendi. 29 şirket ve 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon 547 bin 770 lira transfer edildiği, bazı yüksek tutarlı harcamaların karşılığında mal veya hizmet alımı bulunmadığı, yardımların nakliyesinden şahsi menfaat sağlandığı ve bazı yardımların kamu kurumlarına faturalarda belirtilenden eksik teslim edildiği tespit edildi.
2: İzmit'teki bir depoda yapılan aramada ise depremzedeler için temin edilen yüzlerce çadır, tekerlekli sandalye, elektrikli bisiklet, kırtasiye ürünü ve çeşitli yardım malzemesi bulundu. Bu malzemelerin hak sahiplerine ulaştırılması için çalışma başlatıldı. Soruşturma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddialarıyla başlatılmıştı.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara 2. Barosu'nun adli yıl açılış programına katıldı. Devam eden soruşturmalara ilişkin konuştu. Hiç kimse kendisini imtiyazlı veya ayrıcalıklı göremez dedi. Türkiye terörsüz Türkiye süreci üzerinden de mesaj veren Gürlek, boşanma ve nafaka davaları için düzenlemede Ekim ayını işaret etti.
4: Hiçbir kimse kendisini imtiyazlı veya ayrıcalıklı konumda göremez. Toplum vicdanı buna asla müdahale etmeyeceği gibi Türk yargısı da bu konuda tavizsiz bir biçimde görevini icra etmeye devam edecektir.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek devam eden soruşturmaları bu sözlerle değerlendirdi. Ankara 2 No'lu Barosu'nun adli yıl programına katılan Gürlek, topluma örnek olması gereken popüler kişiliklerin genç nesilleri zedelediklerini söyledi.
4: Hukuksuzluğu özendiren yaşam tarzlarını, gençlerimizi ve genç nesilleri zehirlediklerini gördük. Gereken yasal işlemleri gerçekleştirerek bu sorunların üzerine kararlılıkla gittik. Kültürel ve ahlaki çöküntüye zemin hazırlayan her kişi ve kurum bizim yakından gözlemlediğimiz ve tedbir aldığımız öncelikli hedeflerimizdendir.
2: Adalet Bakanı terörsüz Türkiye sürecini hatırlattı. Kendi içerisinde güçlü, huzurlu ve dayanışma içinde olan bir Türkiye, insanlığın barışına, bölgesel istikrara ve küresel adalete çok büyük katkılar sunacaktır dedi. Gürlek, avukatların açtıkları davanın ne kadar süreceğini bilmesi gerektiğini de söyledi. Hakim ve savcıları hedef süreye riayet etmeleri konusunda uyardıklarını, kira tespit davalarının 9 ayda, tahliye davalarınınsa 1,5 yılda tamamlanmasını hedeflediklerini anlattı. Boşanma ve nafaka davalarına da ayrı bir parantez açtı.
4: Boşanma davalarının uzamasını önleyecek tedbirler ile Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonrasında süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de inşallah Ekim ayındaki pakette hayata geçirmeyi düşünüyoruz.
1: İstanbul Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin 10 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalar 720 metre derinlikte gemi enkazının olduğu bölgede yoğunlaştırılmış durumda. Ailelerin ise endişeli bekleyişi sürüyor.
5: Batan gemideki kayıp mürettebatı arama çalışmaları sürüyor. Yakınları ise çalışmaların 6. gününde Silivri sahilinden gelecek bir haberi bekliyor. Yetkililer aileleri arama kurtarma çalışmaları ile ilgili sık sık bilgilendirme yapıyor.
6: Arama çalışmalarının 6. gününde işte burada bekliyoruz. Ne aşamada olduklarını buradaki yetkili arkadaşlar sağ olsunlar her gün

0: bildirmeye çalışıyorlar. Umudumuzu yitirmedik, hala bekliyoruz.
1: Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olduğu değerlendirilen bir can salı, bir filika ve can simitleri su yüzeyinde bulundu. Ancak bir can salının hala kayıp olduğu iddialar arasında.
2: Umutlarımızı da kaybetmek istemiyoruz. Yalnız şu, belki de geminin içindelerdir. Belki en azından naaşlarına yetişebilir miyiz? Bu ailelerimizin, bu gençlerimizin, bu işte arkadaşlarımızın bir mezarı olacak mı? Bunu merakla bekliyoruz.
1: Kaza sonrası başlatılan soruşturma ise sürüyor. Kayıp personelin aileleri müşteki olarak ifade verdi. Gemi mürettebatının yakınlarıyla bir araya gelen Silivri Cumhuriyet Başsavcısı soruşturmaya dair aileleri bilgilendirdi.
3: Başsavcımız ağzından duymamız da iyi oldu. Soruşturmanın devam ettiğini ve soruşturma kapsamında da genişletileceğini söyledi. Tabii ki bunu kendisinin ağzından birebir duymamız da bizi rahatlattı.
1: Kazanın dördüncü gününde geminin enkazı kaza bölgesinin 50 metre yakınında, 720 metre derinlikte bulunmuştu. Gemiyi işleten firmadan Tuğberk İmamoğlu'nun mimari haritası istendi. Gemi 3 boyutlu olarak oluşturulacak ve gemi personelinin bulunduğu değerlendirilen yerler tespit edilip çalışmalar o noktalarda yoğunlaştırılacak. Enkazın bulunduğu 720 metre derinliğe insanlı dalış mümkün olmadığından sualtı robotları çalışmaları sürdürüyor.
4: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında batan feribotta kaybolan 14 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Bir kişinin daha naaşına ulaşılmasıyla can kaybı 14'e yükseldi. KKTC Başbakanı Ünal Üstel enkazın çıkarılmasına ilişkin teknik değerlendirmeler için İstanbul'da temaslarda bulundu. Açıklamayı Maliye Bakanı ve Ulaştırma Bakanı Vekili Özdemir Berova yaptı. Başbakan Üstel'in teknenin çıkarılması için çalışma yürüten şirketlerle görüşme yaptığı belirtildi. Üstel'e konuya ilişkin bilgi verildi. KKTC Başbakanı'nın Ankara'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la da görüşeceği ifade edildi. TCG Işın gemisi Girne açıklarından yakıt ikmali için geçici olarak ayrıldı. Öte yandan faciadaki ihmaller bilirkişi raporuna yansıdı. Raporda görüşüne başvurulan Kaptan Ulus Göker, gemi durdurulsa batışı çok daha geç gerçekleşebilirdi. Yolculara bilgi verilip herkes düzenli biçimde dışarı çıkarılabilirdi. Belki de kimseye bir şey olmayacaktı ifadelerini kullandı. Girne açıklarında batan gemide hayatını kaybedenlerden biri de 67 yaşındaki Şerif Özdemir'di. Özdemir memleketi Mersin'de aynı kazada ölen eşinin kabrinin yanına defnedildi.
1: Düğün için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gittiler. Dönüş yolunda gemi battı. Şerif Özdemir aynı kazada hayatını kaybeden eşinin yanına defnedildi.
5: Annemize haklarınızı helal ediniz.
1: Şerif Hüseyin Özdemir çifti, damadı ve iki kızlarıyla birlikte bir yakınlarının düğünü için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gittiler. 30 Ağustos'ta gemiyle Mersin'e dönüyorlardı. Dönüş yolunda faciaya yakalandılar. Kızları ve damadı kurtarıldı. Hüseyin Özdemir hayatını kaybetti. Şerif Özdemir ise kayıplar arasındaydı. Cansız bedeni günler sonra bulundu.
6: Kaptana çıkma dediğimiz halde çıktı. Kötü bir havaya yakalandık. Aşağı yukarı bir saat geminin içine kaldık. Çok çabaladık. Eşimi kurtardım, kayınvalidemi kurtaramadım.
1: 67 yaşındaki kadın için Mersin Silifke'de cenaze töreni düzenlendi. Şerif Özdemir aynı kazada ölen eşinin yanına defnedildi. Batan gemide bulunan damat Hakkı Şahin, sorumluların en ağır cezayı almasını istedi.
6: Kimse kalmasın diyorum. Filo denizcilik bitsin istiyorum.
7: Boğuluyordum ben sana.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada İsrail ve Yunanistan'ı eleştirdi. Bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları tribünden seyretmeyiz dedi.
8: Bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Aynı şekilde bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları tribünden seyretmeyiz.
1: İsim vermedi ama eleştirilerinin hedefinde İsrail ve Yunanistan vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hasmane adımları tribünden seyretmeyiz dedi.
8: Kategorik olarak kimseye düşmanlık beslemiyoruz. Tam tersine bağımsız, istikrarlı ve müreffeh bir devlet olarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunun önünün kesilmesine asla fırsat vermeyeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı kabine toplantısının ardından konuştu. Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyen kaybedecektir ifadesini de kullandı.
8: Türkiye hiçbir ülkenin, hiçbir toplumun, hiçbir inanç ve kültürün karşısında değildir. Fakat Türkiye her hukuksuzluğun, her haksızlığın, her zorbalığın, kimden gelirse gelsin, her haydutluğun karşısındadır, olmaya da devam edecektir.
4: İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sürüyor. O saldırılardan biri de bir muhabir yayına hazırlanırken yaşandı. Saldırı anı kameraya yansıdı. Görüntüler Lübnan merkezli Almanar televizyonunun kamerasına yansıdı. Sahadaki muhabir Nebatiye de son gelişmeleri aktaracaktı. Ancak o sırada İsrail saldırısı meydana geldi. O anlarda kamera kayıttaydı. Bölgeye isabet eden bir drone sonucunda muhabirin yaralandığı belirtildi. Muhabir ve kameramanın tedavi edildiği ve durumlarının iyi olduğu ifade ediliyor. ABD ve İran arasındaki gerilim devam ediyor. Petrol akışının aksayacağına dair endişeler petrol fiyatlarını yeniden yükseltti. Öte yandan Avrupa'da gaz fiyatları da yükselmeye devam ediyor.
9: Enerji piyasasında endişeli bekleyiş sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Petrol arzında uzun süreli kesinti yaşanacağı endişeleri petrolü yüksek tutmaya devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı haftaya 97 doların üzerinde başladı. Petroldeki aylık artış %15'i geçti. Fiyatlar yılbaşına göre %56 yukarıda. Yatırım bankaları da petrole dair karamsar. Goldman Sachs, Orta Doğu'daki deniz taşımacılığına yönelik saldırıların artması halinde petrol fiyatlarının varil başına 120 dolara kadar yükselebileceği uyarısında bulundu. Yayınlanan analizde yatırımcılara küresel doğalgaz ve rafine petrol ürünlerinde pozisyon almalarını öneriyoruz denildi. Küresel gaz fiyatları da yükseliyor. %4,5'e varan artışla 3 yılın en yüksek seviyesine yakın seyrediyor. Küresel LNG akışlarındaki aksaklıklar, kış öncesi Avrupa'nın gaz stoklarını yeniden oluşturma çabalarını zorlaştırmış durumda. Avrupa depolarındaki doluluk 13 yılın en düşük seviyesinde.
4: Yurt içinde gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak. Piyasalarda faiz değişikliği beklenmiyor ancak metinde verilecek mesajlar yakından takip edilecek.
9: Ekonomide Eylül ayı yoğun geçiyor. Enflasyon, büyüme ve orta vadeli program sonrası gözler faiz kararında. Merkez Bankası Eylül toplantısını 10 Eylül Perşembe günü gerçekleştirecek. Piyasalarda faiz değişikliği beklenmiyor. Ancak metinde gelecek toplantılara ilişkin verilecek mesajlar yakından gizlenecek. Anadolu Ajansı'nın düzenlediği ankete 25 ekonomist katıldı. Ekonomistlerin 24'ü faizin sabit kalacağını öngördü. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentisi ise %35 oldu.
10: Merkez Bankası'nın 100 bas puanlık bir faiz indirimine gitmek için yeri olduğunu değerlendiriyorum. Para politikasının normalleşmeye gittikten sonra bunu hemen sonraki toplantıda bir faiz indirimine dönüştürmeyi tercih etmeyebilir de Merkez Bankası. Bu da beni şaşırtmaz.
9: Yabancı bankalardan da tahminler geldi. Morgan Stanley, Türkiye'de enflasyonda ana eğilimin son çeyrekte gevşeme gösterdiğini öngörerek Merkez Bankası'nın Ekim ve Aralık'ta 2 faiz indirimi yapacağını tahmin etti. Geçtiğimiz hafta BBVA ekonomistleri de faiz indirimi beklentisini Aralık ayından Ekim ayına çekmişti.
10: Bu toplantıyı pas geçip sonraki 2 toplantısında 100'er bas puanlık faiz indirimi yapabilir. Eğer petrol 100 dolar seviyesine yerleşirse ya da 100 dolar seviyesinin üzerine atarsa o zaman Merkez Bankası daha az faiz indirimine gidip yani 50 bas puanlık ya da 50'şer bas puanlık evet. faiz indirimine gidip beklemeyi tercih edebilir.
4: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar alacakları nedeniyle Ankara'da eylem yapan Doruk Madencilik işçilerini bakanlıkta kabul etti. İşçilerle sohbet eden Bayraktar haklı bir mücadele verdiniz, hep yanınızda olduk dedi.
11: Çok kıymetli, çok ağır bir iş yapılıyor. Şimdi bu iş yapılırken bu işin karşılığının verilmemesi asla kabul edilebilecek bir şey değil. Siz haklı bir mücadele verdiniz. Biz hep yanınızda olduk başından beri. Aynı hedef için çalıştık yani. Biz karşı taraf değiliz yani.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar alacakları nedeniyle Ankara'da eylem yapan Doruk Madencilik işçilerini kabul etti. Madencilerin başından beri yanlarında olduklarının altını çizen Bayraktar, bu süreçte firmaya teşvik yardımının da kesildiğini hatırlattı.
11: Kırmızı çizgi, işçiye borcu olan firmaya biz bu teşviki vermiyoruz kardeşim dedi. Sizleri düşündük. Biz başından beri hep şunu söylüyoruz. Yani bu konuda da, diğer konularda da işçimizin alın teri ve onun hak ettiği ücreti, değeri görmesi bizim için de en önemli mesele.
1: Madencilerle sohbet eden Bayraktar talepleri de dinledi. Madenciler de bu süreçte haklarını almalarına verdiği destek nedeniyle Bakan Bayraktar'a teşekkürlerini iletti. İşçiler alacaklarının önemli bir kısmını Ankara'daki eylemlerinin ardından şirketten temin edebilmişti.
4: 2026-2027 eğitim öğretim yılında okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası başladı.
9: İlk ders zili çaldı. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 3 milyondan fazla öğrencinin katıldığı uyum haftasıyla başladı.
12: Ortaokula geçtiğim için çok heyecanlıyım. Yeni öğretmenler de olacak.
13: Güzel bir döneme başlayacağımızı düşünüyorum.
9: 11 Eylül'e kadar sürecek uyum haftası, okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 5, ortaokul 5. sınıf öğrencileri için ise 3 gün olarak uygulanacak. 82 yeni okulun ve 2100'den fazla dersliğin hizmete açılacağı İstanbul'da da 684 bin öğrenci uyum haftasına katılıyor. Öğrenciler kadar aileleri de heyecanlıydı.
14: Oğlum da burada okuyor ama kızım şimdi sırada. Yine de heyecan aynı seviyede.
9: Uyum haftası başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerde trafikte yoğunluğa neden oldu. Okul öncesi eğitim programında ailelerin eğitim sürecine etkin katılımı, çocukların okulda öğrendiklerini günlük yaşamındaki deneyimiyle ilişkilendirmesi hedefleniyor. Birinci sınıf öğrencilerinin ise okul müdürünü, öğretmenlerini, personeli, okul ve rutinlerini tanımaları amaçlanıyor. Gereksinimlerini ifade etmeleri ve yaşlarına uygun sorumluluklar üstlenmeleri de hedefler arasında. Ortaokul 5. sınıf programında da öğrencilerin ortaokulun yeni düzenini, branş öğretmenlerini, öğrenme ortamlarını ve yardım yollarını tanımaları amaçlanıyor. Yeni eğitim öğretim yılı tüm öğrenciler için 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak.
4: Kantinlerde bu eğitim öğretim döneminde uygulanacak tavan fiyat tarifesi belli oldu. Tost 100 lira, simit 30 lira, tavuk döner 145 liradan satılacak.
1: Okul kantinlerinde bir tost, bir ayran 130 liraya satılacak. Kantinlerde bu eğitim öğretim döneminde uygulanacak fiyat tarifesi belli oldu. Geçen dönem 90 liraya satılan tost bu eğitim döneminde 100 lira olacak. Ayran için de 30 lira istenecek.
15: Çok cüzi bir şey yaptık. Çocuklarımız kantinle beslesin diye. Biz de enflasyonla mücadeleyi başlattık kantinler olarak. Elimizden gelen tüm fedakarlığı yapıyoruz. Zaten fiyat sistemimiz çıktı, yayınlandı. Genel topluma bakarsanız %6.8 civarında bir artış oldu.
1: Kantinlerde simit 30 lira, açma ve poğaça 35 lira, tavuk döner 145 liradan satılacak. Yarım litre su 18 liraya, çay 25 liraya satın alınacak. Bu fiyatlar tavan, yani daha düşük olabilir ancak bu tutarları geçemez. Okullardaki tabldot yemek fiyatları da belli oldu. 3 çeşit 245 liraya, 4 çeşit 285 liraya yenilebilecek.
4: Kırıkkale'den Ankara'ya giden aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. İki araca çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti. 7 kişi yaralandı.
9: Direksiyon hakimiyetini kaybetti, kontrolden çıktı, havada dönerek karşı şeritteki iki otomobile çarptı.
16: Şu kazaya bir bak.
9: Yürekleri ağza getiren kazada bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Bir aracın kamerasına yansıyan kazanın adresi Ankara'nın Elmadağ ilçesi. Edinilen bilgiye göre Kırıkkale istikametinden Ankara istikametine giden bir sürücü kontrolünü kaybederek karşı yola fırladı. Ardından iki otomobile çarparak sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada kontrolden çıkan aracın çarptığı aracın sürücüsü hayatını kaybetti. 7 kişi ise yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
4: Eskişehir'de annesiyle beraber yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yaşındaki Elif Mavi Avli'ye çarpıp ölümüne neden olan sürücü hakkında ev hapsi tedbiri uygulandı. Karara itiraz eden Avli ailesi sürücünün hak ettiği cezayı almasını istiyor.
1: Annesiyle beraber yolun karşısına geçerken bir aracın altında kaldı. Küçük kızın ölümüne neden olan sürücü hakkında ev hapsi kararı verildi.
17: Doğum gününü kutladı. Bir gün sonra da toprağa verdim. Kızım için adalet istiyorum.
1: Görüntüler 3 Eylül günü Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kaydedildi. 3 yaşındaki Elif Mavi Avli annesiyle birlikte Vişnelik mahallesinde yürüyordu. Yolun karşısına geçmek istedikleri sırada bir otomobilin çarpmasıyla savruldular. Ailesinin bir gün önce doğum gününü kutladığı küçük kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü taksirle ölüme sebep olmak suçundan adliyeye sevk edildi. Hakkında konutu terk etmeme adli kontrol tedbiri uygulandı. Aile karara tepki gösterdi.
18: Mevcut bilirkişi raporunda kız çocuğumuzun 14 metre sürüklendiği şeklinde bir ibare geçiyor. Ve bu vahim kaza neticesinde şüpheli şahsın yüksek hızını da göz önünde bulundurularak aslında asli kusurlu olduğu dosyadaki bilirkişi raporunun nazarında kusurlu olması kanaatindeyiz.
1: Avli ailesi Elif Mavi'nin ölümüne neden olan sürücünün hak ettiği cezayı almasını istiyor.
4: Cumartesi akşamı hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç için Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören yapıldı. Yakınları, sevenleri ve sanatçı dostları ona son kez veda etmek için bir araya geldi.
19: Olay yerini inceleme ekipleri.
20: 30 yıl yetmedi be Serhat'ım. Yetmedi kardeşim. Seni çok özleyeceğim.
21: Salonda alkışlar Serhat Kılıç için son kez yükseldi. Yakınları, sevenleri ve sanatçı dostları ona son kez veda etmek için bir araya geldi. Cumartesi akşamı evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç için İstanbul Şehir Tiyatroları Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlendi.
22: Yüreğine dokunduğun insanlarla yaşamaya devam edecek. Huzurla uyu arkadaş.
21: 51 yaşındaki sanatçının beklenmedik ölümü nedeniyle büyük üzün yaşandı.
23: Bir gün Serhat'ın cenazesinde bulunacağım hiç aklıma gelmezdi buradaki tüm dostları gibi. Hep acelesi vardı. Ölümü de acele oldu sanki.
24: O 80'lerdeki karakteri sanki böyle bir insanlara şey gibi geldi. Akraba ölümü gibi, komşu ölümü gibi geldi.
25: Aktörlüğünün dışında da Türk tiyatrosuna gençlere, öğrencilere katkıda bulunmak için çok uğraşan bir arkadaşımızdı.
21: Serhat Kılıç'ın ölümü üzerine savcılık soruşturma başlattı. Sanatçıyı evde cansız bulan kız arkadaşı Özlem Esmergül'ün ifadesinde Serhat Kılıç'la 8 yıldır tanıştıklarını söyledi, uyuşturucu kullandığını bildiğini iddia etti. İfadede sanatçının boyun fıtığı nedeniyle ilaç tedavisi gördüğünü, bu nedenle işlerinin aksayıp çalıştığı diziden çıkarıldığını da belirtti. Ünlü oyuncunun yaşadığı apartmandaki güvenlik kamerasının kaydettiği son görüntülerinde de ayakta durmakta zorlandığı anlaşılıyordu. Serhat Kılıç'ın kesin ölüm nedenine ilişkin adli tıptan gelecek rapor bekleniyor. Sanatçı salı günü memleketi Ankara'da toprağa verilecek.
4: ABD Başkanı Donald Trump'ın isim değiştirme furyası devam ediyor. Trump, New Mexico eyaletinin adının yeni Amerika olarak değiştirilebileceğini öne sürdü. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran haritasını da kendi suretiyle değiştiren Trump'ın yeni saç rengi de gündem oldu.
9: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın hedefinde bu kez ülkenin New Mexico eyaleti var. Trump eyaletin adını Yeni Amerika olarak değiştirebileceğini öne sürdü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı sosyal medya mesajında birçok kişi New Mexico'nun adının New America olarak değiştirilmesini önerdi. Potansiyel olarak inanılmaz bu eyaletin halkı için çok daha prestijli ve güzel. Buna bayıldım yazdı. Beyaz Saray'da eyaletin adındaki Meksiko bölümünün üzerinin çizilerek yerine Amerika yazıldığı bir görseli paylaştı. Eyalet valisi Michelle Lujan Grisham ise bu konu tartışmaya açık değil. Amerika Birleşik Devletleri var olmadan önce de eyaletimizin adı buydu diyerek tepki gösterdi. Grisham, başkanın Amerikalıların dikkatini yükselen yakıt fiyatları gibi meselelerden dağıtmak istediğine savundu. Demokratlar da Trump'ın paylaşımına tepkili.
0: Thank you.
9: Trump geçtiğimiz günlerde de Kanada sınırında bulunan Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü olarak değiştiren kararnameye imza atmış, Atlas Okyanusu ve Büyük Okyanus'un da adını değiştirebileceklerini söylemişti. Trump'ın haritalardaki değişiklikleri de bununla sınırlı değil. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı sosyal medya paylaşımında bu kez İran haritasını kendi profil silüetiyle değiştirdi. Yapay zeka üretimi haritanın coğrafi olarak yanlışlarla dolu olması, Türkiye'nin İran'ın güneydoğusunda yer alması dikkat çekti. Değişiklikler haritalarla sınırlı değil. Trump'ın yıllardır kendisiyle özdeşleşen sarı saçların son görüntülerde alışılmadık derecede koyu görünmesi dikkat çekti. Trump'ın saç rengindeki değişiklik sosyal medyada gündem olurken Beyaz Saray'dan konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.
4: Pekin'deki oyunlarda Usain Bolt'tan hızlı koşan, boks yapıp kıvrak hareketlerle dans eden insansı robotlar tüm dünyada hayranlıkla karşılanmıştı. Ancak Çin'den gelen son veriler bu teknolojinin asıl hedefinin sivil kullanım olmadığını ortaya koyuyor.
1: Pekin'deki oyunlarda dans ettiler, boks yaptılar, hatta atletizm rekorlarını alt üst ettiler. Dünyanın ilgiyle izlediği insansı robotlar yakında savaş alanlarında yer alabilir. Çin Silahlı Kuvvetleri laboratuvardaki ileri robotik teknolojilerinin doğrudan askeri eğitim alanlarına aktarılması için çağrıda bulundu. İnsansı robotların cepheye inmesi için süreç hızlandırıldı. Reuters haber ajansının askeri tedarik ilanları, patentler ve resmi kayıtlara dayandırdığı analize göre Pekin yönetimi robotların savaş alanında konuşlandırılmasına yönelik araştırmalarını yoğunlaştırdı. Analizde robotik çalışmalarının özellikle son 2 yılda büyük ivme kazandığına dikkat çekildi. Çinli mühendislerin robotların çevreyi anlık algılaması, zorlu arazide hareket etmesi ve gerçek görev verileriyle eğitilmesi üzerine odaklandığı belirtildi. Henüz Çin ordusunda silahlı bir insansı robotun aktif görev yaptığına dair resmi bir kayıt yok. Ancak küresel üretimin %95'ini elinde tutan Pekin'in bu robotları özellikle riskli şehir çatışmalarında öne sürmesi bekleniyor. Uzmanlara göre Ukrayna'daki savaşın çehresini değiştiren dronlar gibi insansı robotlar da kara savaşlarında yeni bir devrim yapabilir. ABD ordusu da benzer bir programla kendi robotik birimlerini geliştirmeyi sürdürüyor. Ancak Washington'ın bu konuda Pekin'in hayli gerisinde kaldığı belirtiliyor. Robotların cepheye inmesi planları yapılsa da bunun gerçekleşmesi için hala kritik engeller var. Yüksek enerji tüketimi, batarya ömrü ve elektronik çatışma altındaki güvenilirlik sorunları henüz aşılabilmiş değil.
4: Tesla'nın sürücüsüz, direksiyonsuz ve pedalsız robot taksisi CyberCab yolcu taşımaya başladı. Yeni teknolojili bu sistem normal taksiden %50 daha ucuz.
1: Sürücüsüz, direksiyonsuz ve pedalsız. Tesla'nın robot taksisi CyberCab yollarda. 2 kişilik elektrikli araç ilk olarak ABD Austin'de trafiğe çıktı. Yolcular aracı Tesla'nın uygulamasından çağırıyor ve otomobil yolculuğu insan müdahalesi olmadan gerçekleşiyor. Araç gün içerisinde uzun saatler çalışabiliyor. Ayrıca şoför maliyeti de yok. Bu nedenle benzer taksi uygulamalarından yaklaşık %50 daha ucuz. Tesla CyberCab filosu satın almak veya robotaksi hizmeti için altyapı işletmek isteyen şirketlerden de başvuru almaya başladı. Tesla yeni bir satış fiyatı ya da geniş çapta üretim takvimi açıklamadı. Şirket araç sayısını ve hizmet verilen bölgeleri kademeli olarak artırmayı planlıyor. Kısa sürede bu araçların ABD'nin birçok şehrinde yollara çıkması ve yolcu taşıması bekleniyor. Dünyada sayıları 8 bini aşan sürücüsüz taksilerin 2035'te 3,6 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Ancak önlerinde güvenlik ve yasal izinler gibi zorlu yollar var.
4: Kayseri'de lise öğrencilerinin hazırladığı dergi İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e ulaştı. Dergiyi inceleyen Sanchez beğenisini bir mektupla iletti. Öğrencilerin Kayseri davetine de yoğun programı nedeniyle katılamayacağını bildirdi.
1: Lise öğrencileri hazırladıkları dergiyi İspanya Başbakanı'na yolladı. Kayseri'ye davet etti. Dergiyi inceleyen Sanchez okula imzasını taşıyan teşekkür mektubu gönderdi.
0: Bir mektup kalemi almışlar. Altına da imzalarını atarak bizi onur etmişler. Kendilerine buradan bu nazik ve ince davranışları için teşekkürlerimizi iletiyoruz. Türkiye'den selamlarımızı gönderiyoruz.
1: İnce Su Mustafa Özkan Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri hazırladıkları Kıvılcım dergisinin bir nüshasını İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e gönderdi. Sanchez de okula imzalı bir teşekkür mektubu yolladı. İspanya Başbakanı dergiyi ilgiyle okuduğunu ve beğendiğini belirtti. Okulun davetine ise yoğun programı nedeniyle katılamayacağını bildirdi.
0: Mektubunda dergimizi incelediğini, çok beğendiğini ve ilgi ve merakla okuduğunu, davetimize icabet edemeyeceğini, işlerinin yoğunluğunu bahsetmiş. Son derece samimi bir dille kaleme almış.
1: Okul yönetimi İspanya Başbakanı'nın bu nazik davranışından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
4: Mehmet Akif Üstündağ üst üste 2. Avrupa şampiyonluğunun ardından böyle bir camiaya sahip olduğum için çok mutluyum dedi. Finalde dünyanın en güçlü iki takımının karşılaştığını belirten Voleybol Federasyonu Başkanı Filenin Sultanları'nın her birinden övgüyle bahsetti.
2: Böyle bir takıma, böyle bir camiaya sahip olduğum için çok mutluyum.
3: Voleyboldaki başarıların mimarı Mehmet Akif Üstündağ, Sultanların üst üste 2. Avrupa şampiyonluğunu NTV yayınında anlattı.
2: Sıradan bir takımla oynamıyorsunuz. Bakın son olimpiyat ve dünya şampiyonundan bahsediyoruz. Yani baktığımızda dünyada İtalya var, Türkiye var. Az hata yaparak aldığımız setleri alınca bu tiebreak'i de biz alırız düşüncesi hakimdi. Tecrübe bir arada, yetenekler bir arada, winner oyuncunuz son biliyorsunuz Milletler Ligi'nin ve Avrupa Şampiyonası'nın MVP'si seçildi. Vargas. Çok mutlu. Çok istiyor.
3: Sultanların her birinden övgüyle bahseden Federasyon Başkanı, Kaptan Eda Erdem Dündar için ayrı bir parantez açtı.
2: Gerçek bir kaptan. Gerçekten bir profesyonellik nasıl yaşanır? Bir takımda liderlik nasıl yapılır? İşte o lider Eda Erdem.
3: Sıradaki hedefler... Tarihi başarıları 2027 Dünya Kupası ve 2028 Olimpiyat Oyunları'nda elde etmek.
2: Dünya şampiyonumuzu var önümüzdeki yıl ama hemen ardından bence olimpiyata konsantre olmak lazım. 2028 Los Angeles diyoruz ama zaman çok çabuk geçiyor. Bu süreçte de bizim çok ciddi bir şekilde oraya hazırlanmamız lazım.
3: Federasyonun en büyük hedeflerinden biri de başarıların kalıcı olmasını sağlamak.
2: Voleybol TVF Spor Lisesi hem kulübümüz hem okulumuz bu yıl 3 ay önce Çin'de namalip dünya şampiyonu oldu. Yani bakıyorsunuz geliyor, alttan geliyor. Havuzunuz geniş, sisteminiz güzel, projeler kabul görüyor. Voleybol güzel ve emin ellerde. Bu sistem oturdu, böyle devam etmeli diye düşünüyorum.
3: A Milli Kadın Voleybol Takımı son Avrupa şampiyonluğuyla 2028 Olimpiyat Oyunlarına katılmaya hak kazandı.
4: NTV 30. yaşını İstanbul'da çalışanlarıyla birlikte kutladı. Bu anlamlı etkinliğe siyaset, kültür, sanat, ekonomi gibi birçok farklı alanda programlarıyla izleyiciyi aydınlatan isimler de katıldı. İlerleyen yıllar için dileklerini de paylaştılar.
5: İnsan acı duyabiliyorsa canlıdır.
6: Mutlu olsun, kolay değil. Türkiye gibi siyaseti, sosyolojisi çalkantılı bir ülkede 30 sene habercilik yapmak kolay bir iş değil. İnişler çıkışları olur ama NTV genel anlamda güvenilir bir kuruluş olarak herkesin kafasında, çoğunluğun kafasında yer etmiş durumda. Ben de burada çok sevdiğim bir program yapmaktan mutluyum doğrusu. Biz de 5. sezona başladık. Bu hafta yeni bölümleri çekmeye başladık. İnşallah bu sene de tatlı tatlı, keyifle, gururla işimizi sürdüreceğiz. Tekrar kutlu olsun 30. yıl.
4: 4 yıldır hafta içi her gün NTV ekranlarında bambaşka sohbetlerde birlikteyiz sevgili seyirciler.
7: Ben çok mutluyum. O yüzden nice 30 yıllara diyorum. Benim için çok kıymetli. Bambaşka sohbetler 5. yılında. Ve NTV ailesinin bir parçası olmaktan çok keyif aldığım gibi yaptığımız sohbetlerin de sevenlerimize NTV aracılığıyla ulaşması çok kıymetli. Nice yıllar.
8: NTV'yi çalışarak çok iyi bir noktaya getirdim.
10: NTV Türkiye'nin en önemli haber kanalı bence. Bu kurulduğu günden bu yana böyle devam ediyor. NTV'nin kendi sloganında var zaten bu güven. Hakikaten bugün Türkiye'de herhangi bir önemli gelişme olduğunda, dünyada bir kriz patladığında ben biliyorum ki seyirci nereyi seyrediyor olursa olsun, hangi kaygılarla, hangi kanalı seyrediyor olursa olsun dönüp bir NTV ne diyor diye bakıyor.
19: "30 yılı böyle yüzünün akıyla, başarıyla atlatmış olmak kurumsallaşma anlamında önemli mi? Elbette önemli. Medya sektöründe bir iddia, bir çıtayı yükseltme mi? Elbette öyle. Hem eski bir gazeteci, hem bir iletişim fakültesi hocası, hem de NTV'nin bir parçası, NTV ailesinin bir üyesi olarak nice 30 yıllara diyorum.
26: Akademik yaşamımın dışında bana çok ilham veren, halka bildiklerimi öğreten, gösteren çok önemli bir kanalla birlikte oldum. Çok mutluyum.
27: Gurur verici bir şey. Yaklaşık 8 yıldır NTV içerisinde farklı programlara katılıyorum. Tabii profesyonellik, disiplin, etik ilkeler, her şeyi bir araya getirdiğinizde müthiş bir basın dünyası ortaya çıkıyor burada.
28: Bu ailede olmak çok mutluluk verici. Ben de son 13 senesine bir fiil eşlik ettiğim NTV'nin 30. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum.
29: Özellikle güzel Türkçemizin seviyeli kullanımı bakımından NTV'nin radyosuyla, televizyonuyla bir bütün olarak yaptığı hizmetler unutulmaz. O bakımdan ben de bu hizmetlerin bir parçası, katkı sağlayan biri olarak çok mutluyum. Nice 30 yıllara.
4: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın uluslararası konser programına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
30: Tam iki asırlık bir sanat yolculuğu, köklerinden aldığı ilhamı gelecekle buluşturan notalardan bir köprü. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 200. yıl sezonu başlıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya paylaşımında CSO'nun dünyada vereceği konserleri duyurdu. Orkestra, uluslararası takvimin ilk konserini 3 Kasım 2026'da Bükreş Ulusal Opera Binası'nda verecek. Cumhuriyet Bayramı'na özel düzenlenecek konseri Şef Buyor Hoynić yönetecek. Şef Cemi Can Deliorman yönetimindeki orkestra 29 Mart'ta Prag, 31 Mart'ta ise Viyana'da dinleyiciyle buluşacak. CSO'nun 200. yıl sezonundaki uluslararası programı 21 Eylül 2027'de New York Carnegie Hall'da verilecek konserle tamamlanacak. Dünya klasik müzik sahnesinin en önemli salonlarından biri kabul edilen Carnegie Hall'daki konseri Cemi Can Deliorman yönetecek. Konser programına ilişkin ayrıntılar gelecek aylarda açıklanacak.
4: Altyazı M.K. Almanya'da pazar günü yapılan Saksonya-Anhalt seçiminden sandıktan aşırı sağcı AfD zaferle çıktı. AfD'nin bu galibiyeti Almanya'da aşırı sağın yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi. NTV Strasbourg temsilcisi Kayhan Karaca seçimin hem Almanya hem de Avrupa'nın geleceği için ne anlama geldiğini anlattı. İzleyelim, saat başında tekrar buradayız.
11: Hem ideolojik planda hem siyasi planda Avrupa genelinde bir kırılma. Ama şunu da hatırlatmak gerekir seyircilerimize. Aşırı sağ olarak tanımlanan hareketler biliyorsun son 20 yıldır yavaş yavaş Avrupa genelinde yükselmekteler. Hı hı. Bu sonuç aslında bir sürpriz değil. Zaten anketler haftalardır, hatta birkaç aydır bu partinin bu seçimden birinci çıkacağını göstermekteydi. Hatta son 10 gündür, 15 gündür yayınlanan kamuoyu anketleri bu partinin %40'ın üzerinde oy alacağını söylemekteydi ki bu da oldu biliyorsun. %44 civarında oy aldılar. Dolayısıyla bir sürpriz değil, bir kırılma. Çünkü bundan sonra Alman siyasetini çok etkileyecek. Almanya'da ilginç gelişmelere tanık olabiliriz. Alman solu bu seçimlerde özellikle çöktü. Bunun altını çizmekte fayda var. Almanya'da bu seçimlere katılan sol olarak tanımlayabileceğimiz 4 partinin oy oranı, toplam oy oranı %30'ların altında kaldı Zehra. Bu çok enteresan. Onun dışında tabii iktidarın büyük ortağı olan Hristiyan Demokrat Birlik partilerinin oy oranı da %20'nin altında kaldı. Yani bu açıdan bakılacak olursa bu bir kırılma. Tek başına çoğunluğu sağlayamadı fakat ulusalcı olarak tanımlanan bir sol parti var. O sol partiyle şimdi görüşmeler gerçekleşecek. Eğer o görüşmeler başarısızlıkla sonuçlanırsa bir azınlık hükümeti gündeme gelebilir ya da bu parti yeniden seçime gitmek isteyebilir. Fakat şunu da hatırlatmakta fayda var. Bu seçimlerin yapıldığı eyalet Almanya'nın en küçük eyaletlerinden biri. Yani nüfusu 2,5 milyon bile değil. Dolayısıyla Alman siyasetini belki etkileyecek genel olarak ama çok da böyle panik ortamı yaratmaya gerek yok. Fakat Alman hükümeti için inanılmaz bir uyarı olarak tanımlayabiliriz bunu. Friedrich Merz hükümeti son aylarda zor durumda. Almanya'nın 3 yıldır resesyonda olduğunu, ekonomik resesyonda olduğunun altını çizelim, hatırlatalım seyircilerimize. Bu çok kötü bir senaryo. Merz hükümeti biliyorsunuz sosyal demokratlarla da koalisyon halinde şu anda. Ve bu hükümet bu resesyona bir türlü çare bulamıyor. Bulamadığı için de zaten halk tarafından cezalandırılıyor denmekte, analizleri yapılmakta. Eğer bugün mesela Bavyera'da da, Kuzey Rhein-Westfalia'da da, yani Almanya'nın batı bölgelerinde de seçim yapılsa, aşırı sağcılar %40 olmasa dahi birinci parti olarak çıkacaklar sandıktan. Yani böyle bir senaryo var. Bu da tabii 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez gerçekleşiyor Almanya'da. Almanya'nın biliyorsunuz bir Nazi geçmişi var. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda da Almanya açısından bir psikolojik eşik aşıldı. Artık Alman seçmeni aşırı sağcı bir partiye oy vermeye hazır. Hatta onları iktidara dahi getirmeye hazır. Ki bu da tabii Almanya'dan bahsediyoruz. Almanya Avrupa'nın hem nüfus açısından hem de ekonomik planda en büyük ülkesi. Dolayısıyla bunun Avrupa'daki yansımalarını da daha şimdiden tahmin edebiliriz. Şimdi birincisi biraz önce de söyledik, ekonomik resesyon. Yani ekonomik kriz Alman halkının diğer Batı Avrupa ülkeleri gibi yaşam düzeyi artık eskisi gibi değil. Yani bundan 5, 10, 15, 20 yıl öncesi Alman toplumunun satın alma gücü bugün yok. Bu bir. Ve buna bir çözüm üretemiyor hükümetler. Yani ne sosyal demokratlar, ne Hristiyan demokratlar, ne liberaller buna bir çözüm üretemiyorlar. Son 10-15 yıldır özellikle. Bu birincisi. İkincisi, son 20 yıldır Avrupa solu bir çöküşte, ideolojik çöküşte Zehra. Bu çok önemli. Ve Avrupa aşırı sağının yükselişiyle Avrupa solunun çöküşü paralel gelişiyor. Neden? Avrupa'daki sol, yani esasen işçi sınıfının oylarını alması gereken sol geriledikçe o işçi sınıfı aşırı sağa doğru kaymaya başladı. İşçi sınıfı merkez partilere yönelmiyor. İşçi sınıfı biraz daha radikal bir söylem duymak istiyor. İşte o söylemi aşırı sağcılarda işitiyor. Aşırı sağcılardan işitiyor. Neden? Çünkü aşırı sağcıların önerdiği ekonomik politikalar esasen eskiden Marksist hareketlerin önerdiği kimi politikalarla çok benzeşiyor. Tabii biraz söylemi değiştiriyor bu partiler, aşırı sağcı partiler.
12: Uyarlıyorlar.
11: Ama evet uyarlıyorlar bunu. Bir diğer konu göçmen karşıtlığı. Şimdi bu göçmen karşıtlığı konusunda tabii kafalarda çok karışıklık var. Mesela bu seçimlerin yapıldığı Saksonya-Anhalt eyaletinde aslında öyle aşırı derecede bir göçmen ya da Müslüman nüfus yok. Dediğim gibi bu eyaletin nüfusu sadece 2,5 milyon. Ama genel olarak işte senin de söylediğin gibi hem sosyal medyada hem de medyada bu göçmen karşıtlığı konusunda duyulanlar bu konuda pek bilgili olmayan insanları çok etkiliyor. Özellikle de işte bunlar işçi sınıfı, çiftçiler ve küreselleşmeden nasibini alamamış olan kitleler. Bu sadece Almanya'ya has bir durum değil. Bütün Avrupa ülkelerinde böyle. Bir de tabii bu aşırı sağcı partilerin ortak noktalarından bir tanesi de Avrupa Birliği karşıtlığı. Avrupa Birliği onların gözünde liberalizmi hem siyasal anlamda hem ekonomik anlamda liberalizmi temsil ediyor. Bu da önemli. Bir de bu AfD'nin bakın Almanya'ya spesifik bir özelliği var. O da Rusya'daki rejim yanlısı olması. Bunu tabii bugün Ukrayna Savaşı çıktığından beri çok açık biçimde dile getirmiyor. Fakat Ukrayna'daki savaşta Ukrayna'ya Almanya'nın yardım etmesini istemiyorlar. Buna karşılar. Bu da çok önemli. Diğer Avrupa'daki kimi aşırı sağcı partiler bu çizgide değiller. Almanya'daki için bu çok enteresandır ve bu AfD'nin Almanya'da esas konuşlandığı, esas en güçlü olduğu yer işte bu seçimin de yapıldığı eski Doğu Almanya. Yani eskiden komünist olan Doğu Almanya'da bunlar çok güçlüler. Bu açıdan da ilginç. Almanya'daki Türk kökenli seçmenlerden bahsedelim. Yani Alman vatandaşı, Türk kökenli olup Alman vatandaşı olanlar tabii. Bizim tahmin ettiğimizden çok daha fazla sayıları ve artık bu insanlar bir aidiyet duygusuna sahipler. Yani kendilerini Alman hissediyorlar. Almanlar zaten, Alman vatandaşılar ve her geçen gün sandık başına daha da fazla gidiyorlar. Ve belki seyircilerimiz şaşıracaktır. Bu seçmenler arasında AfD'ye oy verenler de var artık. Bu ilginç gelebilir. Çünkü bunlar artık köklü göçmen. Yani artık 3. 4. kuşak Türk kökenli Almanlardan bahsediyoruz.
13: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
14: Sıcaklıklarda sonraki günlerde de önemli değişiklik beklenmiyor. İstanbul güneşli, Poyraz çok sert. Sıcaklık öğle 27, gece 18-19 derece. Ankara'da da geceler daha soğuk olmaya başladı. Sıcaklık öğle 25, gece ise 12 derece iniyor. İzmir 34, Bursa 29 derece. İzmir'de kuvvetli rüzgar hakim. Antalya'da hava kuru, sıcaklık 37 derece. Marmara açık ancak rüzgarlı bir hava var. Poyraz kuvvetli esiyor. Edirne 30, Kocaeli 27 derece. İç Anadolu güneşli, rüzgar çok sert. Eskişehir 26, Kayseri 25, Sivas 22 derece. Sivas'ta sıcaklık gece 7 dereceye inecek. Ege'de rüzgar Manisa, Bergama tarafında çok daha kuvvetli esiyor. Muğla 35, Kütahya 26 derece. Akdeniz'de nem bugünlerde daha düşük. Adana bölümünde rüzgar kuvvetli. Adana 37, Hatay 33 derece. Karadeniz'de Samsun, Artvin boyunca yine yağış geçişleri var. Bolu ve Samsun 25, Trabzon 23 derece. Zonguldak, Bartın'da Poyraz kuvvetli. Doğu ve Güneydoğu geneli az bulutlu. Rüzgar Karayel yönünden esiyor. Erzurum 20, Malatya 27, Gaziantep 32, Diyarbakır 33 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa 37, Londra şiddetli yağışlı 19, Atina ise 34 derece.
13: Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
15: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden
12: birkaçını hatırlayalım. Denizler altında 20 bin fersah, aya yolculuk, 80 günde devri alem, Kaptan Grant'ın çocukları, 2 sene mektep tatili, esrarla da arzın merkezine seyahat.
13: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
12: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
13: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
12: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
13: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler. Burası NTV Radyo. Saat

0: Saat 3 haberlerle karşınızdayız. Antalya'nın Aksu ilçesindeki yangın yerleşim yerlerine ulaştı. Yangın bölgesinde bir ev yandı. Bazı mahalleler tahliye edildi. Adana'nın da 2 ilçesinde alevlerle mücadele vardı. Feke ilçesindeki yangın tamamen söndürüldü. Kara İsa'lı ilçesindeki yangın da büyük oranda kontrol altında.
1: Alevler şiddetli rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine ulaştı. Bir ev yandı. Söndürme çalışmaları sürerken ekipler bir yandan da risk altındaki mahallelerin tahliyesi için zamanla yarıştı. Antalya'nın Aksu ilçesindeki yangın dün saat 18'de Karagöz Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başladı. Alevler şiddetli rüzgarın etkisiyle farklı noktalara sıçradı. Döşemealtı ilçesi sınırına kadar ulaştı. Geç saatlerden itibaren hava müdahalesi durdu. Söndürme çalışmaları güçleşti. Alevlerin tehdit ettiği yerleşim yerlerinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Bölgede 3 mahalle tahliye edildi. Aksu hayvan barınağı boşaltıldı. Döşeme altına bağlı Kızıllı ve Ilıca mahallelerinde de evlerin tahliyesi için uyarı anonsları yapıldı. Alevlerle mücadele sürüyor. Yangın bölgesinden yükselen duman 70 kilometre uzaktaki Manavgat ilçesinden de görülebiliyor. Adana'nın 2 ilçesinde alevlerle mücadele vardı. Kara İsa'lı ilçesindeki yangın dün saat 16'da Çorlu mahallesindeki evlere yakın bir noktada başladı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa süre içinde büyüdü. Yaklaşık 70 hektarlık alana yayıldı. Hava kararına kadar söndürme çalışmalarına 2 uçak ve 5 helikopter destek verdi. Alevlere müdahale sırasında bir kaza oldu. Aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Saatler süren uğraşların sonunda yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Çalışmalar devam ediyor. Aynı saatlerde Feke ilçesinde de bir yangın çıktı. Tenkerli mahallesindeki ormanlık alandan yükselen alevlere çok sayıda ekiple müdahale edildi. Akşam saatlerinde Orman Genel Müdürlüğü yangının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında batan feribotta kaybolan 14 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Bir kişinin daha naaşına ulaşılmasıyla can kaybı 14'e yükseldi. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, enkazın çıkarılmasına ilişkin teknik değerlendirmeler için İstanbul'da temaslarda bulundu. Açıklamayı Maliye ve Ulaştırma Bakanı Vekili Özdemir Berova yaptı. Başbakan Üstel'in teknenin çıkarılması için çalışma yürüten şirketlerle görüşme yaptığı belirtildi. Üstel'e konuya ilişkin bilgi verildi. KKTC Başbakanı'nın Ankara'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la da görüşeceği ifade edildi. TCG Işın Gemisi ise Girne açıklarında yakıt ikmali için geçici olarak ayrıldı. Öte yandan faciadaki ihmaller de